0: Maç protokolleriyiz.
1: Ya süreç daha uzun ve karmaşık ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum. Çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak. Kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
2: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta, bu tecrübe?
1: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
0: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade, mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray é algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento, e foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
1: İnanılmaz bir deneyimdi benim için, çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
2: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
1: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
0: Eu estava feliz, como é óbvio, né? Eu estava contente demais, ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
1: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
3: Şimdi Yaga saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
1: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estágio, o que você sente?
0: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial, quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
1: Ya kendine çok müteşekkirim, çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
3: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
1: Os adeptos chegaram muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
0: Não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
1: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
3: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. Evet. İlk ay onun için ne anlam ifade ediyor?
1: O que significa ilk ay para você?
0: İlk ay. Para mim é um espelho, para mim é um exemplo que eu posso seguir. É um profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. Eu, sinceramente, eu não imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. Ele é um... significa como se fosse um professor. Tenho que aprender com ele. Se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
1: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklımcından geçmezdi. hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
4: Evet.
2: Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu

0: É indiferente, eu sempre, mesmo se tivesse duas meio-campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto quando o míssil me chamar, para estar pronto para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. E do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo. Que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso só tenho que fazer uma trama.
1: Yani o iki tane, üç tane, beş tane, altı tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
2: Şöyle aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
1: A maioria das pessoas te considera como um meio defensivo, mas ela assistiu os jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento
0: Vai
1: para fazer
0: lá na frente.
1: coisas boas no, ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa?
0: Eu
1: Primeiro.
0: sinto mais à vontade para ataque, mas como eu gosto tipo de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam isso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não conseguir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogarmos com três já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda voltar a defender e é isso, é mentalidade.
1: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla o maçın taktiğiyle dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim tek ön libero oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla onunla da alakalı.
2: Bu top kaybetme
1: A sua
2: o
1: posição
2: bölgedeki oyuncunun
1: CCC meio centro tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando nisso para perder menos bolas, porque os jogadores elites se fazem diferença com perder menos bolas no meio campo.
0: É verdade, tem toda razão. É verdade, sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder a menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro. É sempre assim.
1: Evet tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
3: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
1: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você? O que te
0: Para mim,
1: parece?
0: Como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipe é o mais alto nível.

0: possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar para o Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
1: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi, çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'de çok mutlu olacağım. Yani herkes için, sadece benim için değil bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
2: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
1: Sabemos muito bem que você dança muito bem. Quem é o segundo que dança com você?
0: Que agora. Agora danço.
1: Quem pode acompanhar-te em dançar?
0: No clube.
1: Você dança bem.
0: No clube, acho que é Marley Mina.
1: Marlemin'e muhtemelen.
2: Can Armando.
0: Agora estou a ensinar Can Armando.
1: Şimdi Can Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
2: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
1: Agora todos sabemos que tem potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de dois anos?
0: Em que nível? Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais, cada dia aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de dois anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a dois anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de dois anos é isso que eu imagino.
1: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu, ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. İki sene sonrayı düşünecek olursam, iki sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı, hayalini kurduğum şey bu.
3: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliğiyse.
1: Antes do jogo do Monza, você tem um conversa com Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que é isso, porque Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Yeah. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
0: Em mim, é verdade, ele é um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele, e só temos que seguir o passo dele.
1: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu, hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için, çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu, hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan, kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
3: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hocayla ilişkileri nasıl? İlk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl? Düşünceleri neler?
1: Okan Buruk è una persona molto importante nella storia del club, come giocatore, come tecnico, sta scrivendo storia ora mesmo. E da che você chegou, qual è il dialogo entre ele e você?
0: Entre ele. Nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história dele, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Uhum. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso, ele não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
1: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için, hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
3: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
1: Às vezes nos treinos, vimos os vídeos dele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
0: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade. E ele... É engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós, dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
1: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor, bizimle gidip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
3: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
1: İyi, tamam, el sayo kampiyon. Ana Galatasaray y también jugó para Inter.
0: Él. En él.
2: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemal Burgaz'la hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
1: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Kemal Burgaz.
0: Se você vai lembrar. Lembro, aquele de cumprimentar. Né? Assim, ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá. Uhum.
1: É. Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
2: Evet, şey soracağım bir de, idolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
1: Sidi un idolu.
4: Hatta dünyada takip ettiği orta saha
1: oyuncu. Tipo mundial, meio no nombrou Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
0: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são na minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos eles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, eu acompanho todos.
1: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
2: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
1: Çünkü bu sadece düz derbis. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
0: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. É por isso que eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com essa idade. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente eu vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim. E sou capaz de jogar em qualquer estado, então... Sekmaj'ın farklı farklı.
1: Evet, Davidar inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar içinde kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak.

0: e vamos contar com o apoio deles e eles também podem esperar o nosso máximo, vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser felizes de novo como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo e aqui principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. İyi, obrigado.
1: Öncelikle kendilerine çok bir teşekkürüm. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
2: Hocam öncelikle kendisine sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
2: Evet arkadaşlar, 90 Artı Dijital'de Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Haydi gala.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor. Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Ahmet birazdan bizimle beraber olacak. Kapıda bir sorun vardı herhalde, giremedi ya da kolunda mı sıkıntı var. Onu birazdan öğreniriz. Kahve almaya gitti. Bugün kahveler benden olsun abi. Hemen dedi, İşhanı'nın hemen alt katında güzel bir kahve dükkanı var. Her tarafta var artık kahve dükkanı. Hani arka sokakta, bilmem ne de, önümüzde, yanımızda, apartmanın altında, üstünde, çatıda falan. Her yer kafe oldu ve kahveci olmaya başladı. Bu kadar kültür. Ben Küba'da, Kolombiya'da, Guatemala'da, ne bileyim hani oralarda bu kadar kahve içildiğini falan düşünmüyorum. Hani Türkiye'de içilen kahve, hani içmeden bu sabah kahvem olmadan asla işe başlayamıyorum. Bir dönem şey vardı, avokado için de öyleydi mesela. Sabahları avokado yemeden bilmiyorum yani diye. Yani öyle bir triplere giren insan sayısı fazlaydı. Kahve de öyle bir şey. Ya kahve gün içerisinde, ben bilirim hani sabah kahvaltı yapılır, çay demlenir, çay içilir. Sonrasında hadi bakalım kahvaltıdan yarım saat, bir saat sonrasında köpüklü bir Türk kahvesi keyfi. Evde büyüklerin yapmış olduğu zigon sehpanın yanında, camın kenarında, balkonda eserken falan filan, o anlarda içilen bir şeydir. Hatta Türk kahvesi kültürü herkesin içebileceği de bir şey değildir. Yani çocukken içme Arap olursun, ondan sonrasında şey gibi düşünebilirsin yani. Yani hani kahveyle ilgili olarak ne ekleyebilirim? İş yerlerinde falan fala falan bakıldığı için, çok vakit kaybı ya da işin aksaması dolayısıyla çok da verilmez personele. Yani kahve içen kişi yönetici kıvamındadır. Personel müdürüdür, halkla ilişkiler, işte IT, ondan sonra bir o tarz biridir yani. Sözü geçen biridir. İyi günler Mehtap Hanım, bir kahve alabilir miyim lütfen falan dediğinde, ne kahvesi, size kahve yok cevabını alabileceğiniz bir statüde de olabilirsiniz yani. Yalnız size yasak biliyorsunuz da, ben gizli gizli bir tane gel mutfağa gel, ben sana yapayım bir tane falan da olabilir. Onlar ayrı konudur. İki ilişkilere dayalıdır yani. Bir yere gittiğinizde kahve içebiliyorsanız veya kahve içen birini görüyorsanız, yetkili bir abiye benziyorsun kısmına gelebilir. Ama bu kahve, evet ya. Şimdi onun bir de çeşitleri var işte. Ne bileyim, karamel macchiato, white chocolate'lar falanlar falanlar. Bildiğin işte hani sütlü kahve falan seslerle, o şeylerle falan. Güzel şeyler. Dediğim, Ahmet de güne kahve içmeden başlayamayanlardan. Ahmet güne başlayamayanlardan. Kahveyi attım. Ahmet, sadece başlayamayanları da attım. Ahmet başlı başına. Birazdan onunla konuşuruz. Şimdi tabii bir şey oldu mu dünle alakalı? Abi ne oldu? Şey, Salah geldi mi? Öbür taraftan Beşiktaş anlaştı mı? Kim geliyor, kim gidiyor? Öyle bir şey yani. Şimdi rakiplerimiz belli oldu. Net rakipler hakkında konuşabiliriz. Ama Trabzonspor Salah'a bonuslar hariç 17 milyon euroluk resmi teklifini sunmuş. Mısırlı Yıldız'dan cevap bekleniyor. Transfer yarışındaki rakip Atletico Madrid'in Salah'ın yüksek maaş talebi nedeniyle geri adım atması Trabzon'un elini güçlendiriyor. Salah'ın bugün resmi cevabı bildirmesi bekleniyor. Bugün Salah oldu oldu, olmadı geçmiş olsun. Öyle mi bakmak lazım? Şöyle bir şey olabilir mi? Bir ihtimal var mı? Abi Trabzon'a gitti artık diye düşünülen Salah'ın bir gün, bir gece, bugün 18-20 arasında falan Beşiktaş formasıyla imza atarken görüntüleri falan çıkabilir mi? Ona da hayır diyemem. Yani abi yok yok kesin Önder Özen falan bitirdi o işi. Serdal Adalı falan girmiyorlar artık konuya. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon alın tepe tepe kullanın. Biz artık bununla ilgilenmiyoruz. Ha yeter be falan gibi hani öyle bir tepki verdikleri iddia ediliyor. Ama yok artık Trabzon diye bir haber duruyor karşımda. Söylentisi bile kulağa çok çarpıcı geliyor. Juventus'un dünyaca ünlü sırf forveti Vlahovic'i de Salah'la aynı uçakla Türkiye'ye getireceği iddia ediliyor. Trabzonspor. Yani Beşiktaş'ın aylardır bir operasyon üzerinden devam ettiği, almak istediği, o olmazsa bitti diye düşünülen Salah mı? Bir de Vlahovic'e, Trossard solda, Salah sağda, Vlahovic içeride, inanamıyorum müthiş bir şey derken sadece Salah değil Dušan Vlahovic'i de sırf forveti de aynı uçakla Türkiye'ye getirme planları yaptığı söyleniyor. Böyle bir gerçek var. Şimdi ben de bununla ilgili sizin kadar bir şey biliyorum arkadaşlar. Siz sosyal medyada hani ben bir yöneticiyle görüşebiliyorum. Sosyal medyada takip ettiğiniz 5 kişi 10 yöneticiyle görüşebiliyor. Herkes kendine göre fikirler alabiliyor. Bir yönetici bile bazen bir bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir yönetici bile aslında olaylardan bir haber çıkabiliyor. Yani başkan öyle bir strateji uyguluyor ki iki tane yöneticiye diyor pıt pıt pıt pıt dışarıya o haberler yayılıyor. Aslında o haberler yayılırken bilmedikleri başka bir operasyonla bir başka menajer ve futbolcuyla işler hallediliyor. Bunlar da stratejik hamleler. Yani böyle şeyler de olabiliyor. Hayırlısı bakalım ne olacak bundan sonrası için hep beraber göreceğiz ama bu son hafta değil arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz biz Arabistan'dan da iki gün sonra bitiriyoruz galiba transfer süresini. Yani önce şey takımları bitiriyor, Avrupa takımları
7: Avrupa'dan
4: bitiyor.
7: Avrupa'dan bir hafta sonra.
4: Avrupa'dan bir hafta sonra, Arabistan'dan iki gün sonra falan gibi büyük bir ihtimalle öyle bitiyor.
7: Dört yıldır falan böyle evet. Sevgili Doğan abi. Neden? Çünkü orada transfer bitince elden çıkaramadıkları oyuncuların değeri düşecek. Bizim takımlar bundan yararlansın.
4: Akşam pazarı gibi bir şey gibi diyorsun.
7: Buna
4: yani.
7: Mesela kızıyor insanlar. Niye kızıyorsunuz ya? Gayet güzel bir şey.
4: Gecikmeden kaynaklı bir şey yani.
7: Çünkü şöyle Türkiye pazarına zaten oyuncu 5 istiyorsa 10 isteyerek geldiği için bırakın da federasyonda böyle bir
4: en son normale kalıyor.
7: Normale düşüyorlar hani bu da normal bir şey yani.
4: Tabii ki normal bir şey. Ben de az önce teşekkür ediyorum. Gecikmemizin sebebinin senin kahve almaya gitmenden bahsettim. Kahve en çok enteresan bir kültür oldu. Onsuz yaşayamıyor.
7: Doğan abime bir kahve ısmarlayayım dedim.
4: Eyvallah eksik olma. Ben de dedim ki hani Küba'da, Kolombiya'da, Etiyopya'da falan bu kadar kahve içilmiyordur Türkiye'de içildiği kadar. Hani bunu iddia ediyorum dedim ben de. Katılıyor musun buna?
7: Katılıyorum. Burada çok kahve kültürü. Seviyoruz abi biz bu işi. Kahveyi seviyoruz. Bu arada biliyorsun kahve Yemen'den çıkmıştır. Tohumları Brezilya'ya gitmiştir. Sonra Yemen'de bu iş yok olmaya yüz tutmuştur. Allah'tan bir Brezilya'ya gitmiş o kahve tohumları yani.
4: O yüzden o espri yapılır diyorsun. Bir kahve söyledik Yemen'den mi geliyor? Bir aynen çay söyledik öyle. Rize'den mi geliyor gibi,
7: gibi
4: öyle şeyler.
7: Söylenir. Ama kahveyi seviyoruz.
4: Sen yani. Nereden geliyorsun? Polonya'dan mı?
7: Ya Polonya'da,
4: Polonya'da. Nasıl ne oldu oğlum? Hani kapı kolu bilmem ne, aforoz edilmen, akreditasyon iptalleri, yöneticiler, bir içeride kaos. Ben hani Kaan Dobro'yu aradım. Abi yapabileceğimiz bir şey var mı deyip Dobrovski'yi dedim ki Kocaeli'de yaşıyor biliyorsun. İyi de güzel bir restoran da var işte. Kaan abiyle konuşmadım ama vallahi arayabilirmişim yani. Şey diyebilirmişim. Abi şu bizim Ahmet'i kurtarabilir miyiz orada? Var mı tanıdık?
7: Ya şimdi insanlar bana diyor ki oraya gittin orayı da karıştırdın. Ben bir kere bir yeri karıştırmadım.
4: Efendim?
7: Oraya gittin orayı da karıştırdın diyorlar. Ben bir kere bir yeri karıştırmadım. Bir kere Türklüğe hakaret eden çok ağır bir pankart vardı. Oraya geleceğim. Maalesef Büyük hikaye var orada bak. Hmm. Türk medyası kaçırdı abi. Ya kusura bakmasın arkadaş.

0: başarımız ama. Bu arada Viyana üzerinden Graz'a da gideceğim. Bakalım başımıza neler gelecek. Hiçbir şeye dokunmayacağım bu sefer, karışmayacağım. Normal çekimlerimi yapacağım, haberlerimi yapacağım.
1: Peki Graz buna hazır mı? Biliyorlar bakacağız mı geleceğini? Ona göre mesela bir tedbir alındı mı? Girişler çıkışlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu senin diğer maçları etkilemez mi yaşadıkların falan? Ne oldu da? Otelde mi kaldın? Dışarı mı çıkartmadın? Seni Polonya mafyası buldu diyorlar falan.
0: Ya buradan yazmışlar, yok Polonya mafyası şöyle yaptı, şöyle yaptı bilmem ne falan. Şimdi her şey beni buluyor abi. Ben bunu hissettim bak. Ha, uçağa bindik, geliyoruz abi. Bak bir hikaye anlatayım sana. Tamam, daha şey bak, orada zengin bir hikaye var. Bak en son benim çocuklar dedi ki abi sende kabahat yok dedi. Allah seni böyle yaratmış dediler. Bu iyi bir şey mi ya?
1: Yani evet yani.
0: Yanımda bizim Sıha var.
1: Böyle alışmak zorunda mıyız? Ne yapalım, idare mi edelim? Onu da bilmiyorum ki ben. Arafta duruyorum ben.
0: Ya şimdi uçağa bindik abi. Polonya hava sahasından geçtik. Romanya hava sahasındaymışız. Romanya'da da Amerika'da da uygulanan Amber diye bir uygulama varmış. Hı. Kayıp çocuk ihbar sistemi. Amber. O bölgede bütün telefonlara, iPhone'lara anlaşmalı. Bu devletler, devlet şeyi bu sistemi. Mesaj gidiyormuş abi. Tam Romanya
1: iOS ve Android bütün telefonlara diyorsun.
0: iOS hepsi diyebiliyorum ben. Hı. Bilmiyorum diğerini. Tam oradan geçerken abi benim telefon zangır zangır bağırmaya başladı. Bu arada internet açık Türk Hava Yolları'nda. Var yani uçaklarda biliyorsun. Free Wi-Fi var. Bu yüzden dedim ki internetle alakalı bir şey herhalde dedim. Endişe etmemem gerekiyor. Fakat öyle bir bağırıyor ki böyle, bak telefonum böyle. Telefonum ve Apple Watch'um. İkisi birbirine bağlı.
1: Ah canım benim.
0: Zat. Bak sesi de çok korkunç. Zat, zat. Bu arada ekrana sürekli böyle Romence bildirimler geliyor. Biri Türkçe yazıyor ama en üst başlık. Herhalde Türk telefonu kullanıcı olduğu için. Kayıp çocuk uyarısı. Ünlem böyle. Trafikte var ya böyle üçgen içinde ünlem. Telefonla watch böyle, saat şöyle bak. Zat, zat. Böyle elim ayağım titredi, tamam mı? Tamam, uçakta internet var ama.
1: Zat.
0: Bak direkt zat, zat.
1: Yani zat-ı muhterem zat.
0: Gibi gibi.
1: Zat.
0: Abi uçağı bozdum zannettim. Hani Polonya'da uçağı da sıkıntı bozdum çıkardım ya. Sana yemin ediyorum uçağı bozdum. Pilot içeriden bana sinyal gönderiyor. Senin gelmişini geçmişini dercesine.
1: Zat
0: bak
1: diye.
0: O kadar kötü hissettim. Polonya'dan da kötü ayrıldım ya.
1: Evet.
0: Ruhum daha düzelmedi yani. Ruhumun tamiri ve şeye ihtiyacı var, pansumana. Telefonla oynuyoruz abi. Zat, zat. Etrafıma baktım, kimsenin telefonu zat demiyor abi, tamam mı?
1: Evet.
0: Koskoca Romanya'daki kayıp, bu arada o çocuk bulunmuş. Bana bir takipçim yazdı Romanya'dan. Evet dedi, oldu böyle bir şey. Çocuk bulundu diye mutlu
1: sen
0: oldum.
1: Sen niye Bodrum'da yayın yaparken gene bir çocuk kaybolmuştu? Hiç zat zat diye ötmüyordu telefonun orada.
0: Abi Amber diye bir sistem varmış. Amber diye bir sistem varmış. Şimdi abi bu da beni buldu. Koca uçakta belki var 100 kişi. Uçakta full, tamam mı? Birisinin telefonuna bu Romanya mesaj göndermedi de bir tek o mesaj, o uyarı, Amber uyarısı niye bir tek benim telefonuma geldi? Abi herkes bana bakıyor. Ahmet ne yaptın diye. Bizim çocuklar benden utanmaya başladı. Yüzlerini kapatmaya başladılar. Bu burada da olay çıkardı falan diye. Abi benim ne günahım var ya? Romanya hükümeti mesajı bir tek bana yollamış. Amber sistemini. Bak girin Amber diye yaz. Vallahi var böyle bir şey.
1: Bir tek sana mı yollamış?
0: Abi başka telefonu çalan yok. Koca.
1: Sen iki mi yapıyorsun? Normalde üç kere ağzı üç kere burna değil mi? Sen iki mi? Seninki iki mi ya? Ben çok merak ettim mesela. O yüzden düz taban falan var mı öyle şeyler Ahmet ya? Abi Amber sistemin bir tek bana güç gelmiş.
0: Abi bak abi, koca uçak ya. Doğan abi koca uçakta bir tek benim telefonum çaldı ya. Ve çok kötü, ağır çalıyor tabii, çocuk kayıp uyarısı olduğu için. Hani tam kabul edilebilir bir şey ama ben anlamadım ki. Ben telefonu falan böyle havaya fırlatıyorum, ne oluyor, kapatıyorum, kapatamıyorsun bu arada. Sesini kısa, telefonu da kapatamıyorsun.
1: Uçak olduğuna emin misin? Öyle bir görünümü vardı yoksa içinden Ahmet öyle yapma, böyle devam et falan gibi böyle sesler duydun mu? Öyle bir şey olur mu?
0: Abi onu bilmiyorum da ben sıkıntılı bir adamım ya. Vallahi ben çekiyorum abi. Mesela kapı kolu. Adamların kapı kolu düştü tesise, antrenmana girerlerken stat'tan çıktılar.
1: Sen içeri girerken yanda açık kapı varken, hep bırakırlar Polonyalılar açık kapı da. Orada mesela bir açık kapı varken sen diğer kapıyı mı açmaya çalıştın orada? Sürgülü bir kapı var.
0: Hayır hayır, öyle bir şey yok abi.
1: Elinde kaldı. Sen de onu tekrar taktın ve gittin oradan. Ondan sonra ne oldu? Ben tam

0: Dinliyorum.
1: Abi bak şimdi. Bunlar statta soyundular. Aynı ben eskiden çocukken, yani çocukken derken mesleğe yeni başladığımda.
0: Zeytinburnu stadında. Neydi?
1: Yeni başladığımda beni Karabük, Bursa, Sakarya, Kocaeli, buralara röportaja gönderdiler. Daha bir 18 yaşındayım. Sakaryaspor'un tesisine gittik. Sakaryaspor'un bir tesisi yoktu. Antrenmanı statta yapıyorlardı. Statta soyunuyorlardı. Bunlar da böyle. Ha, bunların bir tesisi var ama muhteşem bir tesis değil. Stadın yanında, yine statta soyunuyorlar. Stattan çıktılar, yolun karşısına geçtiler. Biz de tesisin kapısında bekliyoruz. Tamam mı abi? Tesisin kapısını açtılar bunlar, yani sahanın kapısını. Bir tane futbolcu ya da antrenör, hepsi fit yani, futbolcu da olabilir, antrenör de. Kapıyı açtı bir, tanımıyorum ben Zabijeli futbolcuyu, nereden tanıyayım abi siz de ya. Kapıyı açtı. Kapıyı kapatırken tabii bir tık sesi oldu, bir vurdu hafif. Kapı kolu düştü. Gözümüzün önünde.
0: Bu dünyanın... Gözümüzün derken kim var yanında?
1: Ya bütün muhabir arkadaşlarım var.
0: Hepsi.
1: Ben 4-5 kişiyiz aslında. Hepsi derken çok kalabalık gitmediler. Bu arada ben Polonya'ya kendi imkanlarımla gittim. Onu da söyleyeyim, yani kendi imkanlarımla gittim. Evet, bu bir aşktır. Bu Fenerbahçe sevgisidir. Bu mesleki sevgidir. Gidişim, otelim, her şeyim kendi imkanlarımla gittim. Çok da güzel abi.
0: Seni bir yönetici, orada bir şeyi karşılamadın masrafı.
1: Yok canım, öyle şey zaten olmaz.
0: Nasıl yani?
1: Bir yönetici benim masraflarımı niye karşılasın?
0: Hayır, öyle bir şey asla olmaz derken.
1: Ha, şöyle bir ağırlama yani. Bir davet şöyle. Mantıklı, resmi, açıklanabilir bir davet olabilir. Bu olur mesleğimizde. Ama burada kendi imkanlarımla gittim. Onu da söyleyeyim. Burada şunu söylemek istiyorum. Ha, mesela bir tane Fenerbahçe yönetici geldi. Bütün arkadaşlarımız yanında şunu söyle. Çok gururlandım abi mesleki olarak. Ahmet dedi, buraya gelmeden her şeyi anlayan senden izledik dedi. Çünkü ben her şeyi çekiyorum ya abi. Japonlar gibi. Çat çat çat. Her şeyi çekiyorum ya. O kadar. Hatta böyle çok takipçi mesajı da aldım. Her şeyi izlettim biz abi diye. Yani Zabija maçını Real Madrid maçı gibi hissettirdim. Bu iştir abi. Biz böyle öğrendik. Yanlış mı?
0: Konanç değil.
1: Real Madrid Fenerbahçe gibi. Yani öyle bir anlatıyor ki bu bir maçtır. Yani insanlar bu maçın havasına giremedi. Benim takipçilerim girdi. Neyse abi. Kapı düştü. Kapı vurdu. Kapı kolu düştü. Abi bu dünyanın her yerinde haberdir ya. Bir Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayan takımın tesis kapısının oyuncunun elinde kalması, kapatırken yere düşmesi haberdir. Ki ben bunu büyütmedim. Biraz esprili bir dille, kendi tarzımla biraz esprili bir dille verdim. Fakat orada ilk gün hiçbir şey olmadı. Tamam mı?
0: Ne olduysa ikinci gün bu.
1: Bak, ikinci gün oldu. Ama ne oldu onu söyleyeyim sana.
0: O telefonu alacağım elinden şu
1: an. Abi alamazsın, çünkü sana sonra anlatacağım, önemli bir şey var.
0: Tamam.
1: Bu arada 03 nereden plakası abi?
0: Aydın değil, Adıyaman mı? Adıyaman galiba.
1: Afyon Karahisar, tamam, güzel.
0: Afyon mu?
1: Tamam. Bir şey söyleyeceğim abi. İlk gün hiçbir şey olmadı. Fakat şunu düşüncelerinin alt metnine ekle. Türkiye'de bu Zabijeliler, bak Polonyalıları ayırıyorum. Polonya'nın şehirleri çok güzel. Krakow, Katowice. İnsanları çok güzel. Hiç problem yok. Fakat Zabije biraz kasaba gibi, biraz kapanık ve karanlık hissettiriyor. Burada Zabijeliler bir pankart açmak istediler. Türk'e hakaret pankartı. Ne olduğunu birazdan anlatacağım. Polisimiz açtırmadı tabi. Polisimize saldırdılar. Görüntüleri biliyorsun.
0: Hı hı.
1: Polisimize saldırdılar. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Bizim de Nottingham maçında meşale yaktığımız için cezamız var ya, bir maçlık.
0: Hı hı.
1: Deplasman taraftarımız gitmedi.
0: Evet, gidemedi.
1: Gidemedi.
0: Anca protokolün oralarda yetekliğinin arkasında Fenerbahçeli formalı ekrana yansıdı öyle.
1: Şimdi bunların fanatikleri intikam almaya çalışıyor. Kulüp de fanatizmin esiri olmuş. Hmm. Tamam mı? Öyle bir kulüp yani. Podolski modoski hikaye. Podolski de çok ayıp etti. Burada ekmek yedi, o pankarta müsaade etti. İnşallah Trabzon maçında etmez. Trabzon'da kardeşlerimi uyarıyorum. Pankartı da anlatacağım. Türk medyası buraları kaçırdı. Normalde benim eski gazetecilik dönemi olsa falan ortalık ayağa kaldırılırdı yani. Hmm. Nerede, ne diyordum ben en son?
0: Ayağa kalktık en
1: son. Yok yok, burada olay çıkardılar. Polisimize saldırdılar. Tamam. İntikam almaya çalışıyorlar. Deplasman taraftarı yok. Kimden alacaklar? Ertesi gün beni keşfettiler. Bu bizim kapı. Buradan da sağ olsun birkaç tane Fenerbahçeli olmayan başka takım taraftarı, birkaç kullanıcı Zabije'yi ve onların holigan gruplarını Twitter'dan etiketleyip kapınızın kolunu Ahmet Konanç kırdı diye yaygara yaptı. Hı-hı. Yani buradan bazı taraftarlar, başka takım taraftarları kapı kolunu Ahmet Konanç kırdı diye yaygara yaptılar, tamam mı? Bunlar beni keşfettiler abi. İntikam almaları lazım ya, taraftar da yok orada.
0: Hı hı.
1: Abi meseleyi bir büyüttüler. Bu bizim kapı kolumuzu kırdı, kapı kolumuz üzerinden bizi küçük düşürdü falan. Ulan olur mu öyle bir şey? İlk gün niye bir şey olmadı? Abi kulübe bunun akreditasyonu iptal edin, bunu stada sokmayın, bilmem ne, yaygara maygara. Bana var ya, Zabije'de benim kaldığım otelde stada 5 dakika. Yabancı bir ülkedeyim. Biraz da fanatik bir ülkedeyim. Fanatik de bir şehirdeyim. Korkmaya başladım. Bizim çocuklara diyorum ki ben maça gelmeyeceğim. Bizim çocuklar da tabii abi olur, abi olur mu öyle şey? İşte biz seni orada koruruz. Sen UEFA'nın akreditasyonu içindesin. UEFA ismin bildirilen bir gazetecisin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Mutlaka gel vesaire. Ya dedim ben gelmeyeceğim abi. Neyse, hissediyorum çünkü ben, ölüm tehditleri falan geliyor. Otele bile geleceklerinden şüphelendim ya. Bir de baktım Zabije taraftarının fanatizmine, İstanbul'da yaptıklarına. Korkunç bir şey. Velhasıl çocuklarla arabaya bindik. Neyse şapka mapka taktım işte. Stadın içine girince rahatladım. Şapkayı çıkardım. Medya girişine, yani basın tribününün girişinde olan, girişine bizi götürecek stat girişine girdik. Akreditasyon kartları var böyle, masaya sermişler. Listeler var. Benim ismim listede yok abi. Yani ben uluslararası spor basın kartı, AIPS, ki bunu her sene güncellemen lazım. AIPS kart sahibiyim. Kartımı gösteriyorum. Basın kartımı gösteriyorum. Sürekli basın kartımı. Vesaire.
0: Şey yapıyorlar.
1: Görüyor. Bir tanesi bana İngilizce şunu anlattı. İşte çektiğiniz video nedeniyle akreditasyonunuz iptal edildi. Sonra dedi ki bana, Fenerbahçe'den onaylattık. Ben hemen Fenerbahçe'de iletişim sorumlusu arkadaşımı aradım. Abi yalan söylüyorlar dedi. Bizleri itiraz ettik dedi. Bunda ne var demiş Fenerbahçe. Biz onu uyarırız biraz daha dikkatli olsun diye, ama bunda bir şey yok. Bu UEFA'ya
0: uyarılacak bir şey dedi.
1: Uyarılacak bir şey dedi ama hani bu yeterli mi sizin için demiş çocuk. Böyle bir şey yapamazsınız diye sokacaksınız basın tribüne demiş bizim gazetecimizi. Vesaire. Yalan söylüyorlar bak abi. Zabije fanatizmin esiri olmuş yalancı bir kulüp. Tamam mı? Bak Trabzonspor dikkat etsin taraftarlarına olay. Sadece buraya değil oraya da dikkat etsinler. O pankarta geleceğim. Sonra ben anladım abi. Oradaki kapıdaki adam dedi ki bak, yani benim üzerimden polisli, benim böyle kollarıma polis girmiş bir görüntü arıyorlar. İstanbul'da çünkü 9 kişi 6-7 gün gözaltında kaldı. Daha yeni gönderildiler. Polisimize saldırdılar. Tamam mı? Polisimiz de hukuk çerçevesinde gereğini yaptı. Çocuk ağzından kaçırdı baklayı. Dedi ki security dedi çağırırız dedi, yani anlattı anında. Ben dedim ki tamam dedim. Ben önce dedim ki ona, siz taraftar mısınız dedim, kulüp mensubusunuz dedi. Ben dedim gazeteciyim dedim. Bunun üstüne benden bir cevap bekliyormuş hemen. Bunu bir yükselme olarak algıladı. Bu kadarı söylemedi hakkımız var oysa. Dedi security dedi. Polis çağırırız. Ondan sonra tamam mı? Polis çağırırız. Ben hemen anladım. Dedim ki çocuklara beni buradan çıkarın. Bizim arabayı Anadolu Ajansı'ndan Süha kullanıyordu. Havalimanında o kiralamıştı. Dedim ki Süha, Erhanlar girsin. Bizim diğer çocuklar, işte DH, MH, Erhan, bizim işte fotospordan. Dedim beni hemen otele bırak. Bak bunlar dedim benim, ben kurdum olaya. Benim de hislerim kuvvetlidir. Ben dedim size kapıdan çıkarken söyledim dedim. Çünkü ben sosyal medyadaki dönüşleri ben görüyorum an be an. Onlar görmüyor. Anlatamadım demek ki çocuklara. Beni zorla maça götürdüler. Olay çıkaracaklar. Benim üstümden polisli görüntü yapacaklar. Taraftarlarını rahatlatacaklar. Tabii bunun bir de revanşı yok artık. Bitti. Onların kucağına oturmuş durumdayız. Beni aldı bizim Süha arabaya. Çıkacağız. Stattan çıkacağız. Stadın önünde tabii taraftar dolu. Siyahta bir şapkam var. Havalimanında aldım ben onu. Taktım kafaya. Abi ben arabaya bindim. Biraz geride değil bizim araba. Medya merkezinin arkasında kaldık. Onu geçip o solumuzda kalacak. Kapıdan çıkacağız. Bir tane sivil çıkmış oradan, iki tane çevik kuvvet, kafasında kaskla. La biz gazeteciyiz, taraftar mıyız? Arkasında da polisler, üç kişi koşarak medya merkezine gidiyorlar. Bak olaya bak. Amaç beni itip kakıp darp edip İstanbul'un bir cevabını verdik deyip taraftarlarına gösterip rahatlatmak. Tamam mı? Oğlum dedim Süha, görmüyor musun dedim. Görmüyor musun dedim, bak sana bunu anlatıyorum. Süha hala şeye bakıyor.
0: Yani orada 3 tane polis koşarak giderken senin için mi koştuklarını
1: medya merkezine.
0: Medya merkezine doğru.
1: Koş girdiler abi, medya merkezine ne olabilir polis?
0: Süha ile Erhan abi.
1: Son olayda şey biziz yani. Sen varken orada ben anladım ama oradaki adamın çıkışından anladım. Dedim ki oğlum dedim, hala bizimkisi şeye bakıyor Süha. Acaba diyor kim arasak da bu işi çözsek dedim. Çözülecek bir şey yok. Bunlar dedim, bunlar karanlık bir şehir burası. Beni götür buradan.
0: Büyükelçiliğe sığınmak istiyorum ben diye.
1: Polisle. Ulan polisin ne işi var orada? Polis bana ne yapıyor? Ben zaten ayrıca ben çıktım zaten. Çıkıyorum dedim zaten. Amaç ben oradan o görüntüyü, fotoğrafı vermek taraftarlarına. Evet. Hatta onların bir tane sarışın bir tane kadın basın sorumluları var. Utanmaz kadın. Fanatiklerin yazdığı onu maça sokmadık tweetlerinin altına, taraftarların altına gülücük koyuyor ya Twitter'da. Bak böyle küçük bir kulüp ha. Hiç alakaları yok. 40 yıl sonra kupa almışlar, 50 yıl sonra Avrupa'ya gidiyorlar falan.
0: Sinek de küçük ama.
1: Yani mide bulandırır. Dedim ki

0: beni buradan çıkar. Bizim Süha görünce polisi anladı. Medya merkezine koştular ya bir de. Aa tamam dedi, hemen çıkardı beni. Neyse ben otele gittim abi. Bunları yaşayan Ahmet ne düşünür abi? Otele gelirler. Gelebilirler. Hepsi birbirini tanıyor. Küçük bir yer. Zabije.
1: Kendi Süha'ya dedim ki bana bilet al.
0: Şöyle yaptım bak. Bak şöyle yaptım. Benim odamın aşağıdan şeyini alabilirler. Oda numarasını. Gelebilirler abi. Adamların ülkesindeyiz yani. Bir tarafımı kırsalar.
1: Oğlum James Bond gibi anlatıyorsun yemin ederim. Abi, ben herkes bunları, peşimdeydi. Ben bunu, nasıl atlattığımı abi, söyleyeyim. Dört aynı arabayla gittik. Üçüncü arabadaydım ben. Onlar beni ikincide zannetti. Hepimiz ayrı yerlere daldık falan. Çok ilginç. Otele gittiğimde oda numaramı bulabilirler. Arkanda sanki böyle SWAT, federaller, FBI, CIA herkes peşinde gidiyormuş gibi güzel anlatıyorsun yani. Abi bu komik geliyor tabii yani. Abi kimle yazışıyorsun lütfen bana söyler misin?
0: Neyse abi evet. Otele geldim. Orada çok korktum. Polis molis yapmak istedikleri enstantaneydi anlayınca odamı boşalttım. Yani aşağıdan arkadaşlarından otel sorumlularından alabilirler. Otelde güvenlik falan da yok. Otel zaten 5 dakika stadı uzaklıkta. Odayı boşalttım, arkadaşımın odasına geçtim. Işıkları kapattım. Telefondan maçı izliyorum. Korktum abi.
1: Sinyal almasınlar telefonda.
0: Abi bak ciddi söylüyorum, korktum. Olayları büyüttüler.
1: Zat diye.
0: Neyse abi bak asıl olay ne biliyor musun sana? Bak şimdi. Statta ben sonra stattan maçtan fotoğraflara falan bakıyorum. Tabi zabjeliler beni etiketlediği için sürekli Twitter'ın algoritmasına göre zabjeliler de benim keşfetime düşüyor.
1: Sen şimdi Polonya'da TT mi oldun?
0: TT oldum, sen ne diyorsun? Yazıyorlar ulan orayı da karıştırdın diye. Bir şey karıştırmadım. Bak ben aslında sana olaya geleyim. Bak bana yaptıkları olay aslında bana değil, bir Türk hedeflerinde onların. Neden biliyor musun? Tabi zabjelilerin tweetleri de benim önüme düşüyor. Bir tanesinde bir gördüm abi, hemen caption aldım abi. Statta burada açmak istedikleri pankart var, açamadılar. Orada açmışlar. Ne var biliyor musun pankartta? Türkleri kafalarında koydukları yeri resmetmişler. Fesli bıyıklı bir tane Türk. Önünde bir tane keçi. Sonrasını anlatmak istemiyorum. Anladın değil mi? Ahlaksızlar. Ahlaksızlar. Podolski, sen bu ülkede ekmek yedin. Bir de burada gözaltına alınan 9 kişiyi bir hafta sonra bırakıldığında geri dönüş biletlerini de sen almışsın Podolski. Onun da caption'ını aldım. Öyle yazıyor Polonyalılar Twitter'da. Niye alıyorsun? Fanatizmi neden ödüllendiriyorsun? O pankartı bu ülkede ekmek yedin Podolski, neden orada açtırtıyorsun? Senin haberin olmaması mümkün mü? Anladın değil mi pankartta ne olduğunu?
1: Göründükten sonra ne kadar durdu? Sabit kaldın mı?
0: Bilmiyorum. Kalmış orada.
1: Sen yoktun çünkü.
0: Ben yoktum ama tweet...
1: Ekranlarda da bize gösterilmedi çünkü.
0: Gösterilmem ama var orada. Türk'e hakaret var. Fes, bıyık. Bu bir adam Türk resmedilmiş, dizlerinin üstüne
1: biraz pala bir bıyık.
0: Evet. Önünde keçi. Ben de Twitter'da sürekli bana keçi keçi keçi yazıyorlar. Ne dedim? Meğer orada çok büyük bir hakaret varmış. Ben bunu aldım koydum Twitter'a. Üstünü kapayarak tabii, utançtan. Onların adına utandım ama. Bunu koydum. Podolski'nin bilet paralarını verdiği haberini koydum. Bizim polisimize saldıranların, bana yapılanları mizanseni anlattım. Bunun Ahmet Konaş'la ne alakası var? Burada bir Türkiye verilen değer kriteri, yani değersizlik bakış açısı ve Türkiye yapılan bir hakaret, tarihimize yapılan bir hakaret var. Türk medyası neredesin sen? Ahmet Konaç'a mı gitmesi lazım? Ondan sonra her şey Ahmet Konaç'ın başına geliyor. Hakkını, o zaman ben de gideyim şimdi Graz'a. Bir sürü hakaret etsinler, boynumu önüme eğeyim ben. Benim öyle bir şeyim yok ki. Kaldırırım ben kafamı. O pankartın hesabını sormadık Podolski'ye. O bilet fiyatları, bilet paralarını niye sen verdin polisimize saldıran fanatiklerin? Sen bu ülkede ekmek yedin. Fanatizmi cezalandırman gerekirken neden ödüllendirdin diye sormadık. Böyle medya olur mu? Bu maçı Fenerbahçe değil, hadi şimdi isim vermeyeyim, polemik olmasın, başka bir takım oynasaydı, Podolski de Fenerbahçe'nin topçusu olsaydı, bu medya neler yapardı? Ondan sonra her şey Ahmet Konanç'ın başına geliyor. Ahmet Konanç karıştırıyor. Türk'e hakaret edilen pankartın hesabı soruldu mu? Ben bas bas bağırdım. Kimse girmedi bu topa. Niye girmiyorsunuz? Fenerbahçe maçı diye mi? Buradan şimdi Trabzonlu kardeşlerimi uyarıyorum. Zabze Ferencvaros oynayacak 3. ön elemede. Kazanan eğer Zabze olursa Avrupa Ligi playoff'unda Trabzonspor'umuz onlarla oynayacak. Dikkat etsinler. İlk maçta burada. Burada olay çıkarabilirler. Burada yapamadıklarını orada yapabilirler. O pankartı bir daha açabilirler. Buradan UEFA'ya yazı yazsınlar. Benim Twitter'ımda duruyor fotoğraf. Bunun bir daha açılmasını istemiyoruz. İlk maçta buna nasıl izin verirsiniz? Burada bir milletin tarihine hakaret var diye yazı yazsınlar. Ben buradan söylüyorum abi. Takipçilerimiz de yorumlarını yazsınlar, değerli yorumlarını. Yaşananlar bunlardır.
1: Graz'a gidecek misin?
0: Pazartesi

0: Viyana'ya gidiyorum. Viyana'da dernekte arkadaşlar var. Onlarla buluşacağız. Akşam Graz'a geçip idmanı takip edeceğim. Salı maç, çarşamba akşam döneceğiz inşallah.
1: İdmanı tribünden mi, tesis girişinde, kapıdan mı? Nereden?
0: Yok abi. Bu biraz da başka Ahmet Konaşlar çıksın abi, yeter, yoruldum ya, psikolojim bozuldu. Uçağa biniyorsun Romanya Havalimanı'nda.
1: Graz ne zaman yayınlanır? Mesela hangi dijital platformda bu dizi? Falan diye öyle bir şey. Ay. Vallahi çok ilginç ya. Bir tek benim başıma mı gelir kısmı, evet ya, hani her şey seni mi bulur ya da sen mi çekiyorsun, onu da bilmiyorum ya. Ama yani merak ediliyor ya, bakalım Ahmet ne yapacak, sen çünkü her anını paylaşıyorsun. Ya mesela kokpite girsen pilotla, bu gelen martılar benim için geliyor falan diyebilirsin böyle kokpitteyken, oralara doğru giderken. Türbülans benim için olabilir ya, bu hava sanki bana uyuzluk olsun diye burada türbülans falan, hava boşluğu olmuş olur. Onlar olabilir yani. Ya bunlar bilmiyorum, hani bir sistem üzerinden mi gidiyor? Mesela sana şunu yazıyorlar. Abi hani bunların hepsi hani rating uğruna mı? Ya bu kadar şey mi yaşanır? Ya ben o kadar dünyayı geziyorum, başıma böyle şeyler gelmiyor. Neden Ahmet sen falan?
0: Peki soruyorum falan kardeşime. Tamam, çok güzel bir soru. Fesli bir bıyıklı, pala bıyıklı bir Türk resmedildiğini, önüne keçi koyulduğunu ve yanlış bir olaya dönük, anlatamıyorum devamını. Bir pankart gördüğünde sen bir Türk olarak ne yaparsın? Bir. İki. Kapı kolu olayında hiçbir şey yokken, seninle de alakası yokken, esprili de bir şekilde anlatmışken, ilk gün bir şey olmamışken, ikinci gün bir organizasyon şeklinde bu işin büyütülmesini nereye yorarsın? İki. Türkiye'de polisimize saldıran 9 tane fanatiğin İstanbul'da bir hafta kadar gözaltında kaldıktan sonra Polonya'ya dönerlerken bilet paralarının kulübün %80 hissesinin sahibi Podolski tarafından ödenerek fanatizmin ödüllendirilmesini sen bir Türk olarak, Türk vatandaşı olarak nereye koyarsın? 3. Ahmet ne yapsın? Ahmet burada Türklük damarı kalkmasın da, Türklük damarının dışında, tamam mı, yapılan bir haksızlık, bir rezalete karşı tepki koymasın da ne yapsın? Bunu neresine etsin kardeşim?
1: Şimdi bu takım bir, tamam, de aynı zamanda Trabzon'la karşı karşıya gelebilme ihtimali,
0: evet,
1: var.
0: Evet, Ferencvaros'la oynayacaklar. Kazanan Avrupa Ligi playoff'unda.
1: Ferencvaros bu takıma 4 atar.
0: İnşallah.
1: Gibi.
0: Allah bir daha Türkiye yolunu düşürmesin ya Zabije'nin. Bak Polonya çok güzel şehir, ülke. Zabije'ye, Katowice'ye çok güzel insanlar var.
1: Putin'in kaç senedir veremediği zararı sen bir dakikada nasıl verebildin diye mesajlar.
0: Nereye vermişim?
1: Polonya'ya. Öyle geçmiş.
0: Abi böyle bir şey yok ya.
1: Ahmet büyüksün. Ateşe olsan yani, ne de diplomat falan olsan, iyi ki değil misin? Ülkeler birbirine girebilme ihtimali var diye yazmışlar. Senin yüzünden diye. Mr. Bean gibisin ya. Böyle hani istemeden de her şeyi. Dodo günaydın, iyi ki varsın. İzmir'den Kaptan 35 Ahmet Konaç, küçükken sordular mı acaba büyüyünce ne olacaksın diye. Herhalde hayali olan anti Galatasaraylı olacağım dedi diye düşünüyor. Bu olayı Galatasaray'a bağlar mı?
0: Hayır hayır, bak.
1: Bak yazmış.
0: Ben hiçbir zaman anti Galatasaraylı olmadım. Her zaman da ifade ediyorum. Fenerbahçe gibi Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, bunlar asıllık çınarlar. Önlerinde ceketimi iliklerim armalarını diyen adamım. Benim meselem özellikle son 15-20 yılda yaşananlar, Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar, kumpaslar, bir takımın çok fazla kayrılması ve o takımın yönetim şekli, o takımın esası değil. Hepsine bizim saygımız, taraftarlarına saygımız sonsuz. Ben çocukken ben dünyaya Fenerbahçeli olarak geldiğimi düşünüyorum. Çünkü daha Fenerbahçe futbol nedir tam olarak algılamadan babamın bir cümlesiyle Fenerli oldum. Kendimi hiç başka bir şekilde hissetmedim ama mahallemizde Galatasaray mesela maç kazandığında arabalar süslenirdi. Galatasaray bayraklarıyla, posterleriyle. Eskiden böyle turlar atılırdı. Benim çocukluğum işte 79 doğumluyum, ona göre hesaplayın. Biz o arabalara binerdik arkadaşlarımızla.
1: Tabii.
0: Biz böyle büyüdük. Bizde antilik yoktur. Ben özellikle son 15-20 yılda yaşananlara bir tepki olarak nabzımı yükseltiyorum. Yoksa bu takımların esasına, asıllık çınarlara bizim ancak önümüzde ceketimi iliklemek düşer. Bak, Katowice'de yürüyoruz. Bir tane parçalı formalı Galatasaraylı kardeşimiz geldi. Beni soruyormuş. Bizim ağanın kameramanı Hüseyin de, abi dedi seni soruyor dedi. Ben de uzaktan gördüm. Bizi görmüş oralarda, tamam mı? Paylaşımlardan. Ya dedim Galatasaraylı dedim. Ama böyle hani bir şakayla yaparsın ya, hani birazdan sarılacaksın ama önden bir takılırsın. Çocuk böyle ya, olur mu abi dedi ya, bizleri hep beraberiz dedi. Aynen öyle kardeşim dedim. Gittim çocuğa sarıldım. Bize gelmiş, bana gelmiş çünkü. Böyle bir durum yok. Hatta çocuk orada cadde üzerinde bir mekanda Aziz Bey yöneticilerle kahve içiyordu. O yanına gitmek istedi ama tabii oradaki ortam müsait değildi. Böyle bir şey yok. Antilik mantilik yok. Benim yöneticilere ve son 15-20 senedeki özellikle yönetim tarzına isyanım var. Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklara isyanım var. Bak ben sana bir şey anlatacağım abi. Dün Galatasaray Seyran önceki gün bir maç oynadı değil mi? Bu maçtan sonra Galatasaraylıların YouTube'da röportajlarını görüyorum. Hani maç sonu stat önünde yapılır ya. Bir tane Galatasaray formalı kardeşimiz baştan sona Aziz Yıldırım'ı konuşuyor. Yönetimini uyarıyor. Diyor ki bak diyor karşımızda Aziz Yıldırım var. Aziz Yıldırım'ın futbol aklı çok yüksek. Dursun Bey artık kendinize gelin diyor. Tamam mı? Yani Aziz Yıldırım'ı önemsiyor adam. Hakikaten farklı bir adam yani. Şimdi altına bir iki tane Galatasaraylı yorum yapmış. Aziz Yıldırım'dan ne çekineceğiz ya? En çok Galatasaray şampiyonluğunu Aziz Yıldırım gördü diye. Düz mantıkta doğru mu abi? Ama hayat düz mantıkla akmaz. Aziz Yıldırım en çok Galatasaray şampiyonluğunu gören adam olmuş olabilir. Ama nasıl gördü? Adam 1998'de başkan seçildi. 96'da Galatasaray'ın kurduğu sistemin devamı olarak devam eden bir başarısı vardı. 2000'e kadar zaten 4 sene üst üste şampiyon oldu. Aziz Yıldırım arada ancak girdi bismillah. Tamam mı? 2 sene sonra Galatasaray UEFA kupasını kazandıktan sonra hemen o sene 2000-2001'de Fenerbahçe şampiyon yaptı 3. senesinde. 2011'e geldiğimizde o Aziz Yıldırım 18'e 17 şampiyonluk sayısında Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın önüne kurdu koydu. Sonra 3 Temmuz'u yaptılar. 2014-2015'te bir daha şampiyon yaptı. Ayağa kalktı. Otobüsünü kurşunladılar. Eğer en çok Galatasaray şampiyonluğu gören Fenerbahçe başkanı ise böyle gördü. Böyle gördürttüler adama. Biraz vicdanlı olalım. Hayat sadece düz mantıkla akmaz. O
1: görmedi gösterdiler diyorsun.
0: Biraz öyle adama. Abi adam peki, Galatasaray'ın önünde.
1: Bildiğimiz bir konu zaten.
0: Hani, bildiğimiz bu konu da söyleyenler var. 18-17 önce öne geçiriyorsun Galatasaray'ın önünde şampiyon. Kumpas yapıyor birileri. Bir daha takımı toparlıyorsun şampiyonluğa koş. Şampiyon yapıyorsun bak önce. Ertesi sene ikinci üst üste şampiyonluğa koşuyorsun 2015'te. Rize dönüşü Trabzon'da otobüsünü kurşunluyorlar. Takım dağılıyor. Yani Aziz Yıldırım'a karşı hücum ederken biraz vicdanlı hücum edin yani.
1: Peki. Bu arada seninle ilgili yazılan mesajlardan en güzellerinden bir tanesi bu kapı olayından sonra İstanbul'da Topkapı, Edirne Kapı, Yeni Kapı, Kum Kapı, Ahır Kapı, Silivri Kapı, Ahmet Kapı diye öyle de kendine şöyle.
0: Ben şimdi buradan dinleyenlerimize sesleniyorum. Graz'a maça gidiyorum. Bana bir kapı kolu lazım. Kendi kapı kolumla gidersem problem olmaz diye düşünüyorum.
1: Aa öyle gideceğim diyorsun ya. Kapı kolu askeri olabilir misin sen artık?
0: Olabilir,
1: öyle bir şey
0: olabilir abi, olabilir.
1: Şimdi Fener'in gönlüne göre şimdi Graz'dan sonra Sparta Prag ve Lyon eşleşmesi var. Sturm Graz'ı elerse Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 18-19 Ağustos'ta İstanbul'da rövanşı 25-26 Ağustos'ta oynayacak. Fenerbahçe playoff'u geçerse adını Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına yazdırabilecek. Fransız ekibi turun mutlak favorisi Lyon Prag'la oynadığı 6 maçta da yenilmedi. Çekler kadro değeri ve bütçe olarak daha mütevazı bir yapıya sahip. Sparta ateşli taraftarları önünde gitme. Öyle bir şey olsa seni yollamayacağım Sparta maçına. Ateşli taraftarları var diyorlar. Bu arada gerçekten Fenerbahçe taraftarının cezalı olması
0: hayırlı
1: oldu. Şans değil miydi?
0: Abi bak onu da yazdım.
1: Bu kadar şey anlamında
0: abi
1: söylüyorum.
0: Abi sana
1: yani
0: yemin ediyorum bak. Ya bir gazeteciye
1: Bornik deplasmanında
0: bir gazeteciye polis yani koşturulur mu? Bir de böyle can hıraş koşuyor polisler. Şu kaskları da takmışlar. Organizasyon vardı. Allah korumuş. İyi ki hani, tırnak içinde cezalıymışız biliyor musun?
1: Evet.
0: Deplasman taraftarımız git. Yerlerde sürükleyeceklerdi.
1: Baya şartlanmışlar.
0: Tabii
1: yani
0: tabii. Yerlerde sürükleyeceklerdi. Allah korusun. Ya Twitter'larında neler yazıyorlar.
1: Hayır taraftarla keçiler, mücadele edebilirsin de orada bir de kollu kuvvetler de onların yanında
0: Allah,
1: olacaktı.
0: Tabii Allah korusun yani.
1: Yani.
0: Polisi bizim taraftarımıza saldırabilirdi, yerlerde sürükleyebilirdi.
1: Ya bu da orada bir organize iş olduğunu
0: vardı. Anlattım abi. Yorum sizin abi. Ya medya merkezine çevik kuvvet sokulur mu? Benim için çevik kuvvet soktular. Ben zaten gidiyorum demişim. Oradan çıkmışım, arabaya binmişim. Hiç de bir olay yok.
1: Bu arada seni çıkartmak istediklerinde bir zorluk çıkartmamışsın.
0: Yok, yapar mıyım öyle bir şey?
1: Müdürünü çağır bana
0: yok,
1: falan deyip öyle bir şey de söylemişsin.
0: Hayır hayır orada bir organizasyon
1: sen
0: var.
1: Sen anladın bunu çözdün.
0: Ben anladım, ben giderken anladım zaten. Abi,
1: orada iki tane polisi aşağıda görüp yukarıdaki keskin nişancıyı fark edince buradan abi, uzaklaşmam
0: bak,
1: gerekiyor diye.
0: Bana tehditte bulunan
1: keskin nişancıyı da
0: hesapların altına evet, adamların resmi basın mensubu kadın gülücük koyuyordu ya. Twitter'dan ya böyle küçük bir şehir böyle küçük saçma bir takım. Bak bu takım yazın buraya Zabije UEFA'nın başına bela olacak. Ya 10 dakika bir Şampiyonlar Ligi eleme maçı durdu ya meşale yüzünden. Ve sadece bir kale arkasını kapattı UEFA. Biliyorsun değil mi?
2: Tabii.
0: Ya stat yandı. Bir Şampiyonlar Ligi
2: stat değil canım. Yani şehire kadar gitti o duman muman. Senin otele kadar gidiyordu.
0: Hayır, maçı durdurmak.
2: Senin yüzünden stadı yaktılar zannetmiş olabilir misin acaba? Böyle. Mesela acaba ulan beni de orada yakacaklardı.

0: Bak, Allah'tan gitmemiş biliyor musun taraftarımız? Allah'tan.
1: Evet evet.
0: İstanbul'daki şaka olayların biteriz. İntikamını benden almış olsunlar. Ben feda olayım Fenerbahçe Türk futboluna. Bak, nasıl, ben feda olayım.
1: Yürü buradan yürü güzel burası.
0: Ama ben buradan. Onların pankart rezervi.

0: kazanmak istiyoruz. Sonuçta bu maçlar iki aşamalı maç. Kendi evimize söylediğim gibi iyi bir skorla, iyi bir oyunla, taraftarlarımızın da desteğini alarak kullanmak istiyoruz. Dediğim gibi bunu kullanıp ikinci maça da en iyi bir şekilde avantajlı bir skorla gitmeyi düşünüyoruz. Ama rakibimizin de tabii ki burada demince bahsettiğim gibi gerçekleri var. Bu gerçeklerin de bilincindeyiz. Takım olarak buna da hazırız.
1: Süleyman Arat, hocam yarınki maç için başarılar diliyorum öncelikle. Fenerbahçe bu sene çok iyi bir kadro kurdu. Bazı şu an eksikler var, sakatlar olabilir, hazır olmayanlar olabilir ama netice itibariyle çok iyi bir kadro kuruldu. Bu sene hedef ligde şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Siz de teknik adam olarak ilk kez bu heyecanı yaşayacaksınız. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya çok yaklaşan bir Fenerbahçe önümüzde. Bu ekstra bir motivasyon ve heyecan yaratıyor mu sizde? Bunu öğrenmek istedim. Çok teşekkür ederim.
0: Sadece beni değil, bütün ekip arkadaşlarımızı, bizi, ekibimizle beraber, oyuncularımızla beraber hepimizde bir heyecan yaratıyor. Biz hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek üzere Şampiyon Ligi'ne kalmak istiyoruz.
2: Hocam merhabalar. Fikret Tolunay Ersöz, HT Spor. Öncelikle başarılar diliyorum ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasretini sizinle dindireceğini düşünüyorum. Jaden Osterwold'i sol bek oynatmanızın taktiksel sebeplerini merak ediyorum hocam.
0: Jaden Osterwold daha önce de sol bekti. Şu anda burada Ake var, Şükünyar var, kaptanlarımız. Onun için onun da fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı en yatkın, en hazır oyuncumuzun o olduğu için Osterwelde'yi tercih ediyoruz.
3: Onur Çubukçu, Beanspor. Başarılar diliyorum hocam turda şimdiden. İlk turdaki oyun sizce bu turda turu geçmek için yeterli olacak mıdır? Yoksa oyunda geliştirilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyor musunuz?
0: İlk turda siz de biliyorsunuz ki kendi evimizde maç daha farklı bitebilirdi ve bunu takımın oynadığı futbol, ortaya koydukları mücadeleyle fazlasıyla hak etmiştik. Ama ikinci maçtaki ilk yarıdaki farklı bir oyun, ikinci yarıdaki farklı bir oyunla biz turu geçmesini başardık. Bizim şu anda iyi yoldayız. Bütün takım olarak çok iyi çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Ama daha da gelişmeliyiz, daha fazlasını yapmalıyız.
1: Hocam yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Mehmet Ekrem Ceylan ile Haber Ajansı. Takımın skor yükünü iki maçta Talişka üstlendi ama şimdi bir gelişme oldu. Vedat Muriç de takımla beraber çalışmalara başladı. Süre bulacak duruma geldi mi? Bunu merak ediyorum hocam.
0: Vedat Muriç'i kadroya alacağız. Yani aldık gibi şu anda. Bu akşam 11.50'ye kadar vaktimiz var. Vedat Muriç de takım kadrosunda olacaktır.
4: Hocam UEFA listesinde bir değişiklik olacak mı? Yani özellikle Kante merak ediyor. Kante şampiyonlar sonrası geç katıldı ama orta saha rotasyonunda kendisine yer vermeyi düşünüyor musunuz bu maç üzerinde? Listeye dahil edecek misiniz? Bir de kalede gerçekten çok ciddi bir rekabet var. Mert Günok, Ornik, Zabze maçlarının ikisinde de çok iyi performans ortaya koydu. Ama hani birinci kaleci olarak düşünülen Ederson var. Ederson da döndü. Tercihinizi yarın Ederson, Mert Günok arasında nasıl bir tercih yapacaksınız? Gerçekten de zor bir tercih aslında baktığınızda.
0: Ben geçen hafta da söylemiştim. Ben bütün oyuncular, pardon, yani şöyle söyleyeyim. Biz ekip olarak bütün oyuncularımızdan çok memnunuz ve onlardan gerçekten hepsiyle biz gurur duyuyoruz. Yani biz ekip olarak, yine söylüyorum, futbolcu kardeşlerimiz, yardımcı hocalarımla birlikte gece gündüz düşünüyoruz. Takımımızdaki bütün oyuncular bizim için çok değerli. Biz bir bütün olarak olayı düşünüyoruz. Yarın rakibe göre, her hafta, her maça göre bir planlama yapıyoruz. Takımımızın her oyuncusuna bizim ihtiyacımız var. Hepsi çok kaliteli, çok karakterli oyuncular. Onun için yarın karar vereceğiz bununla ilgili. Kante ile ilgili de yine söylüyorum. Geldi, aramıza katıldı. Gayet iyi durumda, çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak bizimle beraber. İyi geldi, iyi durumda. O da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık. Şu an sahayı düşünüyoruz ve buna bütün oyuncuların da şu anda hepsi hazır vaziyette.
5: Hocam kadro
0: olacak derken bulunacak mı? UEFA listesinde. Bu gece 11.50'ye kadar vaktimiz var, eklenecek.
1: Serdal Kalaycı. Hocam öncelikle başarılar dilerim yarın için.

0: Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz'ın bir önceki turda Hearts maçındaki performansına baktığımızda aslında önemli silahının duran toplar ve top rakipteyken oynanan anlar olduğunu gördük. Bu durumda aslında Fenerbahçe'nin doğal futbolunu sergilemesi Sturm Graz'ın istediği senaryoda olabilir. İsmail Kartal'ın planında bir değişiklik olacak mı, yoksa oyun planımız her zaman bilindiği gibi topa sahip olmak üzerine mi kurulu olacak dersiniz?
1: Yarın rakibe göre bizim bir planımız yok. İki tane, üç tane planlarımız var. Bunlara tabii oyun başlangıcına bakacağız rakibe göre. Gidişata bakacağız. Gidişatın sonuçlarına bakacağız. Ona göre oyun içinde bizim de hamlelerimiz olacak. Tıpkı geçen maçta yaptığımız gibi ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle oyunun gidişatına göre yaptığımız hamleler gibi burada da değişikliklerimiz olacaktır. Dediğiniz doğru, katılıyorum. Uzun taçlar, duran toplarda çok etkililer. Uzun boylu oyuncuları var. Genç bir takım koşuyor ama biz takım olarak, ekip olarak bunun bilincindeyiz.
2: Son soru olsun Samet Bey.
3: Samet Çayır, Panathinaikos.com.tr. Polonya deplasmanında Fenerbahçe özellikle ilk yarıda biraz fizik olarak biraz zayıf göründü. Ki zaten İsmail yüksek hamlesi de belki de bu yüzden geldi. Sturm Graz biraz daha kontraya, Polonya takımına göre, Gornia'ya göre daha iyi bir çıkan bir takım. İkinci toplar çok önemli o yüzden. Burada fiziksel olarak daha iyi bir ilk 11'i bir göreceğiz. Bir değişiklik olacak mı onunla alakalı? Pragmatist anlamda yani.
1: Fiziksel olarak zaten şu anda yükselişteyiz, gelişiyoruz ama daha da gelişmeliyiz. Yarınki maçta da fizik birazcık daha ön planda olacaktır tabii ki. Ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan bir takımız ve bu yolda gelişiyoruz. Daha gelişmek için yolumuz da var ama dediğim gibi biz kendi futbolumuzdan taviz vermeyeceğiz.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: İyi günler, sağ olun.
4: Basın toplantısının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hattımızda Yunus Aydın var. Yunus, hoş geldin.
5: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. İlk olarak nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Milan Şık'ın yarın basın toplantısında söylediklerini?
5: Yani tabii öncelikle basın toplantısı önce Şık'ın yanla alakalı. Hani bugün bence basın toplantısına çıkartılmasının hafta içinde çok fazla iddiaya, hani iddia olarak ortaya atılan bu 45 milyon euroluk Suudi Arabistan teklifine de aslında bir gönderme var bence. Hani İsmail Hoca'nın basın toplantısında Osterwolde'nin daha önce de sol bekti, şu an burada Ake ve Skriniar var göndermesi yapmasında hani benim basın toplantısında en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesiydi. Çünkü şöyle bir durum var. Yani Jadon Osterwolde'nin sol bek oynamak istemediği defalarca kez hani hem basın tarafından yazıldı, hem geçen senelerden biliyoruz ama hoca fiziğinden dolayı ve daha önce bu mevkisinden oynamayı şu an için tercih ediyoruz diyor. Bununla alakalı Kante ile alakalı gayet iyi durumda olduğunu söyledi. Hemen kadroya monte edeceklerini söyledi. Çünkü hafta içinde divanda, özür diliyorum, hafta sonunda divanda yapılan konuşmada Aziz Yıldırım bunu aslında kendisi ifade etse de çok fazla açıklama hani diğerlere çekildi. Yani Kante'nin forma satışlarından payı, çok yüksek maaşı ve Ertan Torunoğlu'na hadi gel aynı sat paraya, ben yetki veriyorum demesi. Çünkü Ertan Torunoğlu'na Ahmet Konanç'a verdiği röportajda yani aynı parayı biz satarız demişti. Forma imaj hakkını da kabul ediyorsa dedi tamam hani vereyim diyor Aziz Yıldırım. Ama buradan şu göndermeyi de hani net bir şekilde söylüyor. Hani ben bu oyuncuyu satmak için değil, hani diğer yönetime gönderme yapmak istedim diyor açık durumda. Hani Kante'nin şu an ben ana satış listesinde olduğunu düşünmüyorum. Bugün zaten maça çok az bir süre kalmasına rağmen 24 saat kalmadan listeye ekleyecekler. Kante'nin durumundan bence hem İsmail Hoca hem de yönetim memnun. Gidecekse bir kişi şu an sanki öncelik orta sahada daha çok Fred gibi duruyor. Vedat'ın da maç kadrosunda oluşturur. Yani maç kadrosunda olması Fenerbahçe adına sevindirici, sakatlığını atlatması. Hani İsmail Kartal'ın söyledi ki bizim bir tane planımız yok, birkaç planımız var dedi. İki hatta üç planımız var dedi. Elbette alternatifler olmalı ama şu ana kadar Fenerbahçe takımında bizim gördüğümüz hani ilk plan dahi çok belirgin kalite farklarına rağmen ikinci turda biz bunu çok hissedemedik. Yani Sturm Graz maçlarında umarım bu farkı Fenerbahçe yakalayabilir. Ama şu an itibariyle çok hazır bir takım görüntüsü verdi mi Fenerbahçe? Bence vermedi ama İsmail Kartal şu an itibariyle net bir şekilde kendisi daha önceden bildiği hazır olan oyuncularla, işte İrfan gibi en başta bu oyuncularla yola çıkmak istedi. Oyun olarak eleştirilebilir mi? Evet, ama hani Fenerbahçe'nin sezonu şampiyon tamamlamasından kaynaklı zaten sezonu erken açtı. Ortada bu da oyuncuların hazır olmadığını söylüyor. İsmail Hoca'nın bir diğer açıklaması, hani Stuttgart geçen sene bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte çift santrafor formatında oynuyorlar dedi. Hani biz bunun farkında ve bilincindeyiz diyerek de ilk maçta aslında rakibine çok çalışmadığını iddia edenlere karşı da böyle bir bilgi verme gereği hissetti ama hani ben bu tarz açıklamanın çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani İsmail Hoca hani biz iki santraforla oynadıklarının farkındayız demesi, hani yani zaten bu farkında olmanız gerekiyor. Bunu ifade etmenize gerek yok. Bence bugünün net bir şekilde ortaya çıkan hani en net iki açıklaması. Birincisi Kante'ye sahip çıkması. Diğer tarafta da Osterwolde'nin sol bek oynamasına karşı elimizde en hazır oyuncu olduğu için, yoksa onun isteklerine de saygı duyuyoruz şeklindeki açıklamasıydı.
4: Peki az önce de bahsettin, Gornik Zabce maçında istediği performansı gösteremeyen ama turu geçen bir Fenerbahçe vardı. Sturm Graz karşısında nasıl bir performans bekliyorsun? Tabii Sturm Graz'da Hertz karşısında gerçekten kolay bir galibiyet alarak geldi buraya. Tabii Hertz çok takım olarak kimlik değiştirdi geçen seneden bu yana ama yine de bu kadar kolay geçmesine şaşırdım ben Sturm Graz'ın. O yüzden tehlikeli bir rakip olarak görüyorum.
5: Yani bence de tehlikeli. Çünkü ilk maçta baktığın zaman hani Gornik maçında hazır bir Fenerbahçe görmedik. Bu net. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ama hazır bir Fenerbahçe'nin yanı sıra biz fizik olarak da iyi bir Fenerbahçe görmedik. Yani Gornik takımı birazcık daha fizik kalitesi yukarıda olsaydı Fenerbahçe'ye zorluk çıkarabilirlerdi ki, yani Fenerbahçe'nin akan oyundan gol atmadan bir turu geçtiğini görüyoruz. Bir frikik, bir penaltı. Yani hani burada bence Fenerbahçe'nin en önemli dikkat etmesi, ama akın oyundan gol yiyen bir Fenerbahçe var. Yani burada Fenerbahçe'nin en kilitlenmesi gereken nokta bu. Akan oyundan bir gol bulmak ve bu perdeyi aralayan ismin Anderson Talisca'dan bir başkasında olması gerekiyor. Çünkü yani baktığın zaman şu an Fenerbahçe'nin resmi maçlarda yeni sezonda iki golün ikisini de atan oyuncuyu Fenerbahçe acaba maaş sıkıntısından dolayı gönderecek mi göndermeyecek mi, bunu konuşuruz. Tabii ki turun bu aşamasında gitmeyecektir. Ama Fenerbahçe'nin oyunla alakalı BC planlarını biraz daha ortaya koyması lazım. Çünkü yani sadece Talisca'nın duran toptan gol attığı bir yolla gidebileceğimiz bir yerde değil. Gelinen noktada. Sturm Graz tarafında ise şöyle, ben Fenerbahçe'nin yine favori olduğunu açıkçası düşünüyorum bu eşleşmede. Bence Fenerbahçe'nin atlayacağı bir tur olacak. Ama yani dediğim gibi çok iyi oturmuş bir savunma sistemi henüz yok Fenerbahçe'de. Hani tabii ki iki maçta 6-0'la geçen bir Sturm Graz var. Tabii ki onlar Fenerbahçe'ye göre daha gövde gösterisi yaparak geldi. Hani çift santraforla oynuyorlar. İsmail Hoca'nın dediği gibi bize göre hani daha hücum takımı. Kapanmayacaklardır mutlaka. Bence burada bir gol yersek minimumda iki gol atarak kazanabileceğimiz bir maç olacak. Yarın sahadan galip ayrılacağız bence. Ama genel olarak alıştıkları oyun tarzına çıkmayan bir oyuncu grubun olduğunu söylemek lazım. Çok genç bir kadro. Ve hızlılar. Yani bunu neden söylüyorum? Özellikle fizikalite olarak Gornik maçında çok hazır bir görünüm vermediğimiz için, bu hazır görüntü vermemenin genç ve çabuk bir kadroda yani çok hızlı geri gidebileceğini düşünüyorum. Yani özellikle kendi sahamızda çok fazla topa hakim olduğumuz noktalarda ya bu kadar genç bir kadroya sahip olmaları zaten geçiş oyunu kovalamalarını ve buradan skor bulmalarını sağlayacaktır. Ya buradan minimumda iki farkla kazanarak gitmek bizim için tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne playoff'a gidebilmek adına çok daha önemli olacak. Elbette Gornik maçı kadar zor olmayacak ama favori değiliz diyemem açıkçası. Bence Fenerbahçe'nin çok favori diyemeyeceğimiz maçlarından bir tanesi değil. Ama tabii ki deplasman tarafı asla Gornik maçında olduğu gibi kolay olmayacak. Bunu söylemek lazım. O yüzden burada işi çok daha garantiye almak lazım. İlk eşleşmede 1-0. Öbür taraf için de takımın zayıflığını bildiğin için umutlu bir durumdu. Ama buraya iki maçta 6 gol atarak ve gol yemeden gelen bir taraf için bir farkla galip gitmek çok yeterli olmayabilir.
4: Tabii bu eşleşmenin kazananı diğer tarafta Sparta Prag Lyon mücadelesinin galibiyle oynayacak. O açıdan nasıl değerlendirirsin?
5: Yani bence Lyon geldiği takdirde buradan gelecek her iki taraf için de zor. Yani hani bir ağaç düşünürsek hani sanki en üst tarafı Lyon gibi duruyor. Ama tabii oraya kadar yapılacak takviyeler de şüphesiz çok önemli. Fenerbahçe bu hafta içerisinde Aziz Yıldırım da Yüksek Divan'da söyledi, bir santrafor transferini daha bitirecek. Yapılacak hamleler önemli. Ama şu an itibariyle hani Fenerbahçe'nin kadro kalitesi olarak hazırlığını düşünürsek bir buranın bu dörtlünün birincisi gibi durmuyor. gerçekçi bakmak lazım. Yani oradan Lyon çok daha kuvvetli duruyor ama tabii ki gelecek bir santrafor, Asensio'nun fizik olarak biraz daha ayak

0: açıklanması yani bence çok belirleyici olacaktır. Ama hani santrafor transferi vesaire bitirilemezse ve santrafor transferi bitirilemeden hani bir sonraki playoff turuna çıkılırsa Fenerbahçe'nin işi zor, gerçekçi olmak gerekirse.
1: Peki, bir diğer yanda tabii bize en çok gelen mesajlardan birisi Fenerbahçe neden bu kadar kalabalık, neden oyuncu satamıyor şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsun? 40 kişi antrenmana çıkılmaz diyen dinleyicilerimiz var.
0: Katılıyorum, yani katılıyorum. Çünkü hani artık 4 Ağustos itibariyle yani 40 kişi antrenmana çıkılmaz. Hani belki ya bu kadar kalabalık toplanılmaz bile aslında. Çünkü hani star oyuncularınız vardır, izinden gelmez baktığınız zaman. Hani diğer türlü bakarsınız. Yani önümüzdeki hani 20 Temmuz için söylüyorum mesela baktığınız zaman. Yani işte Dünya Kupası vardı, izinler devam eder. Yani Ağustos'ta artık bir kadro planlamalarınızı yapmanız gerekir. Hani yaz boyunca da konuştuk. Kural 10+4 Fenerbahçe'nin oynadığı sistem. Yani hepimiz görüyoruz. Yani 17+7 ve daha bir tane yabancı santrafor gelecek. Yani demek ki bu sistem hepimizin yani hani satış yapılmadığı sürece minimumda 18+7 Fenerbahçe. Kesinlikle girecek isimler var. Sofyan Amrabat gibi, Carlos gibi, baktığında işte Bivakovic gibi mutlaka girecek isimler var takımdan. Ama Mimovic gibi. Ya, bu oyuncuda teklif yok. Bu oyunculara teklif gelmediği sürece işte Carlos'a Como'dan teklif var. O da Como'ya satacaksanız satın, yoksa ben durayım diyor. Livakovic'e Zagreb tarafı var. İşte Amrabat'ın belirsizliği hala sürüyor. Ya Fenerbahçe hiçbir oyuncu istediği şekilde elinden çıkartamadı maddi olarak. Hani şu ana kadar Aziz Yıldırım tarafında en büyük şikayetlerinden bir tanesi bu. Yani oyunculara zaten teklif gelmiyor olması. Hani yönetiminde sıcak para girişini tamamen aslında futbol AŞ'den kendisi yapmak zorunda kalmasına sebep oldu ama yani zaten yeni gelecek bir yönetimin bunu öngörmesi gerekiyordu. Ya tabii Fenerbahçe'de bir sene içerisinde, geçen sene Kasımpaşa maçındaydı Ali Koç Saadettin Saran seçimi, 3 farklı yönetim gördü Fenerbahçe. 3 farklı transfer dönemi gördü. Ve her gelen yönetimde transferlerle tabii ki kadroda bir revizyon yapmaya çalıştı. Şimdi bir başkan istikrarı neden önemli? Bu sebeple önemli. Yani kadro dolup taşıyor ve yani çaresiz hale geliyorsunuz. Yani satılamayacak oyuncuların tabii alınmaması lazım ama her gelen yönetim işte o sene şampiyon olmak için, Fenerbahçe'nin senelerdir şampiyonluk hasretini dindiren başkan olmak için bu yola giriyor. Bir hata yapıldı bu konuda, şüphesiz bir hata yapıldı ama yani artık birçok oyuncudan Fenerbahçe zarar ederek ya da maaşının bir kısmını karşılayarak gönderecek. Yani baktığında çok göz arkada kalan, yani Türk olarak bile işte İrfan Can Eğribayat'a dahi istenilen teklifler gelmiyor. Gençler Birliği ilgileniyordu, Westerlo ilgileniyordu. Hani oyuncu $400,000 üstüne teklif yok. Bu sebeple Fenerbahçe birçok oyuncuyla maalesef Ağustos ayının artık sonuna doğru istemeden de olsa, zaten birçok oyuncu lisans da çıkartamayacağı için çok ucuz fiyatlarla yollara ayırmak zorunda kalacak. Yoksa hani bu rutin kadroyu oluşturamamak, devamlı aynı kadroyla çıkamamak, oyunu geliştirememek Fenerbahçe'nin saha içine de birçok eksisine sebep olacak. Ama net bir şekilde gidecek oyuncular zaten az çok belli. Musabba, Mimovic, yani Livakovic kesinlikle gidecek, Amrabat gidecek. Yani bu oyuncularla net şekilde yollar ayrılacak. Ama Fenerbahçe'nin yani dediğim gibi minimumda 7-8 yabancıyla yollar ayırması lazım. Bir yabancı daha alacaklar. Ya bunların hepsi maddi olarak zarar ederek olacak tabii. Fenerbahçe'yi maddi anlamda oyuncu satışından çok yüksek bir gelir bekliyor dersek bence doğru konuşmuş olmayız.
1: Peki bir diğer tarafta Galatasaray. Galatasaray'da da taraftar mutsuz, transferler gelmiyor, transfer süreci pek iyi geçmiyor ve bunun yanı sıra hazırlık karşılaşmalarında da istediği sonuçları alamayan bir Galatasaray var.
0: Yani dediğin gibi ya, Galatasaray taraftarı fazlasıyla huzursuz ve aslında her sene bunu yaşıyoruz. Geçen sene de yaşadık. Geçen sene bu sorun yaşarken herkesin B planı şuydu. Yani bu yavaşlığın sebebi Osimhen transferinin tamamlanamaması. İşte orada banka teminatı olayı, Galatasaray'ın maddi olarak orada bir harcama yapmadan Osimhen transferini bitirmesi gerekiyordu. Çünkü ekstra bir harcama yaptığınızda buraya harcayacağınız para gidiyor vesaire gibi denklemler vardı. Nihayetinde Osimhen konusu başarılı bir şekilde tamamlanınca, bu operasyon tamamlandıktan sonra işte Singo gibi transferler işin ekstra hani pastadaki çilek oldu Galatasaray tabiriyle söylersem. Şimdi Sané transferinin zaten Haziran'da bitirilmesi taraftarı memnun etmişti. Bu sene komple bir sessizlik var. Şimdi bu sene oluşan komple sessizlik ilk başta Dünya Kupası sebebiyle mantıklı karşılandı. Çünkü dünyada A+ transfer yapmak isteyen herkes biraz beklemek zorundaydı. Çünkü oyuncular dünya, mesela buna Beşiktaş'ın Trossard transferinde örnek verebiliriz. Ya da Muhammed Salah, Beşiktaş Muhammed Salah Trabzonspor tarafında örnek verebiliriz. Yani o bütün oyuncular Dünya Kupası'nın kendi değerini arttırmaya çalıştılar. Ancak şimdi itibariyle Galatasaray liglerin başlamasına çok az bir zaman kadar, evet biraz yavaş gözüküyor. Ama ben 4 senedir üst üste şampiyon olan takıma, bu takımı şampiyon yapan yönetime ve hocaya biraz daha güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ya ön eleme krizleri var. Ve bu ön eleme krizleri aşılamadığı takdirde zaten kırılgan olan camialarda sezona daha da kötü başlaması ve taraftarlar arasında bozularak başlamasına sebep olacak. Yani şu an Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi ümidiyle hareket ediyor. Ama Galatasaray'ın böyle bir derdi yok. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zaten direkt gruplardan başlayacak. Ve lig için elinde yetersiz bir kadro var diyemeyiz. Yani ne yeterli bir kadro var. Bu sebeple ben Galatasaray tarafındaki bu sessizliğin biraz daha yönetime güvenle sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 4 senedir, yani diğer camialara kıyasla 4 senedir gerçekten bu takım yani lige net bir şekilde ambargo koymuş durumda. Yani birazcık güvenilmesi gerekiyor. Ben burada Galatasaray tarafının tabi bunu Dursun Özbey sürekli bir tepki, Okan Hoca sürekli bir tepki, bunu da ama Galatasaray tarafının oluşan başarı kültürlerinden bir tanesi olarak görüyorum. Ya bunu net şekilde söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de belki son üst üste 4 sene şampiyon yapacak bir yönetime ya da hocaya sonsuz güven sergilenebilir. Ama Galatasaray tarafı yönetimi, başkanı, teknik direktörü her zaman diri tutarak, her zaman eleştirerek, ya baktığın zaman sadece medya üzerinde de değil. Yani sokakta da Galatasaray yönetiminden, oyuncundan bir mutsuzluk var 4 sene üst üste şampiyon olmasına rağmen. Ben bunu çok yönetimi, takımı diri tutmak adına önemli görüyorum. Ya hiçbir zaman rehavetli hissedemiyor Galatasaray yönetimi kendisine. Bu sebeple ben yapılacaksa büyük transferler, işte Can Uzun konuşuluyor, Rafael Leao konuşuluyor. Ya bu isimler bitecekse, evet bu isimlerle alakalı biraz daha hızlı olunması gerekiyor. Buna şüphe yok. Çünkü artık ligin başlaması daha az bir dönem kaldı. Ama Galatasaray'ın güncel kadrosu lig için yeterli mi, yeterli. Ama geçen sene itibariyle taraftarlı, tabii ki bir yedek santrafor alınması lazım bu arada Icardi'nin yerine. Ancak Galatasaray yönetiminin, Galatasaray taraftarının yönetimden beklentisi zaten şu. Biz zaten lig konusunda size güveniyoruz. Ancak Avrupa'da yeniden Liverpool'u, Juventus'u yenip bunun üzerine bir şey daha koyabilmek için transferler gerekiyor diyorlar ve bunlar da haklılar. Baktığın zaman da bence Can Uzun transferi olabilirse çok iyi olur Galatasaray için. Rafael Leao bence çok iyi olur. Tabii bununla alakalı Galatasaray'ın işte Barış Alper'e vesaire gelen teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceği konusunda ben Galatasaray'ın Barış'la yollara ayıracağını düşünmüyorum. Ama mutlaka bir kanat oyuncusu, zaten Leao ile ilgileri net bir şekilde açık. Beraldo ile ilgilendikleri zaten bugün ortaya çıktı. Osimhen için genel teklifi reddediyorlar. Ama dediğim gibi en sıcak transfer Leao ve aynı zamanda Can Uzun transferleri. En azından bunlardan bir tanesi bitse, hani Galatasaray taraftarı birazcık daha mental olarak yönetimde adasını düzeltecek. Çünkü unutmamak lazım, sadece 10 gün kaldı. 10 gün sonra Süper Lig Galatasaray Çorum maçıyla başlıyor.
1: Kesinlikle öyle tabii. Beşiktaş'ta da kazanılan bir Magellan turu var. Başarılı bir Leandro Trossard transferi var. Ama taraftar mutsuz. Muhammed Salah sürecinden dolayı mutsuz. Ya her şeyden önce benim süreç içerisinde en garipsediğim konu şuydu Yunus. Yani Önder Özen'in basın toplantısında ya bir yerde artık hani isimlerden bağımsız söylüyorum. İlk 10 dakikada şunu gördüm ve hatta arkadaşıma da yazdım o esnada, yani neden böyle bir şeye maruz kalıyoruz biz şu anda? Çünkü şöyle bir görüntü vardı. Kulübün futbol direktörü çıkıp bir metin üzerinden kulübün başkanını övüyor. Böyle bir şey izledi taraftar.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Önder Özen'in yaptığı açıklamaların bir Beşiktaşlılık duruşu olduğunu söyleyenler vardı. Bir kere hani bu çok önemli değil. İşini iyi yaptığı sürece hiç önemli değil. Sonuçta işini iyi yapacaktır ki bence işini iyi de yapıyor Önder Özen, ama hani Önder Özen'in çıkıp Beşiktaşlılık vurgusu üzerinden hareket etti çok mantıklı değil. Çünkü hani benim bildiğim kadarıyla Önder Özen Fenerbahçeli. Hani bunu da bütün medya az çok bilir. Yani hani Beşiktaşlılık duruşunun öğretileceği kişi net bir şekilde hani Önder Özen değil. Burada duruş önemliydi. Bence Beşiktaş tarafı Muhammed Salah transferinde çok yanlış bir yol izledi. Burada başlangıçta yönetimden zaten gönderilen bir beyefendi vardı. Şimdi ismini unuttum. Yani kendisinin yaptığı orada zaten süre, ya bir yönetici gelmemiş bir oyuncu için alev atarak falan paylaşım yapar mı ya? Ya Beşiktaş yönetimi zaten kendisini gönderdi. Yani baktığımız kadarıyla şimdi hakikaten büyük hatalar yaptılar. Yani çünkü bu bir gazetecilik refleksi gibi bir şey. Yani bir yönetici gelmeyen, imza atmayan bir oyuncu için geliyor diye paylaşımlar yaparsa bunu yöneticiler, yöneticileri de geçtim. Yani Muhammed Salah'ın menajeri kendi adına pozitif kullanmaz mı ki? Kullandı işte. Adam yurt dışından gelen forma satış gelirinin %100'ünü istiyor. Kulübe gelen. Yani bir iş maaşıyla falan kalmıyor. Adam dünyada sattıracağı maaşın %100'ünü Türkiye'dekinin de %25'ini istiyor. Yani baktığın zaman. Ki zaten bu işin hani şu an sonuçlandığı yerde Trabzonspor'la anlaştığı gibi duruyor Muhammed Salah. Yarın itibariyle özel jetin geleceği söyleniyor Trabzon'a. Yani bunun hani net bir şekilde tamamlanamaması, Beşiktaş yönetiminin ciddi basiretsiz davranması. Bunun çok ilginç bir örneğini Fenerbahçe'de gördük geçtiğimiz haftalarda. Yani Tarık Biberovic daha NBA ile alakalı netleşmemişken Dallas Mavericks transferi, Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu eski yöneticisi Cem Bey işte yolun açık olsun kardeşim gibi bir paylaşım yaptı ya. Fenerbahçe kulübü bir açıklama yapmamış. Tarık bir açıklama yapmamış. Menajeri yapmamış. Dallas kulübü yapmamış. Siz niye bunu duyuruyorsunuz? Bu tarz açıklamalar Beşiktaş'a gelecek olursam kulübü zora sokar. Ve hani ben şunu söylüyorum başına itibaren. Serdar Adalı ve yönetimi geldiği andan itibaren Brian Osayi Samuel transferiyle alakalı. Geçen sene aynı şekilde senin doğruluğundan %100 emin olduğun, menajerine kadar konuştuğun, benim bildiğim bir transferle de alakalı. Beşiktaş'ın çıkarlarına uymuyorsa yapmayın diyerek yalanlama yaptılar. Ama bu iş öyle değil. Bu iş Beşiktaş'ın çıkarlarına yönelik şekilde transferi bitirerek olur. Yani siz bunu çıkıp transferi duyurup ilgileniyoruz diye yöneticinizin bir tanesi alevle tweet atarsa, bu adam geliyor gibi ortalığı yangın yerine verirse ve sonrasında o insanlar talep yükselttiğinde siz bu işi bitiremiyorsanız yöneticilik zafiyetiniz var demektir. Mesela Mason Greenwood olayı, Aziz Yıldırım tarafı. 50 milyon istiyorlardı. 1 lira altına inmeyiz diyorlardı. Aziz Yıldırım 40 bile vermedi. Usulen 39 teklif etti. Dediler ki onlar bu fiyata inecek, ben de bir fazlasını vermeyeceğim dedi. Şimdi Mason Greenwood Fenerbahçe'de oynuyor. 39 milyon euro karşılığında. Bu iş Beşiktaşlılık ilkesini ortaya koyarak bunda hiçbir problem yok. Gayet de güzel. Ben diyeceğimi derim, para olarak 1 lira üstüne çıkmam tamam, ama siz oyuncu tarafını bu parayı oynamaya ikna edemiyorsanız bu sadece konuşmak oluyor. Bu da çok zaten bir yere kadar. Mesela evet, tamam, Brian Osayi Samuel de tuttu. Ya yani Osayi gidip İngiltere'de 3 yılda kazanacağı parayı Türkiye'de geldi 1 yılda istedi. Beşiktaş taraftarı dedi ki, Beşiktaş yönetimi dedi ki öyle bir şey yok. Biz vermiyoruz bu parayı. Tamam, burada olur. Ama Muhammed Salah gibi zaten Beşiktaş'ın yıllardır kanat oyuncusu problemi var. Yani bir tarafa Trossard almışken şimdi diğer tarafa Muhammed Salah alıp hani solda Arsenal'in, sağda Liverpool'un bu hayali kurdurup sonra yani sizin bir tane yöneticiniz tweet attı diye işte fiyat yükseltip bu işi yönetemiyorsanız bu da bir yönetim zafiyeti oluyor. Ya bir de zaten hani ya Önder Özen'i burada bağımsız tutarak konuşuyorum. Ya burada hatayı yapan seçilen, hatayı yapan yönetici, transferi bitiremeyen yönetici. Neden çıkıp bir tane profesyonel konuşuyor? Çıkın yönetimi olarak açıklama yapın. Yani ben burada Önder Özen'e de çok görevin üstünde bir açıklama verdiklerini düşünüyorum. Ama tabii ki hani bir Beşiktaş'ın duruşu altında bu işi tamam hallettiler. Ama Beşiktaş'ın sağ içindeki başarı başarısızlığı ne olacak? Yani şu an için bence Beşiktaş'ın minimumda bir santrafor, bir stoper, bir de kanat oyuncusu zaten eksiği var. Yani bugün haberler çıkıyor işte Emirhan Kampa'yı geçiriyormuş da acaba stoper transferi yapmasak mı? Bu işler buraya gelirse Beşiktaş adına yine Ekim'de Kasım'da avlu atan bir takım görürüz zaten. Sene içinde Serdar Adan'ın istifası istenir. Yani şu an itibariyle hani Vincenzo Italiano'nun tamam takımla uyumu konuşuluyor. Bunda bir problem yok. Herkes beğeniyor Italiano'yu ama bunlar çok hızlı tükenen şeyler biliyorsun. Yani Solskjaer'de de bunlar oldu. Sergen Hoca'da da oldu. Van Bronckhorst'ta da oldu. Yani camia hani hoca, tırnaklısın hoca yemeğe alışkın. Yani başarısı hoca zaten tahammülü yok. Beşiktaş taraftarı başarı istiyor. Hani Trossard'ın üstüne Salah haberleri çıktı anda işte zaten hemen yanına Vlahovic'ler, Van Dijk'ler vesaire hepsi konuşuldu. Ama gelinen noktada hani bu iş bir anda geçen hafta Muhammed Salah geliyordan ya aslında Emirhan da iyi topçu ya kalsa mı bu sene gibi bir noktaya geldi. Bundan da Beşiktaş taraftarı fazlasıyla mutsuz tabii.
1: Tabii saha içerisinde de Midtjylland mücadelesi var ama ya şunu da es geçmemek gerekiyor. İki maçta da 10 kişi kalan bir Midtjylland var. Hatta ilk evet. maçın ilk dakikalarında çok etkili olan bir takım gördük.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. Bence ilk maçta hani alınan sonuçta şimdi pozitifleri konuşuyorlar. Üstün hani özellikle örnek veriyorum. İşte tamam Orkun'un performansı. Orkun geçen sene çok geç açtı sezonu. Gol olarak özellikle. Hani bu sene daha başından atmaya başladı. Güzel ama işte hepimizin hafta içinde gördüğü kendiyle çelişen açıklamaları var. Başta Önder Özen'in. Yani şu an hani Önder Özen'i ortaya attıkları için aslında eleştirmek zorunda kalıyoruz. Ben Önder Özen Beşiktaş'ın başına geldiğinde, futbol operasyonunun başına geldiğinde çok da mutlu olmuştum. Yani herkes de sever Önder Özen'i. Yani iş ahlakı çok yüksek birisi. Zaten geçen sene gelecekti Sergen Hoca istemedi diye defalarca kez anlattık. Ama hani şimdi Önder Özen, Orkun Kökçü'ye Türkiye'nin en iyi orta sahası demek zorunda kalıyor. Şimdi birçok Beşiktaşlı'ya göre Orkun Kökçü Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi orta sahasıdır. Bu da problem yok. Belki Orkun Kökçü gerçekten de Türkiye'nin en iyi orta sahasıdır. Bunda da bir problem yok. Ama bu soru Önder Özen'e yorumculuk yaptığı sürede 1 ile 5 arasında oyuncu sıralayın dendiğinde Orkun Kökçü hiç düşünmeden 5 dedi Önder Hoca. En arkaya koydu. Şimdi onu ne yapacağız? Yani hani bu tarz gerçekliklerden uzaklaşılan bir hani açıklama var. Yani sizin hani 5 diye koyduğunuz sıralama hiç düşünmeden en kötüye koyuyor Orkun Kökçü'yü. Yani belki bir tane Anadolu takımından yedek gelecek, yedek bir oyuncu gelecek yani. Bu sebeple hani biraz daha gerçekçi olmak lazım. Sağ içi oyuna gelirsek de ben hani başta Vincenzo Italiano'nun gerçekten bir sistem koymaya çalıştığını gördüm ortaya. Ruhu olan bir hoca zaten. Bir İtalyan her zaman Akdeniz iklimi hocaları bize olur. Yani milli takımda Montella'nın da bu kadar sevmesinin sevilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Hani şu an için iyi başladı sezona. Ama hani hep şunu söylüyoruz. Beşiktaş'ta tabii yani sene başında Eylül'de Ekim'de sezona iyi başlayamamak ve ligden kopmak ciddi bir hani Beşiktaş taraftarını hani endişe ve bu konuda bir hani ansiyeteye itmiş durumda. Yine mi bu olacak diye. Tabii bunun olmaması için tabii güzel bir başlangıç yapıldı ama hala ilk 11'e net 3 hamle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani birisi stoper, birisi santrofor. Bence Oğuz'un önüne mutlaka bir santrofor almaları lazım. İkincisi de bir mutlaka sağ açık. Tabii bu kadar yukarıdan bir isim vermişken, ya Muhammed Salah ismi vermişken, şimdi kim kesecek bu taraftarı? Hani Salah'ın üstüne zaten bence bir oyuncu almaları zor. Ama hani en azından oraya da bir yıldız oyuncu getirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki diğer yanda Trabzonspor, Salah transferinde pürüzler de olduğu söyleniyor Trabzonspor'da. Nasıl bir süreç bekliyorsun?
0: Bitmiş galiba. Yani benim de hani sorduğum öğrendiğim kadarıyla sosyal medyaya da yansımış. Ben de Trabzonspor'un içinden konuştuğum insanlar oldu. Yıllık 17 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme. Aslında burada iki ana farkı söylemek lazım. Şimdi Beşiktaş tarafının hem Türkiye'de hem de İstanbul'da hem de yurt dışında. Tabii ki daha çok taraftarı olduğu için Muhammed Salah tarafının forma satışı konusunda çok büyük beklentisi vardı. Ve oradan gelen gelirlerin %100'ünü istiyorlardı az önce söylediğim gibi. Çünkü hani ciddi de bir gelir oradan elde edilecek. Yani 10 milyon euro yakına bir forma geliri planlıyorlardı. Bu durum İstanbul Beşiktaş gibi Trabzonspor'da olmayacağı için dünya genelindeki yani Trabzonspor taraftarı sayısının Beşiktaş oranla tabii ki daha az olması bu oyuncunun hani maddi olarak beklentilerini değiştirmesine sebep oldu. Trabzonspor tarafı 17 milyon eurodan 2 yıllık bir teklif yaptı ve bu şekilde anlaşacaklar. Yani totalde Muhammed Salah 34 artı Türkiye ve dünya gelirinden forma satışından da %25 verecek Trabzonspor. Yarın akşam benim bildiğim kadarıyla Trabzon'da olacak. Yani çok büyük transfer bence. Çok çok büyük transfer diye düşünüyorum. Hani Trabzonlu birçok iş adamı da şu an hani bunu paylaşıyor. Yani sponsorlar da olacak büyük ihtimalle Trabzonspor'a. Trabzonspor'un bu paraları verecek ekonomisi oluştu. Bunu anlatmaya çalışıyorduk. Hani bu bankalar birliğinden çıkılması, genç oyuncu operasyonu tek tek bu paraları verebilmesine sebep oldu Trabzonspor'un. İşte satışlar, hani Augusto'nun satışı, işte Olay'ın satışı, hala elinde satabileceği birçok oyuncu olması, işte Pina bunlardan biri, onu açıyor teklifler var. Trabzonspor güzel bir operasyon yürütüyor 2 senedir. Gerçekten maddi olarak yukarıda iyi bir süreç geçirdi. Tabii işte bankalar birliğinden çıkması, benim bildiğim kadarıyla şimdi olayın satışı sonrasında hani net bir borç da kalmadı. 50 milyon euro'da yakın da bir transfer geliri elde ettiler Augusto artı olaydan. Net borçları da kalmadı Trabzonspor'un. Ya bu parayı verebilecek durumdalar artık. Bir transfer, bir yıldız transferi de hep konuşuyorduk. Yani hep söylüyordum. Geçen sene Trabzonspor Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluğa giderken ikincilik yarışını, şampiyonluk yarışına işte Galatasaray'ın arkasından kim geliyor derken aynı puanda olmasına rağmen birçok kişi yarışın Fenerbahçe ile Galatasaray arasından geçtiğini düşünüyordu. Neden? Trabzonspor'un belli başlı yıldız oyuncu, bu süreci götürebilecek oyuncu eksikleri vardı. Bir yıldız almaları gerekiyordu. İşte o ismin kralı bence geldi. Muhammed Salah. Ya bence Muhammed Salah aynı seviyede demiyorum kesinlikle. Ama İsim ve kalite olarak Premier Lig'de Messi'ye Ronaldo'ya en yaklaşık oyunculardan bir tanesidir. Belki de öyledir. En büyüğüdür yaklaşan olarak. Trabzonspor böyle bir oyuncu getiriyor. Fiziksel olarak düşüşte yaşlı tabii ki öyle. Yani hani zaten bunlar olmasa getiremezsiniz Türkiye'ye. Ben Beşiktaş'la görüşürken de aynı şeyi söylüyordum. Trabzonspor için aynı şeyi söylüyorum. Ya bu oyuncu için hayatta bazı şeyler yolunda gitse zaten Türkiye'ye uğrak olmaz. Uğrak noktası olmaz. Geleceği yer olmaz. Ama oyuncu Arabistan'dan net bir teklif aldıktan sonra zaten Türkiye'ye yönelildi. Hem Trabzonspor hem Beşiktaş'a. Fenerbahçe ve Galatasaray'a yönelildi. Muhammed Salah'la ilgilenmedi. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Maaşını yüksek buldu. Yani taleplerini yüksek buldu vesaire. Ama gerçekten yani bence çok Trabzonspor için gerekli nokta atış. Maddi olarak da Trabzonspor'u çok yormayacak bir transfer. Çünkü çok büyük oyuncu satışları yaptılar. Yani Trabzonspor'un imajı ve yükselen marka değeri açısından da bence çok çok önemli. Ki dediğim gibi Trabzonspor'un hala elinde satabilecek birçok oyuncu olduğunu hatırlatmak lazım. Ernest Muçi gibi bazı oyuncuları yoktan var ettiklerini unutmamak lazım. Yani Trabzonspor'un böyle potansiyeli de var. Bence çok nokta atışı bir transfer oldu. Trabzonspor'un geçen seneki en büyük problemi dediğim gibi yıldız bir oyuncu olmadığı için Gençler Birliği gibi hedef maçlarını kaybetmesi ve şampiyonluk yarışından uzaklaşmasıydı. Bunu bitirecek bir transfer yaptılar. Ya yani bence çok çok büyük iş. Yani Türkiye futbol tarihine gelen en büyük oyunculardan birisi olacak Muhammed Salah.
1: Peki Trabzonspor'un Vlahovic'i de getirmek istediği konuşuluyor. Bu konu hakkında neler söylersin?
0: Şimdi Vlahovic'le alakalı ben Beşiktaş'a sordum zaten. Çünkü Beşiktaş'ın net bilgisi vardı Vlahovic'e. 15 milyon euro istiyor menajeri ve Beşiktaş da bu parayı vermeyi kabul ediyor. 15 milyon euro teklifi aldıktan sonra tıpkı Muhammed Salah'ın Arabistan'dan gelen teklifi cebine koyup kulüp aramaya başladığı gibi Vlahovic'de 5 büyük ligde, Avrupa'nın 5 büyük liginde 6-7 milyon euro maaşlı takım aradı. Yani aslında bizim takımımızın tekliflerinin yarısını veren takım arıyor. 5 büyük ligde kalabilmek için. Ama görünen o ki henüz de bir anlaşma sağlanamadığı için Vlahovic bu arada teklifi bulamıyor. Yıllık 6-7 milyon euro verecek tek takımı bulamıyor. Bence notasını Türkiye'ye çevirebilir. Ama Beşiktaş tarafı da çok istekli. 15 milyon euroyu vermeye Beşiktaş tarafı da hazır. Bu işin ekonomisini yaratmışlardı zaten. Muhammed Salah için de bu ekonominin yaratıldığını gördük. Bu ekonomi var iki tarafta da. Salah transferindekine benzer bir işleyiş görebiliriz. Ama hani Muhammed Salah için bence bir transfer çalımı demek doğru değil. Çünkü Beşiktaş taleplerini Muhammed Salah karşılamak istemedi. Bizim talebimiz bu. Geliyorsan gelirsin gibi bir durum oluştu. Ama Vlahovic'i Trabzonspor alabilirse bu bir transfer çalımı olur. Çünkü Beşiktaş tarafı 15'i verdiği anda Vlahovic'i getirebilirim diye düşünüyor. Ama görünen nokta o ki yani Trabzonspor'da ilgileniyor. Yani ikisini birlikte getirebilirlerse çok büyük iş. Ama bence Vlahovic'i getirirlerse onu aşırı satacaklardır diye düşünüyorum.
1: Ki ona da yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor artık Onuaçu'nun satılmasına.
0: Evet yani çünkü Onuaçu gayetini şöyle düşünüyorlar. Ya şimdi mesela Olay'ın da satışına onay verdi Fatih Hoca, Fatih Tekke. Onuaçu'yla da alakalı şöyle. Yani bu yaş grubunda artık gelen oyuncu bir daha bu teklif gelir mi? Bu endişe içerisindeler. Böyle bir teklif de sanki bir daha gelmez Onuaçu için. Yani bu seneki gibi çok net bir sene geçireceğinin garantisi var mı? Bence yok. Ama yani ben Onuaçu ile alakalı şöyle düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar gözünün önündeyken Onuaçu, yani ligde bu kadar iyi bir performans sergilemişken, gol krallığı Şomurodov'la birlikte yaşamışken, yani bu kadar göz önündeki bir oyuncuyu kaçırmak ben bence çok mantıklı bir iş değil. Yani Onuaçu'ya bence 20 de verilir, 25 de verilir. Yani Hani bu kadar gözünün önünde. Çünkü Aziz Yıldırım yönetimi, Aziz Bey kendisi de söylediği için söylüyorum ya, bir yıllık bir yönetim. Ya Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa sezonun önümüzdeki sene seçim kazanma ihtimali falan yok. Yani bu kadar, hani hatırlarsın Ali Koç'un geldiği ilk dönemde Emre Hoca sportif direktörken işte Sosalı, Novaklı kısa süre içerisinde, o kadro da başarılı olamadı ama net imza isimlere gidilmişti. Bu isimler de o dönemde Sosa ve Novak da Trabzon'dan alınmıştı bu arada. Ama yani şimdi Onarçu da aynı şey için geçerli. Yani bu kadar nokta bir isme gitmek, risksiz bir isme gitmek bence mantıklı. Trabzonspor'un da oyuncu satışı konusunda bu kadar artık yükselmişken Onarçu'ya 20-25'i veren olursa bence hemen göndereceklerdir diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz Başakşehir'i sormuş, yani şöyle sormuş: erken vedası hakkında ne düşünüyorsunuz? İnter Turku karşısında İstanbul Başakşehir'in sanki Göztepe ilerlese daha iyi olmaz mıydı demiş.
0: Ya tabii hani şimdi Göztepe tarafında nasıl olurdu hani onu bilemeyiz ama yani Başakşehir tarafıyla alakalı olayım, ilk maç sonrasında da yani yayın yaptığımızda aynı şeyi söylemiştim ya, Başakşehir sanırım son 6-7 yıldır ilk defa böyle bir şey yaşıyor, yani ilk turda elenmek bu kadar hani konferanstan, bu hani daha üstlerini yaptı Başakşehir. Çünkü fizik olarak çok geride gördüm. Ya Başakşehir'e öncelikle söyleyeyim. Yani Nuri Hoca bence hani şu ana kadar gelinen noktada takımı çok iyi hazırlayamamış. Ki aslında Başakşehir'e baktığında diğer takımlara olanla kadro derinliği de olan bir takım. Yani böyle çok oyuncu kaybetmediler. Evet çok oyuncu da almadılar. Çok yüksek profil oyuncu da almadılar ama hani kadro kalitesi, oyun sistemi oturmuş bir takım. Bence çok iyi bir hazırlık süreci geçirmemişler. Tabii yani Inter Turku gibi takımlar fizik olarak bize göre, hani her zaman kuzey takımları bize zor geliyor. Bunda bir şüphe yok. Fizikalite olarak üstümüzde de, ama hani ben çok beklediğimin altında bir Başakşehir gördüm. İlk maçta da, ikinci maçta da. Yani ilk maçta daha olumlu şeylerden bahsetmek mümkünken de, skor olarak da oyun olarak da, ama o gün de umut vermediğini söylüyordum. Kötü bir hazırlanış. Hani yani Nuri Hoca için hani çok erken bir aslında eleştiri kapısı oldu. Gerçekçi olmak gerekirse. Sezon ayı bir başlangıç olmadığı takdirde gönderilebilir. Hani çok da iyi yerli Başakşehir'in çalışması aslında müsait hocaların da boşta olduğunu söylemek lazım. Yani Göksel Gümüştağ, Burak Yılmaz'la vesaire arası iyidir. Yani hani aklının bir yerlerinde mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ben hani Nuri Hoca için de çok iyi bir sezon açılışı olmadı. Yani dediğim gibi takım fizik olarak çok kötü bir kilolardı sahada adeta. Bu da zaten hani bir kuzey takımına karşı oynuyorsanız çok fizik olarak aşağıdaysanız kazanmanız mümkün değil.
1: Peki bir dinleyicimiz de diyor ki abi, Fenerbahçe Onuachu'yu alacağına niye Vlahovic almasın? Bu yorumu anlayamadım. Fenerbahçe'nin parası var diyor.
0: Ya Fenerbahçe'nin parası bu arada, şimdi Fenerbahçe'nin bonservis verme konusunda hiçbir problemi yok. Ya onu söyleyelim. Fenerbahçe bonservis verir. Fenerbahçe'nin içerideki maaş dengesinde bir sıkıntısı var. Yani salary cap dediğimiz bu içerideki maaş dengesinde, şimdi Talişka'nın gönderilecek mi denmesinin sebeplerinden birisi bu zaten. Şimdi Talişka 7.5 alıyor. Ederson 11 alıyor. Skriniar yine 10 üstünde alıyor. Asensio 10 üstünde alıyor. Fenerbahçe'nin bir maaş problemi var. Fenerbahçe hani Vlahovic'e ben sana yıllık 15 milyon euro veriyorum diye. Yani şimdi Vlahovic bonservisi 50 milyon euro olsa Fenerbahçe verip alabilir. Ama içeride maaş yükünde problem var. Hani kulübe ödenecek bonservis ve maaş arasında fark var. Yani ben işte Vlahovic gibi transfer, John Duran da bu ayarda bir oyuncuydu. Şimdi Duran'ı şöyle hatırlayalım. Duran geliyorken yılda 21 milyon euro maaş alan Al Nassr'dan ve Osimhen'in ayarı diye getirildi. Aslında Osimhen'e mi sileme diye getirildi. İsim ise Duran da isimdi. Baktığında genç U23, şimdi Galatasaray düşünüyordu mesela. Uzun bir süre Osimhen'in yedeği olarak ama. Yani büyük isimleri nasıl tutmadığını da gördük. Vlahovic de aynı şekilde büyük bir isim. Yani hani gerçekten çok kimsenin hani konuşmuyor ya, kötü bir isim diyemeyeceği bir oyuncu ama hani risk, ben Vlahovic'in de daha iyi risk olduğunu düşünüyorum. Belki birçok kişi buna katılmayacaktır. Bir star diyecektir ama yani ne starlar geldi, hiçbir şey veremeden gittiler. Her Fenerbahçe'nin her döneminde. Bunu sadece Aziz Bey, Ali Bey, Saadettin Bey dönemi için söylemiyorum. Yani bu kadar ligde hani Fenerbahçe'nin ana hedefi lig şampiyonu. Gerçekçi olmak lazım. Aziz Yıldırım da bunu söyledi zaten. Şampiyon yapmaya geliyorum dedi yani. Hani bunun Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yapsın ama ligde ikinci olsun. Ben Aziz Yıldırım yönetiminin buna okey olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe'nin 2014'ten beri yapamadığı şampiyonluğu yapmaya ve işte Aziz Yıldırım divanda da söyledi, yine ben yapmaya geldim dedi. En son ben şampiyon yapmıştım, yine ben yapmaya geldim dedi yıllar sonra. Bu izde geliyorlar. Hani bu benim kendi yorumum. Yani ligde bu kadar hani bir sene önce, iki ay önce bu ligin gol kralı olmuş oyuncuyu satılma ihtimali varken, ki Fenerbahçe ile şu an mevcut yönetimin işleri kötü falan da değil. Yani bu nedenle bitirilebilecek bir transfer olarak görüyorum. Vlahovic tabii ki isim olarak daha büyük bir transfer. Bunda hiçbir problem yok. Ama dediğim gibi onun açısından çok hazır ve hani bugün al yarın oynat tarzında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Vlahovic aylardır kendi takım arıyor. Ve hani istediği teklifler Türkiye'nin yarısında paralar. Hala bu paraları bulabilmiş değil. Ben sonuçlandırabileceğini açıkçası hani düşünmüyorum. Avrupa'dan bu istediği teklifi alabileceğini de düşünmüyorum. Fenerbahçe Vlahovic'i bitirebilir mi? Dediğim gibi 15 milyon euro artı elinde Şampiyonlar Ligi kozu da olursa Sturm Graz'da geçtiğini düşünelim. Bu transferi tamamlayabilir ama bu sene içi, bu hafta içerisinde bitireceğiz dedi Aziz Yıldırım transferi. Ben Fenerbahçe cephesinin hiçbirinden Vlahovic adını duymadım. Ha gelebilir mi? Sorusunun cevabı. Yani dediğim gibi ben çok daha hazır bir önce gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani birçok kişi mutlaka karşında duracak. Ama onu açım Vlahovic mi? Ben onu açım gelmesini daha doğru bulurum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Yunus. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi ortaya karışığı noktalıyoruz. Birazdan Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacak.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
2: Selam Muzo, ne haber?
1: İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın?
2: İyiyim, izleyenlerimize de selam olsun.
1: Herkese selamlar, sevgiler diyelim. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi bir hatırlatalım. Sonrasında konumuza gireriz. Bir şey mi söyleyecektin abi?
2: Yok, hayır. Seni bekliyorum.
1: Peki. O zaman abi şimdi Fenerbahçe gündemiyle başlayacağım. Konuşacağımız farklı konular da var. Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları var. Dursun Özbey'in açıklamaları var. Hepsine sırayla geleceğiz.
2: Yani Abdullah Kavukçu diyor ki para yok kardeşim özetle. Bizim paramız var diyor. Parası olan kulüp gider basar alır işi bitirir. Bu kadar bekletmez. Bu kadar dayak da yemez. Bu kadar üzerine gelinmesine de izin verilmez. 50 tane bence çelişki var. Bu arada bir kulübün transferde parası alanında sıkıntı yaşamasında bir şey yok. Bu ayıp da değil. Ama Galatasaray'da dün özellikle sabah gelirken bir daha izledim. İki kere izledim Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarını. Belli ki Galatasaray'da transferde parasal anlamda sıkıntı var. Bu çok, yine söylüyorum, ayıp değil, günah da değil. Olabilir böyle şeyler. Sürekli kendisini Fenerbahçe üzerinden anlatmaya çalışmaları konusu da aslında mevcut durumu bence özetleyen bir tablo. Oraya da ayrıca geliriz, konuşuruz.
1: Birazdan tabii geleceğiz tabii ki oraya. Ama ben tabii yayını divan kuruluyla açmak istiyorum.
2: Açalım.
1: Fenerbahçe'deki yüksek divan kuruluyla keyifli, eğlenceli bir divan kurulu. Tansiyonu da yüksek bir divan kurulu oldu ama genel anlamıyla güzel bir divan kuruluydu. Şimdi abi benim aslında sormak
2: Aziz
1: istediğim
2: Yıldırım,
1: soru.
2: Aziz Yıldırım, gerçekler neyse onu anlattım diyor.
1: Çok net bir soru soracağım aslında sana. Şimdi Ali Koç 8 sene görev yaptı. Aziz Yıldırım'ın tabiriyle bir çivi bile çakmadılar. Şimdi Saadettin Saran da tek proje şampiyonluk dedi. O da başarılı olamadı ve gitti. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki ben göreve bir yıllığına geldim demesine rağmen divan konuşmasının neredeyse tamamını projelere ayırdı. Maltepe, Metin Aşık tesisleri, stadyum, Bodrum Milas projesi ve sponsorluklara. Buradan bize Aziz Yıldırım ve diğerleri arasındaki farkı nasıl açıklarsın?
2: Şöyle şimdi yani Ali Koç kulübe para veren birisiydi, bir başkandı. Özellikle projeler konusunda Ali Koç döneminde gerek gayrimenkuller meselesi gerekse işte inşaatlar konusunda Aziz Yıldırım kadar agresif davranmadı ortada. Ama 7 yıl boyunca Fenerbahçe'de mutlaka bir şeyler yaptılar. Para verdi ki zaten divanda da bu konuşulan konulardan bir tanesiydi. Fenerbahçe sponsorluğu devam ediyor. Ali Koç, Aziz Yıldırım değerlendirmesi uzun bir değerlendirme bence ama son iki başkana gelirsek yani Saadettin Saran dönemiyle bu dönem arasındaki farkı söylersek bunu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdiği noktalardan bir tanesiydi. Yani Aziz Yıldırım ben bu sene ne var ne yok harcayayım, şampiyon olduk olduk olamadık gelecek olan yani gerisi tufan, gelecek olan ne yaparsa yapsın kafasında değil. Bunu da böyle olmadığını gösteriyor. Çünkü diyor ki kardeşim Fenerbahçe'de gayrimenkuller satılmış durumda. Yani iki tane büyük projesi var Fenerbahçe'nin, bunlar gitti. Bu paraların, bu arazilerin paraları da büyük oranda kullanıldı. Şu an Fenerbahçe'nin elinde bir şey yok. Sportif olarak yani ne kadar başarılı olursan ol ki bir Galatasaray örneği var işte. Galatasaray 4 yıldır şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ama maliyetler o kadar yüksek ki gayrimenkuller olmadığı zaman, elinde diğer kaynaklar olmadığı zaman sıkıntıya ister istemez düşüyorsun ki son yıllarda özellikle Galatasaray üzerinden bakarsak hem Florya hem Riva meseleleri Galatasaray'ın kaynak yaratma konusundaki en önemli maddeleriydi, asetleriydi, Galatasaray'ın elindeki değerlerdi. Biraz ister istemez bunun da sıkıntısını yaşıyor ve yerine bir şey koymak lazım. Aziz Yıldırım bu divan toplantısında özellikle oralara da vurgu yaptı. Yani ben sadece bu seneyi değil bundan sonra Fenerbahçe'nin durumu ne olacak sorusuna yanıt veriyor ve buna yönelik çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunun da altını çiziyor ve bunu zaten kendisi de ifade ediyor Sayın Başkan'ın. Yani harcayalım da ne olacak, yani bundan sonra ne olacak, yani Fenerbahçe'nin söz konusu olan Fenerbahçe'nin geleceği, hepsini bir arada yürütmek lazım. Saadettin Saran konusunda da valla burada özellikle gerek taraftar meselesi gerekse genel kurulunun büyük çoğunluğu özelinde bunu söyleyeyim. Saadettin Saran'a dediler ki sat baba, ne var ne yok hiç sorun değil. Sen bütün parayı istersen harca, yeter ki şampiyon yap. Saadettin Saran da bu gücü buldu. Şampiyon yapamadı. Paraları harcadı. Zaten bunu bu arada Aziz Yıldırım söylüyor. Defalarca da seninle burada konuştuk. Gelecekten harcanan paranın ne olduğunu, ben 130 milyon euro civarında olduğunu söylüyordum. Buna ben uydurmadım. kulübüne aktardığı bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyordum. Aziz Yıldırım da çıktı bunu söyledi. Ve diğer yandan şu da bence ortaya çıktı. Aziz Yıldırım dedi ya en son Adem Köz'e, yani siz devam etseydiniz Nisan'da lisans alamazdınız diye. Evet. Lisans meselesi de işte bu kulüp lisansı var ya, ödemeler, temiz kağıdı vesaire, onlardan bahsediyor. Ve bu divan toplantısının ve bütün bu sürecin ortaya çıkardığı bir şey daha var. Zaten Saadettin Saran geldiğinde yaptığı işlerden bir tanesi Maltepe arazisini durdurmaktı. Bunu yapmadılar biliyorsun. Bizim, kendisi de söyledi, bizim hedefimiz şampiyonluk, herhangi başka bir yere başka bir harcama, inşaat inşaat yapmayacağız dedi. Hatta bu konuda Ali Koç tarafı da özellikle yani bu işin Fenerbahçe açısından önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söylüyordu. 7-8 milyon euro geçen yıl üzerinde söylüyorum. Fenerbahçe harcası o inşaatlar devam edecekti. Durdurmuşlardı. Böyle bir durum vardı. Aziz Yıldırım özelinde tekrar oraya geleceğim ama şu bence bir kez daha ortaya çıkıyor. Eğer Saadettin Saran, bak çok açık ve ne söyleyeyim, bu tablo bence ortaya çıkıyor. Ya işte bu davalar meselesi falan. Bak her şeyi açık konuşacağız. Kamuoyu önünde her şeyi açık konuşacağız. İşte baskı yapıldı gitti. Hep böyle biliyorsun, adı adres verilmiyor ama hep böyle bir arkadan böyle bir hava yaratılıyordu. Eğer Saadettin Saran bu sene kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşamayacağını düşünseydi bence o görevde kalmaya kalır devam dedi. Ederdi. Ben diğer yandan, çünkü abi aklın yolu bir şey söyleyeceğim sana. Sen herhangi bir davaya, şahsi davalarından bahsediyorum. Saadettin Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Yoksa Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Kimse kimseyi kandırmasın. Saadettin Saran kaynak sorunu olacağını düşündüğü için geldi. Harcadılar ki ne yaptıklarını da zaten biliyorlar. Çıkıp kürsüde de bunu anlattılar. O yüzden konu para meselesi. Şimdi Aziz Yıldırım da diyor ki ben bu sene evet harcıyorum. Zaten söyledi, 140 milyon euroluk operasyon yaptı. Şimdi Aziz Yıldırım yeni sezonda gitse, yani sezon sonunda bıraksa gitse, bu 140 milyon yıllara yayılan paralar, doğru mu?
1: Evet.
2: Doğru. Gelecek olan başkan ödeyecek. Aziz Yıldırım'da şu sorumluluk var, şu bilinç var. Ali Koç'ta da bence bu vardı. Yani tamam bunları yapıyoruz da bundan sonra ne olacak peki kardeşim? Yani tamam biz burada görevdeyiz. Belki devam etmeyeceğiz. Peki gelecek olan kişiye de en azından elle tutulur bir şeyler, yeni kaynaklar yaratmak gerekir. Sorumluluk sadece çünkü elde ne var ne yok, parayı bas götür değil. Aynı zamanda kulübün sürdürülebilir hale gelmesi önemli. Ben burada Aziz Yıldırım'ın motivasyonunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani. Zaten bak abi şimdi çok oraya girmek de istemiyorum ama Burçin Bey çıktı biliyorsun.
1: Girelim ya.
2: Şeyi anlattı. İlk kürsüye çıktı. Sonra Orhan Bey çıktı. Çeşitli savunmalar yaptılar. Yaptıklarını anlattılar. Söylediler. Ya Burçin Bey dedi ki biz dedi bu gelecekten harcanan paralar konusunda işte çoğunluğu işte TL bazı anlaşmalar vardı. Önden aldık çünkü zaten TL olarak kalırsa bu paralar değerini yitirecekti bağlamında bir şey söylediler. Aldığınız bankaya faize koysanız TL'ye bayağı faiz veriliyor.
1: Tabii canım.
2: Verilmiyor mu?
1: Veriliyor,
2: yani Aziz'in de zaten güldü orada. Özetle.
1: Ya iyi bir savunma özetle, değil o zaten yani.
2: Ya şimdi şöyle, bu da mesela ortaya çıkacaktır. Çok konuşuldu. Geçen bizim Murat Aşık'la yayında da bunu konuştuk. Saadettin Saran göreve geldikten sonra bu kulübe verilen paralarla ilgili olarak çok şey konuşuldu. Bunu ilk Serdar Çelikler söyledi. 40 milyon euro diye. Ve verildi diye. Ben de bunu arıyorum. Yani o zamanlar kim, hani bu açıklama nereden yapıldı diye. Bu bilgi bir tek şeyde var. Bunu bir tek Serdar Çelikler söylemiş. Ben de aradım Serdar Çelikleri. Dedim abi böyle böyle ya, sen bunu söyledin ya dedim şu vakitte. Evet dedi, 40 milyon. Sonra da yani bunun başka bir kaynağı yok. Çünkü Serdar Çelikler kalkıp da kendi bunu söyleyecek

0: hali yok. O günkü idarecilerin söylediği bilgiyi aktarıyor. Sonra o 40 milyon bir daha hiç konuşulmadı. Sonra düştü 17,5 milyon
1: Evet.
0: euroya. Şimdi bu arada para verme meselesi de şu. Bunlar kulübe hibe mi edildi yoksa borç olarak mı? Yani Saadettin Saran'a borç, Burçin Bey'e borç gibi mi yansıtıldı? Bunları da önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki divanda bunlar da açıklanacaktır ama görüntü şu ki geride kalan dönemde mevcut yöneticiler para koymadılar. Mevcut kaynakları harcadılar ki Saadettin Saran açısından da onu söyleyeyim. Gerçekten de Fenerbahçe'nin en bol kaynaklarının olduğu dönemde kısmetli bir şekilde bu göreve geldi. Bu harcamaları yaptı. Çok rahat davrandılar. Çok özgüvenli davrandılar. Nasıl olsa elimizde bu kaynaklar var. Harcayalım. Şampiyon olursak ne güzel. Olamazsak zaten bırakacağız. Noktasına bence mesele
1: Bence de
0: gidilmiş.
1: öyle,
0: Kante
1: net.
0: sözleşmesi de bunu anlatıyor. Kante ile sözleşme yapılıyor. 16 milyon euroluk Kante'nin maaşı var. Aziz Yıldırım da söyledi. Benim bildiğim 16 milyon euro. Yani 11 artı 5. 5 milyon euro imaj hakkı. Eğer bu imaj hakkından Kante bu paraları bulamazsa Fenerbahçe Kulübü bu parayı ödemek zorunda. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili de kaygılar taşıdığı için bence bu özellikle gayrimenkuller konusunda çok baskın bir şekilde ilerliyor ve bunu da anlatıyor. Ha bunlar da sonuca bağlı. Bunlar anlatılır da bir de eyleme bakmak lazım. Eylemde neler var? Geçmişte bunları yapmıştı. Şimdi tekrar bunları yapıyor Aziz Yıldırım.
1: Günün sonunda ben de Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın kartlarını çok açık oynadığını düşünüyorum. Hatta Ertan Torunoğulları'nın Ahmet Konanç YouTube kanalına verdiği röportajda söylediği, bize yetkiyi versinler, aldığımız bütün oyuncuları aynı paraya satarız demesi üzerine Aziz Yıldırım kalkıp dedi ki yetkiyi veriyorum, gelin Kante'nin bu maaşını
0: Der.
1: ödeyecek
0: Ben bekliyordum bunu
1: takımları
0: zaten.
1: bulun diye. Ben Ertan Torunoğulları'nın buradaki tavrını ve tarzını çok merak ediyorum. Ne diyecek? Sonuçta Aziz Yıldırım'a bir cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. İkinci konuda şu var abi. Bir şey diyecektim, unuttum bak, bu konuyla ilgili.
0: Divanla ilgili olarak mı?
1: Divanla ilgili bir şey söyleyecektim, Ertan Torunoğulları ile
0: Ya
1: ilgili.
0: 3 ay sonraki divanda Aziz
1: Ha,
0: Yıldırım daha detaylı
1: onu
0: açıklama yapacağım
1: söyleyecektim.
0: dedi. Onu da göreceğiz.
1: Onu söyleyecektim. Mesela sizin yaptığınız programda Murat abi de söyledi bunu. Bir sonraki toplantıda bence Fenerbahçe'nin yaşayan tüm başkanları da orada olmalı. Ben Saadettin Saran'ın da orada olup çıkıp eski başkan olarak, sonuçta bir soru soruluyor. Evet, temsilcileri çıkıyor ama başkan olarak kendisinin de, eski başkan olarak kendisinin de burada cevap verip kamuoyunu ve Fenerbahçe camiasına açıklama yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: Aynı aynı
1: mali
0: aynı aynı kanaatim. Sorumluluk da bunu gerektirir.
1: yani şimdi
0: Katılır
1: yaptım
0: mı, katılmaz
1: gitti,
0: mı göreceğiz.
1: yaptım gitti, olan oldu, hadi bay bay demek çok sağlıklı bir düşünce değil bence yani.
0: Ama yapacak da bir şey yok. Fenerbahçe Kurulu, Genel Kurulu yetki verdi.
1: Ya orası
0: Arazilerle
1: öyle.
0: ilgili yetki verdi. Yasal olarak Saadettin Saran kendi dönemine ait bir işlem yaptı. Gelecekten kaynakları da kullandı. Bunu da zaten söylediler. Yetki verilmiş. Saadettin Saran da geldi bunu yaptı ve gitti. Ama tekrar söylüyorum. Eğer kaynak sorunu olmasaydı ben Saadettin Saran'ın görevi bırakacağını, şampiyon olamadı ya Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Hani seçime gidilsin baskısı olsa da isterse gitmezdi.
1: Tabii.
0: Görevini tamamlardı.
1: Peki.
0: Yani şunu söyleyebilirdi. Yani Fenerbahçe'de de bu olurdu. Kardeşim yani geldi zaten bir ay, bir sene bile, bir sezon bile görev yapmadı. Biz bu şansı verelim zaten bir sene daha görev yapacak, yapamazsa gidecek diye. Görüntü o bence. Yani Aziz Yıldırım son cümlesinden çıkan sonucunda ben bu olduğunu düşünüyorum açıkçası Muzaffer.
1: Peki, buradan Divan Kurulu'nda şu cümleyle devam etmek istiyorum ki en dikkat çeken cümlelerden biri soydu. Aziz Yıldırım çıkıp dedi ki bu hafta içerisinde bir santrafor alacağız dedi. Bunun haberini verdi. Bu da tabii doğal olarak gündem oldu. Fenerbahçe'de bir santrafor alınacak mı, alınmayacak mı konusu çok fazla konuşulurken başkan çıkıp bu transferi yapacağız, herkes rahat olsun dedi. Sonraki transferlere de bakacağız dedi. Buradan istersen transfer gündemine
0: Geçelim.
1: geçelim. Santrafor konusu istersen orayla başlayalım.
0: Başlayalım. Fenerbahçe bir zaten şöyle. Şimdi orada meseleyi şuradan almak lazım. Şimdi Fenerbahçe'deki planlama şöyleydi. Kenar oyuncusu, kanat forvet. Birinci öncelik buydu. Arkasına hani bu zaten Aziz Yıldırım'da altını çizdi. U23 kriterine uyan
1: Evet.
0: bir oyuncu transferi daha yapabiliriz demişti. Ben Fenerbahçe'nin özellikle o bölgeye iki transfer yapacağını daha önce bu yayınlarda konuşmuştuk. Ama iki transfer Fenerbahçe yapacak. Bunun ana oyuncusu kenar forvet mi olacak yoksa öndeki oyuncu mu olacak konusu önemli bir soruydu. Bendeki ilk bilgiler şuydu. Fenerbahçe Leao transferi için bir hayli uğraştı. Oraya da birazdan geliriz.
1: Geliriz.
0: Orayı alıp ardından Vedat'ın yanına ya da Vedat'ı yedekleyecek bir golcü meselesi Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Şimdi özellikle Leao transferindeki süreç Fenerbahçe'yi biraz daha, ki Aziz Yıldırım da bunu söyledi. Bu arada Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeden Yani golcü meselesinden Leo'yu almayacak diye bence bir sonuç çıkmıyor. Yani kanat forvet sonucu çıkmıyor. Ama şu sonuç çıkıyor. Aynı zamanda odaklar da oraya gidiyor. Bir tane de merkez oyuncu, yani
1: Evet.
0: merkezde bir santrafor daha doğrusu Fenerbahçe alacak diye.

0: Golcü mü ya da Cirasi mi, isim olarak söylüyorum, Greenwood deniliyor ve oraya gidilmişti. Şimdi Leao transferinde bu yaşananlar var. Vedat'ın bir sakatlık konusu oldu. İster istemez orada Fenerbahçe mutlaka onu yedekleyecektir. Ama temel konu da şuydu: alınacak oyuncunun Vedat'la birlikte aynı anda sahada olması konusu. Yani Fenerbahçe bu kadar büyük bir yatırım yapacak. O yüzden iki oyuncunun da aynı anda sahada olması. İşte o yüzden kanat forvet daha makul ve mantıklı geliyordu. Bu gündem var mı? Bence var. Birazdan Leo meselesine geliriz. Ama onu şunu söyleyeyim: son edindiğim bilgiler, Fenerbahçe şu an 40 milyon euroyu Milan'a verirse bu transferi bitiriyor.
1: Leo'yu alıyor yani.
0: Leo'yu alıyor. Ama burada Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla yaptığı şey şu: mutlaka değerlendirme yapılıyor. Biz önce bir golcü mü alalım yoksa kenar forvet mi alalım? Şimdi gördüğüm kadarıyla konu önce golcüye gitmiş. Peki bu golcü kim? Cirasi mi? Şimdi birkaç gün önce Cirasi'nin menajeri arıyor, bize alın diye. Yani onlar hazır.
1: Biz bekliyoruz diyorlar
0: Onlar
1: yani.
0: hazır. Çünkü daha önce yine konuşmuştuk bunu. Dortmund galiba bu şeyi alıyor, Aslani'yi alıyor.
1: Aslani'yi alacak deniliyor.
0: Hoffenheim'dan onu
1: Evet.
0: almaya çalışıyormuş.
1: Çalışıyorlar.
0: Ama para da lazım. İşte gördüğün gibi her kulüpte para ihtiyacı var. Cirasi'yi satmaya çalışıyorlar. Muhtemelen orada koşullar oluştu. Cirasi konusu Fenerbahçe açısından bir ay önce, ne bileyim, toplam maliyette, örnek olarak veriyorum, toplam maliyette bonservis oyuncunun alacağı ücret üzerinde söylüyorum, diyelim ki 50-60 milyon euroysa, muhtemelen orada %10, %15'lik bir indirim noktasına daha doğru gelmiş görünüyor. Şimdi Cirasi'nin menajeri "bizi alın, biz hazırız" noktasındaysa eğer, Fenerbahçe'nin burada eli güçlü. Ama bu oyuncu Cirasi mi? Şimdi bir golcüden bahsediliyor, tamam mı? Ama isim konusunda Cirasi mi diye sordum, hayır diyorlar. Ya da bekleyin diyorlar. Yani net bir şekilde böyle Cirasi ismi çıkmıyor. Ve fakat konuşulan isimler var: Pavlidis diyen var, Vlahovic
1: Vlahovic
0: diyen var.
1: konuşuluyor.
0: Bu Japon golcü meselesi, ben çünkü bir duymuştum. Bugün Murat Aşık'ta Spor Sicilya'daki yayında bir anlatmış. Yani Fenerbahçe'nin masasında zaten en son 3 tane oyuncu vardı. 3 tane golcü. Golcü, yani merkez oyuncu
1: Girası
0: vardı.
1: vardı, Watkins
0: Bunlardan bir
1: vardı.
0: tanesi olacak. Bunlardan
1: Bu
0: bir tanesi
1: net.
0: olacak. Ama bu golcü Cirasi mi? Anlatılan, hayır, onun önünde başka bir oyuncu var. Bu Pavlidis mi? Bilmiyorum. Söyleniyor, iddiaları söylüyor.
1: Vlahovic ismi de çok
0: Vlahovic
1: gündemde.
0: ismi de dönmeye başladı. Bir bakarsın çantadan şey çıkar, şapkadan ya da
1: Japon
0: çantadan
1: golcü.
0: Japon forvet ya da Sörloth.
1: Ya o...
0: Ama Fenerbahçe bir golcü alacak. Sadece bu golcüyle mi bu iş bitecek? Belki de şöyle bir plan yapılıyor, onu da söyleyeyim. Yani Kerem'in özellikle Pavlidis'le Benfica'da, yani örnek olarak veriyorum, Benfica'daki uyumundan ötürü belki de Fenerbahçe, ya biz böyle bir durum var, biz buna odaklanalım, Kerem'i de daha etkin kullanmış oluruz. O yüzden önceliği golce vermiş olabilir. Ama şu da konuşuluyor Fenerbahçe'de: şimdi Leao için 40 versek alırız konusu var ya.
1: Evet.
0: Bu arada Fenerbahçe'de benim gördüğüm orada bir özgüven var ha,
1: Yani ne anlamda bir özgüvenden
0: Leao konusunda.
1: bahsediyorsun?
0: İstesek hallederiz özgüveni var Fenerbahçe'de şu anda.
1: Anladım.
0: Ama Leao'ya 40 vermek mi, yoksa önce işte 30'luk bir paketle golcü mü bitirmek? Şu galiba, şu yani hissiyatımı da söyleyeyim: golcüyü alıp Leao konusunu biraz zamana yayıp, çünkü Fenerbahçe'nin de orada Leao transferinde bazı hamleleri var. Birazdan oradaki son detayları da aktarırım. Aziz Yıldırım da bunu söylediği için herkes oraya ister istemez dikkat çekildi. Şu anki gündem bu, ama Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın bir tarzı var: sağ gösterip sol vuruyor biliyorsun
1: Vuruyor evet.
0: transferde. Bu konuşulan isimler dışında başka sürpriz bir isim çıkar mı? Onu da göreceğiz. Ama yani 30 milyon euro bandında bir golcüden bahsediliyor. Bu kim? Valla söylemiyorlar, onu
1: Yani
0: söyleyeyim.
1: şimdi şöyle benim aklıma şöyle bir şey geliyor.
0: Yani
1: Sen
0: o ismi
1: şimdi
0: alamadım abi, onu söyleyeyim.
1: Greenwood transferiyle
0: Özellikle
1: alakalı.
0: özür dilerim,
1: Aha.
0: Cirasi mi diye sordum.
1: Tamam. Onu
0: Yani
1: söyleyecektim.
0: değil gibi bir yanıt veriyor. Bakarsın Cirasi çıkar
1: İşte onu
0: onun
1: demek
0: içinden.
1: istiyorum. Sen Greenwood'la alakalı da konuştuğunda başkanın sana şöyle bir lafı vardı hatırlıyorsun. Burada yayınlarda da
0: Bu arada
1: söylemişti.
0: söyleyeyim, ben başkana sorup da burada söylemiyorum.
1: Anladım.
0: Onu söyleyeyim. Bu golcü meselesini konuşmadım.
1: Yani böyle bir strateji izliyor aslında Fenerbahçe yönetimi. Yani bir isim sorduğunuzda siz genellikle evet ya o oyuncuya yakınız demek yerine hayır deyip sonrasında oyuncu
0: O da
1: getiriliyor.
0: olabilir.
1: Yani
0: O da bir
1: o yüzden
0: strateji
1: ben
0: olabilir.
1: nedense Girassi

0: diğer isimlere göre daha önde olduğunu düşünüyorum. Japon forveti soranlar var, santraforu.
1: Ben bizim bak, tahminimiz şöyle, ben şu. Isim yok. Zaten yo, öyle ben söyleyeyim. Hani dünya futboluna aşina insan değilim. Sadece bu Japon golcüyle ilgili, yani bir de Japon golcü var deniyordu. Geçen hafta Oğulcan, ben Murat Aşk'a yayın yapıyorduk. Oğulcan bu işlere daha hakim. Ya dedim, bu Japon iyi golcü kim var? Bazı isimler söylediler. Dedim valla böyle bir şey dönüyor. Böyle bir Japon golcü meselesi dönüyor. Ama alırlar mı almazlar mı onu bilmiyorum.
0: Feyenoord'daki Ayase Ueda.
1: Sadece milletini söyledim yani.
0: İsmi olabilir.
1: Çünkü bende yani.
0: Yo, ben tahmin söylüyorum. Yani hani şu anda düşündüğünde dünya futbolunda etkili olabilecek bir Japon golcü alacaksan Ueda ismini
1: alırsın. Belki de şöyle
0: yani.
1: Oldu. Belki de şöyle oldu bu Japon golcü. Biraz şimdi benim duyduğum dönemdeki bilgilerle yan yana getirerek söylüyorum onu. Özellikle bu şimdi dedim ya, önce güçlü bir kenar forvet, kenar golcü almak, arkasına yedekleme meselesinde. Orada hani Leao'yu Fenerbahçe getirirse biz merkezi kime alalım çalışmasında orada masaya gelmiş anladığım kadarıyla bu.
0: Anladım.
1: Şimdi önce biz büyük parayı şeye basacağız.
0: Golcüye
1: basacağız. Kalan kaynağı da kenar forvete harcayacağız noktasında yeni bir gelişme olmuş olabilir. Leo'daki sürece bağlı olarak. Aslında tabii şu da var. Bütün bunlar var ama bir de Fenerbahçe'nin bu transferleri yapabilmesi için bir de oyuncu yollaması lazım. Ona da ayrıca gelmek lazım. Önemli bir konu çünkü. Onun da altını çizmemiz gereken, orada da altını çizmemiz gereken noktalar var. Konuşulanlar var. Oyuncu satış konusunda ki sıkıntılar neler? Onu da aktarmak istiyorum açıkçası.
0: Peki, gidecek oyunculara gelmeden önce ben bir şu Leo meselesini bir konuşalım.
1: Tamam.
0: Ve son bilgileri senden alalım istiyorum. Sonrasında bak, gidecek oyuncuları da konuşuruz. Leo'da son durum ne abi? Galatasaray'da önde Fenerbahçe mi?
1: Naci de burada anlattı. Oyuncunun Galatasaray konusunda niyeti var. Tamam. Ama Galatasaray'da Dursun Özbek, Naci de bunu anlattı. Şunu yapmak istemiyor. Gidip paranın, yani bir tane Galatasaray büyük bir oyuncu getirecek, o belli. Ama bu parayı Leo'ya vermek istemiyor. Galatasaray'ın formülü ne? Galatasaray'ın formülü şu. Leo'yu kiralık satın alma opsiyonuyla, ki Naci'nin anlattığı yerden yola çıkarak anlatıyorum. Satın alma opsiyonuyla Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor. Zaten dün Abdullah Kavukçu da biraz aslında bu ve buna benzer mesajları sık sık vurguladı. Şimdi Galatasaray'da zorunlu satın alma mı olacak, yoksa satın alma opsiyonu mu meselesinde Milan'la belli ki masada ve Fenerbahçe tarafından, özellikle Galatasaray'da kaynak yok deniyor, onu da söyleyeyim. Fenerbahçe 40'ı şu anda Leo'ya verirse eğer bu işi bitirir. Ama anladığım kadarıyla Fenerbahçe şunu yapıyor. Şimdi zaten önünde Galatasaray'ın bugün, bu arada Leo olmaz, başka bir oyuncu olur kenar forvet açısından. Ve Fenerbahçe'nin burada, tekrar ediyorum, transfer yapılması için yaptı, adam da yollayacak zaten. Bir de böyle bir durum var. Ama Fenerbahçe masada mı? Fenerbahçe bu konuda masadaydı. En son bilgi, Galatasaray daha önde. Niye? Oyuncu Galatasaray tarafında.
0: Evet.
1: Şimdi Galatasaray bugün gidip bu parayı bassa bu işi bitirir. Görüntü o. Fenerbahçe gidip 40 milyon euroyu verse bence Fenerbahçe de bu işi bitirir. Ama Leo konusunda Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla stratejisi şu: kaynağı golcüye ayırmak. Leo konusunda evet Galatasaray bir rakip ama Galatasaray bugünden yarına bu transferi bitirebilecek durumda değil. Zaten Dursun Özbey'e yakın birisi de bana dedi ki gidip de parayı vermez. Leo'ya parayı basmaz. Olursa kiralık. Tamam. Fenerbahçe'de hatta Leo süreci şöyle başlıyor. Yani Fenerbahçe bunu almak istiyor. Yani Fenerbahçe gerçekten de Leo'yla ilgileniyor. Başkanın da önem verdiği oyunculardan bir tanesi Leo ve o konuda bir aile hevesli. Ama Fenerbahçe'nin içinde şu konuşuluyor zaten. Biz Leo'ya mı gidelim, yoksa önce golcü mü alalım? Golcü diyenler var, Leo diyenler var. O süreç devam ediyor. Fenerbahçe şunu Leo konusunda şöyle bazı görüşmeler olmuş. Biz alalım. Şimdi bu limitler meselesi de var ya.
0: Evet.
1: Örneğin bu ödenecek parayı, işte 40 milyon euro. Bak diyorlar ki 40'ı versek alırız. Bak şimdi biz dolayısıyla 40'tan gidelim. Fenerbahçe Greenwood'u alırken ne yaptı? 13 artı 3 yaptı. 13 çarpı 3 yaptı, özür dilerim. Greenwood'un bonservisi ile ilgili açıklaması o. Fenerbahçe 3 yıl boyunca, 3 yıl içerisinde Greenwood'un parasını ödeyecek. Burada da benzer bir formülle, yani bu yıl örneğin 5 milyon eurosunu ödeyip geri kalan işte 40'a mı aldı ya da 35'e mi aldı? 30'u 2 ya da 3 taksit. Bilemiyorum artık onların matematiğini. Ama Fenerbahçe oyuncunun bonservisini almak istiyor. Ve fakat şunu yapmak istiyor. Yani bu sene bu büyük kaynağı son duruma aktarıyorum. Hı hı. Doğrudan buraya harcamakla ilgili bir şey var. Çekincesi var. Leo konusunda gördüğüm kadarıyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe aynı noktada. Milan'ın istediği bir para var ya. Yani evet, bu oyuncu Galatasaray'dan yana tavır almış olabilir. Ama hayattır, bu değişir. Milan'ın istediği kaynağı, parayı veren alır. Görüntü bu. Fenerbahçe ise anladığım kadarıyla Galatasaray'ın da tekliflerini takip ediyor. Elinde Leo konusunda zaman olduğunu düşünüyor. Leo'yu az önce bahsettiğim vadelerde bence alma ihtimali oluştuğunu düşünerek golcü artı bir kenara oyuncu alma konusunda bir motivasyonu var. Ama sadece golcü alıp kenara daha hani genç bir oyuncuyla da bu işi bitirebilir. Ya da almadan da yoluna devam edebilir.
0: Özetle Leo transferinde Galatasaray'a da gitse sürpriz değil, Fenerbahçe'ye de gitse sürpriz değil noktasında oyuncu yani.
1: Dursun Özbek yani kiralamak istiyor. Hı hı. Fenerbahçe 40 verirsek alırız diyor.
0: Fenerbahçe daha sakin Leo konusunda bekleyebilirim. Ben golcümü bir halledeyim. Ondan sonra Leo işine bakarım noktasında. Abi
1: bakarsın, yarın Leo'yu getirir. Belli ya olmasın. Çok hızlı değil. Bak burada o görüşmeler, süreç işin içerisinde değiliz. Edindiğim bilgilerden yola çıkarak bazen de okuma yapmak gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Fenerbahçe ne vermiş? Galatasaray ne vermiş? Bu transferde son durum ne? Fenerbahçe neden golcüye yöneldi? Hangi isimler masada, neler konuşuluyor? Edindiğim bilgileri toparlayıp buradan bir sonuç çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi bir diğer konu transferde, özellikle dün değil ondan önceki gün olması gerekiyor. Menajer Nuzi Özcan'ın attığı bir tweet sonrası doğal olarak isimler yazılmaya başlandı. Bir Senegal bayrağı tweet'e attı. Bu da doğal olarak insanların önüne
1: abi,
0: çıktı.
1: Nuzi Özcan kimi getirmiş Fenerbahçe?
0: Daha ben bilmiyorum. Bakmadım hiç yani, hani kimleri getirmiş diye de demek
1: ya
0: ki.
1: Ya bence onun üzerinden gitmenin bir manası hayır, yok. Zaten şöyle pataklarla, bu arada pataklarlar onu söyleyeyim.
0: İsmail Sar ismi çok yazılmaya başlandı. Nicholas Jackson galiba ismi yazılmaya başlandı. Bu tweet sonrasında hani bir bilgi var mı sende diye sana sormak istedim onu. Çünkü
1: yok,
0: chatte
1: ben de
0: çok fazla
1: yazan var. Bende bu konuda bir bilgi yok
0: bir
1: abi.
0: Bir Senegalli oyuncuyla anlaşıyor mu Fenerbahçe?
1: Bende bir bilgi yok abi, onu söyleyeyim.
0: Peki. Ya şimdi transferde çok şey yazılıyor, çiziliyor. Doğal olarak insanlarda da heyecan yaratıyor. Etkileşim almak da kolay. Transferle alakalı bir şey yazdığınızda etkilemek
1: şöyle
0: de çok kolay
1: sana
0: oluyor.
1: Hiçbir menajer açıktan bu tarz şeyler yapmaz. Yaparsa da bunun bir bedeli olur. Bunu kapalı devre yapmaya çalışırlar. Mantıken söylüyorum. Diyelim ki Fenerbahçe'nin böyle bir niyeti var. Neydi? Senegal miydi?
0: Senegal bayrağı, evet.
1: İşte Fenerbahçe'nin diyelim ki böyle bir niyeti var. Oradan menajer, böyle bir işin içerisinde olan menajer böyle bir tweet atıp kamuoyu yaratmaya çalışıyor. Ya da Galatasaray'ın böyle bir ilgisi var. Kulüp der ki ne yapıyorsun kardeşim sen? Amacın ne der? O işin içerisinden çıkarlar. Biraz bilemiyorum yani, şimdi ben beyefendiyi de tanımıyorum. Yani tanımıyorum derken şahsını bildiğim bir isim değil. O yüzden hani o tamamen şeye girer artık. Yani niyet okumaya girer. Öyle olmuş, böyle olmuş. Onu bilemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin transfer konusunda son durumunu aktardım. Golcü konusu masada. Ben hala tekrar ediyorum, Leo konusunda ya da kenar forvet konusunda Fenerbahçe'nin düşüncesi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'nin diyelim harcayacağı 45 milyon euro var ya da 40 milyon euro var. Burada kulüpler de strateji yapıyor. Biz bu parayı son anda, fırsat geldi, golcüye basalım. Alabilirsek, istediğimiz şartlarda bize bu oyuncuyu verirlerse gidelim Leo'yu biraz daha sıkıştıralım, almaya çalışalım gibi bir düşüncesi olabilir. Bunlarla ilgili tam bilgiye vakıf olabilmek için o transferin içinde yer almak gerekiyor. Mevcut durumdan yola çıkarak manzarayı anlatmaya çalışıyorum.
0: Peki. Anlıkta 3500...
1: Yani yanıltıcı da olmak istemem.
0: Peki. Anlıkta 3500 kişiyiz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve bir diğer konumuz
1: mesela
0: olan...
1: Mesela bu Senegalli oyuncu, o İsmail neydi? Sar mıydı?
0: İsmail Sar.
1: O galiba 23 kontenjanında değil, daha yaşlı
0: değil,
1: bir oyuncu değil,
0: değil
1: mi?
0: 28 yaşında
1: tamam.
0: olması lazım.
1: Tamam.
0: O tabii çok önemli bir transfer olur. Yani sadece adı geçtiği için söylüyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir gündemi var mı yok mu bilmiyorum ama alınırsa çok büyük iş olur tabii. Şimdi bir diğer konu gidecek oyuncular konusu Aydın abi. Aslında Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi geldiğinden beri transferlerde iyi işler yapıyor. Biz de bunu burada konuşuyoruz, değerlendiriyoruz ve anlatıyoruz ama gönderilecek oyuncular konusunda şu anda elde var sıfır diyebiliriz. Burada büyük sıkıntı var ve bunun çözülmesi gerekiyor. Burada elde, ne yapıyor yönetim?
1: Elde sıfır var diyemem.
0: Neden?
1: Yani şöyle, mutlaka Fenerbahçe'nin oyuncularına teklif geliyor ama
0: geliyor da.
1: Fenerbahçe'de bu oyunculardan para kazanarak mutlaka çıkmak istiyor. Musaba konusu daha önce gündemdeydi. Musaba için çok sayıda Süper Lig kulübünden teklif var. Yunanistan'dan da bir teklif var derken, yani isteyen var da Fenerbahçe kulübüne ne önerdiler onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin istediği bir para var. Birçok kulüpte ucuza almaya çalışıyor. Bu durumdan faydalanarak Fenerbahçe'de meseleyi bekletiyor diye biliyorum. Diğer yandan Şerif meselesi. Fenerbahçe bu oyuncuyu 20 milyon civarında bir paraya almıştı, Şerif'i. Çok da tartışılan bir oyuncuydu. U23 kontenjanında.
0: Evet.
1: Fenerbahçe bu oyuncuyu satar mı? Satmak isterse elinde talipler var. Ama piyasada konuşulanı söyleyeyim. Benim de bazen duyduklarımı izleyenlerimizle paylaşayım. Bir kere mesela Şerif'le ilgili, Musaba'yla ilgili, bazı oyuncularla ilgili, yani ya bu adamlara bir teklif getireceğiz. Bu adamın durumu nedir? Ya da Fenerbahçe'ye bir teklif götürecekler. Şu anda bir muhatap bulamıyorlarmış. Yani gerek Oğuz Çetin, gerekse şu anda transferden sorumlu isim Cihan Kamer'e ulaşma konusunda ya da bu teklifleri götürme konusunda yani şöyle yapmak istiyorlar, götürmeye çalışıyorlar ama orada bir ulaşamama gibi bir durum ya da geri dönüş alamıyorlar. Fenerbahçe'nin oyuncularına mesela Yunanistan'dan Mimović ile ilgilenen bir takım varmış ama Fenerbahçe tarafıyla böyle net bir temas kurulamamış. Orada satışla ilgili Fenerbahçe'nin satış departmanı çalışmıyordur diyemem. Mutlaka çalışıyordur. Ama gördüğüm kadarıyla orada bir şey var, eksiklik var.
0: Var.
1: Orada tamamlayıcı unsur konusunda bir eksiklik var. Fenerbahçe zaten oyuncu satmak durumunda, başka çaresi yok.
0: Tabii.
1: Yani satmak mı yoksa bir yere kiraya verip bu oyuncuların parasını mı paylaşmak? Satmak ister. Niye bunlarla uğraşsın? Paraya da ihtiyaç var. Satış konusunda tekrar ediyorum. Fenerbahçe'nin elinde oyuncular var, almak isteyenler var. Ancak konuşulan bu konuda, yani resmi yetkililer konusunda, yani transfere bakanlarla temaslarda şey var, kopukluklar var. Çünkü geri dönüş anlamıyormuş diye. Şerif başta olmak üzere birçok oyuncu ile ilgili Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'deki bu oyuncularla ilgili çeşitli talepler var ama bunların resmiyete dökülme noktasında resmi isimlerden bir geri dönüş olmadığına dair bende bilgiler var. Bu da bir sorun bu arada.
0: Tabii.
1: Yani Fenerbahçe'nin oyuncu çıkarması lazım. Esas olarak daha agresif davranılması gereken dönemlerden birinin içerisindeyiz. Fenerbahçe alıyor, bir de çıkarması lazım. Buradaki birimin çalışmalarını da yakından herkes takip ediyor ama tekrar ediyorum, konuşulan orada resmi yetkililere ulaşma, satış konusunda bilgi edinme ve masaya oturma konusunda sorun demeyeyim ama muhatap bulma konusunda, muhataba erişme ve muhatapla süreci yürütme konusunda sıkıntı olduğu çok konuşuluyor.
0: Peki. Şimdi Galatasaray'a geçmeden önce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki playoff'taki rakibi Sparta Prag. Diğer
1: Lyon
0: eşleşmesinin galibi oldu. Tabii ki Sturm Graz'ı geçerse bu eşleşme bence Fenerbahçe için hayırlısı oldu. Çünkü Saint-Gilloise Bodo Glimt Ping galibi, ki muhtemelen orada Bodoglimt galip gelecektir diye düşünüyorum, futbol bu ama Bodoglimt genellikle bizim ülke takımlarına ters gelen bir oyun oynayan bir takım ve aslında Şampiyonlar Ligi'nde de artık bir alışkanlığı olmuş takım, hayırlı bir kura çektiğini düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe buradan Şampiyonlar Ligi kapısını araladı ve oraya
1: önce Sturm Graz'ı geçmesi
0: gibi
1: lazım.
0: Tabii.
1: Ama şunu söylemek lazım, Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı geçmesi için iyi top oynaması gerekiyor.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe'nin iyi oynamaya ihtiyacı var. Sezon başı anlaşılabilir bir durum tabii ki. Ama son neydi abi takımın ismi?
0: Gornik Zabrze.
1: Gornik deplasmanındaki oyun sonuç, evet, Fenerbahçe geçti. Tebrik ederim. Buraya geldi. Oraya gitmek için önce Sturmgraz'ı yenmen gerekir. Şimdi takımlarla ilgili, şimdi bak, finale geldiğin zaman final işi her zaman şey değildir. Kolay değildir. İlan abi geçti, ona selam verdim. Şey her zaman kolay değildir. Yani o finale geldin, garantisi yoktur.
0: Tabii ki.
1: Ama ben şunu görebiliyorum. Herkes de bunu söylüyor. Fenerbahçe'nin elinde çok değerli bir kadro var.
0: Net.
1: Defalarca Şampiyonlar Ligi oynamış birçok oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Doğru mu abi? Doğru.
0: Kesinlikle.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması çok önemli. Hem uzun yıllardır burada bu sahnede olmayan bir Fenerbahçe var. Hem gelirler açısından bu kapının çok önemli olduğunu altını çizelim. Fenerbahçe oyundur. Bazen kaybedersin. Ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girecek bir kadrosunun olduğunu altını çizmek lazım. Burada görev İsmail Kartal'a ve oyunculara düşüyor. Ama bu turları geçmek için bir önceki turda oynadığın oyunların çok daha üstüne çıkman gerekiyor. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçları çok kritik, çok önemli. Biraz da bu gönderilecek oyuncular meselesi var ya, Muzo. Gönderilecek oyuncular konusu başta Fred ve Talisca olmak üzere özellikle bu maçlar sonrasına belli ki bırakılıyor. Çünkü takıma gelmesi beklenen oyuncular var. Hı hı. Vedat'ın hala bir ister istemez sakatlığı vardı. Buraları geçmek için tekrar ediyorum, İyi oynamaya ihtiyaç var. Burayı geçtikten sonra özellikle bu yeri gelmişken söyleyeyim, Fred meselesi, Talisca meselesi de daha belirgin hale gelir. Ama İsmail Kartal'ın önünde çok büyük bir sınav var. Yani Sturm Graz'ı geçemezse İsmail Kartal'ın bir savunması olmaz. Ve bunun da Fenerbahçe bedeli ağır olur. İyi oynamak zorunda Fenerbahçe. Kusura bakmasın kimse. Şampiyonlar Ligi'ne girecek bir kadro kuruldu.
0: Kesinlikle.
1: Ve bunun da Fenerbahçe üstesinden gelmesi gerekiyor. Çok iyi oynarsın, bazen olmaz. Burada sana kimse bir şey diyemez. Ama iyi oynayarak Fenerbahçe bu maçları, iyi kamuoyunu ikna ederek Fenerbahçe bu maçları sonuçlandırmalı. Umarım da önünde bu şey gelir, fırsat olur. Lyon'a gelirsek, Lyon eski Lyon mu? Bir dönem bayağı bir, bayağı bir sıkıntıları vardı. Sparta Prag benim çocukluğumda çok önemli bir takımdı. Nedved'in olduğu takım. İşte 93-94'ler Galatasaray'da sık sık Şampiyonlar Ligi'nde eşleşirdi Sparta Prag'la. Bir dönemlerin çok önemli takımıydı. Fenerbahçe'nin kadro olarak bundan aşağı, bu takımlardan aşağı kalır yok. Hatta daha değerli, daha pahalı bir kadrosu var. Beklenti Fenerbahçe'nin burada olması hem psikolojik açısından, hem gelir açısından, hem Fenerbahçe'nin geleceği açısından çok önemli. Aziz Yıldırım'ın vurguları da şunlar zaten. Orada olmalıyız ve Şampiyonlar Ligi'nde olacak bir takım için transfer çalışmaları yapıldı. Lyon maçından önce de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmek için o golcüyü, dördüncü kilit oyuncuyu getirmiş olur. Ama önce geçmesi
0: tabii
1: şartıyla.
0: Tabii, önemli olan Graz maçı. Peki, Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. O zaman abi, Galatasaray gündemine geçiş yapmak istiyorum. Abdullah Kavukçu'nun başka kulüpler diyerek defalarca aslında Fenerbahçe'yi direkt olarak hedef aldı. Bir açıklaması var. Sen onu izledin zaten.
1: İzledim.
0: Ben de izleyenlerimize onu izleteyim, sonra üzerine konuşalım.
1: Tamam.
0: Sesimizi alıyorum ben.
1: Tamam.
2: Bugün farklı takımlara bakın, en az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar, biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Kulübün total bütçesi vardır ve bütçesine göre UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu %69 ile tutturduk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldılar. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Biz Ocak ayında bir transfer yaptık. Başka kulüpler 100 milyon eurolar civarında transfer yaptılar ve bugün o oyuncuların çoğunu göndermek istiyorlar.
3: Bay bay bay.
2: Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Başka kulüpler gibi işte ne olursa olsun biz yapalım, yarın ne olacak diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Biz Galatasaray'da doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Biz başka kulüpler gibi değiliz. Limiti olmayarak da harca, yarın gidip de bunu ayarlarız demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'de en limiti rahat olan kulübüz.
0: Evet, Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Sözü sana bırakıyorum.
1: Ya, savunma yapıyor Abdullah Kavukçu. Net bir şekilde savunma yapıyor. Fenerbahçe'yi gösteriyor. Şimdi diyor ki biz diyor iyi planlamayla geldik. Buna katılıyorum. Galatasaray bu 10 artı 4 kuralında, ki bu sene bu işin böyle olacağı belli. Galatasaray'ın bir noktada hakkında teslim edelim. Bunu Naci anlatmıştı. Geçen sene bu kural belli olduğunda Galatasaray gidiyor tahkim kuruluna itiraz ediyor. Belgesi de var. Diyor ki bu olmaz, bu doğru değil. Tahkim kurulu bu itirazı olumsuz olarak değerlendiriyor ve bugün Galatasaray diyor ki kardeşim bu 10 artı 4 kuralından ötürü transferlerde sıkıntı var. Ama Galatasaray'ın elinin güçlü olduğu bir nokta var. O da nedir? Galatasaray'ın eli şöyle güçlü. Galatasaray işte Nelson eli kulağında gitmek üzere, bir oyuncu zaten alma hakkı var. Planlama konusunda Galatasaray burayı iyi getirmiş. Tamam. Ve diyor ki biz diyor öyle bir planlama yaptık ki bu olayın da olduğunu biliyorduk. Ne yaptık? Bazı oyuncuları kiralık olarak getirdik. Bize yük olmayacak şekilde bu oyuncularla çalıştık ve yolladık. Galatasaray planlamayı iyi yapmış. Gerçekten de iyi yapmış. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'de bu planlamadaki büyük problemin nedeni şu. Ali Koç döneminde çok sayıda oyuncu alındı. Saadettin Saran döneminde devre arasında çok sayıda oyuncu alındı. Yönetimlerde son 2 yılda süreklilik olmadığı için buraya uydurma konusunda bir belli ki çalışma yapılmadı. Yapılsa zaten böyle olurdu, olmazdı. Çünkü şampiyonluk baskısından ötürü orada bu hatalar yapılmış görünüyor. Yani alalım bakarız. Az önce ilk bölümde anlattık ya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ne yapmaya çalışıyor. Evet. Saadettin Saran ne yaptı, Ali Koç ne yaptı konusu. Tekrar oraya dönmeyeceğim. Ama Galatasaray'ın iyi planlama yaptığı açık. Bu da sürdürülebilir bir yönetimin sürekliliğin ne kadar aslında faydalı olduğuna bir başka göstergesi. Ve Abdullah Kavukçu bu arada Galatasaray'da gerçekten de bu ilginç. Çok büyük bir baskı var. Nedenler üzerine çok konuşulduğu için tekrar oraya girmeyeceğim. Ve yönetimde sürekli savunma yapıyor. Diyor ki biz bu transferi yapacağız. Çok da üzerimize gelmeyin. Ama ben Abdullah Kavukçu'nun anlattığı kadar böyle ellerinin rahat olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü şimdi sürekli Fenerbahçe'ye örnek vererek bir savunma yapıyor. Zaten bu dert Fenerbahçe'nin derdi diye konuşuyoruz da zaten. Fenerbahçe bir sürü transfer yaptı. Şu anda da yapıyor. Aziz Yıldırım da anlattı, dedi ki şu ana kadar 144 milyon euroluk sponsorluk kaynağı yarattık, kulübe soktuk, bu transferleri yapıyoruz, limitleri açıyoruz diyor. Her kulübün sıkıntısı var, Fenerbahçe'nin de sıkıntısı var ve Abdullah Kavukçu özellikle yaptıkları işi yüceltmek için Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durumu aktarıyor. Doğru mu? Doğru. Ve diğer yandan gazetecilere çıkışıyor. Diyor ki siz diyor buna alan veriyorsunuz. Çünkü işte Fenerbahçe medyası, kabaca öyle toparlayalım, Galatasaray'ı daha çok konuşuyor. Bu eleştiriyi getiren kişi o zaman çıkıp sık sık sürekli Galatasaray vurgusu yapmasın. İşte Fenerbahçe vurgusu niye yapıyor ki? Fenerbahçe'yi niye örnek gösteriyorsunuz ki? Yani hem o tarafı eleştiriyorsunuz hem de kalkıyorsunuz. Fenerbahçe öyle yaptı, böyle yaptı. Zaten bu durumun olduğu çok açık. Mevzu şu kardeşim. Galatasaray neden transfer yapmıyor ya da yapamıyor? Konu bu mu? Bu.
0: Evet,
1: şimdi benim anladığım kadarıyla bak Leao konusunda da onu söyleyeyim. Leao konusundaki meseleyi de söyleyeyim. Dursun Özbek yakınları da bunu söylüyor. Diyorlar ki Muzo dikkat kesin buraya. Dursun Özbek Leao'ya gidip de parayı vermez, basmaz. Tamam. Bence Abdullah Kavukçu Leao konusunda bu hareketlilikten ötürü bu işin içerisine Galatasaray girmiş durumda. Alırsa eğer Abdullah Kavukçu açısından da şöyle bir manzara oluşacak. Fenerbahçe'nin elinden oyuncu aldı konusu olacak.
0: Evet, öyle olacak.
1: Yani transferde psikolojiyi yönetme üzerine bir çalışma oldu, bir anlayış oldu kesin. Bunlar da bu arada olabilir. Buralarda bir şey yok, mahsur yok. Ama şimdi Naci'nin, geçen sen de buradaydın. Hı hı. Naci'nin yayınında Galatasaray'ın transfer politikalarını konuştuk. Anladığım şey şu. Şimdi Galatasaray Barış Alper'i satmak istiyor ya.
0: Evet.
1: Ya da satmak istiyor demeyelim. Barış Alper'e teklifler var ya.
0: Oradan
1: Barış Alper'e gelecek olan satarsa oradan gelecek olan kaynağa göre Galatasaray transfer operasyonu yapacak. Doğru mu?
0: Evet.
1: Doğru. Şimdi bu bize neyi anlatıyor? Tekrar söylüyorum. Abdullah Kavukçu paramız var diyor. Biz zaten diyor hep son yıllarda önemli transferleri sona bıraktık. Şimdi hep planlamada Galatasaray 16-4'te iyi iş yapmış diyoruz ya şu ana kadar. Böyle bir derdi yok diyoruz ya şu ana kadar. Şimdi hep şu söylenmiyor mu? Yani transfer ne kadar erken gelirse, takımla ne kadar uyumlu çalışırsa, uzun çalışırsa o denli iyi. Şimdi bu prensibe aykırı neden hareket ediyorsunuz? Çünkü Dursun Özbek bu sene, geçen sene harcamayı yapmak istemiyor. Şimdi Abdullah Kavukçu diyor ki geçen sene Fenerbahçe devre arasında 100 milyon euro verdi. Şimdi yollamaya çalışıyor. Yollama meselesinde de Kant örneğini aslında tam veremiyor da onu veriyor. Bu da Fenerbahçe'nin tartışması. Aziz Yıldırım Kant'ı yollayacağız demedi. Yollayacağım da demedi. Ama Ertan Bey'in, Ertan Torunoğulları'nın lafı üzerine madem bu oyuncuyu satabiliyorsunuz buyurun satın. Bu arada Fenerbahçe 16 milyon euro maaş alan Kante'ye bir teklif gelirse Gül oynaya satar. Bu da mantıklı bir şey. Orada bir eleştiri var. Bu şey tespit var. Bu doğru. Şerif teklif gelirse Fenerbahçe istediği parayı bulursa satar. Yani

0: Ama Abdullah Kavukçu'da şunun altı da bu arada çizilmesi gerekiyor. Geçen sene Fenerbahçe tarihinin en büyük harcamasını yaptı.
1: Evet.
0: Ve bugün de onun sıkıntılarını çekiyor. Doğru mu?
1: Hı,
0: Doğru. Sıkıntılarını çekiyor
1: doğru.
0: Fenerbahçe.
1: Belli zaten konuşuyoruz.
0: Daha bu devam da edecek. Ama Galatasaray'daki bu transfersizlik, bu sessizlik meselesi Fenerbahçe üzerinden anlatılamaz. Çünkü neden? Tamam, Abdullah Kavukçu Galatasaray Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl yaptığı operasyonun kendileri Fenerbahçe için ne kadar aslında sıkıntılı olduğunu anlatıyor. Doğru. Bu bir tespit. Bu doğru. Katılıyorum buna. Ama diğer yandan ne diyor ya, paramız yok. Abi Galatasaray bu operasyonları hızlıca yürütebilecek kaynağa sahip olsaydı eğer, yapar bu işi kapatır. Sezona hazır bir yeni transferle, güçlü bir oyuncuyla girmek ister. Çünkü bu işlerin affı da yok yani. Ne olursa olsun ligin ikinci haftasında kaybettiğin 3 puanın diğer haftalara göre değeri daha az değil ki. Kayıp
1: Evet.
0: kayıptır. Ama ortaya çıkan sonuç, Galatasaray geçen yıl büyük kaynağı harcadı. Bu yıl o kaynağı bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu da çok normal, tekrar ediyorum. 75 Osimhen'e, 30 Uğurcan'a, 30 kime verdi? Singo'ya verdi.
1: Singo'ya
0: Ve
1: vermiş.
0: bu arada şunu da söylüyor, diyor ki metinde, alt metinde, biz diyor bunları verdik ama bu oyunculara da masada teklif var diyor. Değerli oyuncular aldık. Bu da işin önemli parçalarından bir tanesidir. Bu da takdir edilmesi gereken bir şeydir. Sen oyuncu aldın. Bu aldığın büyük oyunculara bugün teklif varsa bu da değerli bir şeydir. Bunun da buna da bir şey yok, itiraz yok. Ama şu da ayıp bir şey değil. Kaynak yok.
1: Ama işte bunu
0: Galatasaray
1: söylemiyorlar.
0: abi ister istemez paramız
1: 500
0: yok.
1: milyon euro
0: Paramız
1: bütçemiz
0: yok.
1: var bizim diyor
0: Ay
1: Abdullah
0: bütçe işte, onu
1: Kavukçu.
0: da Arsenal üzerinden
1: Arsenal
0: anlatıyor.
1: üzerinden anlatıyor tabii de orayı da.
0: Burada bak başka hiçbir sonuç çıkmıyor. Parası olan kulüp böyle davranmaz. Gider çat diye verir, alır gelir. Zamana bırakmaz. Zamana bırakmaz. Çünkü geçen yıl Galatasaray büyük bir bonservis bedeli ödemesi yaptı. 130 milyon euroluk transfer harcaması yaptı. Sadece bonservis özelinde bunu söylüyorum. Bu sene o kadar geniş davranmak istemiyor. Dursun Özbek de daha sakin gidiyor. İşin özeti bu. Fenerbahçe vurguları ise gündemi değiştirmek. Ya Fenerbahçe'deki durumu zaten herkes biliyor. Konu bu. Diğer yandan özellikle federasyona vurgular yaparak da, yani federasyon konusunda 10 artı 4 kararına vurgular yaparak da biraz aslında yine ya bu konuda bizim elimizi güçleştiriyor. Transfer yapma konusunda bu kuraldan ötürü daha inceleyip sıkalemek durumundayız. Zaman kazanmaya çalışıyoruz diye bir mesaj veriyor. Ama tekrar ediyorum, Galatasaray'da mutlaka kaynak var, para var ama bu paralar ha deyince harcanmıyor. Az önce Leao konusunda söyledim. Galatasaray diyor ki, ve beyefendi de söyledi zaten, Abdullah Kavukçu da söyledi, biz doğru planlama yapıyoruz. Bazılarını kiralık aldık, oynattık ve yolladık. Fenerbahçe'nin düştüğü hataya düşmemek için de inceleyip sık dokuyoruz dedi. Ama ez cümle finalde aynı şeyi belki birkaç kez söyleyeyim, tekrar söylüyorum. Elde bu kadar rahat harcanacak bir kaynak olsa gider basar parayı. İnanıyorsanız Osimhen gibi, Uğurcan Çakır gibi, Singo gibi basar parayı getirirsiniz, oynatırsınız, transferi yaparsınız, herkesin de Sané gibi herkesin de ağzını kapatırsınız. Mesele bu. Kaynak. Kaynak bulma meselesi. Konu bu.
1: Peki. Süper chatler var. Onları da ekrana getireyim. Şahin Bey demiş ki abi yayınlar Greenwood Stad'da izledik. Sence tutar mı? Ayrıca Kerem Aktürkoğlu abi bu sezon Aziz Başkan'ı yer. Vallahi bu adamdan kurtulmamız lazım demiş. Yani tabii Fenerbahçe'nin oynadığı maçlardan sonra özellikle hem oyun performansı özelinde İsmail Hoca'ya ve sahadaki performans üzerinde de Kerem Aktürkoğlu'na çok sayıda eleştiri geliyor. Çünkü Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte ve yapılan transferlerle birlikte
0: Kerem o golü atsa, Kerem
1: çok
0: o golü atsa bu işler
1: umutlandı.
0: olmazdı.
1: Atacak işte
0: İşte
1: oralarda.
0: atmadığı için zaten bir de bir Leao gündemi vardı. Hani her şey batar ya bazen insanlara. Kerem'le ilgili durum bu. Ama şöyle bir durum var. Kerem Fenerbahçe'de bedava oynayan bir oyuncu.
1: Parası Hakan Safi
0: Hakan Safi
1: tarafından
0: veriyor.
1: karşılanıyor.
0: Şimdi dolayısıyla
1: Birbirlerini
0: bedavaya
1: takipten çıkmışlar.
0: çıkması fark etmez. Hakan
1: Yok,
0: Safi
1: hayır
0: verecek.
1: yani.
0: Bak Hakan
1: Hani
0: Safi'nin şöyle bir
1: çıkmışlar yani.
0: şansı bence
1: Takip ediyordu Kerem,
0: bu
1: çıkmış.
0: saatten sonra şöyle bir şansı yok. Bu arada burada gol yapılmış zaten.
1: Biliyorum canım,
0: Burada gol
1: hani
0: yapılmış.
1: aralarında bir şey mi oldu acaba?
0: Bilemiyorum ama parasını Hakan Safi veriyor. Hakan Safi bugün dese ki ben bu parayı ödemiyorum artık ya da geciktirerek ödese ödemiyorum muhabbeti yapsa bir daha Fenerbahçe başkanlığı konusu söz konusu olamaz.
1: Tabii ki de olamaz.
0: Söz konusu yani. Olamaz. Mümkün o yüzden Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'nu bedavaya oynatıyor. Ayda 27 bin lira asgari ücret veriyor. Geri kalan parasını Hakan Safi veriyor. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bunu da Fenerbahçe o yönüyle mutlaka değerlendiriyordur. Sen değerlendirmez misin?
1: Değerlendirirsin.
0: Ama Kerem'den beklenen de bu adamın gerçekten de daha güçlü oynaması. Tabii. Fenerbahçe taraftarının beklentisi var. O oyunu oynaması. Kerem değerli bir oyuncu. Yine söylüyorum. Galatasaray'da, milli takımda, Benfica'da kendini ispatlamış bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Uluslararası seviyede bir oyuncu aldı. Geçen sene Kerem bütün takım 10 üzerinden 9 iken Kerem 5 falan değildi. Yani o ortalamada olan oyunculardan bir tanesiydi. Ama bu Zagreb maçında atamadığı Gornik maçında atamadığı golden yüzünden iyice tartışılır hale geldi. Onu da atacaksın.
1: Mesela şu Hakan Safi konusu açıldığında benim aklıma hep şu geliyor. Böyle gelince de söylemeden tutamıyorum kendimi. Hakan Safi şunu demedi mi abi? Bir tane yıldız alsınlar, ben de bir tane yıldız alacağım.
0: Ya olur o. Ya o
1: hatırlatmak lazım.
0: Aziz Yıldırım'ın parası yok muhabbeti için yapıyordu onu. Olur ya, transfer döneminden dolayı. Çok da böyle. Bu arada şöyle.
1: Leao'yu bitirsin Hakan Safi.
0: Ama Leao'yu almaz çünkü Hakan Safi izledi. Fenerbahçe'nin topçusu değil demişti.
1: Ha doğru. Doğru bak, onu unuttum, öyle demişti o. Biz izledik 40 dakika mı demişti? 10 dakika. Şey 10 dakika.
0: 10 dakika
1: mı?
0: Izledim.
1: Biz de bu işleri verdim, anlıyoruz demişti.
0: Karar verdin demişti.
1: Fenerbahçe'nin topçusu değildi deyip
0: abi, Fenerbahçe transfer yapar. Yani başkanlardan da bağımsız kim olursa olsun.
1: O süreçler de çok eğlenceli oluyor.
0: Gücü var getir. Orada Hakan Safi parayla kendini anlatacaktı ısrarla. Sürekli vurguları o oldu. Bugün de bazı olaylar tartışılır ama şu anda Hakan Safi'nin Fenerbahçe'ye en büyük desteği bedavaya oynayan Kerem Aktürkoğlu. Bedava oynuyor abi. Durum bu çünkü.
1: Asgari maaşı.
0: Asgari maaşı oynuyor. 28. Çünkü geri kalanını Hakan Safi sponsor oldu Fenerbahçe. Protokolü öyle sonra çevirmek durumunda kaldılar. Çünkü o yapılan büyük hatadan sonra.
1: Tabii.
0: Bedavayı oynayan bir Kerem Aktürkoğlu var. Onu çöp etmez yani Fenerbahçe.
1: Şahin Yılmaz diyor ki abi bedavaya sen de gider oynarsın. İnan daha çok katkı yaparsın. Ama lütfen yönetim sesinizi duysun. Kerem babamızın oğlu değil, düşmanımız da değil. Ama lütfen yeni sezonda Kerem görmek istemiyoruz demiş.
0: Ama bak orada da şöyle haksızlık etmemek lazım. Şimdi kardeşim şu anda 10+4 kuralı var Muzaffer.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe bu kural çerçevesinde elinde yerli oyuncuları da bulundurmak zorunda. Başka çaresi yok. Fenerbahçe bu zaten hani U23 sınıfında olan oyuncuları bir kenara koyarak söylüyorum. Hani bir de yollaması gereken oyuncular var ya, orada zaten bu yeni oyuncu alabilmek için zaten bu arada mevcutta zaten yollaması gerekiyor. Bu haliyle zaten federasyona sezon başında mutlaka dışarıda bırakman gereken oyuncular var. Ayrıca her yeni transfer için de yeni satman gerekiyor. O yüzden yerli oyuncuya ihtiyaç var. Kerem'i bu kadar da aşağı çekmemek lazım.
1: Mevcut abi yerli oyuncular arasında elinde tutup performans alabileceğin nadir oyunculardan birisi işte Kerem yani.
0: Az önce konuştuk ya, bu golcü meselesinde Fenerbahçe Pavlidis konuşuluyor.
1: Bak, Vedat'la yani, da görmek lazım.
0: Yani daha çünkü Benfica'da da bunlar iyi iş yaptılar. Belki de Fenerbahçe özellikle raporlamalarda da geçmişte bu arada bu çocuğun örnekleri var. Kerem'in yaptıkları var. Galatasaray'da Icardi ile Benfica'da.
1: Pavlidis.
0: O yüzden oraya güçlü bir golcü daha koyup Kerem'i o kanatta daha etkin kullanma üzerine daha detaylı bir raporlama planlamaları da olabilir. O yüzden Kerem'i yıpratma. Ya kimseyi yıpratmamak lazım, onu söylüyorum. Ama oyuncu da hakkını verecek. Aldığında hakkını verecek. Vermeye çalışacak. Bak, gol atamamak problem değil. Önemli olan mücadele. Bizim insanımız da mücadele eden, işini iyi yapan insanlara saygı duyar. Bir yerden sonra artık onun yeteneği tartışma konusu olur. Ama bu kadar da eleştiri gelmez.
1: Mesela ben
0: o mücadelenin ortaya konması gerekiyor.
1: Hiç mesela Fenerbahçe taraftarında çok nadirdir Levent Mercan'ın eleştirildiğini hiç görmedim mesela.
0: Çünkü oynamıyor ki eleştirsin.
1: Yok, oynadığı zaman da doğru işler yaptı.
0: İşte yapıyor, evet.
1: Yani
0: evet.
1: Bir mücadelesi var, çalışkanlığı
0: beklentiyle,
1: var belli yani.
0: Beklentiyle performans arasındaki evet, denge bunu belirliyor. Yani evet, en fazla şunu diyorlar. Ya zaten bu çocuğu biz Karagümrük'ten aldık.
1: Evet.
0: Yeri geldiğinde idare ediyor ama Kerem başka bir oyuncu.
1: Tabii.
0: Aslında bu Kerem'e verilen değerle olarak, ona verilen değerle de alakalı bir durum.
1: Yıldız olarak aldım. Bir süper chat daha var, onu da ekrana getireyim.
0: Tamam.
1: Arda Bey demiş ki Aydın abi bu Fred'den biz ne zaman kurtulacağız demiş.
0: İsmail Hoca istemiyor.
1: Bu Fred konusu işte. İsmail Hoca'nın da kendisini bağladığı bir konu oldu. Şimdi sen Fred'i elinden çıkartamazsan ve sezonda da Fred'den beklediğin performansı alamazsan İsmail Hoca'yı topa tutarlar.
0: Abi ben Fred'in kalma ihtimalini sıfır görüyorum.
1: Ben de öyle görüyorum
0: yani
1: ama.
0: Yani anca ne olur Fenerbahçe.
1: İki maçta da
0: Talisca'yı, Asensio'yu satar, yollar. Fred anca öyle kalır. E şimdi bu ikisini birden Fenerbahçe yapar mı? Yapmaz. İkisi gitmeyeceğine göre ikisi birden. İkisinden biri gidecek. Bu durumda diğer gidecek kim? Fred olur diye düşünüyorum.
1: Bence de.
0: Şimdi
1: yani öyle
0: Fenerbahçe'nin
1: olmalı
0: bir saniye
1: bence.
0: Abi. Şu an Fenerbahçe'nin bu Bekayu falan dışarıda bırakarak bırak. Sayalım tamam mı?
1: Tamam.
0: Fenerbahçe'nin oyuncularını sayalım.
1: Ederson.
0: Ederson.
1: Şikrinyar.
0: Dur.
1: Ake.
0: Semedo.
1: Semedo. Şikrinyar.
0: Şikrinyar.
1: Ake.
0: Ake.
1: Osterwolde.
0: Osterwolde.
1: Archie Brown'u saymıyorum. O zaten kurala uyduğu için.
0: O kategoride değil zaten.
1: Kante,
0: o diğer
1: Gendouzi.
0: Kante.
1: Gendouzi.
0: Gendouzi.
1: Asensio.
0: Asensio.
1: Greenwood.
0: Dur. Asensio. Talisca.
1: Talisca.
0: Talisca.
1: Fred.
0: Greenwood. Vedat.
1: Fred.
0: Fred. Başka dışarı bıraktığımız oyuncu var mı?
1: Düşünüyorum. Yok.
0: Sayıyorum. Ederson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hiç transfer yapmadan Fenerbahçe şu anda iki tane oyuncusunu yollamak durumunda. Bu
1: evet.
0: Şeyden bahsediyorum. Yaş sınırı olmayan yabancılarda. Şimdi Fred'in kalması için ne olması lazım? Asensio ve Talisca'nın ikisinin de gitmesi lazım.
1: Evet.
0: İkisi birden gider mi?
1: Mümkün değil.
0: Gitmez. Semedo ile Osterwolde'nin ikisinin birden gitmesi lazım. Gider mi?
1: Olabilir.
0: İkisi birden gitti. Fred kaldı diyorsun.
1: Olabilir.
0: Peki bölgesel açık ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak.
1: Çıkar.
0: Hesap yapıyoruz.
1: Çıkar.
0: Fenerbahçe'nin elinde orta sahada kim var? Kante, Gendouzi.
1: Asensio, Fred, Talisca.
0: Dur dur. Yerlileri de sayalım.
1: Ha, yerlileri.
0: Kante, Gendouzi, İsmail.
1: İsmail.
0: Beğenme. Cezası da 6 aya indi.
1: Mert Hakan.
0: Mert Hakan. Ve burada çokluk nerede var?
1: Orta sahada.
0: Orta sahada. Nereden yollayacaksın?
1: Orta sahadan.
0: Orta sahadan yollayacaksın. Şimdi bir oyuncu daha gelecek. Kaç tane yollaman lazım?
1: 3 oldu. Bir oyuncu
0: abi
1: daha
0: bak,
1: gelecekse.
0: Bu tabloda Freddy tutma şansın bence yok.
1: Bence de yok.
0: İsmail Kartal'ın Freddy takımda tutmak istediği bir gerçek. Bu yeni bir konu değil. İlk göreve geldiğinde İsmail Kartal ilk toplantıda da topuk yaylasına Fenerbahçe gittikten sonra da Fred'in takımda kalması gerektiğini zaten söylüyor. Ama bu kuralda Fred'in kalma ihtimali yok. Ha şu olabilir. Eğer Futbol Federasyonu 10 artı 4'ü değiştirmez ama 10 artı 4'ü iki tanesi Abdullah Kavukçu da onu söylüyor. 2000 doğumlu
1: gibi olursa
0: kategorisine sokarsa o zaman sen Greenwood sokuyor musun buraya?
1: Sokuyorsun.
0: Sokuyorsun.
1: Osterwolde'yi
0: sokuyor
1: musun? Evet.
0: Şimdi burada rahatlıyor musun?
1: Rahatlıyorsun. Tabii.
0: Yani İsmail Kartal'ın istemesi kadar normal bir şey yok. İsteyebilir. Bay sen niye bunu istiyorsun diye de kalkıp itiraz edecek halimiz de yok. Kararı veren o çünkü. Sorumluluk da onun. Bu kadar da İsmail Kartal'a da ya sen bu işi bilmiyorsun muhabbeti yapmanın ayıp olduğunu düşünüyorum. Ama bu tabloda benim de mantığım abi Fred kalmaz diyor. Çünkü burada çokluk var. Çokluğun evet, olduğu yerde
1: değil,
0: şeye
1: de.
0: Gidersin. Ya da Fenerbahçe Kante'yi yollayacak. Bir oyuncu daha gelirse zaten 3 tane gitmek zorunda.
1: 3 tane.
0: Ki öyle olacak bu arada. Yani biz şimdi Fred kalacak mı kalmayacak mı diye konuşuyoruz ya. Golcü de geldi. Ben evet. Sana söyleyeyim. Fred olmayacakları söyleyeyim. Büyük sürpriz olur bu saatten sonra. Ama Asensio'yu son dakika satar onu bilemem. Fred bence Talisca Osterwolde.
1: Bence ben de Semedo'dan çıkılacakmış gibi hissediyorum.
0: Tamam,
1: yani Fred
0: Semedo,
1: ve Semedo diyorum.
0: Semedo ya da Osterwolde.
1: Üçüncüyü bilemiyorum. Talisca
0: Semedo
1: kararı zor
0: Osterwolde.
1: Bir karar.
0: Semedo ya da Osterwolde.
1: Evet.
0: Bence böyle olacak.
1: Talisca kararı zor bir karar bence ama.
0: Ne, abi ne yapacaksın?
1: Hayır yani başka bir oyuncudan belki vazgeçebilirsin orada ama Talisca ne bileyim yani bütün sezon sana çok maç kazandırır yani.
0: O zaman Asensio gidecek.
1: Bilemiyorum. Yani Asensio gitsin demiyorum tabii ki de düşünüyorum yani. Fred gönderdin, Semedo'yu gönderdin, atıyorum Osterwolde'yi de gönderirsin.
0: Çünkü aklın yolu biraz burada şöyle bir durum yok ki
1: yani
0: rahatlık
1: şeyi tutmak için, Talisca'yı tutmak
0: olsa,
1: için savunmadan yaparsın tercihini. Sağ tarafı Mimović ya da Mert Müldür'le çözüp Osterwolde ile de yolunu ayırıp, yani Osterwolde, Semedo ve Fred'i gönderip Talisca'nın kalması
0: Hayır,
1: durumunda bir iş
0: başka
1: yapabilirsin.
0: mesela izleyenlerimizden bilmiyorum gelen böyle enteresan bir görüş var mı diye. Çünkü şey akıl akıldan üstündür. Burada bir hesaplama yapıyoruz ya. Yani başka bir isim benim aklıma gelmiyor.
1: Yo, dediğim gibi yani hani Fred, Semedo,
0: Ya da
1: Osterwolde 3.
0: İsmail, ay şimdi şöyle bir durum
1: Öyle
0: da var.
1: olabilir.
0: Burada mesela İsmail Kartal dedi ki örneğin, tamam mı? Örnek olarak veriyorum. Tamam Kante gitsin, Fred kalsın. Abi Kante'yi de yollayamıyorsun işte.
1: Tabii
0: Yani sen
1: kolay değil.
0: elinde 16 milyon euro neredeyse yıllık verdiğin bir oyuncuyu mu daha rahat çıkarırsın? Yoksa 3 milyon euro
1: 3
0: verdiğin
1: milyon
0: oyuncuyu mu
1: verdik
0: daha rahat
1: çıkartırsın
0: çıkarırsın?
1: tabii ki.
0: Sezon geldi, yumurta kapıya dayandı. Transfer yapman lazım. Burada
1: Zor iş.
0: İsmail Kartal konusunda şöyle bir durum var. İsmail Kartal'ın özellikle bak yönetime bunu söylüyor. Basın toplantılarında da bunu söylüyor. Ve ben Fenerbahçe'nin bu Sturm Graz maçlarından önce oyuncu bu bahsettiğimiz oyuncular var ya, mesela Bekay'ı yollar. Bu başka bir şey.
1: Zaten onu chat'e söyleyelim işte. Amrabat'ı falan saymadık. Bunlar çünkü gitmesi
0: Saymadık.
1: çok olası ve muhtemel olan
0: Şöyle bu
1: isimler.
0: Sturm Graz
1: Gidiyorlar
0: maçlarından
1: zaten.
0: önce de Fenerbahçe bence ikisi iki maçtan önce ikisi de tamamlanır ancak bu ana 10 oyuncu ile ilgili son kararlar verilir ve göndermeler başlar. Ne Fred'in ne Talisca'nın satılacağını düşünmüyorum. Yollanacağını
1: Maçlardan
0: düşünmüyorum.
1: sonra.
0: Ha şu da var. Fenerbahçe ligin kaçında başlıyor?
1: 15'e.
0: 15'inde. Ama şimdi oradaki matematik nasıl oluyor? Transfer dönemi ayın şeyinde bitiyor. İkisinde ya da 3'ün 3 ya da 4 Eylül'de
1: 2
0: bitiyor.
1: 2 ya 2 olması lazım.
0: Burak biliyorsa onu yazabilir mi? Mesela 3 ve 4.
1: Bakalım. Transferi soruyorsun, değil mi?
0: Evet. Şimdi transfer orada 3-4'te bitecek ya. Fenerbahçe lig başladığında kadrosunda olacak 10 artı 4 oyuncuyu
1: 5-6 Eylül.
0: örneğin 13 Ağustos'ta mı federasyona bildirmek zorunda? Yoksa transfer dönemi devam ettiği için 5-6 Eylül'e kadar zamanı var mı? O önemli bir konu.
1: İkisinde Avrupa'da bitiyor demiş Burak. İkisinde Avrupa'da bitiyormuş.
0: Ligde
1: Ligde bakalım.
0: işte ligde meselesi de önemli.
1: 4 Eylül'de de ligde bitiyor işte.
0: Tamam. Yani Fenerbahçe'nin 2 Eylül'ün ilk haftasına kadar bu oyuncuları
1: Çıkartmış
0: elden
1: olması
0: çıkarma
1: lazım.
0: konusunda zamanı var.
1: İşte zaman
0: Zamanı var.
1: daralıyor
0: Yani
1: ama.
0: bu da nasıl olacak? Fenerbahçe ilk lig maçına çıktığında 10 artı 4 kuralından ötürü zaten
1: Aynen.
0: belli sayıda yabancı yazmak durumunda ya. O tarihe kadar bu oyuncuları kullanmaya çalışacaktır.
1: Burak doğru söylüyor bu arada. Ligde 4 Eylül ama uzatabilirler onu tabii diyor yani.
0: Hangisini?
1: Ligdeki transfer şeyine 4 Eylül
0: Tamam,
1: belki
0: belki hani bir
1: uzayabilir.
0: hafta
1: Hep
0: daha
1: bir hafta daha
0: sarkabilir.
1: süre vesaire
0: İşte bu
1: verebilirler.
0: oyuncuları
1: Her sezon uzatıyorlar.
0: yollama konusu önemli bir konu. Zamana ihtiyaç var. Bir de iyi teklif almak gerekiyor. İsmail Kartal'ın talepleri olması kadar doğal bir şey yok. Ama bu operasyonla ilgili karar verirken de mevcut duruma bakılarak, kural bakılarak hareket edilecek. Ben biraz daha İsmail Kartal'ın Fred konusundaki şeyini anlatma biçimini şuna bağlıyorum. Yani elimizde bir oyuncu var. Şu anda bu oynuyor. Önümüzde elemeler var. Fred'i aşağıya çekmek yerine Fred'i yukarıda tutan bir tavır sergilersek biz oyuncudan daha yüksek performans alırız. Hele bir elimizi, ayağımızı şöyle.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma...
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Reklam bitti.
1: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
2: Gol pozisyonu. Vuran adam. Gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kale. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Günaydın saygıdeğer dostlar, mutlu sabahlar herkese, kucak dolu sevgiler. Hepinizi selamlıyoruz. Saatler 7.02 gösteriyor. Tarihler 5 Ağustos'ta, günlerden çarşamba ve bugün Şampiyonlar Ligi ön elemede Fenerbahçe için. Bugün Salah'ın gelişiyle birlikte Trabzonspor için ve bugün yine yarın oynanacak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçı için siyah beyazlar adına önemli bir gün. Ve tabii dün Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakemler ile ilgili bir toplantı vardı. Basın toplantısı. Anthony Taylor ismi yeni hakem hocası olarak açıklandı. Tüm bunları Ömer Ateş hocamla konuşacağız. Çok değerli bir spor psikoloğu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emre Bey. Hoş bulduk Radyo Gol dinleyicileri.
0: Efendim dilerseniz dünkü basın toplantısıyla başlayalım. Yine bir monolog şeklinde gerçekleşen basın toplantısı. Anthony Taylor isminin açıklanışı. Ama özellikle hakemlik camiasının içinden gelen Murat Fevzi Tanırlı'nın bugün Hürriyet'teki köşe yazısında Taylor umarım televizyonda pozisyon anlatıcısı olmaz açıklamaları. Yani siz kimi getirirseniz getirin sistemi değiştirmediğiniz sürece hiçbir şey yürümez yorumları. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, öncelikle şu var, biliyorsunuz çok doğru bir eleştiri olmuş, görüş olmuş. Sistemi değiştirmediğiniz zaman kişiler değişir. Yani sık sık kişiler değişir. Biliyorsunuz hani futbolumuza baktığımızda genel anlamda sadece futbol değil. Hani birçok branşta da bu söz konusu. Voleybolda o kadar yok. Basketbolda var ama o kadar yok. Ama futbolda dikkat edin kişiler hep değişiyor. Özellikle teknik direktörler değişiyor. Transferler yapılıyor. Sisteminiz olmadığı zaman kişiler değişir. Bu kulüp başkanı olur, teknik direktör olur. Bol bol gereksiz transferler olur. Şimdi bakıyoruz, siz dünyanın en değerli eğitimcilerini getirseniz, örnek veriyorum işte hakemler için, yardımcılar için, başarılı olacağını Türkiye'de sanmıyorum. Yani burada hakem kalitesi çok önemli, hakemlerin vizyonu çok önemli, baskı altında maç yönetebiliyorlar mı? Tabii ki kural bilgisi, fiziksel özellikler, psikolojik özellikler. Ama baktığımızda ben açık ve net konuşayım. Federasyon da değişse, MHK başkanının da değişmesi halinde yine birçok şeyin değişmeyeceğine inanıyorum. Yani belki iyileşme olabilir ama %10 olur, %15 tatmin edici olacağına inanmıyorum. Geçmiş dönemde de yurt dışından eğitimciler geldi. Gördük. Sonuç olarak sizin örnek veriyorum bir takımı aldınız. O takımın yeteneği sınırlıysa dünyanın en iyi teknik direktörünü getirin. Bilmiyorum katılır mısınız? O takıma fazla bir şey yapamaz. Bir şey yapar ama bir noktadan sonra yukarı taşıyamaz. Hani ben hakemlerin performansını da merak etmiyorum. Ne olacağını biliyorum. Yine performanslarının düşük olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak baktığımızda. Şunu da diyorum, federasyon da değilse pek bu hakemlerle devam ettiği sürece yine aynı eleştiriler olacaktır. Federasyon başkanının yanında MHK başkanı da değilse, ikisi birlikte de değilse bu olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Fenerbahçe'nin bugün kritik bir mücadelesi var. UEFA'ya bildirildiği kadro listesinde Bartu Elmaz'ı çıkarttı. Fransız oyuncu N'Golo Kante'yi listeye ekledi Fenerbahçe. Enteresan bir şekilde ki ilk maçta Bartu hiç de kötü oynamamıştı. Bu hamleleri nasıl yorumlarsınız?
1: Yani şimdi tabii şu var. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe yıllardan beri katılamıyor. Tabii transferler zor oluyor ama örnek veriyorum. İşte Greenwood belki bu maçta ilk 11 oynayacak ama yani transferlerin çoktan tamamlanması lazım. Yani örnek veriyorum Fenerbahçe'nin işte bir diğer santraforunun hazır olması lazımdı. Belki sol kanatın alınması lazımdı. Yani bana kalırsa sağ bek stoper belki sağ bek ve sol bek oynayan oyuncuların da olması lazımdı. Evet belki belirli isimleri yaptı ama bu isimler tam hazır olmadan Sturm Graz maçına çıkılıyor şimdi. Şimdi açık konuşayım. Yani Fenerbahçe bu turu geçerse diğer turda Lyon'la Sparta Prag'dan biriyle oynayacak anladığım kadarıyla galibiyle. Hani ben açık konuşayım, hani bu tur bile çok tehlikeli gözüküyor. Ha, eleyebilir, normaldir elerse. Ama elenirse de benim için sürpriz olmaz Fenerbahçe. Çünkü hep aynı hata. Evet biliyorum, transferler belki Dünya Kupası'ndan dolayı da biraz bu senenin biraz bahaneleri var ama yani ben hep şunu söylüyorum, doğru isimleri almak önemli yıldızlardan ziyade. Yıldız oyuncular elbette olması gerekiyor. Ama araya da işte iyi bir scouting sistemiyle belirli oyuncuların şimdiden alınması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama tabii yönetim de yeni geldiği için Fenerbahçe'nin de böyle bir dezavantajı oldu. Yeni seçim, yeni bir başkan geliyor. Tabii eski bir başkan ama yeni bir yönetim. Dünya Kupası var. Tamamlanamayan transferler var. Tamamlanan transferler de fazla maç oynamadı. Bunun inşallah dezavantajını çekmez diye düşünüyorum. Mutlaka Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Yani Fenerbahçe kazanamadığı zaman işini zorlaştırır. Yani berabere kalsa da o yüzdelik avantajı daha aşağı düşer diye düşünüyorum. Mutlaka kazanması lazım. Ama tek farklı, iki farklı bir şekilde. Tabii ki Bartu iyi bir futbolcu sonuç olarak baktığımızda. Maçta da iyi oynamıştı. Ama tabii işte bu transferlerdeki zamanlamanın, planlamanın istediği gibi olmaması sonucunda bazen böyle bir karar alabiliyorsunuz. Aldığınız bu kararlarda inşallah yanlış olmaz diye düşünüyorum.
0: Hocam, Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden Sparta Prag ve Lyon dün karşılaştı. Sparta Prag Lyon'u 2-1 ile geçti. Onu da hemen hatırlatıp Muhammed Sallah'a dönelim. Sallah'ın saat 12'de İstanbul Atatürk Limanı'nda olması bekleniyor. Ardından da Trabzon'a geçecek hemen. Trabzonsporlulara da çağrı yapıldı. Trabzon'da Sallah'ı karşılamak için. Neler söylersiniz? Beşiktaş'ın gerçekleştiremediği transferi Trabzonspor bitirdi.
1: Evet, şimdi tabii bu Beşiktaş camiası için bir hayal kırıklığı oldu. Trabzonspor camiası için de keyifli ve güzel bir haber oldu. Çünkü hakikaten bir hafta 10 gün önce neredeyse Beşiktaş'a gelmiş gibi gözüktü. Hatta geldiği söylendi, bazı röportajlar alındı. Hani hoş geldin Muhammed Salah diyen taraftarlar oldu, röportajlarını görüyorum. Ama anladığımız kadarıyla formadaki gelirlerle ilgili, herhangi bir gelirle ilgili tamamını isteme konusunda anlaşmaya varılamamış. Tabii ki kulüp bunun konusunda saygı da duymak lazım. Her şey, her isteği gerçekleştirilemeyebiliyor. Bazen oyuncular da belirli bir pazarlık yaptıktan sonra bazen bir anda boşta kalabiliyor. Diğer teklifler şey olmuyor ve bir anda değer kaybı olabiliyor. Yani belki de büyük ihtimalle fazla bir teklif olmadı. Seçenekler, en iyisi bu seçenek daha iyi deyip de bir anda Trabzonspor'a imza atmış olabilir. Sonuçta tabii ki Trabzonspor camiası için heyecan verici bir isim. Trabzonspor'un da iyi transferleri var. Gerçekten scouting sistemi iyi çalışıyor. Doğru transferleri buluyorlar. Onlar da bu sene iyi transferler yaptılar. Herhalde 8-9. oyuncu mu oluyor? 10. oyuncu oluyor Muhammed Salah. Sonuçta geçen seneki takımın üstüne geçen seneki gibi isabetli oyuncular da olursa, yani iyi bir performans gösterirse gerçekten

0: Evet, Trabzonspor'dan önce Beşiktaş Salah'a 12 milyon avro artı bonus önermişti. Trabzonspor 17 milyon avro artı bonus ödendi. Ve menajer Remy Abbas'la da %20 satılan formalar üzerinden ona da prim ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Yunanistan'da tatilde 34 yaşındaki Salla saat 12'de İstanbul'da olacak ve Trabzon'a geçiş gerçekleştirecek. Mısır milli takımının da kralı şeklinde tabir edilmiş Salla gibi bir dünya yıldızının Türkiye'ye gelişinin yansıması nasıl şekillenir?
1: Tabii ki bir isim sonuçta dünyanın bildiği bir isim. Tabii ki büyük bir yankı uyandıracaktır. Ben hem Trabzonspor'a hem Türk futboluna da hayırlı olmasını istiyorum. Hani Trabzonspor maçlarının izlenme oranı da artacaktır. Daha farklı duygularla insanlar izleyecektir. Çünkü bu tür starların, yıldızların olması önemli. Mühim olan da tutması. İnşallah tutar. Onun kaliteli bir performans göstermesini isterim ben şahsen. Sonuçta rekabet geliştirir. Evet, rakipleri zorlar, birbirlerini zorlarlar ama en güzeli hep ligin çekişmeli geçmesi, rekabet olması. Rekabet hem heyecanı hem de gelişimi artıran bir unsurdur. Olması da gerekiyor. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Bir sakatlık, bir aksilik olmazsa. Yani evet, kendine bakan bir oyuncu. Alışkanlıkları iyi olan bir oyuncu. Evet, yaş fiziken 34 olabilir ama 27-28 yaşında gelip de başarısı olan çok oyuncu oldu. 30'lu yaşların sonlarında gelip de çok başarılı oyuncular da oldu biliyorsunuz. O yüzden ben yaşın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çok rahat 2-3 sene oynayabilecek bir oyuncu. Ama mühim olan tabii şu da var Emre Bey. Riski tarafı şu. Bazen oyuncu geliyor, bütünleşemiyor kulüple. Bütünleşemediği zaman gerçekten hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ama bir de bütünleşirse gerçekten ortaya harika bir performans çıkar. Bazı oyuncular geliyor, ciddi bir aidiyet duygusu hissediyor ve harika bir performans gösteriyor. Hani nasıl Icardi Osimhen geldi, belirli oyuncular geldi, Alex geldi, Nobre geldi, Hacı geldi. Belirli oyuncular da gerçekten o aidiyet duygusunu hissettikleri zaman kendileri de bir çaba gösteriyor. O zaman da ortaya harika performans çıkıyor.
0: Saygıdeğer hocam Ömer Ateş'le birlikteyiz. Bir spor psikoloğu. Canım hocam, Icardi'nin sosyal medyada bir fotoğrafı var. Fit hali
1: Evet.
0: ve fet hali. İkisi de kendisine ait. Ve
1: Evet.
0: önce kaslı vücudunu gösteriyor. Kilo almış bir şekilde vücudu da var. Ve bana kilo aldı diyenler işte gerçek görüntüm bu diyor. Icardi'nin Türkiye'den ayrılışı Icardi üzerinde travmatik bir etki yaratmış mı? Bir psikolog olarak bunu nasıl okursunuz? Ve bu fotoğrafı niçin paylaşmış?
1: Tabii şimdi bir spor psikoloji danışmanı olarak şu var. İnsanlar kendilerini iyi hissettikleri yerden ayrıldığı zaman, bu ilişki de olabilir, bir iş yerinde, bir takımda da olabilir, kendilerini iyi hissetmeyebilirler. Çünkü gerçekten Türkiye'de kendisine karşı çok fazla bir sevgi vardı. Hani o sevgiyi gerçekten başka yerde bulabilir mi, bulamaz mı? O mutluluğu bulabilir mi, bulamaz mı? Bunu kendisi de düşünüyordur. Tabii ki bir anda takımın yıldızıydı, çok büyük katkılar sağladı. Osimhen'in gelmesiyle birlikte, yaşadığı sakatlıkla birlikte bir anda ikinci plana düşer gibi oldu. Yani bence kaybedilmemesi gerekirdi. Sonuçta Icardi 5-6 kilo fazla haliyle bile İnanın bu ligde hani rahat gol atan bir oyuncu. Çünkü iyi gol pozisyonlarını kokluyor, hissiyatı iyi, vuruş becerileri de iyi. Sonuçta Türkiye'de hani açık konuşmak gerekirse bu tür santraforları pek tutacak oyuncular da fazla yok. Tabii ki üzülmüştür. Güzel anılarının olduğu bir takım, ülke. Doğal olarak gittiği zaman da kendisini eleştiren gruba da demek ki zihninde takılmış ki onlara gönderme yapıyor. Hani siz böyle dediniz, beni dışladınız. Büyük ihtimalle gönderilme sebeplerinden birinin de belki kendine bakmadığı, seyahat yaptığı, işte kiloları, özel hayatındaki yaşadığı inişli çıkışlı durumlar, boşanma durumları. Hani yanında olmayanlara bir mesaj gönderiyor. Benim de gitmemde sebep sizsiniz. Benim

0: de Galatasaray'dan ayrılmamdaki sebep sizsiniz. Bunu göndermeli bir şekilde anladığım kadarıyla mesaj veriyor gitmesine sebep olan kişilere.
1: Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Galatasaray transfer yapmadı eleştirileri çok yoğun. Dursun Özbek çok eleştiriliyor bu konuda. Hatta istifaya davet edildi.
0: Yani şöyle, şimdi Emre Bey açık konuşayım. Galatasaray lig için transfer yapmasa da olur. Açık konuşayım. Belki evet Icardi gitti ama Galatasaray'ın kadrosu Türkiye Ligi için yeterli bir kadro. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Biz Dünya Kupası'na baktık. Şimdi Dünya Kupası'na baktık. Zayıf takımlar büyük takımlara kök söktürdü. Bu Galatasaray için bir umut olabilir Şampiyonlar Ligi için. Hani Galatasaray zayıf bir takım değil ama hani Şampiyonlar Ligi hedeflerinin olması lazım Galatasaray'ın. Ama bir de şöyle bir durum var. Biz ne yaparsak yapalım görüyoruz. 2-3 tane star da alsak hayal kırıklığı olabilir. Acaba Galatasaray camiası 5. şampiyonluğa mı kilitlenmek istiyor? Yani evet belki eleştirileceğim Aralık Ocak işler kötüye giderse. Ben 5'te 5 şampiyon yaparsam Mayıs'ta unutulacak her şey sonuç olarak. Hani böyle bir durum mu söz konusu bilemiyorum. Hani Galatasaray lig için 5. şampiyonluğu daha ön plana almış olabilir mi? Transfer neden yapılmıyor? Maddi şeyler çıktı, problemler gerçekten böyle bir problem var mı yok mu? Yani belki de çok önemli isimler üzerinde konuşuyorlar, fırsat kolluyorlar. Belki de bir transfer mutlaka yapacaktır. Ama tabii tatmin edecek mi etmeyecek mi? Ama şurası çok önemli. Şimdi 4 yıl şampiyon olmuş bir takımın sonuç olarak Şampiyonlar Ligi için çok iddialı bir kadro kurması gerekir. Nokta atışlarla. Yani ben şunu bekliyordum tabii ki. Hani en aşağı böyle bir nasıl Muhammed Salah aldı, Trabzonspor, Fenerbahçe, Greenwood, Ake gibi oyuncuları aldı. Hani Galatasaray'ın da böyle bir iki tane iyi ismi katması gerekiyordu. Aslında nokta transferler lazım. İki tane, üç tane. Hani illa üçünün de yıldız olmasına gerek yok ama araya bir kaliteli çok iyi bir yıldız. İki tane de iyi oyuncu alması yeterli olurdu. Galatasaray'ın çok fazla transfere ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi için nokta 2-3 transfer. Ama bu da olmayınca doğal olarak bütçeyle ilgili sıkıntılar da ön plana çıkıyor. Ama transfer de olmaması artık hani dedi ki Galatasaray rahat sonuçta şampiyon ince eleyip sık dokuyor. Ama baktık ki bu süre geçti artık yani geç kalındı gibi bir durum da söz konusu oluyor artık.
1: Hocam çok değerli isim Ömer Ateş'le birlikteydik. Son bir cümle, Beşiktaş'ın yarın maçı var. Neler söylersiniz?
0: Evet. Şimdi tabii Beşiktaş biraz daha oyun anlayışıyla birlikte daha iyi sinyaller vermeye başladı. Sonuç olarak baktığımızda hani Vincenzo Italiano gerçekten bir oyun disiplini oturtmaya başladı. Biraz daha Beşiktaş agresif oynamayı tercih ediyor. Tabii ki daha tamamlanmamış transferlere rağmen iyi bir çizgide, iyi sinyaller veriyor. Sonuçta Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok Türk takımı Avrupa'da olursa, ne kadar çok puan toplarsak bu bizim için çok çok daha iyi olacak. Topladı ki bu sene de çok çok önemli. Mesela bir Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye Ligi'nde ikinci olan takımın 3 takım eleme şartı var biliyorsunuz zorunlu bu şeydi. Hani çok üzücü bir durum. Aslında bizim direkt iki takım katılması veya en azından ikinci takımın basit ve orta dereceli bir kurayla eleyip katılması gerekiyor. O yüzden yıllardan beri tek takım katılıyor. O kadar transferler, o kadar harcamalar yapılıyor. Ama karşılığını Avrupa'da pek alamıyoruz. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Sonuç olarak eleyeceğini de düşünüyorum.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben de reklama gidiyorum.
0: Görüşmek üzere.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz Mustafa Tümöz, eski profesyonel futbolcularımızdan çok değerli bir isim, devam ediyor. Mustafa Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emre Bey.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim, iyiyim. Ben de size, ekibinize ve dinleyicilere günaydın diyerek başlamak istiyorum.
0: Hocam dilerseniz Fenerbahçe ile başlayalım. Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsunuz? Bu akşam Fenerbahçe nasıl oynarsa ikinci maç için avantajı sağlayabilir. Saat 21'de başlayacak maç.
1: Evet, şimdi Fenerbahçe'nin bundan önceki ön eleme turundaki maçına baktığımızda aslında beklentileri çok karşılamayan bir Fenerbahçe ile karşılaştık. Tur atlamasına rağmen biraz zorlu maçlar yaşadı Fenerbahçe. Bulduğu goller de zaten akan oyundan değil, daha çok duran toplarından oldu. Bir tanesi free kick'ten, bir tanesi de penaltıdan. Fenerbahçe'yi ben bu iki maç içinde çok hazır görmedim. Henüz tam kadro yapılanmasını tamamlamamış bir Fenerbahçe gördük aslında bu ön eleme maçında. Çok da zorlu bir maç yaşadı Fenerbahçe. Hatta elenebilecek noktaya kadar geldi. Deplasmanda son dakikalarda çok fazla pozisyonlar verdi. Ama tabii rakip Gornik Zabrin'in yetenekli olmayan ayakları bunu değerlendiremedi ve Fenerbahçe böyle zorlu bir maç periyodu geçirerek tur atladı. Şimdi baktığınızda çok daha zorlu bir rakiple karşılaşacak Fenerbahçe bugün Sturm Graz'la. Sturm Graz tabii Avusturya'nın önemli takımlarından bir tanesi. Çoğunlukla Avrupa liglerinde de her sene boy gösteren, çok defa karşımıza çıkan bir takım olarak biliyoruz. Sturm Graz biraz daha Gornik Zabrze'ye göre yetenekli oyuncular üzerine kurulmuş bir takım. Avusturya'da da ligler bildiğim kadarıyla Ağustos başında başladı. İlk maçını da oynadı Sturm Graz. Bu hafta da ikinci maçını oynayacak. Fenerbahçe'ye göre biraz daha hazır olmasını bekliyorum. Sturm Graz çok fazla topa sahip olarak oynayan bir oyun tarzı benimsemiyor. Daha çok birinci bölgeden üçüncü bölgeye uzun toplarla çıkıp ikinci topları da alarak özellikle geçiş oyunlarında etkili olmaya çalışan bir takım. Fenerbahçe'nin buna çok dikkat etmesi lazım. Bugünkü maçta özellikle duran toplara, köşe vuruşlarına ve taçtan atılacak uzun toplara çok dikkatli olması gerekiyor ki stoperleri, kaptanları, Stojković bu konuda çok etkili ki bunlara dikkat etmezse problem yaşayabilir. Gornik Zabrze'deki gibi şanslı olmayabilir. Çünkü çok daha yetenekli oyunculara sahip bir takım. Bundan önceki Sturm Graz maçına, eleme maçına baktığımızda iki maçını da kazanan bir takım. 4-0 ve 2-0'la, 6-0'la geçmiş, gol yememiş. Çokça gol bulmuş takım. O maçta da aslında topu daha çok rakibe veren bir Sturm Graz görmüştük. Burada da ben topa Fenerbahçe'nin daha fazla sahip olacağını düşünüyorum. Ama bu tabii Fenerbahçe'nin üstün bir oyun sergileyeceği anlamına gelmeyebilir. Fenerbahçe özellikle arka tarafta Skriniar ve Ake ile çok daha dikkatli olması gerekiyor. Kanat beklerinin de oyuna çıktıklarında geri dönüşlerine dikkat etmesi lazım ki Sturm Graz konusunda problem yaşamasın. İlk maç tabii çok önemli. Buradan galibiyetle gitmek deplasmana Fenerbahçe açısından önemli. En az iki fark yapabiliyorsa yani burada beraberlik çok tehlikeli olabilir. Bir farklı galibiyette de Fenerbahçe'yi

0: avantajlı görsem de risk taşıyor. 2 ve üzeri galibiyet alırsa Fenerbahçe'nin bir sonraki playoff turuna yükselmesini beklerim ben açıkçası.
1: Efendim, çok değerli bir isimle birlikteyiz. Mustafa Tümöz hocam bize detayları, ayrıntıları aktarıyor. Peki Fenerbahçe'de Bartu kadrodan çıkartıldı. N'Golo Kanté yerine alındı. Bu takım içinde gençler üzerinde bir etki oluşturur mu? Futbol takımlarının iç hüviyetini en iyi bilenlerden birisiniz. Çünkü ilk maçta kötü bir oyun ortaya koymadı Bartu. Neler söylersiniz?
0: Ya mutlaka yani gençler üzerinde böyle etkiler oluşturabilir ama ben Bartu'nun zaten hani N'Golo Kanté varken ve diğer isimler varken çok fazla beklenti içine girdiğini ya da gireceğini beklemiyorum. Yani bu kadar yatırım yapılmış bir oyuncunun mutlaka N'Golo Kanté için söylüyorum takıma yazılması beklenen bir şey. Yani performans olarak değil ama isim olarak baktığınızda N'Golo Kanté'yi koymak zorunda Fenerbahçe. Dolayısıyla Bartu bu noktada belki olabilir mi gibi düşünmüş olabilir ama ben Bartu'nun da zaten takımda yer almak gibi bir beklentisinin olduğunu düşünmüyorum. Ama performans açısından hak eden mi derseniz evet. İlk maçta gördük gayet de problemsiz hakkını verdi. Ama tabii yerli oyuncu olması, isminin Türk olması onun için bir dezavantaj gibi de duruyor. Bunlar zaman zaman futbolda oluyor. Yani Bartu bu noktadan sonra Fenerbahçe ile alternatif oyuncu olarak mı devam edecektir yoksa farklı takımda mı rol alacak onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
1: Şansını nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında? Yüzdelik dilimle.
0: Yani ben Sturm Graz karşısında Fenerbahçe'nin tabii ilerleyen zamanlarda böyle biraz daha oturmuş bir düzene sahip olacağını düşünerek bir miktar daha fazla görüyorum ama Gornik Zabre gibi böyle maçındaki gibi yüksek bir şans görmüyorum Fenerbahçe'de. Yani %55 civarında bir Sturm Graz'a karşı avantajlı olacağını düşünüyorum. Bu da aslında santroforsuz olmasından da bu şans oranını bir miktar düşürdüğümü söyleyebilirim. Vedat Muriç muhtemelen kadroda olacak ama herhalde başlamayacak. Yine Mason Greenwood çok hazır görmedim. Diğer taraftan Lao konuşuluyor. O gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunları düşündüğünüzde Fenerbahçe tam hazır bir kadroda değil. Ama tabii zaman biraz daha onları hazır edecek. Yarın çıkacak kadroya bağlı olarak da ki ben muhtemelen benzer kadro ile çıkacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin bundan
1: Bu
0: öncekileri
1: akşam, bu
0: göre.
1: akşam, bu akşam.
0: Yani bu akşam evet haklısınız bu akşam. Bu akşamki kadroda da muhtemelen yine daha önceki ön elemede çıktığı gibi en son maçta çıktığına benzer bir şekilde çıkacaktır. Kalecide de bir değişiklik yapacağını da düşünmüyorum. Dün böyle bir soru soruldu çok şey vermedi, tüyo vermedi diyebiliriz İsmail Kartal.
1: Evet, bugün muhtemel kadroda Ederson gözüküyor her yerde ama bakalım. Saat 21'de başlıyor Çobani'deki maçı. İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. TV100 ekranlarından izleyebileceksiniz bu akşamki saat 21'deki maçı. Maç önünde saat 18-20 arasında ben yine radyoda sizlerle birlikte olacağım. Hocam Salah geldi.
0: Valla şimdi Salah biliyorsunuz bir süredir Beşiktaş'ta adı anılıyordu. Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri olduktan sonra bu iş biraz böyle kapandı gibi düşündüğümüzde ardından Trabzonspor da ilgili söylentiler çıktı ama ben çok buna imkan vermemiştim. Aslında bunu Trabzonspor'un Salah'ı alamayacağı anlamında değil de Trabzonspor'un bundan önce başlattığı vizyona koyduğu vizyona hedefe uygun bir davranış olmayacağını düşünerek böyle düşünmüştüm. Ama gerçekleştir o açıkta Salah. Şimdi Salah çok değerli, çok önemli bir oyuncu. Yani bunu çok tartışmaya gerek yok da Premier Lig'de oldukça başarılar elde etmiş, şampiyonluklar kazanmış, gol krallıkları elde etmiş. İşte Şampiyonlar Ligi kazanmış. Bir de bildiğim kadarıyla yabancı statüsünde İngiltere'de en çok gol atan oyuncu olmuş. İnanılmaz bir kariyere sahip bir oyuncu. Benim hatırladığım da Türkiye'ye gelecek yani geldi de diyebiliriz aslında. En kariyerli oyuncular arasında en üst sıralarda yer alabilecek bir oyuncu. Bu Trabzonspor açısından çok önemli. Trabzonspor'un tanınması, Türk futbolunun daha fazla takip edilmesi, Türkiye ülkemizin reklamı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da söylemek

0: Neden geçemeyeceğim Trabzonspor açısından? Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demek istiyorum açıkçası. Neden bunu diyorum? Ben Trabzonspor'un geçen yıldan başlattığı, şey yönetiminin ve Fatih Tekke'nin birlikte başlattıkları bu yeni yapılanma, orta ve uzun vadede işte Trabzonspor'un sportif ve finansal başarılarını hedefleyen ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlayan vizyonundan farklı olduğunu düşünüyorum. Daha çok gelişime aday yerli ve yabancı oyunlara yatırım yapan bir Trabzonspor varken burada Salah'a bu maliyetleri vermek, katlanmak buradaki sportif ve finansal başarının vizyonundan farklı bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Bunu yanlış olduğunu söylemiyorum ama vizyona farklı olduğunu düşünüyorum. Faydalı olacak mı olmayacak mı aslında bunu biz zamanla göreceğiz. Ben bir futbol sever, spor sever olarak Salah'ı Türkiye'de Trabzonspor'da izlemekten aslında çok keyif alacağımı da söyleyebilirim. Trabzonspor yönetimi Salah için bir risk almıştır. Finansallarını çok etkileyen bir risk almıştır. Ama bu riski faydaya çevirebilecek mi de bunu zamanla göreceğiz. Hep beraber bakacağız aslında.
1: Bu bir kavur içi beraberinde getirmez mi? Yani 17 milyon euro ödeyecek Salah. Forma satışı, özellikle taraftar önündeki imelenme. Ama çok daha önemlisi ya Trabzonspor. Şimdi hepimiz aynı soruyu soruyoruz. Trabzonspor ne yapıyor? İşte 9 mu oldu, 10 mu oldu sayamadık bile transferlerini. Şimdi hatta Şimorodov'la ilgileniyorlar Başakşehir'den. İnanılmaz işler yapıyor Ertuğrul Doğan. Bu bir geri dönüşü yüksek seviyede artı getirmez mi Trabzonspor'a?
0: Ya tabii ki mutlaka Salah'ı almış olmak demek yani seyircinin stada gelişini artırmak demek, forma satışlarını artırmak demek, sponsorların burada Trabzonspor'a ilgisini artırmak demek. Bunlar hep artı değerler. Trabzonspor'un Salah'tan önceki transferlerine baktığınızda işte hep genç oyuncular gördük. Aral Şimşir gibi, değil mi? O tarafta sol beki aldıkları oyuncu gibi, yine Saviolo gibi. Ama araya da böyle çok tecrübeli oyuncular da atabiliyorlar. Şimdi Salah'ı aldıysanız o zaman şunu diyor olmasınız gerekiyor ki öyle diyecektir. Ben şampiyon olmak istiyorum. Yani başka hiçbir hedefiniz olamaz. İlk üçe gireceğim gibi geçen seneki gibi böyle hedefleri konuşmamanız lazım. Şampiyon olursanız bunun geri dönüşümü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve daha çok pay almak anlamında mutlaka geri dönüşümü olacaktır. Ama şampiyon olamazsanız bu noktada yine sıkıntılar baş gösterecektir ki Trabzonspor biliyorsunuz Bankalar Birliği'nden de çıkmıştı. Biraz finansallarını da düzeltmişti. Tabii bu verileri ben verilere sahip olarak söylemiyorum. Yani basına yansıyan söylemler üzerine söylüyorum. Tabii bunu en doğrusunu Trabzonspor kendi yönetimi bilecektir. Yani biz bunu sadece burada fikir olarak belirtiyoruz. Göreceğiz bakalım ne olacak. İnşallah Türk futbolu açısından fayda sağlar. Trabzonspor'daki gençlere de fayda sağlayan bir transfer olur. Biliyorsunuz kaleci Onana da çok etkili olmuştu Trabzonspor kalecilerinin yetişmesinde. Oyunculuğu ya karakteriyle. Salah da inşallah böyle bir etki sağlar. Bu tip oyuncular özellikle aidiyeti yüksek olduğunda beklediğinizin üzerinde fayda da sağlıyor olabilirler. İnşallah çok faydalı bir transfer olmuş olur Trabzonspor açısından.
1: Beşiktaş'ın yarın kritik bir mücadelesi var. Mustafa Tümöz hocam onu nasıl görür?
0: Şimdi Beşiktaş'ta geçen turda Midtjylland gibi çok önemli bir rakibini hem iki maçta da yenerek tur atladı. Şimdi tabii Çek takımıyla karşılaşacak. Çek takımı yani Midtjylland'a göre bir miktar daha aşağıda olduğunu düşündüğüm bir takım. Ama tabii böyle düşünmek her zaman turu getirmiyor. Beşiktaş da muhtemelen çok da ciddiye alacaktır ve ona göre hazırlık yapacaktır. Tabii Çekya'da liglerde 2-3 hafta oldu galiba başlıyor. Onlar da hazır bir takım. Ama Beşiktaş tabii sonuçta ben Beşiktaş'ın ilk maçta deplasmanda olacak. Oradan ben galibiyetle de dönebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın tabii burada bu Çek takımına karşı oyununu kendi oyununu kabul ettirecek bir oyun oynayacaktır ki İtalyano bu noktada biliyoruz zaten hani önde baksan agresif bir futbol oynayan bir takım yaratan birisi. Beşiktaş da henüz daha böyle yeni transferlerini de hepsini de katamadı içeriye. Şu an ligde de en hazır takım olarak Beşiktaş'ı görüyorum. Beşiktaş yani oradan yenilmeden belki bir iki farklı galibiyette dönerek İstanbul'da tur atlama olasılığını çok daha yüksek görüyorum.
1: Evet, Radek Krolove ligde iki maç oynadı. Birinde berabere kaldı Bohemias'la, birini de 2-1 kazandı Pardubici ile ve şu anda ligde 6. basamakta yer alıyor. Perşembe günü, yani yarın oynanacak Beşiktaş mücadelesinin saat 20'de başlayacağını belirtelim. Ve Beşiktaş'a bu zorlu mücadelede yürekten başarılar dileyelim. Galatasaray transfer yapmıyor diye çok eleştiriliyor.
0: Evet, yani biz her hafta aslında bunu konuşuyoruz ama bir yandan da transferin zamanında dolmak üzere. Galatasaray bu noktada, bence geçen hafta da belirtmiştim aslında, böyle sarı ışıkların yandığı, sarı bayrakların çıktığı bir noktaya geldi. Galatasaray şu anda bir transfer yapmadı. Şimdi Galatasaray'a baktığımızda geçen sene şampiyon olmuş bir kadroya sahip. Dolayısıyla bu takım bundan sonraki senede, yani önümüzdeki sezonda da şampiyon olur demek çok yanıltır bizi. Neden yanıltır? Çünkü bütün koşullar aynı değil. Rakipleriniz geçen seneki rakipleriniz değil artık. Onlar da çok güçlendiler. Dolayısıyla da siz aynı takımla ve bir yaş daha yaşlanmış bir takımla bu mücadeleye girdiğinizde bu mücadeleden galip çıkamazsınız. Çok kolay olmaz. Dolayısıyla Galatasaray'ın mutlaka bir transfer yapması gerekiyor. Burada bir zaman kaybı yaşamak üzere Galatasaray. Zorlu bir transfer süreci sürdürüyor. 10 numaraya mutlaka ihtiyacı var. Bilmiyorum, Galatasaray yönetimi bu noktada arka planda bir takım transfer görüşmeleri yapıyordur ama henüz netleştirmemiş anladığımız kadarıyla, çok da öne çıkmıyor. Bir yandan da haftaya da ligler başlıyor. Eğer lig başlangıcındaki birkaç hafta Galatasaray açısından kötü ve istenilmeyen sonuçlar olursa Galatasaray yönetimi bu noktada çok zor duruma düşebilir. Galatasaray'ın transfer etmesi gerekli olan noktalara baktığımızda 10 numarayı demin söylemiştik ama bir de Osimhen'in alternatifi olacak veya Osimhen'in ile beraber oynayabilecek tarzda iyi bir santrafora da ihtiyacı var. 8 numara Galatasaray'da olursa çok büyük fayda sağlayabilir. Yine Torreira'nın yerinde işte 6 numara Nesli'yi transfer ettiler, o bir alternatif ama arka tarafta sol stoperde bir oyuncuya mutlaka ihtiyacı var. Bir yandan biz bu Galatasaray'ın transferlerini konuşurken Galatasaray'dan gidecek oyuncular da olabilir. Bu durumda Galatasaray daha da zor duruma düşecektir. Umuyorum Galatasaray da 2026-27 sezon için güçlü bir kadro kurmak adına iyi transferler yapar. Bu sene lig bu noktada çok heyecanlı, çok çekişmeli geçecek gibi görünüyor sevgili Emre.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, Mustafa Tümöz hocamla birlikte olduk. Hızlıca mesajları okuyayım. Günaydın demiş uyandırma servisine ve Riyangın'da ilk kurtarılacak dinleyicimiz Derfin Yunus Dane'den. Selamun aleyküm abim benim, kolay gelsin abi. Sen o kadar koca yürekli bir insansın ki seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Fırtına Kız filmindeki anlattığın o şey vallahi abi tüylerim diken diken oldu demiş. Eyvallah, sağ ol kardeşim. Günaydın Emre abi, kolay gelsin. Şimdi çoğu yorumcunun övdüğü Önder Özen basın toplantısı hakkında fikir değişir mi? Taraftar kızgındır bence, içten içe bir kızgınlık vardır. Katılıyorum. Günaydın İsmail Kartal, Yakacık Kufalı bölgesinde yayınınız farklı, radyo frekansı karışıyor demiş. Bunu Emrullah'a iletelim. Selamlar Emre Bey, Fenerbahçe'nin yetenekli olarak Kerem'in kaçırdığı gollere ne demeli demiş. Rakibin de yetenekli oyuncular olsa elenirmiş, öyle diyor yorumcu. Fener'de var atamıyor demiş bir değerli dostumuz. Anladığım kadarıyla bu, yani biraz karma karışık yazılmış ama. Şimdi bir reklam arası, ardından Doçent Doktor Hakan Güveli ile birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Evet, bu blokta reklamımız iptal olmuş. Ben yine bakmadan girdim reklama ama ve karşımızda çok değerli isim doçent doktor Sayın Hakan Güveli hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, hoş buldum. Herkese günaydın.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Üniversitenin tanıtım günlerindeyiz. Geldim. Ekşi mayalı ekmeği getirdim. Bugün birçok kişi birlikte kahvaltı yapacağız üniversitede. Köy domateslerimi aldım, salatalıklarımı aldım, acı biberimi aldım, tatlı hiçbir şey de almadım.
0: Hangi üniversite bu? Medical Park mı?
1: Yok, Bahçeşehir Üniversitesi.
0: Oo hocam, hayat vallahi size güzel ya.
1: Ne, tabii şimdiden başladık çalışmaya, 5'te kalktık. Sen de üniversite yalamış birisin. Öyle deme, üniversite önemli. Keşke, hani gerçekten bunu da burada vurgulayalım. Üniversitenin yeterlilikleri olmalı. Apartman binalarından üniversite olmamalı. Ama hani bunu dememe gerek yok. BAU büyük bir kampüs, büyük bir aile. Birçok alanlarda hani Türkiye'nin önde gelen branşları olabiliyor. Neyse, fazla reklam yapmayalım ama üniversiteler çok önemli diyelim.
0: Evet, kesin katılıyorum. Hüseyin'le, Sayın Başkan'la, Hüseyin Yücel'le de zaman zaman sohbet ediyoruz. Bu konuda gerçekten çok önemli adımlar atmış bir adres orası. Hocam evet. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var. Nasıl okursunuz bu mücadeleyi? Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsunuz şanslı olarak? Bu arada Emrullah Savalları bizi dinliyor. Maltepe'de yayına alttan başka yayın karışıyormuş. Zannediyorum orada frekansı arttırmış birileri. Yapmayın böyle şeyler. Lütfen yayınımızı bozmayın. Buyurun hocam.
1: Vallahi Emre, ben hani üzülerek şunları diyeceğim. Hani transfere baktığımızda da tamam, Greenwood, işte Ake, birileri dendi. Yeterli mi? Hiç değil. Talisca vazgeçilmez deniyor. Talisca'nın dağlara topu vurduğunu da biliyoruz. Yani ben şunu anlamıyorum. Şimdi iyi günün kötü günün olabilir tabii ki yahu. Ama bu bir futbol, çok profesyonel. Yani senin beslenmenden, koşmandan, uyku saatinden, dışarıdan, hani yediklerinden, içtiklerinden, her şeyden sorumlusun. Şimdi Fenerbahçe camiası 13 yılın üzerinde yurt dışı, yurt içi başarı istiyor. Kadroya bak. Hala şişmiş gereksiz yere maaş verdiğin insanlar var. Bir kişiyi alacağım, işte Freddy kabusu mu gitsin gitmesin mi? Yoksa bir iki kişi mi? Asensio'nun lafı bile geçmemeli. Hani dev bir geçmişe sahip, dev bir geçmişe. Hani dolayısıyla hani Galatasaray eleştirileri de var, belki konuşuruz ama sen işte Nijeli dedin, hani kolay rakip, hani bunu geçtin. Ondan sonrasında da kolay şeyler beklemiyor bize. Hani Lyon'da, Sporto Prag'da kim gelirse gelsin. Fener'in erken havlu atabileceği ihtimalinin, ben üzülerek söylüyorum, eğer Vedat Moriç'te katılırsa, iyi uyum korgusu olursa olur ama Fener gereksiz şişme bir kadroya, yani inanamıyorum, bu kadar paralı, bu kadar iyi yöneticilerin olduğu yerde böyle hatalar nasıl yapılıyor? Bunu benim aklım almıyor. Tamam, artık 13 yılın üstünden günü kurtarmalısın. Kurtar o zaman sen de işte Salah gibi, ne harcıyorsan harca, milletin bir gözünü boya ama ondan sonra gözünüzü seveyim ya, artık altyapı mıdır nedir, yapın bunları ya. Bu milyon eurolarla gidemezsiniz. Ali Koç 70 koydu, bir 70'in üstünde de kendi şirketlerinin reklam gelirleri oldu. Saadetsiz Saral ne koydu? Önümüzdeki yılın bütçelerinden de, işte Kobani'den de bilmem ne paralar yenmiş. Ne konduğunu açıklasın, ben öğrenmek istiyorum. Yani bugün Aziz'in, yani yeni başkanı dinlediğimizde korkunç şeyler oldu. Bunu bir öncekinden de demişti. Ali Koç daha öncekilere gene Aziz Başkan'a laf demişti. Ben bunlardan sıkılmış durumdayım. Kusura bakmasın, bu yanlışların, hatalarını seyirci sizi işte ne kadar affetmez onu da bilmiyorum. Ama Fener'in şansının ben kafa kafaya olduğunu diyeyim. Öyle çok yükseklerde de alır götürür süpürür laflarını edemeyeceğim Emre.
0: Çok değerli bir isimle, sevgili değerli doçent doktor Hakan Güveli hocamla birlikteyiz. Hocam siz Karadenizlisiniz. Muhammed Sallah geldi Trabzonspor.

0: Ora nasıl okursunuz? Bu Beşiktaş'a atılmış bir gol diyenler var. Böyle iddiada bulunanlar var.
1: Şimdi Emre, şunu ortaya koyalım. Ne dedim? Squad ekibi, altyapı, altyapı, altyapı. Okey. Şimdi bir de bunun yönetim tarzı var. Burası büyük bir holding. Yani bizim bildiğimiz ne? Laz usulü inşaat al sat. Galatasaray'da öyleydi. O araziyi alalım, inşaatlar yapılsın. Bunlar. Bıktım yahu, bıktım. Şimdi bir de bu işin yeni trendleri var. Şimdi sen getirdin mi? Biz Floransa'da tesadüfen Fatih Terim'de, aa Fatih Terim şu evde oturuyormuş. Ya otobüs oraya tur yaptı ya. Tur yaptı ya. Hani Allah'ın apartmanına dışarıdan baktık. Komediydi benim için. Ama yaptı mı yaptı. E şimdi bu Arap'taki aidiyet duygusu çok daha fazla. Şimdi sen forma gelirini menajere falan veremezsin kardeşim. Vermeyeceksin. Yoksa 17 milyon euroya sen Salah'ı almayacaksın. Altyapıdan Trabzon, Doğu bloklarından araştıracaksın. Trabzon her zaman Türkiye'de bunu en iyi yapmış bir takım. Altyapıdan adam yetiştirmiş. Bir de primleri var beyefendinin. E bir de yüzdeleri var. E 17 oldu sana 20, 22, 23. Hangi Avrupa takımı 34 yaşındaki oyuncuya verir ya? Geldi. Adamın bakıyorsun kariyerine, goller, asistler üst seviyelerde. İyi de oynadığı takım arkadaşları var mı Trabzon'da? O hıza, o ara paslara koşacak, teknik değerlendirme. E adamda da şunun rahatlığı olmayacak mı? Emre bak, sen bir bilim adamısın aynı zamanda. Bilim insanı, pardon. Şunu sorarım sana. Ulan 34'e geldik, zaten kasa dolu. Oh, buradan da yılda 20'den 2 tane çaktık mı 40 milyon. Torunumun torunu da rahat etsin. Orada alırım, Avrupa'da okuturum. Şurada 3 tane daha villa çakarım. Girersin abi bu psikolojiye. Girersin bu para. O adamı rahat ettirmeyeceksin. Diken üstünde hırsla oynattıracak bir anlaşma yapmalısın. Ben isim isim aramıyorum. Geldi balon olur. Ha, ne oldu biz gördük. Mesut Özil de gelmemiş miydi? Attığı çalımlar, Real Madrid'de yaptıkları her şey çok mükemmel değil miydi? Geldi ne oldu? Bir sezonu bırak ya. 3-5 baş Mesut Özil dedik. Ondan sonra hiçbir şey demedik. Hani dolayısıyla ben Salah'ın büyük bir bomba olabileceğine, elimizde patlayabileceğine inanıyorum, ama şunu yapsın diyorum, demin girdiğim laf. Abi bu Salah'ı Doğu blokuna, sosyal medya, yatırım çalışmaları, her şeyi yapsın. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Domates kapri ve biber tabağı geldi de Emre. Çok sağ olun. Yumurta yok, yok gerek yok. Çok
0: Hocam
1: teşekkür.
0: yumurtasız olmaz, yumurtasız olmaz. Şöyle çift
1: Peki bir
0: sarılı.
1: tane açtı olsa da.
0: Ya işte budur
1: Emre,
0: hocam.
1: çift sarı kolesterol. Yok, onun başkası yer. Bana hiç yapma.
2: Yok
1: Tamam.
2: hocam, bazı şeyleri.
1: Tamam.
2: Neden getirdim?
1: Emre, şöyle gidelim. Yani
0: Hocam bir yere
1: bunu
0: gitmeyelim. Bizim
1: pazar...
0: şu anda ağzımızın suyu kenardan akmaya başladı zaten. Gidemiyoruz hocam,
1: Tamam,
0: kaldık.
1: yumurta da geliyor. İki yumurta olsun.
0: Kaldık hocam. Üç
1: İki
0: olsun
1: iki.
0: hocam. Dinleyici de yer.
1: Tamam. Yani şey diyeceğim Emre. Yani bunu o kadar iyi pazarlayabilirlerse forma satılır. Ama hani bunları düşünsene, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe camiası da çok büyük. Ama baksana Bursa 40 bin kişiyle stat dolduruyor, o da büyük. Yani artık sen harika isimleri çıkartıyorsun. Bu işin finans uzmanlarında, spor psikolojisinde, spor matematiğini de harika bir iş yapıyorsun. Bu sen arkadaşım olduğu için değil, analitik ve bilimsel bir yaklaşım gösterdiğin için böyle. Salah patlayabilir. O yüzden Trabzon erkenden bunu bir para makinesine çevirmeli. Formasından tut, evinden tut, insanlarla sosyal medya buluşmalarından, sivil toplum örgütleri katılımlarından, Salah'ın ne bileyim kimsesiz çocuklarla, engellilerle buluşturulmasından tut, daha ön plana çıkartılıp Arap turizminin çekilimi, her şey yapılmalı. Reklam gelirleri, forma gelirlerinden de menajere üçün biri verilmeli. Hani bunu Türk milleti gayet iyi anlamıştır sevgili dinleyicilerimiz. Öyle her şeyden mama yok kardeşim. Bunu alıyorsun. Menajeriyle de ne halt yiyorsa Salah yapsın. Ne ya %20? Ne %20'si kardeşim? Ne yaptın da %20'yi koyuyorsun ya? Bu kadar yüksek rakamlar ödenmemeli deyip topu sana atıyorum.
0: Evet, Hakan Güneş yazmış. Hakan hocam acıktık, yemek yemek demiş Hakan Güneş.
1: Vallahi öyle.
0: Hocam şimdi biraz da sağlık konuşalım. Size 18-9 dakikanın içerisindeyim. Özellikle Avrupa'da çok sıcak hava ki yeniden bu sıcaklar da gelmeye başladı, sıcaklar artacak. İshal ile birleşince can almaya başlamış ve iki kişi yaşamını yitirmiş Avrupa'da. Bu konuda neler söylersiniz ve bu konudaki değerlendirmeleri yaparken özellikle eyyamı bahur sıcaklarına nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Uyarılarınız çok önemli. Doçent Doktor Hakan Güven.
1: Valla ben hem biliyorsun gastronomi, hem beslenme diyet, hem gastroenterolog, hem eczacı. Hani bir değişik kulvarlarda eğitimler aldım. Gastronomiye de meraklıyım biliyorsun. Ne olur sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yazın sıcağında bu işin riski daha çok artıyor. Ne artıyor? Bir, her yere gittiğimizde yanınızda bir kutu olarak, kutuda ben restoranta bile götürüyorum, sabunumu kendim götürüyorum. Ya da oradaki sıvı sabuna dirseğinizle dokunabilirsiniz. Ama ben sıvı sabunları kimyasal iritan buluyorum. Onlara dokunmuyorum. Hani dolayısıyla bir el yıkama her yere gittiğimizde. Bu restoran bir arkadaşımızın evine, şu an ben üniversiteye geldim yemekten önce. Her yerde. İki, bulunduğum ortamı bir siliyorum. Bugün burada 10 saat velilerle görüşeceğim. Bilgisayarımda yayınlara, bütün her şeye bakacağız. Bu masanın, bilgisayarın, mouse'un, her şeyin doğal sterilizanla temizlenmesi gerekiyor. Sık alkol kullanmak da zararlı. Ama burada bunları yaptık. Hava klimalı ortamlarda çalışıyoruz. Enfeksiyon kaynağı, HEPA filtreler. Bunların hepsi bakımları yapılmalı. Önerilen süreden daha erken sürede. İstanbul daha bir toz yumağı olan bir şehir. Her şeyde inşaat tozları yükselen bir şehir. Dolayısıyla 6 ay diyorsa 4 yıl, 1 yıl diyorsa 6 ayda bir filtreler daha önce değiştirilmeli. Doğal havalandırma camları varsa mutlaka yapılmalı. Öyle gene hani biz dokunmayı çok seviyoruz ama bence herkese dokunmamayı, dirsek omuz teması gibi hareketler selamlaşma adına yapılabilir. Ondan sonra da gidip bir yerlerde yemek yiyoruz. Tabii ki zincir kaynağı olarak süt ürünleri, et ürünleri, herhangi bir şey, bunları sorgulamıyoruz. Mutlaka bunların güvenilir yerlerde olması. Ne demek? Açıkta bırakamam bir saatten fazla bile. Kullanılan baharatlarda nemleşme, toksinler, aflatoksin üremeleri, kesinlikle masa üzerinde sıcak olan ketçaptı, hardaldı, bunların hiçbirine elini bile dokundurmasınlar. Buzdolabınızda sakladığınız soğuk var mı diye sorsunlar. Bunu da çok merak ediyorlarsa evde 40 derecede bir ketçapla hardalı kendi evlerinde insanlar bir 15 gün tutsun bakalım ne oluyormuş o ketçaplara. Hani bunu biz bitene kadar ne diyorum burada saatle yarışıyoruz. Dolayısıyla bunlar gene bir kaynak. Hani biz yazın buzlu içecekler içmeyi seviyoruz ama buzun oluşturduğu su hangi kaynak? Buz oluşturulan kap hangi temizlikte? Nereye ne kadar sürede gitti buz oldu? Yani buz olduktan sonra o nasıl taşındı gibi her aşamasında risk olan bir yer var. Dolayısıyla yapmıyoruz. Bir de şu da var. Biz bunları yapalım ama ilgili yetkililere, belediye ve büyüklerimize de ben sesleniyorum. Hani büyük derken yetkili anlamında söylüyorum ben. Şimdi benim hastalarımdan ya dışarı çıkmayan tekerlekli sandalyedeki de ishal, okuldaki de ishal, evde kapalı çalışan da, o zaman ortak bir kaynak arıyorsun Emre. Evet, sular da tehlikeli. Hani dolayısıyla biz bazen ben bu dönemlerde aşırı sıcaklarda kaynatın suyu cam şişede 2 litre koyun tuvalete banyoya, dişlerinizle onunla fırçalayın. Çünkü diş fırçalamakta çok toksin bakteri geçer. Diş etleri kanar boğazımıza. Dolayısıyla bunu yapın. İyi suları aldığınızda dışarıda sıcakta onlar da çok riskli. Hani ne, kimin nerede beklediğini bilmiyoruz. Hep güvenilir lojistiği olan yerleri tercih etmelerini söylüyoruz. Bir de daha önemli bir nokta var. Ne yaparsak yapalım gol yiyebiliriz. Şimdi alışverişti, hijyendi, ortamdı, saklamaydı, taşımaydı. Bunların hepsine dikkat ettik. Etmeliyiz de. Aşırı sıcaklarda şunu da demeye gerek yok. 11-4 arası riskli. Bence insanlar dışarıda bile çalıştırılmamalı. Hani akşam jeneratör ışıklar koyulup bazı şeyler akşam yapılmalı. Ya da bu insanlar çalışmak zorundaysa ne olur? Her 40-45 dakikanın üzerinden bir 15 dakika mola. Hani nasıl futbolda 22-22,5 dakikada bir 2 dakika hidrasyon dediğimiz sıvı su alma molası varsa, burada da özellikle yazın dışarıda terleme arttığı için Emre su yetmez. Yani günlük tuz ihtiyacı 3-4'ten 8-10 gramlara kadar çıkar. Dolayısıyla elektrolitli su içmek ya da normal suya elektrolitli eczanelerde satılan saşeler var, toz ürünler. bunlardan koymak lazım. Gerçekten bunlar vücudu toparlamaya çok etkili. Değişik meyve, sebze, elektrolitler, turunçgiller, işte portakallar, havuçlar, limonlar, limonatalar gibi şeyleri almak lazım. En önemli bir mesaj da

0: Sizde bir şey oldu, yolunda gitmeyen bir şey, ishal başladı, erken tanı. Özellikle yaşlılarımız ve bebekler, bunlar riskli grupta, 1-2 günde komaya bile girebilir, 8-10-15 dışkılamada. Ama baktınız böyle karında bir hareket, ağrı, baskı, huzursuzluk, bitkinlik, yorgunluk, yüksek ateş, ya ben işte bir cıvık dışkılama başladı, 2 oldu, 3 oldu, kötü koku geldi, sümük sümük üstü oldu, illa kan görmeye bile gerek yok. Ya ne olur işte bir gideyim bir probiyotik eczacı bana versin, eczaneden bir şey desin. Öyle yapıyorlar. Hayır, geç gitme kardeşim. O zaman toparlanman bir hafta 10 gün alacak. Daha fazla toksin kana yayılacak. Daha fazla komplikasyon olabilecek. Dolayısıyla böyle bir şey başladı. Erken doktora git. Erken tanı ve tedavi şansını yitirme diyorum. Topu sana atıyorum.
1: Ben de küçük bir ekleme yapayım bir gıda mühendisi olarak. Pazara gittim ben
0: Tabii.
1: dün. Annem dedi ki bir pazara gider misin dedi. Pazardan alışveriş yaptım. Pazarda şunu gördüm hocam. Herkes tadıyor. Yani çilek tadıyor, kiraz tadıyor. Orada adam uzatıyor. Abla bu peynir çok iyi bak. Lorun da bir tadına bak diyor. Zeytin tadıyor. Bu bence acayip riskli bir şey.
0: Bir de şey yapıyorlar değil mi Emre? Yani tadıyor ama tatmadan önce dedi yanındaki iki üçünü mıncıklıyor öyle tadıyor.
1: Tabii, sen de yesene diyor falan böyle. Alıyor eliyle veriyor falan.
0: Yani ben zaten hani onları yani şöyle diyelim netleştirelim. Bunu asla yapmayın diyelim.
1: Tabii
0: Bu bir
1: canım.
0: risk. Sadece o yıkanmadığı için, içinde kimyasallar, toksinler fazla olduğu için değil, bir de mıncıklamayla elle gelen bulaş riskleri de olduğu için. O kişi o gün o pazarda kim bilir kaç tane yere eğildi. Onların hepsi buraya taşınmış olabilir.
1: Hocam
0: Bir iki dakikan varsa da...
1: marulu elliyorsun, maydanozu elliyorsun. Şu anda mesela
0: Yuh artık
1: Amerika'da
0: ya.
1: marul ve maydanoz salgını varmış. 20 bin kişi hastanede sikloporasis parazitinden
0: Evet evet
1: dolayı.
0: konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Konuşmuştuk. Yani Emre bir de şey var yani sanki bu burada olmuyor gibi bir böyle aşağı görme olayı yapmayalım. Ben geçen yıl bütün gastroenterolog olarak en birincili uğraştığım konu buydu diyorum ya kanlı ishallerle hastaneye bile yatırdık. Bu hafta da gelmeye başladılar 3 hasta dün.
1: Ne diyorsunuz?
0: Anladın mı? Bir de bu uzun dönemde florayı ne kadar bozacak bir de öyle bir şey var. Yani tıp dünyası ben hani mikrobiyota, mikroflora, bakteri, flora, denge, vücut, bağırsaktan gelen şifa, bağırsaktan dağıtılan şifa. Bütün bunlarla kafayı yemişçesine uğraşıyorum ben.
1: Hocam o
0: Çok
1: zaman
0: sevdiğim ve ilgilendiğim konu ama bağırsak florasının Emre biz bakterileri bile tanımıyoruz ya. Şu an mesela 1000 çeşide yaklaştı. Ben ders anlatırken 2-3 yıl önce 800 diyordum, 5 yıl önce 600 diyordum, 10 yıl önce de ya biz daha bağırsakları yeni teknoloji, yeni makine, yeni mikrobiyoloji, yeni kimya, yeni genle yeni tanıyoruz. Dolayısıyla bir bağırsak enfeksiyonu sizi ne kadar etkiliyor onu bile söyleyemiyoruz. Ha, ne olacak? İshal 3 günde geçer değil mi? Belki sende kalıcı ömür boyu sürecek flora bozukluğu yapacak.
1: hocam bir de biz tabii manyak olduk. Neden manyak olduk? Onu da söyleyeyim. Mesela bir kalp doktoru diyor ki aman diyor sakın diyor kolesterol ilacı almayın diyor. Öteki çıkıyor diyor ki mesela ben dün bir kadın dinledim. Diyor ki hayatınız boyunca diyor sakın kolonoskopi yapmayın diyor.
0: Ya
1: Kolonoskopi
0: bunu
1: çıktı.
0: Instagram'da gördüm.
1: Evet içen ilaç.
0: Instagram'da gördüğüm bir
1: Evet.
0: kadın.
1: Buyurun.
0: Kolonoskopi ilacı. Şimdi bu o kadar komik bir şey ki Emre. Sadece ben bu hafta yaptığım endoskopilerde 3 kanser hayatı kurtardım. 3 polip 3'ü de kansere gidecekti. 3 ayrı kişide. Bak kolonoskopi artık 40 yaşında. Tekrar vurguluyorum. Gençlerde en sık olan ölüm sıralamasında en fazla girilen, genel toplumda en sık olmaya başlayan. Bir tümör bu kadar enleri oynuyorsa neden? Biz niye kötü hücreye sahip oluruz sevgili Emre? İç risk faktörleri yaş, cinsiyet, genetik. İnsan klonlandı harita çıktı. Genetik yön %3, 5, 7, 9, 11. Tek yumurta ikizlerinde bile otoimmün hastalıklarda %35, 41'e kadar gidiyor. Ha, o zaman başka faktör. Radyasyon mu, güneş ışığı mı, fabrikalar mı, atık sular mı? En fazla ağız yoluyla aldığın ki organik
1: Evet.
0: kimyasallar. Vücuda yabancı maddeler. Tartışmayalım artık. Dolayısıyla artık hiçbir şikayetin yok. 40 yaşındasın kolonoskopi yaptıracaksın. Kolonoskopi bağırsağı temizlemek kesinlikle gerekiyor. Ufacık polipleri atlamamalıyız. Bu sırada izoozmotik, vücuttan elektrolit sıvı kaybı olmayan yeni sıvılar var. Onları veriyoruz. Bunlar senin bağırsağın katmanlarında orada floraya, bakterilere zannettiğimiz kadar aşırı zarar falan vermiyor. Bunların çalışmaları da yapıldı. Tabii ki etkilenme olabiliyor. Bağırsak alışkanlıklarında 2-4 hafta değişkenlik. Ama bu kalıcı bir flora bozukluğu değil, verdiğin bir toksin değil, bir sıvının flaş yapması orayı sürüyor.

0: sürüklemesi, hafif bir basınç yapması, sürükleyerek temizlemesi. Mukozadaki yaptığı etki toksik bir etki değil. Bugünün bilinen ışığı bu. O zaman biz her kolonoskopi hastasından sonra ateşli bir ishal mi görürdük? Bağırsak alışkan. Tam öyle bir şey görmüyoruz. Görmüyoruz. Hani dolayısıyla nasıl böyle aymaz laflar ediliyor? Ben hani sosyal medya çalışması da yapıyorum. Önce nasıl yapıyorum Emre? Aman 5-10 tane pencere açıyorum. ChatGPT'm var. Kanıta dayalı tıp sayfalarım var. Ya bir D vitamininin seviyesi için bile ben bir saat araştırma yapmadan sevgileri dinleyicilerin önünde konuşmuyorum. Sosyal medyada konuşmuyorum. Yani rahmetli babamın da dediği bir laf vardı. Anana yapmadığın hiçbir şeyi başkasına yapma. Çok güzel bir laftır bu. Bütün doktorların kulağına küpe olsun bu. Her çalışanın, hepimiz kıymetli. Manavın müşterisi de, kasabın da, hepimiz saygılı olmalıyız. Birbirimize sevgi olmalıyız. Her ne din, etnik bilmem ne hiç önemli değil ya. Bu coğrafya hep böyleydi. Ama bunlar çok önemli şeyler. Bunlara saygı duymalıyız.
1: Hocam
0: Bir iki dakikam var mı?
1: süren bitti hocam. Sizden sonra
0: O
1: Murat'la
0: zaman tamam. Literatür çok güzeldi. Onu
1: haftaya
0: haftaya
1: alalım
0: bırakıyorum.
1: hocam. Hocam sizi buraya bekliyoruz artık ya. Yani
0: Tamam, an mesaj alınmıştır.
1: sevgiler.
0: Tamam.
1: Yani yumurtaları yerken de bizi unutmayın hocam. Yani Türkiye'de şu
0: Tamam.
1: anda İstanbul'un yarısı yumurta, salatalık, biber ve domates.
0: Emre, Allah için çift sarı dedin sakın ha. Kolesterol yumağı olur.
1: Ha.
0: Asla çift sarı, mis sarı böyle yumurtalar
1: Tek sarı.
0: almıyorsunuz. Kolesterol safra kesesi taşı şu bu. Tabii ki ya, o kadar.
1: Hatta sarısını yemeyelim, beyazını gömelim.
0: Ben öyle yapıyorum. Üç yumurta, bir sarı, üç beyaz.
1: Maşallah 3 yumurta. Hocam para var huzur var deyip ben bir yumurtanın yarısını yeşime yarısını kendime.
0: Tamam kardeşim.
1: Hocam kolay
0: Hepi,
1: gelsin
0: her
1: emek var.
0: hepimize, tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımla sağlıcakla kalın.
1: Doçent Doktor Hakan Güveli bizlerleydi. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Temiz turumuzuyla devam ediyor ve hattımızda çok değerli bir isim var. İlk kez bizlerle birlikte olacak ve bundan sonra her çarşamba günleri bizlere kıymetli yorumlarıyla değer katacak. Çok başarılı bir kaleci antrenörü, çok özel bir isim, bir akademisyen aynı zamanda Murat Yılmaz hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emre Bey. Günaydınlar dinleyicilerimize ve sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam kaleci artık yavaş yavaş değişim göstermeye başladı. Mesela bu akşam oynanacak maçta siz Mert mi dersiniz, Ederson mu dersiniz? En çok sorulan sorulardan biri bu. Ve bu akşamki maçı nasıl okursunuz? Ayakları temiz kaleci dediğimizde oyunun üzerindeki etkisinin maksimize edildiği bir anlayış ve felsefenin öne çıktığını görüyoruz. Bunu bize nasıl anlatırsınız?
1: Öncelikle bu akşamki maçta ben Ederson'a şans veririm. Neden? Şundan dolayı. Geçen seneden itibaren Ederson'un transfer edilme sebebi belliydi. Dolayısıyla bu sene de hedefleriniz varsa Ederson'la devam etmek zorundasınız. Bu Mert'in kötü bir kaleci olduğu anlamına gelmez. Mert Türkiye'de çok değerli kalecilerden bir tanesidir. Ama Ederson sezonu düşündüğümüz zaman kalede bu akşam olması gereken kişidir. Sadece ayaklarının iyi olmasına buna bağlamıyorum. Aslında bana göre size daha farklı bir şey söyleyeyim. Ben olsaydım geçen sene Fenerbahçe yönetiminde veya kaleci antrenörü veya teknik ekipte olsaydım Ederson'un transferine karşı çıkardım. Türkiye'de şöyle bir sorun var Emre Bey. Yönetimler, teknik ekipler ve kaleci antrenörleri takımın ihtiyaçlarına göre hangi tür kaleciyi transfer edecekleri konusunda ciddi hatalar yapıyorlar. Ben antrenör olarak ve futbolcu olarak Türkiye'de bütün liglerde görev yaptım. Süper Lig dahil. Dolayısıyla bulunduğunuz ve çalıştığınız ligi iyi tanımazsanız, bilmezseniz büyük hatalar yaparsınız. Bu size oyun olarak, maliyet olarak çok ciddi sorunlar yaratır. Dolayısıyla ben Ederson'un transferinde Türkiye şartlarında büyük bir hata olduğunu düşünen insanlardan bir tanesiyim. Sadece ayakların iyi olması önemli değil. Türkiye'deki oyun şartları, Türkiye'deki iklim, Türkiye'deki basın, Türkiye'deki takımların hedefleri bunlar da en önemli sebeplerden bir tanesi. Kısacası sorunuza bu şekilde cevap verebilirim.
0: Peki bu akşamki mücadele için neler söylersiniz? Kalecilere çok fazla iş düşecek mi şu Sturm Graz maçında?
1: Şimdi bir kez daha bireysel yetenek ve tecrübeyle sistem savaşının karşı karşıya geleceği bir maç yaşayacağız. Oran olarak sorarsanız ben %60 Fener, %40 Sturm Graz derim. Fenerbahçe ciddi sıkıntılar yaşayabilir bu akşam. Karşısında 2000 doğumlu üstü çokça oyuncu olan ciddi bir rakiple karşılaşacak. Hatırlarsanız siz Sturm Graz Harz maçında Harz'ın ilk maçta 4-0 yenilmesine rağmen şansı olduğunu belirtmiştiniz ama deplasmanda da ciddi bir galibiyet aldı. Bu Fener için önemli bir uyarı olması lazım. Ama tabii ki dezavantajları da var böyle bir genç takımın. Bu tür takımların stres altında verimliliği yanıltabilir ve düşebilir. Bu Fenerbahçe için avantajı olabilir. Oyunun sıkıştığı anlarda problem çözme sorunu yaşayabilirler. Anlar dediğimiz durum yönetmede sorunlar yaşayabilirler. Ama bunları yaşatırken Fenerbahçe'nin de şuna dikkat etmesi gerekir. Geçiş oyunu çok iyi yapan bir takımla karşılaşacak. Eğer basit top kayıpları yaparsa Fenerbahçe ciddi sorunlar yaşayabilir. Fizik kalitesi iyi olacak ve Fenerbahçe sabırlı oynamakla aynı milli takımımızın Dünya Kupası'nda yaptığı hataya düşerse, yani sadece topu belli alanlarda gezdirip çözüm üretemezse ciddi bir sorun yaşayacaktır. En önemli konu iç sahada mutlaka galibiyetle ayrılması lazım. Eğer iç sahadaki performansını yukarı çıkaramayıp galip gelemezse, beraberlikle dahi bitirse ikinci maçta ciddi sorun yaşayacağını düşünüyorum.
0: Türk kaleciliğine baktığımızda son dönemde önemli isimleri çıkartıyoruz. İşte Beşiktaş bu isimlerin bir kısmını Nubel'in arkasına hemen yedek kaleci olarak verdi. Keza Uğurcan var ama Uğurcan bu aralar çok formsuz. Dünya Kupası'ndan geldi. Bu formsuzluk mudur, yorgunluk mudur? Önce onu sorayım.
1: Bence formsuzluktur. yorgunluk değildir. Bu düzeydeki kalecilerin yorgun olsalar bile belirli hataları, majör hataları yapmaması gerekir. Öncelikle Uğurcan çok iyi bir kalecidir. Galatasaray'a yakışan bir kalecidir. Ama şunu da söylemek gerekirse birçok eksiği olan bir kalecidir. Formsuzluğu bazı eksiklerine de bağlıyorum. Neden? Eğer yeteneklerinizde bir takım kısıtlamalar varsa çalışmalarınızda yüksek seviye çıkaramazsınız. Mesela Uğurcan'la ilgili şunu sormak
0: Uğurcan
1: isterim. Beraber
0: yetenekleri
1: cevap.
0: kısıtlı bir kaleci mi?
1: Bazı konularda evet. Mesela beraber soruları cevaplayalım. Daha iyi dinleyicilerimiz ve siz de bu konuyu daha iyi anlayabileceğiz. Şimdi şunu sormak isterim dinleyicilerimize ve size. Uğurcan'ın yeteneklerinin biraz kısıtlı olduğunu anlamak için. Şimdi bir kaleci bireysel yeteneklerini ne kadar kullanabiliyor? Buna bakmak lazım. Sizce Uğurcan bireysel yeteneklerini yukarı seviyede kullanabiliyor mu? Bana göre hayır.

0: Bu arada küçük bir parantez gireyim hocam. Çok sıcak bir gelişme
1: Buyurun.
0: var çünkü. Küçükçekmece'de D100 yolu şu anda trafiğe kapanmış durumda. Çünkü çok büyük bir kaza almış. 3 kişi yaşamını yitirmiş. Bir hususi araç otobüse çarpmış ve trafik yoğunluğu çok fazla D100'de. Orayı kullanacaklara da bir uyarı yapmış olalım. 3 kişi de Allah rahmet eylesin maalesef hayatını kaybetti.

0: Ren maçını seyrettiğim zaman pas hatasını en çok yapan futbolculardan, saha içindeki futbolculardan biriydi. Daha geriye gideyim. Avrupa Şampiyonası elemelerinde Galler maçında %64 ile oyunun en fazla pas hatası yapan oyuncusuydu. Bir kalecide bu olması mümkün değil. Şimdi söylediniz ya, sizce bir takım yetenekleri kısıtlı mı diye. Madde madde gittiğimizde her şey açığa çıkıyor. Peki çabuk reaksiyon alabiliyor mu? Kısmen alabiliyor. Evet, hızlı kararlar, doğru kararları verebiliyor mu? Onda da muallak. Her türlü oyun sistemine uygun oynayabiliyor mu? O da tartışılır. Oyun okuma becerisi bence %50-50. Maç içinde odaklanması biraz daha yüzde olarak yukarılarda. Şimdi bu kaleci için önemli olan 8 maddeyi saydığımızda Uğurcan Çakır'ın yeteneklerinin kısıtlı olduğunu açıkça görebiliyoruz. Buna itirazlar da olabilir, saygım var, ama ben futbola yıllarını vermiş, 10 yıl profesyonel, 5 yıl amatör oynamış ve 15 yıl antrenörlük yapmış ve bütün liglerde antrenörlük yapmış, TFF'de antrenörlük yapmış, futbol okullarında, akademilerde, özel projelerde görev yapmış bir antrenör olarak, bunların her bölümünü yaşamış biri olarak çok net Uğurcan Çakır'da görebiliyorum. Bu Uğurcan Çakır'ın kötü kaleci olduğu anlamına gelmez. Bunu da bir kenara koyalım. Ama biraz önce saydığım bu 8 maddeyi gideremediğiniz sürece belirli bir seviyeye maalesef gelemezsiniz.
1: Peki, şimdi özellikle son dönemde Türk kaleciliğinde bir ivmelenmeden bahsetmek mümkün mü? Çünkü şimdi Türkiye Simoviçleri gördü, Şumayerleri gördü. Sonrakindeki süreçte işte Mondragonlar geldi, farklı isimler geldi. En son Muslera Galatasaray'da çok önemli işler yaptı. Uzun bir aradan sonra Galatasaray kaleyi bir yerliye emanet etti. Ama diğer taraftan da Fenerbahçe ve Beşiktaş yabancı kaleciyle yola devam ediyor. Nasıl okursunuz hadiseyi?
0: Ben kaleciliği Smoviç'ten öğrenmiş bir futbolcu olarak futbol hayatıma başladım. Dolayısıyla bu işin en top seviyendeki kalecilerden bir tanesinden öğrendim. Tabii ki dediğiniz gibi o günden bugüne bayağı bir ivme var. Ama Türk futbolunda kalecilikteki sorun aslında kaleciler değil Emre Bey. Eğitimcilerde ve kaleci antrenörlerinde. Kaleci antrenör, yani Türkiye'deki aslında en büyük sorunlardan bir tanesi, siz de biliyorsunuz ki, öğretmeyi öğretememek. Böyle bir sorunumuz var. Geçmiş yıllara baktığımızda evet bayağı bir ivme kazandık, ama hala Avrupa'ya kaleci ihraç edebiliyor muyuz? Çok sınırlı sayıda. Türkiye'de hala kulüpler kaleci aramakla meşguller. Bu da sizin sorunuza net bir cevap oldu diye düşünüyorum. Çünkü ivme kazanmak başka bir şeydir, ama belirli bir seviyeye gelmek kesinlikle başka bir şeydir. Biz daha akademik olarak, teorik olarak, pratik olarak birçok şeyin çok gerisindeyiz. Eğitim bu işin çok önemli kısmında ve ben kaleci antrenörlerinin Türkiye'de hala hak ettiği değeri bulduğunu düşünmüyorum.
1: Kaleci antrenörü biraz böyle teşbihte hata olmaz. Affınıza da sığınarak söylüyorum.
0: Estağfurullah.
1: Olsa da olur, olmasa da olur mantığıyla mı hareket ettiriliyor?
0: Ettiriliyordu diyelim. Burada
1: Artık
0: çok
1: değil.
0: artık değil biraz, çünkü yaptırımlar söz konusu. Neden? Çok değerli hocamız Rasim Kara bu konuda Türk futbolundaki birçok kişi ve kaleci antrenörün minnet duyması gereken kişidir. Şu anda da federasyonda Alper Boyçlu hocamız bu konuda çok büyük mücadele veriyor. Kaleci antrenörlük seviyesini belirli yerlere çıkarmayı aşamasında. Eğer Rasim Kara hocamız 90'lı yılların başında kaleci antrenörlüğünü federasyonda yasal ve zorunlu bir hale getirmek için çalışmalar yapmasaydı, şu anda her ne kadar Avrupa'da olsa bile Türkiye'de kaleci antrenörlüğünün esamesi okunmayacaktı. Bu yasal zorunluluk olmasına rağmen belirli zamanlarda hala kulüpler maliyet ve sizin dediğiniz gibi aman olsa da olur olmasa da olur sadece antrenmanda idare etsin ve ceza yemeyelim mantığıyla hareket ettiklerinden kulübeye bile belirli zamanlarda sokmadılar kaleci antrenörlerini. Çok elzem bir durumdur. Fakat gelişen dünyada kalecilerin farkındalığı daha arttıkça enteresan bir şekilde kalecilerden kaleci antrenörleri konusunda talepler gelmeye başladı. Kulüpler mecburen buna eğilmek zorunda kaldılar. iletişim çağında olduğumuz için, dünya ile daha fazla entegre olduğumuz için bazı şeylerden

0: kaçamaz duruma geldik. Ama sorunuza dönecek olursak hala teknik ekipte anlaşırken veya organizasyon yaparken kaleci antrenörleri ve bakış açısı maalesef çok etkili düzeyde değil. Bunu maliyet ve diğer konularda anlaşırken bile net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da çok acı bir durumdur.
1: Dünyada bir kalecilik çılgınlığı var. Şili'ye transfer olan 40 yaşındaki kaleciye inanılmaz bir teveccüh gösterildi. Bu konudaki yorumunuz nedir?
0: Şunu söylemek
1: Bir de
0: isterim.
1: kalecilik yaşı 40 plus olmuş mudur mesela? Onu da ekleyelim bu soruya.
0: Evet, kalecilik için eğer iyi çalışmalar, atletik çalışmalarınız, gerekli çalışmalarınız iyi düzeyde ise, sağlığınız, sıhhatiniz de buna müsaade ediyorsa çok büyük bir yaş değildir baktığımızda. Vazinho biliyorsunuz ki Portekiz'de Rum kesiminde oynayan bir kaleciydi. Fakat çıkışını Dünya Kupası'nda yaptı. Dolayısıyla eğer Dünya Kupası'nda oynamasaydı böyle bir kaleciyi kimse tanımayacaktı. Dolayısıyla bir fırsat olarak, fırsat transferi olarak kendisi açısından görüyorum. Ama orada da çok başarılı olur mu, olamaz mı? Bunu zaman gösterir. Ben çok böyle bir üzerinde durulacak bir transfer veya konu olarak görmüyorum açıkçası.
1: Peki efendim, bir kez daha son dakika gelişmesi aktarayım. Hemen Atatürk Havalimanı'nın önünden Küçükçekmece'ye doğru Edirne istikametine giderken bir yol vardır biliyorsunuz. Hemen Küçükçekmece Evlendirme Dairesi'nin önü kız yurduna gelmeden 100 metre aşağıda, burada bir otobüse bir araç arkadan çarpıyor. 34 BLN Bolu Lüleburgaz Niğde 100 plakalı bir araç. Şu anda bu yol trafiğe kapatılmış durumda. Geçiş yan yoldan veriliyor. Yan yolda çok dar olduğu için inanılmaz bir birikim olmuş. O yüzden Küçükçekmece tarafından işte Avcılar'a, keza farklı yerlere gidecekler, alternatif yolları mutlaka denesinler. Belki Halkalı'nın içinden orayı bypass ederek geçebilirler. Benim de çok iyi bildiğim bir nokta orası. Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Ben teşekkür ediyorum. Bu arada Muhammed Salah'ın transferiyle ilgili küçük
1: Lütfen.
0: bir cümlem olacaktı. Ben bunun sportif değil ticari bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Trabzonspor'un futboluna, şampiyonluğuna ve Avrupa kupalarındaki durumuna etki edeceğini açıkçası pek düşünmüyorum. Bunu tamamen ticari anlaşmayla format atışları, turizm, reklam ve diğer konulara etkisi olacağını düşünüyorum. Zaten çok eskiden beri gelen futbol ticari bir üründür, en akılcı şekilde pazarlaması gerekir mantığının bir devamıdır diye düşünüyorum. Ama kağıt üzerinde baktığınızda Trabzonspor için çok önemli bir transferdir. İnşallah her şey onların gönlünce olsun ve hayırlı olmasını diliyorum.
1: Murat hocam, aynı fikirdeyim ben de. Murat Yılmaz hocamla birlikte olduk. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle Uzungöl ve çevresine çok fazla Arap turist geldiği için bu anlamda bu ticari metayı özellikle de forma satışlarıyla hayata geçirebilir Trabzonspor. Katılıyorum size. Çok çok teşekkürler. Reklam vakti diyorum. Murat Yılmaz hocamla birlikte olduk. Haftaya görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: Mobil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: İşte geldim buradayım ve saatleri 8.23'e erdirdik. Sizlerle beraberliğimiz devam ediyor. D100 karayolunu kullanacak olanlar için bir kez daha uyarıda bulunuyorum. Yol trafiğe kapatılmış durumda. Küçükçekmece'nin hemen girişinde ve Küçükçekmece Evlendirme Dairesi'nin bulunduğu bölümde hafif böyle Atatürk Havalimanı solunuzda kalır. Yokuşu doğru Edirne'ye doğru giderken çıkarken hemen orada maalesef bir otobüse arkadan bir araç çarpıyor ve burada 3 kişi yaşamını yitiriyor. Maalesef yol trafiğe kapatılmış durumda. Yaralılar var, otobüste de yaralılar var ve bu yaralılar da hastanelere sevk edilmiş durumda. Yan yoldan akış sağlanmaya çalışıyor ama o yan yolda dar bir yol olduğu için biliyorsunuz yeni yapılan öğrenci kız öğrenci yurdunun önünden geçer o yol. Sonra da Küçükçekmece'nin içerisine girer, bir yolda dışarıya doğru çıkar ve yeniden Avcılar'a doğru bağlantı yapılır. İşte orada muazzam bir trafik var. Aman dikkat edin. Efendim beraberliğimiz devam ederken gelen mesajlar var. Hızlı hızlı müsaade ederseniz onları okumaya çalışayım. Uf çok mesaj gelmiş ya. Günaydın güzel insan. Beşiktaş ve diğer kulüpler olmayan parasıyla daha fazla borca girip Muhammed Salah'ı alacaktı. Ama Trabzonspor doğru bir politika izleyerek 3 tane futbolcuyu ucuza alıp pahalıya satarak kendi finansını yarattı ve oyuncuyu aldı. Bu arada bir son dakika gelişmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde operasyon Veli Ağbaba'nın abiyi dahil 2 kişi gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de operasyon düzenlendi. Veli Ağbaba'nın abi dahil 2 kişi gözaltında. Bu da sıcak gelişme. Çok sıcak gelişmeleri de anında size duyuruyorum biliyorsunuz. Trabzonspor bir doğru politika uyguladı. Tebrik etmek lazım demiş değerli dostumuz. Kimdir? Gürcan Ercan. Devam edelim. Salah'la Kante ve İlkay gibi olur. Hiçbir katkı sağlamaz. Bu şekilde kulüplerin paraları çöpe gidiyor. Danimarka'dan Ramazan'dan gelmiş. Günaydın demiş bir değerli dostumuz Emre abi. Günaydın canımın içi. Metin ben İzmir'den. Tip 1,5 diyabet hastasıyım. Neredeyse 6 aydır ishalle uğraşıyorum. Gitmedik hastane kalmadı. Hocam Doktor Hakan Güveli'ye yazın. Hakan Güveli'nin Instagram hesabı var. Oradan Emre Tilev aracılığıyla arıyorum deyip yazın. O size her konuda yardımcı olur. Emre Bey, eşim bir sağlık çalışanı ve şu an hastaneye götürüyorum onu. Sizi dinliyor. Dediği tek laf, bu doktor kimse mutlaka buna gidelim, tanışalım diyor. Vallahi tanışın. Hakan Güveli efsane, benim 20 yıllık arkadaşım. Askeri okuldan ve çok değerli bir isim. Daha sonra eczacılık tıp okuyor. Tıpın ya biraz delidir. Tıp okudu. Tıpın üstüne dahiliye ihtisası yaptı. Onun üstüne gastroenteroloji ihtisası yaptı. Onun üstüne gitti eczacılık okudu. Onun üstüne Çin'e gitti. Orada fitopatoloji, bitki bilimi okudu. Ya müthiş bir adamdır hocam. Bak vallahi billahi eşi benzeri yok. Çok azdır eşi benzeri. Bir de tabii Yusuf Erzin hocam var. Profesör Yusuf Erzin, o da efsanedir. Çok severim. İkisini de. Murat Yılmaz hocam, bu arada Yusuf Erzin'le beni Hakan Güveli tanıştırdı. Murat Yılmaz hocam uyandırma servisine katıldığı için hayırlı olsun demiş. Derfin Yunus Tane'den gelmiş. Saatler 26'yı geçiyor ve Umut Eken'e gideceğim. Umut Eken biliyorsunuz uyandırma servisi görevini yaptı. Umut Eken'i uyandırdı. Umut Eken de şu anda hattımızda, görevimizi yerine getirdik. Onu uyandırdık. Hocam günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Erken kalkmak güzel değil mi?
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Sayemde erkenden kalkıyorsun. Evdeki artık bugün kahvaltıyı sen hazırlayacak mısın?
1: Deneriz.
0: Deneriz. Hocam bak, domatesler kesilir. Sucuk varsa kızartılır. Sucuk tabii çok pahalı bir şey oldu. Yumurtayı biz mesela şöyle yapıyoruz. Bir yumurta açıyoruz, ikiye bölüyoruz. Yarısını yeşim yiyor, yarısını... Anneme koklatıyoruz, vermiyoruz ona. Onun kalp rahatsızlığı olduğu için. Şaka bir yana, hakikaten zor bir süreç.
1: Allah şifa versin.
0: Peki.
1: Allah şifa versin.
0: Amin amin. Sevgili Umut'cum tekrar günaydın, kucak dolusu. Umut'cum nasıl okuyorsun dünkü basın buluşmasını Türkiye Futbol Federasyonu'nda?
1: Şimdi çok bu işler faydalı tabii, daha sık yapılsın. Hele ki böyle dönemlerde, şimdi çok ciddi hani kurallarda değişim var ya. Zaten bu kural eğitim.

0: Başlamıştı seminerde hakemlerle biraz basına yansıyanlar da vardı. Dün de tekrar üstünden geçilmesi tabii Anthony Taylor gibi çok marka dünya futbolunda markalaşmış bir hakemle bu işin devam edecek olması güzel. Çünkü Türk hakemliği dibe vurmuş durumda. Yani Türk futbolunda en çok tartışılan kitle kim desek hakem grubunu işaret ederiz muhtemelen. Şimdi Anthony Taylor'ın tabii görev tanımını tam olarak hani elit hakem eğitmeni gibi sıfat kullanılıyor, bir başka bir şey kullanılıyor. Görev tanımı tam bilmiyoruz ama hani şey iddiasında olanlar da var. Yeni MHK başkanı oldu falan da onu çok iddialı buluyorum ben. Çok gerçekçi bulmuyorum çünkü.
1: Anthony
0: Anthony
1: Taylor
0: Taylor.
1: mı?
0: Yani öyle diyorlar da işte yani artık gölge MHK başkanı hatta falan gibi yani
1: Ama
0: biz
1: Anthony
0: biraz da böyle
1: Taylor'ın
0: gidiyoruz.
1: ilk iş deneyimi, yani hakemlikten sonra
0: Tabii,
1: ilk kez bizle birlikte
0: aynen.
1: oynuyor. 2013
0: Aynen.
1: yılından itibaren FIFA kartı taşıyordu. Avrupa Ligi finali yönetti. Kulüpler Dünya Kupası finali, Uluslar Ligi finali, Süper Kupa finali, EFL finali, FA finali ve Emirates FA finali yönetti.
0: Ya felaket bir kariyer tabii canım. Kariyer hiç tartışılmaz. Tabii gölge MHK başkanı diyorlar da yani şimdi bizdeki hakemleri tanımaz. Halil Umut Meler'i bilir, diğerleri bilmez. FIFA kokartlı hakemlerimiz de çok fazla görev alamıyor. En azından hani vitrin maçlarında görev alamıyorlar demiyorlar. O yüzden hani ben ona çok itibar edemedim. Ama Türk hakemliğini geliştirmek adına bir şeyler yapacaksa ya da o çalışma alanı kendisine sağlanacaksa amenna. Yalnız tedirgin edici bir fotoğraf var tabii Emre. Yani dün çalışmalara başladıktan sonra Anthony Taylor, Halil Umut Meler, Yasin Kol ve Yaşar Kemal Uğurlu dörtlüsü koşuyor. Şimdi Yaşar Kemal Uğurlu zaten hakemliği bıraktı biliyorsun. VAR direktör yardımcısı vesaire filan gibi bir VAR müdür yardımcısı gibi bir tanım var ama müdür yok. Yardımcısı var orada. Yasin Kol zaten FIFA değil ama MHK'nın prensi, daha doğrusu Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun prensi.
1: Bu
0: Halil
1: arada dün
0: Umut
1: İbrahim Hacı
0: Meler
1: Osmanoğlu
0: FIFA
1: yoktu. Yoğun hastaymış. Mecidiyeohu Yakmaz'da kolunda serumla gelmiş.
0: evet yazdım onu ben merak edince sıcağı sıcağına sordum oradakilere. Mecnun Bey yukarıda odasında serum alıyormuş yani aşağı inecek kadar iyi değilmiş. İbrahim Bey'in de başkanın da tansiyon problemi olmuş ve tansiyonu çok yükselmiş galiba. Onun için hastanede müdahale edilmesi gerekmiş diye Allah şifa versin ikisine de. Çok merak konusu olmuştu. İnşallah iyiye giderler. Bu yüzden hani Fuat Göktaş ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu temsil etti. MHK Başkanı'nın da orada hani çok dikkat çekici bir şey var. Usulen belki de toplantıda sadece Fuat Bey var diye. Fuat Göktaş'a teşekkür ettiği Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Başkan Vekili Mecnun Ati Yapmaz'a teşekkür etmedi. Dikkatlerden kaçmamış. Onu çok yazıp çizdi insanlar. Bana da yazdılar. Ama dağıtmayalım konuyu. Genel itibariyle Anthony Taylor iyidir. Tabii Anthony Taylor'ı nasıl kullandığımızla da alakalı. Çünkü burada VAR eğitimcileri, hakem eğitimcileri de vardı. Portekizler biliyorsun. Victor Melo Pereira da çok, Capoeira da çok deneyimli hakemlerdi. Victor Melo Pereira Dünya Kupası'nda görev yapmış hakemlerdi ama burada hani kamuoyunun gördüğü pozisyonlarda, izlediği pozisyonlarda, hemfikir olduğu pozisyonlarda genelde yanlış olsa bile hakemlerin verdiği kararlar tarafında duruyorlardı. Bunu da işlerini kaybetmemek için yaptıkları söylenirdi ama o bile çare olmamış. Ve biraz da Melo Pereira'yı eğitimlerde filan hakemler demode ve eski kalmış buluyorlardı. Bence ki değişimin en önemli sebeplerinden biri de bu. Hakemler rahatsızdı bu işten. Çünkü Victor Melo Pereira 2002 Dünya Kupası'ndan filan örnekler veriyordu. Yani 2026'dayız. 2002 neresi? 2026 neresi? Değil mi? Yani futbol dünya çok fazla değişti. Hani bu haliyle hakemlere çok ne kadar katkı verebildiği de tartışılıyordu. Öyle bakmak lazım. Şimdi hakemler için tabii Anthony Taylor çok saygı duyulası bir isim. Saygı duyacaklardır. Zaten MHK çok enteresan bir şey yaptı. Bir uygulamaya gitti. Dün hakemlerin medya mensuplarıyla konuşmasına da müsaade etti. Normalde biliyorsun hakemler dilsiz varlıklar. Yani onların konuştuğunu, seslerinin tonunu falan bilmeyiz hiç. Tanımayız. Kendi haber kaynaklarımız dışında, telefonda konuştuklarımız dışında hani böyle kamuoyu önünde böyle bir demeç verdiklerini, açıklama yaptıklarını şahitledik. Dün ama Anthony Taylor'la ilgili olumlu sözler söylemelerine müsaade etmek için muhtemelen orada gazeteci dostlarımızla konuşmalarına, açıklama yapmalarına bu konu özelinde izin verdiler. Onlar da Anthony Taylor'ın genel itibariyle Türk hakemliği için büyük bir şans olacağını ilettiler. Bakalım neler bekliyor bizi yeni sezonda.
1: Sen yayın açıyorsun YouTube'da ve çok değerli yayınlarla çok önemli açıklamalar yapıyorsun. 4 gün önce TFF cephesinden ilk açıklama diye bir yayın açtın. Küme düşme olacak mı? Puan silme olacak mı? Hukuki süreç nasıl işleyecek? Bahisten FFDK'ya sevkler. Bu konuda hangi noktaya gelinildi? Neler söylersin sevgili Umut Eken?
0: Şimdi çok tabii iddialar, özellikle hani kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyon sonrası çok şey dillendi ya Emret. Yani bu Galatasaray ve Beşiktaşlı yöneticilerin kendi takımlarının maçlarına bahis yapmış olmasının ardından işte küme düşme, puan silme cezaları falan çok ciddi şekilde konuşuldu biliyorsun. Yani bu tarafını sordum TFF'ye, dedim ki hani çünkü geçen hafta TFF'nin çok uzun süren bir toplantısı vardı. Sezon başı toplantı, orada bazı kararlar alındı vesaire falan filan, doğrulamak istedim ben de. Nedir ne değildir diye sormak istedim. Yani söyledikleri şey şuydu: daha bu konunun bizim gündemimizde değil. Neden? Çünkü bizdeki inceleme devam ediyor. O süreçlerin yaşanabilmesi için dediler ki şimdi tespiti yapmamız lazım. Hukuk müşavirliği, hukuk kurulu, profesyonel futbol disiplin kuruluna sevkleri yapması lazım. İşte yönetici ise, futbolcu ise, kimse o kişi. Ardından disiplin kurulunun bir ceza vermesi lazım ya da vermemesi lazım. Net bir somut bir şey koymaları lazım masaya. Sonra da olursa eğer tahkim kurulu itiraz süreçlerini beklememiz lazım. Tüm bu süreçler bitmeden Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin önüne zaten bir şey gelmez dediler. Şimdi bu 58. madde, işte ligden düşürme, puan silme cezası, -12 puan kulüplerin sezona başlaması falan fistan gibi hikayeler çok konuşuluyor ve tartışılıyor ya. Futbol Federasyonu'nun bakış açısı bu. Yani bu çok aslında kayda değer bir süreç. Tüm bu prosedürler tamamlanmadan Futbol Federasyonu'nun zaten bir karar alma durumu olamaz dediler. Bu böyle. Buradaki süreç öyle işleyecek. Bu sevkler yapılacak, disiplin kurulu ceza verecek, vermeyecek, tahkim kuruluna itirazlar olacak, olmayacak, tahkim kurulu kararı alacak. Sonra Futbol Federasyonu'nun önüne gelecek. Futbol Federasyonu da yapılan eylemin bahis eyleminin niteliğine göre, kapsamına göre, kendi maçına olup olmamasına vesaire göre. Şimdi bak, herkesin dikkatinden kaçan bir şey var. Bunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı, bu operasyonu, bu yöneticileri aldı. Yani illegal bahis izleri de sürülüyor çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Daha Futbol Federasyonu bu yöneticilerle ilgili herhangi bir eyleme girişmemişti. Bu gözle bakmak lazım. Şimdi Futbol Federasyonu'nda çalışma başka. Şeyi de söyleyeyim istersen, sevkler, bahis sevkleri vesaire. Onlar için de çok ciddi, hummalı bir çalışma yapılıyor, bekleniyor. Olunca zaten o süreçte başlamış olacak, öyle diyelim.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu, Sayın Başkan, acaba tahkim kurulu üyelerini arıyor mu bunun için? Mesela Mert Hakan Yandaş için aradı mı? Bu soruyu sen soruyorsun.
0: Bu soruyu ben sordum. Mert Hakan Yandaş'ın 12 ay cezasının 12 ay olur. Çünkü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu biliyorsun, Mert Hakan Yandaş cezaevinden 3 Nisan'da tahliye olunca PFDK'ya sevk edilmiş. Daha öncesinde hiç sevki yoktu Mert Hakan. Yine Türkiye Futbol Federasyonu Mert Hakan'la ilgili hiçbir eylemde bulunmamıştı. Az önceki örnek bir durum. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sakınca eylemlerini, işte illegal bahis oynadığı iddiasıyla tutuklanmasına karar vermiş. Yaklaşık 3,5 ay tutuklu kalmıştı Mert Hakan. Tahliye olduktan sonraki gün Futbol Federasyonu PFD

0: Amerika'ya sevk etmişti. Bunu da neden öyle yaptılar bilmiyorum. Daha öncesinde niye sevk etmediler? Sonrasında da 12 ay ceza almıştı. Sonrasında tahkim süreci başlamıştı. Fenerbahçe ve Mert Hakan itirazda bulunmuştu. Ama uzun süre sürüncemede kalmıştı. Hatta Haziran ayında yanılmıyorsam 27 Haziran'da filan tahkim kurulu inceleme hala devam ediyor diye. Bak yani Nisan aldığı ceza ta ne zaman? Tahkim kurulu kararı ne zaman? Tahkim kurulu açıklama yapmıştı hala inceleme devam ediyor diye. Ve geldik 31 Temmuz'a. 31 Temmuz'da tahkim kurulu ancak kararını açıklayabildi. Yani inanılmaz uzun bir süreç. Bireysel anlamda çok da kapsamlı bir dosya değil. Bireysel bir dosya bu, futbolcunun dosyası. Tahkim kurulu uzun süre incelemeyi sürdürdü. İddia şu ki ben de sordum. İbrahim Hacı Osmanoğlu Mert Hakan'ın cezasının 12 ay olarak onanması yönünde tahkim kurulu üyelerine telefon açıp telkinde bulunuyor. Ancak tahkim kurulu üyeleri bu telkine ya da ne diyelim bu ricaya riayet etmiyorlar. Hukuksal yoldan ilerliyorlar ve oy birliğiyle değil oy çokluğuyla, oy çokluğuyla demek 7 üyeden daha çok fazla oy verenlerin kararının gerçekleştirdiği bir senaryoda 6 aya inliyorlar cezayı. Ama bunu da şuna da dikkat etmek lazım. Tahkim kurulu çok uzunca bir süredir TFF yönetim kurulunun daha doğrusu aralarında bir mesafe oluştu. Aralarında bir soğukluk var. TFF yönetim kurulunun ya da başka kurulların artık dayatmalarına, ricalarına filan boyun eğmez durumda. 4'e 3 durumda tahkim kurulunda bağımsız üyelerin artık hükmü geçiyor. Öyle söyleyelim. Bunun da fitilini ateşleyen olay biliyorsun kamuoya da yansımıştı, kamuoya yansımıştı. Yalanlanmamıştı, tekzip edilmemişti. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin Beylerbeyi'nde tahkim kurulu üyelerine hesap sorar gibi gittiğinde bir gün oradaki tahkim kurulu üyesi Ali Atay'ın tavrı çok sert olmuştu. Ahmet Şahin'i Ali Atay'ın elinden zor almışlardı. Kaba tabirle böyle özetleyeyim durumu.
1: Hadi canım,
0: O
1: yumruk
0: günden
1: yumruğa
0: sonra
1: birbirine mi girmişler?
0: yani yumruk yumruğa birbirine değil Ali Atay'ın Ahmet Şahin'i ciddi şekilde darp ettiği hatta güvenlik kameraları önünde oldu. Bunların güvenlik kamerası görüntülerinde oldu yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Çok dilleniyor. Bu yalanlanmadı. Aradan yani bir yıldan fazla bir süre geçti. Hatta belki 1,5 yıl süre falan oldu. Yani tabii 1,5 yıl olmuştur. Çünkü Ahmet Şahin hala o zaman görevdeydi. Yani 2024 Aralık'ta Ahmet Şahin görevini bitirdi. 1,5 yıl rahat olmuş. Ta o zamandan itibaren bir soğukluk başlamıştı. Yine Ahmet Şahin tahkim kuruluna bir kararla ilgili telkinde bulunup baskıda bulunmaya çalışınca Ali Atay tahkim kurulu üyesi çok sert bir tepki vermişti. Dediğim gibi kabaca elinde kalmıştı Ahmet Şahin, Ali Atay'ın. O günden sonra gerginlikler başlamıştı. Şu anda da 4'e 3 tahkim kurulunda üyeler Futbol Federasyonu'nun yönetimi ve kurullarından ayrı, bağımsız, özgürce kararlar vermeye çalışıyorlar. Mert Hakan yandaş örneği de en güçlü, somut gelişme olarak gerçekleşti diyelim.
1: Sevgili Umut Eken, seni YouTube'da takip edebiliyoruz, Twitter'da takip edebiliyoruz, değil mi?
0: Evet.
1: Bir adresleri de söylersen, çünkü çok önemli, çok flash, çok değerli
0: Teşekkür ederim.
1: açıklamalar
0: Sağ olun.
1: yapıyorsun.
0: Ya Umut Eken dendiği zaman YouTube'da yeni kanalımı görebilir insanlar. Sosyal medyada da keza öyle. Mahkeme sürecim devam ettiği için ana hesabım hala erişim engelli. Yedek hesabımdan devam ediyorum.
1: Son bir cümleyle almak istiyorum. Fırat Aydınus der ki, Ferhat Gündoğdu güven kaybına uğrayan Portekizli ekibin ardından sezon boyunca hakem kararları ve yeni kuralların uygulanmasına yönelik eleştiriler karşısında bir kalkan olarak İngiliz'i buldu diyor. Katılır mısın buna?
0: Yani evet birilerini bekliyorduk zaten Portekizlilerden sonra bir kalkan olarak kimi kullanacağı işte ona dayanacağı onun sırtını ona vereceği konusunda soru işaretleri vardı. Anthony Taylor'ı bulmuşlar. Yüklü de bir maliyet olmuş olması gerekli ki çünkü daha Kemni'yi yeni bıraktı.

0: sahadan yeni geldi. Ciddi de bir maliyeti vardır. Şimdi Anthony Taylor sürekli işaret edebilir merkez hakem kurulu ama kaçamaz. Yani eylemsiz. Sonuçta bu hakemleri buraya kadar getiren, seçen, bu kadroları oluşturan, bu hakemleri eğiten, bu hakemlere o yani Oğuzhan Çakır'a, Mehmet Türkmen'e, Altay'da FIFA kokartı veren de Ferhat Gündoğdu. İşte Galatasaray-Ren maçında gördük. Oğuzhan Çakır yine bir penaltı verdi. Sonra anında vazgeçti. Yani hiçbir usule teknik bir açıklaması yok. VAR müdahalesi yok. Verdiğin penaltıyı neye göre değiştiriyorsun? Değil mi? Maalesef Oğuzhan Çakır'dan da iyi bir hakem olmayacak. Triatloncu, çok müthiş bir fiziği var. Harika bir sporcu. Çok da karakterliymiş. Çok efendi, çok saygılı, çok düzgün bir genç kardeşimizmiş ama olmuyor yani. Kariyeri boyunca 15 tane penaltı çaldı. Yani iki tanesinde kendi kararı var. Diğerlerinde ya VAR müdahalesi ya da yardımcı hakeminin telkini vardı. O iki tane penaltıdan birinde de Adana Demirspor Galatasaray maçında sahayı terk etti. Böyle böyle işte Ferhat Gündoğdu'nun VAR ettiği hakemler böyle, Mehmet Türkmen böyle. O yüzden işte gidemiyoruz. İşte Halil Umut Meler de Dünya Kupası'na gidemedi. Ferhat Gündoğdu bazı şeyleri söylerken eksik söylüyor. Mesela medya buluşmasında da bilmiyorum okudun mu, Atilla Gökçe abimizin, büyüğümüzün bir yazısı oldu.
1: He.
0: İşte Halil Umut Meler
1: Onunla özel
0: daha düşük.
1: röportaj yaptı. Sadece Atilla Gökçen'in sorularını yanıtladı.
0: Yani diyor ki işte Ankara'daki o tatsız travma sonrası, işte uğradığı saldırıyı kastediyor. O olaydan sonra daha düşük profilli maçları yönetmeyi Halil Umut Meler kendisi istedi diyor. Dünya Kupası'na işte gidememesinde işte hem bu hem de Şampiyonlar Ligi'nde yeterince görev alamadı. Tamam da Halil Umut Meler o saldırıdan 6 ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda görev aldı. Euro 2024'teydi. 3 tane maç yönetti. 4. maçta 4. hakemdi. Son 16'ya kadar gitti. Yani kime ne anlatıyor ki Ferhat Gündoğdu? Anladın mı? Bu gerçeklerden uzak durduğu sürece, böyle toz pembe çizdiği sürece Anthony Taylor değil 10 tane Collina edikse oraya kimse ona kalkan olamaz. Çok zor bir sezon bekliyor Türk hakemliğinde, Türk futbolunda, öyle söyleyeyim.
1: Umut Eken muhteşemsin. Teşekkür ediyorum dostum.
0: Estağfurullah. Ben
1: Haftaya
0: teşekkür
1: çarşamba
0: ederim.
1: yine
0: İyi
1: seni
0: yayınlar.
1: uyandıracağım.
0: Tamamdır, anlaştık. Görüşmek üzere.
1: Kahvaltıda
0: İyi yayınlar.
1: dediğim gibi bak domatesler küçük.
0: Anlaştık.
1: Şu anda Çanakkale, sen Tekirdağ'dasın değil mi? Çanakkale'de size yakın olduğu için.
0: Çanakkale'deyim.
1: Çanak var işte.
0: Çanakkale'deyim.
1: Nasıl bilir Çanakkale'de
0: Çanakkale'deyim.
1: domates çıkmıştır şimdi. O yuvarlak cillop gibi
0: Evet.
1: domatesler sulu sulu. Oh oh oh. Afiyet olsun.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Umut Eken dostumla birlikte olduk.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Efendim sporu konuşuyoruz ama tabii çevremizi de konuşmamız lazım. Çünkü bu topraklar bize sevgili atalarımızdan armağan değil, emanet. O yüzden her karışını kollamamız ve gözetmemiz lazım. Günlerdir Twitter'da Profesör Doktor Mustafa Öztürk 2014-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşarlığı yapmış bir isim Profesör Doktor Mustafa Öztürk. 23. dönemde Hatay Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Öztürk çok önemli paylaşımlar yapıyor ve yıllardır temizliği ve berraklığına hayran kalınan Antalya Kumluca'daki Adrasan sahilini, Mersin

Mersin sahillerine, Alanya sahillerine paylaşıyor ve Adana'daki bir mikroplastik derelerini paylaşıyor. Çünkü menbaya göre Mensap'ta mikroplastik kirliliği en az 132 kat artmış. 2025 yılında İngiltere 139 bin ton plastik atığını Türkiye'ye gönderdi biliyorsunuz. Türkiye bunları işlemeye çalışıyor. Aralarında yoğurt kapları var, salata poşetleri, plastik filmler ve sonra bunlar muhtemelen denize bırakılmış. Ve an itibariyle özellikle dünyanın en ünlü plajı olarak adlandırılan Antalya Kumluca Adrasan sahilleri mikroplastik kaynıyor. İnanılmaz, her yerde mikroplastikler var. Biliyorsunuz bunlar kanserojen ve denize girmek, evet girebiliyorsunuz ama çok ciddi sorunlar. Keza yine Kültür Bakanlığı'nı da etiketleyerek Kemer'de Tekirova Halk Plajı'nı paylaşmış. İnanılmaz görüntüler var. Çevre Bakanlığı'na buradan çağrımızdır. Yani buna kayıtsız kalmamamız gerekiyor. O güzelim sahiller, tertemiz sahiller, bizim gururumuz, turizmin cenneti sahiller maalesef bu mikroplastikler karşısında çaresizler. Bu mikroplastikler biliyorsunuz balıklar tarafından da yeniyor ve siz o balıkları tükettiğiniz takdirde kanserojen anlamında çok ciddi durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu uyarıyı 2014-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Müsteşarı Sayın Profesör Doktor Mustafa Öztürk yapıyor. Ben de onun vasıtasıyla 23. dönemde Hatay milletvekili, yani siyasi içeriği arayan birileri saygıdeğer baş hocamın eski bir milletvekili ve eski bir müsteşar olduğunu, çevre ve şehircilik müsteşarı olduğunu da göz ardı etmesin. Herhangi bir siyasi mesaj taşımıyor bu. Bu sadece çevreye duyarlılık. Zaten biz de Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ün paylaşımlarını aktarmaya çalışıyoruz. Eğer Twitter'a girerseniz, Profesör Doktor Mustafa Öztürk yazarsanız zaten o Adrasan sahili içim parçalandı. Canım yandı sevgili dostlar. Bilmiyorum sizin canınız yanar mı? Devam edelim saygıdeğer dostlar. 533-265-39-95 benim cep telefonum. Gelen mesajlar var. Ben Hüseyin Mecit. Hoş gelmişsin. Hayırlı sabahlı. Allah bereketi ve selamı üzerine olsun. Eyvallah. Ben bir Galatasaraylı olarak bugün Fenerbahçe'ye başarılar dilerim. Arada Trabzonspor'a Muhammed Salla için tebrikler. Tüm konuklara selam olsun. Tüm radyo dinleyenlerin hepsine selamlar olsun demiş sevgili Hüseyin Mecit. Eyvallah Hüseyin'cim. Devam edelim. Günaydın Emre Bey. Ben Beşiktaş'ın Salla arasındaki görüşmeyi şov olarak düşündüm. Eğer Salla takım lideri olursa Trabzon'a çok şey katar. Üstadım söylediği yanlış anlaşılıyor diyorum. Okan Buruk genç oyunculara umut vermiyor. Bu yüzden oyuncuları soğutuyor takımdan. Bu Okan Hoca İspanya Barça'yı maçlarını izlemiyor mu demiş Eyüp Kaya'dan gelmiş. Devam edelim. Emre Bey demiş merhabalar. İltuğ Güler'den gelmiş. Bu büyük Fenerbahçe'mize sonsuz, yarın da Beşiktaş'a başarılar demiş. Aynı dileklerine katılıyoruz. İltuğ Güler'le de aynı fikirde olacağımı hiç tahmin etmezdim bak. Hayırlı sabahlar. Emre abi, seninle güne başlamak, seni dinlemek pozitif enerji oluyor. Abi, programcılarına teşekkür ediyoruz. Güzel bilgiler öğreniyoruz. Abi, hayat tecrüben olarak sana bir soru sormak istiyorum. Ölmek mi zor, kalmak mı zor? Hayatta bu sorunun cevabını verirsen mutlu oluruz. Abdullah Kaleş'ten gelmiş. Abdullah Kaleş'e de kucak dolu sevgiler. Yaşamak her ne olursa olsun güzel hocam. Yaşamak çok değerli bir şey. Yaşamak o kadar değerli ve o kadar önemli ki, yani ben şöyle söyleyeyim size, ben bir beyin ameliyatı, onun üstüne bir pelvis kemiği kırığı, iki büyük trafik kazası ve tüm bunların üstüne bir bademcik ameliyatında burada boğazdaki ana damarlardan birinin yanlışlıkla kesilmesi, pek çok polip ve kolonoskopi, metaplaziler, tüm bunları yaşayan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Yaşamak sadece nefes almak değildir. Bazen bir çocuğun gülüşünde hayatı bulmaktır. Yeniden doğmaktır. Bazen sessiz bir gecede uzandığın yerden kendi kalbinin sesini dinlemektir. Yaşamak her sabah umutla perdeyi aralamaktır. Yağmur

nuru, güneşi o perdeden içeri almaktır. Aynı gökyüzünün altında sevdiklerinle yaşamanın ne kadar özel olduğunu anlamaktır. Çünkü yaşam ömrün uzunluğunda değil ki, kalbin dokunduğu insanlarda saklıdır. Bak, ben bugün senin kalbine dokunuyorum. Sen benimkine dokunuyorsun. Bir tebessüm ettiriyorum belki seni. Belki öfkeleniyorsun bana arabanda. Ama bir duayla yine ortak bir yerde buluşuyoruz. Çünkü yaşamak gerçekten çok değerlidir. Ve bir gün gelecek, takvim yaprakları bitirecek. Hatıralar geride kalacak. İnsanlar seni bu yaptıklarınla hatırlayacak. Onun için doya doya yaşa kıymetli dostum. Severek, üreterek, paylaşarak yaşa. Çünkü hayat korkarak tüketilecek kadar asla uzun olmadı. Cesaretle, umutla, sevgiyle yaşa. Ve yaşarken çevrene, sevdiklerine, bu vatana, bu ülkeye, bu bayrağa hizmet ettiğini asla unutma. Korkmadan. Çünkü senin İstiklal Marşı'nda, Ulusal Marşı'nda ilk hece sana zaten her şeyi aykırıyor. Diyor ki, korkma. Türk korkar mı ya? Devam edelim sevgili dostlar. Sizlerden gelen mesajlara bakalım. Kıymetli dostlardan gelen mesajlar var. Selam, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Herkes, tüm yorumcular, hatta taraftarlar öyle epoze etmişler Kante meselesini. Kante kimdir, birileri çıkıp hatırlasa da bu adam dünya yıldızı. Artık bir ülke olduk ki Kante'ye, hocam Kante dünya yıldızı da. Yani Baresi de dünya yıldızıydı, rahmetli oldu. Yani Kante dünya yıldızı unvanını hak edecek bir futbol oynadı mı Fenerbahçe'de? Soru bu. Emre hocam günaydın. Hocamız güzel anlatıyor. 15-20 yıl kaleci antrenörlüğü yapmış. TFF'de görev yapmış. Suç biraz da kendisinde değil mi? Kaleci eleştireceğine kendisini eleştirmeli. Hayır. Onun yetiştirdiği kaleciler var. Yani biz suçu mesela yaşanan bir hadisede bütün suçu aynı kişiler üzerinde mi? Türkiye'de bir sürü kaleci var. Onun yetiştirdiği kaleciler de var. O yüzden de yetiştirebileceklerini kadar yetiştirmiş. Deniz yıldızlarının kurtarabileceklerini kurtarmış. Biz ne kadarını kurtardık? O önemli. Devam edelim saygıdeğer dostlar. Bora Ayhan'dan gelmiş. Muhammed Salah transferi büyük başarı demiş. Adalı sınıfta kaldı. Çanakkale'den selamlar. Çanakkale'ye kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Sefa'dan gelmiş. Emre Bey merhaba. Kazayı görünce içim bir kötü oldu. 3 tane insan yaşamını yitirdi. Belki sabah sabah sizi dinleyerek işe gidiyorlardı. Ve şu an evet maalesef ya. 3 can yok. Trafikte gereken dikkat mesafesi çok önemli. Yani mesafeyi koruyamamış, arkadan vurmuş otobüse. Ailelerine sabırlar diliyorum. Çok üzücü bir durum. Aynı fikirdeyim Sefacığım. Ya Allah gani gani rahmet eylesin. Evet ya, belki bizi dinliyorlardı. Belki gülüyorlardı. Hayalleri vardı, düşleri vardı. Akıl alır gibi değil. Herkes çok dikkatli olsun ne olur trafikte. İyi yayınlar. Salah transferi Trabzonspor'un transfer stratejisine uygun mu acaba? Bu zamana kadar genelde ucuza oyuncu satıyorlardı. Uğurcan Çakır, Olay, Onaçi. Yunus'cum, bence Salah transferini hazırlayacak zemini zaten Ertuğrul Doğan oluşturdu. Orada çok önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Bazı isimlerle de yollarını ayırdı. O yüzden de oradan elde edilen parayla kendine bir coverage yaptı. Bu arada Trabzon özellikle Afrika ve özellikle Orta Doğu'dan gelen pek çok turisti çekiyor. Arap turistlerin de ana merkezlerinden biri. O yüzden de orada bunu daha ciddi anlamda geri dönüşüme kullanabilir diye düşünüyorum. Yani bir strateji hamlesi de bence çok doğru bir hamle. Tebrik ediyorum Ertuğrul Doğan'ı. Halil Umut Bey günaydın. Emre Beyciğim hayırlı yayınlar diliyorum. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan ben. Anthony Taylor geçtiğimiz pazar oynanan Galatasaray'dan hazırlık maçında Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray'ın 3. golünü vermiş olduğu penaltıyı izlese görse herhalde bir kez daha düşünüp ben nereye kesinlikle der. O da zaten ona dikkat çekti sevgili Umut'ta.
Haftanın 5 günü haşlanmış yumurta yiyormuş sevgili Derfin Yunus Tane. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Kolay gelsin güzel insan. Avrupa'da oynayan takımlarımıza

0: başarılar diliyorum. Ligler başlayacak. Hala takımlarda transfer yok. Takımlar hazır değil. Neden her sene böyle? Acaba biz amatör bile değiliz. Bırakın profesyonel olmayı. Gerçekten yazık bu paralara demiş sevgili dostumuz. Selamun aleyküm Emre Bey. Günaydın. Konuğunuza sorar mısınız? Futbolcu isimlerinde geçiyordu. Ahmet Çakar baş harflerini vermişti. Valla onu Ahmet Çakar'a sormak lazım. Ne oldu Ahmet Hocam? Yani biz balık hafızası mıyız? Sen baş harflerini verdin. Ağustos'ta açıklanacak dedin. Ne oldu Ahmet Hocam? Ben sorayım buradan. Yanıt verir belki. Ahmet Çakar Hocam. Baş harfler ne oldu? S.i'ler, y.m'ler, yani bilmiyorum, atıyorum tabii bunları da. Ahmet Çakar Hocam bilir bunu. Günaydın Emre Bey. Umut Bey'e sorsanız Galatasaray transfer yapmasa da soruşturmaların etkisi var mı? Hocam geçtik onu, soramadık ama Galatasaray şu anda para hadisesi çok önemli. Gerçekten para yok mu demiş Furkan Ahmet. Valla İlhan Uzundurukan henüz daha paranın yeteri kadar olmadığının vurgusunu yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nden almamışlar. Selamünaleyküm. İzmir'den Ercan. Son 4 yılın şampiyonu, 59 milyon avro Şampiyonlar Ligi'li gelir elde eden, 1 milyon 350 bin forma satan, loca ile kombinesiyle her maç full türbünde oynayan Galatasaray 3 ayda sadece Lesvit transferi açıklanamaz demiş. Çünkü şu anda Türkiye'nin en pahalı kadrosuna sahip olan o Galatasaray. Anlatabildim mi? Yani Osimhen'e ona buna ödenen para çok ciddi bir rakam. Ve yani geçen yılki yapılan harcamalar bu yıla da yansıyor. Onu da unutmayın. Abi çok geçmiş olsun. Trafik kazaları nasıl gerçekleşti abi? Ben de beyin kanaması geçirdim ama şükür aldığımız. Vallahi hocam bana bir tanesinde trafik polis arabası çarptı. 11 yaşındaydım. İki pelvis kemiğim paramparça oldu. Yaklaşık 6 ay hastanede yattım ve böyle koltuk değnekleriyle çok uzun bir süre yürüdüm. Sonra kafa kafaya bir arabayla çarpıştık, otobüsle. Babam sürüyordu. Ben ön camdan çıktım. Ama her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Beni hastaneye götürdüler. Orada işte beynimde tümör çıktığı da orada belli olmuştu. O zaman da 20 yaşındaydım. Emre abi salla, hayırlı olsun Trabzon'a demiş. Eyvallah. Gareth Bale'den 40 metreden frikik gol yiyen Eray İşcan Galatasaray'a kaleci antrenör olmuş. Fıkra bu kadar demiş değerli dostum. Emre abi Kante, şöyle bir dakika. Kante kamp dönemini iyi geçirmişse bu yıl bence Fenerbahçe'ye faydalı olur. Geçen sene çok relax bir ligden geldiği için güçsüzdü. Hocam zaten Dünya Kupası'nda bile doğru düzgün oynamadı. Dünya Kupası'ndan dönen bir Kante'den bahsediyorsun. Kamp dönemi falan geçirmedi Kante yeteri kadar bence. Bu benim fikrim. İnşallah yanılırım. Günaydın Emre abi. Dün Aksal Yavuz transferle ilgili birkaç açıklama yaptı. Trabzonspor'un bu transferden kasasından çıkacağı para 7 milyon 8 milyon avro civarı. Yani baktığımızda zaman gerçekten bence büyük iş, çoğu limiti sponsorla karşılayacakmış diyor. Aksal Yavuz'a bağlanacağım bu akşam 18-20 arası, sorarız. Galatasaray'a fazla yüklendiğim için mi aynı fikirde olmuyoruz Emre Bey? Yo, bazen çok saçma sapan fikirleriniz oluyor İltu Beyciğim. O yüzden aynı fikirde olmuyoruz. Fenerbahçe'nin şansı önceden sadece Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında uğraşıyordu. Şimdi Trabzonspor ve Beşiktaş'la uğraşacak demiş Balyer. Merhaba Emre Bey. Sen gerçekten futboldan anlıyor musun? İşsiz kalmanıza şaşırmıyorum. Kante'yi izledin mi hiç hayatında demiş. Vallahi ben anlamıyorum. Boşuna zaten ben burada boşuna böyle mal mal anlatımlar yapıyorum. Hocam sen izledin mi Kante'yi? Saygıdeğer dostum. Yani sen mesela Kante, ya bütün Fenerbahçelilere Allah rızası için soruyorum. Kante ne zaman geldi? Geldiği günden bugüne Fenerbahçe'de şu maçı kurtardı. Bunu yaptı. Fenerbahçe'ye şöyle büyük bir katkı sağladı. Bunu bana anlatırsanız ben özür dileyeceğim. Diyeceğim ki ya evet ya. Ben anlamamışım. Yani tarihi, geçmişi başarılarla dolu olması, 2018'de Kante'nin Fransa milli takımıyla Rusya'da şampiyon olması bundan 10 yıl önceye dayanıyor. Anlatabildim mi? Yani son 4 yılını Avrupa'da geçirmemiş. Neden o zaman mesela Kante'yi biz gördük Suudi Arabistan'da, aldık da United almadı, Barcelona almadı, Madrid almadı, Juventus almadı, Milan almadı, Bayern Münih almadı. Biz gördük. 40 milyon euro verdik ve müthiş bir iş yaptık. Zeka kokan bir davranıştı. Ve ben Evet, bilgisizliğimden dolayı işsiz kalıyorum. Yani ben hakikaten bu tip mesajlara, Olcay Bey'in mesajlarına öfkelenmemek için kendimi zor tutuyorum ya. Yani anlatabilir miyim? Yani seni nereden vuruyor? Ben başka bir şey demiyorum ya. Size bırakıyorum bu yorum. Allah Olcay Bey ve onun gibi sevgili dostları ıslah etsin. İnsanlara bu noktadan vurmayın hayatta hiçbir zaman. Yarın kimin başına ne geleceğini asla bilemezsiniz. Akıl fikir versin hepimize.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Muhsin Ertuğral hocamı arıyorum ama maalesef ulaşamadım Muhsin Ertuğral hocama. Bir kez daha ararım, ulaşamadık derim ama Güney Afrika'da belki ulaşmaya çalışıyorum ama maalesef ulaşamadık. Mesajımızı da atmış olalım. Saatler 9'u 5 geçeyi gösteriyor. En sevmediğim saat dilimlerinden biridir 9'u 5 geçe ve neden olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tarihlerde 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününde bugün Fenerbahçe'nin çok kritik bir mücadelesi var. Fenerbahçe'ye bu zorlu mücadelede yürekten başarılar diliyoruz. Hayrettin Hacı Salihoğlu üstadımızdan gelmiş. Kucak dolusu sevgiler, saygılar ve kendisine selamlar gönderelim. Gerçekten bizi her sabah güzel mesajlarıyla besliyor. Devam edelim efendim. Hem mesajları 213 212 alan koduyla 273 10'a hem bana atıyorsunuz, aynı mesajlar geliyor. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Günaydın, selamlar, kolay gelsin Emre Bey demiş. Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer dostum. İzmir'den günaydınlar. Musti'den gelmiş. Fenerbahçe ve Guarsi transferi yapmış. Çok sevindim. Rotayı şimdiden Nicholas Jackson'a çevirmişler. 50 milyondan bahsediliyor. Kesinlikle bu paraları hak etmeyecek bir futbolcu. Zaten Greenwood'a da ederinden çok fazla verildi. Bu transfer de tıpkı diğer transferlerde olduğu gibi Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratacaktır. Çünkü Fenerbahçe'de futbol aklını iyi kullanmıyor demiş. Yani bilemem tabii. Günaydın Emre Bey. Bir Fenerbahçeli olarak önce Fenerbahçe'me, sonra Avrupa'da Türk takımlarına başarılar. Aynı dileklerdeyim Süleyman Bitmez. Yaşamak nefes almak değildir. Arkadaşa dediğinizde o güzel şarkı aklıma geldi. Bir dakika çalsanız mı? Nasıldı o şarkı ya? Yaşamak nefes almak değildir. Öyle bir şarkı mı vardı? Yaşamak nefes almak değildir diye bir şarkı mı vardı? Şarkıyı bilen var mı? Arkadaşlar, yaşamak nefes almak değildir. O nasıl bir şarkıydı o? Sadece nefes almaksa diye mi geçiyor? Bergen'in şarkısı mı bu? Allah Allah. Öyle bir şarkı. Bergen şarkısı mı? Şu mu? Bir çalayım bakayım.

yapacaksa buna bir dakika dayanma şansım yok. Bergen'i severim ama yani bunu akşam çalarsın hocam, saat 10'dan sonra. Yani o yüzden bizi bitirir yani. Bu muydu şarkı, onu bilemedim tabii. Yani sevgili Süleyman hocam. Devam edelim. Tevfik Erdem Duran'dan gelmiş. Diyor ki: Emre abi günaydın. Pazartesi sabah Sayın İlhan Uzundurkan Salah Trabzonspor'la imzalayacak. Başka nedenler de var demişti. Herhalde biraz siyasi bir tarafı var demiş bu işin. Bir de bu tür mesajları bizlere okumana gerek yok. Bence sadece senin değil herkesin moralini bozuyor, motivasyonunu düşürüyor demiş. Haklısın ama işte ondan sonra okumayınca şöyle oluyor sevgili dostlar. Üst üste 100 mesaj geliyor mesela. Arka arkaya aynı şeyi copy paste yapıp tak tak tak tak tak tak sürekli önüme düşüyor böyle. O yüzden de mutlaka okuyoruz. Ben Hüseyin Mecit Emre abi, seni eleştiren, neyse boş ver, takılmayın o noktaya. Ben takılmadım, size bıraktım, siz kafanızda zaten notu verirsiniz. Aynen öyle, 2006-2007 yıllarına gönderme yapmış değerli dostlar, teşekkür ederim. Öyle değilmiş, yanlış şarkı diyor. Vallahi bilemedim hocam. Yaşamak şarkısı üzerine fikrim yok. Neyse, dert etmeyin, çalarız. Sevgili dostlar, bugün Fenerbahçe'nin dediğim gibi çok önemli bir maçı var. Yarın da Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'ye bu mücadelede başarılar diliyoruz. Fenerbahçe bu maçtan inşallah galibiyetle ayrılsın. O zaman biz de Fenerbahçe'yi hatırlayalım, değil mi?

gayet kıymetli Fenerbahçelilere şöyle arabanın içinde bir coşku yaşasınlar istedim. Gerçekten önemli bir mücadele. Sturm Graz kolay bir lokma değil. Kolaylıklar gelsin. Muhsin Ertuğral hocama ulaşamıyorum. O yüzden beni arayabilirsiniz. 0533-265-39-95 265-39-95'ten bana ulaşabilirsiniz. Emre abicim bu mesajı okuma demiş değerli dostum. Devam ediyoruz. Kante ile yapmış olduğunuz tüm yorumlara katılıyorum. Sonuçta performans ortada. Ben bir Beşiktaşlı olarak bu sene faydalı olacağına inanıyorum demiş. Olabilir tabii. Evet bu şarkıyı biliyoruz. Dönme dolap gibi. Dönme dolap değil mi? Evet. Modern folk üçlüsünün şarkısıydı. Yaşamak oyun değil arkadaş. Onun da iniş ve çıkışları var. Dost öyle bir şarkıydı. Hadi biraz çalalım. Biraz çalalım. Oyun değil.

0: Bilinmeyen numara.
1: Telefonlar var. Hemen telefonları yayına alalım. Sonu 61 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz. Yayındayız.
2: Günaydın Emre abi.
1: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
2: İstanbul'dan Metin ben. Nasılsın Emre abi?
1: İyiyim. Trabzonsporlu Metin mi?
2: Evet Emre abi. Doğru.
1: Sallatla ağzım kulaklarımda diyorsun.
2: Evet Emre abi. Bugün çok güzel bir gün. Muhammed Salah inşallah bugün İstanbul'a gelecek. Ondan sonra akşam Trabzon'a gelecek Emre abi. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Sayın Başkanımız.
1: Bu arada saat 12'de İstanbul'a gelecek hocam, hemen saat vereyim size. Mikanos'a özel bir uçak gitti. 12'de İstanbul'da olacak. Ardından İstanbul'dan akşam 19'da Ertuğrul Doğan'la Trabzon'da olacak. Ben de o saatte yayında olacağım.
2: Öyle mi Emre abi? Ne güzel. Yani bekliyorduk Emre abi zaten böyle bir transferi. Ya tabii Emre abi, şimdi Trabzonspor'dan ziyade şimdi bu tür yıldız futbolcuların Türkiye'de olması, Türkiye'nin futbolcu marka ederinin olması çok önemli. Ondan sonra inşallah Türk futboluna, Trabzonspor'umuza faydalı, inşallah iyi bir transfer olur diyorum Emre abi ben.
1: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum sana.
2: Emre abi iyi çalışmalar diliyorum. Seni severek dinliyoruz. Mesajlar geliyor, olumsuz mesajlar. Emre abi hiç takılma. Sen yüreklerin şampiyonusun. Hiç şey yapma abim benim. Allah'a emanet ol. İyi çalışmalar. Eyvallah.

0: seyirciyle buluşmaktır. Yaşamak radyoda onlara seslenmektir. Yaşamak onların sana teveccüh etmesidir. Yaşamak onlarla bir olmaktır. Yaşamak onların sesine kulak vermek, onların sesiyle ortak değerleri anlatabilmektir. Yaşamak özgürlüktür. Ve işte yaşamanın adresinden bir dosta daha gidiyoruz. Sonu 74. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Emre abi, İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Hayırlı yayınlarınız olsun.
0: Hoş geldin İbrahim'cim.
1: Öncelikle nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bütün dinleyicilerimiz de iyilerdir. Şimdi Emre abi, ben küçük bir çalışma yaptım Fenerbahçe'nin rakibi hakkında. Bunlar Sturmgraz, zaten çoğumuz hepimiz biliyoruz. Müthiş oyuncuları var. Hele hele ki bu orta sahalarında oynayan Gürcü, ismini telaffuz edemediğim bir tane çocukları var, 10 numara. Bu çocuk çok tehlikeli bir çocuk. Yani Fenerbahçe'nin, futbolcuların bu çocuğu durdurması lazım bir şekilde. Belki hatırlamışsınızdır, yani Gürcü bir tane futbolculara 10 numarası oynuyor. Ve de çok teknik, hızlı, güzel bir çocuk. Abi inşallah Fenerbahçe'nin bugün kazanır. Türkiye olarak dileğimiz bu. İnşallah bir kaza başımıza gelmez. Ama lakin şöyle bir şey. Fenerbahçe'nin bugün baskılı futboluyla başlamasını bekliyorum ben. Çünkü eğer orta sahaya maçı yığmaya çalıştığımız anda bu adamlar 4-3-2-1, 4-3-2-2 şeklinde çıkıyorlar ve bayağı da sıkıntı yaratırlar bizi. İnşallah yani dileğimiz gönlümüzce olsun. Türkiye'miz kazansın. Bizim tek dileğimiz o. Ve şunu da söylüyorum. Yani Beşiktaş taraftarına buradan sesleniyorum. Ya transfer yarışıdır bu, olabilir. Salaha kaybetmiş olabiliriz. Bu hafta içerisinde gidecek uçakları da Beşiktaş taraftarı beklesin. Bakın ne transferler yapıyoruz. Yani Trabzonspor'un artık yaptığını başarıyorum. Ama durusunlar bakalım bir Trabzonspor taraftarı. Bir de Beşiktaş'ın inen oyuncularını seyretsinler bu saatten sonra. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum. Evet, Beşiktaşlar biraz şaşkın. Biraz da Allah Allah, bu transferler nasıl oldu şeklinde bir yaklaşım içerisinde. Ama Trabzonspor büyük iş başardı. Ve sonu 31 ile biten değerli dostumuzu arıyorum. Ama o da beni arıyor herhalde. Telefonu meşguldü. Bakalım bizi aradı. Biz de hemen ona geri dönüş gerçekleştirelim. Çok fazla mesajınız var. Muazzam mesaj. Sonu 31'e günaydın diyelim. Alo.
2: Günaydın Emre abi.
0: Günaydın, saygılar dost. Hoş geldin.
2: Abi Abdullah Kaleş'ten, ölmek mi zor, yaşamak mı zor sorusu Allah razı olsun çok güzel bir şekilde cevaplandırdın. Eyvallah. Çok da duygulandım abi. Seni Allah için çok seviyorum abi.
0: Allah razı
2: gerçekten
0: olsun.
2: Mesaj yazdım da sonradan okuma istersen. Ya da oku, fark etmez. Aynı şeyi söyleyeyim abi. Olcay Bey gibiler takımla. Biz seni Allah için seviyoruz. Gerçekten bu işin dolayı olarak ben şahsen Sabri Ulan abiyi, biz seni biliyorum.
0: Sabri abiye de hani hani rahmet dileyelim hocam ya. Bir
2: Allah rahmet eylesin.
0: Arkasından yani çok değerli bir adamdı.
2: Aynen. Okuyorum abi, o çok değerli bir adam. Çok saygıdeğer hiç. Olay yani adamın sinirleri almış. Yani ne kadar kızıcı, yani onu kızdıracak mesajlar gelse de kızmıyordu adam. Öyle ne bileyim, çok muazzam bir abiydi. Yani ne bileyim, ben onu çok şey öğrendim.
0: Hocam,
2: sizden de çok şey öğrendim bu hayatta.
0: 10 yılı aşkın bir süre çalıştık Sabri abiyle. Çapraz oturduk. Ben hayatımda bu kadar naif, bu kadar ailesine bağlı,
2: aynen,
0: bu kadar değerli, bu kadar özel bir adam çok az tanıyorum. Burada kalmıştım. Yani burada rahatsızlığım dolayısıyla cenazesine gelememiştim. Benim belki de en yıkımımdı. Hatta siz kapatın, sonra Sabri abiyle ilgili bir hikaye anlatayım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Güzel sözleriniz.
2: Son olarak Emre abi şey söyleyecektim. Radyo Spor'da 2006-2007 Orhan Salgınaz vardı. Onu bilmiyorsunuz, bilmiyorum. O da çok naif bir beyefendi biri.
0: Tabii Orhan hocamla da çok uzun süre çalıştık. Çok değerli bir adamdır.
2: Yani şey olarak, yani bir sizi biliyorum böyle hani doğayan olarak. Sabri abi bir de Orhan abi çok dinledim yani öyle. Şu anda da abi ne bileyim, sizi biliyorum bana. Başkası da bilmiyorum abi, bilmiyorum.
0: Eyvallah,
2: çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Size iki tane hikaye anlatayım. Bir tanesi acıklı, Sabri abiyle ilgili. Bir gün telefonum çaldı. Aylardan Şubat. Emrecim dedi, ben biraz rahatsızım dedi.

0: Geçmiş olsun abi dedim. Ya dedi bir maç anlatacaktım. Gümrükçülerin bir etkinliği var dedi. Halı saha turnuvası. Senin ismini verdim. Seni arayacaklar. Anlatır mısın benim için dedi. Tabii ki anlatırım abi. Ne demek dedim. Sağ ol Emreciğim dedi. Ama sesi abi dedim grip falan mı nedir iyileşince. Yok Emreciğim birazcık daha sıkıntılı bir sürecim var dedi. Nedir sorun dedim. Ya dedi biraz hastanede yatıyorum. Hangi hastane dedim. Ben sana haber veririm dedi. Doruk'u aradım hemen. Doruk'la konuştum. Doruk benim oğlumun da 3 dönem öncesi okuldan. Hatta İtalya'ya işte Doruk'la konuşmuştuk. Emrecan İtalya'da tıp fakültesi kazanınca ben Doruk'la uzun uzun konuşmuştum. O da abi işte masraflar şu falan deyip biraz benim bu fikirden vazgeçmeme neden olmuştu. Doruk'la konuştuk. Doruk dedi ki abi pankreas kanseri dedi. O zaman yıkılmıştım. Yani çünkü ben sevgili Mehmet Ali Birant'dan da biliyordum pankreas kanserini. O dönemden de biliyordum. Ve çok uzun süre konuştuk. Hangi hastanede dedim. Ben geleyim dedim. Abi şimdi dedi çok üzülüyor dedi. O ara Ertem gitti Ersin'le birlikte ziyaret ettiler. Ve maalesef benim gitmeme bile fırsat kalmadan hemen yoğun bakıma kaldırdılar. Çok zor bir süreçti hepimiz için. Orhan Salkınaz'la ilgili hikaye ise birazcık daha trajikomik bir hikaye. Orhan abi çok değerli bir adam. Orhan abi Beşiktaş'ın hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir İspanyol takımıyla zannediyorum Atletik Bilbao olabilir bir maçı var. Orhan Salkınaz da bu maça gidecek. Ve bu maçı biz o zaman Radyo Gol'deyiz. Radyo Gol için anlatacak. Biliyorsunuz eskiden sadece maçları TRT vermiyordu. Radyolar da veriyordu. Ben çok uzun süre Show Radyo'ya, Radyo D'ye ve Radyo Gol'e maçı anlattım. Bana dedi ki İlhan abi ya dedi sen gitme Orhan gidiyor. Pasaportu da varmış, vizesi de varmış. Zaten adam Beşiktaş muhabiri. O anlatsın oradan dedi. İyi abi dedim hiç sorun yok. Ve Orhan Salkınaz bir maç spikeri değil ama işte oradan anlatacak, bilgiler de verecek. Ve bizim de sponsorumuz var o zaman. Bir telekomünikasyon şirketi. İlhan abi bunun şahididir. Beni maça böyle 3 saat kala, hatta daha doğrusu bir 10 saat, 12 saat kala İlhan abi aradı. Ne yapıyorsun dedi. İyiyim abi dedim. Orhan Salkınaz gidemedi dedi. Nasıl gidemedi dedim. Gidemedi dedi. Burada kaldı dedi. Dedim maç. Maçı dedi mutlaka vermemiz lazım. Çünkü maçın dedi yayınını sadece radyo spor olarak biz aldık. Bir de TRT verecek dedi. Ve çok iyi bir reklam aldık dedi. Abi dedim benim oraya 12 saatte gitme imkanım yok. Peki dedim televizyondan anlatırız. Televizyon yayını yok dedim maçın. Nasıl yok dedim. Beşiktaş dedi anlaşamamışlar. Televizyon yayını yok dedi. Arkadaşlar ilk kez anlatıyorum bunu. Ben kulaklığı taktım. TRT radyoyu kulağımla dinledim. Kulağımda TRT anlattı. Ben de maçı radyoya size anlattım. Yani görmeden. Sadece TRT'deki radyo spikeri Murat Ünlü'ydü zannediyorum. Murat abi anlatıyordu. Murat abinin anlattığı maçla. Hatta hiç unutmuyorum Murat abi golü başka birini attırdı. Halbuki Konate mi ne atmıştı gol işte. Yanlış söyledi o ismi. Ben de sonra düzeltti Murat abi ama 30 saniye sonra düzeltti. Ben de 30 saniye geriden geldiğim için daha çabuk yani golü direkt ona anlattır. Ertesi gün Fanatik gazetesinde manşetteydi işte. Herkes Radyo Spor'dan maçı dinledi. Çok keyifliydi diye. Enteresan bir anekdottur Orhan Salkınaz'la yaşadığım. Şimdi bir reklama gidiyorum. Bu da radyo sırları olarak tarihe geçsin. İlhan abiye Cuma günü sorarsınız hatta bak. İlhan abi bunu çok iyi. İki kere yaptım bunu. Biri de Fenerbahçe biliyorsunuz Rize'de oynadı. Ve Victoria'ya ikinci sarıdan kırmızıyı göstermedi. Ali Aydın unuttu. O maçın tekrarını da ben yine radyodan dinleyip radyoya maç olarak anlattım. Türk televizyon tarihinde ilktir. Yani ikincisine ben hiç kimsene tanıklık etmedim. Reklam vakti. Ama hala işsizim.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kasko

0: Çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Sevgili misafirler, değerli konuklar, kıymetli misafirlerimiz ve saygıdeğer dinleyenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli evlatlar. Hattımızda çok değerli bir isimle devam edeceğiz. Teknik direktörümüz Cezmi Turan Hocam gelecek ve Cezmi Hocam kulaklıklarını takarken ben de sizlere onu tanıtmış oluyorum. Cezmi Hocam çok değerli bir teknik direktör, pro lisanslı ve çok özel bir isim ve milli takımda yıllarca görev aldı. Altyapıların kurulmasında çok değerli isimlerden biridir. Zannediyorum hazır. Cezmi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
5: Emre günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
4: Kucak dolu sevgiler hocam. Hocam bu akşam Fenerbahçe Sturm Graz karşısında ne yapmalı?
5: Şimdi öncelikle şunu söylememiz lazım. Sturm Graz kesinlikle küçümsenecek bir takım değil sevgili Emre. Son yıllarda Avusturya futbolunun en istikrarlı ekiplerinden biri oldular. Disiplinli, fizik gücü yüksek ve takım oyununu oynayan bir ekip. Ve bireysel yıldızlardan çok yani takım oyunu oynuyor. Özellikle kolektif oyunlarıyla çok öne çıkıyorlar. Özellikle bir de tabii biliyorsunuz Arts'ı eledi 6-0 gibi bir net bir skorla. Bu da ne kadar formda olduklarını gösteriyor. Yani Fenerbahçe bu akşam Polonya'daki oynadığı rakibinden çok çok farklı bir rakibe karşı oynayacak. Yani öyle bir rakibe karşı oynayacak ki karşısında sistem oynayan, geçişleri çok iyi yapan, yetenekten ziyade takım oyununa ve disipline çok ciddi anlamda önem veren ve bunu da uygulayan bir ekip. Şimdi karşısındaki rakibi iyi tanıması lazım. Önce tabii buna göre bir oyun oynayacak. Çünkü fizik güçleri kesinlikle çok yüksek. Dolayısıyla Fenerbahçe için oyununu daha kaliteli oynamak zorunda. Çünkü bundan önceki oynamış oldukları iki maçtaki göstermiş oldukları oyun yetmez. Bugün daha fazla bir üstüne koyması lazım. Yani Gornik maçlarındaki yavaş temposunu ve üretkenlik sorununu tekrar ederse sıkıntı yaşar. Çünkü Sturm Graz bunu çok iyi kullanabilecek bir ekip. Dolayısıyla bugünkü oyunu tamamıyla Fenerbahçe'nin kontrol etmesi lazım. Yani rakibi değil, bence Fenerbahçe bu akşam rakibi değil oyunu kontrol etmesi lazım. Onun için Fenerbahçe'nin oyun temposunu belirlemek lazım. Topa sahip olması yetmez. Topu amaçlı ve özellikle dikine oynamak zorunda. Top kaybından sonra ivedilikle kazanmaya disiplinli şekilde baskı yapıp geriye almak zorunda. Dolayısıyla Avrupa'da farkı yaratan şey pas sayısı değil, pasın yönü ve hızı ve ekip halinde oynaması. Dolayısıyla Fenerbahçe bugün çok ciddi bir rakibe karşı oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ne girmesi lazım. Şampiyonlar Ligi'ne girmesi için de oyun kalitesini çok ileriye taşımak zorunda. Onun için bu akşam onu bekleyeceğiz. Fenerbahçe'de yapması gereken tabii ki bir sürü şey var. Bunu tabii İsmail Kartal bunun farkında. Sezon artık bu sezon açıldı. Neredeyse bir ay oldu. Tam bir ay oldu Fenerbahçe. İyi bir hazırlık sezonu zaten 4 ile 6 hafta arasıdır. En azından Fenerbahçe'de bu 4 haftalık süreyi de hatta 4,5 haftalık süreyi de geçti. Zira bizlerin en çok merak ettiği Gornik eşleşmesinde Fenerbahçe'nin mutlak surette turu geçti ama oyun olarak bizi ikna etmedi. Bence taraftarı ikna etmedi. Dolayısıyla bugün taraftarı da ikna edici bir oyun oynamak zorunda.
4: Mesela Kante sizi maçlar ikna ediyor mu hocam? Yani bu mesela çok ciddi bir tartışma oldu. Bartu'nun çıkartılıp Kante'nin alınması. Elbette önemli bir oyuncu Kante. Çok önemli işler.

0: yaptı ama geldiği günden beri sizi ikna etti mi? Ve bundan sonrası için ikna edebilecek durumda mı? Fransa milli takımında da gördük çünkü. Daha doğrusu göremedik.
1: Şimdi ben Kante'ye kesinlikle tartışmam dahi. Kante doğru yerde oynadığı zaman Kante çok faydalı bir oyuncu. O da yeri ön libero. Yani ön libero dediğim savunma önündeki, savunmaya yönelik orta saha olarak dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Fakat Kante şampiyon olduğu zamanda Fransa'nın, Kante aynı zamanda çok başarılı olduğu dönemlerde de tek başına Kante değil, orta sahada yanında oynayan adamlara bakın. Dolayısıyla bu sistem oynuyor. Oyuncu tek başına bir şey yapmıyor. Bugün Messi'ye topu birileri getiriyor. Halen Arjantin milli takımında. Sistem oynaması, sistem oynuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de ne olursanız olun, bakın ne olursanız olsun, dünyanın en iyi oyuncularını da getirseniz sistem oynamak zorunda. Artık modern futbolda tek yetenek yetmiyor. Dolayısıyla evet, yetenek çok önemli. Günün sonunda yetenekli bir oyuncunun bir hareketi işi bitiriyor. Ama o bir harekette o topu getiren bir sistem var. Dolayısıyla Kante'yi tartışmam ama Kante'nin şu andaki form durumu Fenerbahçe'ye yeter mi? Onu İsmail Kartal biliyor. Çünkü Dünya Kupası'nda bildiğim kadarıyla ilk maçta oynadı. Ondan sonra da oynamadı. Kaldı ki ağır bir sezondan geçirdi. Suudi Arabistan Ligi, arkadan Fenerbahçe Ligi ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçta oynadı. Ondan sonra da her gün antrenmana çıktı bu adam yani. Dolayısıyla çok da dinlenemediler, tahmin etmiyorum. Dolayısıyla bugün Fenerbahçe'nin orta sahası ilerleyen 1-2-3 hafta içerisinde daha şekillenir. Ama iyi bir Kante Fenerbahçe'ye çok katkı yapar. Çok büyük katkı yapar ama yanındaki oyuncular çok önemli. Tekrar ediyorum. Onun için bu akşam Fenerbahçe'nin iyi bir oyun bekliyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'den iyi bir oyun bekliyorum. Onun için Fenerbahçe'nin oyun sistemi burada çok etki edecek. Yani dolayısıyla bu akşam Fenerbahçe'nin eminim oyun kalitesini ortaya koyması lazım. Çok disiplinli oynaması lazım. Ve takım mühendisliği, bak tekrar üzerine diyorum. Takım mühendisliği. Bugün Fenerbahçe'nin kalecileri iyi. İki kalecisi de milli takım kalecileri. İkisi de. Çok büyük bir şans bu. Dolayısıyla eğer Ederson'u da İsmail Kartal, onu hazırlayacak olan İsmail Kartal tabii. Ederson çok önemli bir kaleci. Yani geçen sene duygusal olarak belki istediği ortamı yakalayamadı. Ama şimdi dünyanın en iyi oyuncusunda, en iyi kalecisinde, en iyi savunmasını orta sahasına getirseniz, gelmiş olduğu yerde de onun bir sosyal hayata ihtiyacı var. Hangi sosyal hayattan bahsediyoruz? Özellikle takım içindeki bir sosyal hayata ihtiyacı var. Anlaşacağı insanlar, etrafındaki aynı dili konuşan insanlar, birlikteliğinden diğer oyuncularla birbirine yakınlıkları, bunu sahaya olumlu yönde yansıtmaları, bunlar çok önemli. Eminim Ederson bu sene daha iyi bu form yakalayacaktır. Kaldı ki bugünkü maçta Ederson'dan mı başlar yoksa Mert Günok'la mı, ki Mert de şampiyonların ilk maçlarda iyi oynadı. İyi oynadı, onun için bekleyip göreceğiz ama Fenerbahçe'nin bu akşam iyi bir oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye çok başarılar diliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi istiyor. Girmesi lazım. Bu akşam artık herkes özellikle oyuncular eminim bunun farkındalar. Bütün oyuncular oynadıkları oyundan bir kat daha ileriye gideceklerini düşünüyorum. Evet Emre.
0: Çok değerli, kıymetli yorumlarıyla teknik direktörümüz Cezmi Turan hocam bizlerle. Hocam, şimdi bir mesaj var. Bence anlamlı bir mesaj. Siz altyapıları hepimizden çok daha iyi bildiğiniz için bu soruyu size sormayı duyuyorum. Öyle ama. Trabzonspor kendi kurduğu sistemin altında kendi elleriyle dinamit koydu diyor Gökhan Lök. 19 yaşında Olay'ı rekor bedele satıp 35 yaşındaki Salah'ı iki katına mal etti ki maaşı 25-30'a yakın. Salah transferi mantıklı mı diye devamı geliyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi dün eski Trabzonsporlu bir arkadaşımla konuşuyordum. Yani eskiden Trabzonspor'da oynamış etkili bir oyuncu. İşte alınan transferler şudur filan. Bana sordu, ona şu cevabı verdim. Bu benim fikrim. Trabzonspor Yıllar yıllar önce bir fabrika ayarları vardı. Yani bu fabrika ayarları neydi? Kendi ürettiği oyuncuyla oynayan bir kulüptü. Çok ciddi bir amatör takım programları vardı. Trabzon şehrinden bahsediyorum. Bu amatör takımların ürettiği çok üst düzey oyuncular Trabzonspor'u oluşturdu ve Trabzonspor'u çok ileriye taşıdılar. Ama modern futbol değişti, kulüp yönetimi değişti. Dünyada futbol tamamıyla farklı bir şekilde yönetilmeye başladı. Futbol endüstrisinin ekonomisi hepsi değişti. Şimdi söylemek istediğim şu, Trabzonspor farklı, dikkat ediyorsunuz şimdi, Trabzon'da 11 oyuncunun 8'i 9'u 10'u yabancı oyuncu. Trabzon'un DNA'sına aykırı. Bence Trabzonspor'un geçmişte, ben burada Özkan Hoca'yı saygı ve rahmetle anıyorum, Özkan Sümer'i. Trabzonspor oyuncu gelişmeye çok büyük katkılar veriyordu. Ve bunun yanında da bazı birkaç isim daha vardı. Ama burada önemli olan şu. Evet, bakıyorsunuz Muhammed Salah, bahsedilen rakamlar 15 ile 17 milyon arasında. Çok ciddi rakip. Çok ciddi bir para bu. Dolayısıyla bu takım içindeki dengeleri ne kadar etki eder? Muhammed Salah iyi bir transfer. Dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Yani bugün Muhammed Salah'ın kalitesi tartışılmaz. Ancak burada belirleyici olacak olan Muhammed Salah değil. Önemli olan Trabzonspor'un oynayacağı oyun sistemi. Muhammed Salah nasıl oynuyordu? Liverpool'da çok organize, çok hızlı ve sürekli dikine oynayan bir takımın parçasıydı. Trabzonspor aynı oyunu oynayamazsa ki yani inşallah oynasın, ama oynayamazsa Salah'ın bireysel kalitesi yine fark yaratır biraz, ama Liverpool'daki üretkenliğini beklemek doğru olmaz. Eğer takım sistemi onun güçlü yönleri desteklerse Trabzon'da Süper Lig'in belki en etkili oyuncularından biri olabilir. Dolayısıyla burada Muhammed Salah'ın alınmasında ne kadar kulüp yönetimi ne kadar doğru bir karar verdi, bunu bekleyip göreceğiz. Yani biz buradan her türlü doğru eleştiriyi, pozitif eleştiriyi ya da negatif eleştiriyi getirebiliriz. Ama burada önemli olan Muhammed Salah'ın burada ne vereceği. Yani 17 milyon çok ciddi bir para Trabzonspor için. Çok ciddi bir para. Yani Trabzonspor'a 17 milyon sırf oyuncuya verilecek parayla başka çok etkili iki oyuncu alınabilir miydi? Belki alınabilirdi. Yani şimdi Trabzonspor öncelikle başarı istiyor ise, bir Trabzon zaten iş bitti, bitmeden bitti denilmez. Şu anda son aşamaya gelmişler. Abi, hayırlı olsun. Ama Muhammed Salah'ın etkili olabilmesi için takım sistemi çok önemli. Dolayısıyla Liverpool'da nasıl oynadı Muhammed Salah? Ta geçmiş döneme bakalım, Jürgen Klopp zamanından. Nasıl oynuyordu? Etrafında o kadar etkili oyuncular oynadı ki. Ve bu sistemde oynayan oyuncular, Mane'ler oynadılar, Firmino'lar oynadı, Henderson'lar oynadı. Çok ciddi oyuncular oynadı. Dolayısıyla buna o topu getiren, sağ taraftan içeriye doğru kat eden, ama Muhammed Salah bana göre burada bireysel yetenekten çok, ki bence takımı ona oyun içinde yönetme yönüne bir uygun bir performans sergileyeceğini düşünüyorum Trabzonspor'da. Çünkü son zamanlarda artık daha çok zekasında da oynuyor. Bu çok önemlidir futbolda. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Onun için ne kadar doğru transfer yaptı Trabzon, bekleyip görmek lazım. Bu arada tabii ki bir sürü spekülasyon var. Yani insanlar tarafından ya Muhammed Salah niye alındı, bu kadar para verilir mi falan diye yaşı var. Dolayısıyla herhalde mutlaka Trabzonspor yönetimi başkanı Fatih Tekke'yle birlikte oturup konuştular, bir şey düşündüler. Bekleyip görmek lazım. Onun için bireysel kalite, Muhammed Salah'ın bireysel kalite Süper Lig'in çok üzerinde. Tabi burada ne verir onu beklemek lazım. Zira Liverpool'da çok ciddi sistemde oynuyordu. Yani Salah Liverpool'da sadece Salah değildi. Arkasında organize yüksek bir pres var. Baskı yapan bir takım, çok hızlı oynayan bir takım, topu çok çabuk kazanmaya yönelik bir takım. Merkezde çalışan, merkez orta sahanın merkezden hücumda geriden oyun kurarken sistemin bütün birimlerinin çok birlikte çalıştıkları, takım boyunu kısaltan

0: Ama sürekli birlikte oynayan bir iki takım gördük. Dolayısıyla onun için Salah'ın etrafındaki sistem onun verimini %100'e çıkarıyordu. Trabzonspor aynı oyunu oynayabilir mi? Bence hayır. Ama Trabzonspor oyunu daha ileriye götürür diye düşünüyorum. Çünkü Trabzon'un oyun temposu Premier Lig seviyesinde değil. Premier Lig seviyesinde olmayacak ama mutlaka buna yönelik bir oyun tarzı ortaya koyacaktır düşünüyor diye düşünüyorum. Yani baktığımızda tabii Premier Lig'de Liverpool'da top dolaşımı var, pas destek kalitesi var, baskı kalitesi var, geçiş oyunlarında çok iyi oynama var. Tabii Liverpool kadar olmayacaktır ama dolayısıyla Mohamed Salah'ın topta buluşma sayısı da doğal olarak azalacak. Ve tabii oynayan rakipler de Mohamed Salah'a göre bir önlem alacaklar. Anlatabiliyor muyum? Onun için artık son yıllarda futbol oyunu çok gelişti. Yani Ayşe, Mohamed Salah'ın çok etkili olduğu zamanlarda nasıl yapıyor? Doğru zamanda hep içe kat ediyor. Çok ciddi asist yapıyor. Bitiriciliği oyunu yönlendiriyor. Tempoyu ayarlıyor. Dolayısıyla genç oyunculardan liderlik ediyor. Bakın bunu Fatih Tekke kullanabilir. Ben Fatih Tekke'nin son yıllarda Türk antrenörlüğünde gelişen en iyi şahıslarından biri olduğunu düşünüyorum. Fatih Tekke'nin performansını beğeniyorum. Bu, ona göre bu oyunu oynayacaktır mutlaka. Ona göre ben eminim ki Trabzonspor Muhammed Salah'a göre biraz oyunu şekillendirecek.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ama süren bitti.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Kucak dolu sevgiler. Reklam vakti.
0: Sevgili efendim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Beraberliğimiz devam ediyor ve birlikteliğimizde Tarkan Yedi Yıldız arıyorum. Avusturya'yı belki Sturmgraz'la ilgili en doğru bilgileri verecek isim ama Tarkan'a bir türlü ulaşamıyoruz. Avusturya'da notları, belki de Sturmgraz'la ilgili en değerli notları ondan alacaktık. Lakin kendisine ulaşma şansımız olmadı. Gelen mesajlar var ve gelen mesajları hemen okuyacağım. Bu arada sevgili Tarkan'a da yazdım, Tarkan Yedi Yıldız'a seni arıyorum diye, ama açmadı. Ama Mavi Tik, evet, o beni aradı şimdi ve şu anda hattımızda. Tarkan, günaydın.
1: Günaydın Emre abi. İyi
0: Tarkan,
1: yayınlar.
0: Seni arıyorum ama çalmadı mı Avusturya'da?
1: Emre abi, şu anda Ordu'dayım, Karadeniz'deyim, yaylalardayım.
0: Ordu'nun dereleri yukarı mı akıyor, aşağı mı akıyor?
1: Emre abi, normalde aşağı akar ama biz yukarı akıtmak için uğraş veriyoruz.
0: Peki, Fenerbahçe bugün Sturmgraz'ı Boğaz'ın sularına döker mi?
1: Emre abi, yani kadro kalitesi...
0: Tarkan, beni duyabiliyor musun? Evet, Tarkan yeniden bağlanacak anladığım kadarıyla. Çünkü Ordu'nun, işte hep ben söyleyince bana telekomünikasyon şirketleri kızıyor. Diyor ki, ya Emre Bey, niçin eleştiriyorsunuz bizi? Kardeşim, Ordu'ya, Ordu'da bağlanamıyoruz. İşte gördüğünüz gibi Ordu'nun dereleri ne yukarı akıtmaya. Bu da aslında, biz de yayınımızla dereyi yukarı akıtmıyoruz. Yayını yukarı akıtmaya çalışıyoruz. Tarkan, tekrar merhaba. Kesildi. Yaylada
1: merhaba,
0: telefon çekmedi Emre
1: abi,
0: değil mi?
1: Emre abi, bazen aksaklıklar oluyor ya. Tam yani olduğum noktadan biraz uzaklaştığım zaman telefon çekmem ihtimali oluyor.
0: Orada kal. Hiç kıpırdama. Seni dinliyoruz.
1: Tamam. Emre abi, Sturmgraz, ben Avusturya'da yaşadığım için kadro kalitesini biliyorum. İkili mücadelelerde

0: takım oyununda çok üst düzey bir takım. Ama yetenek açısından Fenerbahçe'nin kadrosuyla aynı kefeye koymamız imkansız. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi ben tur olarak bir adım önde görüyorum Emre abi.
1: Peki ne yapmalı Fenerbahçe? Şimdi Almanya'yı en iyi biliyorsun. Sturm Graz'ı çok iyi biliyorsun. Avusturya'yı çok iyi biliyorsun. Orada yaşıyorsun çünkü. Wörgl'de, Kufstein'de. Neler söylersin? Ne yapmalı Fenerbahçe? İsmail Kartal'ın taktiksel becerisi ne olmalı burada?
0: Emre abi asla defansif bir kadroyla çıkmamalı. Ön alan baskısını 90 dakika boyunca Sturm Graz'ı bunaltacak şekilde yapmalı. Ön alan baskısını yaptığımız vakit Sturm Graz zaten çıkamaz. Çıkamayacağı için de pozisyon bulamaz. Bu yüzden Fenerbahçe'nin ön alan baskısını çok doğru bir...
1: Evet, yine kesildi. Ordu'da maalesef telefon çekmiyor. Yayla da ama ben ısrarla Tarkan'dan bilgi almak istiyorum. Çünkü çok değerli Tarkan'ın bilgileri. Evet, çok kıymetli. Tarkan bir kez daha hattımızda, böyle kopuk kopuk gideceğiz biraz ama evet Tarkan'cığım, ön alan baskısı dedin, orada kaldık.
0: Dinleyicilerimizden özür diliyorum. Emre abi 4-2-3-1 oynayacaktır muhtemelen Fenerbahçe. Forvet hattında Vedat Muriç'in son durumu nedir? Bir bilgim yok. Biraz futboldan uzak kaldım.
1: Evet. Yine gitti. Hep söylemek istediğim bu işte. Yani ben her çarşamba Avusturya ile bağlanıyorum. Yeri geliyor Amerika'da mesela, eskiden biliyorsunuz Arif hocamla bağlanıyorduk Amerika. Amerika'da arka bahçe gibi. Ama inanılmaz çok rahat bağlantılar yapabiliyorduk. Ama maalesef bir orada internet sorunu varmış. Yerel bir numara varsa atsın, yerel numaradan arayayım onu. Oradan belki bağlanabiliriz. Ya da böyle sabit bir hat varsa yaylada sabit hat olur mu? Onu da bilmiyorum. Oradan arayayım dedim. Bakalım eğer olursa oradan aramaya çalışırım. Çünkü dediğim gibi WhatsApp üzerinden arıyoruz. Ve WhatsApp üzerinden aradığımız için de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında Tarkan'ın vereceği
2: Tarkan 7
1: bilgiler
2: yıldır.
1: çok değerli, çok özel. Tarkan şu anda hattımızda. Tarkancığım, duyabiliyor musun beni?
0: Emre abi şu anda nasıl? Kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim. Elimde olan bir şey değil bu.
1: Yok estağfurullah canım. Ben hatta özellikle sana yazdım. Hani orada yerel birinin numarası varsa, amcaoğlu, dayıoğlu, hala kızı falan, onu cepten arayayım. Belki o çekiyordur. O çekiyor mu bari yaylada?
0: Ya Emre abi şöyle bir şey. Neden Avusturya hattını kullanıyorum? Yani bunu da ekstra belirtmek isterim yani ülkemiz için. Orada kullandığım telefon şirketi bana Türkiye'de kullanmam için internet ve dakika hediye etti. O yüzden çok rahat bir şekilde telefonumu kullandığım telefonu Türkiye'de kullanabiliyorum. Ama siz Türkiye'de aldığınız hatta Avusturya'da kullanamıyorsunuz. Aradaki kalite ve hizmet farkını da arada bağlam olarak eklemek istiyorum Emre abi.
1: Yakında ben uydu telefonu alacağım ya. Yani kesin. Güney Afrika'ya bağlanıyorum, Amerika'ya bağlanıyorum, Avustralya'ya bağlanıyorum. Benim bir uydu telefonuna ihtiyacım var. Devam edelim lütfen Tarkan, vakit kaybetmeden.
0: Emre abi Fenerbahçe'nin mutlaka ön alan baskısını 90 dakika boyunca sahaya yansıtması gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin bu akşam ofansif bir kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Aslında defansif bir kadroyla çıkacağını düşünmüyorum. Tabii Sturm Graz öyle basit bir takım değil. Avusturya takımlarının en büyük özelliği ikili mücadele ve takımdaki pes etmeme gücü. Dolayısıyla burada Fenerbahçe 90 dakika oyun disiplinden kopmamalı.
1: Peki, Muhammed Salah transferini nasıl okursun?
0: Emre abi harikulade yani çok şaşkınım. Dün akşam okudum haberleri. Trabzonspor yönetenleri tebrik ediyorum. Yani harika bir transfer yaptılar. Ben Beşiktaş'a bekler iken Trabzonspor'un Muhammed Salah alması şampiyonluk kartlarını bunu açık bir dille söylemek istiyorum. Trabzonspor şu anda şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi Emre abi. Bence şampiyonun en büyük adayı da diyebiliriz.
1: Salah eski Salah mı?
0: Türkiye Ligi'nde Salah her türlü oynar Emre abi ligimizde.
1: Peki özellikle Trabzonspor'un bu kadar kaliteli hamleleri ve bu hamlelere bağlı olarak Fatih Tekke Salah ikilemi nasıl gerçekleşebilir? Fatih Tekke'yi bu takım üzerindeki vizyonunu nasıl görüyorsun?
0: Emre Fatih Tekke her zaman iyi bir teknik direktördü. Alt liglerden çalışarak, tırnaklarıyla kazarak bu yerlere geldi. Yani gökten zembille inmedi. Gerçekten hani Denizlispor aklıma gelen takımlardan birçok takımda çalıştı ve buralarda mücadele verdi ve günün sonunda Trabzonspor'a teknik direktör olmayı hak eden bir isim. Fatih Tekke'nin ben geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Fatih Tekke için tek sorun Trabzonspor taraftarı ve camiasının sabırsız olması. Ben Fatih Tekke ve Trabzonspor yönetimine taraftarın ve camianın koşulsuz destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu koşulsuz destek verilirse bu sene Trabzonspor Muhammed Salah transferiyle, ben şahsi fikrimi söylüyorum, şampiyonun en büyük adayı şu anda Galatasaray'ın bile bir tık önünde. Çünkü Galatasaray şu anda ne yaptığı belli olmayan bir transfer politikası var. Yönetimin ve teknik heyetin saçma sapan işler yaptığını düşünüyorum. Bu yüzden Trabzonspor bence Galatasaray Fenerbahçe'nin bir tık üzerine geçti Salah transferiyle. Ben Salah'ın Türkiye'de çok iyi bir performans göstereceğini, Trabzonspor'a da iyi bir vizyon katacağını düşünüyorum Emre abi. Çok büyük bir reklam Trabzonspor için, çok büyük. Gerçekten tebrik ederim bu transfer demeye geçenleri.
1: Peki, Salah 12'de Türkiye'de olacak, 19'da da Trabzon'da. Sevgili Tarkan 7 Yıldız'la birlikteyiz. Tarkan, yarın da Beşiktaş'ın maçı var. Nasıl okuyorsun?
0: Emre abi, Beşiktaş İtalyano ile beraber iyi bir ivme kazandığını düşünüyorum. Beşiktaş bu sene ligde onlar da olmak için mücadele ediyorlar ama ben Beşiktaş'ın kadrosunun hala eksik olduğunu düşünüyorum. Emre abi, birkaç daha eksikleri var. Yani bu eksiklerin tamamlanması gerekiyor. Kanat ve forvet hattında Beşiktaş'ın kadrosunu güçlendirmesi mutlaka ve mutlaka olması gereken yani olması gereken şeylerden bir tanesi. Bu kadronun biraz daha güçlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş yani Avrupa Ligi'nde de devam etmeli ve bu yani Başakşehir elenmesine gerçekten hem üzgünüm hem kızgınım, çünkü her sene ülkemiz bu katsayı puanlama sisteminde gidemeyen takımların da sayısı 5 takım Avrupa'ya gidiyor. 3 tanesi Avrupa'da oynuyor ve bu 3 takımın aldığı puanlar 5'e bölünüyor. Dolayısıyla bu bize çok büyük bir zarar veriyor. Umarım Beşiktaş'ta Avrupa'da herhangi bir sıkıntı çekmez. Mutlaka ve mutlaka Avrupa Ligi'nden elenmesini, hani elenirse dahi Konferans Ligi'nde Beşiktaş'tan iyi bir performans bekliyorum Emre abi. Ama elenmemesi gerekiyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde olması gerekiyor.
1: Peki, biz tekrar Sturm Graz mücadelesine dönelim. Bu akşamki maça dönelim. Aker'in performansı benim için sürpriz olmadı diyor Sturm Graz teknik direktörü. Bir İngiliz hakem yönetecek maçı. Ve nasıl okursun? Kadroya baktığımızda özellikle birçok gazetenin hani muhtemel kadrosu içerisinde Fenerbahçe'de kalede Ederson, savunma Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde. Ortada İsmail Guendouzi, İrfan Can Asensio, Kerem ve Talisca kadrosu var. Bu kadroyu nasıl buluyorsun? Yine Greenwood yok mesela.
0: Emre abi, Greenwood belki hazır olmayabilir ama ben Şerif'in olmamasına şaşırıyorum. Yani Fenerbahçe yine forvetsiz bir dizilişte sahada olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe forvet transferinde gecikti diyemem, çünkü Vedat Muriç'in sakatlığı hesapta yoktu. Vedat Muriç'i transfer etmişti Aziz Yıldırım yönetimi. Ake çok doğru bir transfer. Greenwood çok doğru bir transfer. Yani şöyle söyleyebilirim Emre abi, Galatasaray hariç bütün takımlarda doğru transfer ve bir yapılanma görüyorum. Ve bu yapılanmanın da lige bu sene çok büyük bir heyecan katacağını düşünüyorum. Bununla beraber Avrupa'da da takımlarımızın başarılı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok muazzam paralar ödüyoruz bu futbolculara. Ligin seviyesinden yüksek paralar ödediğimiz için umarım bu sene çok daha kaliteli bir lig izleriz Emre abi. Avrupa'da da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne umarım gider. İki takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederiz. Ya uzun yıllardır iki tane takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde olmaması gerçekten bizim için çok üzücü bir durum. Yani futbolumuzun kalitesini geliştirmek istiyorsak Avrupa'da oynadığımız oyunu, ligde oynadığımız oyunu Avrupa'da bir tık daha üzerine çıkartmamız gerekiyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon bunu başarabilecekken bazı eksikliklerden dolayı başaramadı. Liverpool'a tabii ki karşısındaki Liverpool

0: elenmesi çok normal ama eleyebilirdi. Ama tabii futbolda sadece tek maçta olmuyor. Bütün sezon bu performansı takımlarımızın sezona yayması gerekiyor. Ben de bütün beklentim ligimizin kaliteli bir şekilde asla bu hakem dedikoduları veya TFF üzerinden bunlara mahal vermeden devam etmesi gerektiğini düşünüyorum Emre abi.
1: Bu arada Türk takımlarına karşı 7. maçına çıkacak. Geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi almış Sturmgrass. Sadece bir kez yenilmiş Türk takımlarına.
0: Emre abi, Sturmgrass'ın kadrosu çok kaliteli. Bu sene şanssız bir şekilde Lask Linz'e şampiyonluğu kaptırdılar. Son 2 sezonda Salzburg'u geride bırakarak şampiyon olmuşlardı. Bu sene sadece Lask Linz'e karşı bir şampiyonluk mücadelesinde şanssızlardı diyebilirim. Şampiyonluğu son haftalarda kaptırdılar. Ama bu demek değil ki kadrolarının kötü olduğu anlamına gelmez. Çok değerli oyuncuları var. Kadro yapısı olarak tabii ki Fenerbahçe ile mukayese edemeyiz ama dolayısıyla ama bir Avusturya Ligi güce dayalı bir lig. Bu Fenerbahçe için bir handikap olabilir. Çünkü bizim takımlarımız henüz hazırlık aşamasında. Bu ikili mücadelelerde İngiliz hakem yöneteceği için maçı da burada Fenerbahçe oyuncuların daha çok dikkat etmesi lazım. Bizim ligimiz yumuşak bir lig. En ufak müdahalelerde oyuncular kendini yere bırakıp faul olma arzusu olan bir lig bizim ligimiz. Bunu bütün takımlar için söylüyorum. Tek bir takım, takım üzerinden okuyamam. Maçı İngiliz hakemin yönetecek olması, Sturmgrass'ın Avusturya Ligi'nde oynuyor olması burada Fenerbahçe'nin ikili mücadelelerde ve güç dengesinde daha çok koşması ve daha çok ikili mücadele ayakta kalması gerekiyor Emre abi Fenerbahçe'nin.
1: Sevgili Tarkan Yedi Yıldız hocamla birlikteyiz. Hocam iyi konuşuyor, güzel konuşuyor. Veriler, paralar çok olmasa haklılar. Ama şöyle Muhammed Salah acaba bir İlkay, bir Mesut olur mu endişesi de var. Ne dersiniz? Bu arada Fenerbahçe maçı eğer Hürriyet'e sorarsanız TRT1'de, Fanete'ye sorarsanız TV100'de ama ben TV100'de diye biliyorum. Yanlışsam düzeltiniz.
0: Emre abi, Salah asla bir İlkay olacağını düşünmüyorum. Ben İlkay'ı da Galatasaray'da teknik heyetin yanlış yerde oynattığını düşünüyorum. Emre abi, İlkay bir 6 numara değil. İlkay Galatasaray'da defansif anlamda oynatılan bir oyuncu. Burada Okan Buruk teknik ve taktiksel yönden çok ağır eleştiriler yapmış birisiyim. Hala eleştiriyorum. Takımında yani Okan Buruk konusuna girersek asla çıkamam. 4 sene şampiyon olmuş hoca diyebilirler ama teknik taktik yönden çok büyük eksikleri olduğunu düşünüyorum ben hocanın. Yani İlkay konusunda İlkay'ın kötü oynamasının tek sebebi Okan Buruk. Çünkü İlkay Galatasaray'da Mertens'in yerine alınmış bir oyuncu ama asla Mertens tarzı bir oyunda oynatılmadı. Devamlı Torreira'nın yanında oyun kesici olarak oynatıldı. İstatistik olarak da bunu ispatlayabilirim. Yani görülen köy kılavuz istemez. Muhammed Salah asla bir İlkay olmaz. Mesut Özil olmaz. Çünkü Muhammed Salah'ın hala Avrupa'da bir piyasası var. Dünyada bir piyasası var. Asla o vizyonunu kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a çok şey katacağını, Trabzon şehrine ve özellikle Trabzonspor'a çok büyük bir reklam getirisi olacağını, Avrupa'da da çok büyük ses getireceğini düşünüyorum Emre abi. Umarım İlkay ve Mesut Özil performansı görmeyiz ama ben asla böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor'a çok büyük vizyon katacak. Yine söylüyorum, üstüne basa basa Trabzonspor yönetimini ve camiasını tebrik ederim. Trabzonspor adına evet paralar biraz çok yüksek olabilir ama Trabzonspor reklamı içinde çok büyük bir vizyon Emre abim Muhammed Salah transferi.
1: Saygıdeğer dostum, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim Emre abi, iyi yayınlar dilerim. İnternetten dolayı tüm dinleyicilerimizden tekrar özür dilerim.
1: Estağfurullah. Sorun yok. Sevgiler, saygılar. Tarkan Yedi Yıldız Avusturya'da yaşıyor ama şimdi Ordu'daydı. Yayladan bizlere bağlandı ve bizlere merhaba dedi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Gerçekten çok önemli bilgileri bizlerle paylaştı. Efendim, veda vaktine doğru adım adım yaklaşıyoruz. Veda ederken bir hikayeyle veda etmek istiyorum. Altında da şöyle insan insan şarkısı çok güzeldir. Ben çok severim. Birazcık bunu dinleteceğim sizlere. Özellikle Fazıl Say'ın İnsan İnsan şarkısı, Muhittin Abdal'ın lirik eseri ve bu eserle

Acun Ilıcalı'yla çok uzun süre birlikte çalışma şansı yakaladım. Yaklaşık olarak 10 yıl. Hatta Off Tüp'te zaman zaman da arşivde o bir kenara kıvrılırdı. Ben bir kenara kıvrılırdım. Çok değerli bir adamdır. Daha sonra da onun şirketinde çalışmaya başladım. Acun'un bir hikayesi var. Onu anlatmış. Çok etkilendim. Bir kez daha anlatmak isterim. İstanbul'a geldiğim zaman bir ailenin yanında kaldım diyor Acun. Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazanmıştım. Doğu abi vardı. Eşiyle birlikte bana inanılmaz şekilde ev sahipliği yaptı. Babamın üniversiteden arkadaşıydı. Bana o kadar güzel davrandılar ki çocukları yoktu. Beni çocukları gibi gördüler ve her şeyimle ilgilendiler. Ben o aileden ayrıldıktan kısa bir süre sonra güzel haber geldi. Yenge hamileymiş. Dünyalar bizim oldu. Annemler acayip sevindiler. Bu olaydan 3 ay sonra Doğu abi kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Sonra ben toptum kabi diyor. Çünkü o arada Acun'un da kıymetli anne ve babası bir trafik kazasında yaşamını yitiriyor. Televizyonculuk falan derken bambaşka bir dünyaya girdim diyor Acun Ilıcalı. Bu olaydan 20 yıl sonra bir gün telefonu çalıyor. Ve şöyle diyor telefonun karşısındaki. Ben Doğu Özal. Onun oğlu Doğu. Üniversiteyi bitirdim. Sizin orada beni deneme şansın var mı? Diyor ki Acun. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şirkete girmesi en garanti adam sensin. Seninle bir şey görüşmeme falan gerek yok. Sen gel işini seç. İnsanlık mı demiştiniz?

0: bütün canlara kucak dolu sevgiler. Bütün kendini insan hisseden, yüreğinde sevgiyi taşıyan ve kendine gerçekten dostlukları ve en önemlisi birliktelikleri değerli görerek yatırım yapan bütün kardeşlere kucak dolusu sevgiler. Aradınız, zaman ayırdınız, benimle birlikte oldunuz. Şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Bu akşam saat 18 ile 20 arasında radyoda olacağım. Fenerbahçe maçının öncesinde Berk yayını benden alacak 20'de. Ama onun öncesinde eğer yolunuz düşerse, eğer bana kulak vermek isterseniz saat 18-20 arasında Radyo Gol'de yine birlikte olalım. Benden sonra Doğan var. Sakın kaçırmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın efendim.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı, Talişko oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın raporu verecekti. Ama Dünya Kupası, transferlerin adaptasyonu gibi konulardan dolayı tabiri caizse gerçek Fenerbahçe ile oynamayacaklardı. Ve şuna bakacaklardı. Oh, çok şükür turu geçtik. Kadro yapılanması, kamp ve yüklemesi, süreç yönetimi, transfer politikası diye şeyler var ya futbolda hani. Bak siz bilmezsiniz. Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan, hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam. Yani şimdi kehanette bulunabilirsin, ha bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size. Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncu ya. Boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin. Planlayan sensin. Bilen sensin. Tamam. Düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı. Güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya. Bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya. Psikolojisi de sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi. Meze. Tamam. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Bekaon duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak ilk maçta iyi. Ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş. Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Genduzzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani, ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor, ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür ezer ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine aynı bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın, konuşuruz. Futbol zaten konuşturur, o açıdan güzel. Biz de arkadaşlar bana geldi, beraber izledik maçı. Biri dedi ki ya ne kadar gömülüyor bu takım arkadaş ya. Rakip istediği zaman dedi Fenerbahçe'yi geriye itebildik, yani böyle bir rakipten bahsediyoruz hani dedi. Öbürü dedi ki ya aynen ya, Mert Günok maçın adamı oldu dedi. Rakip dedi özellikle seken toplarda işte sürekli dönen topu alabildi. İşte buradan şutlar çıkardı. Fenerbahçe yani Allah korudu dedi falan. Her açıdan çok zorlandık dedi. Der. Bizim Recep Reis dedi ki mesela bu takıma büyük bir yatırım yapıldı abi. Kanat forvet transferi yapıldı ama niye bu kadar az pozisyona sokuluyor? Niye pozisyonların içerisinde çok az yer alıyor? Ve şunu sormak lazım dedi. Niye bu kadar çizgiye basıyor? Özellikle 60 sonrasında hani oyun çok fazla çizgiye bastırıldı. İç koridora giremedi neredeyse falan. Yani bir kullanım geriliğini söylüyor.
2: İşte oyuncu demoralize olmasın abi diyor. Hani zaten Fenerbahçe'nin diyor manik depresif ortamı var. Bir anda 180 derece dönmesin falan diyor. Şimdi bunlar konuşulur. Bunlar tenkit derseniz yapılır abi. Ama ben bundan bahsetmiyorum zaten. Ben de oturunca aynı arkadaşlarla kıyas ettim. Hani burada da söyleyeyim. İsmail Hoca en son görev aldığı

0: Sezonda Fenerbahçe bir oyun oynatıyordu ve bu oyun çok erken başlamıştı. Hani öyle geç zamanları bulmamıştı. Hatta sona doğru böyle biraz tıkanmaya başlamıştı. Orada ama işte şey dedim, fark yaratacak Ferdi gibi bir isim vardı. Bir de yoğun baskıda kullanabileceğim bir Şimanski gerçeği vardı falan filan. İşte teknik kapasite, baskı gücü olarak bugünkü orta sahayla bir kıyas ettik. Dedim ki ben yine benzer bir orta sahaya sahipsin falan. Ama ben sahipsin diyorum. Kante'yi tefe koyanları görüyorum internette. Ondan sonra çıldırıyorum abi. Adam ligin ikinci yarısında geldi. Tüm orta saha istatistiklerinde yani birçoğunda lige damga vurdu ya. Bunları da görün be kardeşim. Bunları da bir görün yani.
1: Neyse.
0: Oturmadı yani normal olarak. Oradan devam edeyim. Hatta geçen Ersun Yanal hatırlıyor musun? Bize özelde bir şeyler söylemiş. Şimdi söyleyince hatırlayacaksın. YouTube kanalında anlattı. Audi Cup'ta dedi Dirar'ı sol bek oynattık. Çocuk küfür yedi ağlayarak çıktı dedi. Ben de oynatmak istemiyorum ama başkası yok elimde. Karşıda Bayern var, Real var. Mağlup olunca da bu takımın kondisyonu yok dediler diyor.

0: başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 5 Ağustos günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında, günün orta saatlerine bir yolculuğumuz var. Taraftar Kulübü'nde her sabah olduğu gibi Doğan Öncel ben. Keyifli, güzel, bereketli, güzel insanlarla karşı karşıya gelebileceğimiz bir gün olması dileğiyle diyelim sabahın erken saatlerinden bu yana Emre Tilev ve Seferi Hisar yayınını geride bıraktık. Ardından bir Ufuk Kan Karacan L1 Üçgen kanalında Fenerbahçe'nin güncel durumu ile ilgili, oyuncuların performansı ile ilgili küçük hatırlatmalar yaptı ki bugün günlerden Kadıköy, bugün günlerden aslında Fenerbahçe. Menüde şinitzel var. Öyle söyleyelim. Kolay değil. 17 yıllık bir Şampiyonlar Ligi hasreti var ve Fenerbahçe'nin şimdiki rakibi Graz. Kadıköy'de tek hedef kazanıp rövanş öncesi de avantajı ele geçirmek. Ki bu yol üzerinde tabii Avusturya kenti Graz'ın köklü kulüplerinden Sturm'la karşı karşıya gelecek ve Kadıköy'deki dev mücadele saat bugün 21'de başlayacak. O hasreti giderebilmek, dindirebilmek adına. 11 Ağustos'ta da rövanşa rahat çıkmak istiyor. Kadıköy'den çıkış var mı yok mu? Burası Kadıköy. Bunu hep beraber göreceğiz ki 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 30 Avrupa Kupası maçında sadece 5 kez yenilmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bu istatistik böyle insanın içini biraz rahatlatır. Hani 5 kez bu 6 da olabilir ihtimalini vermek biraz daha aslında kötü bakmaktan kaynaklanır. Genele bakıldığında 2022-23 sezonundan bu yana iyi gidiyor işler. Söz konusu müsabakaların 19'unu kazanmış Fenerbahçe. 6 maçı da berabere sonuçlanmış. Bugün Şükrü Saraçoğlu TV100 ekranlarından verilecek mücadele. O bilgi var, gazetelerde yazıyor gördüğüm kadarıyla. Aynı zamanda yayının TRT1'den verileceğini de gördüm. Bunu bir teyit edelim mi arkadaşlar? Abi TV100 Fenerbahçe maçlarını verecekti. Evet biliyorum ama Hürriyet gazetesi de bugün yayın TRT1'den diye bir ayrıntıya yer vermiş. İkisi birlikte veriyor olamaz. O yüzden söylüyorum. Hazırlık maçı dolayısıyla. Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonraki maçları, UEFA Avrupa maçlarını TRT verecek. Onu biliyorum ama hazırlık maçını, daha doğrusu hazırlık maçı diyorum, ön eleme mücadelelerini TRT yayınlamayacak diye biliyorum. Yanlışım da olabilir. Her şeyi de biliyor değilim. O yüzden hatta bununla ilgili geçenlerde sosyal medyada bir paylaşım vardı. O paylaşımda da yayınların hangi kanalda olacağı, mesela Esport, La Liga'yı, Euro Ligi, MotoGP, NFL, UFC, FIBA basketbol, ondan sonra Libertadores, Wimbledon, Serie A, GT4, ondan sonra bir sürü şey var, Suudi Arabistan Ligi falan.

Sport'ta. Dijitürk'te Trendyol Süper Lig, Türkiye Basketbol Ligi, Premier Lig, Formula 1, Lig 1, Trendyol 1. Lig ve

Kartal'dan korkuyorum ben, inşallah defans yapıp saçma şekilde geriye çekilmez, korkmaz diye düşünüyorum demiş. İsmail Hoca'nın yaslanma olasılığı diğer hocalardan daha düşüktü. Yani İsmail Hoca'nın gelişinden dolayı işte 99 gollük bir kaçan şampiyonluk sezonunda oynadığı oyun ve sürekli olarak takımı ileride tutma ve o çaba hep akıllarda kalmıştı. Ama bu ihtimal ve endişe biraz yersiz gibi geldi bana. Salah Suudi Arabistan'a gitmeden önce ılık bir geçiş yapmak için İstanbul yerine bir Trabzon'a gitmiş olabilir mi? Çok sıcak olmasın diye Trabzon'u tercih etmiş olabilir mi? Bir diğer konu da bu zaten. Ve Muhammed Salah Trabzonspor'da Salah gibi bir dünya yıldızına ihtiyacımız vardı diyen Ertuğrul Başkan'ın bundan yaklaşık 2 hafta önceki açıklamalarında, ya nereden çıkıyor kardeşim böyle haberler? Böyle bir iddia yok. Böyle bir düşüncemiz yok. Zaten Salah gibi bir oyuncuyu alabilecek bütçemiz de yok şeklinde bir açıklaması vardı. Bu açıklamaların bu kadar sert bir şekilde olmasından sonra kafamızda hep şu tilkiler dolaşmaya başladı. Demek olabilir. Çünkü böyle ihtimaller var. Yani eğer bir teknik adam hayır, bir yönetici hayır diyorsa o zaman o evet demektir. Allah, hani bunu bir yerden hatırlıyorsunuzdur. O örneği çok vermek istemem de. Eğer biri hayır diyorsa o aslında istiyor demek olur. Evet, istiyoruz ama yani bunun fiyatı artmasın, bu çok konuşulmasın, dur pürüzler çıkmasın, dur iş sekteye uğramasın gibi beklentiler de biraz onunla birlikte yeşerir. O yüzden Salah'la ilgili zaten kariyerini, bundan önce yaptıklarını, her şeyi çok çok iyi biliyoruz. Bununla ilgili olarak, Salah'la ilgili olarak Muhammed Salah aynı zamanda Trabzonspor'un en çok maaş ödeyeceği futbolcu olarak da kenarda duruyor. Menajer ücretleri haricinde Mısırlı futbolcunun 2 yıllık maliyeti 44 milyon euroyu bulacağı söyleniyor. Bu rakamın önemi aslında çok da endişe ettirmiyor Trabzonspor taraftarını. 44 milyon mu? Abi işte olmaz ya derken. Çok kıymetli bir bölümünü sponsorlar tarafından karşılayacağı söyleniyor. Burada bir elektrikli araba akla geliyor. Bir havayolu şirketimiz akla geliyor. Bununla ilgili olarak birkaç tane daha var. Bir şey var. Teşkilat var. Yani böyle şöyle gizli kapaklı, ondan sonrasında öyle mafya vari falan bir teşkilat falan değil yani. O teşkilat dediğimiz, işte örnek veriyorum, Spor Toto gibi bir teşkilat söyleyeyim mesela, örnek yani teşkilat. Ben de teşkilat falan deyince araya dedim, hani Trabzonlu bazı abilerimiz mi diye, yani öyle bir of geldi aklıma falan diye, yani oralara gitti falan diye. Oralara gitmesin konuya. O yüzden yani bir efsaneyi transfer etmiş olmanın mutluluğu var Trabzon'da. Haklı bir gurur var, bir mutluluk var. Yani Trabzonspor yönetimi dün gece geç saatlerde Muhammed Salah'la transfer görüşmelerine başladığını, bir kapa bildirme mesajını yaptı. Yapılan sosyal medya paylaşımında daima inanan ifadesi yer aldı ve bir Mısır piramidi paylaşıldı. Trabzon tarihinin en büyük transferine imza attığı bir dönemi yaşıyoruz. Bordo Mavililerin uzun süredir ilgilendiği ama ilgilenmiyormuş gibi yaptığı bir Salah transferi. Sonra da şey geliyor, ne derler? Ya olmazsa korkusu. Bunu Trabzonlu yaşamıyor mesela. Bunu mesela Beşiktaşlılar, yani belki kötü bir art niyet olarak düşünmez mesela. Hani biraz gururumuzla oynadı. Ulan geliyordu. Biz de bir mutlu olduk. Solda Trossard, sağda Salah. İnanamıyorum ya. Vallahi düşünemiyorum. Hani bir bedduaya dönmez olay da. Dönme tarafı da, ihtimali de var. O jenerasyonla ilgili, yani bundan önceki, bu şimdiki falan gibi bakmayacağım. Yani toplumsal anlamda böyle bir değişime uğradık. Benim değilse, hani
ya benimsin ya toprağın falan gibi, hani o moda da girmek istemiyorum. Beşiktaş taraftarının bir kısmı şey diyor, İnşallah oynayamaz falan, hani o bakıma ya bir oyuncunun oynayıp oynayamayacağı zaten bitmişti be abi deyip böyle bir karalamaya geçen kesim de var. Abi Salah'ın gelmemesi bizce iyi oldu. Ya bundan bir hafta

Önce sen bu Salah gelsin diye uğraşıyordun abi, düşünsene solda Trossard sağda Salah diyordun. Şimdi şeye geçti mesela. Abi iyi oldu gelmemesi, bence takımı yavaşlatırdı. Bize biraz daha hızlı hücum lazım. Bizim üçüncü bölgemizi abi Salih arkadan bir bindiriyor, Orkun bir çıkıyor. Aralardan kanatlardan koşular oldukça bak Trossard da geldi. Antrenmanlara falan da katıldı. Onun sonrasında Salah bizi bitirirdi be falan diye. Ama öyle bir şey yani. Hani alemin gözü yaşlı, Salah Beşiktaşlı falan diye böyle şeyler vardı ya. Ama Trabzonlu yazmış, alemin gözü yaşlı ama gülmekten falan diye. Hani o ya da ağlamaktan diye. Hani, gitti Salah, gitti Salah diye. Hani Salahlık yaptı diyenler var. Öyle yorumlar yapılıyor kelime oyunlarıyla falan. Bir kupa canavarı sonuçta. Bir efsane sonuçta. Mısır'da 1992 yılında Nagrid kasabasında dünyaya geliyor. Bununla ilgili şimdi biz Salah'ın ayak numarasından, Salah'ın en sevdiği şeylere, yedikleri içtiklerine. Ben anlam veremediğim şey diye mesela sosyal medyada geçenlerde şunu yaptım. İstanbul'a görüşmeye geldi ve tatilini Mikanos'ta yapmaya devam ediyor. Mikanos mu? Mikanos ne alaka ya deyip hani. Mikanos mu? Orada şeyler yok mu? Yani o kadar çok böyle konuyu açıp da konu oralara gitti ki, yani dünyanın en, ben de mesela Mikanos'a gitmiş biri olarak söylüyorum. Normal gitmiş ve normal dönmüş biri olarak söylüyorum yani, hani oradaki güzellikler zaten bir rota belirleniyor. İşte örnek veriyorum, bir kruz tatili yapıyorsan işte Çeşme çıkışlı, Rodos, Santorini, Mikanos, ondan sonra ne bileyim belki başka Simimi bilmem ne, birkaç tane ada daha gezer. Belki Bodrum'dan Kos, işte yakınsa coğrafi anlamda gidip gelmeler. Mesafeler kısa da artık gümrüklerde beklemeler ve geçişlerdeki kuyruklar dolayısıyla zamanın uzaması ayrı bir konu. Onu sonrasında konuşuruz bir gün. Ama işte Yunan'a geçmeler, proporsiyon tabaklar, abi bir şey söyledik, masa donandı, bak neler söyledik, bunu söyledik, onu söyledik, onu söyledik, bunu söyledik, şunu söyledik, hepimiz birer tane de birer kadeh bilmem ne bilmem ne söyledik. Ne geldi biliyor musun hesap? Ne geldi? 15 euro. 15 euro hesap geldi. Bunu İstanbul'da yesek kaç lira biliyor musun? Bunu Bodrum'da yesek kaç? Hemen o muhasebe kısmına geçildi zaten. Sen 6 saat orada bekledin. Onun için vize için kuyruklara girdin. Çıkacak mı çıkmayacak mı diye onu yaptın, bunu yaptın. Yaşadığın sıkıntıyı nasıl unutturdu 15 euro değil mi bir anda? Ya. Ama tabii Muhammed Salah gibi bir isimden bahsedince, hani yani tatil yaptı, nasıl yaşadı, ideolojileri, düşünceleri, fikirleri falan, oraları magazinsel konu. Yani burada oyun anlamında katacakları katamayacakları şeyler var. Hani bu kadar para yasa katlanırsa, hani o riskler hep var. Ya ölmezse, hani kötü düşünürsen abi çağırmanın bir anlamı yok. Abi iyi düşünelim, iyi olsun, evrene güzel mesajlar, dualarımız onun için, iyilik için falan diye. Yani öyle bir şey olması lazım. Londra Olimpiyatlarındaki bir performansıyla 2012 yılında Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor ve önce Basel'e transfer oluyor Salah. Basel'de iki lig şampiyonluğu yaşıyor. 2013'te İsviçre'de en iyi oyuncu seçiliyor. Sonra Ocak 2014'te 13 milyon euroya Chelsea'ye gidiyor. Mesela Chelsea kariyerini çoğu kişi hatırlıyor mu bilmiyorum, mesela Chelsea olayında. Premier Lig şampiyonluğu yaşasa da Mourinho'nun gözüne bir türlü giremeyen bir oyuncu aslında. 2015 yılında kiralık gittiği Fiorentina'da 26 maçta 9 gol 4 asiste kendini tekrar bulmaya başlıyor. Fiorentina ve Salah hatırlayan. Roma önce kiraladığı Salah'ın sonrasında bonservisini alıyor. Mısırlı oyuncu 83 maçta 34 gol attığı İtalyan ekibinde adeta yeniden bir doğuş sergiliyor. Roma'yı hatırlamaya başlıyoruz oradan. Roma sonrasında işte 2017'de de 42 milyon euroya gittiği Liverpool'da bir dünya yıldızına dönüşüyor. Basel'i bilirsin ama Chelsea ve Fiorentina'yı hatırlayan da gerçekten futbol konuşmak isterim. Hani o anlamda söylüyorum. Yani illa Salah'ın nerelere gittiğini bilmek değil de dikkatli takipten bahsediyorum yani. O yüzden Liverpool'da tekrar bir kendine gelme, yeniden doğma, hatta 42 milyon euroda bir dünya yıldızı olma. İlk sezonda Liverpool'da 44 gol atma. Eyvah eyvah falan diyorsun.
Ondan sonra da işte Fernando Torres'in bir sezonda en çok gol atma rekorunu açık farkla falan kırıyor. O sene 33 gol falan atmıştı Fernando Torres. O da 44 gol atarak nasıl yani falan dedirtiyor. Ki Liverpool'daki 50. golüne 65 maçta ulaşıyor kulüp tarihinde. Bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu olmayı başarıyor. O rekor da kolay kolay kırılamayacak deniliyor yani. Şimdi 1992'den başlayan bu heyecan bizi 2018-19 yılına kadar getiriyor ve Şampiyonlar Ligi 2019-2020'de UEFA Süper Kupa şampiyonluğu, 2020'de FIFA Kulüpler Kupası'nı kaldırıyor. 2024-25'te tüm kulvarlarda 52 maçta 34 gol, 23 asist üretiyor. Premier Lig'de 29 gol ve 18 asistle 47 gole doğrudan katkı sağlayıp bu alanda yeni bir rekor daha kırıyor ve 2024-25'te de gol ve asist krallığı yaşadıktan sonra Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçiliyor ve bu 3 ödülü aynı sezonda alan ilk futbolcu da oluyor. Hani hiç ismi duyulmayan ve sonrasında da Premier Lig'de oynamış abi diyerek moral anlamında rahatladığımız oyuncular var ya, abi sonuçta Premier Lig görmüş bir oyuncu deyip böyle bir övgüye başlanıyor ya. Bu adam Premier Lig'in kırılmadık rekorunu bırakmamış bir isimden bahsediyoruz. Ben üzgünüm mesela, hani ben de endişe yaşadım mı açık konuşmak gerekirse, o dönemde çok dillendirmesem de Beşiktaş ve Salah haberleri çıktığında, abi iyi güzel de yani yeni yeni başlayan bir yapılanmada bir anda mı olmalıydı yoksa biraz daha böyle asker oyuncu savaşabilecek, mücadele edebilecek, sakatlanma riski, yaşından dolayı endişe duymayacağımız falan derken, ama abi Salah'tan bahsediyoruz, ne diyorum ben, bunları at kafamdan, çıksın gitsin bu düşünceler deyip böyle kendi kendime çelişkide kaldığım anlarım da oldu yani. O yüzden Salah artık Trabzon'da, bazen iç çekerek, bazen üzülerek, bazen ne bileyim performansı düştüğünde ah bir iyi ki gelmemiş falan diyerek konuşacağımız, bir sezon boyunca adından sıkça söz edeceğimiz bir dünya yıldızı. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler Trabzonspor taraftarı adına diyelim burada. Ertuğrul Doğan ve ekibiyle başlayalım. Fatih Tekke'nin tavrı, Salah'ın Fatih Tekke ile ilişkileri bakalım bundan sonra nasıl olacak. Ekonomi anlamında hemen şeye bağlanacak, aldığı ücretten rahatsız olan oyuncular olacak falan diye. Baba ona açıyı ne besler be falan diyenler çıkacak. Onlar... Böyle bir durum var ve forma numarası 11 olacak diye de bir bilgi paylaşılmış. Onu da söyleyelim. Yıllık 17 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro bonus teklifini kabul ediyor. Ve Mikanos'taki tatilinden sonra Salah bugünden itibaren Trabzonspor'a gelecek. İstanbul'a da inmesi an meselesi gobi 12-12.31 gibi böyle bir gelebilme ihtimali konuşuluyordu ki tabii camiaya hayırlı olsun. Çok büyük bir mutluluk yaşıyor Sayın Doğan. Salah gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamız hayırlı olsun ifadelerini kullanıyor. Bu arada Salah transferi dünyada ses getiriyor. Sosyal medyada da büyük etkileşim almış konuşmalardan bir tanesi bu. O yüzden söylenecekler bunlardı Salah'la ilgili olarak. Herkes de düşüncelerini paylaşıyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Salah Fiorentina'da kiralanmadan önce Beşiktaş'la da adı geçiyordu. O dönemleri hatırlayanlar bilir demiş. Abi ben bu transferde Bein Sports'un bile destek olabileceğini düşünüyorum. Dün 4-5 saatte 10 bini aşkın kombine satan Trabzonspor, eminim ki Bein'de de bir o kadar dekoder satmıştır diye düşünüyorum demiş. Doğan Bey, Endidi gitmek istemiyor, bana ne? Rashica Çerni gitmez, bana ne? Onana'yı isteyen yok, bana ne? Limitler yetersiz, bana ne? 123 yıllık Beşiktaş'ın başkanısın. Rakipler nasıl çözüyorsa çözeceksin. Tapkılas sağ açıkta, forvette, orta sahada, stoperde alacaksın. Zorundasın. Aslında bunlar bilinmesi gerekenler demiş Ramazan. Latif de der ki İsveç'te yaşıyor kendisi. Sabah Avcum'da hangi camide cuma namazını kılacaksın? O cami rekorlar kırar. Allah'a en yakın ben oturacağım diye millete bir üzerine çıkar demiş. Doğan abi tesadüfe bakar mısın? Adam Nevzat Demir'i değil de Trabzon Millet Bahçesi'ni seçti.
Tam da Beşiktaş tesislerinin önünde bu tabela.

diye yazmış. Bakayım. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinin altında Trabzon Millet Bahçesi tabelası var abi diyor. Ümraniye'de. Abi teşkilat meşkilat deyince MIT mi getiriyor acaba dedim bir anda salağa diyor. Nasıl ama bağladım teşkilattan. Kimin aklına geldi bir anda teşkilat mı? Ne teşkilat? Lan, mafya mı girdi işin içine falan gibi hani böyle. Teşkilat deyince devletin gizli birimleri mi acaba falan. JITEM'ler falan mı acaba? MIT'ler falan mı diye. Yani Spor Toto teşkilatından falan. Spor Toto mu? Allah seni kahretmesin. Spor ben teşkilat değilim. Ne diye dedim bu falan. Ertuğrul Doğan başarılı buluyorum ama neden televizyon kanallarına bağlanıp yalan söylüyor çözemedim. Göz önünde 3 tane yalanı var şu an demiş. Günaydın. Zekeriya Köy'den İnanç benimle aynı düşüncelerde. Selamünaleyküm. İzmir'den Ercan son 4 yılın şampiyonu 59 milyon euro Şampiyonlar Ligi geliri elde eden 1 milyon 350 bin forma satan locasıyla kombinesiyle her maçı full tribünlere oynayan Galatasaray 3 ayda sadece Lesti transferini açıklanamaz. Bu nasıl bir şeydir acaba demiş. Şimdi Galatasaray'ın transferi de olacak ama biraz bekleyin falan deyip hani bayramın birinci günü değil de kurbanı üçüncü günü kesmek gibi bir şey aslında Galatasaray transferleri. Hani Ahmet abi biz kurbanı kesmeyecek miyiz ya? Bekle, bekle biraz, bekle fiyat düşecektir falan diye. Abi şimdi herkes birinci gün kesiyor, dur eti dinlendiriyor falan. Biz kavurmayı şimdi dördüncü gün mü yiyeceğiz? Nasıl? Ben anlamadım ki şimdi böyle oraya bekle falan. Kurbanı dördüncü gün, üçüncü gün kesmek gibi bir şey yani. Hani Galatasaray'ın transfer politikası. Sakin ol, geç başlıyor. Bitti, bayram bitti mi yani? Bayram bitse bile getireceğimiz isim yepyeni bir bayram demektir falan diye. Yani. Ama o zaman kurbanın bir anlamı kalmıyor falan diye. Kurban belli, gelecek kişi de belli, zaman da belli falan diye. Yani oralara dönmüş konu bence yani. Yani bilmiyorum başka bir örnek gelmedi aklıma. Galatasaray transfer harekatı. Kurbanın üçüncü günü kesilmiş. Operasyon gibi yani. Salah bence Türkiye'ye gelmeyi kafasına koymuş zaten de herkesi birbirine düşürmek nedir onu tam olarak anlayamadım diye. Bu da zaten bir stratejidir. Ticari hayatta bu var ya zaten yani. Ya ben öyle arkadaşlar tanıyorum ki öyle transfer harekatına gidip de bir marketten eline işte arabayı alsana falan deyip dur araba almaya gerek yok. Her şeyi buradan almayacağız deyip nasıl yani falan deyip bir menajere bağlı olmakla bütün arabayla gezip de arabayı doldurup da sırada ooo burada çok sıra olur arabayı doldurmuş adam deyip hani abi bir şey mi olacak mesela ben bazen markette bir bakıyorum eve bir alışveriş yapmış adama şey demek istiyorum kulağına eğilip bildiğim bir şey var da bize mi söylemiyorsun? Falan diye. Hani ne bilebilirim ne diyorsun sen falan dese savaş mı çıkacak bir şey mi olacak kıtlık mı başlayacak her şeye zam mı gelecek hepsini niye aldın falan diye hani böyle bir şey sormak istiyorum önümdeki böyle arabayı doldurmuş hani 1,5 yıldır eve uğramadık her şey bitmiş bozulmuş falan yeniden alıyoruz falan dediğin zaman hani bakliyatındı bilmem nendi yağındı şusundu deterjanındı falan tam düşün ama her pazartesi her cumartesi her pazarda böyle bir şey olmaz yani dükkana falan alıyor olman lazım böyle mahalle arasındaki bakkaldan o alışveriş yapmazsın toptan satış yapan marketlere gidersin yani orada da bilirler yani o yüzden bazen şey diyorum mesela ne biliyorsan söyle falan gibi. Hani öyle bir şey demek istiyorum yani. Burada da bazı böyle yöneticiler var, kulüpler var. Böyle markete bir giriyorsun. Küçük arabayla geziyor mesela. Tırtırla mesela böyle çekçeklerle falan geziyor. Elinde sepetiyle geziyor falan. Diyor ki mesela sütü buradan alalım. Bunun fiyatı neymiş? Bu iyi. Yoğurdu buradan alalım. Domates diyorduk falan dur bir dakika onu bekle onu yandan alacağız. Diğer markette indirim var falan diye. Hop oraya gidip oradan indirimden almak durumu yani. Şimdi bak bu kadar net anlatıyorum ya. Bu marketten ucuz olanları aldık. Burada pahalı olup diğer markette ucuz olan ürünleri de oradan alacağız diyorum ya mesela. Bana şu mesaj geliyor en sevdiğim mesaj mesela. Ben geri zekalıyım gibi oluyor mesela. Ne anlatıyorsun abi sen ya? Diye mesela öyle mesaj geliyor ya. Diyorum ki daha öncekileri anlamış mıydın? Hani bunu geçtim daha öncekilerle bir sorunun yok muydu? Bir tek bunu mu anlayamadın mesela? Ne oldu da anlayamadın?

Ya. Bunlar hikayeler. Yani hikaye anlatıyorum hepinize. Anladın mı? Ama La Fontaine'in sunduğu öyle bir şey olması lazım. Yani. Ben size başka bir hikaye anlatayım. Bir aşk hikayesi anlatayım. Beni de ilgilendirdiği için söylüyorum. Kocaeli Spor'la alakalı bir oyuncu var. Keita. Geçen sezon kiralık oynadı. 1 Temmuz'da da Fransız ekibi Clermont'tan 700 bin euro karşılığında bonservisi alındı Habib Keita'nın. İzinsiz olarak kenti terk ediyor Malili oyuncu. Bunun nedeninin aşk olduğunu söylüyor. Arıyorlar, açmıyor. Mesaj yazıyorlar, dönmüyor. Hani her yerden ulaşmaya, Instagram'dan, DM'den, X hesabından, LinkedIn'den bile yazmışlar falan, hani öyle düşün. Mektup yollamışlar, güvercin peşinden yollamışlar, dumanla haberleşmişler. Bir türlü irtibat kuramamışlar yani. Sonra Kocaelispor başkanı da Recep Durul da Manili futbolcunun Fransa'da bir kıza aşık olduğunu, bu nedenle Türkiye'den ayrıldığını öne sürdü. Yani bir sebep sunması gerekiyor ya camiaya. Ben bir Kocaelispor taraftarı olarak, yani empati de kurmuyorum, hani bir Kocaelispor taraftarı olarak, onunla büyümüş biri olarak şey diyorum mesela. Başkan, bunu söylemese miydin? Yani bu oyuncu gitti. Şimdi herkes aşka saygı duyar falan gibi mi baktın acaba diye. Hani öyle bir şey değil mi? Mesela parayı vermişiz. Key tabii, alalım mı başkan, gidip Fransa'dan bulurum ben onu falan deyip. Bırakın oğlum. Adam aşık olmuş. Aşık mı? Deme be başkan. Aşık he. Başka bir şey olsa alır getirirdim biliyor musun başkan? Ama aşk dedin ya, o an durdu işte her şey falan diye. Yoksa ben de bilirim onu oradan getirmesini. Aşka olan saygımızdan yararlandı. Vay be, bizi demek tuzağa düşürdü he? Ama bak, aşk için gittiği yerde başka bir yerde oynarsa bacaklarını kırarım falan diye böyle bir şey çıkar. Aşk için kaçan futbolcu yani bu akşam ATV'de falan diye. Aşk için kaçan futbolcu. Habib. Ey Habib. Ey Habibi. Habib Keita. Sözleşmesi var ya adamın. Hukuki anlamda. Hani gidip de UEFA'ya falan şikayet edip de parasını çatır çatır alan oyuncular yok muydu kulüplerimizden? Ne zorluklar yaşattılar bizlere. Recep Başkan da gidecek federasyona, böyle böyle bir durum var. UEFA'ya da yazısını yazacak. Bu adam aşık olmuş, beni ilgilendirmez. Başlarım onun aşkının ızdırabına diye. Parasını alacak. Allah Allah. Bazı aşklar var. Çok maddiyata dayalı. Etrafımızda da görüyoruz. Sponsor abiler sayesinde falan diye öyle şeyler. Parayı tercih etti. Oralara gitti diye. Aşık oldu, Türkiye'den kaçtı diye. Ya burada birini bulamamış mı diye. Hani böyle ben mesela Kocaeli'li bir şey olarak mesela. Bizi beğenmedi falan deyip kızlar da öyle bir şey söyleyebilir. Mesela İzmit'e. Tabii annem orada yaşadığı için hala da zaman zaman gidiyorum. En yakın dostlarım, arkadaşlarım, hani hayatı paylaştığım insanlar orada ağırlıklı olarak. Burada da böyle bir kemik kadro oluşmuş durumda. Etrafımız normalde çok kalabalık. Gittiğimiz yerlerde yüzlerce kişiyle oturup kakarekili yapıyoruz da hayatı paylaştığımız 3-5 kişi yeterli oluyor. İşte Kocaeli'de de yani böyle şeyler varken tabii oturduğumuz ortamda kız arkadaşlarımız da var yani. Hani onunla da konuşurken şey dedim. Keita'yı kaçırdınız be adamı. He. Gitti Fransa'da aşık oldu. Biriniz de dikkatini çekemediniz be adamın diye. Öyle. Böyle bir şey yani. Bu arada inanılmaz kadro dışı haberler çıkmaya başladı biliyorsunuz değil mi? Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim ya. Bak bu arada bir de şu arada var. Bir de o arada var. Bir de şuradaki arada bir şeyler var. Onlardan hepsinden bahsedeceğim. Hürriyet gazetesi kadro haberini yapıyor. Muhtemel 11'leri yazıyor. İşte Stad, Çoban İstadı saat 21'de başlayacak.

İngiltere Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek mücadeleyi. Hava durumu 28 derece. İsmail Kartal ve aynı zamanda Fabio Ingolish'in Sturmgras teknik direktörünün muhtemel 11'leri böyle olacak. Maç da TRT1'den yayınlanacak diye yapıştırmış. Hemen yanında bak aradaki mesafe bir karıştan daha az, 4 parmak kadar falan. 4 parmak bir mesafede spor ekranı diye bir yer var. Fenerbahçe'nin bugünkü maçı TV100'de diye yazıyor. Sana hala gazete mi alıyorsun diye soruyorlar. Bazen işte cevap veremiyorum mesela. Alıyorum da işte bunları görmek için alıyorum falan diyerek böyle şey yapıyorum. Bugün saat 21'de. Saat doğru mu? Bakayım bir daha. Ona da inanamadım. 21'de. İkisi de 21 yazıyor. 21 doğru. Daha önce 21'de olan bir maçı kopyalayıp taslaklara kaydettiysen TRT 1'i bir verdi. Oradan kalmış o demek ki mouse'da. Başka ne var? Şu mesajları okumayacak mısın? Boşuna mı geldik, radyoyu taşıdık sanayiye? Okumuyorsam verin sanayiye dediler. O yüzden bizi bak sizin yüzünüzden sanayide iş anında şey yaptılar. Muhammed Salah'la Beşiktaş anlaşmışken menajer anlamsız istekleri Ertuğrul Doğan tarafından sağlandıysa hayrını görmezler demiş. Bak kötü niyetler çıkıyor. İsmail Karakış da, ki ben ne Karakışlar gördüm ama İsmail gibisi yok. Doğan Bey, senin bu betimlemelerine hastayım, çok gülüyorum. İş yerinde millet bana bakıp onlar da gülüyor. Deli mi bu diyorlar Bağcılar'dan İsmail. Abi Sergen Hoca'nın Candaş Tolga ile programında bir lafı var. Lewandowski'yi ben istemedim. 15-20 milyon civarı bir para istiyordu diye söylemi var. Şimdi de ben merak ediyorum. Sergen Yalçın istemedi diye mi transfer olmadı? Parası çok geldiği için mi transfer edilmedi Lewandowski'nin? Beşiktaş'a gelip başarı yapabileceği, seni şampiyon yapabileceği, belki onun parasının çıkarılabileceğinin bir durumu. Sen bir hoca olarak neye göre karar verdin? Neye göre istemedin? Senin düşüncen ne olur abi bu konuda? Allah aşkına mesajı yazan canım kardeşim 9969. Virgül, noktalama işaretleri, nokta, iki nokta üst üste falan, noktalı virgül, bunlar var hayatımızda. Hani bir yerde durabileyim mi, nefes alayım mı, bitti mi bitmedi mi cümlen, yorma beni be. Dodo 2 yılda 34 milyon euro, bir şehir kulübü olarak 3 milyona yakın taraftar var, başarı yok, branşlar yok, ekstra yan gelirleri yok, büyük store gelirleri de yok. Bu paraları kimin nasıl verdiğini biri çıkıp açıklar mı? Söz konusu Fenerbahçe olunca herkes konuşuyor da ne oluyor abi diye yazmış. Mesela Salah Çorum FK'ya gitti falan diye bir haber çıksaydı. Baba bu Çorum'dan kim verdi bunu? Ahlatçılar. Kim diyorlar acaba Çorum? Çorum'da o kadar para var mı böyle? Bak helal olsuna dönüp Çorum'da. Abi Çorum'dan bu para nasıl çıktı ya? Yani Abu Beyank gidemedi ya mesela. O zaman mesela şeydi abi, bu Aubameyang gider abi, Çorum'a gitmez tabii ya. Ve eğitimden dolayı gitmedi adam zaten. Çorum'a niye gitmesin adam ya? Ben de biliyorum noktalamalı virgülleri abi diyor. Araç kullanıyoruz yazarken ondan dolayı diyor. Tamam. Sunmuş olduğun sebep kabul edilmiştir. Konu kapandı. Beraat. Türk futboluna siyaset girdiğinden beri harcanan para... Kulüplerin kötü gidişatları. Siyaset sanki Türk kulüplerine bundan 10 sene önce girdi. İlk giriş anını hatırlıyorum. Açılışa tüm halkımız davetliydi. Böyle mi diyeceğiz yani? Daha önce hiç mi yoktu yani Türkiye'de siyasetin spora dokunuşları, ne bileyim böyle hamleleri, çaktırmayın falan diye. Biraz daha şeydi belki, gizli kapaklıydı gibi. Hani hep söylenmedi mi zamanında? Mesut Yılmaz dönemleri konuşulmadı mı? İşte Semra Özal, işte Metin Ali Feyyaz'ın hemen arkasında orta sahada oynamıyor muydu falan? Hani böyle şeyler hiç bahsedilmedi mi mesela? Bahsedildi. İlk defa oluyormuş gibi hastayım mesela. Bayılıyorum mesela. Bu spora siyaset karıştığından beri. O zaman da borçlar yok mu diyor. Yabancı kuralı bile neredeyse 3 tane 2 tane yabancı alabiliyordun. Yerli oyuncuların paraları belliydi. Ve geceleri kaçırmalar vardı. Sabah işte bulamamalar vardı. Haber alınamalar vardı. Aşkla ilgili değil. Harbiden kaçırmaydı yani bunlar. Mesela anlatıyorlar. İşte meslek dolayısıyla çok da eski efsane isimlerle de görüşüyor.

0: Konuşuyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımız sayesinde aynı ortamlarda bulunma imkanı sağlıyoruz. İş de yapıyoruz zaman zaman. Geçenlerde Abdülkerim hocam Vole'de Neo'daki yayınında şeyden bahsetti mesela. Fred'le ilgili konuşurken bizim Doğan'a Fredcan derdim diye lakap takmıştı bana, Fredcan diye. Yani, telefon ediyor akşamları mesela, ne yapıyorsun Fredcan diyor. Abi bitti yayın bitti. Hocam abi falan diye. Yani bizim onunla da böyle gerçekten hani abi kardeş baba oğul falan öyle de bir ilişkimiz vardır da bozulmaz da kolay kolay. Hani o yüzden ailece görüştüğümüz biri olduğu için Abdülkerim abi baba. O yüzden hani şey Fredcan bir şey de diyor mesela. Başlayacağım Fredcan'la dediğim zamanlar oluyordu mesela. Bitti Fred bitti falan diye, ancak yedek kulübesinde oturuyor falan diye. Öyle diye. Onlar anlatıyor mesela, zamanında beni kaçırmaya çalıştılar. Abi nasıl kaçırmaya çalıştılar? Alacak verecek mi? Yok be, başka takımın yöneticileri. Bir gün bir arabaya bindim, dediler ki gelsene burada bir şey göreceğiz. Arabaya attılar, kilitlediler, beni götürdüler ta bir orman evine, dağ evine. Orada sakladılar. 3 gün kimse haber alamadı benden. Sonra getirdiler, imzayı attırdılar falan diye. Yoksa oradan da kaçıracak biri, o da biliniyor. Beni Engin Verel falan anlatıyor. Zamanında beni diyor aldılar diyor. Marmaris'e bir otele kilitlediler diyor. Otele talimat verdiler. Bunu buradan çıkarmayacaksın falan. Hep öyle şeyler var yani. Doğan abi çok canımı sıkkın. Trabzonsporlu arkadaşlar yazıyor. Müsaitsen saat 12 gibi gel, dünya gözüyle bir görmüş olursun salağı diye bizi çağırıyorlar havaalanına diyor. Melih Gökçek. Abi Melih Gökçek falan diye. Ben de mesajı yazan kişiyim zannettim. Ankara gücünü aldıktan sonra mı siyasete girmişti? Siyasete girdikten sonra mı Ankara gücünü aldı? Doğan abi seni dinledim mi? Gerçek radyoculuğu anlıyorum. Pek iyisin bu meslekte. Konuklara program yaptıranlar görsün. Spikerlik başka, radyoculuk başka hakikaten. Sana helal olsun abim, canımsın. Abi yayınlar şimdi Salah ürünlerinden %20 pay alacakmış. Beşiktaş bunu mu vermek istemedi? Beşiktaş'ın vermediğini Trabzonspor mu verdi? Şartlar aynı mı abi demiş. Sponsorlar aynı olmayabilir desem, konuyu öyle kapatsam. Ha.
1: Dikkat. Arkadaşımızın yapmış olduğu açıklama meclisten dışarı anlamına gelen bir konuşmadır. Lütfen bu konuyla alakalı sıramama diyor. Hanımların dikkatine, overlockçınız ayağınıza geldi. Halı kenarı, kim, halı flex, Allah 5 dakikada overlocklanır hemen diyor.
0: Melih Gökçe'yi duyunca bir kal geldi nedense sana demiş. Kim olsa Melih Gökçek mi deyip bir an o mu yazmış deyip hani böyle. Yoksa dinlemez ki beni. Kimi dinledi ki bu zamana kadar deyip. Podolski laf eden Ahmet Türün de muz sallayan adamlara. Ahmet Konanç. Podolski ile ilgili provokatörsün bilmem ne falan. Bu olayı oralara indirme falan. Dün de abi o konuya. Ya dün ben bunu yazacaktım unuttum ya, atayım şimdi falan gibi bir şey mi oldu? Aklına mı geldi bir anda? Serdar Adalı'nın Beşiktaş'ı daha ne kadar rezil edebileceğini merak ediyorum demiş. Günaydın Emre abi. Günaydın Emre abi mi? Bu sabah da atılmış bir mesaj mı? Yoksa sabah atacaktım da dur Doğan'a denk geldi ona atayım yapıştırayım mı? 10.49'da gelmiş, yeni gelmiş yani. Değişti mesaj. Abi dün Aksal Yavuz transferle ilgili birkaç açıklama yaptı. Trabzonspor'un bu transferden kasasından çıkacağı para 7 milyon 8 milyon civarı olacak dedi. Baktığımız zaman gerçekten bence büyük iş yani. Çoğu limiti sponsorlarla karşılayacakmış. Beşiktaş'ta sponsor yok demek ki demiş. Ya konuyu overlockçıya nasıl getirebilirsin demiş. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için mi Muhammed Salah alınmaz ya? Ha, sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz demiş. Merhabalar, iyi yayınlar. İstanbul'dan İlyas, Trabzonspor taraftarıyım. 35 yaşındayım. Bu yaşıma kadar belki 50 tane Trabzonspor forması geldi bana. Hepsi de

0: kulüpten bedava ama Muhammed Salah gelse söz 5 tane forma alacağım. Çünkü o bir ikondur demiş. Kulüpten geldi sana. Sen hiç istemeden benim kapı çaldı. Ding ding dong falan diye açıp efendim falan. İyi günler kulüpten formanız geldi falan. Ah gene mi yollamışlar? İnanamıyorum ya, bayılıyorum bu kulübe be ya. Ya. Selamun aleyküm abi. Bu Galatasaray'da niye transfer yok? Paramız mı bitti abi? Gerçekten biliyorsan bir şey anlat. Bildiklerimi söylersem beni yaşatmazlar. Valla diye bana öyle bir şey söyle. Konuş. Bir dakika. Konuş. Tamam söyleyeceğim. Paranız yok. Paranız yok. Yalan söylüyorsun. Doğan abi adamsın var ya, dobro oluşun sebebiyle seni dinliyorum. Trabzonspor 30 saniye yorumlar mısın lütfen demiş. Trabzonspor çok tehlikeli geliyor arkadaşlar. Onu yabana atmayalım. Sen köşeleri tut. İkiniz arkaya geçin. Siz öne doğru geçin bana diye böyle bir şey. Trabzon geliyor diye. Sen de iyi ki varsın abi. Eyvallah, eksik olma demiş. Benim karşımda kız arkadaşım var. Senin konuştuğuna da gülüyorum. Kız bana bakıyor, ne oluyor diyor. He? Neye gülüyorsun sen? Kimle yazışıyorsun falan diye. Bundan sonrasını sen düşün falan diye. Böyle sürekli seni güldüren bir kız mı o falan diye. Böyle giderse Ahmet Konanç'ın seni kıskanma ihtimalini ne diyorsun demiş. Ahmet Konanç beni yeni tanımadı ki. Ben Ahmet Konanç'ı yeni tanımaya başlıyorum. Daha önce tanıdığım Ahmet değil çünkü o. Ben hep aynıyım. O değişimi uğradı. En kötü olduğumuz sezonlarda bile bir tane yıldız her zaman çekerdik. Rezil olduk, fakir olduk. Ne oldu bize abi demiş, bir Galatasaraylı olarak yazıyorum. Arkadaşlar bu kadar karalar bağlamayın ya. Kurbanın üçüncü günü de hayvan kesiliyor yani. Öyle bir şey. İlk günü olmak zorunda değil her şey. Yani. Geçen sene Leroy Sané geldiğinde Haziran'da erkenden unuttun gittin mesela. Çok erken geldi. Abi çok erken geldi Sané de. Hani hazırlanması açısından kampa katılması falan derken şey deniyordu yani. Daha dün yazılmamış 10 tane mesajım var. Onları da atayım mı diye yazmış. Evdeki eskilerin hepsini atıyor musun da eski mesajlarını biriktirip bana yolluyorsun falan diye. Hani bu ayakkabı ne böyle falan deyip. Aa bırak onu, seviyorum ben, atma. Atıyorum, bunu giyecek hali yok falan deyip. Mesela benim hanım da bana yapıyor mesela. Bunu giyiyor musun? Ben seni hiç ayağında görmedim bunu. Dursun o güzel ayakkabı diyorum mesela. Burada mı dursun diyor mesela. Nereye götüreyim ben onu? Kasa mı tutayım yani? Nerede bir depo mu tutayım, bir yerde mi dursun yani? Ayrı bir yerde. Müzeye mi koyayım onu? Müzelik o, hiç kullanmadın sen, giymiyorsun. Senin yok mu diyorum, benimkileri karıştırma, onların yeri ve zamanı var diyor, giyiyorum ben onları. Oluyor işte böyle israf. Seni öven mesajların noktasına kadar okuyorsun, övünmeyenleri hiç konuşmuyorsun demiş. Sen yazdın, okumadın mı ben ya öyle bir şeyi? Bence hayallerimi suya düşürecek sabahtan istediğimiz performansı alamayacağız. Abi Salah bence Türkiye'ye gelmeyi kafasına koymuş. Menajerler bizi kilitleyecek bir şekilde Beşiktaş'ta uğraştı uğraştı. Baktı Beşiktaş masadan kalkınca Trabzonlu sporla uğraştı. Biraz istediğini aldı. Tamam ben buraya oturayım dedi demiş. Bizimkileri yuvarlıyorsun diyorsun. Öven mesajları okuyorsun. Övenler kısa ya. Harikasın, müthişsin. Yani bildiğim şeyler. Eleştiriler çok uzun olunca onları okumak zor oluyor. Hani sınava girdiğin gibi düşün sen de. Uzun paragraflar geldiğinde dur bunu sonra okurum. Bu ne ya, böyle soru mu olur diyorsun ya. Öyle mesajlar geliyor bana da. Ben de aynı şeyi yaşıyorum orada. Önce kısa olanları şey yapıyorum. Cevaplıyorum. Sonra vaktim kalırsa uzunlara bakıyorum ya. Abi yalan mı söylüyorsun? Vallahi çok kırıldım demiş ya. Yalan mı söylüyoruz demiş ya. Vallahi geliyor demiş ya formalar. İlyas diye hem de yazılı. Var yazıyı sen bastır ya. Bütün her şeyi de kulübe yıkma yani. Hayır, parasını kulübe ödeyip kulüp öyle mi yolluyor? Yoksa kulüp yoksa bedavadan forma yolluyormuş gibi yazdın. O yüzden söyledim ben de, böyle bir kulüp mü var ya? Kaldı mı öyle kulüpler ya? Eskiden de yoktu ki böyle kulüpler. Ay. Ben biraz siz konuşmak ister misiniz? Telefon hattını açsam biraz siz konuşsanız. İnternet yayının gitti. Ben de diyorum bir şey oldu. Yok, gitmemiş. İyi yayınlar diye mesajlar geliyor öyle. Kimse okumuyor mesajlarımı, bari sen oku diye. Bu zamana kadar kimse mesajlarımı okumadı. Abi günaydın. Bir Fenerbahçeli olarak takımıma başarılar diliyorum. Farklı skorla geçeriz inşallah. Dodo, iyi yayınlar. Kimse okumuyor mesajlarımı. Evet, biraz Fenerbahçe maçıyla alakalı konuşalım. Bugün günlerden Kadıköy menüde şinitzel var. Viyana usulü şinitzel. Oraya dönüyor konu. Avusturya ekibi. İşte Graz. Biraz patates salatası. Hardallı, mayonezli bir patates salatası. Soğanlı. Ondan sonra şinitzel üzeri tereyağlı. Ondan sonra böyle iyice dövülmüş, ezilmiş, kocaman. Abi böyle şinitzel mi olur ya? Ben bakkaldan alıyorum, bu kadar küçük bir şey diye masaya geliyor. Tabak kadar şinitzel nasıl yapıyorlar? İyice dövüyorlar onu. Öyle şeyler düşün yani. O yüzden teşekkür ediyorum. Söz hakkını artık size bırakıyorum. Hem Fenerbahçe maçı ile ilgili, hem Galatasaray'ın transferi ile ilgili, hem de arkadaşlar 15-20 dakika içerisinde büyük bir ihtimalle Salah geliyor. Son dakika yeni transferini taşıyan uçak Mikanos'tan havalandı diye, Muhammed Salah İstanbul'a geliyor diye haberler çıktı. Bir son dakika gelişmesi olarak onu da söyleyeyim. Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri de belli oldu. Birinci eleme maçları 15-16-17 Eylül'de başlıyor. Final heyecanı 29 Mayıs 2027'de yaşanıyor. Ve artık oynanacak maçlarla birlikte yavaş yavaş eleme usulleri geçtikçe, sonrasında büyük takımlarda katılmaya başladıkça orada yaşanacak sürprizlerle, olan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon kime yenilmiş gördün mü ya, ne diyorsun ya, oy vay be falan diye biraz onları hatırlayacağız, konuşacağız. Ama önce bir reklama gideceğiz, bir nefes alayım, bir çay kahve tazeleyeyim, hemen geliyorum, söz veriyorum.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibi

0: Evine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood, Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran nokta da tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

İstanbul'a geliyor. Trabzonspor'un yeni transferini taşıyan uçak Mikonos'tan havalandı. Bir taraftan bir video paylaşımı yapıldı. Muhammed Salah sesleniyor. Trabzon, hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon diyerek bir paylaşım yapıyor. O paylaşımda şu an sosyal medyada beğeni rekorları kırmış durumda. Havaalanına doğru bir hareketlilik söz konusu olur. Büyük bir ihtimalle özel bir uçak Atatürk Havalimanı olabilir mi? Yeşilköy taraflarına iner mi? Şu an uçağa Düzce taraflarından o rota güzergah Sağcık Seferihisar üzerinden şu an Gümüldür falan oradan yukarı doğru çıkıyor. Uçağın hareketi de paylaşılıyor bu arada. İzmir üzerinden İstanbul'a doğru geliyor. Şu an Kavakdere, Orhanlı, Beyler, Ulamış, Düzce, işte o Yağcılar. Bak oradan gidiyor. Hazır mısınız diye de bir paylaşım yapılmış durumda. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. 0212 273

0: 0510 telefon numaramız. Dinleyicilerimizle artık yavaş yavaş konuşma vakti gelmiştir. Onlarla detayları, ayrıntıları paylaşalım. Onların düşüncelerini de öğrenelim. 2908 günaydın.
1: Günaydın Doğan abi, nasılsın?
0: Teşekkür ederim canım, sen nasılsın? Ben iyiyim.
1: Teşekkürler. Abi ben Tolga, Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Bugün Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde yer alırlar. Avrupa'da çok takım olsun. Zirvede oynayalım, puanları toplayalım. En azından birbirleriyle yarışırlar, belki Avrupa'da başarı gelir abi.
0: İnşallah.
1: Çünkü Türkiye Ligi'nin bir ekonomik değerinin olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor çok güzel transfer yaptı ama ekonomik değeri açıdan bu kadar düşük olan ligde bu paraları nasıl veriyorlar? Akıl alır gibi değil. Hı hı. Ama gelsin abi, izleyelim. Canlı gözlerle görelim. Salah'da, Trabzon'da görelim. Galatasaray için de bence bizim taraftarlar biraz fazla yangın yeri de çeviriyor. Sadece yönetim iletişim olarak hata yaptığını düşünüyorum. Çünkü her şeyi taraftardan bekliyorlar. Hazırlık maçında bile kombinem var. %50 indirim yapıyor. 8 bin liraya, 4 bin liraya, 5 bin liraya bana bilet istemeye çalışıyor. Ama bizim beklentilerimiz biz hep zaman alıyor. En son çıktıkları maçta abi sponsor yok. Formada sponsor yok. Yani 4 sene şampiyon olmuş bir takım. Sırtında sponsor yok. Kolda yok. Şortta yok. Yanda yok. Ne bileyim, çorapta yok. Bu kadar pazarlama konusunda yeteneksiz. Sadece inşaata kafa yoran başka bir yönetim yok Türkiye Ligi'nde. Bütün parayı oradan bekliyorlar. Ama onlar da tükendiği zaman ne yapacaklar bilmiyorum. Ne satarken ne alırken. Pahalıya alıyoruz, ucuza satıyoruz veya satamıyoruz. İlkay'ın, Kaan Ayhan'ın, Günay'ın, bunların bence artık Galatasaray'da yeri yok. Kazımcan iyi niyetiyle oynuyor ama Galatasaray seviyesinde değil abi. Yani Galatasaray'ın iyi bir oyun, 10 numara ihtiyacı var. Herkes söylüyor, oyun aklına. Yani Tanay'ı oynatacak, Osimhen'i oynatacak, Barış Alper'i oynatacak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Diyeceklerim bu kadar abi, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum sana. Sadece bir Galatasaraylı olduğun için yakalamışken sorayım, kıt tadında birkaç tane konu var. Batrakov ismi seni heyecanlandırıyor mu?
1: Abi heyecanlandırmıyor ama yani hiç izlemedim. Çok iyi de çıkabilir. Sürekli isme gidiyoruz. Sane de mesela büyük maçlarda evet bazen çok iyi top oynuyor. Ama 10 maçın 8'inde de saç baş yolduruyor yani abi. Osimhen mesela 10 pasın 8'ini hatalı yapıyor. Yani bu çocuk gelip bunları oynatacak da o yeteneği varsa neden şans vermeyelim ki? Gidip bir isme 15-20 milyon eurolar veriyoruz. Sonra 2 sene onu çıkaracağız diye takım daha kötü hale geliyor abi. Bir, yani iyi futbolcuysa, varsa potansiyeli, neden olmasın? Menajerleri zengin etmeyelim ya.
0: Icardi'yi sosyal medyasından takip etmeye devam ediyor musun?
1: Ya ediyorum. Icardi abi o başka bir konu. Ama Icardi de ayıp etti. Yani yönetimle başka bir şey yaşayabilirsin ama sen zaten son senende küçük takımlara attın yani. Büyük maçlarda ne sahada vardın ne bir şey vardın. Kendine bakmıyorsun ki. Yani yabancılar bizim
0: çok
1: gibi
0: alışık
1: değil abi.
0: Değil mesela
1: bizim
0: Galatasaray,
1: artık o kafaya girmemiz lazım.
0: Galatasaray
1: ya.
0: Taraftarı o kadar fazla aldığı kilolarla ilgili eleştiri yapmış ki o da sosyal medyasından eleştirileri görmek istediği ve gerçekte olanlar, laf ettiğiniz şeye bakın diyerek bir tane kilolu fotoğraf koymuş. Kendini yapay zeka ile şişmanlaştırmış. Bir de normal halini çekmiş. Onun sonrasında Galatasaray taraftarına cevap vermiş böylece. Eleştirdiğiniz ya şeylere abi, bakın diye.
1: Sahada o ilk yaptığı yapay zekalı gibi takılıyor ya. Herkes her şeyi biliyor. Bence bu kadar takılmamak lazım. Galatasaray Icardi'den alacağını aldı. Icardi de Galatasaray'dan aldı. Teşekkür edelim. İyi veya kötü. Icardi defteri kapanmıştır benim için yani.
0: Fenerbahçe'yi nasıl buldun?
1: Abi Fenerbahçe'nin teknik direktörü bence sorunlu. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü olabilecek potansiyelde bir adam değil. Ben öyle düşünüyorum. Fenerbahçe bence iyi oyuncuları var. Coşkulu oynuyorlar. Bence
0: peki
1: iyi,
0: sen de zaman zaman Okan Buruk'u istemeyen bir Galatasaraylı mısın? Mesela sen de zaman zaman Okan Buruk'u istemeyen Galatasaraylılardan mısın?
1: Evet ben de öyleyim ama şundan dolayı ben Okan Buruk'un Okan Buruk sistemi yok bence. Çünkü başarılı geçen sene nasıl şampiyon olduğumuz ortada. Yani biz ona verdik, onlar bize verdi falan filan. Sonra günün sonunda bize kaldı. Ondan önce Icardi'nin ekmeğini yediğini düşünüyorum. Osimhen'in ekmeğini yediğini düşünüyorum. Çünkü hazırlık maçlarında Galatasaray ne top oynamaya çalıştığını anlamıyoruz. 4 senedir şampiyon olan bir takım 5 tane gol yiyor ismini bilmediğimiz takımlardan ve oyunda ne oynamaya çalıştığını göremiyoruz ki abi. Tamam yükleme yapılıyor ama bir insan bir pas yapar, bir şey yapar. Yok karambol top oynuyoruz abi Avrupa'da. Ya biz maç seçiyor bizim oyuncularımız. Doymuşluk da var. İlk iki senesi bence çok iyiydi. Ama son iki senede Okan Buruk'ta da bir rahatlama, gevşeme var. Yani sürekli bir şey, Türk insanında şu olması lazım. Bir arkada sopa, o sopayı görmesi lazım. Diğer türlü çalışmıyoruz abi, tembelliği seviyoruz.
0: Peki, çok teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın Tolga'cığım. İyi bak kendine.
1: Son bir şey söyleyeyim abi. Fenerbahçe'li taraftarlara bu söylemek istiyorum. Bir Şampiyonlar Ligi'nin hani diyorlar ya Ahmet Konaç mesela. Sana da bu arada büyük saygı duyuyorum. Bütün Ahmetlerle sen uğraşıyorsun abi. Zor iş. Hani diyorlar ya Fenerbahçe'nin yaptığı başarıyla Galatasaray ekmeğini yiyor falan. Bir Şampiyonlar Ligi'ne gelsinler. Bir onlarla oynasınlar. Bir sonuçlarını görsünler. Onu çok istiyorum. O yüzden inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırlar ve Avrupa'nın ne olduğunu gerçek anlamda görürler diye temenni ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi düşündün mü, kötü mü düşündün tam karar veremedim, bilemedim ama yine de düşünmek bile güzel bir şey bazen. 99-69 sana da günaydın.
2: Günaydın abi, nasılsın, iyi misin inşallah?
0: İnşallah iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? İyisindir inşallah.
2: Süper abi. Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Az önceki arkadaş gibi düşüncelerimiz birebir aynıdır. Ben yönetimi transfer konusunda şöyle eleştirmek istiyorum. O kurban olayı gerçekten çok haklısın o konuda. Abi az çok bir kadro kurulurken ya bir transferler yapılır, yıldızın sona kalır. Hadi onu anlarım. Ama senin hiçbir transferin ortada yok. Şimdi Galatasaray yorumcuları dinliyoruz. En az 4-5 transfer diyorlar. Ya bu 4-5 transferin hepsini sen Eylül'de yaptıktan sonra Okan Hoca çıkıp demeyecek mi? En ufak bir başarısızlıkta kampa yetişmedi, geç geldi, hazır değildi. Dün ben bunu bir tane Galatasaray yorumcuya sordum. Öyle bir şey deme hakkı olamaz dedi. Başkanı savunur dedi. Ama Okan Hoca der abi. O zaman kadar neler demedi ki? Biz taraftar olarak da bunu şey yaparız. Hep, sürekli böyle bir şeyizdir. İlk önce bir parlarız, sonra bir galibiyet alırız. O kral yaparız. Ama artık yapmamamız gerekiyor bunu. Ben Okan Hoca'yı en başından beri gitmesi isteyen bir taraftarım. Böyle söylediğimiz zaman bizi şımarık olarak algılıyorlar. İşte 4 sene şampiyon olmuş hocayı böyle söylenmemesi gerektiği falan söyleniyor. Ama taraftar da bunu biliyor. Yani yok abi, Okan Hoca'yla olmayacak. Yönetim de artık sanki bu işte biraz 4 senenin vermiş olduğu bir rahatlığını yaşıyor. Paramız var deyip de menajerlerin niye kendine çekmeye çalışıyorsun? Paran varsa bugün sana adam gelir, 40 milyonluk adama 50 milyon der. Sen de bunu almak zorunda kalırsın o zaman. Yani ben anlamıyorum, dünyadaki hiçbir kulüp, bu kadar kulüpler affedersin işi bilmiyorlar mı da bu zamanda transfer yapıyorlar? Sen Eylül'ü bekliyorsun.
0: Önemli.
2: Yani çok ya artık bir şey diyecek bir şeyimiz yok abi. Gerçekten taraftar olarak artık bu işin artık şeyi çıktı. Artık sesimizi de çıkarmamız lazım. Son hazırlık maçında aslında bunun sesi biraz çıktı. Tribünler boştu. Ama hala bu yönetimi destekleyen Galatasaray yorumcular ya yok abi hafta içiydi. Herkes tatildeydi. O yüzden tribün boştu demeye getiriyor. Alakası yok. Kimse artık gitmek istemiyor gibi bir olaya geliyor. Son Villarreal maçında daha büyük bir şey olacağını düşünüyorum. Hafta sonu olacak. Cumartesi günü. En azından taraftar daha çok giderse daha çok protesto. Ama gerçi o zaman da bir tane Bruno Fernandes çekeriz 70 milyona. Yine taraftarı susarız. Bu iş böyle olacak gibi duruyor abi.
0: Ya da Fenerbahçe'nin çok düşündüğü Leao'yu almak yeterli olur mu senin için?
2: Abi Leao olmaz. Yani gerçekten olmaz. Niye olsun abi Leao? Yani Leao bana ne katabilir ki? Tamam çok büyük futbolcudur, iyi bir futbolcudur ama ben sadece Leao ile olmam yani. Olacak iş değil. Benim en önemli eksiğim sol stoperim yok. Abdülkerim artık gidiyor. Sanchez'in durumu belirsiz. Adam daha yeni tatilden geldi. Messi final oynadı. Adam kaç maçtır, 3-4 maçtır top oynuyor liginde. Bizim Sanchez daha yeni geldi. Sürekli bir devşirme sağ bek çıkarıyoruz. Salah'dan sağ bek yapıyoruz. Barış'tan sağ bek yapıyoruz. Yener alıyoruz. Olmuyor. Ya biraz da bunları konuşun. Zaha'lar, Ziyech'ler, Dubois'lar. Dubois'u kim aldı abi? Okan Hoca almadı mı? İstemediler mi? Sacha Boey sonradan Allah'ın bir lütfu gibi ortaya çıkmadı mı piyasaya? Salah ama bunları başarı olarak anlatıyorlar. Maalesef diğerlerini görmüyoruz.
0: Peki diğer soruları da başka dinleyiciye sorayım. Teşekkür ediyorum sana da. Kolaylıklar diliyorum.
2: Görüşmek üzere. Eksik olma.
0: Eyvallah, eksik olma. İyi gidiyoruz. Sırayla hemen ilk arayanlardan devam ediyorum. Onlarla devam. 89-73 sana da günaydın.
3: Doğan abi nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz. Sizler de iyisinizdir inşallah.

Sağ olun abi. Abi Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle bu seneki gidişattan şimdilik hiç memnun değiliz. Sezon daha başlamadı ama şimdi transfer sezonu başlamış. Bütün kulüpler artık bonservisleri geçtim. Maaşlar neredeyse maşallah 30 milyon, 20 milyon eurolar havada uçuşuyor da.

0: Messi gibi bir tane oyuncu altyapıdan veya Anadolu'nun herhangi bir kulübünde yoksa şimdilik gidişat onu gösteriyor. Tabii ilerideki zamanda ligde ne yapar onu bilemeyiz. Galatasaray bu sezon bilmiyorum hani gidişat hiç iyi değil. İnşallah bu bekletiyorlar transferleri de. Hani insan bekletir de ucuza almaya çalışır. Eğer ki sen Leo'ya 50 milyon euro vereceksen bunu sen bir ay önce de verseydin aynı parayı almış olurdun. En azından adam gelirdi. Takımı tanımaya çalışırdı. Yok sen aynı parayı verip aynı oyuncuları alacaksan fiyat düşürmeden bu sadece zaman kaybı. Bir de abi Türk kulüpleri Avrupa'da niye başarılı olmuyor? Galatasaray bunun bir örneği. Şimdi Real büyük takımlar Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter diyelim. Transfer sezonu daha başlamadan neredeyse alacağı bütün futbolcularla anlaşıyor. Artık zaman ilerledikçe ihtiyaç olduğu zamanlarda öbürlerini alıyor. Bizde o şekil yok. Bir de Fenerbahçeli arkadaşlara şunu demek istiyorum abi. Tabii bizim sürekli bir artışmamız var. Saygı çerçevesi içerisinde olursa daha iyi olur. Ben ki öyle devam ettiriyorum. Şimdi biz 17 yıldır, 18 yıldır adamlar Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Doğru mu abi bu?
1: Doğru.
0: Şimdi biz ligde, hadi ligde Fenerbahçe'ye neşter vuruluyor. Hakemdir, TFF'dir, hükümettir, siyasettir, bırakmıyor. Abi 17 yıldır biz şu bir kadro kur da şu 3 ön elemeyi geç, 2 ön elemeyi geç de Şampiyonlar Ligi'ne katıl. Çeyrek final, yarı final oyna. Biz diyelim ki harbiden de la adamlar Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapıyor da dedikleri gibi ülkede önleri kesiliyor. O da yok abi. Onu hiç hesaba katmıyorlar. Adamlar zaten diyor ki Avrupa'yı boş verin. İnsan hedefini küçültmemesi lazım diye düşünüyorum abi.
1: Peki. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun abi. İyi yayınlar abi.
1: Sağ olasın. 18-17 sana da günaydın.
2: Günaydınlar Doğan abim, iyi yayınlar, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın, iyiyim. Şu an Salah'ın uçak harekatını, daha doğrusu nereden ivrindi, Savaştepe'yi geçti, daha çok şeye doğru, Susurluğa doğru gidiyor. Tos yemeden gelirse, durmazsa güzel hızla ilerliyor. Biraz Bandırma'da olacak gibi gözüküyor ama Susurluk'ta durabilir ihtimali var. Ben sana söyleyeyim ya.
2: Abi hayırlısı olsun. Biz 15 gün boyunca ben Salah'la yattım, Salah'la kalktım, hanımla kavga ettim. Yeter artık dedi Salah diye Trabzon'a yar oldu. Hayrını görsünler inşallah abi, diyecek bir şey yok, ne diyelim.
1: Doğru söylüyorsun, yapacak kısmet, bir şey yok. İzlemek de yani, büyük bir şans aslında böyle bir oyuncuyu bu coğrafyada.
2: Evet abi, bu Türkiye'ye Pepe'ler geldi, Carlos'lar geldi, Drogba'lar geldi. Hepsi büyük yıldızlardı, çok büyük yetenekli oyuncular geldi ama hani Salah hepsinden ayrı bir seviye ya. O tartışılmaz bence. İnşallah da oynar, başarılı olur da. Temennim o yönde.
1: İnşallah sakatlanmaz. Şey hani o talepte, temennide bulunanlara anlam veremiyorum gerçekten. Bizim için bir şanstır Türk futbolu adına, hem tanıtımı adına. Yoksa gerçekten biz öyle dünyanın en iyi 5 liginden bir tanesi değiliz. Zor bir ligiz. Bunu değil, kabul ediyorum. Öyle kolay değil. Sert bir ligiz aslında diğer liglere göre. Açık oynanan bir futbolumuz yok. Kapan nereye kadar? Bunu hep beraber göreceğiz, seyredeceğiz böyle oyuncular. Ve Eto geldiğinde de hep büyük kulüplere bekliyordum. Antalya'da seyretme imkanı bulabildik. Sağ olsun emeği geçenlere bir kez daha.
2: Ama reklamını güzel yapamıyoruz abi. Ya anlık yapıyoruz. Hani o kalıcılık kalmıyor. O marka değerini yakalayamıyoruz. Çünkü Salah'la mesela bir marka transfer etti. Aynı zamanda bir oyuncu değil, bir marka transfer etti. Yani bunun sponsorluk gelirine, yayın gelirine, tribün gelirine Trabzon'un çevirmesi lazım. Anında bir bütçesinin güncelliği olabilmesi lazım. Evet. Antalya bunu yapamadı Eto geldiğinde.
1: Evet.
2: Yani anlık bir reklam oldu, geçti.
1: Turizm açısından güzel değerlendirebilirdi, iyi kullanabilirdi. İspanya'yı buraya çekebilirdi, örnek veriyorum sana. İspanya'nın hani turizm anlamında kendi ülkesinde de çok imkanları var, ayrı bir konu ama Eto hayranı olan insanlara diyelim, hadi öyle söyleyelim. Salah konusunda da tabii Mısır ve Arap Yarımadası gibi bakarsan zaten oradan gelmeyen kalmadı Türkiye'ye. Hani biraz daha İngiliz turist çekebilme durumu olabilir.
2: Bizim Arap turiste biraz az ihtiyacımız var abi. Bize İngiliz turist lazım, dediğin doğru.
1: Ya, Trabzon'da da çok şey değil yani, farklı turistler yok. Çoğunlukla Arap turistler var bildiğim kadarıyla zaten.
2: Evet yani bizim Arap turiste şu an çok ihtiyacımız yok. Gelmeseler de olur. Biz göndermeye çalışıyoruz şu anda Arapları.
1: Peki.
2: Neyse, abi benim şu

0: Beşiktaş yönetimine artık bir sitemim var. Hatta senden de ricam, birazdan soracağım soruyu Atakan Kurt'a da sorabilir misin? Şimdi Murat Özen'e sor desem, Murat Özen bilmiyorum deyip çıkacak işin içinden. Trossard'ın lisansını çıkarılamadığı söyleniyor. Bu yüzden limit problemlerinden kaynaklı hala lisans problemi olduğu söyleniyor. Ben transferleri de Salah'ın yüzünden değil, bu mali krizden dolayı, limit problemlerinden dolayı olmadığını, devamının gelmediğini düşünüyorum. Çünkü Salah transferi bizim sağ açık pozisyonumuzu, forvet pozisyonumuzu etkiler ama sol stoperdeki değişikliği, Udokai'den çıkıp başka bir yabancı oyuncuya gitmeyi engellemez. Orta sahada zaten sayısal bir eksikliğimiz var. Salih, Orkun, Olaytan, Endidi. 4 tane oyuncumuz var. Bir de altyapıdan yetişen Kartal var. Ya sayısal olarak zaten bir eksik var. Sezonu bu 4 oyuncuyla götürmemiz mümkün değil. Orta saha yapacağın takviye de Salah'la alakalı olacağını düşünmüyorum. Önder Ozan 15 Ağustos demişti. Bugün artık 5'i. Hani yeni bir isim Ertan'da, Murat Özen'de yeni bir isim dahi yok. Bunda limitlerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Parasal anlamda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bunu Atakan Kurt'a bir mesajla ya da canlı yayına bağlayarak sormam mümkün mü?
1: Ben şöyle söyleyebilirim sana. Onların vereceği cevabı söyleyeyim sana. Trossard'ın resmi işlemleri tamamlandığı hal, yani tamamlanırsa UEFA listesine dahil edilebiliyor biliyorsun. İki oyuncu hakkım var.
0: Evet, bu akşama kadar vakit evet. varmış.
1: Yani bugün bu yapılmazsa senin dediğinin sorgulanması daha mantıklı olur. Bugün yapılamazsa, bugün bir açıklama gelmezse.
0: O zaman yarını bekleyeceğiz abi. Hayırlısı olsun.
1: Ya sana Atakan da bu cevabı verecek. Ertan da bunu verir. Sercan da bunu verir, anladın mı? İsmail Er de verir. Ne bileyim başka kim varsa artık aklına geliyorsa.
0: Aman abi, İsmail Er vermesinler.
1: Neyse işte verir ya.
0: Öyle. Tamam abi, çok teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Teşekkür yayınlarım ettim. Olsun. Sağ olasın. Eksik olma. 19.02 sana da günaydın.
2: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
2: İsmim Ali benim.
1: Hoş geldiniz Ali Bey.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Hepimize.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım. Hı-hı. Öncelikle Trabzon'u Salah'tan dolayı kutlarım. Yani gerçekten çok büyük bir iş yaptılar. Müthiş yani. Gerçekten hayretler içinde. Tebrik etmek lazım. Çünkü neredeyse bir ülke nüfusu kadar takipçisi olan bir insandan bahsediyoruz. Trabzon'a çok çok artı katacağını düşünüyorum. Sevindim yani açıkçası Türk futbol adına.
1: Vallahi Atatürk Havalimanı taraflarında trafiğin kilitlendiği ve aynı zamanda canlı yayın araçlarının sadece Türk basınına ait olmadığını da söyleyeyim. Yani dünyanın da takip ettiği bir transfer harekatı bu.
2: Ya gerçekten ben Beşiktaş'a gelseydi de Trabzon'a da geldi sevinecektim yani. Türkiye'nin bu tarzda şeylere ihtiyacı var. Reklamsal olarak, lig olarak. Hı hı. Türk futbol adına güzel bir şey. Yani ben Galatasaray'a olduğum halde gerçekten sanki Galatasaray'a gelmiş kadar sevindim açıkçası. İyi olacak. Ligi görmemiz iyi olacak. Ben Galatasaray hakkında da çok kısa şey yapmak istiyorum. Ya biz yönetimi falan suçluyoruz da taraftar hep haklı, taraftar hep haklı da. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Geçen sene bu zamanlarda tribünlerde Ederson diye şov işi yaparlar. Tezahürat yapıldı biliyorsunuz. Hı hı. Ben Galatasaray taraftarlarını sormak istiyorum. Geçen sene sorulsaydı Ederson mu, Uğurcan mı, herkes Ederson'un alınmasını isterdi. Bir kişi çıkmazdı Uğurcan'ın alınmasını. Ama baktık ki biz hatalıymışız. Galatasaray yönetimi haklı çıktı bu konuda. Sonra ikinci mesele mesela Barış. Galatasaray taraftarları hepsi ilk deveye bindirip Arabistan'a gönderilsin dendi. Ama ısrarla Galatasaray yönetimi tuttu. Ve gene haklı çıktı. Yani taraftar her zaman haklı, her zaman haklı diyoruz da aslında baktığımız zaman taraftara bakıldığı zaman şu anda Galatasaray'ın en az 15-20 tane yabancısı olacaktı. Onları göndermekle uğraşacaktık. Hı hı. Yani devre arasında görüyorsunuz kiralamalarla falan geçiştirdiler. Kendine yetkin kadroda bir iki tane takviyeden zaten yararlandılar. Ama yaz dönemini düşünerek kadrosunu doldurmadılar, şişirmediler. Şu anda Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da en büyük sorunu kadro şişkinliği. Yani Galatasaray'ın zaten alacağı 1-2 futbolcu var. Alması gereken limit bu. Bu kadar bir limit verilmiş yani. Hı hı. Bunu da en iyisini almak için araştırma yapmaları, beklemeleri son derece doğal. Geç kalındı lafına da ben inanmıyorum. Ona da şu şekilde söyleyeyim. Mesela alınan

0: oynayacak oyuncu A plus bir oyuncu olacak büyük bir ihtimal. Onun peşindeler çünkü. Yapmanız en iyisini almaya çalışıyorlar. A plus bir oyuncu geldiği zaman zaten ertesi gün takıma girer. Bunu şeyde gördük. Gendüzü'de gördük. Musabba'da gördük. Girdiler kupa aldılar Ocak ayında. Bir günde. Uyumadan girdiler hatta. Yani iyi futbolcu takıma uyumu zaten çabuk olur. Oyuncu o yüzden Eylül'de de gelse, Ağustos'un sonunda da gelse bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Ve Galatasaray yönetiminin gerçekten planlı programlı gittiğini de düşünüyorum açıkçası. Çünkü öyle para sorunuymuş, şuymuş, buymuş.
1: Biraz
0: onlar zaten
1: bir,
0: resmi
1: bir örnekleme yapmıştım. İşte Galatasaray'ın transferi biraz Kurban Bayramı'nın üçüncü gün kesilen kurbanı gibi oldu. Sona saklanması, işte herkes birinci gün her şeylerini keserken falan. Ama Galatasaray taraftarı şunu istiyor. İlk gün kurbanı keselim, işte koyun olur. İkinci gün keçi keselim. Üçüncü günde danaya yedi kişi aynen ortak girelim gibi istiyor. Sürekli olarak artarak devam eden bir transfer harekatı istiyor. Bunu da şundan dolayı istiyor. O esnada rakibi birini aldıysa bir kıyaslama yapmak istiyor. Abi onlar çünkü şunu unutuyor. Abi senin takımın daha hazır kadro anlamında evet, ama hep bir endişe var. Ya bu Barış'la olur mu? Bu Yunus'la bir 10 numara eksikliğini bu sene gideremez miyiz? Hep bu oraya döndü. Bir Mertens'in açığını kapatamadık. Bu onunla olmaz, bununla olmaz gibi devam ediyor. Haklı tarafları da var ama var olanların üzerine de yenisini istiyor.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Biz gerçekleri unutuyoruz. Mesela her sene başımıza gelen neyden biz şikayetçiyiz? Avrupa takımları herhangi bir takıma karşılaştığımız zaman biz hazır değiliz, eleniyoruz. Hazır olmazsın çünkü takımı sürekli değiştiriyorsun. Avrupa takımları 2-3 tane transferle, hazır kadrolarıyla çıktıkları için senden daha hazır oluyorlar. Erken de başlasalar, geç de başlasalar. Hı hı. Bir şekilde Edirne'yi geçemiyorsun elemelerde. Doğru. Büyük takımlara bakıyorsun, Avrupa'nın majör takımlarına. En fazla yılda yaptıkları 3 transfer, 4 transfer. Yani hep hazır takımla gidiyorlar. Biz Bayern Münih'ten 7 yıllık, 8
1: yıllık
0: futbolcuları görüyorum.
1: Deri değiştiriyorlar evet, belki sadece. Biz tamamen iskelet değiştirmeye çalışıyoruz sürekli.
0: Biz de her sene yeni kişiler gelsin. Heyecan olsun. Yeni yüzler görelim, konuşalım. Sonra havalimanlarına gidelim. Bu ama futbol böyle bir şey değil ki. Evet. O yüzden biz Avrupa'da hep başımızı vurup vurup geri geliyoruz. Yani futbol daha çok nedir? Birlikte oynama, daha çok şey... Ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum yani. Bir de istiyoruz ki biz hemen lig başladı, 8. hafta şampiyonluk belli olsun. Ya Galatasaray mesela ligin başında alıyor liderliği, sonuna kadar götürüyor. En fazla 4 puan 5 puan yanaştırıyor takımı arkasına. Bisiklet yarışında bile sen arkadan gelen rakibe göre hızını ayarlarsın. Bu lig uzun bir maraton. Bir de Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, şey yapıyorsun... Tabii ki Galatasaray gayriden gelen takıma karşı 3 puan 5 puan tolere edilebilir bir şeyle ligin sonunu getirmeye çalışıyor ve bu yüzden 4 yıldır başarılı oldu. Ama biz istiyoruz ki Kasım ayında, Aralık ayında şampiyon belli olsun. Yani bu kadar da sabırsız bir şeyiz. Doğru. En ufak bir yenilgide kıyametleri koparıyoruz. Ya bir durun, 6 puan öndeyken Okan Buruk istifa denildi ya. Ben gerçekten şaşırıyorum buna. Hayret ediyorum. Yani Mourinho zamanıydı galiba, bir önceki sene lig arası verilmiş, devre arası Galatasaray 6 puan önde. Okan Buruk istifa, gene bir transfer dönemi, transfer yapılmıyor, şudur budur, kıyametler kopuyordu. Gerçekten bir de bizim bunu düşünmemiz lazım. Ya her zaman taraftar haklı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü taraftara kalsa şu an Galatasaray'da dediğim gibi ne Uğurcan olurdu, ne Barış burada olurdu. Ya da Sané mesela. Sané'den biz hiç bahsetmedik. Hiç ismini duymadan Sané geldi ya bu takıma. Yeah. Hangi taraftar biliyordu bu Sané'nin Haziran ayında sözleşme yapılacağını mesela?
1: Peki.
0: Bu kadar yönetimi gömmenin anlamı yok diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyorum size de. Çok telefon var, bekliyorlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Eksik olmayın. 11-14 sana da günaydın.
2: Alo.
1: Günaydın.
2: Alo.
1: Günaydın.
2: Doğan Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Uzun zaman oldu. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Biliyorsunuz zaten, İsmail ben.
1: Oo İsmail, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sağ ol. Öncelikle bu Galatasaray taraftarlarını anlayamıyorum ya. Her bağlanan 4 sene üst üste şampiyon olup da mesela tam tersini düşünelim. İsmail Kartal Fenerbahçe'yi 4 sene üst üste şampiyon yapsa biz heykelini dikeriz. Hiç transfer de istemeyiz yani. Hatta 3 sene olsa bile yani. Galatasaray taraftarları 4 sene üst üste şampiyon olmuş.

0: ve hala kurulu bir takımı olduğu halde, Osimhen, Sara gibi böyle güzel iyi futbolcuları olduğu halde Okan Buruk'u beğenmiyorlar. Transfer istiyorlar. Hani bence bu biraz şey gibi, şımarıklık gibi geliyor bana. Bir de bu federasyonun bu 16-4 onu da anlayamıyorum ben Doğan Bey. Yani şimdi şöyle bir şey var. Göndereceksin futbolcuyu, gönderemiyorsun. Şu anda mesela elimizde bir sürü futbolcu kaldı. Gönderemiyorsun. Ucuza gönderiyorsun. Anlatabiliyor muyum?
1: Bu bir mutlaka anda alınmış işte, İsmail Bey'e bir lazım. Anda alınmış bir kural gibi veya karar gibi düşünmemek lazım. Bunun olacağını bir sene öncesinden biliyordun zaten.
0: Biliyorum ama bir de seneye de 8 artı 6 olacakmış herhalde. Öyle bir şeyler var. Bunlar Türk futbolunda olan bir şey olduğunu
1: ben
0: düşünmüyorum ben. Yerli futbolcuların değerini...
1: Seneye 10 artı 4 kalır.
0: Değerini arttırıyor. Aynen. Yani ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Yani Türk futbolu Avrupa'da mesela Türkiye milli takımı çok mu başarılı olacak? Bence yani zaten Avrupa'da oynayan futbolcularımızdan çoğu milli takımı oluşturuyoruz. Artı Türkiye'de zaten kendi takımlarında yetenekli Türk futbolcular oynuyor. Oradan milli takıma gidiyor yani. Bu şimdi biz mesela Başakşehir'den bir futbolcu alacağız 15 milyon euro veya Konya'dan bir spor alacağız 10 milyon euro. Yani bunların fiyatlarının artması bu sebepten dolayı. Böyle olursa o zaman ne olacak? Büyük takımlar yerli futbolcuları almaktan çekinecek. Altyapıdan yetiştirmeye başlayacak. Bu sefer de milli takıma yine adam bulamayacaksın. Alanya'da oynayan bir adam milli takıma almazlar ama Fenerbahçe'de, Galatasaray'da oynadığı zaman göz önünde olduğu için hemen milli takımı aldılar. Yani ben bunu düşünüyorum. Bir de bu bizim başkanımız Aziz Yıldırım'a yapılan bu şeyleri kınıyorum. Yani kızına yapılan bu saygısızlığı. Başkanımızı da özlemişiz. Yani iyi ki geldi diyorum. Teşekkürler, saygılar.
1: Ben teşekkür ettim. Saygılar bizden, İsmail eksik olma. 53-31 günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Hepimize.
2: Nasılsınız öncelikle?
1: Sağ olun. Eksik olmayın, sizleri sormalı.
2: Teşekkür ederim. Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ya az önce Okan Buruk için bir açıklama yapmıştınız. Onunla alakalı söyledi. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Telefonu biraz daha yakın olma şansınız olursa sevinirim. Sesiniz...
2: İşte... Alo.
1: Şimdi daha iyi. Evet.
2: Şimdi Okan Buruk'la alakalı yapılan yorumlar 4 yıl üst üste. Ya biz bunu yaptık zaten. Biz bunu Aykut Kocaman'da yaptık. Aykut Hoca Fenerbahçe'yi ilk senesinde şampiyon yaptı. İkinci senesinde playofflarda yani şöyle söylüyoruz. Kendi değerlerimize sahip çıkmadan rakibi için yorum yapıyoruz. Rakipten yoldan. Kendi içimizdeki değerler vardı. İkinci sene son maça kadar getirdi. Takımın yarısı yoktu. Dağılmıştı takım. Liderlik yaptı, getirdi. O sene de UEFA'da yarı final oynadı. Son senesi de gene potanın içindeydi. Ne yazık ki kongre vardı. Kongreden dolayı da taraftarlar bölünmüştü. Tribüne taraftar gelmiyor.
1: Valla şöyle söyleyeyim mesela. Kendi değerlerinizle ilgili deyince benim de aklıma geliyor hemen. Hafızada yerinde böyle gözümün önünde canlanıyor. Rüştü Reşber de senin efsanendi. Rıdvan Dilmen de, Emre Belezoğlu
2: evet,
1: da.
2: Evet, sayarsın evet,
1: mesela.
2: Evet.
1: Hani onlara yapılanlara yani, da bakınca mesela eleştiriler ya da fiziki müdahalelere kadar gidiyor konu da. Orada bir problem. Teknik adamı yollamak en kolayı. Ama mesela şu an eleştiriler şeyden dolayı abi, Mert Hakan Yandaş niye hala, işte o niye hala gibi böyle bir tuttuğun zamanında Aziz Başkan'ın rakibime gitmesin diyerek kadroda tuttuğu yerli oyuncular gibi bir mantalite var. Anlatabiliyor muyum? Yani ondan dolayı kaynaklanıyor.
2: Ya şöyle şunu söylüyorum. Tabii ki yanlış yapılanmalar vardı. Daha demin işte neden 10 artı 4 federasyonun, bu zaten önceden alınmış bir karardı. Bunun üzerinden çalışmalar yapabilirdin. Yapabilecek kapasitede yok gelen yöneticilerde. Çünkü futbol aklı yok. Şimdi şöyle bir geriye dönelim. Fenerbahçe Ali Koç geldiğinde, ilk geldiği sezon yaklaşık bir 10-15 tane transfer yapmıştı değil mi? Tekrardan bir takım kurmuştu.
1: Ama ben bunu sizin için burada bir yıllık Saadettin Saran yönetiminde, siz de bir yıllık gelseniz önümüzdeki sezonun planlamasını yapmazsınız. O seneyle ilgili planlama yaparsınız. Ben burada Fenerbahçe'yi biraz daha uzak tutuyorum konudan.
2: Ben yok, şöyle daha geriye dönüyorum. Ali Koç'un ilk geldiği seneyle itibaren zaten bu şeyler başladı. Transfer furyaları. Yani daha öncesi de vardı ama çok fazla oldu. Yeni takım kuruldu. Her sene 10-15 tane oyuncular alındı. Ya biz o sene şöyle şimdi neyse şuraya gelmek istiyorum. Ben Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunu düşünmüyorum. Bu net. Hı hı. Düşünmüyorum çünkü basın açıklamalarında da en son bir açıklamasına denk geldim. Önce ben dedi. Hani ben dedi, iletişimde demek uyarı almış ki beni kesti ya pardon dedi, biz dedi. Şimdi Fenerbahçe hocası çıktığı zaman.
1: Gitti, düştü beyefendi hattımızdan. Ben bir şey yapmadım. Ama tahmin ettim. Orada bir uyarılar var. Orada artık böyle bir yeni yönetim var gibi konuştu. 81-11 sana da günaydın.
3: Selamünaleyküm Doğan abi, günaydın, nasılsın?
1: Teşekkür ederim kardeşim, sen nasılsın, iyisin inşallah. Salah geliyor yavaş yavaş, ben, artık İstanbul'a yaklaştı.
3: Abi hayırlı olsun Trabzonsporlu arkadaşlara. Ben bir Galatasaraylı olarak çok sevindim. Ama yani abi şimdi 34-35 yaşındaki futbolcuları yani almak ne kadar mantıklı geliyor bilmiyorum. Biz ilk ay aldık dünya yıldızı diye. Yani öyle böyle diye oynadık, futbol belli abi. Adam koşamıyor, edemiyor, top tutamıyor, çok temposuz. Yani ondan sonra Fenerbahçe Kante'yi aldı. Dün bir arkadaş bağlandı. İşte dedi ki Kante dedi dünya yıldızı. İşte oynadı, futbol belli, şöyle böyle. Ben de abi 38 yaşındayım Doğan abi. Hı hı. Ben de 10 sene önce halı sahada bir futbol oynuyordum var ya. Ben de dünya yıldızıydım. Ama şimdi oynadığım zaman nefes alamıyorum abi. Bilmem anlatabildim mi yani. O arkadaşa en güzel cevap bu olsun. Koşamıyoruz abi. Ondan sonra abi bir de Doğan abi hani yabancı sınırı var da bir şey soracağım sana Doğan abi. Mesela Galatasaray'ın Yunus'la, Kaan Ayhan'la, Eren Elmalı'yla, Abdülkerim'le Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider abi sence? Ben yani kötü yabancıya da karşıyım ama yabancı sınırına da karşıyım abi. Abdülkerim'i ben mesela her bağlandığımda eleştiriyordum. Ya çok adam kaçırıyor, çok hata yapıyor, şöyle böyle. İşte Türkiye'nin en iyi stoperi bilmem ne. Ya üst düzey maçlarda görüyoruz abi. Bak iki maçtır. Yani yaptığı hatalar. Kaçırıyor adam, kaçırdığı gibi bir de penaltı yapıyor. Yani oraya acilen bir sol stoper lazım abi. Öyle düşünüyorum Doğan abi. Yani 2-3 tane. Bir de transfere gelince abi şunu söyleyeceğim. Ya Galatasaray bence doğru yapıyor abi. Transferle başarılı olsaydı. Abi Chelsea'yi biliyorsun. 40-50 tane futbolcu var. Doğru mu Doğan abi? Göndermeyle uğraşıyor. Abi şampiyon olsaydı Chelsea olurdu, bir başarı yapalardı. Alıyorsun ondan sonra futbolcuyu başına bela ediyorsun. Bak mesela Fenerbahçe'de bu var abi. Adamlar tamam. Musaba'yı aldı, Kante'yi aldı, onu aldı, bunu aldı. Şimdi ne yapıyor abi? Adamları göndermeye çalışıyor. Adam da diyor ki ben gitmiyorum abi diyor. Benim diyor paramı verin diyor. Paramı vermezseniz gitmem diyor. Doğru mu Doğan abi? Kimse bedavaya gitmiyor.
1: Doğru.
3: Bir de onlarla uğraşıyorsun. Onun maliyeti oluyor. Valla Galatasaray en doğrusunu yapıyor abi. Bence yani nokta atışı transfer yapmak çalışıyor. Yani öyle herkesi doldurmaya çalışmıyor takımı. 2-3 tane bir nokta atışı transfer yaparsa bir 2-3 ay sonra bence Galatasaray yine bir şekilde gider abi. Diyeceklerim bu kadar Doğan abi. Teşekkür ettim. Allah razı olsun.
1: Ben teşekkür ettim. Allah hepimizden razı olsun kardeşim. Eksik olma. 25-33 günaydın.
4: Günaydın. Kolay gelsin. Şu an şeye gidiyorum. Salağa gidiyorum. 212'nin önünden geçiyorum.
1: Ama lastik üzerinde
4: havalimanına doğru gidiyorum.
1: Arabada değil de lastik üzerinde gidiyor. Kaçak gidiyormuş gibisin ya şu an. Tak tak tak tak sesler gelince bir
4: an. Bağlantı koptu herhalde. Aracın içinden yapıyorum da. Şimdi nasıl araçlar. Şimdi siz duydum. Trafik var dediniz. Herhalde oraya arabayla gideriz. Metroyla. Bir şekilde arabayı park edip gideceğim.
1: İnşallah, hadi bakalım.
4: Yani ilk defa bir futbolcu için gidiyorum. Normalde böyle şeyleri saçma bulurum.
1: Yetişebilecek misin acaba?
4: Vesaire falan.
1: Trafik var mı, yetişebilecek misin? Yani,
4: vallahi 212'de biraz trafik yönü yetişirim gibi. Yani 12 herhalde varış, Salah'ın gelmesi.
1: Ya sen oradan yetişemezsen başka yerden çıkan hiç yetişemez zaten, merak etme yani. Senin yani normalde 5 yani, dakika içinde orada olman lazım.
4: Yani aynen öyle. Şimdi Salah geliyor dediler. Bugün de şey çıktı. Darwin Nunez. Yani o da gelecek herhalde. Bu sene ümitli değildim takımdan ama bu bayağı bir hava katacak bize.
1: Bu yani arada daha çok Avrupa kupalarında Salah'la beraber Vlahovic de gelecek. Aynı uçakta falan deniliyordu ama sadece Salah paylaşımı yapıldı. Onu da hatırlatalım.
4: Vallahi bence Salah'ı önce transfer menajeri bir sonraki oyuncunun ikna olması için, yani Salah geliyorsa ben de gelirim demek içindir. Çünkü Vlahovic'in o yaşta buraya gelmesi mümkün değil bence. Hı hı. En fazla Arabistan'dan bir Nunez eski takım arkadaşını ikna etmek için, yani Salah geldiğine göre vardır bir şeyler deyip o da gelir diye tahmin ediyorum. Bu zaten Salah yani sadece bir sporcu transferi değil, bir fenomen, bir ikon. Yani 70 milyon takipçisi olan bir adam. Sadece ne sıkıntı var? Yani Felipe olay yüksek miktarlara satıldı. Hepsini Salah'a gömdük. Helal hoş olsun. Yani bu
1: vallahi camiaya hayırlı olsun yani ya. Başka da konuşulacak bir şey yok.
4: Hayırlı olsun.
1: Bundan sonrası performansına kalır yani.
4: Aynen öyle. Daha önce çok biz popüler sporcu transfer ettik. En popüleri de Salah oldu. Hayırlı olsun diyelim.
1: Ya sen Marcelinho'yu getirdin ya Trabzon'a. Ya gidişini kimse hatırlamıyor mesela bak.
4: İlk Marcelinho şoku vardı bizde. Marcelinho yani şeyden getirdiğinde Almanya'dan Ziya Doğan'a teslim etmişlerdi. O günkü sıkıntı ben bugün de şey yapıyorum. Yani Salah aldık ama yani Fatih Tekke'ye teslim etmek durumunda kalınıyor. Nasıl olacak hep beraber göreceğiz.
1: Ya ben adamın hastasıydım. Yani hani Marsilya performansını, işte ne bileyim Hertha Berlin'deki oyununu falan, ondan sonrasını da söylüyorum ama tabii biz onu Wolfsburg'da seyrettik, Flamengo'larda falan seyrettiğimiz dönemleri hatırlıyorum Marcelinho'yu ben. Ama Trabzon'a geldiğinde dedim ki şaka yapıyorlar falan. Sonra bir geldi. Saçlar sapsarı, yeşile boyamış bir kısmını falan. Dedim ki abi bunu Trabzon'da barındırmazlar bu saçla maçla diye. Sonra bir baktım. Her futbolcu öyle olmaya başladı. Ya, anladın mı?
4: Ya Marcelinho o dönem hatırlayanlar bilir. Yani biz Bundesliga'nın en iyi oyuncularından bir nasıl oldu da yani Trabzon'a geldi şimdi süper, o dönemin de iyi oyuncularından.
1: Abi Brezilya'da şey geliyor hani böyle Flamengo'lardan, Coritiba'lardan, Sao Paulo'lardan geliyor yani bu adam.
4: Geldi olmadı yani, teknik heyet oluşmadı. Ziyade o zaman işte her oyuncu hayvan muamelesi yapıyordu yani.
1: Ya da şöyle söyleyebiliriz. Ya da şöyle söyleyeyim. Teknik adama o uymadı.
4: Yani, o yüzden biraz oyuncuya göre de hareket etmek gerekiyor. Eğer oyuncu elindeki yani Salah'ta, Marcelinho gibi, Xhaka gibi, Hamsik gibi, biraz oyuncuya bırakmak lazım olayı. İnşallah yani çok inatlaşmazlar. Kesinlikle. Uyum içinde ilerleriz diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın. Burada bir ara vereceğim. Şundan dolayı ara vereceğim. Burada konuşuyoruz. Herkes takımlarını, yaptığı transferleri ya da yapamadığı transferleri konuşuyor ama bundan iki hafta sonrasında eminim ki ligin 3. haftasında ilk haftasından başlayan hakem hatalarının ileriye nasıl dönük sıkıntılar yaratabileceğini konuşacağız. Şimdi burada herkes şapkayı çıkartıp önüne koysun. Önünde o şapkaya bakarak ya bu çocuk doğru söylüyor diye de kabul etsin lütfen. Biraz bu tecrübeden kaynaklanıyor. Hem bu işi sadece radyodan değil işte televizyondan yaparak dijital ortamlardaki programlarda yaptığımız yorumlarla falan da anlayabiliyorum. Yaptığımız telefon görüşmelerinde etrafımızdaki insanlardan duyduğum şey, kendi takımları ile ilgili oluşumları bir kenara bırakıp lig başladıktan sonra sıkıntıları hakemler ve federasyon üzerinden incelemeye başlayacaklar. Onun da bir zamanı var çünkü. Şimdi burada konuşmanın bir anlamı yok. Kim ki şu an aramızda, mesela bu ana kadar aldığım 6-7 telefonda hiçbirinden şunu duymadım. Abi Merkez Hakem Kurulu Anthony Taylor'ı getirmiş Merkez Hakem Kurulu'nda elit hakem direktörlüğünün başına diye bir konuşma yapmadı. Çünkü şu an kimse bununla ilgilenmiyor. Yani federasyondan flaş bir hamle geliyor. En büyük transferi yapıyor. Bir İngiliz hakem Federasyon Merkez Hakem Kurulu elit direktörlüğüne getiriliyor. Ve İngiltere Premier Ligi'nde 16 yıl boyunca görev yapmış. Üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerini planlamak üzere maç analizi, geri bildirim süreçleriyle yapılan eleştirilerle ilgili şeyleri falan konuşmuş. Bunu almış bir isimden bahsediyoruz. Sonra

0: Şeye bakıyorum. Bununla ilgili olarak belli isimler var. Mesela Anthony Taylor'ın şurada bir haberinin detayında Murat Fevzi Tanırlı, işte Erman Toroğlu köşelerinde yazmışlar. Çünkü onları ilgilendiren bir konu hakemlerle ilgili. Biz de önümüzdeki ikinci hafta sonu, mesela bu hafta sonu değil ondan sonraki hafta sonu, Ömer Faruk Ünal'la beraber bunları konuşacağız zaten. Şimdi Anthony Taylor sadece Premier Lig'in değil, Avrupa'nın son 5 yılının top 5 listesine girecek en önemli hakemlerden biri. Girmiş daha doğrusu, girecek değil de. Bu adamın kariyerinde neler var? Emirates FA Cup var mesela 2017-20 arasında. İşte Community Shields var. Konferans Ligi finali var. UEFA Süper Kupa finali var. UEFA Uluslar Ligi finali var. FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali var. UEFA Avrupa Ligi finali var. Anthony Taylor'ın yönettiği önemli karşılaşmalar. Tamam, daha ne olsun ki? Ya döner zaten yani. Şimdi bu adamın, biz bir mesela en iyisini de getirmedik mi? Şu an Dünya Kupası'nın finalini kim yönetti? Bizim derbiyi yöneten hakemi yönetmedi mi yani? En iyisi de geldi. Bu arada şöyle diyor Murat Fevzi Tanırlı'nın köşesinde bir konu. Kariyerinde bunlar. Ulan Berk'le işte Türk hakemli Avrupa'da lale devri yaşadı. Şimdilerde ise yıkılma ve yok olma dönemlerine geri geldi. Taylor'ın diğer yabancı danışmanlarından tek farkı hakemlik kariyeri biter bitmez ilk görev yeri olarak bizi tercih etmiş olması. Bu çok kıymetli. Şimdi hatta Eleray 6 aylık Türkiye serüveninde Türk hakemliğindeki organizasyon yapısını inceleyerek Türk futbol paydaşlarına temas etmiş, radikal bir rapor hazırlamıştı. Ne oldu? Sonuç sıfır. Böylesine muazzam bir kariyerinden bile kendi iç hesaplarıyla faydalanamayan bir ülke haline gelmiş durumdayız. Deniliyor ki Merkez Hakem Kurulu'nun sunumundan öteye geçmeyen vaatlerin Anthony Taylor'la hayata geçmesi de çok zor olacak. En basitinden talimata aykırı 7 üyeli Merkez Hakem Kurulu yönetimi sorunu bile çözülememişken Taylor da umarım aylık televizyon programlarının yeni pozisyon açıklayıcısı olmaz. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Anthony Taylor'ı bir sene sonrasında kullan atla federasyon ya da Merkez Hakem Kurulu harcarsa, dur bu adamı biraz da biz kullanalım deyip yayıncı kuruluşa ya da bir dijital platformda yorumlamak üzere işe almazlar demek istiyor Murat Fevzi Tanırlı. Güzel bir sonuca bağlamış konuyu. Ya vallahi önemli. Birazdan havaalanı görüntüleri paylaşılmaya başlanacak. Muhammed Salah İstanbul'da artık yavaş yavaş inmek üzere. Yıldız oyuncunun Türkiye'deki ilk görüntülerini sosyal medya hesaplarından görebilirsiniz. Onu karşılamak adına Trabzon taraftarının yoğun bir ilgisi var. Atatürk Havalimanı'nda özel uçaktan indikten sonra özel bir araçla, çok özel gerçekten, hani uzun yollarda yolda mıyızı anlayamayacağınız araçlardan bir tanesidir. Bir Maybach bekliyor. O da işte basın mensupları da onun yanında, son bir görüntü alalım, araca binecek, yanında kim var onu karşıladı, işte ilk hareketi ne olacak, işte bir atkı çıkartacaktır, o kaşkolu havaya kaldıracaktır, üçlü çektirmek isteyenler olacaktır ama orada biraz uzakta tutuldu taraftarlara karşı. Onlara yakın bir görüntü verilir mi, onlardan bir karşılama beklenir mi? Çünkü medya mensuplarıyla taraftar arasında işte bir yol, iki yol kadar 3-4 arabalık bir şey var. Orada uzaktan bir üçlü çekilecektir. İşte bize her yer Trabzon şeklinde tezahüratlar yapılacaktır tahminen. Kaşkol kaldıracaktır. Ondan sonra beyler falan deyip, hani izin verin mi geçsin falan deyip arabaya bindirilecektir. Sonra imza için gidecektir. İstanbul'a geliyor Trabzon. İmzayı da İstanbul'da mı atacak acaba? Onu da merak ediyorum. Böyle bir organizasyonu burada mı yapacaklar? Yoksa burada biraz dinlenecek de ilk uçakla, ondan sonra işte özel uçakla bir Trabzon'a geçişi mi olacak? Onu da göreceğiz yani. Şimdi öyle bir isim ki uzun süredir işte pazarlıklarla devam eden, acaba Beşiktaş'a mı geldi ya Beşiktaş, bitti abi o iş deyip de bir anda Trabzon'un yok bende bu işler yok, bu nereden çıkıyor bu haberler deyip de Trabzon'la anlaşması, arada sponsorların iş başına gelmiş olması ki Aksal Yavuz da bunu onayladı bu konuyla ilgili. İşte menajer ücretleriydi, Trabzonspor'un çok maaş ödeyeceği bir futbol oyuncusu olarak geçiyor. 17,5 milyon euroluk bir teklifi kabul etti 34 yaşındaki Mısırlı oyuncu. 2 yıllık imza atacağı söyleniyor ve bu rakamların önemli bir bölümünün sponsorlar tarafından karşılandığı da öğrenildi. Hani karşılanacak denmiyor, karşılandı deniliyor ki bu transfer yapılmış. İşte burada bir elektrikli araç firması diye konuşuluyor. Bir havayolu şirketi o kısmı verdi diyor. Ben hatta dedim ki teşkilat da verecek galiba biraz para falan deyip, teşkilat deyince Trabzonlu teşkilat ne oldu, MIT mi girdi araya falan diyenler, bunu makarasını yaptık sabah. Hani ofluluk teşkilat, mafya mı var işin içinde Doğan, bizi kim alabilir falan diye. Yani o tarz böyle bir makarasını yaptık ama teşkilat dedim, Sport Toto teşkilatı, işte tribünlere bilmem neye. Şimdi burada biraz o paranın kısmını çıkabileceği kısım aslında şöyle bir şey. Trabzon yönetiminin ve yorumcularının işte Yunus Emre Selin'den tut ne bileyim Emre Eren'e kadar olan kısımda işte Nurgül abla bazen çıkıyor, günaydın, yerel anlamda çok fazla bilgi veriyor Trabzon'la ilgili olarak. Hatta kim diyebilirim başka, işte Aksal Yavuz bir taraftan, Nurgül günaydın bir taraftan, Olcay Çakır bir taraftan falan, hani Trabzon'la ilgili işte eski oyuncuları, işte Lemi abiler, işte Hami Mandıralılar falan, onlar yapıyor yorumlar. Şikayet ettikleri nokta, bu takım niye bu kadar yalnız, tribünler niye dolmuyor tadındaydı. Şimdi loca satışlarından kombine satışlarının hızına kadar bir artış olmuş. İnanılmaz bir artış bir günde. Yani böyle bir isme ihtiyaç duyuyorduk demesinin sebebi Ertuğrul Doğan'ın, işte bunlardan kaynaklanıyor aslında. Hayırlısı olsun.
1: Bu konferanstaki tek kişi sizsiniz.
0: Teşekkür ederim. Hep tek kişi kalmak istedim. Başkalarıyla yayın yaptığımda falan deniliyordu bu konferansta. Onu da kapatalım. Sağ olsun bu bilgiyi verdiği için ablacığım. Aklımı aldı bir anda, dedim ki bu nereden geldi? Kimsin sen? Kimsin? Diyeyim. Bitirdik biz de, hayırlısı olsun. Fenerbahçe'ye de başarı dileklerimizi sunalım. TV 100 ekranlarından yayınlanacak bugünkü karşılaşma. Saat 21'de başlıyor. Çoban İstadı'nda 28 derecelik bir sıcaklıkta oynanacak. Ederson'un kalede olma ihtimalini başkanın onu görmek istiyorum demesinden sonra, dün Ahmet Konanç vermişti bu bilgiyi, görebiliriz ama İsmail Hoca bu. Mert'le de başlayabilir yine. Şaşırır mısınız? Ben şaşırmam gibi bakılabilir. Semedo, Şikrinyar, Ake, Osterwolde mi? Bana göre Mert, Şikrinyar, Ake, Levent şeklinde çıkarsa daha hayırlı olur diye düşüneceğim ama muhtemel 11'lere baktığımda Semedo, Şikrinyar, Ake, Osterwolde diye. Hatta biraz daha içeriden aldığı bilgiler doğrultusunda muhtemel 11 konusunda daha iyi bilgi verebilecek İrfan 25 ne yapmış kendi gazetesinde diye bir bakayım dedim. O da Semedo, Şikrinyar, Ake, Osterwolde şeklinde yapmış. Peki önünde İsmail Yüksek, Genduzi şeklinde mi olur? İsmail Yüksek, Genduzi şeklinde olur. İrfan Can gene oynar mı? Bence oynamaz. Greenwood'la başlar. Kerem'le diğer kanadı, Asensio ve Talişka şeklinde yapar diye söyleyeyim ben. Hürriyet gazetesi de, diğerleri de şöyle bir şey var. Ne yazmışlar? İrfan Can, Asensio, Kerem, Talişka şeklinde yazmış. Bakalım. Hayırlısı. Kadro açıklanacaktır maç öncesinde. Bütün detaylar çıkacaktır. Ona bakacağız. Neler neler. Hep beraber konuşacağız. Yarın da ayrıntılarını İrfan 25 ile beraber dile getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yarın saatler onu gösterdiğinde buluşmak niyetiyle esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Halstipes'te Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız tek Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başında kaçırdığı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasından sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forvet ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezonda ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16-54'te gol beklensi. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacak,

0: yapsa o zaman dersin ki tamam bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör. Üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu hız, teknik irade bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik geçen sezon ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikli bir oyuncu, iki ayağını da az önce söyledim ya etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes değil mi? Ama daha hızlı bir daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz hit kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermaine Defoe'ya benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla driplik yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de...
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.
1: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Ve Muhammed Salah İstanbul'da an itibariyle dünyaca ünlü yıldız. Trabzonsporlu taraftarlarla buluşuyor. İbrahim abi şu an Salah çıktı.
5: Tam zamanda geldik. Salah'la beraber.
4: Şöyle biraz ajanslardan ses varsa biraz Trabzon taraftan sesini de verelim.
5: Tabii ki.
4: Aşağıya. Evet, bayağı bir kalabalık var. Altta evet, da şöyle evet. Kalabilir olmazsa.
5: Trabzon tarihinin herhalde değil mi? Yani isim olarak daha bu tarz bir transferi
4: olmuş. Ki İstanbul burası da, Trabzon da evet, var bu işin.
5: Muhtemelen tesise 3-4 saatte gider diye evet. Düşünüyorum yani. Ya çok önemli isim olarak çok önemli bir transfer. Yani Trabzonspor'un aslında son iki sezondur genç oyunculara yatırım yapıp onların gelişimine talip olma ile ilgili bir hadisesi vardı ama Muhammed Salah'la beraber onu yani genç oyuncularla deneyimli oyuncuları harmanlayıp aslında o yarışın içerisinde olma düşüncesi eğer sağlıklı idare edilebilirse hep söylerim ya biz hep oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz. Yani Salah'ı buraya yetenekleri getiriyor. Yeteneklerine talip olup o bütçeleri bu oyunculara veriyoruz ama o oyuncuların niyetleri belirleyici oluyor. Hedefleri belirleyici oluyor. Bilmiyoruz şu an Salah'ın hedefinin ne olduğunu. Eğer Salah'ın hedefi burada işte Liverpool'da bıraktığı yerden devam etmekse çok önemli işler yapar. Hiç şüphem yok ama ya o diğer hadise buraya bu tarz yıldız oyuncuların gelip performans alamadığımız hadisesi çok ön plana çıkarsa da bu arada büyük hayal kırıklığı yaşanıyor ama işin tanıtım kısmı açısından da son derece önemli değil mi? Kaç milyon takipçisi var Salah'ın?
4: 67 milyon herhalde.
5: İnanılmaz bir şey.
4: 4 yani. Büyük kulüpten fazla totalinde.
5: Tabii işin bir de o pazarlama tarafı da çok önemli diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yani Salah'ı izlemek, yorumlamak değil mi? Bizim için de son derece keyifli.
4: Evet yani dinleyenlerimiz de Salah'ın şapkasına falan takılmışlar. İşte şapkası siyah beyaz diyenler var da.
5: Öyle mi?
4: Beyaz yani siyah neyse, beyaz
5: forma,
4: değil.
5: Forma bordo mu abi? Bence
4: ben üçlü çektiriyor şu an.
5: Öyle mi? Hemen o öğretilmiş tabii bizde.
4: Tabii inanılmaz. O
5: bence bayağı biliyormuş gibi geliyor baksana. Yön veriyor çünkü taraftara yani.
4: Yani ajanslar da şu an zor durumda çünkü kameramanlar herhalde böyle ezildi falan orada yani sesler evet, ağır gidip geliyor çünkü. Evet.
5: Şimdi esas Fatih Hoca'yı yani hem çok mutlu eden ama bir o kadar da düşündüren bir transfer.
4: Bir
5: yani.
4: De işin o boyutu var şimdi.
5: Bir yıldızı idare edeceksin yani tamam oyunculuk özellikleri yetenekleri eyvallah ama şimdi bilmiyoruz biz bunların egolarını değil mi davranışlarını şimdi burada bir de sen hiç görmediği ilgiyi alakayı göstereceksin oyuncu Liverpool'da hiç deneyimlemediği bir şeyi burada deneyimleyecek oyuncu olarak verirler mi Liverpool'da bu kadar özgürlük mesela indiğinde Liverpool'a gittiğinde neyse orada böyle bir yani çok zor değil mi dışarıda böyle ilgi alakayla. Hayatında hiç deneyimlemediği bir şeyi burada futbolcu olarak deneyimleyecek. Bu da bakalım nasıl karşılık bulacak Trabzon'da.
4: Bir de bunun Beşiktaş boyutu var. Yani aslında evet sponsorlarında etkisi var tabii ki Salah transferinde. 2 yıllık olacak sözleşme 2028 yılına kadar. Garanti sezon başına kadar 17 milyon euro bir ücreti olacak. İmza parası da toplam 5 milyon euro İbrahim abi. Yani 2 yıl için yaklaşık 39 milyon euro gibi bir para alacak.
5: Yani aslında
4: performans ve başarılar hariç.
5: Eğer söyleyeyim. Bunun planlaması yapıldıysa bir şey diyemem yani. Hani işin reklam kısmıyla alakalı atıyorum. İşte Mısır'da bir çalışan bir iş insanı vardır. İşte orayla alakalı değil mi? Salah'ın da işin içinde olduğu bir planlamayla organize eder. Oradan Trabzonspor sürdürülebilir bir ekonomi kazanabilir. Yani bilmiyorum, düşünüyorum sadece. Sen de yardımcı ol. Yani şey de olabilir.
4: Yok, zaten forma ya satışından falan %20 pay alacak.
5: Forma satışının dışında diyorum. Ya orayla ticaret yapan biri vardır. O Salah'ın ismiyle beraber orada Türkiye'de ya bir sürü şey yapılabilir diye düşünüyorum. Oyun artık tek başına şey değil ya. Nedir o? Ya bir endüstri çok büyüdüğü için yani eskiden böyle şeyler yoktu, bu rakamlar yoktu. Şimdi bir oyuncuyu transfer ederken aslında tek başına yeteneğiyle de alakalı bir durum, bir futbolculuk da yetmiyor işte forma satışı, reklamı, şusu, busu, tanıtımı bir sürü şey devreye giriyor. Ya o planlama da muhakkak yapılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde şöyle bir durum var. Trabzonspor şimdi olayla ilgili bir durum var değil mi? Yani o kaç paraydı olayın bonservisi?
4: Bakalım.
5: Değil mi? Yani bu rakamın altında bir rakam. Yani bir oyuncuyu kesinlikle. Alıyorsunuz, geliştiriyorsunuz ama daha fazlasını 35 yaşında bir oyuncuya veriyorsunuz. Şimdi aslında şeye çok uymuyor, düşünceye çok uymuyor planlamaya. Ya bir oyuncu almışsın, gelişimine talip olmuşsun, ciddi para kazanmışsın ve 35 yaşında bir oyuncuya sadece futbolculuk için verirsen karşılığı olmaz. Devamıyla alakalı sürdürülebilir bir ekonomi yaratman gerekiyor bu tarz oyunculardan.
4: Tabii burada bir PR çalışması da söz konusu İbrahim abi. Senin de söylediğin gibi sadece futbolculuğundan ziyade şimdi Trabzonspor'un takipçi sayısı yüksek ihtimal artacak.
5: Kesinlikle.
4: Hem izlenilebilirliği artacak. Hatta bakalım.

0: artmış mı? Yani en son 1.7 falandı da daha oynadıktan sonra bir tık daha artacaktır.
1: Yani ya paylaşım yapacak işte, Trabzon'a gidecek işte, ne bileyim evet, tarihi daha, yerlere.
0: Daha 100 bin artmış şu an için ama artacaktır yani artar. Dediğin gibi paylaşımlardan sonra.
1: Ya reklam işi olur, bir sürü şey olur yani. Hani önemli mi? Önemli tabii ki. Yani şimdi şeyde demeyelim yani, ya işte bazen dinliyorum ya 35 yaşında oyuncuya tamam ya verilmesin de, ama buna verilir ya. Bunun bir karşılığı olacak sana, sadece futbolculuk olarak da değil ya. İşin tanıtım kısmıyla da, değil mi? Mesela ülkeler ciddi paralar harcıyorlar tabii, değil mi? Şeye, tanıtımla alakaya, alsana tanıtım işte. Yani bu da kaç milyon, 60 milyon diyorsun ya, 60 milyon mesela bir takipçiye.
0: Evet, 60
1: değil mi? Ya antrenmanda bir paylaşım, maçta bir paylaşım, atıyorum orada işte Sümene Manastırı gezecek, uzun göle değil mi? Yani oralara gidecek, gezecek. Ya Trabzon'da da yaylalarda bir sürü şey var. Yani turizm açısından da eğer doğru idare edilebilirse şahane katkısı olur sana yani.
0: Şey rahatlığını vermiş midir Trabzonspor, hani izinli olduğun günler İstanbul'a geçiş falan, o tarz sence bir şey yapacak mıdır? Yani haftanın 3 günü İstanbul'da olur mu?
1: Yani şöyle
0: onun serbestliğini verir mi sence?
1: Oyuncunun şeyini bilmiyorum. Yani karakteristik özelliğini bilmiyorum. Yani hoş geldiği yer biraz bir şey anlatıyor bize de, Mykonos'tan geliyor. Onun Mykonos'ta bir videosunu izledim. Gayet böyle şık, çok şık.
0: Giyinik görebildim üstünü, hayret yani. Sürekli çıplak.
1: Evet, çıplak ama çok öyle vücut olursa ister istemez.
0: Soyunuyorsun
1: yani. Öyle geziyor yani. Ya o tabii problemli bir hadise. Eğer orada bir özgürlük, ya çok ince bir çizgi. Hani seninle yayından önce de konuşuyorduk ya, işte Galatasaray'da hani Okan Hoca'nın aslında bu tarz oyuncuları idare etme konusu çok hassas bir çizgidir yani. Birine bir özgürlük verirken diğerini de çok doğru orantılı halletmen lazım. Yani ipin ucunu kaçırdığında geçmiş olsun, kontrol edemezsin. Yani o yüzden çok şey, çok ince bir çizgi ama muhakkak o şeyleri olacak yani, İstanbul'a gelecek ya da neyse, artık başka bir yerlere de gidebilir. Ama şey yani o çok hassas bir çizgi yani, onu söyleyeyim. Yani Fatih Hoca için de çok hassas. Çünkü Fatih Hoca da...
0: Şimdi açık sorayım. Anladığım kadarıyla Fatih Tekke'yle çok anlaşamayacağını düşünüyoruz.
1: Egolar. Benim çok kafamda endişe var. Yani şimdi Fatih Hoca da öyle ego konusunda biraz şey bir insan yani. Hakikaten futbolculuğu üst düzeydi ama... Ya Fatih Hoca'nın futbolculuğunda da mesela karşılığı anlamında Zenit var değil mi yani? Zenit, Trabzonspor. Şimdi Fatih Hoca'nın öyle yani Real Madrid, Liverpool, işte diğer o bahsettiğimiz hani çok, mesela Emre Belözoğlu'yu anlayabilirim. Inter, Atletico Madrid falan, hani Newcastle, acayip bir kariyer hani. Şimdi Emre Belözoğlu'nu yabancı bir oyuncu tanıyabilir yani. Atletico Madrid'ler, Newcastle'lar, Inter olduğu zaman falan hemen bir çok oyuncularda öyle bir durum vardır. Bakar teknik direktörünün futbolculuk geçmişine. Şimdi sen ona egoyu gösterirsen şöyle bir hadise olabilir. Zenit ya.
0: Galatasaray'ı da unutma. Yani. Karambolde şey.
1: Galatasaray'da var, pardon. Ya. Tabii UEFA kupası evet. Var yani, aynen. Şimdi böyle bir hadise de eğer Fatih Hoca biraz böyle hani ben seni kontrol ederim, benim disiplin prensiplerim falan dediği an, şimdi burada çok ciddi bir çatışma olabilir. Hatta şöyle olur. Bu tarz durumlarda oyuncularda da şöyle bir durum vardır. Oyuncu da güçlünün yanına gider. Bunu daha güçlü görür. Arkadaşları da bunun yanına gider. Bak başıma geldi. Ya isim vererek de anlatsam herhalde bir sakınca olur mu ya?
0: Yani bence daha güzel. Gruplaşma da olur diye.
1: Yani neden bir teknik? Hatta isimler çok Türk futbolunda önemli isimler olduğu için vereyim yani. İkisi de bana darılmaz diyor, o yüzden. Bir tarafta Ergün Pembe. Şeydeyim. Kayseri Erciyes'teyim. Hoca Ergün Pembe. Yardımcısı Kemalettin Hoca. Eski Fenerbahçeli Kemalettin. Bu tarafta da Yusuf Şimşek'i transfer etmişler. Beşiktaş'tan gelmiş bize Yusuf Şimşek. Şimdi takımda işler o kadar iyi gidiyor ki çok bir hassas bir çizgi. Bir maç içeride, Diyarbakır maçı. Yusuf abi biraz böyle fiziksel olarak iyi durumda değil. Maçta 0-0 ama kritik bir maç. Ama yeneriz ama yani. Yusuf abiyi çıkarmaya karar vermişler. Geldi Kemalettin Hoca'ya, kaptan seni dinlendirelim gibi bir şey dedi, ortalık karıştı abi. Şimdi takım ikiye bölündü ve büyük bir çoğunluğu Yusuf abinin peşinden gitti. Ve o takım ondan sonra şampiyonluğun en büyük adayı takım playoff'a giremedi, elendik. Bak TFF birincilikten bahsediyorum. Bak en rahat geçmemiz gereken o, çünkü sürekli o hadise yaşandı içeride. İşte hocaya yakın bir grup, Yusuf abiye yakın bir grup falan derken tanınmaz hale geldi. Yani örnek tabii biraz farklı, yanlış anlaşılmasın yani orada verdim ama isimler anlamında söylüyorum. Orada da çok ciddi egoların çatıştığı bir hadise ve oyuncu da arada kalıyor. Şimdi ben sana yakınsam, sen de aran hocayla kötüyse yani bir taraf seçmek zorunda kalıyorsun. Oyuncuların öyle bir durumu vardır yani. Ben hep söylerim, teknik direktör bir oyuncuya yanaşırken aslında

birkaç oyuncuya temas ediyor. O onun planlamasını iyi yapıyor. Bak bir hocam bana geçen anlattı. Çok güzel bir hadise. Ankara Gücü'nü çalıştırıyor. İsim vermeyeceğim bu sefer hocam. Dedi ki ya dedi bir kaleci var dedi.

0: edebilirim diyor. Bak bir teknik direktörün aslında tek başına öyle hani dörtlü ikili değil, nelerle uğraşıyorlar bak, ne planlar yapıyorlar ya.
1: Bana taraf olurlar.
0: Yani. Taraf olur diyor ve taraf olur dediği iki oyuncu da takımı götüren oyuncular. Yani bu iki takımı götüren oyuncu yüzünden kaleciyi de oynatmak zorunda hissediyor. Planlamayı öyle yapıyor. Sonra çağırıyor Altay Bayındır'ı. Diyor ki baba bak gençsin, sen oynayacaksın diyor ama bak çok kritik bir süreçteyiz diyor, şampiyonluk. Bununla başlayacağım diyor. Kupalarda seni oynatacağım diyor. Hazır ol diyor. Bak bu kötü de oynasa bununla devam edeceğim diyor. Bak sakın şey, ama diyor bu takım Süper Lig'e çıkacak, Süper Lig'de sen oynayacaksın diyor. Ötekine de diyor ki bak baba bu takım Süper Lig'e çıkarsa bu oynayacak diyor. Takım Süper Lig'e çıkıyor, oynuyor, öteki gidiyor.
1: Ya en azından sözünü tutmuş.
0: Tuttu ya. Ama bak yani bak neyi hesaplıyor ya? Ben Cihan'ı oynatmam ama diyor. Cihan'ın diyor İbrahim'le Doğan'la arası çok iyi diyor. Doğan'la İbrahim de çok iyi diyor bu takım için.
1: Kötü bir şey ama ya.
0: Bak, çok zor bir hadise ya. Yani şimdi bak hak hukuk var arada ama ya, takım var.
1: Şey
0: bir
1: kalkıyor.
0: Sürü şey bir de araya giriyor. Takım menfaati, kendi menfaati. Ha şu değil ama yanlış anlaşılmasın. Yani bu çok kötü kaleci de değil. Yani. O da bir kaleci. Ama bu normalde bu oynaması lazım diyor. Ve böyle bir planlama yapıyor. Bak ne kadar zor bir durum. O yüzden hani teknik direktörleri de biraz düşünürken, yorum yaparken bir de buradan da bakmamızda fayda var diye düşünüyorum yani.
1: Evet, tekrar söyleyelim. Muhammed Salah Trabzonspor'da İstanbul'a geldi. Az önce böyle bir 5 dakikalık görüntüler vardı. Üçlüsünü çektirdi. Sağlık kontrollerine girecek. Ardından da Trabzon'a uçacak Muhammed Salah.
0: Koruma abiler de çok havalı yalnız ya. Gözlükler, siyah takım falan. Baksana.
1: Hiç de gülmüyorlar ya.
0: Çok ciddiler ve yani acayip bir şey. Ekip çok iyi bir ekip yani.
1: Evet, bugün saat 7'de uçması bekleniyor Trabzonspor'a. Trabzon'a Ertuğrul Doğan'la beraber uçacaklar.
0: Evet.
1: Perşembe günü de Papara Park'ta bir imza töreni düzenlenecek.
0: Salah keyifli ama.
1: Şovlar.
0: Salah değil mi? Çok keyifli. Şunu istiyorsan bir oku, çok güzel bence.
1: Evet, Klopp'un da Salah'la ilgili, Salah kadar özel bir oyuncunun yeri doldurulamaz. Dışarıda onun gibisinin bulunduğundan bile emin değilim. O kanatta oynayan farklı güçlü yönlere ve özelliklere sahip başka oyuncular var. Ama demiş Salah'ın ürettiği rakamlar, o pozisyonda bu rakamların eşi benzeri yok diyor. Bir kanat oyuncusu için rakamları akıl almaz seviyede ifadelerini kullanmış Jürgen Klopp. Santraforlarla kıyaslandığında bile neredeyse rakipsiz. Dolayısıyla onun yerini doldurmak imkansızsa neden bunu yapmaya çalışasınız ki diyor. Liverpool için mutlu sonla biten güzel
0: bence
1: bir film
0: müthiş
1: diyor.
0: Evet, yani,
1: mutlu sonla biten güzel bir film.
0: Evet, hikayesi de şahane diyor yani, ki onlar da biliyorsun araları bozulmuştu son dönemlerde. Ona rağmen bence çok güzel bir şey kulübün. Ben şeyi çok seviyorum yani Cihan. Teknik direktörlerin maç önü maç sonu anlatılarını acayip bir şeyim. Yani evet. Oradan 3 aşağı 5 yukarı bir teknik direktörün hani bir takımla alakalı ne yapabileceğini oradan öngörmeye çalışıyorum. Tabii işin teknik taktik tarafına da bakıyorum ama mesela Klopp, Guardiola. Şimdi bunların basın toplantılarını dinlediğinde bir acayip bir şey anlatıyor. Ben buraya işte gelen teknik direktörlerden, yabancılardan şeyi Van Bronckhorst'u da onun içine koyarım. Çok sakin, çok böyle espri dili gayet güzel. Teknik şeyi de kimseyi germeyen, sakin.
1: Luis Enrique de aynı şekilde.
0: Luis Enrique. Abi çok sayısını arttırabiliriz. Mesela bizim teknik direktörlerin bence bu anlamda bir eğitim alması lazım. Yani bu konuda bir çünkü iyidir de biliyor musun? Senin sakinliğin takıma yansır. Taraftara yansır. Niye İsmail Kartal'la ilgili bugün çok fazla eleştiri var? Çünkü çok gergin bir basın toplantısı var yani. Acayip gergin. Gözlerinden hissedebiliyorsun o gerginliği. Ve ister istemez ne diyorsun? Ya bu kadar gergin bir adam ya o takıma olumsuz anlamda etki eder yani. Hani senin gerginliğin burada bana yansır. Yansımama şansı yok yani. Bu böyledir. Yani direkt temas ediyorsun
1: tabii
0: yani.
1: Sesinden bile anlaşılır.
0: Abi eder ya.
1: Dinleyici mesela anlar senin.
0: Anlar
1: normal,
0: ya yani mutluluğunu, gün mutsuzluğunu anlar. Sen de sonuçta tamam da yani bunu da pozitif anlamda aktarmak zorundasın. Yani gergin bir adam sağ bek pozisyonda bir oyuncuya bu pozisyonu terk etmeyi o şekilde gergin bir şekilde söylerse oraya da negatif gider yani. Oyuncu da şimdi başlarım falan der kendi kendine içinde. Onu bir de güzel anlatmak lazım. Hep aklıma Guardiola'nın ya bir şeyde basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'nde kulağına bir çeviri yapıyor ya, Fransızca çeviri yapıyor ama çok böyle şey, çok diyor ya, çok diyor şey, erotik bir diyor dil diyor adam, böyle çok acayip böyle şey anlatıyor. Hiç denk geldin mi ona?
1: İzledim.
0: İşte diyor şimdi falan gülüyor ya, düşünemiyorum en gergin maçtan önce ve onu öyle güzel dönüyor ya, ben diyor şey yapamadım, odaklanamıyorum diyor sesten dolayı diyor, soruyor odaklanamıyor.

0: İşte orada onu yumuşatma durumu var dediğim
1: gibi. Müthiş bir şey ya. Yani hani itiraz da edebilirsin. Hep Yılmaz Hoca'nın Levent Kartop'la bir anısı vardır. Bak bu çok güzeldir. Antalya Spor'da çalışıyor Yılmaz Vural. Levent Kartop da orta saha oynuyor. Yılmaz Vural da Levent Kartop'un pozisyonunda Almanya'dan bir oyuncu getirmiş, yabancı. Bunu oynatıyor. Ama bu adam cezalı ya da sakat olduğunda Levent oynuyor. Müthiş oynuyor ama sonraki maç yine Alman'a dönüyor iş, tamam mı? Levent de sinirleniyor. Bir oluyor, iki oluyor falan. En son bir Beşiktaş maçı yine cezalı bu adam. Levent oynuyor. Müthiş oynuyor işte falan. O ara haftanın ilk antrenman, artık Levent diyor ki tamam abi, formayı kaptım diyor. Neyse, ilk idman hocanın şeydir. Yılmaz Vural'ın ilk idmanlarında ilk 11 bellidir. Verir yeleği ilk şeyde. Hep taktik çalışması öyledir Yılmaz Vural'ın yani. Hani haftanın ilk antrenmanında 3 aşağı 5 yukarı ilk 11 bellidir yani. Yelekleri bir daha atıyor. Levent Kartop yine yedek abi. O ara şey oyun başlıyor tabii. Levent Kartop surat beş karış. Antrenmanı protesto ediyor, tamam mı? Koşmuyor, gergin. O ara bir pozisyon oluyor. Levent Kartop birine çok sert gidiyor. Ortam bir anda gerginleşiyor. Levent yeleği vuruyor yere, tamam mı? Böyle oynamıyorum diyor falan, böyle yere atarken Yılmaz Vural tam o ara giyiyor yeleği. Ben oynarım o zaman diyor. Şimdi onu o kadar güzel yapıyor ki bir anda herkes yere yatıyor abi, gülmeye başlıyor. O da gülüyor. Levent de gülüyor. Abi baksana bak, çok ince bir çizgi. O an kıyamet de kopabilir orada. Ne diyorsun lan sen, çık dışarı hocayım ben de.
0: Olabilir.
1: Yeleği giyip orada her şeyi bir anda bambaşka bir havaya götürmek de. Ya çok ince bir çizgi. Yani ne tek başına oyuncuya sınırsız özgürlük, ne tek başına sınırsız disiplin, katı disiplin. Yani böyle mesela ben Okan Buruk'u çok eleştiririm. İşte sen biliyorsun, teknik, taktik, gelişim anlamında. Ama işin idare kısmı konusunda da benim en başarılı bulduğum teknik direktördür. Bak bu kadar önemli oyuncuyu çok ince bir çizgi. Yani Osimhen'e bir özgürlük veriyorsun, Icardi'ye bir özgürlük veriyorsun, Torreira orada, onu durduracaksın, yerli oyuncular falan derken. Şimdi kolay değildir yani öyle dışarıdan bu iş ya ne olur değil abi.
0: Ama Osimhen'e verirken Yunus'a da Barış'a da bir şey, özgürlük veriyordur
1: işte
0: ufakta.
1: Veriyor ama onu çok ince bir çizgi ayarlamak. Bence o işi Okan Hoca çok sağlıklı yapıyor. Yani onu en iyi yapanlardan biri şey de değil tabii, tek başına bu da değil. Yani hepsini bir araya kattığında teknik direktörlük gerçekten... çok zor iş. Fatih Hoca'ya da o yüzden kolaylıklar diliyorum. Onun teknik direktörlük kariyeri açısından da bu senenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salah'la beraber. Yani genç oyunculardan, deneyimli oyunculardan artık en zirvesine. Yani olabilecek en zirve. Ve şeyde oradan da acayip bir hikaye de yazabilirsin yani. İşte Trabzonspor'la, Fatih Tekke'yle, Salah'la, Onaçu'yla bir şampiyonluk hikayesi de, Savic'le. Bak acayip bir kadro he. Onana yani acayip bir kadro Trabzonspor kadrosu yani. Ve mesela burada Muçi var. Senin rakibin Beşiktaş'ın olmaz dediği, bende yok dediği oyuncuyu aldım. Bak istatistik olarak yukarı çıkardın. Yine Beşiktaş'ın alamadığı Salah'ı aldım buraya. İşte Aral Şimşir'i getirdin, gelecek dedin. Böyle bak acayip bir hikaye yazılabilir oradan ya Trabzonspor tarafından. Merak ediyorum Trabzonspor'un bu seneki davranışını.
0: Evet yani sadece şimdi Arallar, Muçiler, Salahlar, Onaçular, şimdi Vlahovic'ler konuşuluyor, Darwin Núñez'ler konuşuluyor iyice evet. Yani.
1: Yani
0: Salah'tan sonra o gelecek oyuncuyu da rahat alabilir aslında.
1: İşte bu çok
0: bende Salah oynuyor.
1: İşte bu acayip bir çizgi bir teknik direktörün idare etmesi konusunda. Yani
0: Türk futbol tarihinin en büyük transferi midir? Yoksa şöyle, abartma mı diyebiliriz?
1: Ya ben şimdi Drogba'yı görmüşüm, Hacı'yı görmüşüm. Yani Popescu'yu görmüşüm. Barcelona kaptanını getirdiler. Ya şimdi sen istatistik olarak diyorsun tabii, normal olarak bunun istatistiği. Ama Drogba'nın istatistiği yani bilmiyorum yani bundan aşağı değildi diye düşünüyorum Drogba'nın. Ya şöyle istatistiği, ya Chelsea Şampiyonlar Ligi.
0: Ya Carlos geldi, Eto geldi, Van Persie
1: geldi. Roberto Carlos pardon ya, Roberto Carlos var ya. Yani Roberto Carlos bence o işin zirvesi Roberto Carlos yani. Van Persie de o anlamda şahane bir isimdi. Yok geldi ya yani bence... yani geçmişe de gittiğin zaman var ya o isimler var yani, hani tek başına Salah'ı en iyisi diyemem ben Salah için yani, çok oyuncu geldi yani. Şimdi Osimhen de bu dönem için yani Napoli'nin şampiyonluktaki en önemli oyuncusunu aldı Galatasaray'a.
0: Tabii Quaresma'yı falan da unutmamak
1: lazım. Quaresma var ya çok yani, Pepe var o dönem için değil mi yani, Pepe'yi alıyorsun sen yani.
0: Taffarel de kaleci.
1: Taffarel Brezilya'nın kalecisi. Brezilya Ahmet'in kalecisini aldın o gün sen yani hani. Barcelona kaptanını aldın. Ya yani şey zaten bence özellikle bu yeni nesil şeyi bilmiyor. 96 ve 2000'lere kadar bilmiyor oyuncuları. Yani aslında Galatasaray'ın o dönem Hacı, Popescu ve Taffarel hamlesini anlayamıyorlar, idrak edemiyorlar. Onlara şöyle anlatalım biz. Ya yani şimdi Barcelona'nın kaptanı kimse, Brezilya milli takım kalecisi kimse, işte Real Madrid, Barcelona'da oynamış oyuncu kimse, onu getirdi Galatasaray'a o dönem için.

0: Yani öyle hayal ettiğimizde daha anlaşılabilir bir durum olur.
1: Evet yani yıldızlar çok say say bitmez. Sırak işte aklımıza geldikte Balotelli falan da kötü oyuncu değildi yani. Yok o çocuk ya, da geldi yani. O City'de falan oynadı.
0: Adana Demir'e geldi o yani.
1: Tabii yani bir sürü oyuncu var. Yani. Aklıma şu an geldikçe söylüyorum. Ribery kaçarak gitti ama oynadı yani.
0: Ribery ben oradaydım Ribery geldiğinde. Yani evet. Şöyle oradaydım ben. Ribery geldi. Ben de sonra Kayseri Spor'a gitmiştim. Çünkü devre arası geldi. Ben de devre arası Kayseri Spor'a gitmiştim. Tabii Ribery şöyleydi ama kimsenin tanımadığı kim bu dediği oyuncuydu Ribery. Sonra kaçırdılar zaten. Adam aldı götürdü başka bir seviyelere gitti yani.
1: O süreç çok ilginç oldu tabii ben. Çok böyle hatırlamıyorum ama evet. Yani o süreçte idmanlara çıkmıştı galiba.
0: Tabii.
1: Çıktı idmanlara yani.
0: Ya ben, hatta o zaman şey ben hatırlıyorum Hasan abilerin işte Hasan Şaş'ın falan o aralarında konuştukları şeyden. Yani ilk geldikten sonra baba bu ne diyorlar tamam mı? Hani hiç kimsenin aklının ucundan geçemeyeceği bir oyuncu geliyor Galatasaray'a ve çok kısa sürede alıyor oyunu başka bir seviyeye götürüyor.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10'a gelen mesajlar da var. Dostlarımız da tabii biraz yağdırıyor. Biraz mesajlara girip oradan çıkalım mı? Tekrar olur, döneceğim. Olur, İsmail Kartal ki. Konusuna geçeceğim. Bir basın olur, toplantısında olur. Ben dedi sonra pardon biz dedi de sen oradan bir anlatacaklarını şimdiden kafanda olur. Kurgula diye önden bir sana şey olur. Veriyorum. Guti Schneider Adebayor var demiş. En kariyerli Schneider var diyor. Carlos var demiş Fatih. Yine Anelka yazan var. Devam edeyim şöyle. Adamı şey demiş lüks bir araçla aldılar. Reklam vermeyeyim. Bizde olsa hemen diyor orta sınıf bir arabayla alırdık tarzı bir yorum yapmış Koray Meriç. İbrahim İsmail Kartal İbrahim Yavuz seslendirirse Avrupa'da üst düzey takım çalıştırır diyor. ben nedense bu transfere sevinemiyorum. Salah gibi oyuncuların futbolda son yıllarını yaşayıp bu yaşlarda Türkiye'ye gelmesi emekli futbolcu cenneti olarak anılmaya başlandı Süper Lig demiş. Abi neden Atatürk Havalimanı'na iniyor? Trabzon'a direkt geçse boşuna trafik olsa demiş. Direkt uçuş olmayabilir. Şeyden geldi çünkü değil mi?
0: Özel uçakla Mikonos'tan geldi.
1: Ha, ama özel uçakla geldi.
0: Özel uçakla inebilir de. Vardır burada bir prosedür muhakkak yani.
1: Olabilir.
0: Çünkü buradan hemen gitmiyor değil mi? Biraz akşam.
1: Akşam. Sağlık akşam kontrollerinden gidiyor. Geçip akşam.
0: Ya orada da sağlık kontrolünü halleder de burada başka bir prosedür vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum şimdi havacılıkla ilgili o şeyden hani. Belki orayla alakalı başka bir şeyde zamanla alakalı da bir sorun olabilir.
1: İki kere reklam yapalım demiş olabilirler. Bir İstanbul'a gelişini çekelim. Bir Trabzon'a gelişini çekelim.
0: Aynen
1: sürekli
0: öyle
1: gündemde
0: yani.
1: Kalsın.
0: Tabii o sayfasında bunları paylaşıyor mu? Onu merak ediyorum. Yani kendi sosyal medyasında bunları paylaşıyor mu?
1: Baktım bu arada neymiş olayın adı. Yani olay niye İstanbul'a iniyor? Bu tarz VIP transferlerde özel uçak organizasyonu basına ilk görüntülerin verilmesi ve İstanbul'daki büyük Karadeniz taraftar kitlesiyle yakalanması için yapılıyor yani. He. O kitleyi az şova dökmek için
0: evet,
1: az önce
0: evet,
1: söylediğim.
0: Ya. Anlaşılabilir bir durum. Böyle tabii. Bir oyuncu geliyorsa gezdir zaten bence. En çok Trabzonların yaşadığı şehirleri böyle geze geze. Zaten özel uçak abi.
1: şöyle devam ediyorum. Bir saniye. Eto demiş. Carlos Anelka Van Persie. Şöyle.
0: Eto var değil mi ya? Hakikaten.
1: Ribery Fenerbahçe'yi mahvetmişti diyor.
0: Tabii şey kupa maçı değil mi? 5-5 olan. Necati de çok iyi oynamıştı o maçta.
1: Salah geldi. En tempolu oyuncu gitti. Önce burayı çözmeyle Trabzonspor demiş. Serdal Adalı'nın videosunu atmışlar bize. Beşiktaşların üzgün olduğunu ifade ediyor. Son 4 yılın şampiyonu 59 milyon euro Şampiyonlar Ligi geliri elde eden 1 milyon 350 bin forma satan locasıyla kombinesiyle her maçı full tribün oynayan Galatasaray 3 ayda neden Leslie transferi yaptı bana bunu açıklayabilir misiniz diyor. İsterseniz döneceğim tekrar mesajlara ama istersen bir İsmail Kartal'la başlayalım ardından Galatasaray'ın neden bu hala sessiz olduğu durumuna geçelim. Aziz Yıldırım İsmail Hoca'yı sence kenara çekip ya İsmail biraz daha biz diye uyarmış mıdır böyle konuş demiş midir? Çünkü İsmail Hoca basın toplantısı yaparken işte ben dedi önce anlattı pardon dedi biz dedi yani takımız dedi. Yani bir uyarı gelmiş olabilir mi yoksa kendince mi yanlış ifade ettiğini düşünüp öyle söyledi?
0: Ya umarım şeydir yani uyarı değil de kendi öz eleştirisiyle bu dili kullanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü öteki türlü işin içinden çıkamazsınız. Yani bu bizim için de geçerli. Şimdi düşünsene senin birilerinin yönlendirdiğini bunu deme şunu deme böyle konuş dediğin yani bitersin sen yani mümkün değil. Kendini ifade edemezsin yani. Hani bir insanın konuşurken özgürlüğünü hoş her

0: anda özgürlüğünü elinden aldığında o yaşayamaz ya, o işi yapamaz yani. Şimdi bana da bazen ailemden geliyor, özellikle abimden geliyor mesela, ya bu kadar olumsuz bakma, olumsuz bakma hani.
1: O telkin olabilir
0: Yani şöyle diyor mesela, ya şöyle yani olumsuz bakma. Şimdi ben eğer çünkü ben de şöyle ifade ediyorum kendime ona karşı, diyorum ki abi ben olumsuz bakma, ben oyuna dair bir şey anlatıyorum. Herkesin bakış açısı vardır yani. Ben oradan yorumluyorum, sen diğer yerden yorumluyorsun. Ama burada benim için önemli olan şu, o yorum yaparken birine saygısızlık yapmamak, onun şahsıyla alakalı, özel hayatıyla ilgili eleştiri yapmamak yani. Yoksa teknik anlamda olumsuz bir şey anlatmanın eğer altını doldurabiliyorsan bence kimseye bir zararı yok yani. Şimdi İsmail Hoca'nın genel sorunu zaten, yani geçtiğimiz dönemlerde de bu kendini ifade etmeyle ilgili sorun olduğunu biliyorduk değil mi Cihan? Ama bu süreçte bence geriye gitmiş İsmail Hoca. Yani bu geçen iki sezonda hiç yenileyememiş. Şimdi ben geçen
1: Garal
0: şeyde
1: basın,
0: de A-Spor'da da
1: toplantısı.
0: şöyle bir şey anlatmıştım. Şimdi bir arkadaş mesaj attı. Ya sen hani birine bir şey anlatacak eğitimde, donanımda mısın gibi bir şey söyledi şimdi. Haksız değil tabii ki ama şöyle anlatayım ben yani. Hani herkes, hayat herkese eşit davranmıyor sözü var ya. Şimdi ben Gazi Osman Paşa'da Yugoslavya'dan gelen ve birinci derdi hayatta kalmak olan bir ailenin çocuğuyum, tamam mı? Benim ailemin İstanbul'a geldiğinde, Türkiye'ye geldiğinde birinci önceliği hayatta kalmaktı, çalışmaktı. O yüzden onların öyle eğitimle ilgili bir, maalesef ellerinde bir güç yoktu onların. Hani ve çocuklarını da eğitime yönlendirecek donanıma, bilgiye sahip değillerdi yani. O da onların eksikliğiydi. Ne yapsınlar onları yani? Şimdi bir öğretmen anne babanın evinde doğmak var. Bir de böyle bir ailenin elinde doğmak var. Şimdi böyle olduğu için ister istemez, hele hele bir de devamında futbolcuysan, futbolculuk o dönem için neydi? Hayatta kalmak. Hala hoş öyle ama o dönem için biraz daha eğitim anlamında eksik olduğun için. Şimdi kendin de o anlamda işin eğitim tarafına, ben nasıl yöneleyim 12-13 yaşında? Nereden bileyim ben 15 yaşında eğitimin işte benim hayatımla ilgili, bundan sonrasıyla ilgili ne kadar önemli olduğunu. Şimdi onu 30'dan sonra farkına varıyorsun, o konuda aydınlanıyorsun. Ha bir dakika diyorsun, ya ulan aslında yani birçok şeyi sorgulamam, öğrenmem gereken çok şey varmış. Çok eksik hissediyorsun aslında hayatın sosyal alanda birilerinin yanına gittiğinde, geldiğinde lan bakıyorsun birçok konuda eksik, hiçbir şeyden haberin yok aslında. Yani hep diyorlar ya, futbolu çok iyi biliyor. Futbolu çok iyi biliyor aslında hiçbir şey bilmiyor demek. Yani ben de futbolu çok iyi biliyorum. Eğer sadece futbolu biliyorsam hiçbir şeyi bilmiyorum. Yetmez sadece futbolu
1: Ya ama
0: bilmek.
1: şimdi o, yani tam okumak elbette güzel, diploma veriyor ama bir de bu enformasyon tarafı var ya, insanın sonradan kendini geliştirme olayı. Yani
0: Bence
1: bu da çok
0: ya
1: kıymetli
0: o
1: bence.
0: çok değerli yani. Şimdi bir konuda uzman olursun, o konuyu bilirsin, eğitirsin ama asosyal, hiçbir yere temas etmeyen bir adamsındır. O işinde senin bilgilerin işinde yarayabilir ama yetmez yani. Şimdi onu anlatmak istiyorum. Şimdi ben de aslında İsmail Hoca ile aynı kültürde büyüyen bir ailenin çocuğuyum değil mi? Ya ben ve benim gibi bir sürü insan var şimdi yani. Biz o anlamda biraz hayata dezavantajla eksiklerle başlıyoruz eğitim konusunda. Bir de çevre bizi, para var, şöhret var, gaza getiriyor. Çok akıllı olduğunu zannediyorsun. Ben 18 yaşında Adanaspor'a transfer
1: Bir de
0: oldum abi.
1: Parayı bir anda
0: Ya
1: buluyorsun.
0: Cihan 18 yaşındayım, düşünebiliyor musun abi? 18 yaşındayım, altımda son model bir araba var. Ya bir sene önce minibüse binecek param yokken, bir sene sonra altımda son model araba var. Mahalleye bir geliyorum, televizyona çıkıyorsun o yaşta mesela. Acayip bir şey yani. Hani ve herkes seni yani işinden dolayı ister istemez sana ilgi gösteriyor. Öyle bir donanımın da yok o ilgiyi böyle alıp hani
1: Bir anda saygınlık da kazanıyorsun.
0: Her söylediğin, sen kendin lan diyorsun ki ben dünyanın en akıllı adamıyım diyorsun anasını. Her yerde benim söylediğimi hani, vay be ne akıllı çocuk, vay böyle. Sen şimdi onu karıştırıyorsun. 30 sonrası yani, futbol bittikten sonra sudan çıkmış balıksın baba. Gittiğin bir ortamda varsa bir bilgin, birikimin, donanımın güzel oluyor. Yoksa gittin. Şimdi ben onu 30'dan sonra gördüm. Hiçbir konuda bilgim, birikimim, deneyimim olmadığını fark ettim ve o yavaş yavaş yavaş yavaş bir şey öğrenmeye çalıştım. İşte Cihan bu konuda uzman. Cihan'ın yanında çok zaman geçirdim. Bilen eden insanlarla gittim. İşte okudum. Neyse. En azından olduğum yerde kalmadım. Bir adım da olsa ileri gittim yani. Şimdi İsmail Hoca'nın bence en büyük, 2 sene önceden bir adım ileri gidememiş. Hatta geriye gitmiş. Şimdi insanların yeni bir şeyler söylemesi lazım. Hani çok güzel bir sözdür. Hani dünde kaldı, düne ait ne varsa diyor ya, değil mi? Yani yeni şeyler söylemek lazım. İsmail Hoca'nın yeni söyleyecek hiçbir şey kalmamış. Hala 99 puan anlatıyor. Ya dinlemez Guendouzi senin 99 puanını. Dinlemez Kante senin kurşunlanma hadiseni. Dinlemez bunlar. Bunlara yeni bir şey anlatman lazım. O yüzden İrfan'a sarılıyorsun, Çağlar'a sarılıyorsun, değil mi? Mert Hakan'a sarılıyorsun. Fred'e sarılıyorsun. Niye? Onlar anlatırsın 99. Onlar sever. Onlar da o işin bir parçasıydı. Ama diğerlerine yeni bir şey söylemen lazım. Yani anlatmak istediğim, gelişememiş. Öyle bir derdi de olmamış. Hani gelişemeyebilirsin ama bir derdin olur. Sana oluyor mu bilmiyorum. Mesela ben bazı köşe yazılarını okuyorum. Acayip keyif alıyorum adamın yazılarından. Okuyorum okuyorum. Sonra bir yerde görüyorum adamı. Yani yazıyı okuduğumla dinlediğim adam bambaşka adam yani.
1: Ya aslında şöyle, bunun iki hali var. Bir, belki o adam yazarak kendini ifade edebiliyor. Olabilir. Konuşamıyor olabilir. Bir de ikinci kısmı var. Yani bu internet, çünkü bunu yazarken evde yazıyor. Doğru. İnternetten bir yerlerden
0: düzeltebilir,
1: bilgi alabilir. Hani normalde konuştuğunda onu anlatabilir. Şimdi adamın da hakkını yememek lazım. Belki ifade edemiyor gerçekten.
0: İşte ben de tam çok olarak işte oraya geleceğim. Yani yazarken, yani yazılarını okurken çok keyif aldığım adamları televizyonda dinlediğimde şaşkınlıkla izliyorum. Yani ikisi bambaşka bir adam. Yani İsmail Kartal da aslında ifade ederken çok zorlanan, yani teknik donanım konusunda çok dolu bir adam ama ifadede zorlanıyor. Yani İsmail Hoca gidip Aziz Yıldırım'a şöyle bir şey söyleyebilir. Bunda hiçbir anormallik yok. Bak bunu geldiği günden beri söylüyorum yani. Başkanım, bakın ben ifade etme konusunda zorlanıyorum. İfade edemiyorum kendim. Aslında acayip teknik donanımım var, bilgim var. Şimdi şöyle de sıkıntı var. Benim ağzımdan çıkan bir söz, milyonlarca taraftar olan bir kulübün en tepesindeyim ben. Sizle beraber. Sizi de zor durumda bırakıyorum. Bak 10+2'yi aslında ben o anlamda söylemedim ama bak ayağınıza dolandı 10+2. Çıksa bir dert, çıkmasa bir dert, değil mi? Yani çıksa diyecekler ki Aziz Yıldırım federasyonla işbirliği yaptı. Zaten hazır sağlıksız bir kalabalık var. Yani ne desen alacak bir kalabalık var. Diğer tarafta bak ben Asensio ile ilgili bir şey söyledim. Aslında ben onu ifade etmek istemedim. Bak çocuk da gitti benden sonra, ben hazırım paylaşımı yaptı. Bak gene içeride hiçbir şey yokken. O yüzden biz şöyle yapalım. Ben bu Kayt denilen bir arkadaş var. Bu da Liverpool'da oynamış. Salah kadar olmasa da oralarda böyle acayip iş yapmış. Böyle özellikle uluslararası organizasyonlarda ekrana koyduğunda İngiltere'de biri televizyonu açtığında bu Kayt değil mi der. İlgisini de çeker kulübün tanıtımı açısından da. Ben bu arkadaşı anlatayım basın toplantısında. Biz bununla oturalım. Sonra bu arkadaş ifade etsin kendisini. Sonuçta bu da benim yardımcım ya, ne fark eder? Hacıhan konuşmuş, ha ben konuşmuşum.
1: Cezalıyken nasıl konuşuyorlar?
0: Evet abi, böyle bir şey yapalım. Bence bunu demesi lazım. Ya da kulübün ona güzel bir dille bunu anlatması lazım. Yapamıyor hoca. Bak her seferinde daha da bir sürü soru işaretini peşinden getiriyor.
1: Sen takılmadın mesela Gras toplantısında. Dedim İbrahim abi izlerken dedim buraya artık kesin takılmıştır dedim. Şey dedi, rakibimizi izledim yer yer 4-4-2 oynuyorlar dedi. Dedim buraya kesin İsmail abi, İbrahim abi yakalamıştır dedim.
0: Dün gece
1: dedim.
0: Yatmadan dinledim onu. Bir de şey yapıyorum ben, gece yatmadan dinliyorum. Uykuya dalırken bilmiyorum şöyle hiç denedim mi? Bir şey dinlerken benim kafama takılıyor, daha da hafızamda kalıyor. İyi oluyor yani. Yani sanki o böyle basın toplantısının içinde onunla sohbet ediyormuşum gibi geliyor bana, o konuşan kişiyle. Dinledim tabii ki. Yani onun içinde bir sürü problemli hadise var. Mesela rakibin diyor ki teknik direktör değişimi var. İşte uzun top oynayıp oradan dönen topları ya öyle analiz bu kadar kısa sürede. Yani ne sen onu analiz edebilirsin, senin anlattığın hadise çıkabilir. Ne de sen kendi takımınla ilgili o bahsettiğin iki opsiyonu yapamazsın. Yok öyle bir zamanın yok yani. Yok ki öyle bir zamanın yani. E ne oldu, ben sana burada Bartu ile ilgili ne anlattım geçen? İlk Gornik maçından sonra. Ne dedi Bartu ile ilgili? Bartu çalıştı, hak etti, sahanın en iyisi. Ben de ertesi gün burada, sen de çok iyi biliyorsun Bartu ile o planlamayı yapamayacaksın. Bartu'yu oynatmayacaksın. Ne gerek var oyuncuya böyle ifade kullandın? Yarın çünkü onun yüzüne nasıl bakacaksın? Oynatmayacaksın çocuğu. Ne oldu şimdi? Bartu listede yok. Oldu mu şimdi abi? Sen de biliyorsun onun listede olmayacağını. Çünkü o an çıktı ağzından öyle bir şey. O gün sana ne dedi A-Spor muhabiri arkadaşımız? Hocam dedi, listeye dedi girdik dedi. Tamam o da gelecek, o da gelecek de dedi. Birini çıkarmak zorundasın dedi. O ne dedi? Ya benim dedi elimde kalem var, kitap var. E ne oldu bak yokmuş. O sana, senin ona öğretmen gerekeni o sana öğretti. Çıkardın Bartu'yu listeden. Ya olur mu şimdi? İfade edemiyorsun sen. Bir sürü eksiklik var. Ya gitsen hemen hemen her söylediğin arkasında bir şey çıkartabilirsin. Çünkü sürekli İsmail Hoca söze başlarken ve bitirdiğinde sürekli kendiyle çelişiyor zaten. Yani şimdi bunu bence hiç bunda ya ben Fenerbahçe'de yetkili biri olsam kesin bu kararı alırdım. İsmail Kartal'ı basın toplantılarına çıkarmazdım yani. Hatta ona mesela biraz önce verdiğim örneği söylerdim. Bir yazar üzerinden örnek verirdim. Bak Cihan acayip yazan bir adam. Yani müthiş yazılar, acayip değerli ama televizyonda aynı ifade konuya ifade etme konusunda zorlanan bir arkadaşımız. Bak bunlar da var hayatta yani, hani sakın yanlış anlama. Bence böyle bir şey söylenebilir yani. Çünkü bak bu iki hafta

0: da sonra işin içinden çıkılmaz yere gider. Hoş ben zaten kaytım Fenerbahçe'ye geldiği gün şu yorumu yaptım. Fenerbahçe aslında kaytı hazırlıyor teknik direktör olarak yani. %100 kaytı hazırlıyor. Bu normal bir hadise değil zaten yani. Hani kayıt nereden çıktı bir anda İsmail Kartal'la beraber? Çünkü Aykut Hoca kabul etmedi değil mi kaytı? Aykut Hoca kabul etmedi. Ömer Oviç istedi Aykut Hoca.
1: Kendi yardımcılığı.
0: Kendi yardımcısını istedi. Şimdi bu taraf kabul etti. Şimdi kaytı getirirken Aziz Yıldırım'ın bence bir planı var normal olarak yani. Bunda bir anormallik de yok ya bu arada. Yani bir teknik direktörü tespit edersin kulüp başkanı olarak. Gelişimine inanırsın. Birinin yanında beraber dersin ki bak bu arkadaşla berabersin. Sen takımı tanı, gör, ortamı teknik direktör olarak kendini hazırla. Yarın sen al bu organizasyonu götür.
1: Evet tabii bugün Graz maçı da var. Ne bekliyorsun? Beklentin nedir? Yani Fenerbahçe 3. eleme turunda işi bitirir. Yani
0: rakibi bilmiyorum.
1: Fenerbahçe'den yani, okuyabilirsin. Yani.
0: Yani Fenerbahçe'yi biliyorum. Bence o daha önemli yani rakiben. Diyorlar ya bizde mesela. Ben mesela teknik direktör olsam Cihan, hayatta rakip izlemeye göndermem mesela. Türkiye'de özellikle. Çünkü Türkiye'de ya, tanıyamıyorsun. Bir gün izlediğinle diğer sana gelen takım bambaşka takım oluyor. Ya da senin durumun öyle. Yani şimdi ben Fenerbahçe ile ilgili 3 aşağı 5 yukarı bir öngörüm var ama ya bizi tam ters köşe yapabilecek bir oyun da oynayabilir yani. Hani bir tarafta teknik direktörün anlattığı bir oyun inancı var, bir tarafta oyuncu kalitesi var. Burada Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan ne biliyor musun? Teknik direktörden kopan bir takıma ihtiyacı var Fenerbahçe'nin şu an. Bak tamamen Fenerbahçe'nin ihtiyacı ne biliyor musun? Teknik direktöründen kopan, tamamen oyuncu yetenekleriyle oynayan bir takım görüntüsüne ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani İsmail Hoca'dan Fenerbahçe'nin kopması lazım. Ben bu ifadeyi Jose Mourinho varken söylemiştim. Fenerbahçe takımın Jose Mourinho'dan kopması lazım. Jose Mourinho bu takımı aşağı alır. Onun oyunundan uzaklaşması lazım. Şimdi burada da böyle bir hadise var ya. Çünkü İsmail Hoca'nın yani 4-2'ler, 4-4'ler, 4-4-2'ler bilmem. Yok yok öyle bir şey yok. Bu bahsettiğin süreyi o kadar kısa sürede yapamazsın. Yok ya. Nasıl yapacaksın? Bir buçuk ay mı oldu daha? Ya bir buçuk ayda nasıl yaparsın o kadar şeyi ya? Bir teknik direktör olarak. Fiziksel olarak hazırlayacaksın. Teknik var, taktik var. Bir de işin daha problemli hadisesi. 36 kişi var orada. 36 kişi yapamazsın. Yok böyle bir şey.
1: Evet, 4 aydır yenilmeyen bir Graz var tabi, onu da söylemiş olalım. Evet, biz kadro değerleri açısından böyle bakıyoruz ama
0: en sevdiğimiz.
1: İşte Inter Turku geldi, Başakşehir'i uğurladı 5 milyonluk değerle.
0: Ya orada da mesela
1: daha önceden örnekleri de
0: bak,
1: çok fazla.
0: Bak orada da Nuri Şahin'le ilgili yine burada anlattığım için hani gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliyorum. Ya biz birini böyle çok acayip bir PR çalışmasıyla hemen alıyoruz. Ya Galatasaray falan dediler ya bir ara. Ben hatırlıyorum bir kulüp başkanı adayı Okan Hoca'dan önce, değil mi? Unuttum o başkan. Ya
1: şey yönetim adayı, kurulu yeri.
0: Adayı Nuri Şahin'di ya. Hatırla o zaman Antalya'dan sonra. İnanılmaz bir şey ya. Ya adam bir önceki sene futbolcu. Futbolculuğu bırakıyor. Antrenörlüğe geçiyor. Sezonun sonunda Galatasaray yönetiminden biri diyor ki Talib'im bu benim. Ya olur mu öyle şey? Kim size bunu söylüyor?
1: PR'ı iyi yapılıyor. Mesela Beşiktaş'ı da çok alınmak istedim.
0: Abi çünkü
1: çok uğraşıldı
0: şu. Bak bizde önemli olan ne biliyor musun? Önce soyunma odası videoları. Şimdi adam evet yakışıklı. Güzel giyiniyor. Birçok dil konuşuyor. Şahane bir futbolculuk geçmişi. Şimdi PR yapan insanlar için ama teknik anlamda Nuri Şahin asla o anlattığını seviyeye gelmedi ki hiçbir zaman. Hiçbir zaman gelmedi. Nuri Şahin Antalya Spor'da teknik direktörlüğe başladığı ilk sezon şahane bitirdi. Ama şeyi kimse unutmasın. Antalya Spor o sene Ersun Yanal'la hazırlandı lige. Ve Ersun Yanal'ın fiziksel anlamda bıraktığı mirası o iletişim anlamında aldı, zirveye çıkardı. Çünkü sahanın içinden geldi, arkadaşlarıyla beraberdi. Teknik direktörlük yapmadı o dönem. Arkadaşıydı onların. Çünkü bir gün önce futbolcuydu, bir gün sonra teknik direktör oldu yani. Ama sonrasına bakın. Ya Dortmund tarihinde bu kadar kısa sürede böyle bir planlama yapıp gönderdiği başka bir adam yoktur biliyor musun? Almanlar birini çok kısa sürede alıp gönderiyorsa oradan çok hayır gelmez. Gelmez yani. Ki ben Nuri Şahin'in bir kere zaten yine burada söylediğim şeydi. Özür diledi ya Cihan, oyunculardan özür diliyorum, erken topladım onları dedi basın toplantısında. Inter Turku basın toplantısında maç önünde, ilk maç, buradaki maç. Abi niye özür diliyorsun oyuncudan ya? Mesela malzemeciden özür diliyor musun? Masörden özür diliyor mu? Onlar da erken geliyor. Onlar insan değil mi yani? Kimseden özür dileme ya, ne demek yani? Burada toplanmamız gerekiyorsa siz mesela Şeyden biliyorum Emre abinin, ben de yayına gidiyordum mil takım maçında, sabah 5 mi 6 mı kaçtı, Emre abi de burada yayın yapıyordu mesela.

0: Mesela o zaman.
1: Evet.
0: Mesela o da şey mi, özür mü dileyelim yani, biz de şey mi, teşekkür mü edelim, sabah 4'te geldin abi, Allah razı olsun yani, ya da
1: herkes
0: ya, orada bir iş varsa geleceksin abi, 4'teyse 4'te, 3'teyse 3'te, olur mu yani? Ya şimdi oyunculardan çok özür diliyorum, aklarına helal. Niye erken top, niye sen de geldin ya, malzemeci masörü de geldi, öyle şey olur mu ya? Ya şimdi bunu bak, o yüzden diyorum Klopp, Guardiola ya da diğerleri, teknik direktör dili sana bir şey anlatır, dinle onu sen. Bir de bak dikkat et, Türkiye'de bak en büyük numaradır o. Çok fazla sana teknik taktik bir şey anlatıyorsa orada bir sorun var. Bak 4-2-3-1, 5-2-7-8, aa eyvah abi oradan kaç. Bak o kafanı karıştırıyor senin. Geçen gün bir yorumcu arkadaşı dinledim. Fenerbahçe'de dedi üçlü savunma, dörtlü savunma ve beşli savunmaya çalışıyor dedi. Ya eyvah eyvah yani. Eyvah eyvah yani. Yani bir takım
1: hem üçlü hem dörtlü hem beşli
0: çalışıyorsa hiçbir şey yapmıyor demektir. Hani vardır ya, hiç iş yapmayan insanlar var ya şeyde, hani bir yerde çalışıyor gibi gözüküp, hani taşıyan adamın tahtasına elinin ucuyla dokunur ya mesela böyle. Ya o çok bir şey yapıyor gibi gözüküp ama hiçbir şey yapmamak demektir yani. Ama teknik direktör sana öyle anlattığı için, sen de teknik donanımın olmadığı için. Şimdi benim mesela burada yine kabul etmediğim hadisedir mesela. Hepimiz için geçerli. Sağdan gelen bir insanın teknik yorumunu anlayabilirim. Çünkü sağda deneyimlemiş. Ama sağının içinden gelmeyen arkadaşların bu kadar net, keskin işte üçlü, dörtlü, beşli yorum yapmalarını sağlıklı bulmam. Niye bulmam biliyor musun? Onlar adına hayırlı bir hadise değil. Ters köşeye düşersin. Bilmediğin konu çünkü. Bak sağın içinden gelen kötü de ifade etse onun bir donanımı var.
1: Ya dediğim ya, Nuri Hoca biraz böyle çekingen. Onu bence biraz kırması lazım. Bence bilgisiz olduğunu düşünmüyorum. Anlatıyor ama.
0: Bilgisiz demiyorum.
1: Özgüven asla eksikliği ve bu çekingenliğini kırması lazım. İşte bu Dortmund'un başına ilk geçtiğinde garip bir takımla oynadı. Patum United diye bir takımla oynadı. Malezya Ligi'nden herhalde. Hani takımda ADM'i Şule Mule falan var yani. Kalite 4 taneydi. Dedim ben hoca orada bence biraz geri bir Türkiye'ye gelsin, biraz geliştirsin demiştim. Zaten Dortmund'da anlayıp argo tabirle, senin tabirle paketledi. Evet. Yani herhalde bu kadar hoca. Buralarda şey, Çağdaş Hocam onlar, gibi Anadolu
0: takımlarında gezecek. Onlar neye bakıyor bilmiyorum. Bak şimdi. Bence teknik direktörün biz de o tarafına bakmamız lazım. Yani gelişim konusunda sana ne anlatıyor? Dün anlattığıyla bugün arasındaki farka bak. Mesela geliyor ya bir teknik direktör. Bir takım teslim ediliyor. Oyuncu teslim ediliyor. Direkt orada bakman gereken ne biliyor musun? Oyuncunun gelişimi. Takımın gelişimi. Mesela işler kötü gider. Mesela bakarsın oyun vardır. Ama skorlar gelmiyordur. Hiç problem değil. Teknik direktörün anlattıkları oyun, oyuncu gelişimi hepsini bir araya getirdiğinde şunu diyebilirsin. Evet bu takım 5'te 0 yaptı ama bak bu takım ritmi yakaladığı an alacak götürecek, zirve yapacak. Sen onu ondan alıyor olman lazım. Alabilmen lazım. Onun sana onu anlatması lazım. Mesela Italiano bunu sana anlatıyor. Bak Beşiktaş bu iki maçı kaybetse de bir sorun yok. O teknik direktör sana bir şey anlatıyor. Çünkü anlattığı şeyin tamamının altını doldurabiliyor. Şey demiyor sana mesela. 3 transfer dönemine ihtiyacım var demiyor. 4 transfer dönemine ihtiyacım var demiyor. Bak oluyormuş değil mi? Ama senin efsanen sana 3 transfer dönemi diyor. Mesela nasıl ölçülüyorsa o mesela. 3 transfer dönemi nasıl ölçülüyor? Mesela onu sana anlatmıyor Sergen Yalçın. 3 transfer dönemi. Niye? Niye abi 3 transfer dönemi mesela? Niye 4? Şeyde diyor ya gibi de. Mesela 15. yumurtada seni ne durdurdu diyor. Kaç yumurta var burada diyor. 14 diyor. Diyor ya 15'te seni ne durdurdu diyor ya. Niye 15 ya? Şimdi orada da mesela 3 diyor ya, 4'te seni ne durdurdu? 4 transfer döneminde seni ne durdurdu? Niye onu söylüyorsun? Çünkü ileriye hedef gösteriyorsun. Biliyorsun ki burada toplumun hafızası bir hayli problem. Unutacak onlar senin o söylediklerini bugün söyledin.
1: Kesinlikle.
0: Yarın başarırsan ben yaptım diyeceksin. Başaramazsan da zaten hazır bir kitle var. Hakem, federasyon diyeceksin, çıkacaksın işin içinden. Aldığında yanına kar kalacak. Yok öyle bir dünya ya.
1: Evet, ikinci bölümde Beşiktaş Galatasaray'a da gireceğim. Yine keza Trabzonspor'da zaten gündem hareketli. Orayı da konuşuruz ama bir 9 dakika istersen gelen mesajlara bakalım abi saat başına kadar. Sen de orada işte cevap, sana da zaten sorular var. Türk futbol tarihinin demiş en şaşalı transferini imza atan Trabzonspor'u kutluyorum. Eğer futbolcu satabiliyorsanız böyle oyuncuları da alabiliyorsunuz. Muhasebe ise Trabzon'a özeldir demiş. İzlemek keyifli olacak diyor. Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Kartal Tekin yazmış. Bora Ayhan, Trabzonspor'u tebrik ederim. Sizce Serdal Adalı başarısız oldu mu diyor.
0: Yok ya, niye başarısız olsun ya? Yani. Şimdi mali kısmı var. Trabzonspor onu sponsorlukla bir şekilde halletmiş. O halledememiş. Ne yapsın adam yani?
1: O da 15 falan verdi.
0: Vermiş ya, tamam halletmemiş ya. Niye başarısız olsun ya? Mesela Trabzonspor'la ilgili bir şey dinledim. Diyor ki bir yorumcu arkadaşımız Beşiktaş'la, özür dilerim, Beşiktaş'la ilgili, Beşiktaş'la yorumcu. Eğer diyor Vlahovic'te diyor giderse diyor, o zaman diyor ya niye yansın başkan ya? Şahane bir şey yapmış başkan, sportif direktörü, teknik direktörü ile ilgili son 7 senede yapılmayan şeyi yapmış. Şahane bir temel atmış. Ve sana teknik direktörün önemli değil, salaksız da yaparım demiş yani. Daha bundan büyük zenginlik olur mu ya? Harcamana gerek yok, paran cebinde kalsın demiş adam ya. Ben o paraya sana 2 tane daha iyisini alırım demiş. Sen niye adamla kavga ediyorsun yani?
1: Az önce şey dedin ya, İsmail Kartal yerine bence hani kayıt konusunda daha iyi olur, hı hı, diye. Dinleyenimiz de buna istinaden diyor ki Yavuz abi dediğin biraz garip değil mi diyor. Yani İsmail Hoca'ya hakaret olmaz mı öyle olunca? Bunu nasıl anlatacaksın insanlara diye sormuş.
0: Anlattım ya işte yazarla ilgili konuyu ya. Herkes kendini o şekilde ifade edemezle ilgili. Ya biliyorum daha önce yapılmamış bir hadise de, ama o ortada da böyle bir sorun var ya. Ya bir sorun var şimdi mesela. Onu yazan arkadaşımız İsmail Kartal'ın maç önü ve maç sonu açıklamalarıyla ilgili çok fazla içinde eksiklik barındırdığını görüyor mu? Muhtemelen görüyor. Herkes görüyor. Yani. Bunu ben söylemiyorum ki yani. Şimdi burada bir problem var değil mi? Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Ya kabul edeceğiz. Daha çok ben diyorum ki bak, bunu kabul edersen bundan sonraki haftalarda içinden çıkamaz bir hale götürür seni. Ve bunda kötü bir şey de yok ya, ekipler ya bunlar. Niye o konuşsun, bir problem yok. Kendini ifade etsin ve desin ki hocamızın bize anlatısıdır bu desin yani. Bunda bir anormallik yok ki. Bak şeyi unutmayalım. Emre Belözoğlu cezalıyken yardımcısı İlker Pürel'i miydi? O konuştu, hatırlıyor musun bir galibiyetten sonra? Dedi ki Emre Hoca dedi kızıyla sabah konuştu telefonla dedi. İşte kızına söz verdi dedi. İşte kazanırsak hediye alacağım falan. Hatırlar mısın o konuşmayı bilmiyorum. İşte dedi sonra ben maç önünde dedi oyunculara bunu anlattım dedi. Emre Hoca'nın kızını üzmeyelim gibi falan. Sonra işte babalar kızlara verdikleri sözü tutar dedi basın toplantısında maç sonunda. Ya bence skandal bir açıklamaydı yani. Ya senin kızın mutlu olurken diğerinin kızı üzülüyor ya yani. Olur mu şimdi, bir babanın kızı sevinirken diğer babanın kızı üzülüyor ya. Ve sen bunu bir teknik direktör olarak milyonlarca insanın tutkusu olduğu bir oyunda bunu nasıl anlatırsın? Mesela o gün Antalyaspor'un teknik direktörünün babası da kızı da o sözü vermiştir değil mi? Üzüldü ya onun şimdi. O mesela dinledi o kız. Baba bak Emre Belözoğlu yaptı kızına. Sen niye bana sözünü tutmadın değil mi? Yani mesela futbolcunun o yüzden yapamayanı çıkarma oraya yani. Çıkarma abi, böyle ifade ediyorsa ben mesela Kasımpaşalı yetkili olsam yönetici derim ki bir daha baba sen lütfen. Çünkü sen bak bir sürü orada rakibin de ailesi var, kızı var. Hatta bir adım daha ileri gidiyorum. Ya, ekonomik anlamda çocuklarına bir şey alamayan babalar var değil mi? Yani alamıyor kızının istediğini. Onları da üzmüş olmadın mı şimdi? Bak Emre Belözoğlu kızının sözünü değil mi? Yani yerine getiriyor, hediyesini alıyor. Şimdi burada böyle çocuk üzerinden şey anlatma bize abi, başarı hikayesi. Çünkü burada yani bir yerde birini yıkıyorsan oradan anlatılmaz yani. Tamam ben hayatın gerçeğini biliyorum tabii ki ama... Öyle anlatma. Başka bir yerden anlat yani. O yüzden ilk April çıkma abi sen. Ya da Zeki Murat Göle çıkma abi sen. Çünkü sana şahane bir soru sordular değil mi? İsmail abi sormuştu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ya da başkası mı sordu? Hocam Fenerbahçe niye şampiyon olamadı dedi.
1: İrfan hocam da çıkmasın.
0: Ne dedi hatırlıyor musun? Ne dedi? İrfan hoca da gelecek. Ne dedi? Dedi ki ne demek yani ben mi şampiyon yapmıyorum dedi. Sevgili hocam ben senin geçen gün... Kulübenin kenarında elinde taktik tahtasıyla fotoğrafını gördüm televizyonda. Fotoğrafın vardı bu. Elinde o taktik tahtasını alıyorsan 12 senedir sahanın kenarındaysan şampiyon olamıyorsa Fenerbahçe Mourinho kadar sorumlusun. İsmail Kartal kadar sorumlusun. Kimler geldi gittiyse hepsi kadar sorumlusun. Var mı öyle bir dünya ya? Ne güzel iş anası satayım. Biz burada kalalım. Burada işler kötü gitsin. Ben diyeyim ki konunun benimle hiçbir alakası yok abi. Ya da sende ki bu İbrahim bu kadar abi, ne yapayım ben şimdi İbrahim'le nasıl alayım dinleyeni bu kadar yukarı çıkartayım de abi. Ne güzel iş. Böyle olur mu yani? Şimdi sorumlu o yüzden.
1: Kalmıyor kimse.
0: Evet abi, ifade edenler soruyor İrfan Sarıloğlu'na YouTube'da, şahane bir soru soruyor arkadaş. Diyor ki Okan Hoca dedi ki bu sene maçlardan sonra çok fazla ders çıkardık dedi Okan Hoca. Siz ne düşünüyorsunuz dedi. Ya Okan diyorsa doğrudur dedi abi, şimdi Okan diyorsa doğrudursa sen boşuna oturmuşsun orada. Ben mesela Okan Hoca'ya şimdi üzülüyorum teknik anlamda yani. Çünkü yardımcısı çok eksikmiş Okan Hoca'nın. Bir de sana bir olay, bak konu konuyu açıyor. Bu hafta maça gittim Galatasaray'ın.
1: Gördüm.
0: Maça gitme sebebim ne biliyor musun? Çekmiş. Bu arada ben bir şey paylaştım videoda. O videonun ben sesi duymadım o ara. Bir şey orada çocukluk aşkımsın diyor Galatasaray'ın. Ses gidiyor arkadan. İşte biraz da mesaj geldi Ferhat.

0: Fenerbahçe'de işte sen mesaj veriyorsun. Benim bir kulübe bir aidiyetim yok. Öyle bir daha anlatayım da onu da. Yani ya işte sen Fener Galatasaraylısın işte bilmem ne. Ya ben nasıl Galatasaraylıyım burada en fazla Galatasaray üzerinden eleştiri yapmışım. Neyse. Isınmayı, yani önce maça gitme sebebim şuydu Cihan. Leicester'i izlemek için gittim. Şimdi televizyondan iki tane maçı izledim. Büyük hayal kırıklığı yaşadım. Dedim ki ben gidip bunu canlı izlemem lazım. Görmem lazım oyunun bütününde ne yapıyor. Daha büyük hayal kırıklığı yaşadım yani. Leicester, önce şuradan başlayayım. Galatasaraylılar önde baskı oyununu Leicester ile oynayamayacaklar. Net. Galatasaray'ın bundan sonraki önümüzdeki sezon Leicester ile oynadığı önde baskı oyunların tamamı kırılacak. Geçmiş olsun. Tamamı kırıldı bu maçta. Çünkü Leicester, Lemina, Torreira, Sara'nın önde baskı yaptığı, hani diğer o topu atacak opsiyonları kapatma konusunda çok ağır kapatamıyor ve her pasta Galatasaray'ın baskısı kırılıyor. Çünkü Leicester çok geç gidiyor. Bu bir. Leicester'in en büyük yaşatacağı sorun. İkincisi, Leicester çok Galatasaray savunmanın arasına giriyor. Galatasaray'da Abdülkerim'in defosu Leicester ile beraber daha da yukarı çıkacak. Çünkü Leicester orayı da çok fazla dağıtıyor. Yani Galatasaray'ın bu iki konuda ciddi anlamda sorun yaşayacağını
1: zaten
0: düşünüyorum.
1: Zaten hazırlık maçlarında Abdülkerim'in bir düşüşü vardı.
0: Ama
1: belki de Leicester'in
0: çok etkisi var. Çok giriyor araya. Hiç, çünkü Abdülkerim hiç öyle bir oyun oynamadı Galatasaray'da yani. Oynadı, çabuk adamlarla oynadı. Mesela Lemina da giriyor oraya. Sara da giriyor ama çabuk oyuncu bunlar yani. Bu çok ağır bir oyuncu. Bu onları da çok zor durumda bırakıyor. Şimdi gelelim ısınmaya İrfan Sarıoğlu tarafına. Orayı da izledim dedim. Ben merak ediyorum. Bu insanlar 4 senedir biz ligi açtık, orayı açtık. Bize de bir şey öğretsinler. Vallahi billahi eski futbolcu arkadaşlarıma da attım o videoları. Hani lan dedim şimdi ben de ön yargılı olmayayım. Objektif bir hani sana attım, ona attım. Herkesin ilk yazdığı şey ne biliyor musun? 25 sene önceki ısınma. Bizim 25 sene önceki ısınmalarımız aynı. Abi döndüm o tarafa. Bak döndüm o tarafa. Ren'in ısınmasını izledim. Yani arada bile uçurum var. Ben mesela İrfan Hoca yerinde olsam mahcup olurum. Bu tarafı da biraz izlerim. Başka. Ben antrenörlüğe ilk başladığımda ne yaptım biliyor musun? Bahri Kaya'nın yardımcılığını yaptım Sarıyer'de. Futbolu bıraktım. İkincilikte o zaman Sarıyer yardımcı antrenörlüğü. Ersun Yanal'ın ekibiyle o zaman çok samimiydim Recep Hoca ile Volkan Hoca ile. Onlardan hep antrenman şeyleri aldım. Notları aldım. Isınma notu. Çünkü benim görevim belli. Bana maksimum ısınmayı verecekler. Başka ne verecekler bana ya? Yardımcıyım. Isıt diyecek ya. İlk başlıyorum ya bu işe. Ya da kuleleri oradan oraya bırak diyecek. Bir sürü şey aldım ısınma ile ilgili. Hani oyuncular bir değişim olması lazım ya. Ben de biliyorum. İki tur at gel stretching yap gönder gitsin. Değil. Yani oyuncunun da aslında ufkunu açacak. Onu sıkmayacak sürekli değişimle alakalı bir antrenman metotlarını görmesi lazım oyuncu ve oyuna özgü ısınmalar. Neyse ben bir kere ısıttım, hoca benden aldı takımı, bir daha bana vermedi ısıtmaya. Çünkü Ersun Hoca ısıtmaları çok yüksek tempoda yapıyor aslında, bizim hoca çok istemedi çünkü o da hiç değişmek istemedi mesela ısınma konusunda bile. Benim futbolculuğumda ben hocayı 96 yılında 97 yılında tanıdım. 97 yılında ne ısıtıyorsa 2017 idi aynı ısınma. Benden de onu talep etti. Ben tabii biraz böyle oyunlu eğlenceli ısıtıyorum takımı. Bana ki takım çok yoruldu dedi. Isıtma böyle dedi.
1: Şimdi sen bayağı kaynatmışsın takımı herhalde.
0: Ama yok ben olması gereken o. Yüksek şiddetli ısıtman lazım. Yani şöyle yüksek şiddet derken antrenmana özgü ısıtman lazım. Yani o tempoyu nabza çıkarman lazım ki antrenman yapacak ya oyuncu.
1: Tabii.
0: Öyle olur bu iş yani. Şimdi 20 sene önceli, 25 sene önceli bugün. Vallahi billahi 25 sene önce Galatasaray. Yani biz nasıl ısınıyorsa Galatasaray. Üzüldüm yani. Ren'in ısınmasını gördüm. Oyuncular daha sahaya çıkarken görevleri hazır, yelekleri hazır. Ve ısınma tamamen oyuna yönelik ısınma. Mesela biz de ya veriyor topu şut atacak. Osimhen topu hocaya veriyor. Hoca iade ediyor. Osimhen şut atıyor. Soldan orta yapıyor, vuruyor. Ya maçta sana özgürlüğü verirler mi? Adam orada onu plana göre yapıyor. Pas, pas, pas, orta, şut, dönüyor. Yani bir taraf 2026-27 ısınması, bir taraf 1998-99 ısınması. Sonra Okan Buruk'u teknik anlamda hani eleştirirken biraz ona haksızlık yapmış. Çünkü ekip çok önemli. Okan Hoca, İrfan Hoca'dan teknik anlamda hiçbir şey alamaz. Mümkün değil. Yani gördüm onu. Bir de şeyi dinledim. Röportajını dinledim YouTube'da. Şimdi bana kimse şey demesin ya, o kadar olamaz. Ben gördüm ya, bir de dinledim. Soruyor. Sen teknik olarak anlatacaksın değil mi? Mesela diyor ki hocam diyor, duran topları siz yaptırıyormuşsunuz Galatasaray'da diyor. Galatasaray diyor bir önceki sene diyor duran toptan çok gol attı diyor. Bu sene hiç atamadı diyor. Aradaki fark ne diyor?
1: Konucu bilir mi dedi.
0: Abi ne dedi biliyor musun? Keşke onu dese, o daha anlaşılabilir bir durum. Dedi ki Duran toplarda dedi kullanan ve vuran çok önemlidir dedi. Abdülkerim bu sefer vuramadı dedi. Abişim sen bana böyle anlat.

0: Tunan biz yandık biz. Nasıl bir, yani ben o zaman hemen şöyle yorumladım. Bir önceki sene tamamen doğaçlama bir şey olmuş. Yani yapmış ortayı vurmuş. Bir plan yokmuş yani. Planın olmadığını, o planı düzenledikleri iddia ettiği kişi söylüyor. Benle alakalı değil diyor konu. O yüzden bu tarafa biraz kafa yormak zorundayız. Yani şunu bir kıralım ya. Gelişebiliriz, öğrenebiliriz. Ama kimse kendi eksikliğiyle ilgili bir şey görmek istemiyor. Bir adım ileri gidemezsin ya. Şurada iki tane insan...
1: Ama ben de İrfan, mesela İrfan Hoca'yı ben de izledim. Mesela o basın toplantısını, iki saatlik. Mesela Okan Hoca'ya daha çok saygım arttı. Hani ben normalde hiç, hani İrfan Hoca falan, hani gri dersin ya. Hani adam tam böyle global mi şey mi, böyle anlamakta zorluk çekiyorsun.
0: Bence o başka eksikliğini farklı bir taraftan kapatmaya çalışıyor. Ben öyle yorumladım yani. Diğer eksikliğini farklı bir taraftan kapatmaya çalışıyor. Ben onun iki sene önce galiba Galatasaray'ın Kasımpaşa'da takıldığı bir maçtan sonra, Okan Hoca cezalıydı. Maç sonunu dinledim. Bak ben Kasımpaşa stadında oynadım. Kasımpaşa stadında oynadım yani. Hani bak deneyimledim. O sahada futbolcu olarak. Ben sana futbolcu tarafını anlatayım. Bir de taraftar olarak da deneyimledim. Gittim o stadda çok maç izledim.
1: Bak, taraftar da güzel, o da güzel. Bak,
0: ikisini de deneyimlemiş biri olarak söylüyorum yani. Ya İrfan Hoca ne dedi bilmiyorum. Futbolculuk yaptım İrfan Hoca. Var mı futbolculuk? Oynamış mı o statta bilmiyorum. O statta oynamış.
1: Yardımcıken çok şampiyonluğu var.
0: Hayır hayır, şeyden bahsediyorum. Futbolcu olarak o, hayır, bir de Kasımpaşa stadında oynadı mı bilmiyorum. Haksızlık etmeyeyim. Muhtemelen oynamadı. Oynasa o yorum yapamaz çünkü. Ben o taraf, bak iki tarafı da deneyimlemiş biri olarak sana diyeyim ki bak. Bir futbolcu için Kasımpaşa stadında oynamak şahane. Ne dedi maçtan sonra biliyor musun beraber? Zaten dedi bir futbolcu olarak dedi burada konsantre olmak zor. Niye? Ya niye, İstanbul'un göbeği şahane bir yer ya. Nasıl orada futbol oynamak zor? Şimdi sen bunu teknik direktör olarak niye söyledin? Çünkü berabere kaldın. Çünkü konunun seninle alakalı olmadığını topluma anlatmaya çalışıyorsun. Stat böyle diyorsun. Bir futbolcu için ilk önce ihtiyaç olan ne biliyor musun stat? Zemin. Önce zemin. Sonra stat, seyirci, neyse onlar da, ama zemin. 500 bin kişiyi getir bir araya, rezil bir zeminde oynat bakalım, oyuncu mutlu olacak mı ya?
1: Bakıyorum ki oyuncu kariyerine, Rize, Keşan var. Saray Belediye, Düzce, Maltepe, Sivas Spor.
0: Ya o statta oynamamış o zaman yani. Herhalde. O statta oynamış olsa o stadın futbol oynamaya elverişli olmadığını asla söylemez yani. Söyleyen birinin orayla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum.
1: Çaykur Rize'deyken falan belki gitmiştir.
0: Hadi git.
1: O oynamış olabilir
0: ya, de. Ya da onun...
1: Çok eski ama evet.
0: Ya bilemedim yani.
1: Peki. Şimdi dinleyenlerimiz şey diyor. Abi biz de muhabbete dahil etseniz diyor. Tabii ki hep ara ara okuyorum, merak etmeyin, zaten aralara giriyorum. Sergen Hoca'nın Candaş Tolga ile programında bir lafı var. Lewandowski'yi ben istemedim. 15-20 milyon civarı bir para istiyor diye söylemi var. Şimdi merak ediyorum. Sergen Hoca istemedi diye mi transfer olmadı? Yoksa parası çok geldiği için mi transfer edilmedi Lewandowski?
0: Şimdi sen orada direkt Sergen Hoca'nın söylediğiyle ilgilenmek zorundasın.
1: Yani Salah olayına bağlamış burada da. Yani evet, Salah'ı hoca mı istemedi diyor. İtalyano mu istemedi diyor. Yoksa para mı yetmedi diyor.
0: Yok, Salah olayı tamamen parayla alakalı bir durum. Çünkü hocadan hiç duyduk mu biz öyle bir şey istemiyor diye. Yok. Yönetim söyler ya, hoca istemiyor der, ne var yani onda. Önder Özen bir de toplantı yaptı ya. Sistemimizi, hoş sistemine uymayan bir oyuncuyla o kadar pazarlık yapmasın. O da ayrı bir konu yani. Eğer öyleyse de daha da problemli. Sergen Hoca'ya keşke o an orada Candaş Bey şey deseydi. Akbatu 18, ne yapacağız onu? Maaşını bıraktın gittin de Akbatu'nun enkazını kim aldıracak kaldıracak? 18 milyon. Hanginiz izledi, ikna oldu Akbatu'ya? Yani Lewandowski'nin olmadı yani, sana zarar vereceğini söyledin. Çok para dedin ama Akbatu'ya 18'i verdin. Ver bakalım Akbatu'yu, 8'e bir yer alacak mı? Mümkün değil ya. Akbatu'yu bir insan seyredip nasıl alır, 18 milyon verir ya? Akbatu'yu canlı izleyip 18, ben buraya getiren bir arkadaşım var. Yine Akbatu'yu getiren, Beşiktaş'ta görev yapıyordu o zaman Serkan Reçber'le beraber. Statta maçı izliyoruz. Ben de o maçı izlemeden hafta içi sansürsüz de şöyle bir yorum yapmıştım. Akbatu Beşiktaş tarihine atılmış en büyük kazık dedim, tamam mı? Bana dedi ki ya dedi birader çok büyük haksızlık yaptın dedi, tamam mı? Niye dedim? Ya dedi Akbatu müthiş bir oyuncu dedi. Ben göremedim dedim yani. Ama dedim inşallah yanılırım. Yani ben evet bir oyuncu izledim ama yanılmışım da derim dedim, hiç sorun değil. Dedi ki sen Akbatu'yu dedi seneye gör dedi. Dedim ki bak Akbatu'yu ben gördüm, seneye görmeme gerek yok. Hadi dedim senin için seneye de bir izleyeceğim. Yanına bir oyuncu alacağız dedi. Bak yanına aldığın adamı da yok edersin dedim. Sen Akbatu'dan kurtul dedim. Ne yaptı İtalyano? Yok Akbatu. Da Akbatu'nun yanına oyuncu alır mı? Bak Akbatu herkesi, hani bir şey var ya, koyduğun zaman zehirliyor ya, bütün şeyi de bozuyor.
1: Düzeni bozuyor.
0: Onun gibi düşün. Olmaz ki Akbatu.
1: Ama yani burada bence kötü bir şey söylemiyorsun. Sonuçta bu Wolves küme düştü. Bu adama 18 verip bir de 3 milyon maaş veriyorsun. Düşen takımdan belki alman daha kolaydı. Neden apar topar yani bu transfer yapıldı? Ben de onu anlamakta
0: Cihan,
1: zorlanıyorum.
0: Ben var ya bak takımını bak yani. Takımını dahi bak hiç ilgilenmiyorum. Düşmüş. Ben oyuncuyu Başakşehir maçı canlı izledim statta. Antalya maçı canlı izledim. Oyuncunun bir kere temel oyunculuk özellikleri olarak çok eksiği var. Hani ufak tefek anlaşılabilir. Mesela Popescu ağır bir stoper değil mi? Hep söylerler yani. Ama adam yani pozisyon bilgisi konusunda inanılmaz bir oyuncuydu. Yani onun ağırlığını falan anlama şansın yoksa. Çünkü en hızlı oyuncuya karşı bile düşmüyor aciz duruma. Niye? Biliyor mesafesini, şuyunu, buyunu. Şimdi bu ağır, hem ağır hem de pozisyon bilgisi konusunda çok eksik. Teknik olarak çok şey, duygularına çok yeniliyor. Kim izledi bunu 18 zarar şey onay verdi? Kaldı Beşiktaş'ın kucağında 18 milyon euro.
1: Evet abi, şöyle bir şey yapalım mı? Bir saat başına gidelim.
0: Yapalım.
1: İkinci bölümde de bir böyle bir çok mesaj birikti çünkü bunları okumamız lazım. Kıymet verip atıyorlar. İkinci bölümün başında bir dostlarından gelen mesajları okuyalım. Olur, ardından da şeye hiç giremedik mesela. İşte hatta bunun capsleri bile yapılıyor. Reels videoları yapılıyor işte. Beşiktaşlılar Trossard diyor. Trabzonlar Salah diyor işte. Fenerbahçeliler Greenwood, Galatasaray'a geliyor Ogocuku falan. Yine böyle işte onlar bir daha sarıyor işte Ake diyor işte kaleciyi söylüyor vesaire. Galatasaray yine Ogocuku deniliyor. Hani 4 yıldır şampiyon olan bir takım kasada para da var dedi Abdullah Kavukçu. Neden bu zamana kadar bekledi? Ligin başlamasına da çok az bir süre kaldı. Bunları da konuşuruz. Tabii Salah transferinde mesajlar geldikçe okuruz ama kısa bir ara rica ediyoruz, hemen geleceğiz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Şikvinya hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Şikvinyar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında

0: Yani kabak da bize patlamasın, onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mı?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
2: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir 4 dakikalık bir ara verdik ama buradayız, dipdiriyiz. 14'e kadar ara vermeden devam edeceğiz. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. İbrahim abi, söz verdiğimiz gibi bir mesajlara girelim.
3: Olur abi.
2: Galatasaraylı olarak demiş, pazartesi salı bu sene şampiyon olacağız diyorum. Ama çarşamba günü İbrahim Yavuz'un yorumlarını dinleyince yok ya bu sene en fazla 3. oluruz diyorum. Bir anda fikrimi değiştiriyor demiş Tarık. Almanya'dan bir dostumuz bize böyle fotoğraf dağıtmış. Çok güzel. Galatasaray taraftarıyım diyor, bahçesinden süper bir fotoğraf atmış. Selam olsun.
3: Selamlar.
2: Futbol konusunda bilgisi yüksek birisi. Ben de bazen konularına katılıyorum. Benim de sorum şu demiş. WhatsApp'a güncelleme mi geldi? Ben bunları niye böyle zor okuyorum, bir saniye. Benim de sorum şu. Kendisi Galatasaray'da bir görev düşünebilir mi? Antrenör lisansı var mı? Bir ara Galatasaray'da Alman bir teknik adam vardı antrenör ekibinde, ismi aklıma gelmedi. Bu adamı niye yolladılar anlamadım, saygılarım.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim, böyle sorular geliyor Cihan. Yani niye antrenörlük yapmıyorsunuz? Bir, antrenörlük lisansına, UEFA B lisansına sahibim. Yani bunu da herhalde kaç, 12-13 yıl önce aldım ama sonrasıyla alakalı kısa bir dönem Sarıyer'de antrenörlük deneyimim oldu. Ya işin o tarafıyla alakalı çok benim hayal ettiğim gibi olmadığını gördüm. Yani neden antrenörlük yapmıyorum? Şunu bir kere çok net bir şekilde deneyimledim. Türkiye'de antrenörlüğe başlarken futbolculuk kariyeriniz çok ön planda oluyor. Yani benim futbolculuk kariyerim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta üst seviyelerde olmadığı için, yarın o işleri orada bırakan insanlara bu iş teslim edildiği için ister istemez ben aşağıdan başlamak zorundayım. Eyvallah, sorun yok. Şeyi bilsem, aşağıda ayırdığım zamanın, bilgimin, birikimin, orada oyun ve oyuncunun gelişiminin bir karşılığı olacağını bilsem eyvallah. Onun da karşılığı şu olacak: Cihan'la olan iletişimin belirleyecek, menajerle olan iletişimin belirleyecek, kulüp başkanıyla olan iletişim belirleyecek. Yani kimse benim o konudaki bilgi ve birikimimle ilgilenmeyecek. Şimdi ben bunları görmüşüm. Şimdi işin o tarafında olursam mutsuz olacağımı da görmüşüm. O yüzden işin o tarafına, yani teknik direktör tarafına hiç girmek istemedim yani. İşin idarecilik tarafıyla alakalı, aslında sportif direktörlükle alakalı hala planlarım, hayallerim var. Bununla ilgili düşüncelerim var. Ama orada da yani he deyince olmuyor. Şöyle olmuyor. Orada gittiğinde de bir zamana ve plana ihtiyacım var. Yani ben mesela şu an bana biri hadi gel burada başla dese başlamam. Çünkü eğer orada tam anlamıyla planlama konusunda benim yöneteceğim zamanı ve alanı bana vermezlerse benim anlattıklarımın hiçbir karşılığı olmayacak. Yani benim altını doldurmam lazım planlama konusunda. O yüzden şimdilik işin bu tarafıyla alakalı kalmaya çalışıyorum. Bir de lütfen rica ediyorum, yani şu yorumlardan uzaklaşalım ya. Ben bu tarafı da seçmiş olabilirim. Mesela şöyle yorum var: anlatıyorsun, yap da antrenörlük yok. İşte antrenörlük yapmazsam yok mu anlattığım bu karşılığı?
2: Rıdvan Dilmen de bu yolu seçti mesela.
3: Hoca benim hocamdı Adana Spor'da. Bak, teknik direktör.
2: Ben Rıdvan abi çok dinlerim, çok da beğenirim.
3: Bak, teknik direktördü. Benim hocalığımı yaptı Rıdvan Dilmen ya.
2: Olmadı, denedi.
3: Dedi ki ya ben evet ya bu tarafta olmam lazım. Şimdi Rıdvan Dilmen'in burada başarısız olması burada anlattıklarını değersiz hale mi getiriyor? Ne alakası var yani?
2: Değersiz olsa yıllık o kadar paralar kazanır.
3: Olur mu şimdi yani? Niye o tarafla ilgileniyorsun? Sen şunla ilgilen. Sana bir konuda yorum yapan insanın söylediğinin bir karşılığı var mı? Ama şunu yap, bence yap. Bu hepimiz için önemli. Benim bir sene önce radyoda başlarken söylediklerimi bir düşün. Yani tabii ki bunu not alacak bir yer yok ama mesela videoda kayıtlı olan yerlere git. Git bir sene önce bak bakalım ne anlatmış bu adam. Değişen süreçte altını dolduracağı bir şey var mı? Şimdi bana bir tanesi yazmış, diyor ki ya bu da diyor sürekli diyor nedir o şeye göre karar değiştiriyor diyor. Skora göre yorum yapıyor diyor. Kazanınca iyi, kaybedince kötü. Ya

sen başkasından duyduğun şeyi niye benim üzerime yıkıyorsun? Ben Fenerbahçe Tedesco ile 5 tane attığı maçtan sonra eleştirdim diye burada. Ya olmayacağını 5 tane attığı maçtan sonra söyledim sana yani. Diye davranışı da doğru değil, planlama doğru değil dedim. Sen şimdi bir başkası tutarsız davranıyor diye tutarlı davranmaya çalışan insana kızıyorsun. Sergen Yalçın antrenörlükte başarısız oldu diye, yorumculukta söyledikleri şeylerle çelişti diye bugün bana diyorsun ki Sergen de senin söylediklerini söylüyor. Sergen Hoca

0: isterse başlayabilirdi.
1: Şimdi
0: direkt
1: sen benim yapmadığım bir şeyi öteki yanlış yaptı diye bana kızıyorsun yani. Niye bana, ben öyle bir şey yapmam. Ben mesela bugün diyorum ki mesela kadro planlaması böyle olur. Teknik direktör davranışı böyle olur. Mesela diyorum ki İsmail Kartal'ın yerinde olsam 36 kişi kampa gitmem. Bugün bunu söyleyip yarın bir takım çalıştırıp 36 kişi kampa gidiyorsam çıkar benim karşıma de ki arkadaş sen bunu diyordun, ne oldu? Şimdi benim yapmadığım şeyi bir başkası yaptı diye bana kızıyorsun yani. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani işin anlatayım. İdari tarafıyla alakalı evet bir planım var yani.
0: Mesela oyuncu tercihin ne diye bir dostumuz sormuş. Berkan gibi çok koşan ama boş koşan futbolcu mu demiş. Yoksa Torreira gibi yerini bilen futbolcu mu? Torreira da çok koşuyor aslında. Çok değişik bir örnek olmuş ama devam edelim. Torreira'nın 50 metre bir adamı kovaladığını görmedim. Söylendiği gibi koşan futbolcu iyi futbolcu mu? Gerçekten bir de bu sezon Galatasaray'ın taktiğinde bir değişiklik bekliyor mu?
1: Çok güzel soru. Koşma ile ilgili söyleyeyim. Şimdi bize
0: 50 metre diyor, kovalamıyor adamı diyor. Akıllı koşuyor demek.
1: 50 metre kovalamasın.
0: Yani.
1: Şey. 50 metre kovalamak iyi bir hadise değil. Şunu söyleyeyim.
0: Ozan şimdi sormuş.
1: Ozan Bey, şöyle bir durum var. Şimdi bize hep şöyle öğretildi. Koşmanın kötüsü olmaz diye. Onun sorunun üzerine bence yani bize de o örneği verildiği için söyleyeyim. Koşmanın kötüsü olur. Yanlış koşarsan bozarsın arkadaşını yani. Doğru yere koşman gerekiyor. Yani koşmanın kötüsü olur maalesef. Şimdi Torreira ile ilgili ben canlı statta yine izledim. Ki Galatasaraylıların Torreira'ya dört elle sarılması lazım. Evet, yaşı ilerledi. Anlıyorum ama hele hele bu Leslie transferinden sonra ya bir kere daha sarılmaları lazım Torreira'ya. Ya, Galatasaray için o kadar önemli oyuncu. Gerçekten yakın tarihte statta canlı gözlerimle izlediğim için söylüyorum. Yani hangi oyuncu hangi sistemde oynar? Yani burada belirleyici olan şudur. Mesela burada önümüzde bir kadro var değil mi? Talisca, İrfan Can, Asensio. Talisca, İrfan Can, Asensio ile mesela önde baskı oyunu oynayamazsın. Gitti. Talisca, İrfan ve Asensio ile önde basarsan o baskı her türlü kırılır. Arkadaki Guendouzi, Fred'in yani anası ağlar. Devamında Ake ile Skriniar dağılır. Tamam mı? Yani bir teknik direktör olarak bence burayı analiz etmen lazım. Bu kadroyla çıkıyorsan, geçen gün Fatih Tekke dedi ya, Avrupa maçlarına da hazırlık yapıyoruz dedi. İkinci bölgede rakibi karşılayacağız dedi. İşte Fenerbahçe bu kadroyla ikinci bölgede karşılamak zorunda. Bak Fenerbahçe ben önde basarım derse bu kadroyla basamazsın önde. Hani sorunun cevabı oldu mu bilmiyorum ama hani hangi işte bu oyuncularla oyun oynanmaz. Daha atletik oyuncularla o oyunu planlayabilirsin. Niye Greenwood'da Galatasaray önde baskı oyunlarında sorun yaşar diyorum. Çünkü önde baskı dediğin hadise şöyle olur. Baskıyı biri başlatır. Ben başlatırım, top sende, sana doğru giderim, tamam mı? Diğer arkadaşlarım da senin topu atabileceğin opsiyonları kapatmaya giderler. Yani seni hataya zorlarlar. Uzun oynamaya zorlarlar ya da kaptırmaya zorlarlar. Leslie çok geç gittiği için o senin baskıya gittiğin bütün alanları diğerleri kapattığında Leslie geç gidiyor. Senin o geç gittiğin yere bir pasla o baskıyı kırıyorlar ve Galatasaray'ın önündeki bütün baskı ortadan kalkıyor. Yani bu iş böyle yapılır. Planlama böyle yapılır.
0: Torreira tarzı diyorsun yani. Evet.
1: Ya bununla alıştın oynamaya. Torreira. O zaman Leslie'yle oynayacaksan bu kadar öne gitme sakın. Biraz daha ikinci bölgede karşıda ama şimdi sen Osimhen'e yani vardır ya bazıları tutmaya çalışsan tutamazsın. Sen Osimhen'e şimdi dur desen tutamazsın, o gider. Ama Leslie de bozar. Yani muhtemelen tahminimce Leslie Galatasaray'ın organizasyonlarında olmaz. Lemina, Torreira, Sara gidiyor diyorlar bilmiyorum ama Lemina şeyden şu an Torreira'dan Galatasaray'a eğer orta sahibi adam alamazsa var. Hatta bir adım ileri gideyim. İlkay Leslie'nin daha önünde. Planlama olarak yani. Leslie'yi oynatacağım ama İlkay'la oynarım orada yani. En azından İlkay orayı boşaltmaz yani.
0: Fenerbahçe'nin şansı önceden sadece Galatasaray'la uğraşıyordu. Şimdi Trabzonspor ve Beşiktaş'ta çıktı demiş. Bu sene diyor Yunus.
1: Ya Fenerbahçe kimse, Fenerbahçe kendiyle uğraşıyor. Ya Fenerbahçe'nin kendine verdiği zararı kim verebilir Fenerbahçe'ye? Bak, Jesus'tan bu yana gelelim Fenerbahçe'nin kendi kendine verdiği zararları. Bir dörtlü, bir üçlü, bir dörtlü, bir üçlü. Perişan etti takımın dengesini Jesus. Hatırla o dönemde. Gittin İstanbulspor'a önde olduğun maçı verdin değil mi? Kendin verdin. Gel İsmail Kartal dönemine şahane giden bir organizasyonu ben kupada oynamam dedin. Bak gitmedin kupaya. En güçlü olduğun zamandı ki Galatasaray'ı o gün orada yensen, gitsen ki yenebilecek durumdaydın. Daha iyi durumdaydın Galatasaray'dan. Galatasaray'ı bir kaosun içine sürükleyebilirdin. Çekindin İsmail Kartal olarak. Ne dedin? Ya şimdi Olympiakos maçı var. Galatasaray beni yener. Gelir Olympiakos'ta da kaybedersem o krizi yönetemem dedin. Bir de gittin Olympiakos maçı da Konferans Ligi'yi hatırla. Az kadroyu da dinlendirdin. Ne yaptı Fenerbahçe o hafta hatırla? 10 gün içerisinde

0: Kupayı kaybetti Galatasaray'a. Konferans ligini kaybetti. Olympiakos'a Sivas'la berabere kaldı. Ligi de kaybetti. Bak bir haftada bütün planlama gitti. Şimdi hangi MHK bu zararı verebilir? Hangi federasyon bu zararı verir? Kendi kendine verdiğin zararı. Gel geçtiğimiz sezona Tedesco diye birini getirdin değil mi? Hiçbir sorun yoktu Fenerbahçe'de. Bir gün uyandı. Dedi ki ben üçlü oynayacağım dedi yani. Üçlü oynayacağım dedi adamı. Ve Antalya, Nottingham, hatırlı o maçların hepsini üçlü oynadı Fenerbahçe ve yemediği kadar gol yedi.
1: Döndü sonra tekrar.
0: Döndü de o ara gitti. Gitti abi. Şimdi hangi MHK, hangi federasyon bu zararı verir? Önce burada mı arasak acaba problemi? Gel bu sene 36 kişisin. Takımı teslim ettin. Teknik direktör hala 99 puanı anlatıyor. Yeni söyleyecek hiçbir sözü yok. Her söylediği bir sonraki söylediğiyle çelişiyor. Şimdi bunu MHK yapmadı. Mesela şey mi? Hacı Osmanoğlu mu getirdi İsmail Kartal'ı takımın başına? Ya da Jose Mourinho ile ilgili söyleyeyim. Mesela Jose Mourinho ilk sene antrenörlük yapmadı. Yapmamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Sen niye bir sonraki sene gittin Londra'ya Jose Mourinho ile devam kararı aldın? Yapmadı ya. Düşüncesi sağlıksız ya. Niye sağlıksız adama bir kere daha al dedin benim yapımı biraz daha paramparça yap? Belliydi ya. Sen şimdi bunların hiçbirini öngörememişsin. Sürekli diyorsun ki Fenerbahçe Galatasaray'la. Fenerbahçe kendiyle problem yaşıyor. Bak ben Fenerbahçe'nin 103 gollü belgeselini izliyorum. Şeyde bir platformda. Dün başladım. 2 bölüm izledim. Ya acayip. Ya hiçbir şey değişmemiş biliyor musun? Bak kaç 88-89 sezonu. Fenerbahçe lige başlıyor. Bir 5 atıyor bir 4 atıyor. 3. hafta 0-0. 4. hafta 0-0 tesisi basıyorlar. Ya gol yememiş takımı tesisi basıyor. Ya düşünsene o kalecisin sen orada. Baba ben gol yemedim neye kızıyorsunuz dersin değil mi yani? Ya takım daha gol yememiş.
1: Ama o dönemler o çok popülerdi ya. İşte, oyuncular abi, çıkarken falan arabalarını
0: tamam şimdi kesiyor. Değişti ama aynı kültür devam ediyor.
1: Düşünce
0: sürekli
1: aynı. Yani.
0: Aynı düşünce. Ya bir şey yok. Hani bu bambu ağacı ile ilgili geçen anlattım ya. Ya bu biliyorsun hani uzak doğuda yetişen 4 sene sürekli gübre sulama yok arkadaş. En ufak bir filiz yok toprağın üstünde. 5. senenin sonunda 6 haftada 27-30 metre çıkıyor. Bak inanabiliyor musun? Olaya baksana Can. Ama orada işte sabır gerektiriyor değil mi? Şimdi aslında futbola uyarlı oradan. Şimdi Fenerbahçe'nin aslında o gün ilk 4 haftada 2 beraberliği var ama orada temel sağlam atılmış. Bak Veselin Önemiş o dönem çok sağlıklı şeyler anlatmış. Kadro planlaması tekrar bir sürü olumlu şey var. Niye acele ediyorsun toprakta filiz görmedin diye orayı öldürmeye çalışıyorsun yani. Neyse ki o ara ondan sonra almışlar götürmüşler yani bak Aykut Kocaman'ın o dönemki çıkış hikayesi ya bütün oyuncularla ilgili şahane bir hikaye var yani orada ya o dönem onlar yapılmış da şimdi niye ama şu an çok sabırsızsın kendinle kavga ediyorsun.
1: Geçen bir alışveriş merkezinde Torreira'yı gördüm bildiğin küçük demiş kol altıma alıp fırlatabilirdim o gün anladım.
0: Fırlatamayacağını.
1: Yani işlevin daha önemli olduğunu demiş de Salih yapmayalım böyle şeyler. İsmail Kartal ne zaman 99 puandan bahsetse Galatasaraylı taraftarlar demiş sinirleniyor. Neden anlayamadım ki diyor.
0: Galatasaraylılar niye sinirlensin? Galatasaraylılar bence tam tersi. Sürekli onu konuşmasını ister Galatasaraylılar. Galatasaray'ın işine gelir o ya. Galatasaray ondan niye sinirlensin Galatasaray yani bir de çok enteresan bir durum var mesela düşünebiliyor musun Cihan biz seninle yarışmışız atıyorum işte 99'u şeyle sen 99 metre bir atış yapmışsın ben 102 atmışım sen ben şampiyon olmuşum sen sürekli ama ben de 99'a ya attın sen tamam eyvallah ya o da senin yanına kar kalsın da bir işe yaramadı yani ben 102 attım ya.
1: Selamlar iyi yayınlar demiş televizyonda efendiliğinden karşındaki adama kafa atmamak için zor duruyorsun İbrahim abi. Çok fark ediliyor haberin olsun demiş. İshak diyor ki her şey güllük gülistanlık ama Fenerbahçe kendi kendine yapıyor bütün kötülükleri öyle mi demiş. Katılmamız sana.
0: Gülistanlık ne mesela?
1: Şeyden bahsediyor yüksek ihtimal işte hakemler.
0: Ya hakemlerden şikayet hakem etmeyen kurulu. Var mı bu ülkede ya? Yani hakemlerin kendisini doğramadığını söyleyen bir hoca bir kulüp başkanı var mı bu ülkede ya? Göztepe'ye ayırıyorum. Bir tek Göztepe. Orada Türk yok. Bak hakem onları da bir ara zorla biliyorsun değil mi? Taraftar şeye göndermeye çalıştı Galatasaray maçından sonra. Ya adamlara da hani yakışmıyor ya hiç onlara uygun bir davranışta gittiler de onlar garibim hani tepki olmasın diye federasyona iki kişi gittiler. Hayatlarında hiç bilmedikleri şeyi yapmaya çalıştılar.
1: Hakem protestosu.

0: Yok be, 10 kişi vardılar ya. Vardılar.
1: Ya gitti yazık ya. Hayır, iki yöneticiden bahsediyorum. Evet. Onlara hiç yakışmıyor ya adam. Biz, ya o belli ki oraya zoraki gitmiş yani. Hani muhtemelen içeri girdiğinde baba konunun bizde bir ilgisi yok. Ayıp olmasın diye geldik yani.
0: Son dakika Ödegaard diyor. Trabzon'da kapa bildirildi demiş. Yok artık daha neler. Herhalde ironi yapmış. Salah'tan sonra. İzmir'den Salim. İbrahim Bey haklısın, Fenerbahçe hata yaptı diyor. Biz Galatasaray maçından evvelki maçta 8 futbolcu kart sınırında çıktık. Peki bu normal mi demiş. Mesela ona.
1: Normal. Hemen cevap veriyorum. Normal. Faul yapmış, kart görmüş. Ne yapalım yani?
0: Bizim aslında antrenörlük veya yönetiminde görev almanı istememizin sebebi diyor senin. Hani yap da görelim demek değildi. Ben kendi düşüncemi söylüyorum demiş. Hani açıklamaların mantıklı ve olur olan bir şey. Keşke diyoruz. Bazen bu tarz insanlar bir yerlere gelse, düşünceler değişse. Hani yoksa yap da görelim mantığıyla yazmıyoruz
1: yok,
0: onları.
1: Hayır, bazıları öyle dediği için söylüyorum. Yoksa yani şöyle bir durum da yok ki. Yani bize de biri gelip ya kardeşim burayı yönet de demiyor maalesef yani. Hani yoksa ben böyle bir görev olsa niye yapmayayım yani? Bu kadar sahanın her alanını deneyimlemişim. Bak, futbolculuk yapmışım. Antrenörlük yapmışım. Menajerlik yapmışım. Yorumculuk yapmışım. Yani sahanın her yerinde, sahanın dışının her yerinde bir şekilde bir yerlere temas etmişim. Ben de diyorum kendimce lan bu kadar deneyimim var. Yani bunu bir şekilde sahaya aktarmam lazım. Genç oyuncuya dokunmam lazım plan. Ama bana kimse vermiyor ki o fırsatı, şansı yani.
0: Radyo Gol efsunludur. Ben sana söyleyeyim, biz burada hangi hocalarla, hangi teknik adamlarla konuşsak bir yerde bir şekilde görev alıyorlar, sonra bize bağlanamıyorlar ama.
1: Öyle mi? O kadar yani, yoğun oluyorlar yani.
0: Yok, ondan değil. Kulüp yasak.
1: Müsaade etmiyor.
0: Müsaade yani. Etmiyor. Hani aslında şey, biz de aslında seviniyoruz bir taraftan ama bir taraftan da üzülüyoruz yani. Mesela Nedim Yiğit yani. Hocam vardı mesela. Evet. Her gün konuşuyorduk. Hocam gitti. Milli takımlara gitti. Sonra tekrar bir
1: Antalya'ya
0: gitti. Herhalde sonra aynen, bıraktı aynen. Galiba bilmiyorum ama yani çok var.
1: Evet evet ya, doğrudur. Doğrudur.
0: Güney Afrika'da şey var. Muhsin Ertuğrul hocamız var mesela.
1: Aynen, hocayla da o ben da program yapmıştım çok, Spor çok. TV'de.
0: Bütün Galatasaraylılar olarak şu an hepimizde şu beklenti yok mu? Bekleyelim abi ya. Çok büyük ve çok gizli bir operasyon yapılıyor. Sansasyonel birini getirecekler herhalde diye. Umarım yanılmayız demiş.
1: Şey diyor ya, Doğan abi bugün çok güzeldi. Hani kurbanda ilk gün kesenle son gün kesen hadisesi var ya. Yani herkes ilk gün kesmek istiyor. Yani sanki üçüncü, dördüncü gün kesildiği zaman sanki o hani
0: ibadet yerine
1: gelmemiş gibi bir an.
0: Hani bir de üçüncü, dördüncü gün satılan mallar da ucuz oluyor.
1: Aynen, çok güzel örnek. Sanki burada Galatasaraylılarla ilgili. Ama şöyle, şimdi bence Galatasaray tarafıyla ilgili yani şöyle bakmak lazım. Evet, planlama konusunda yanlış yani. Bugüne kadar Galatasaray'ın o planlamayı yapmış olması lazımdı oyuncu transferi konusunda. Ama diğer taraftan şöyle yorumlanması lazım. Ben son maçta Galatasaray'ı izlediğimde o şampiyonluğun önemli parçalarının orada olduğunu gördüm, değil mi? Yani aslında Galatasaray 10 numara olmadan da problemi ortadan kaldırabilir. Ya da işte alternatif, mesela sağda olanın dışında alternatifi istiyorsun. O olmadığı için sanki bütün her şey kötüymüş gibi anlatıyorsun. Yok ki öyle bir şey. Beşiktaş'a geliyorsun, Fenerbahçe'ye geliyorsun, Trabzon'a geliyorsun. Ama şunu gözden kaçırıyorsun sanki. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de bugün Galatasaray'ın kadro istikrarını yakalamak için transfer yapıyor. Galatasaray'ın cebinde zaten o var ya. Galatasaray hazır. Rakipleri şu an Galatasaray'ın istikrarını yakalamak için uğraşıyor. Bir de rakipleri şu an Galatasaray'ın yakaladığı kadro istikrarının tekrarını yapmaya çalışacaklar. Yani Galatasaray'ın rakiplerine göre avantajına baksana. Yani Galatasaray'ın aslında evet transfer konusunda bu kadar ortalığı ayağa kaldırmaması gerekiyor yani. Ama Galatasaraylıların haklı olduğu konu ne taraftarın? Çünkü bugüne kadar hep transferle anlattı teknik direktörleri olayı. Şimdi sen teknik direktör olarak sürekli transferi talep edersen ve sürekli gerçekten transferle problemi ortadan kaldırırsan, yani senin teknik direktör olarak dokunuşun çok geride kalırsa ister istemez onlar da onu bekliyorlar. Yoksa Galatasaray'ın, şimdi düşünsene, ben Galatasaray'da idareciyim. Ben direkt teknik direktöre şunu söylerim, hocam yani sen 5 senede antrenman tekrarı, bugün biz bambaşka şeyler konuşmamız lazım Galatasaray'da. Bir sürü gelişmiş oyuncu konuşmamız lazım. Altyapıdan bu organizasyona katkı sağlamış oyuncu konuşmamız lazım. Osimhen yoksa altyapıdan Galatasaray'ın şu an bir tane oyuncusu olması lazım. Stoper konusunda Arda'nın gelişmiş olması gerekiyordu. Çok üzgünüm, Arda daha da geriye gitmiş. Arda'nın durumu bir hayli gerilemiş. Yani çok ümidim vardı ondan ama

0: son halini görünce büyük hayal kırıklığı yaşadım. Bunun hesabını teknik direktörün vermesi gerekiyor normalde. Ama şimdi taraftar güvenmiyor Okan Hoca'ya. Güvenmediği için transferi talep ediyor. Yoksa Galatasaray takımının şu an oyuncu tekrarı, oyuncu zenginliği kimde var? Sen şimdi İlkay Gündoğan diye bir oyuncun var. Yok sayıyorsun değil mi İlkay'ı? Şu an herkes yok sayıyor değil mi Galatasaraylılar? İlkay öyle Gündoğan tabii. Yok sayılır mı ya? Sence İlkay Gündoğan'ın sorunu tek başına kendisiyle ilgili olabilir mi? Acaba sistemin yarattığı, yani sistemsizliğin yarattığı bir problemi çekiyor olabilir mi? Ya Manchester City'de buraya gelmeden önce bu istatistiği yakalan oyuncu nasıl oluyor da kısa sürede burada tanınmaz hale geliyor? Niye? Çünkü burada sistem yok. İlkay Gündoğan şu an Galatasaray'da yaşadığı temel sorunu sistemle alakalı. O hep alışmış, bak canlı statta izleyince daha iyi görüyorsun. O City oyunlarında, Barcelona oyunlarında bir sistemin içerisinde var olmuş. Ama burada problemi kendin çöz oyunu çok sıkıntılı. Bak Sané onu yapıyor. Bak Sané buraya benzemeye başlamış. Ama çok tehlikeli Sané'nin durumu. Sané giriyor mesela Galatasaray'ın yediği ikinci golde. Girdi bekin üzerine. Hiç öyle bir aksiyon yokken çalım atmaya çalıştı. Kaptırdı. Sol bek ortayı yaptı. 9 numaralı oyuncu golü attı Abdülkerim'in yanından. Orada problem şey de Sané de. Sen nereye gidiyorsun? Yap bakayım City'de öyle oyunlar da bak seni bir daha oynatıyorlar mı yani? City'de niye gidip ben adama çalım atacağım demiyorsun kendi sahanda? Niye? Çünkü teknik direktör bir oyunu var, sana müsaade etmiyor. Ya burada Galatasaray'ın temel sorunu o. Yoksa Galatasaray'ın öyle transfer falan derdi olmaması lazım şu an.
1: Devam edelim. WhatsApp mesajlarıyla yazıyorlar çünkü. İbrahim abiye net bir soru soruyorum. Osimhen mi Salah mı? Biliyorum ki o hangi mevkiye ihtiyacın varsa gibi teknik cevaplar verecek ama birini tercih etse hangisini eder?
0: Tabii ki Osimhen'i tercih ederim yani. Çünkü burada bir tekrar görmüşüm Osimhen'le. Ben Salah'la hiçbir şey görmedim. Ne olacağını bilmiyorum ki Salah'la ilgili.
1: Bambu yetiştirmek zor. Orkide daha da zor. Tohumu nemli, yosuna sarıp çimlenmesini bekliyorsun. Gereken zaman 10-12 sene demiş.
0: Ya işte.
1: Bambuyu bekleyemiyoruz. Onu hiç bekleyemeyiz.
0: Hiçbir şeyi bekleyemediğimiz için bu haldeyiz, evet. Ya yani işte. O senin çocukların, o altyapıdaki çocukların işte o ağaçlar. Yani o gübresini vereceksin, suyunu vereceksin, bekleyeceksin yani. Sen istiyorsun ki yani ben bugün Arda'yı aldım, Sanchez gibi olsun diyorsun. Olmuyor ya, Sanchez de gitti kendi ülkesi, kendi topraklarında öyle zaman geçirdi ya. Suladılar Sanchez'i, verdiler gübreyi, öyle oldu yani.
1: İbrahim abiye selamlar. Bu akşam ekibimiz Sturm Graz'a... Yok yapma ya öyle şeyler. Kerim, ortalığı karıştırma. Ülke puanı önemli bak. Sonra beraber gidemiyoruz yani. Kaç yıldır iki takım gitmiyor Şampiyonlar Ligi'ne. Gitsin izleyelim ya herkesi.
0: Tabii tabii. Ne güzel ve oldu. Bak bir şey söyleyeyim mi? Artık daha kolay Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Mesela eskiden çok zordu. Kesinlikle. Mesela finalde Arsenal geliyordu. Abi. Yani, nasıl eleyeceksin Arsenal'ı?
2: Şimdi Lyon gelebilir ama Lyon'u yenebilirsin.
0: Lyon'u yenersin ya. Geçen sene Benfica'yı da yenebilirdin. Bak yenemediğin Benfica grupta sonuncu mu oldu? Öyle bir şey. En kötü diplerdeydi. 24'ün dışında kaldı. Yani şu an aslında gitmek daha kolay. Şimdi elediğin Gornik yani senin ayarında falan takım olabilir mi?
1: Galatasaray yönelimi mi oynadın? Molde'yi falan yenip gitmişti yani düşün. Şimdi
0: ben bunları halletmen lazım aslında ya. Yani bence şu an geçmişe göre daha şansın yüksek. Bırak gitsin, bu takımlar ne kadar fazla giderse senin için o kadar iyi. Bu, yoksa bu ekonomi dayanmaz. Gider para mara kalmaz yani.
1: Doğru söylüyorsun, bak o eski formattayken hani geçiyordun iki turu, son turda ya Arsenal geliyor
0: Arsenal
1: diye
0: bekliyordun. Arsenal geliyor yani, şimdi nasıl eleyeceksin yani? Atilla Galatasaray'ın o dönem Manchester'ı eleyip gitmişti tarihinde ilk defa. Manchester'ı eliyorsun ya yani. Şimdi Lyon diyorsun. Ne Lyon mu kaldı şimdi yani? O dönemki Lyon mu var?
1: İbrahim Yavuz Okan Hoca için sürekli transfer talep ediyor dedi ya. Transfer istemezsen Hamza Hamzoğlu gibi 3 kupayla silinip gidersin demiş.
0: Hamza Hamzoğlu 3 kupayla niye silindi gitti? Niye gitti?
1: Ali Algül.
0: Niye gitti Hamza Hamzoğlu, Ali Bey? Ben size söyleyeyim şimdi, yanım karşımda olmadığınız için siz yazana kadar ben anlatayım. Hamza Hamzoğlu niye gitti biliyor musun 3 kupayla? Çünkü Hamza Hamzoğlu'na o zaman soruldu. Hocam ne yaptınız hani bu takımda o değişimi 3 kupayla bitirdiniz? Oyuncular toplantıdan sıkılıyordu. Toplantıyı kaldırdım dedi. İşte o gün konunun Hamza Hamzoğlu ile alakalı olmadığını kendi ispat etti ve onun teknik direktör olarak gelişimi olmayacağını net bir şekilde ben söyledim. Ya mümkün değil ya. Olur mu öyle şey? Ya bir teknik direktör başarısını, analizi iptal ettiğim üzerinden anlatır mı ya?
1: O da var da bence başka şey de var. Fatih Terim'in o Demokles'in kılıcı gibi sürekli başında tamam. Olması da onun etkeni.
0: Tamam ben. Hadi Fatih Hoca'nın tarafı etken oldu. Sonra nerede Hamza Hamzoğlu? Kaç senedir takım çalıştırmıyor?
1: Hadi Galatasaray'ın yardımcısıydı.
0: Olmaz. Çünkü Eyüp'e gitti. Galiba Rize, yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha yok. Niye? Çünkü o gün o üç şampiyonluğun analizini yapamadı. Konunun onunla alakası yokmuş. Kendi itiraf etti. O yüzden teknik direktör olarak gelişemedi Hamza Hamzoğlu. Devam ettiremedi yani. Çok önemlidir yani. O gün onu çok... Ya bir insan 3 kupada analizi kaldırdım der mi ya? O analiz nasıl kalkar? Analiz o kadar değerli yani. Gelişmez öyle teknik direktör. Yani Hamza Hamzoğlu şeyden dolayı değil arkadaşım. Senin dediğin gibi olsa, senin dediğini onaylayalım. Transfer talep etmediği için gönderildi Galatasaray'dan. E şeyde niye yok? Başakşehir, Konya, Rize, Malatya, oralarda niye yok Hamza Hamzoğlu? Niye takım vermiyorlar Hamza Hamzoğlu'na? Öyle düşün.
1: Lyon 2-1 yenildi. Prag ihtimali daha yüksek diye bir şey gelmiş. Böyle bir mesaj.
0: Niye ya, 2-1'den sonra yenemiyor
1: mu? Sonuçta Fransız takım Atletik de çevirebilir yani.
0: 2-1 olmuyor mu yani 2-1'den
1: sonra? Sonuçta Prag da 1-0 geriye düşüp 2-1 yapmıştı. Yani Lyon da öyle bir şey yapabilir.
0: Ne var ya yani. 3-0'da da yapabilir ya. Yok mu oyunda yani? 3-0'dan biz izlemedik mi öyle oyunlar yani?
1: İyi yayınlar. Galatasaray bence köyden indim şehire sahnesini yapıyor. Bekliyorlar transferleri, daha sonra ya, yapacaklar demiş.
0: Kabul ediyorum. Eyvallah, bekliyorlar. Anlıyorum da planlama böyle olmaz ya. Onu anlatmaya çalışıyorum ya. Şimdi hepimiz şunu biliyoruz. Galatasaray klasik. Transfer dönemi bitmeye yakın. Kendi kulübüyle Real Madrid, Arsenal, Chelsea neyse. Orada kadroda düşünülmeyen oyuncuları ya da Osimhen gibi problem yaşayan oyuncuları, kadro planlamasında olmayan oyuncuları kadroya katacak. Tamam, bunu hepimiz biliyoruz da bu böyle planlama olmaz. Böyle idarecilik olmaz yani. Bunu yapan idareci başarılı idareci olmaz.
1: Fizikli ağır oyuncular daha geç açılır. Aynısını Gomis'te de yaşamıştık. İlk geldiği zaman çok ağır gibi yorumlar yapmıştık. O sezon 35'e yakın gol atmıştı. Aynısını Abdülkerim'de görüyorum. Sene başlarını çok zor geçiriyor ama alıştıktan sonra çok fayda sağlıyor. Sizce Leslie için de aynısı olabilir mi demiş.
0: Leslie'nin temel anlamda çok fazla eksikliği var.
1: Ogucuku yani, demek istedim.
0: Şeyi anlıyorum. Nedir o? Oyuncuların sezon başı fiziksel olarak biraz, ama bu öyle bir durum değil bununki. Bu temel oyunculuk özellikleri olarak çok ağır bir oyuncu. Ya Abdülkerim diyorsun. Abdülkerim de uluslararası organizasyonda her sene sana aynı sorunu yaşatıyor ki yani.
1: Devam ediyorum. Galatasaray U19 takımından 2 tane topçu Süper Lig'de. 3 tanesi 1. Lig'de, 6 tanesi 2. Lig'de, 3 tanesi 3. Lig'de. Altyapıdan futbolcu çıksın oynatmıyorlar demiş İlhami. Çıksa da oynatmıyorlar zaten diyor. Fenerbahçe taraftarıyım diyor başka bir dinleyenimiz. Şunu sormak istiyorum. Futboldan anlayan birisiniz. Yani neticede orada oturuyorsanız anlıyorsunuzdur. Fenerbahçe Lukman ayarında 40 milyon euroyu teminat gösterip almayıp da çok bulup da nasıl gidip de daha fazla parayı Kante'ye aldı ve 34 yaşında bir adama buradaki olay ne demiş?
0: İdarecilik işte ya. Kötü idare ediyorlar yani.
1: İşte orada şey falan girdi ya. Zaten onu Aziz Yıldırım da söyledi yani. Bu parayı niye verdiniz yani, kulübü resmen üstüne yapmışsınız dedi.
0: Ya yanlış yani, planlama yanlış. Sonra sen diyorsun ki MHK o işte, al yanlış ya işte, 3 tane santraforum var, 3'ünü gönderip Şerif'le planlama yapıyorsun. Yanlış. Sayısal santrafor planlaması ve oyuncu tercih olarak yanlış. Orta sahada 3 tane adamın var, Kante'yi oraya alıyorsun 4, yanlış. Yanlış şimdi bunu yani, ne arıyorsun altında yani. Yanlış yapmış ya işte.
1: Herkes Abdülkerim'e yükleniyor da Lakayit Leroy Sané bence demiş. Orada uçalımı yapmayacak.
0: Leroy Sané zaten.
1: Denendim bak, mi demiş.
0: Yani son canlı stat. Leroy Sané nasıl oynuyor biliyor musun?
1: Yürüyor,
0: halı sahada böyle şeyi getirsin ya, en klas eski futbolcu abiyi getirirsin. Son dakika gelir böyle ukala. Kafasına göre takılır. Kaptırınca yürür falan. Ve iki tane de ama klas iş yapar. Bir şut atar falan böyle. Hani farkını da yaratır orada. O saygıyı kazanır ama totalde sana zarar verir ya. Kaptırdığı toplarla bir sürü insan peşinden koşar onun. Sané'nin durumu Galatasaray'da tam anlamıyla şu an o. Kafasına göre oynuyor yani. Ama ona da kızmıyorum. Çünkü onu buraya onlar ittiler. Burada böyle oynanıyor. Senin yeteneğine muhtacız. Çöz problemi.
1: Evet, sanki bazen çok fazla laubali oynuyor. Söylediği gibi yani.
0: Bir de mesela Galatasaray nasıl oyun planlıyor biliyor musun? Şimdi geriden oyun kuruyor ya Cihan. İki tane stoperini açıyor. Uğurcan'da top. Mesela Uğurcan'ın asla ayakları iyi bir kaleci. Mesela Uğurcan'la bir oyun niye planlamaya çalışıyor Galatasaray? Uğurcan'ın ayakları kötü. Kötü abi Uğurcan'ın. Yani kaleci tekniği olarak iyi değil. Hatta golde öyle yediler. Gitti merkeze attı. Aşırttı üstünden oyuncu. Şimdi iki tane stoperi açıyor ya Cihan. Uğurcan da topla merkeze geliyor. İki tane beki de çizgiye basıyor. Ama Galatasaray'da şöyle bir durum var. Solda Eren çizgiye basıyor.

0: sağda Şallay merkeze koşuyor. Onun merkeze koştuğu yerde orta sahada Sané ile buluşturmaya çalışıyorlar. Sané'yi de oraya getiriyorlar. Yani geniş alanı Sané'ye muhtaç ediyorlar. Aslında oyun planı bizim burada doğru bulmadığımız, yani sorumsuzluk dediğimiz hadise, ona tanıdığı özgürlükle alakalı. Diyor ki baba topla buluş, sağ senin diyor. İster içeri çalım at, ister dışarı çalım at. Orada en çok üzüldüğüm oyuncu kim biliyor musun? Galatasaray'da en hazır bulduğum oyuncu Şallay. Şallay Galatasaray aynı için var ya, o kadar önemli. Mahvoluyor. Ya bak canlı gör. Mahvoluyor adam abi. Merkeze gidiyor, kenara gidiyor, geri geliyor. Çünkü zaten Sané hiç beki takip etmiyor. Bak hiç takip etmiyor. O bir de o kadar mesafeyi, o kadar alanı koşuyor. Galatasaray'da Osimhen, Şallay, bir oyuncu daha vardı hazır diyebileceğim oyuncu. Üç oyuncu. Gerisi tamamen fiziksel olarak da iyi durumda değil. Ha, Torreira. 3 tane oyuncu. Sara'yı da koyabilirim. Pardon, Sara da ona da haksızlık etmiyor. Sara. 4 tane oyuncu var Galatasaray'da şu an, hani lige başlarken. Ama yine şu yorumu yapayım. Şu Galatasaray yine Fener'in önünde. Bak lig başlasın. Bu şu an transfer olarak da eksik gördüğün Galatasaray şu an Fenerbahçe'nin önünde. Önünde Galatasaray yani. Ama Beşiktaş'ın önünde değil. Beşiktaş eğer 3 tane 4 tane transfer yaparsa bu bahsettiğim pozisyonlara, çünkü Beşiktaş'ın bir oyun modeli var. Sadece bu oyunu bir tık daha yukarı çekecek oyuncu kalitesine ihtiyacı var. Kanatta bir oyuncuya, forvette bir oyuncuya, merkez ve stoperi aldığı an Beşiktaş, benim iddiam Beşiktaş bu sene Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de önünde bitirir.
1: Dinleyenimiz kelime oyunu yapmış. Artık boş konuşan arkadaşlarıma salah salah konuşma diyebilirim demiş. Hayırlı olsun Trabzonspor motivi. Yani böylece ne demiş? Böylece kendini geliştirememiş donanımcı İsmail Kartal ne demiş anlamadım. Bir dakika baştan okuyacağım. Böylece kendini geliştirememiş İsmail Kartal yerine donanımlı bir futbol adamını da görmüş oluruz. Yani geliştirememişler.
0: Şey için diyor, kayıtla ilgili ifade konusunda ya, kaydı orada daha donanımlıdır diye gönderelim dedik ya, kaydı da bilmiyoruz tabii.
1: Evet yani geliştirememiş. Ya
0: geliştirememiş hadisi ifade edemiyor kendisini. Yani ondan bahsediyor ya, yoksa şimdi yanlış da anlaşılmasın ya, bu teknik anlamda geliştirememiş falan demiyoruz ha yani hani ifade eden, o yüzden ısrarla yazar örneği veriyorum yani, o adam şimdi yazan adam geliştirememiş diyebilir miyiz o insanı? İfadeden bahsediyorum. İfade edeni getir. Zeki Murat Göle'de görsek geçtiğimiz sezon o ışığı, o gelsin de o gene bence hiç gelmesin yani. O hiç ifade edemiyor. O kızıyor bir de. Niye bana öyle bir soru soruyorsunuz diye. Bu sene zaten bir baktım ekipte mesela. Ya ben Fenerbahçeli bir idareci olsam Zeki Murat Göle'yi hani kardeşim olsa ekibin içine sokmam biliyor musun? Derim ki bak sen benim kardeşimsin. Seni çok seviyorum ama 11 senedir bu ekibin içindesin. Sana bir soru sordular. Onu bile ifade edemedin. Sen buradan git, bak bize de zarar verirsin ya.
1: Uğur Dalkıran hocamız selamlarını iletmiş. Yani. Sizi dinlemek muhteşem, selamlar, saygılar diyor. Biraz İbrahim abiye bulaşalım. Abi Adana'ya geldikten sonra Adana iflah olmadı. Ne yaptın bu takıma diyor. Gittikten sonra mı, geldikten sonra mı acaba?
0: Aslında doğru söylüyor biliyor musun?
1: Doğru mu söylüyor?
0: Vallahi doğru söylüyor şu an kendimde. Ya o gün şeydeyiz. Bir Adana Spor'dayım. Adana Spor o ara. Yani Türkiye'nin en zengin adamının yönettiği kulüp yani. Bir arkadaşla öyle sohbet ediyoruz. Çocuk dedi ki ya Adana bir şey oldu ya. Dedim Adana'ya ne olur dedim ya. Adana şu an Türkiye'nin en güçlü kulübü yani. Elektrik melektrik oradan acayip dedim ya. Onu dedikten sonra sezona başladık. Sezonun ortalarında deplasmanlara otobüsle gitmeye başladık yani. Hani para falan geçtik, parayı falan nasıl alacağız yani.
1: Hayır, bomba transferlerle başlıyorlar, sürece icra ile sona eriyor.
0: Evet.
1: Neden böyle oluyor acaba?
0: Yok şey, bizimle alakalı çok, mesela kendimizden hemen örnek verelim. Ben şu an biraz o sıkıntıları yaşıyorum mesela, kart, kredi kartı kontrolü konusunda. Hayatımda hiç öyle bir sorun yaşamadım. Şu an yaşıyorum mesela. Gelir gider dengesini açtım. Mesela sürekli şeydeyim, kendime ait olmayan bir parayı harcıyorum.
1: Yani. Kaldı mı Adana'da para?
0: Adana'da kalmaz mı ya? Çok üzülüyorum.
1: Mesela
0: orada
1: Yılmaz Hoca.
0: Hatırı sayılır bir para.
1: Yılmaz Hoca her bağlandığında benim diyor Türkiye takımlarından alacağım diyor. İşte 2 milyona yakın para var diyor.
0: Ama Yılmaz Hoca
1: hocam da bunu alamazsınız hocam artık. Burada söylemeyin yeter diyorum yani. Artık o para gitti
0: Yılmaz
1: yani.
0: Yılmaz Hocam o kadar da ver ya, bir şey olmaz. Sen bayağı bir aldın yani. Hani biz o kadar almadığımız için hani bizim aldığımız bizi etkiliyor da Yılmaz Hoca'nın bir aile fazla.
1: Ama her bağlandığında söyler yani.
0: Ya abi kolay değil ama çok alacağı
1: benim
0: var.
1: Benim bir sürü param kaldı.
0: Sen şimdi birinden alacağın olsa böyle birkaç yerden ister istemez o ortama girdiğinde dersin arkadaş paramı vereyim.
1: Ha, yayına bağlanmışken de söyleyeyim diyor yani belki birisi.
0: Ya dinler binler diyor. Dinler, binler. Ya da şöyle de olabilir, Yılmaz Hoca'dan para mara isteyen biri de onun önüne geçmiş, geçmek için de söylüyor.
1: O da çok mantıklı.
0: Bak alacaklarımı alamadım, benden para istemeyin diye.

0: Ya aslında bak hiçbir farkı yok. Kulüpleri yönetenlerle kendinizi düşünün. Ben şu an o sorunu yaşadığım için söylüyorum. Kredi kartını bir türlü denk getiremiyorum. Her ay başkasının parasını harcıyorum. Şimdi kulüpler de aslında kendine ait olmayan para. İkimizin arasındaki fark ne biliyor musun? Biz o kredi kartından sorumluyuz. Biz ödemek zorundayız. Yarın aciz gelir. Ama kulübün öyle bir derdi yok. Kulüp yarın diyor ki ben yönetmiyorum. Sonrasında neyse kulüp onlara kalıyor.
1: İbra
0: yani.
1: Ediliyorlar bir
0: İbra
1: şekilde.
0: İbra yani. Gidiyor yani. Normalde şimdi olacak gidemem. İş mi yani? 300 milyon aldığın takım 500 milyon borçsa sen o 200 hesabını vermek zorunda değil misin? Vermiyorsun ama sen mesela hadi verme bakalım kredi kartının hesabını yani. Sana 200 limit vermiş 500 harcamışsın baba 300'ü soruyor sana gel diyor. Öyle var mı diyebiliyor musun benim sağlık sorunum var ben 200'den sonraki kısımla ilgilenmiyorum 300 sizin sorumluluğunuzda.
1: Tabii ödemeni de az yapınca kafasına göre limitini de düşürüyor.
0: Düşürüyor bırak bam, kesiyor. Bam mesela onu yaşadım ben geçen. Var limitim mesela 2 ay üst üste şey ödedim diye... Şey yok kapatmış kartı diyor ki baba senin diyor gidişat pek iyi değil diyor. Biz diyor bu aradaki rakamı da kaybedebiliriz. Sen diyor hepsini ödedikten sonra ben sana diyor
1: ama falan. Ama çok kötü durum benim de geldi boşuma. Yani diyor ki senin diyor bankalar deyip görüyor seni diyor. Pek iyi değilsin şu an diyor. Ben bu limiti bir düşüreyim. Banka uygun görürse bir de arttırır. Bak, hiç arttığını görmedim düştükten
0: yani,
1: sonra.
0: Hani şeyini elinden alıyor aslında iyi de yapıyor. Yani mesela o ara kontrolü bana bıraksa ben o 500'ü daha yukarılara
1: mesela,
0: da götürürüm.
1: Mesela bir yere gideceksin önemli bir yer plan da yapmışsın. Bir bakıyorsun limit düşmüş. Yani gümleyebiliyorsun tatilde olabiliyor bu mesela.
0: İşte orada sistem sana ne diyor biliyor musun Cihan? Bana da diyor hani para senin paran değil. Sen başkasının parasıyla niye gidip siz plan yapıyorsun diyor. Yani sen başkasının parasıyla niye tatil yapıyorsun
1: Can
0: diyor.
1: Can Tongu'yu bilir misin abi? Can
0: bilir, ismen bilir.
1: Mesela evet. O da bizde eskiden yayın yaparken hı-hı. O açıldı aklıma gelmişken anlatayım. Bu da işte Amerika'ya tatile gittiğinde öyle bir şey başına gelmiş. Yani bayağı bir yüksek limitli kartını yani bayağı bir düşürmüşler yani. Çok cüzi miktarı düşürmüşler. Amerika'da diyor mahsur kaldım diyor.
0: Vize kullanıyorum. Sen başkasının parasıyla Amerika'ya niye gidiyorsun arkadaş?
1: Yayınlarda.
0: Normalde bak eskiden neydi? Bak benim bir arkadaşım var mesela. Bana diyor ki hesapta kredi kartı kullanmıyor. Hesapta parası varsa harcıyor. Ben diyorum ki ya eksi şu kadardayım diyorum. Sen diyor eksi nasıl diyor durabiliyorsun? Ben diyor hesapta para varsa alıyorum yoksa almıyorum diyor. Aslında doğrusu o.
1: Evet bence yani, de o.
0: Hesabında para varsa al. Mesela yoksa alma. Kredi kartı öyle bir durum değil hani. Biz bir başkasının parasıyla gidiyoruz, harcıyoruz. Kulüpler harcıyor. Kulüplerin farkı şu. Kulüpler ibra ediliyor yani. O paranın hesabını vermiyor. Biz vermek zorundayız. Bak ben her ay o şeyi düşürüyorum yani. Biraz daha az. Çok benim de acayip yerlere gitmek istiyor canım mesela şu an.
1: Nikanos
0: oraya da gideyim. Her yer mesela gideyim. Gördüm şeyi. Canım da istedi. Nedir o?
1: Salağı
0: gördüm. Şahane. Aslında olabilirdim orada. Ben de aynı tişörtle böyle oradan gözükebilirim ama şu an öyle bir ekonomi yok yani.
1: Maşallah elinden de kokteyl hiç düşmedi. Adana havasından Cihan bütün takımların aynı demiş. İşi biten gidiyor diyor Adana'da.
0: Ya ben Adana'yı çok sevdim mesela. Hatta öyle bir duruma gelmiştim ki Adana'ya ilk gittiğimde çok endişe ediyordum. 18 yaşındayım. Ben Adana'da hiç bilmiyorum ki Adana. İstanbul'un dışına çıkmamışım. İlk senenin sonunda ben izinlerde İstanbul'a gelmiyordum yani. Adana'yı o kadar fazla sevmiştim. Adana zaten yani özellikle futbol oynamış insanların bir şekilde hayatına dokunması gerekiyor. Acayip keyifli bir yer. Çok da tabii şey değil yani şu mevsimlerde değil. Daha Eylül ayından Ekim ayı yani Kasım falan şahane oluyor.
1: Yani şey ama Adana'yı hiç tam sanki kullanamadık yani Akdeniz'e falan da kıyısı var. Böyle bir Antalya gibi falan böyle bir tatil cenneti yapabilirdik orayı ya. Sanki hani bazı yerleri kullanamıyoruz gibi. Mesela Samsun'u da ben çok beğeniyorum. Orada Atakum plajı falan filan var. Oralar da çok güzel. Ama böyle bazı stabil yerler var. Onun dışına
0: kalıyoruz
1: çıkamıyoruz.
0: Yani
1: Çeşme, doğru, Bodrum, doğru. Çeşme, Bodrum, Antalya. Oralardayız.
0: Ya sanatsal faaliyetlerde de Adana'da yani işte oyuncusu,
1: tabii
0: yazarı,
1: başka
0: şairi.
1: Boyutu, tarihi
0: tabii
1: yerleri.
0: Tabii, acayip oradan şey çıkar. Acayip hikaye çıkar da biraz eksik kalıyoruz o konuda yani. Çıkamadık Çeşme'nin Bodrum'un dışına.
1: Evet maalesef biraz da herhalde o şeyle alakalı. Yani ben yaptım ben buradayım demekle alakalı.
0: Ya şimdi orası marka Çeşme'deysen eyvallah baba iyi yani hani gidiyorsun oraya bir şekilde.
1: Zaten telefonları bıraksak kimse tatile çıkmayacak. Ciddi söylüyorum ya bir ara hatırlıyor
0: onunla
1: musun?
0: Onunla ilgili çok güzel bir video kesildi ya bir ara her şey.
1: Tatil adam, rezervasyonu iptal etmiş herkes.
0: Yani. Adam şey paylaşmış ya eşimle yemekteyim hani ne zaman geleceğini söyleyeyim bekliyoruz. Yani yemeği başlayalım paylaşım yapacağız çünkü diyor.
1: Merhaba diyor yabancı neyse de Türk oyuncu kalmadı akıllarında.
0: Türk oyuncu var nasıl kalmadı aman onu demesin arkadaş.
1: Muhabbet harika diye de eklemiş Orhan
0: Bak,
1: Damar.
0: Bak Türk oyuncu bir sürü var ne gitti biliyor musun Türkiye'de? O oyuncuları yetiştirecek antrenörleri kaybettik. Türk oyuncu var bir sürü Türk oyuncu var.

0: hiçbir şey değişmedi. Sadece o Türk oyuncuların gelişimine yabancı sayısı yüzünden talip olacak teknik direktörler ortadan kalktı. Kimse geliştirmek istemiyor oyuncusunu. Var yoksa olmama şansı. Ya nasıl gitti bu Zeki Çelikler, Çağlarlar, Cengizler buralardan oraya yani? Şimdi onların gelişimine talip olacak antrenör yok. Yoksa Türk oyuncu var. Anlattım ya, altyapıda antrenman izliyorum. Antrenör telefona bakıyor. Telefona baktığında nasıl o çocuk gelişecek? Bir sürü eksikliği var çocuğun. Düzeltemedin çocuğu. Sonra diyorsun ki bu çocuk gelişmiyor. Seninle alakalı olabilir mi acaba sorun yani? Ya da sen ne kadar geliştin ya?
1: Kemal yazmış da anlamadım. Sen Trabzonspor'a bir şey mi dedin?
0: Ne dedim?
1: Ne bileyim, Trabzonspor hiç yok mu diyor.
0: Yok, ben hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üzerinden örnek veriyorum ya. He. Trabzonspor'un ya olmama şansı olabilir mi canım o yani?
1: Girişte konuştuk Kemal ya. 40 dakika ya. Zaten salak konuştuk.
0: Trabzonspor'un bir de şimdi bu sene ekstra bir durumu var yani. Hani hem o yetiştiriciliğin yanında önemli oyuncularla beraber farklı bir yere geçtiğimiz sezon planlamayı bir kupayla kapatmış. Bu sene artık her yere talip olan bir Trabzonspor var yani.
1: Al Adil Demirbağ'ı, 10 sene stoper düşünme.
0: Yok aman yapma, bak Adil Demirbağ'ı alma. Adil Demirbağ bırak orada kalsın. Taş yerinde ağırdır hani, o orada kıymetli. Bak Adil Demirbağ'ı getirirsen çocuğa da yazık edersin. Tıpkı işte daha önce buralara getirdiğin çok iyi dediğin oyuncular tanınmaz hale geldi. O orada iyi, orada kalsın. Yapamaz Adil Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yapamaz.
1: Konya'daydı, bir transfer oldu mu acaba bir yere?
0: Ya herkes istiyor Konya'da şu an, herkes istiyor. Aynen. Da yapamaz yani, Adil'le falan yapamazsın o planlamayı.
1: Şöyle yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. 54 geçiyor. Hızlıca okumaya çalışıyorum. Şalay tam bir asker, görev adamı. Katılıyorum demiş. Bir Galatasaray taraftarı olarak transfer yapılmamasına isyan etmiyorum. Yönetime hak veriyorum. Bekliyoruz ama ligin ilk maçı, puan kayıpları ve Şampiyonlar Ligi işte başladıktan sonra Okan Hoca yine isyan edecek demiş.
0: İşte oradaki üzüldüğün nokta, yani toplumu artık şeye ikna ettiler. Oyuncu olmadan başarı gelmiyor. Ya tabii ki oyuncunun varlığı önemli de, şimdi Sané yani düşük kalite bir oyuncu mu? Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak bir oyuncu mu? İlkay Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak oyuncu mu? Torreira, değil mi yani, bunlar Şampiyonlar Ligi'nde mesela Yunus, Barış Alper, Sanchez, Uğurcan, bak hep milli takımların en üst seviye oyuncularından. Bunlarla mesela Şampiyonlar Ligi oynayamaz mısın? Niye? Çünkü seni ikna ettiler. Daha iyisi gelecek. Ya en iyisi geldiğinde zaten durumun belli. Niye Galatasaraylılar şunu hatırlamak istemiyor? Hatta Doğan abiye bugün radyoda dinlerken bağlanan bir arkadaşımız şöyle ifade kullandı. Dedi ki ya yabancı yoksa dedi Şampiyonlar Ligi'nde yarışamazsın dedi. Nasıl yarışamazsın ya? UEFA kupasını girsinler baksınlar kaç tane Türk varmış sahada. Süper Kupayı aldığında girsinler baksınlar kaç tane Türk varmış sahada. Nasıl yarışamazsın? Yarışmışsın ya. Şey mi diyeceğim bana, 20 sene önceydi. Niye? Niye mesela İtalyanlar diyor mu öyle, 20 sene önceydi o. Fransızlar diyor mu, İngilizler? Aa 20 sene önce olur. 20 sene sonra Fransız da olmaz diyor mu Fransız? Niye, onlar aynı sistem devam ediyor. Seni ikna ettiler buna. Yarışırsın ya, en fazla Türk'te şampiyon olmuşsun. Nasıl yarışamam diyorsun sen ya? Elinde argüman var. Yok diyorsun o argümanı. Bilinmezlik var. Onun peşinden gitmeye çalışıyorsun. En çok parayı harcadığında Liverpool'dan tarihi fark yiyordun ya. Nasıl unuttun onu? Liverpool'dan tarihi fark yiyordun. Bak 8-0 bitse o gün kimse bir şey demeyecek. En başarılı olduğum sezon diyorsun. Onu başarı olarak anlattın insanlara. Niye o gün Osimhen'in parmağına bir şey olmuş, ötekine bir şey olmuş. Onlar yok diye. Olmaz. Oyunu böyle teknik direktör anlatırsa. O yüzden taraftar bugün ısrarla sana transfer diyor. Çünkü taraftara sen anlattın onu. Konunun benimle bir ilgisi yok. Oyuncu yapıyor bu işi dedin ya.
1: Rica etsem bakar mısınız demiş. Geçen sezon ikincilik ve üçüncülük gol kralları bir takıma transfer oldu mu diyor. Bakarız. Yani Kemal vardı da ikincilik beyaz grupta. Diğerini bilmiyorum. Kemal olmamıştır. Şey demek istiyor yani, bu çocuklar atıyor ama kimse görmüyor mu demek istiyor İbrahim abi. Yani.
0: Ya gelişimine kimse talip olmuyor. İşte biraz önce bahsettiğim hadise oluyor. Ya ben Arda'yla ne uğraşacağım diyor. Adayla ne uğraşacağım diyor. Alayım yabancıyı, onlar gelsin halletsin diyor. Ama geçmişte bir sürü, mesela Galatasaraylılar Ahmet Kutucu ile ilgili hiçbir şey söylemiyor mesela. Ahmet Kutucu Eyüp'ün en önemli oyuncusuydu. İlk yarı ligin en önemli oyuncusuydu. Ne oldu bu çocuğa bu kadar kısa sürede? İlkay City'nin en önemli oyuncusuydu. Ne oldu İlkay'a bu kadar kısa sürede tanınmaz hale geldi? Niye bu Yelert bir adım ileri gidemedi? Kuostalar, Frankowski'ler neden hiç

0: hiçbiri tutmadı. Bu kadar oyuncu neden karavana, neden Leslie Galatasaray'da gelir gelmez bu kadar sırıttı? Bunları sanki bir sormamız lazım yani. O bizim işimize yarayacak. Öteki türlü bir şey değişmiyor ya. Beşiktaş yaptı diyorum. Pepe, Quaresma, Gomez, Adriano kim istiyorsan getirdi. Gidemedi Şampiyonlar Ligi'ne, şampiyon olamadı. Battı ekonomi. Sen de yarın gidemezsen Şampiyonlar Ligi'ne battın. Niye bunu görmek istemiyorsun? Gelsin oyuncular, gelmesin demiyorum ama sen oyuncu yetiştirmek zorundasın. Sadece para versin, en pahalı oyuncular gelsin de bu iş yürümez. Gelsin Osimhen. Ama Osimhen'in yanına adayı koymak zorundasın. Gelsin Sanchez. Sanchez'in yanına Arda'yı koymak zorundasın. İşte Luj'u koymak zorundasın. O sol kanattaki Süleyman değildi, öteki Luj. Neydi? O kardeşi de oynuyordu. Mesela o çocuk nasıl olur da bu organizasyonun Esenler Ero'ya giden? Nasıl olur da o organizasyonun bir parçası olmaz? Ya izledim, çok iyi oyuncu mesela. O oyuncu
1: Berat'ı mı diyorsun?
0: Berat. Ha. Nasıl olur da Berat'ın geleceğine talip olmaz Galatasaray? Bak bunlar senin geleceğin, bunlar yapabilecek kalitede oyuncular yani. Senin Barış Alper'inden aşağı oyuncu değil, Yunus'undan aşağı oyuncu değil. Ama niye seni ikna ettiler ya? Ne gerek var, ben niye uğraşayım ki onunla? Gelsin Sané, gelsin Şallay'ı, gelsin Osimhen. Gelsin de parayı ne yapacağız yani?
1: Evet, biz de bayağı böyle hararetli
2: geldi. Evet, aynen. Yani bu hararetin üzerine bitirmek.
1: Dur daha değil, 3-4 tane daha okumam lazım.
2: Öyle mi? Tamam.
1: Çünkü yağmış. Türkiye'de çocukları geliştirebilecek olan antrenörler geliştirmek için değil, yenmek için, kazanmak için her şeyin mübah olduğunu öğretiyorlar.
0: Nefis. Bak şahane, hemen oraya çok kısa bir şey söyleyeyim. Yine buraya radyoya
1: Haşim.
0: Ben hep arabamda Radyo Gol dinliyorum. İşte Çağatay Hoca'yı dinliyorum, Doğan abi'yi dinliyorum, işte Berkay, kim varsa o gün onları dinliyorum. Bağlanan arkadaşların şöyle yorumu var. Bir tane antrenör, bir arkadaş bağlandı. Altyapıda antrenörüm dedi. Ben dedi şu kategorilerde şampiyon oldum. Dedi. Gitti. Senin şampiyonluğun ifade etmez bir şey. O senin işine yarar. Ama sen o şampiyonluğu nasıl kazandın? Şampiyon olurken kaç tane çocuğu geliştirdin? Çok bence şahane bir mesaj arkadaşımızınki.
1: Neden altyapıdan futbolcu çıkarmıyoruz? Scout ekipleri neden futbolcu bulamıyor? Piyasada dolaşan futbolcu bir maharet değil. Yeni cevherleri bulmak maharettir demiş. İsmini yazmamış, hızlıca geçeyim. Bizim Greenwood'u bir değerlendirebilir misin İbrahim abi diyor. Böyle bir mesaj var. Yabancı kuralı kaldırıldığı sene Fatih Terim'in sayesinde Türk oyuncular yurt dışına çıktı demiş. Adil umarım Fenerbahçe...
0: Ya yok öyle deme ya. Yabancı sınırla Türk oyuncunun yurt dışına gitmesinin ne alakası var ya?
1: Adil umarım da Fenerbahçe'ye gelir. Serdal Kesimal bile denendi diyor.
0: Sonuç?
1: Serdar Aziz de denendi, olmadı.
0: Ya herkes denendi de işe yaramayacak. Adil de benzer bir sorunu yaşayacak ya sende. Yani aynısı mı olsun istiyorsun yani? Bırak Konya'da güçlü kalsın, ayrıca bir sorun yok ya. Ya birileri de kalsın orada, hepsini de alıp götürme yani.
1: Serdar her gün zorlu center'da geziyor yani. Serdar Aziz.
0: Verdim parayı.
1: Her gün orada zordan çıkmıyor adamcağız. İbrahim abi ağzına
0: çok
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Dinleyen, destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum.
1: Ben keyif aldım. Sen de almışsın durumu. Umarım dostlarımız da almıştır. Eyvallah. Az sonra Çağatay Hoca'yı da dinlemeyi unutmasınlar. Saat 2'de bir basın toplantısı olabilir gerçi ama çünkü Beşiktaş'ın da yarın mücadelesi var. Bugün Fenerbahçe'nin mücadelesi var. Temsilcilerimize de başarılar dileyelim. Görüşürüz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Senin sosyal medyayı söylemedim. İbrahim Yavuz'u takip edebilirsiniz dostlar. Evet. Cihan Dişli. Beni takip ederseniz ben sizi takip ederim. Benden de İbrahim Yavuz'u bulabilirsiniz. Çünkü ikisi biraz karışık. İbrahim Altıri Yavuz'u diye geçiyor ama Instagram'da kolayca bulabiliyorsunuz.
0: Eyvallah. Teşekkür
1: var mısın?
0: Ederim.
1: Televizyon falan bugün?
0: Bugün yok. Bugün bir şey yok. Bugün,
1: tamam. Yarın?
0: Yarın herhalde sansürsüz olacak diye.
1: Sen duyurusunu yaparsın zaten.
0: Eyvallah.
1: Sosyal medyada.
0: Sağ ol.
1: Hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim.
3: İbrahim Yavuz'la birebir sona
4: reklam
3: erdi.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'de...
1: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Son dakika. Son dakika.
4: Üçüncü ön eleme turunda Hradek Kralova maçı öncesi basın toplantımıza hoş geldiniz. İlk olarak Nübel'le başlayacağız. Kendisine sorularınızı alacağız. Sonrasında hocamızla devam edeceğiz. Ben maçla ilgili, yarınki maçla ilgili duygu ve düşüncelerini alarak başlamak istiyorum.
5: Merhaba. Away game again like last week. Difficult opponent. They won both games against Tromsø. They played already two games in the division. The first they won, the second they played draw. So they started a bit earlier than us. They're, I would say, 100% fit. Will be a tough opponent. They press high, want to press us. And yeah, I think they want to cross also many balls in the box, that they get some chances. They go with many people into the box when they cross. So they will be dangerous. We need to be ready for this, and yeah, that's the target for us for tomorrow.
6: Herkese merhaba demek istiyorum. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Tromsø'ya karşı son iki maçında kazanan bir ekibe karşı oynayacağız. Liglerinde başladı aynı zamanda. İlk maçlarını kazandılar. İkinci maçlarında berabere kaldılar. Erken sezon açtılar o yüzden ve %100 fit olan bir takıma karşı oynayabileceğimizi söyleyebiliriz. Zor olacak gerçekten çünkü çok yüksekte basan bir takım. Aynı zamanda çok fazla da orta açmak isteyeceklerdir, şans yaratmak isteyeceklerdir ve ceza sahasına çok fazla oyuncuyla giren bir takıma karşı oynayacağız. Yani tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de hazırız.
4: Oğuzhan Bey, sözü vermeden önce sorularımız yarınki müsabakayla ilgili olacak. Bunun da hatırlatmasını bir kez daha yapmış olayım.
7: Öncelikle başarılar diliyorum Nübel'e. Şunu sormak istiyorum. Takıma tabii kamptan sonra takıldı transfer süreci ve Dünya Kupası nedeniyle ama uyumu çok iyiydi. İlk iki maçta kritik kurtarışlar yaptı, gol yemedi, taraftarlardan da beğeni topladı. Uyum sürecini ve performansını nasıl değerlendirir şu ana kadar ki?
5: Yeah, the adaptation with the team, with the staff, with everyone here was quite good. The first days and all the first weeks went very well. I had good chats, good talks with the other guys, with other players. I'm happy to be here, I'm honest. And yeah, the start was also good with the whole team. We defend very well. Two clean sheets, very important for us, especially for a goalkeeper, but for the whole team. Gives you stability for the rest of the games as well.
6: Adaptasyon sürecimin iyi geçtiğini söyleyebilirim. Hem takım açısından hem de staff açısından gayet iyi bir ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Herkesle iyi diyaloglar kurdum. Şu ana kadar bütün çalışanlarla gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Yani ilk haftalar, özellikle ilk hafta gayet güzel geçti. Şu anda çok mutluyum burada. Aynı zamanda iyi de başlangıç yaptık. Takım olarak da bence iyi savunduğumuzu düşünüyorum. İki tane maçı da gol yemeden bitirdim. Yani bu kaleci için çok önemlidir ama aynı zamanda takım için çok önemlidir. Çünkü size gelecek maçlara daha bir stabilite sağlar diye düşünüyorum.
4: Efecan Bey.
8: Efecan Öztaş Alspor, öncelikle tekrardan hoş geldin diyorum ben Alexander Nübel'e. Beşiktaş taraftarı çok özel bir taraftar grubu. İlk maçına da çıktı Tüpraş Stadyumunda. Neler hissetti bunu merak ediyorum. Taraftarla ilgili neler düşünüyor?
5: Yeah, the fans are special, are crazy. The atmosphere was amazing. For the first game we played against Midtjylland, yeah, atmosphere in the beginning when I came out was, yeah, goosebumps. I had goosebumps, and hopefully we will have the fans like this always behind us. I think so, and yeah, we're happy that the crowd and the Beşiktaş fans are so good and known, I think, in whole Europe.
6: Gerçekten özel bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Çok deli bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sahadaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Özellikle ilk sahaya çıktığımda tüylerim diken diken olduğunu söyleyebilirim. Umarım taraftarımız bütün sezon boyunca hep arkamızda böyle bizi destekleyecek. Gerçekten onlarla beraber çok mutluyum. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Gerçekten aynı zamanda da Avrupa'da tanınan bir taraftar grubu.
4: Son soru Kartal Bey.
0: Öncelikle hoş geldiniz diyorum Nübel'e. Geçmişte de Beşiktaş'a birçok Alman teknik adam, Alman oyuncu geldi. Hepsi performans anlamında, adaptasyon anlamında sıkıntı çekmediler. En son mesela Beck vardı, Roberto Hilbert vardı. Beşiktaş'a gelirken bunları göz önünde bulundurdu mu? Çünkü talipleri olan bir kaleciydi. Beşiktaş'ı seçmesindeki en büyük etken nedir? Bu isimlerden veya herhangi bir birinden görüş aldı mı?
5: Yes, I had also some other options, but I was here, especially my family was here before. They were here in Istanbul or had a look for the city and for the club. It's a very big club. I've played before already against Fener and Gala many years ago, but then the first time we were here now. And also I spoke with some other guys, as you said, with Andreas Beck. I spoke with him where he was living, how everything was here, and he said it was an amazing time, a lot of emotions, and I feel the same in the beginning now with the two first games. So I'm very excited for the next weeks, and yeah.
6: Evet, başka opsiyonlarım da vardı. Ama buraya daha önceden ailem de geldi. Ailem şehri gördü. Ben de gördüm. İstanbul'a baktılar, kulübü incelediler ve ne kadar büyük bir kulübe geldiğimizin de farkındayız. O yüzden bu kararı vermemde etkili oldu. Daha önceden de yıllar önce Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı da oynamıştım. O yüzden burayı daha biliyorum. Gelmeden önce Beck'le de konuştum. Onun burada hayatını nasıl işlediğine dair konuştum. Buradaki durumları sordum. O da bana dedi ki ben burada mükemmel bir zaman geçirdim. Çok duygusal anlar, güzel anlar da yaşadım. Şimdi iki maç oynadıktan sonra da gerçekten geleceğe çok heyecanlı bir şekilde baktığımı söyleyebilirim.
4: Nübel'e basın toplantımıza katıldığı için teşekkür ederiz. Kendisini uğurlayalım. Hocamızla devam edeceğiz.
5: Teşekkür. Hoş kakal.
4: Yarınki mücadeleyle ilgili duygu ve düşüncelerini alarak başlayalım. Sonrasında sorulara geçeceğiz.
9: Ok. Buongiorno a tutti. Ma io credo che, come ripeto tutte le volte, in Europa non esistono partite dove non le devi preparare bene, dove non devi essere attento, dove non devi prendere sotto gamba nulla. Perché il nostro avversario è un avversario che, se è arrivato dove è arrivato, ha valore, e quindi dobbiamo cercare di fare una partita attenta, di qualità, e siccome è la prima di andata, cercare di fare un ottimo risultato per prepararci bene nella gara di ritorno. Penso che la vittoria nel turno precedente ci abbia dato grande autostima, e mi auguro si possa ripetere, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, quello che si è visto nella prima gara di qualificazione, dove siamo stati davvero bravi a superare un ostacolo difficile, e adesso vediamo se siamo pronti a superare anche questo esame qua.
6: Herkese iyi günler dilemek istiyorum. Kendimi çok tekrar ediyorum ama bunu söylemek zorundayım. Avrupa'da kolay maç yoktur. Her maça hazır olmanız gerekiyor, dikkatli olmanız gerekiyor ve asla kafanızda kolaylaştırmamanız gerekiyor iş maçı. Çünkü bu maçları kağıt üstünde böyle kazanamazsınız. Aynı zamanda rakibimiz de geldiği yere şu ana kadar hak ederek geldiler. O yüzden bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor ve kalitemizi en yüksek seviyede göstermemiz gerekiyor. İlk maçta da, yani ilk turda da aldığımız güzel sonuçlardan dolayı da takımımızın özgüveni yükseldi ve ikinci

0: maç için, yani bu tur için bize daha yardımcı olacağını düşünüyorum bu özgüven aynı zamanda. Geçen maçtaki aynı karakteri sahaya göstermemiz lazım. Çünkü gerçekten çok zor bir rakibe karşı oynamıştık. Bu engeli çok iyi bir şekilde aştık. Ve bakalım yarın tekrar bu engeli aşabilecek miyiz, bunu göreceğiz.
1: Evet, sorulara geçelim. Atilla abi sen de başlayalım. Mikrofonu uzatır mısın? Tamam.
2: Türkiye'de başarıyla görev yapan İtalyan teknik adamların voleyboldan futbola kadar, milli takıma kadar başarısını gördükten sonra Signor Italiano'yu burada görmek de beni mutlu ediyor. Gazeteci olarak mutlu ediyor. Taraftar olarak değil. Şimdi acaba istediği kadro eksiksiz mi gidiyor bu maça? Bağlayarak yani açıkça sorayım. Trossard var mı kadroda, yok mu? Oynayabilecek mi yarın? Lisansız çıktı mı, çıkmadı mı?

0: Ma credo, e grazie intanto per le belle parole, grazie veramente. E credo che, come ho detto prima, una squadra intelligente, una squadra matura, una squadra che ha voglia di raggiungere un traguardo, credo che domani si presenterà in campo con la giusta determinazione, giocando con la testa, giocando con qualità, giocando con attenzione, cercando di essere bravi in tutto quello che bisogna fare durante una partita di calcio. E penso che si sia lavorato, ripeto, bene, perché quella vittoria credo ci abbia dato davvero qualcosa in più per cercare di arrivare al nostro obiettivo, che è quello di portare la squadra dentro in Europa. È il nostro obiettivo e speriamo di raggiungerlo. Per quanto riguarda Trossard, siamo felici di averlo con noi, finalmente è arrivato. Ha fatto solamente 2 allenamenti, non verrà con noi per questa trasferta, ce l'avremo per la gara di ritorno, ed è un elemento che per noi aggiungerà qualità, esperienza, e non vediamo l'ora di averlo al 100%.
1: Öncelikle güzel sözleriniz için size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha önce de dediğim gibi bu turu geçmek istiyorsak bizim akıllı olmamız gerekiyor, olgun olmamız gerekiyor. Hedeflerimize ulaşabilmek için bu karakteristikleri göstermemiz gerekiyor. Kalitemizi iyi bir şekilde gösterip çok zeki olmamız gerekiyor. İlk maçta da bence yapılması gereken şeyleri iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu yaptıklarımızdan dolayı da özgüven kazandık. Şimdiki maç için de iyi çalıştık. Ve bu çalışmalarımız bu karakterle beraber bence bizi ileri taşıyacaktır, daha ileri götürecektir. Avrupa'da biz böyle devam etmek istiyoruz. Trossard konusunda ise aramıza geldiği için çok mutluyum. Sonunda gerçekten geldi. Biz de 4 gözle bekliyorduk gelmesini. Şu ana kadar 2 idmana çıktı. O yüzden bizimle beraber yarın maçta gelmeyecek. Bizimle beraber olmayacak. Ama ikinci maç için ne olacağını beraber göreceğiz. Trossard da gerçekten bize bir kalite katacak. Bize bir tecrübe katacak. Onunla beraber çalışmak için, sahada görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Ogun Bey.
3: Öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Slovakya kampının son maçının ardından bir cümle kurmuştunuz. Gelecekteki iyi şeylerin kırıntısını görüyorum diye. İlk maçların ardından size oyuncular neler hissettirdi o gelişim süreciyle alakalı, Midland eşleşmesi sonrası, bundan sonraki aşamalar adına bu oyuncu grubu neler vaat ediyor size?

0: delle capacità e ce le ha il nostro avversario, quindi cercare di essere ancora bravi, continuare a mattoncino dopo mattoncino a crescere, cercare di essere ancora migliori della partita precedente e con grande umiltà, perché ci vuole grande umiltà, affrontare quest'altro avversario, perché ripeto, l'obiettivo deve essere quello che tutti ci siamo prefissati, di portare la nostra società in Europa. Cercheremo di fare tutto il possibile.
1: Hissiyatlarım gerçekten çok pozitifti. Zaten hepiniz biliyorsunuz ne kadar zor bir rakibe karşı kazandığımızı, maçın ne kadar zor olduğunu, ne kadar kaliteli bir rakibe karşı oynadığımızı biliyorsunuz. Bizim için gerçekten zor ve önemli bir sınavdı. Ama galibiyet gerçekten buradan gelen bizim için çok çok önemliydi. Her gün adım adım bence bir gelişim var. Oyuncularda bir gelişim var. Birazcık ilerlediğimizi düşünüyorum. Ama bence çok daha büyük bir potansiyele sahip bu takım. Çok daha gelişebilir, bunu düşünüyorum. Bir ay içinde tabii ki de kimse mükemmel olmaz. Ama bence şu anda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Güzel sinyaller var tabii ki de. Bunları hepimiz görüyoruz. Özellikle ben sahada bunları görüyorum. Geçen hafta da zor bir engeli aştık. Şimdi tekrar zor bir engeli aşmak zorundayız. Burada tuğla tuğla, adım adım beraber üzerine koya koya hep beraber gelişiyoruz. Daha iyi olmak için çalışıyoruz. Daha kaliteli olmak için çalışıyoruz. Daha agresif olmak için çalışıyoruz. Ama rakibimize karşı da onlara en büyük saygıyla beraber saygı duyuyoruz rakibimize. Onlara karşı oynayacağız. Çünkü kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor. Ve kulübümüz için her şeyi yapmaya hazırız. Avrupa'da devam edebilmek için.
2: Bugün biraz erken sonlandıracağız, biliyorsunuz uçağımız var. Son soruyu sizden alalım.
3: Yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Gelen transferlerden Trossard hariç tutuyorum. 3 oyuncu oynadı 2 maçta da. Fakat Kottara'yı göremedik bugüne kadar. Acaba antrenman eksikliği mi var? Henüz hazır değil mi? Ya da geçen sene yaşadığı sakatlık falan etken olabilir mi? Son durumunu öğrenebilir miyiz? Kadroyu belki söylemek istemez ama yarın veya sonraki maçta görev alma ihtimali var mı?
1: Domani al campo.
0: Ma Kasuma è arrivato in ritiro, è lavorato per qualche giorno a parte per un problema che si portava dietro dall'anno scorso, quindi non ha iniziato col gruppo. Piano piano è cresciuto, piano piano sta iniziando ad essere al 100%, mentre Ridvan ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, un giocatore forte. Abbiamo loro due, più stiamo adattando anche Yasin in quella zona, quindi credo che in quella zona di campo abbiamo grande affidabilità, abbiamo grandi giocatori, abbiamo giocatori di qualità. Kasum è un giovane e penso che se dovessimo avere tante partite, quelle rotazioni famose che abbiamo sempre cercato di proporre verranno riproposti. Per me, se entriamo in Europa e abbiamo tre competizioni da giocare, tre partite a settimana, tutti avranno la possibilità di giocare. Siamo alla seconda ufficiale e penso che tanti di loro hanno messo piede in campo, adesso ne abbiamo un'altra. Io credo che il nostro obiettivo deve essere, il nostro focus, arrivare nei gironi. Dal momento in cui arriviamo nei gironi, questo gruppo sarà coinvolto totalmente, questo gruppo sarà tutto reso partecipe di una stagione che speriamo sia importante. Per adesso il focus è solamente qualificarci. Chi gioca, chi non gioca, chi di più, chi meno, il nostro focus è superare questo turno, cercare di arrivare in Europa e poi, come ho detto prima, tutti avranno la possibilità di mettere minuti, presenze e giocare.
1: Kasum geç geldi, kampa geç geldi. Geçen sene olan bir sakatlığından dolayı da tek başına çalışıyor ilk başlarda. Yani grupla beraber, takımla beraber çalışmadı. Yavaş yavaş ama o da kendini göstermeye başladı, gelişmeye başladı. Yüzü yüzüne ulaşmaya yavaş yavaş başladı. Onun pozisyonunda aynı zamanda Rıdvan var. Rıdvan'a çok güvenilebilir bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir oyuncu. Yani o pozisyonda iki oyuncumuz var. Bu iki

0: var. Artı Yasin'i de oraya adapte etmeye çalışıyoruz. Yasin'i de oraya sokmaya çalışıyoruz. Gerçekten yani sol bek pozisyonu takımda bana en güven yerlerden biri, çünkü çok kaliteli ayaklara sahibiz orada. Kasum da genç bir arkadaş biliyorsunuz ve gruplara kaldığımız zaman, yani haftada 3 maç yaptığımız zaman herkes oynayacaktır. O hani meşhur rotasyon konusu var ya, herkes o zaman oynamaya başlayacak, herkes süre alacak. Zaten şu ana kadar 2 tane resmi maç yaptık ve o 2 resmi maçta da takımın çoğu oynadığını söyleyebilirim. Şu andaki tek odağımız, tek hedefimiz Avrupa'da gruplara kalmak. Gruplara kaldıktan sonra zaten takımda herkes, ama herkes oynayacak, herkes süre bulacak. Şu anda tekrar ediyorum, tek fokusumuz, hedefimiz grup. Şu anda kimin oynayıp oynamaması önemli değil. Çünkü zaten biz gruplara kaldıktan sonra herkese işin içine dahil olacak. Herkes süre bulacak, herkes oynayacak.
1: Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Hocamın da ekleyeceği bir şey yoksa kapatabiliriz.
2: Grazie, grazie. Speriamo di ritrovarci con un risultato positivo come è successo nella gara precedente, perché tutti qua noi abbiamo veramente una grande voglia di portare il club in giro per l'Europa e cercare di ottenere soddisfazioni come tutti vogliamo. Grazie.
0: Umarım tekrar yine bundan sonraki basın toplantısında mutlu yüzlerle pozitif bir şekilde beraber oluruz, çünkü buradaki tek hedefimiz gerçekten bu takımı Avrupa'da iyi işler yapması, ileriye götürmek. O yüzden tekrar iyi bir basın toplantısıyla güzel bir sonuç aldıktan sonra ilk maçtaki gibi beraber buluşuruz burada. Teşekkürler.
1: Teşekkürler.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden hepinize merhabalar. Ben Çağatay Çıtlak. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tarih 5 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Bir yandan evet şu anda Serdal Adalı açıklamalarda bulunacak. Beşiktaş'ın basın toplantısından sonra dilerseniz mikrofonları oraya uzatalım. Canlı olarak sizler de duyun. Biraz sonra tekrar birlikteyiz.
1: Görmeye geldim Atilla abi. Bir de Kartalı burada dediler. Evet.
2: Siz biraz daha oraya doğru şey yapın.
1: Buyurun. Siz buyurun. Konumuz Sala.
2: Evet. Başkanım.
1: Buyurun. Evet. Şimdi dünden beri de birazcık öyle üzüntüyle de seyrediyorum. Buradan camiama da taraftarıma da çok net bir şekilde şunu iyi bilsinler. Biz bu transferi biz istemedik. Biz almadık bu oyuncuyu. Onun için böyle yok biz transfer çalımı yemişiz. Yok alamamışız gibi
3: hayır,
1: bir durum yok.
3: Hayır
1: yani... Önder Hoca bir basın toplantısı yaptı. Bu konuyu çok net şekilde izah etti. Ha bir kibarlık yaptı. Şimdilikte de hepiniz de ona takılmışsınız bu şimdile. O da futbolcunun bundan önceki kariyerine kendine olan kibarlığıyla yani samimi olarak şimdilikte de. Yoksa o gün de diyebilirdi.
3: Evet.
1: Biz masadan kalktık. Bundan sonra yokuz diye. Ama şimdi dün akşamdan beri seyrediyorum. Bir böyle sanki biz... Hani masadaydık da birileri gelmiş bu futbolcuyu transfer etmiş havası yaratılıyor. Bu işin açıkçası üzülerek seyrediyorum. Camiam çok çok iyi bilsin, taraftarımız da çok iyi bilsin. Bugüne kadar tarihinde, benim olduğum tarihte Beşiktaş'ın elinden hiç kimse ne bir futbolcu alabildi, ne böyle bir şey yaptı. Zaten Trabzon camiasıyla da Trabzonspor camiasıyla da hiçbir böyle bir şeyimiz olmaz. Yani gayet iyi ilişkilerimiz var.
3: Evet.
1: Bunu camiam çok iyi bilsin. Biz sezon başında ne planladıysak, ne programladıysak bu program kontrollü şekilde bu program

0: Şekliyle transferlere devam ediyoruz. Yaptığımız transferler de ortada. Kaleciden başlayıp 5 kişi mi geldi? 6 kişi geldi. İşte Trossard önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılacak. Planladığımız çerçevede yapacağımız transferler var. Bunlar da önümüzdeki haftadan sonra gelecek. Bu işler sahada belli olur. Bunu herkes bilsin. Ben bu tip transferleri çok yaptım. Bunun eğlencesi 3 gün sürer, 5 gün sürer. 2 hafta sonra ne zamanki sahaya çıktık, sahada her şey belli olur. Ben çok iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Camiamız da, taraftarımız da buna inansın. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz hep beraber.
1: Sayın Başkan, az önce İtalyan önce Trossard'la ilgili takıma destek şu an planına çıktı. Önemli ihtimalle büyük ikinci maçta ne olacağını göreceğiz de etkili.
0: Ya büyük bir ihtimalle ikinci maçta ikinci... Yok, lisansla ilgili sıkıntı dün akşam halloldu. Yani bir de onu...
2: Çıktı mı lisans?
0: Yani şeyden, İngiltere'den şeyi bekliyorlar, onay bekliyorlar saat farkından dolayı. Bugün de özellikle bıraktı hoca burada. İdmanlarına burada devam etsin diye. İnşallah ikinci maça, lig maçına çok daha hazır bir şekilde oynayacak duruma gelir. Demin de söyledim. Transfer sezonu başladığı günden itibaren planlı, programlı, nasıl istiyorsak o şekilde yürüyen bir transfer süreci geçiriyoruz. Hiç kimse de moralini bozmasın, hiç kimse de öyle üzülmesin. Yani nihayetinde biz alamadığımız değil, almadığımız bir oyuncudan bahsediyoruz. Başarılar diliyorum, inşallah çok başarılı olur orada. Söyleyeceklerim başka, bu kadar. Varsa sizin sorunuz.
3: Bilavuçla ilgili.
0: Çalışıyoruz. Konuşuyoruz. Yani de onunla yani işte aldığımız transferini yaptığımız futbolcu dün geldi. Yani herkesin biz sezona erken başladık. Herkes erken başlamıyor zaten. Yani herkesin tatili var. Süresi var. Yani süresi olduğunda sadece yani o onun üstünden demeyeyim. Kimin süresi ve kim hazır hale gelirse o gelecek.
3: Peki Brahim Diaz Başkanım, onunla alakalı bir kim? Girişim var mı?
0: Hayır, hiçbir girişimimiz yok şu anda.
1: Başkanım, Beşiktaş Tarnem'in transferlerini gerçekleştirmişti. Bu yaz transferlerinde de bu tarz bir transfer görecek mi? Torsan, çok transfer.
0: Yani kalecimiz var. Trossard var.
1: Onun tadını çıkartamadı.
0: Yani, ama yani işte maalesef sen ve senin gibi arkadaşlar buna taraftarın bu işi yaşamasına fırsat vermiyorsunuz. Onun için buradan taraftarımızla, camiamızla lütfen işin keyfine. Bu işler sahada belli olur. Yani iki tane maçını seyrettiler. Evim ben de dahil herkes çok hazır olmamamıza rağmen her iki maçta da çok güzel bir futbol seyrettik. Teşekkür ediyorum buradan hepsine. Yarınki maçta çok daha güzel bir takım seyredeceğiz. Hazırlana eksikler de yerine tamamlana o hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı inşallah seneye hep beraber sahada göreceğiz. Buyur kanka.
4: Normal şartlarda şu an ben hocanın grubu da olduğunu düşünmüyorum. Yani hocanın oynamak istediği falan baktığında. Bu olay sponsorun gelişti. Alt takımın şahsi kültür bunun olmaması falan sizin hatanızdan kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Ya kimsenin bir hatası yok. Bakın.
4: Onu söyleyeyim. Peki acaba anında mı gelişti bu olayda?
0: Yani ya herkes bir Trossard'ın imza töreninde işte yüz ifademden yola çıkarak bir şeyler yazıp çizdi. İşte ben o tanırım dedi. Ben o biri anlarım dedi. Hani samimi söylüyorum yani burada o anda gülümsediğim anda taraftarın ne dediğini ne bağırdığını filan samimi söylüyorum duymamıştım. Sonradan öğrendim ben de. Yani yüz ifademden bir transfer oldu diye hani allandı, pullandı, geldi, geliyor, forması yapıldı, uçak ayarlandı. Spontane gelişti dediğin gibi. Ne planımızda ne programımızda vardı. O plana, programı uydurmak için de belli bir süre hani Önder Hoca'nın da 12 gün sonra haberi oldu. Onunla öyle paylaştı.

0: planladığımız gibi, programladığımız gibi biz transfer sezonunu geçiriyoruz. Allah'a çok şükür bugüne kadar da o planlayıp programladığımız hiçbir şey yok. Hani aksayan bir nokta yok.
1: Bundan dolayı bir sekteye uğramadınız.
0: Hayır. Ya bu hani herkes beni tanırsınız. Yani öyle 3'e 5'e bir şeylerden vazgeçmem. Bazı şeyler ilk önce Beşiktaş'ın yapısına, sonra da benim yapıma uymadı ya. Bu kadar basit. Yani biz eğer daha işin başındayken bir takım rakamlara takılıp, efendime söyleyeyim, işte oyuncunun yetkilileriyle çok, hani bugüne kadar hiç muhatap olmadığım bir şekilde muhatap olduktan sonra, ya onun için samimi söylüyorum, bence iyi oldu, hayırlı olsun, inşallah başarılı olur. Bu zamanı gelince bazı şeyler çok daha net ortaya çıkar. O zaman da insanlar ne demek istediğimi, niye bu transferin olmadığını herkes çok iyi anlar. Evet, ben teşekkür ediyorum.
2: Sabah gündemi gerçekleştikten sonra sağ kanatta Beşiktaş açısından bir beklenti oluştu. Beşiktaş sağ kanada bir oyuncu alacak mı? Sabah gündeminden sonra sağ kanat beklenti
0: oluştu. Önceden yoktu sağ kanatta bir beklenti.
2: Beşiktaş yani, sağ kanada bir oyuncu alacak mı, yoksa mevcut isimler?
0: Programda, programlamadığımız listede bir U23 şeyimiz var. Düşüncemiz var. Bunu daha önce de Önder Hoca da söyledi. Ben de söyledim. Ama Salah yoktu.
2: Evet.
0: Yani.
2: Salah gündeminden sonra olay biraz sağ kanada yerleşti.
0: Evet, yani U23 yani gençlerde de bir iki tane alternatif var. Olursa bir tanesini alacağız, geleceğiz.
3: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
4: Evet, Serdar.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Safkan Özer. Start verildi ve günün ikinci koşusu başladı. 4 numaralı ekstensif rakiplerine göre 4-5 boy geride başladı. 8 numaralı Ice Drops da 1,5-2 boy kadar oyalandı. 9 numaralı King Mustafa liderliği alıp 1 boy kadar fark yaparken 5 numaralı Gümrükçü Murat ve 2 numaralı Aguarejo 2. ve 3.'ye yerleştiler. 1 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Blue Star ilerliyor. Onun yarım boy gerisinde 3 numaralı Clemenza, 2 boy geride 6 numaralı Red Kit, içinde 1 numaralı Wolf Brothers, 2 boy geride 8 numaralı Ice Drops, hemen içinde 4 numaralı Extensive sırasıyla atlar 1000 metre start yerinden çıktı. 9 numaralı King Mustafa'nın liderliği sürüyor. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 2 numaralı Aguarejo var. Yarım boy geride içeride 9 numaralı King Mustafa. 5 numaralı Gümrükçü Murat düzeltiyorum. En dışa açıldı 7 numaralı Blue Star avantaj bitirmek üzere. Dördüncülükte 3 numaralı Clemenza var. 2,5 boy geride 1 numaralı Wolf Brothers. Hemen arkasında 6 numaralı Red Kit. Red Kit'in içinde 4 numaralı Extensive sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 9 numaralı King Mustafa düzlüğe az farklı önde çıktı. Ortadan gelen 5 numaralı Gümrükçü Murat. 9 numaralı King Mustafa'yı yakaladı. Onlara dışarıdan 3 numaralı Clemenza da dahil oldu. En dışa çıkansa 1 numaralı Wolf Brothers. Safkanlar son 300 metreye girerken 3 numaralı Clemenza ve 5 numaralı Gümrükçü Murat öne çıktılar. Dışarıdan da 1 numaralı Wolf Brothers'ın içeriye giren 4 numaralı Extensive'in atakları var. Son 100 metrede 3 numaralı Clemenza yarışın lideri. Fark 1 boy kadar. 3 numaralı Clemenza önde ve koşuyu da 3 numaralı Clemenza kazanıyor. Yarışın ikincisi 5 numaralı Gümrükçü Murat oldu. Üçüncülük için 4 numaralı Extensive ve 1 numaralı Wolf Brothers fotoyu beraber geçtiler. 8 numaralı Ice Drops'a yarışı 5. olarak tamamladı. 3 numaralı Clemenza ikinci koşuyu Akın Sözen'le kazandı.
7: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
8: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başkan Serdal Adalı'nın açıklamalarını da hep birlikte dinledik canlı canlı. Ve aslında söylemek istediği, yani şöyle bir kısaca Özetleyecek olursak Başkan Serdal Adalı dedi ki dünden bu yana üzüntüyle seyrediyorum. Salah'ı biz almadık, bunu camiam iyi bilsin. Önder Hoca basın toplantısında bunu anlattı, kibarlık yaptı dedi. Oyuncunun kariyerine saygı duydu. Benim olduğum tarihte Beşiktaş'ın elinde kimse futbolcu alamaz dedi. Trabzonspor camiası ile iyi ilişkilerimiz var. Sezon başından bu yana planladığımız şekilde transferlere devam ediyoruz. Bu işler sahada belli olur. Bu tip transferlerin eğlencesi 3-5 gün sürer. Sahada her şey belli olur. İyi takımız, buna inanın, önümüzdeki sezon ne olacağını hep birlikte göreceğiz dedi Başkan Serdal Adalı. Tabii en çok sorulan soru da Muhammed Salah'tı ki Trabzonspor bence tarihteki en büyük 3 futbolcudan bir tanesini Türkiye'ye gelmiş geçmiş oyuncuyu getirdi ve şu anda da sağlık kontrolünde. Çanakkale'den sizlerin mesajlarıyla başlayalım. 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Ayhan Bey diyor ki iyi yayınlar. Türkiye'de ulaşamadığına murdar diyen bir kitle var. Salah'ı alamadı, karalamaya çalışıyorlar demiş. Kolay gelsin mesajlarını da iletmiş. Ne anlatıyorsun başkan, 5 tane Messi getirsen Beşiktaş'ı şampiyon da yapsan bu sene Serdal Adalı'nın başkanlığı bizim için yok hükmündedir demiş Kenan Yüksek, o da mesaj atmış. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Çağatay abi hoş geldin mesajları var, çok teşekkürler hocam hoş geldin demişler. Ankara'dan Aydın Bey, Salah Trabzon'a hayırlı olsun. Beşiktaş masadan çekilme kararında doğru olanı yapmıştır. Fenerbahçe'de Kante konusunda aynı duruşu sergilemeliydi demiş. Takımlarımıza da Avrupa'da başarılar diliyorum demiş. Yine buradan devam ediyoruz. Bir de çıkıp demiyor ki bir tanesi neden alınmadı? Ben almadım demek de olmuyor. Sebebini de söylesinler o zaman. Başkan bir tek Trossard diyor. Başarılar başkanım demiş. Resul Bey de görüş ve düşüncelerini ifade etmiş. Amerika'dan Muammer Bey bayrakları yollamış. Türk bayrakları. Çok çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Bey iyi yayınlar güzel insan. Tam senin açılışa denk geldi demiş. Evet, satılmış saat. Demiş ki bir futbolcuyu alamadık diye kimse başkanımıza ve camiamıza sırt dönmesin, gün birlik günü demiş. İzmir'den İltuğ Bey, Çağatay Bey bugün hem büyük Fenerbahçe, yarın da Beşiktaş'a Avrupa'da başarılar dilerim demiş. Sizlere de iyi yayınlar dilerim demiş. Çok çok teşekkürler. Vallahi çok mesaj geliyor, bir yandan da yetişmeye çalışıyorum. İnşallah. Şarjımız da yeter. Buradaki mesajlara bir ara vereceğiz. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlara bakalım. Hemen açıyoruz ve diyoruz ki Ankara'dan Sayın Hocam bugün Fenerbahçe günü, bayrakları giyin, çubuklu forma yaşalı, yaşa Fenerbahçe mesajı yollamışlar. Hocam seni bekliyoruz heyecanla demişler. Uğur Bey'e de çok çok teşekkürler. Bayram olacak Çağatay Hocam, seni boşuna takip etmiyoruz. Ne dersen çıktı şu ana kadar. Çok çok teşekkürler. Faruk Gergöz diyor ki hocam senden duyunca Salah haberinin gerçek olabileceğini düşünmüştüm. Öyle de oldu, teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için. Daha doğrusu değer verdiğiniz ve güvendiğiniz için. Hocam yine söylemiştiniz, bütün spor kanallarını dolaştım ve sizin dediğiniz gibi çıktı. Geçen haftadan beri bunu söylemiştiniz, arkasında durdunuz. Sizi ayrıca tebrik ediyorum. Levent Akçatepe, sizi severek izliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu saatte rahatsız ediyorum demiş. Ne demek? Saati olmaz. Her zaman da yazabilirsiniz. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz ama tabii çok mesaj var, onlara da değineceğim. Bir yandan da spor yazarı dostlarımız bekliyor. Hoş geldin, iyi yayınlar demişler hocam. Oğuz Kayaalp'e çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demişler. Bugün güneşin altında 2 saat bekledim hocam. O üçlü her şeye bedel, kolay gelsin demiş Ümit Uzun. O üçlü derken acaba Muhammed Salah'ın çektirdiği üçlüden bahsediyor, onu da yazabilirseniz. Yoksa ben mi yanılıyorum? Dinleyicilerimizin soruları var. Aziz Bey, bence Muhammed Salah soru sormuş. Çağatay Hocam yine Fenerbahçe'ye oldu, tam Galatasaray bu sene düşecek derken Trabzon'un Salah'ı alması, bu sene lig çok çetin olacak, bakalım ne yapacaklar acaba demiş. İsmini dinleyicimizin de söyleyeyim, Erdoğan Bey. WhatsApp'tan bakıyorum çünkü. İyi yayınlar demişler hocam. Bugün listede Nurgül hocam var mıdır? Nurgül günaydın. Acaba bağlayacak mısınız kendisine? Bugün kendilerine bayram sonuçta demiş. Nurgül'e de bağlanabiliriz aslında. Evet, çok soru geliyor bana.

0: Kariyer olarak sormuyorum, ne olarak soruyorsunuz onu da yazarsanız. Yani şurada Muhammed Salah'ı anlatsak herhalde bir 10 dakika falan kariyerini konuşmuş oluruz. İstiyorsanız ben size de sayabilirim, hiç sorun yok. Ama bir efsaneden bahsediyoruz. Yani 15 Haziran 92'de Mısır'da bir Nagri kasabasında doğmuştu. Ve 2012 Londra Olimpiyatlarında performansıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çekmişti Muhammed Salah ve Basel'e transfer olmuştu o zaman. Basel'de iki tane lig şampiyonu yaşadı. 2013'te İsviçre'de en iyi oyuncu seçildi. Bakın yani 12-13 sene öncesinden bahsediyorum. Ocak 2014'te 13 milyon euroya Chelsea'ye gitti. Premier Lig şampiyonluğu yaşasa da Mourinho'nun gözüne giremedi. Biliyorsunuz o zamanlar, hatırlayanlar varsa, aralara bir soğukluk girmişti. 2015'te kiralık gitti Fiorentina'da. 9 gol 4 asistle kendini buldu. Roma önce kiraladığı Salah'ın sonrasında bonservisini aldı ve 83 maçta 34 gol attı. İtalyan ekibinde adeta yeniden doğdu. 2017 yılında 42 milyon euroya gittiği Liverpool'da bir dünya yıldızına dönüştü ki Liverpool'daki rekorlarını yine anlatsak buradan yol olur. Çünkü ilk sezonda Liverpool'da 44 gol atarak Fernando Torres'in bir sezonda en çok gol atma, o zaman da 33 gol rekoru vardı, onu açık farkla geçti. Liverpool'daki 50. golüne 65 maçta ulaşarak kulüp tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu olmayı başardı. 2019'da Şampiyonlar Ligi, 2020'de UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 2020'de FIFA Kulüpler Kupası'nı kaldırdı. Yine bakayım burada yanılmayayım. 2025'te tüm kulvarda 52 maçta 34 gol 23 asist üretti. Premier Lig'de 29 gol ve 18 asistle 47 gole doğrudan katkı sağladı. 2025 yılından bahsediyorum ve bu alanda rekor kırdı. Yine 2025'te gol ve asist krallığı yaşadı. Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi. Bu 3 ödülü de aynı sezonda alan ilk futbolcu aldı. Vallahi ben yoruldum yani saymaktan. Çok mesaj oldu. Bakalım. Erkan Bey, ben Fenerbahçeli Erkan Çağatay Hocam demiş. İrfan 25 sondaki haberleri verebilir mi? Özellikle Pavlidis transferi çok çok iyi olur. İyi yayınlar demiş. Sizi kırmayalım. Hadi o zaman İrfan 25'i arayalım. Bana da çok mesaj gelmiş Instagram Çağatay Hocam adresine. Çok teşekkürler. Dün ulaşamamıştık kendisine. Muhtemelen metrobüsteydi ama bu sefer metrobüste değil, bence evdedir sevgili İrfan. Ve yavaş yavaş da maça gitme hazırlıkları yapıyordur. Ben İrfan 25'i birazcık tanıyorsam. İrfancığım, maça gitme hazırlıkları mı yapıyorsun?
1: Radyoya bu kez metrobüste ve bağlanmama geçeyim. geç çıktı ve geç çıktı. Dolmada biliyorsun, dolmada erken çıkarım ben. Stat aynı zamanda biraz hem stat çevresine dolaşmak hem maçın atmosferini yaşamak için biraz erken giderim ben stadın o tarafa. Ama sen aradın beni. O sırada aslında hazırlık yapıyordum.
0: Dedim dünden ki, bahsediyoruz evet.
1: Evet, bugün bu kez dedim Çağatay'a en azından ya metrobüste yakalanmayayım ya da dinleyicilerci olmasın diye evdeyim şu anda. Seninle bağlantı yaptıktan sonra çıkacağım kardeşim.
0: Dün senin yüzünden telefona bakmadın diye çok da azar işittik sevgili İrfan 25. Bir hayal kırıklığı oldu
1: özür,
0: bizim için.
1: Özür dilerim.
0: Gece uyuyamadım yaklaşık 2 saat boyunca.
1: Ya şöyle söyleyeyim, aslında 15.45 gibi işte, zaten 15.30'da ben tesislerdeydim. Tabi o sırada tesislerin önü de çok kalabalıktı. Çok sayıda polis gelmişti. Hmm. Çok, gerçekten dün çok güzel bir atmosfer vardı. Bütün taraftar grupları Canbartu tesislerine taraftarları davet etmişti.
0: O ama zaman mikrofonu bırakayım ben sana. Dünkü izlenimlerine evet, başlayalım sevgili evet, İrfan 25.
1: Sadece taraftar grupları yoktu orada. Münferit taraftar da, çok sayıda münferit taraftar gelmişti. Binin üzerinde taraftar vardı. Meşalelerle zaten meşaleler yaktı. Futbolculara yoğun destekte bulundular. Teknik direktör İsmail Kartal'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundular. Çok sayıda polis de vardı orada, güvenlik önlemini alan. İşte taraftarlar belli kontrollerden geçirilerek içeri alındı. Biz de o sırada taraftarlar biraz o bölgede olduğu için telefonu belki o yüzden duymamış olabilirim. Diğer taraftan tabii Sayın Aziz Yıldırım yönetim kurulu üyeleri de oradaydı ve Sayın Aziz Yıldırım Genel Sekreter Mahmut Uslu, Sayın Feridun Gençler Futbol Aşı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İmam.

0: Futbol AŞ yönetim kurulu üyesi, yani Sayın Fatih Öztürk çok sayıda yönetim kurulu üyesi de maçı izlediler. Antrenmanı izlediler. Zaten Sayın Erzyıldırım taraftarların yanına giderek bu futbolcuların desteğe ihtiyacı var. Hepsine destek verin, tek tek çağırın, destekleyin, onların arkasında olduğunuzu gösterin ifadesini kullandı. Sonra bizim yanımıza da geldi. Bizde de Aygüs'ü sohbet etti. Tabii orada yine basın mensuplarına Sayın Erzyıldırım biraz takılarak işte yalan haberler yazmayın ifadesini kullandı. Ama gerçekten çok Sayın Başkan Erzyıldırım'ın mutluydu. Neşeliydi, onu söyleyebilirim. Ve şunu da belirteyim. Sayın Erzyıldırım Şampiyonlar Ligi'ne çok ama çok önem veriyor. Ve bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde kalacağına, lig aşamasına kalacağına inanıyor. Ve bu doğrultuda da takıma taraftarının destek vermesi, yanında olması, futbolcuların yanında olmasını istiyor taraftarlardan. Dün de taraftarlar bunu gösterdi. Gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Teknik heyete ve futbolculara moral oldu. Bugünkü maçta umarım her şey Fenerbahçe'nin iyiliğine gerçekleşir ve Fenerbahçe rövanş için avantajlı bir skor elde eder diye düşünüyorum.
1: Peki nasıl bir 11 bekliyorsun? Ben şimdi gazetelerdeki 11'lere baktım. Sizlerden gelen 11'lerle acaba tutuyor mu diye.
0: Ya şöyle söyleyeyim, benim beklentim 11'de şu var. Ederson savunma dörtlüsünü değiştirmeyecektir. Belki de en garanti 11'de, herkesin 11'inde savunma dörtlüsü aynıdır. Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde. Orta sahada Guendouzi, Freda Sensio. Orta sahanda ben Greenwood'u bekliyorum ama İrfan Can Kahveci ile de başlayabilir. Solda Kerem, ileride ise Talisca'yı bekliyorum. Çünkü Vedat Muriç daha sakatlıktan yeni çıktı. Maç eksiği var, maç kondisyonu eksiği var. Henüz 90 dakika oynayabilecek seviyede değil. Ve biliyorsunuz Avusturya kampını kaçırdı, İstanbul'da tedavi oldu. 4-5 gün önce takımla bir de çalışmalara başladı. Dolayısıyla maç kondisyonu eksiği olduğu için Vedat'ın en azından ikinci yarıda oyuna dahil olmasını bekliyoruz. Kanteli bir 11 olur mu? Yani Kante'nin orta sahada olduğu bir kurgu da olabilir, onu söyleyeyim. Çünkü Kante de takıma geç katıldı, UEFA listesine dahil edildi dün. Çünkü Batu listeden çıkardı, Kante UEFA listesine dahil edildi. Kante Dünya Şampiyonası'nda Fransa milli takımıyla antrenman yapmıştı. Yaz sürecini antrenman yaparak geçirdi. Tabii maç oynamadı, onu söyleyeyim. Tabii maç kondisyonu, maç eksiği mutlaka olabilir. Diğer taraftan kondisyon olarak ise herhangi bir eksiği bulunmuyor Kante'nin. Yaklaşık 10 antrenman yaptı takımla birlikte. Bugün Kante'li bir orta saha kurgusu da olursa, işte Kante, Guendouzi, Kante, Fred gibi ya da Guendouzi, Kante, Asensio gibi bir orta saha kurgusu olursa da şaşırmamak gerekiyor. Fenerbahçe'de eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Şerif de sakatlığını atlattı. O da Koenigsegg maçında ağrıları nedeniyle ikinci maçta rövanşta yer almamıştı. O da sakatlığını atlattı. Bugün kadroda yer alacak ama onun yedek soyunmasını bekliyoruz. Diğer taraftan hani benim beklentim Ederson'la başlaması ama tabii kalede Melkino'nun da Koenigsegg'in rövanş maçında iyi performans ortaya koyması, tabii hocanın da aslında biraz karar vermekte zorlanması neden oluyor. Bir tarafta iki maçta da iyi performans ortaya koyan bir Mert Günok var. Diğer tarafta da Ederson var. Tabii bu takımın birinci kalecisi Ederson olduğuna göre, Ederson daha zor olduğuna göre de Ederson'un oynamasını bekliyorum.
1: Pavlidis ismi için Fenerbahçeli taraftarlar çok mesaj atıyorlar sevgili İrfan Yimbey. Son durumu da senden alabilir miyiz? Artık Jirasi hep konuşuluyor. Şimdi Pavlidis ismi gündeme geldi.
0: Jirasi Fenerbahçe vazgeçmiş değil. Jirasi Fenerbahçe'nin her zaman gündemde olan bir oyuncu. Halen de gündemde. Ama tabii orada kulübünün istediği bonservis bedelinde indirime gitmemesi, Fenerbahçe'nin farklı profildeki oyunculara yönelmesi nedeniyle biraz daha geri plana düşmüştü. Ama Fenerbahçe'nin gündeminden çıkmış değil Jirasi transferi. Pavlidis'e gelirsek de Fenerbahçe Pavlidis transferini gerçekleştirmek istiyor. Oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Hatta Fenerbahçe ile prensipte de anlaşmaya vardı. Ama diğer taraftan Benfica ise oyuncuyu satmak istemiyor. Oyuncuyu ancak yüksek bir bonservis bedeli, astronomi bir bonservis bedeli olursa satabileceğini dile getiriyor. Çünkü Pavlidis biliyorsun önleme maçlarında da oynadı Benfica'nın ve son maçlarda 4 tane gol attığını biliyoruz. Ya Benfica da Pavlidis'i sattığı takdirde onun yerini dolduramayacağını düşünüyor ve dolayısıyla satma gibi bir düşüncesi yok. Ancak satabilirse de satarsa da 50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. Pavlidis de Fenerbahçe'nin teklifine tabii daha cazip yıllık yüzde dönerdiği için Fenerbahçe. Hı hı. Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama tabii bu noktada da tabii iki kulüp arasındaki görüşmeler sonucu netlik kazanacak. Diğer bir isim ise Endrick. Fenerbahçe'nin Real Madrid kulübündeki Endrick için de girişimlerde bulunuyor. Hı hı. Oyuncuyu kiralama bir düşüncesi var. Real Madrid'in oyuncuyu kiralama seçeneğine de sıcak bakıyor. Bu doğrultuda gelişmeler devam ediyor. Tabii Endrick transferi gerçekleşirse Fenerbahçe forvede Endrick'i kadroya dahil ettiğinde artı 4 kuralındaki bir oyuncu olacak. Dolayısıyla kanada farklı bir kanat mevkine yine bir transfer yapabilir Fenerbahçe.
1: Sevgili İrfan 25 dinleyicilerimizden Murat Bey diyor ki Murat Ustabaşı geçen sezondan yarım kalan işi Lukman işini bitirmeye gitti. Cihan Kamer %70 ilerleme kaydetti diyor. Bununla ilgili var mı bir bilgin?
0: Valla benim bilgim Lukman'la ilgili bir gelişme yok henüz. Yani benim en azından bilgim dahilinde değil. Fenerbahçe'nin o bölge için Leo ve Rashford halen gündemde. Yani ilgilendiği oyunculardan bir tanesiydi. Tabii oyuncularla ilgili görüşmeler de devam ediyor şu aşamada.
1: Evet. Peki bundan sonraki tur için bugün Sturm Graz'ı elemesi halinde ya da bir sonraki maçta Lyon gelecek büyük bir ihtimalle. Gerçi 2-1 yenildi.
0: Vallahi ben büyük ihtimalle Lyon geleceğini düşünmüyorum. Sparta Prag da gelebilir ki Sparta Prag da yani 2-1 yendi. Hatta Lyon'un attığı gol de zaten Sparta Prag kendi kalesine kaydetti. Ya bundan sonraki süreç aslında Fenerbahçe'nin ben lig aşamasında ki yolunun geçmiş yıllara göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Hatta kura çekimi ilk yapıldığı zaman Sturm Graz-Lyon eşleşmesi olduğu zaman daha nispeten Fenerbahçe'nin yolunun daha kolay olduğunu ifade etmiştim. Bunu birinci elden de söyleyebilirim. Bodo Glimt tercihi aslında yönetim kadında yani Bodo Glimt pek istenmeyen bir takımdı. Çünkü Bodo Glimt hem Norveç Ligi'nin oynanıyor daha erken başlaması ki herhalde bu hafta 16. maçını oynadılar onlar. 16 ya da 17. maçını oynadılar. Formda bir ekip. Geçen sezon elde ettikleri Şampiyonlar Ligi'nde elde ettikleri başarılar ortada. O sezonki kadrodan sadece bir oyuncu daha ayrılmış. Dolayısıyla Bodo Glimt daha hazır bir takımdı nispeten. O yüzden Bodo Glimt tercihini, o yoldaki tercihi biraz daha zorlayacağını düşünüyorlardı. Hı hı. Hatta Lyon Sparta Prag tercihinin daha doğru, Fenerbahçe adına daha nispeten daha doğru bir seçenek tercih olduğunu vurguluyorlardı. Şimdi istedikleri oldu. Fenerbahçe'de Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak playoff turunda. Şimdi ama tabii önce Sturm Graz geçmek lazım. Sturm Graz zor bir ekip, onu söyleyelim. Yani kolay bir tur, kolay bir maç olmayacak. Hertz karşısında da çok net skorlarla turu geçtiler. İlk başta 4-0, ikinci başta 2-0. Yani ne kadar topun kontrolünü rakibe verseler de özellikle hızlı geçiş hücumları ya da duran top organizasyonlarıyla goller bulan bir ekip. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin savunmada çok dikkatli olması gerekiyor. İkinci bölgede kaybedilen topların hemen baskıyla geri alması ve top kayıplarını minimum yapması gerekiyor. Orta sahadaki ve savunmadaki oyuncular çok fazla iş düşecek bu anlamda. İyide ileride forma giymesi beklenen işte Kerem'dir, Talişka'dır ve orta sahanın önündeki Fred oynaması dahilinde veya Gendüzi'nin onların kapacağı toplarda hızlı hücuma gitmesi gerekiyor ki savunmayı, Sturm Graz savunmasını biraz daha hazırlıksız yakalasın. Zor bir maç olacak ama Fenerbahçe'nin ben kaliteli ayaklarıyla bu turu geçeceğine inanıyorum. Bu turun şöyle bir durumu da söz konusu. Eğer bu tur geçtiği takdirde Fenerbahçe playoff turunda kaldığı için yaklaşık 6 milyon euroluk bir ödülün de sahibi olacak. Yani bu kulüp anlamında, yani kulübe mali anlamda yani her ne kadar şampiyon liginde daha playoff aşamasında olsa dahi 6 milyon euro gibi bir ödülün sahibi de olacak. Dolayısıyla bu anlamda da önem arz ediyor Fenerbahçe adına bu tur.
1: Sevgili İfahim Bey, çok soru geliyor. Hangi birini nasıl sorsam ben de bilemiyorum. Yani Giresunspor'da kongre olacak mı diye bile soru gelmiş sana.
0: Ya Giresunspor ne yazık ki, yani şöyle söyleyeyim, hem Giresunspor hem de benim memleketim Bulancakspor ne yazık ki artık profesyonel ligde değiller. Giresunspor'un da amatöre düşmesi üzücü bir durum. Daha 3-4 sezon önce Süper Lig'de mücadele eden bir takımdı. Ama ne yazık ki böyle Anadolu kulüpleri zaman zaman plansız bir harcama yaptıkları için çok borçlu bir şekilde Süper Lig'den düştükleri takdirde paraşüt gibi bütün ligleri aşağıya doğru gidiyorlar. Giresun da bunu yaşadı. Herhalde olabilir çünkü sıkıntı hala var. ciddi bir borç yükü var halen Giresunspor'un amatöre düşmesine rağmen.
1: O zaman kısa kısa cevaplar rica edebilir miyim araya gitmeden sevgili İrfan? Dinleyicilerimizin sorularını da sana iletmiş olayım. Resul Bey diyor ki Aziz Yıldırım, ben olmasam böyle olurdu. Ben gidersem kulübe çivi çakmazlar. Bir sürü açıklama yapıyor. Neden bu şekilde konuşmalar yapıyor mesela Aziz Yıldırım? Gerçekten öyle olur muydu? Kendisi bir Fenerbahçeli olarak ne düşünüyor acaba diye sormuş.
0: Benim Aziz Yıldırım'la ilgili düşüncelerim ortada. Yani beni tanıyan insanlar bilir. Şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım 20 yıl bu kulübe başkanlık yaptı. Ve 8 yıl ara verdi. Yani en son 2018'de başkanlığı kaybettikten sonra ki bu sezona kadar 8 yıl ara verdi. 8 yılda kulübe yani bir tesis kazandırılmadı. Zaten Fenerbahçe'de var olan şeyler Fenerbahçe'nin elinden çıktı. Radyo Saadettin Saran döneminde kiralandı. Başka bir şeye kapandı yani. Fenerbahçe Radyosu olarak hizmete girmiyordu. Sayın Aziz'im döndü. Fenerbahçe Radyosu'nu gündeme taşıdı. İşte topu şeye geldi. Can Bartu tesislerinde. Yani ilk göreve gelir gelmez ilk Can Bartu tesislerini ziyaret ediyor. Oradaki o hali görünce sinirleniyor ve diyor ki yani oradaki işte oda futbolcan odalarındaki hali, odalarının son durumunu görünce ve hemen buraya yenileyin deniliyor ve renovasyon işlemleri yapıyor. Sıfırdan yeniden yapıldı. Şimdi Topukkale tesislerinde renovasyon işlemleri yapılacak. Şimdi stat büyütme için çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Fenerbahçe Koleji'ni yeniden hayata geçirmek istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi'ni yeniden Fenerbahçe'nin kulüp bünyesine katmayı planlıyor. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde bakıyorsun Ülker Spor Sarayı'na yapmış, stadı yapmış, Topukkale tesisi yapmış, İnce tesisi yapmış. Yani bunları söylemesi aslında ben çok doğal olarak karşılıyorum. Çünkü 20 yıllık başkanlığı süresinde kulübe çağ atlatmış bir başkan var ama ondan sonraki süreçte 8 sene sürecinde ise kulübe çok fazla bir kazanım elde edilememiş. Sayın Ali Koç döneminde Maltepe tesislerinin temeli atılmıştı. Belki Sayın Ali Koç eğer göreve devam etmiş olsaydı, Sayın Saadettin Saran'a seçim kaybetmemiş olsaydı Maltepe tesislerini bitirebilirdi. Şimdi bu süreç içerisinde Sayın Aziz Yıldırım bunun devamını getirecek. Yüksek Divan Kurulu toplantısında da söyledi. Maltepe tesislerindeki işte çim sahanın Ocak ayına kadar bitirileceğini vurguladı. Binalarının da işte yapımını Sayın Ali Koç'la görüşeceklerini, gerekirse tesisine Mustafa Koç isminin verilmesini planlandığını ve binalarında Sayın Ali Koç tarafından yapılmasını isteyeceğini vurguladı. Dolayısıyla Sayın Ali Koç da bu kulübe önemli, mali anlamda önemli destekler sağladı, sponsorluk destekleri sağladı. Bu da göz ardı edilemez. Bu noktada da dediğim gibi bu süreç içerisinde belki Sayın Saadettin Saran döneminde dediğim gibi Maltepe tesisleri durmuştu. Eğer Sayın Ali Koç olsaydı belki Maltepe tesisleri de bitirilmiş olacaktı diye düşünüyorum.
1: İbrahim Bey diyor ki İrfan 25'e selamlar. Fenerbahçe'mize yürekten başarılar diliyorum. Lukman, Leo, Rashford kanat için kesin mi? Hangisi olursa fark etmez. İrfan 25'e sorabilir misin hocam demiş.
0: Vallahi zaten Rashford ve Leo Fenerbahçe'nin gündemindeki kanat oyuncuları. Leo için de kulübünün 50 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi vardı. Galatasaray da devrede bu oyuncu için. Galatasaray satın alma opsiyonu kiralama. Fenerbahçe'de işte 35-40 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle oyuncu kadroya katmak istiyor direkt olarak. Görüşmeler devam ediyor. Eğer istenilen seviyeye Fenerbahçe'nin önerdiği rakama gelirse kulübü Fenerbahçe Leo transferini gerçekleştirebilir. Rashford ise önceliği Premier Lig'de kalmak işte veya üst Avrupa'nın 5 büyük liginde bir takıma gitmek. Dolayısıyla şu aşamada Türkiye seçeneğine pek soğuk sıcak bakmıyor. Soğuk bakıyor. Ama diğer taraftan eğer istediği teklifler bulamazsa son aşamada da yine gündeme gelebilir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili İrfan 25. Maçla ilgili başka söylemek istediğin herhangi bir şey var mıdır? Bir de ben şunu sormak istiyorum. Yani Fenerbahçe'de hep konuşuyoruz seninle de. 40 küsur futbolcu varken yani bu gönderilecek futbolcular konusunda hala bir ilerleme yok değil mi?
0: Ne yazık ki şunu söyleyeyim. Aslında teklifler var Çağatay, onu söyleyeyim. Birçok oyuncuya teklif var.
1: Ama gitmemişti.
0: Ama ya bu oyuncuların aldığı yüksek yıllık ücretler, bu oyun işte Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanının dolu olması, bu oyuncuları isteyen kulüplerin de bunu bilerek Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedelini vermeyişi ya da oyuncuyu bedelsiz olarak kadroyu katmak istemeleri aslında süreci bu kadar uzatıyor. Ben tüm yayınlarında, radyoda dinleyenler de bilir, ben şunu söylemiştim, hatta seçim sürecinde de daha başkan seçilmeden önce de söylemiştim. Fenerbahçe'nin kalabalık bir kadrosu var. Bu kadroyu azaltmak, minimum bu oyunculara, kadroda düşünmediği oyunculara minimum zarar, maksimum bonservis geliriyle göndermesi gelecek yönetimin en büyük transferi olacak demiştim ki şu anda şu aşamada da aynı düşüncedeyim. Şimdi Fenerbahçe +7 +4 kuralına uymayan Fenerbahçe'de şu anda 7 tane yabancı oyuncusu var. Yani Fenerbahçe hiç transfer yapmasa da 7 tane yabancı oyuncusu da yollarına ayırmak zorunda. Hı hı. Bunlardan 5'ini sayabiliriz. Thiago Carlos, Amrabat, Livakovic, Mustafa Beka. Bu 5 oyuncu da yollar ayrılacak. Bu oyuncuda gelen teklifler var ve bu oyuncuların hem menajeri

0: kulüpler hem de oyuncuları isteyen kulüplerle görüşmeler devam ediyor. Daha sonraki iki oyuncu da bu üç oyuncu arasından seçilecek. Semedo, Osterwolde ve Fred. Yani bu üç oyuncudan da ikisi gidecek. Eğer bir forvet transferi artı dört kuran olmayan bir forvet transferi yapılırsa Semedo ile de yoldan ayrılması planlanıyor. Ama zaman da Fenerbahçe adına daralıyor, onu söyleyeyim şimdi. Avrupa'da transfer döneminin bitmesine yaklaşık 25 gün kaldı.
1: Haftaya lig başlıyor İrfan.
0: Abi lig başlasın, ligde sıkıntı değil. Yani şunu söyleyeyim, lig başlıyor ama yani bu oyuncuları mesela kadrodaki oyuncuları lig başlasa dahi her lig maçı öncesi 14 yabancı, kuralı uyan 14 yabancı şeklinde yaparsan her oyuncudan yararlanabilirsin transfer döneminin sonuna kadar. Hatırlarsanız Kent'te Fenerbahçe bunu yapmıştı. Kent 15. yabancıydı Fenerbahçe'de, gitmemişti. Fenerbahçe oyuncuyu devre arası döneminde transfer dönemi bitene kadar oyuncudan yararlanmıştı. Sonra oyuncunun lisansı çıkarılmamıştı. Devre arasında tekrar lisansı çıkarıp devre arasında bazı maçta devre arası transfer döneminde bitene kadar ki süreçte bu oyuncudan yeniden yararlanmıştı. Yani böyle bir yapabilir. Ama diğer taraftan Fenerbahçe'nin bu kısa süre içerisinde bu oyuncularla ilgili de hızlı bir şekilde bir aksiyon alıp en az 4-5 oyuncuyu belki 10 gün içerisinde yoldan ayırmasını bekliyoruz. Yani evet. Bu doğrultuda az önce saydığım isimler olacak. Tabii artı 4 kuralına uyan oyuncular içerisinde nereye gelen teklif var, Şerif'e gelen teklifler söz konusu. Yani sürpriz bir ayrılık da olabilir. Mesela Şerif'in satın alma opsiyonu, kiralık ya da bon servisiyle ayrılığı söz konusu olabilir.
1: Şerif'i isteyen kulüpler var.
0: Evet, Şerif isteyen kulüpler var. Şerif potansiyelli bir oyuncu. Şerif'in şu aşamada yani Fenerbahçe belki oyuncu satın alma opsiyonunu kiralama ya da kiralama şeklinde de elinden çıkartabilir. Öyle bir durum da söz konusu olabilir. Nereye gelen teklifler var? Archie Brown'a gelen teklifler söz konusu.
1: Mustafa.
0: Mimović için Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Bazı oyuncuların mesela Fenerbahçe, şimdi hep yabancı futbolcudan bahsediyoruz ama önümüzdeki günlerde yerli transferi de söz konusu olabilir. Özellikle stoper ve sağ bek mevkiine yapılacak yerli transferlerde de kadroda düşünülmeyen bazı yabancı oyuncuların diğer takımlara transfer karşılığında takas yoluyla transferi söz konusu olabilir. Yani Fenerbahçe bu şekilde de yabancı kontenjanında yer açmayı yaratabilir.
1: Amrabat ve Diego Carlos soruları geliyor.
0: Amrabat Real Betis'te her konuda anlaştı, onu söyleyeyim. Oyuncu Real Betis'e gitmek istiyor ama Real Betis'te Fenerbahçe'nin önerdiği rakamı vermiyor. Yani Fenerbahçe'nin istediği rakamı vermiyor. Fenerbahçe en minimum 15 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi var. 15 ile 20 milyon euro arasında. Ama Real Betis'te bu teklifin, bu bonservis bedelinin düşürülmesini istiyor. Amrabat her konuda artık sözleşme şartlarında anlaştı. Fenerbahçe'de Suudi Arabistan'da gelen teklifler var. Fenerbahçe'nin istediği rakama yaklaşık bonservis teklifi öneriyorlar. Ama diğer taraftan Amrabat da Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor. Como ve Bologna kulüpleri de Diego Carlos istiyor. Diego Carlos'la ilgili de bu oyuncularla da önümüzdeki günlerde ayrılık yaşanabilir diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: ayrılık yaşanacaktır derim.
1: Bu arada tabii Fenerbahçe yönetiminde de kapa bildirilen değişiklikler var. Recep Uzeli ve Burçin Gözlüklü müydü? Onun yerine Mahmut Uslu ve Cihan Kamer atandı herhalde.
0: Ya bu şey Futbol AŞ yönetim kurulu üyesi. Şimdi geçtiğimiz günler bu normal. Yani sonuçta geçtiğimiz günlerde Futbol AŞ'de bir toplantı yapıldı. Ve toplantıda yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Futbol AŞ'de yönetim kurulu belirlendi. Bir önceki kap bildiriminde de Sayın Mahmut Uslu'nun Futbol AŞ'den alındığı, yani istifa ettiği yönünde haber çıkınca ortalık yangın yerine çevrilmişti. Ama o zaman da söylemişti. Bu Futbol AŞ yönetim kurulu üyesi. Sayın Mahmut Uslu'nun da yönetim kurulundaki göreve devam ediyor. Şu aşamada da Teran Cihan Kamer, Burçin Gözlüklü de şeydi zaten Sayın Saadettin Saran döneminde Futbol AŞ'de yer alan isimlerdi. Onlar istifa etti. Onların yerlerine başka görevlendirmeler yaptı. Bu rutin işler. Zaten bakarsanız kap açıklamasında da 2027 Eylül ayına kadar yanılmıyorsam görevde kalacaklar bu yönetim kurulu üyesi. Gelecek sene bir seçim olacak. Seçim sonrası da zaten eğer diyelim ki bu yönetim devam etmişse, başka bir yönetim gelirse yine biz Futbol AŞ'de yeni isimler göreceğiz.
1: Evet. Sinan Yıldırım diyor ki Sayın İrfan 25 Beşiktaş'ta taraftarlar olarak beğendiğimiz spor muhabirlerinden önde gelenlerinden birisidir demiş.
0: Teşekkür ederim bu güzel güzel sözleriniz için.
1: Çok teşekkür ediyorum İrfan 25. Sen de yavaş yavaş stada doğru hareket edeceksin herhalde.
0: Evet, şimdi çıkacağım. Biraz erken gideceğim, stadın çevresinde biraz oturayım. Bir atmosferi koplayalım.
1: Tamam İrfan'cığım.
0: Önemli. Bu önemli maç Fenerbahçe adına. Yani aha, Fenerbahçe için gerçekten Şampiyonlar Ligi çok ama çok önemli. Kulübün mali durumu ile ilgili zaten Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu'nda bir konuşma yapmıştı. Bununla ilgili de zaten kapsamlı Ekim ayındaki Yüksek Divan Kurulu'nda daha detaylı bir açıklama da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak sadece tabii 35-40 milyon euroluk bir gelirden bahsediyoruz. Ama diğer taraftan da prestij açısından da çok önemli. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kaldığın takdirde belki o transfer son döneme kaldığın zaman Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan bir takım olarak elin de kuvvetlenebilir. Yani son aşamada bir transfer yapmak istediğinde takdirde oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde kalmış bir takıma gelmek isteyebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, Amerika'dan Muammer Bey bile sana selamlarını iletmiş, üzerimde kalmasın. Sevgili İrfan 25, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Metrobüs'ten seni aramayacağım, boşuna bekleme beni.
0: Ben teşekkür ederim. Bugün özel olarak bekledim. Metrobüste yakalanmayayım diye.
1: Hadi görüşürüz o zaman. İnsancığım, kolaylıklar dilerim. Hoşçakal. Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de yine telefonun sizlerden mesaj aldığımız telefonun şarjını %1 yapmayı başardık. Teşekkür ediyoruz. İlgileriniz, desteğiniz için çok çok sağ olun. Tabii bağlanacağımız isimler var. Mesela Süleyman Arat'a saat 15'te bağlanacağımı söyledim. Sevgili Süleyman Arat'ı da mahcup olmamak adına tabii ki onu da arıyoruz. Ve söz verdiğimiz saatte sevgili Süleyman Arat'a bağlanmak istiyorum. Bir kere daha çaldıracağım. Evet, şu anda sevgili Süleyman Arat yayınımızda. Süleyman abi, müsait miydin? Hoş geldin.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bekliyordum senin aramanı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz seni her zaman bekliyoruz Süleyman Arat.
2: Eksik olmayın, sağ olun.
1: Evet, bugün tabii önemli bir karşılaşma. Bugüne dair neler söylemek istersiniz sevgili Süleyman Arat?
2: Valla 17 yıl Fenerbahçe stadında Şampiyonlar Ligi marşı çalmadı. Şimdi bu sene öyle bir kadro kuruldu ki insanlar umutla bekliyor tabii o marşın çalınacağı güne. Dolayısıyla da yüzüldü artık, kuyruğu da yaklaştı. Şimdi bir önemli maça çıkacak Sturm Graz'la bu akşam. Eğer bu turu geçerse de yani ya Sparta Prag'la ya da Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maçı 2-1 Sparta Prag kazanmış ama yani netice itibariyle bu maç çok kırılma maçı. Eğer burayı geçerse umutlar çok daha da artacak yani. Bir zamanlar hani %51 olayı vardı ya, işte ona doğru bürünecek Fenerbahçe taraftarlar. Bu sene şampiyonluk istiyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyor. Dün de o soruyu ben sordum İsmail Hoca'ya, dedim ki yani sizi de heyecanlandırıyor mu bu sene, iyi bir kadro kuruldu, 14 yıla uzanan bir 17 yıla uzanan bir Şampiyonlar Ligi özlemi var, hem de siz teknik adam olarak ilk kez bu Şampiyonlar Ligi marşını takıma dinletme, taraftara dinletme şansını elde edeceksiniz belki de. O yüzden bir heyecan, bir coşku hissediyor musunuz? Sizin için de, kariyeriniz için de önemli. Fenerbahçe tarihi için de çok önemli dedim. Evet, hepimizin, sadece ben değil, bütün taraftarlar, başkan, yöneticiler, tüm ekip, staff, oyuncular, hepimiz çok heyecanlıyız. Çok büyük beklentilerimiz var ve burada kalmak istiyoruz dedi. Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyoruz dedi. Burayı hak ettiğimizi düşünüyoruz dedi. Yani tabii bu akşam o tünelin ucundaki ışık görünecek mi, yoksa bir sonraki maça mı o ışığı bekleyeceğiz bilemiyorum, ama eğer burayı geçersek bir sonraki maç, ben yine de ilk maçı Sparta Prag kazanmış olsa da Olympique Lyon'da oynanacağını tahmin ediyorum. O maç gerçekten bütün Türkiye'nin kitleneceği, özellikle Fenerbahçelilerin büyük bir heyecanla bekleyeceği çok önemli bir kırılma maçı haline dönüşecek. Geçen sene biliyorsunuz Benfica ile benzeri yaşanmıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı şanssız bir golle. Yani Kerem açısından şanslı, Fenerbahçe açısından şanssız bir golle Fenerbahçe eve dönmek zorunda kalmıştı. Şimdi o aynı talih bir kez daha ayağına gelecek Fenerbahçe'nin inşallah. Bu akşam yenerse, tabii ki bu akşam iyi bir skor alırsa, revanşında da iyi bir skor alırsa, ben inanıyorum bu sefer gruplara kalacağına. Çünkü hani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar derler ya, onun gibi Fenerbahçe de burayı zaten çoktan hak etti. O yüzden de ben bu işin bu sene olacağını düşünüyorum.
1: Sevgili Süleyman Arat, dün bir basın toplantısı yaptı İsmail Kartal Hoca. Evet. Orada Fenerbahçe Sturm Graz maçı öncesinde son idmanı taraftarlara açarken şunu gördüm. Başkan Aziz Yıldırım da izledi. Takıma da destek verdi. Yani takımdaki o havayı senden alabilir miyiz? Yani son durumlar nasıldır? Hani moral anlamında, şampiyonluğa inanç anlamında, Şampiyonlar Ligi öneleme maçı öncesinde?
2: Şöyle ki bu tabii ki bence Sayın Aziz Yıldırım'ın

0: bir düşüncesi. Çünkü geçmiş yıllarda Samandıra'da biz bunları gazeteci olarak hep yaşadık. Taraftar gelirdi sezon açılışında, derbi maçları öncesinde, bir Galatasaray maçı öncesinde veya da bir Beşiktaş kilit maçlarda veya bir Avrupa, kritik bir Avrupa maçı öncesinde taraftar gelirdi Samandıra'ya. Oyunculara kimi zaman baklava yedirirdi kendi elleriyle, kimi zaman işte davullarla tempo tutarak futbolculara moral verirdi. Aziz Yıldırım'ın tekrar geri dönmesiyle birlikte o günlerden yine esintiler olmaya başladı. Yani bu demektir ki, bu demektir ki Sayın Aziz Yıldırım istedi bunu taraftarlar. Nitekim antrenman başlamadan gelip taraftarlarla da bir konuşma yaptı. Arkasında drone takımın, onların sevgiye ihtiyacı var. Hepsini tek tek çağırın, sevginizi gösterin. Bu görev de sizin omuzlarınıza düşüyor dedi. Onlar da tek tek bütün futbolcuları çağırdılar. Antrenman coşkuyla başladı. Tabii şimdi sezonun başı, yorgunlar, kolay değil. Yani ağır antrenmanlardan çıktılar. Bazıları tatillerini bırakıp geldiler. Şimdi hal böyle olunca da biraz adaptasyonları zaman alacak ama Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı yok. Çünkü çok yoğun bir trafik var. Özellikle Ağustos ayında peş peşe maçlar var. O yüzden de Fenerbahçe hiç zaman kaybetmeden bu maçları oynayarak kazanıp mutlak surette Fenerbahçe hem ligde hem Avrupa'da başarılı olmak zorunda. Şöyle ki bu sıcak Ağustos geçiyor futbol adına. Fenerbahçe şimdi 3. tur eleme maçı oynayacak bu akşam Sturm Graz'da. Bu maçın rövanşı 11 Ağustos'ta. Hı hı. 15'inde de hemen 4 gün sonra da Gençler Birliği'yle bir Ankara'da lig başlıyor. Hı hı. 15'inde lig başlayacak. Eğer bu tur Sturm Graz'ı geçerse büyük bir ihtimalle Olympique Lyon diyorum ben, ama fark etmez Sparta Prag da olsa. Daha önce zaten ona elemiştim. 18-19, yani ya 18'inde ya 19'unda ilk maçı oynayacaklar. İkinci maçta 25'i veya 26'sında oynanacak. Yani ayın 26'sına kadar, hemen ardından da ikinci oynanacak lig maçı geliyor zaten. Ağustos ayının sonuna kadar inanılmaz bir yoğun maç trafiği var, temposu, hı hı, var. O yüzden de buraları nasıl geçecek Fenerbahçe, o yüzden de kaderi diyebiliriz. Yani bu sezonun kaderi Ağustos ayında kendini gösterecek. Tabii ki çok erken dinleyenler belki öyle diyebilir ama ben, tecrübelerim bana hep nasıl başlarsa öyle gider dedirtti. O yüzden buralar iyi geçilirse, buralarda takım kırılmadan hem Şampiyonlar Ligi'ne kapağı atar hem de ligde başarılı olursa bence yolu aydınlanır. Müjdeli bir sene olarak önüne çıkabilir ama bakıyoruz diğer takımlarda bu sene çok güçlü. Şimdi Fenerbahçe iyi bir kadro kurdu ama baktık şimdi Trabzonspor Muhammed Salah'ı aldı. Bunun yanı sıra zaten kadrosuna Onaçu var, kalede Onana var, Muçi var. İyi bir kadrosu var Trabzonspor'un. Ben de varım dedi yani şampiyonluk yarışında. Mutlaka evet, onlar bir takviye daha yapmaları bekleniyor. Aynı şekilde Beşiktaş'a bakıyorsun. Trasan'ı aldı. Kuatara'yı aldı. Bek problemini çözdü. Salih'i aldı. İlhan Fakıl'ı da çok önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi ilk maçlarda. Galatasaray'da şu an transferde durgun gözüküyor ama onlar da mutlak surette ayrılanlara göre bir şekil çizecekler kendi takımlarında. Yani bu senelik çok zor geçecek. Aslanın ağzında derler yani böyle şampiyonluk kupası bu sene. Hakikaten öyle. Çok keyifli bir sezon izleyeceğiz gibi geliyor. Erken kopmalar olmazsa 4 takımın birden sezon sonuna kadar yarışın içinde olduğunu düşünecek olursak muazzam bir sezon olacak gibi gözüküyor. Hı hı.
1: Süleyman Arat, son olarak Sturm Graz karşısında nasıl bir 11 bekliyorsun? Onu da alabilir miyiz senden?
0: Yani ben hem Nathan Ake'nin hem de Greenwood'un oynayacağını düşünüyorum. Vedat'ın çok az süre alma ihtimalini
1: sonradan girecek diyorsun.
0: Yani skora göre, hı hı, sonradan girer, bir antrenman durumu gibi olur. Yani 5 dakika bir taraftara gösterir alkış, moral, ama ikinci maçta onun fiziki durumuna göre, bir de takımın skoruna göre ikinci maçta daha uzun süre almasını bekliyorum ben. Kalede en büyük problem var. Şimdi kalede kim oynayacak? Mert Günok mu oynayacak yoksa Ederson mu oynayacak? O ancak bence İsmail Hoca'nın kafasını karıştırıyor. Onun haricinde kadroda da tereddüt edilecek ve düşünecek hiçbir şey yok. Kaleci soru işareti diyorum. Sağ bek Semedo, sol tarafta Osterwald, Nathan Ake ve Skriniar defans. Guendouzi, İsmail, Asensio, Fred de oralarda olabilir tabii ama solda Kerem Aktürkoğlu, sağda İrfan Can Kahveci olabilir. Greenwood'u birinci sıraya koyuyorum. Olur'a bir ağrısı veya da hazır olmama hissi varsa, o zaman Greenwood oynamaz tabii ki, İrfan Can da başlar. Riske etmez ama ben Greenwood'la başlayacağını düşünüyorum. Hı hı. Ortada da gol noktasında kaleye en yakın oyuncu olarak da Talisca'yı görüyorum.
1: Amerika'dan da sana soru var. Son olarak seni uğurlamadan onu da sorayım. Dinleyicilerimize kırmayayım diyor ki gidecek olan futbolcular kim?

0: Hangi aşamadılar? Bunu Süleyman Arat'tan öğrenebilir miyiz lütfen demişler.
1: Evet, gerçekten herkesin en merak ettiği soru. Yani Türklerden gidecek oyunculardan iki tane söyleyebilirim. Mesela Cengiz Ünlü.

0: İşte buralarda gelecek teklifler, para çok önemli tabii ki. Boy gelecek para teklifler yönetimi tatmin ederse bunlardan bazılarıyla yol ayırma girilmesi kaçınılmaz. Çünkü şimdi bu oyuncular liste elimizde, Kadıköy'de Boğan'ın önüne çıkalım, bir anket yapalım. Herkes ya Osterwald'e gitmesin diyecektir kimi. Kimi uzun maratonda Semedo'yu göndermek büyük hata olur diyecektir. Kimi Talişka'yı göndermek çok kritik bir hata olur. Kante güçlü orta sahanın en önemli ismi, geçen sene verim sağlayamadı ama bu sene çok ona ihtiyacımız var diyecektir. Ama neticede biri girecek bunların içinde. Yani iyi oyuncuların içinden Semedo, Kante, Nene, Archie Brown, Osterwalde, Talişka, bunlardan biri diyorum ya, birkaç tanesi gitmek zorunda, yoksa kadroda yer açılamayacak. Ama burada dediğim gibi gelecek rakamlar, gelecek teklifler ve teknik kadronun olur vermesi, bunlar çok önemli.
1: Sevgili Süleyman Arat, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sana ben da teşekkür kolaylıklar ederim. Diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum herkese.
1: Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Instagram Çağatay Hoca adresinde ya da 0212 273 10-10'da sizlerden gelen mesajlarla da bakalım. Uğur Bey diyor ki, Uğur Çalık, Çağatay Hocam bence Beşiktaş bir duruş göstermiştir. Trabzonspor'da tebrik etmiştir. Tekrar diyorum, insanların işine fitne yazması lazım herhalde. Sokmasınlar. Salah iyi bir transfer ama Beşiktaş'ın mali şartlarını duymamıştır. İnşallah başarılı olur ve inşallah iyi bir sağ kanat alırız demiş. Cihan Aslancan, Çağatay Hocam hoş geldiniz. Yakup Çınar'dan bilgi alabilir miyiz demişler. Tabii ki Yakup'u da arayalım. Zaten benim de Yakup için söylemek istediğim bir takım şeyler var. Çünkü Türkiye'de Muhammed Salah haberini ilk duyuran benim de konuşup ilk kendisinden öğrendiğim kişi sevgili Yakup'tur. Yakup Çınar'dır. Ona ayrıca tebrik etmek istiyorum. Çağatay Hoca Instagram adresini takip alan Şener Uzun'a teşekkürler. Erman Karasulu'ya teşekkürler. İdris Kılıç'a teşekkürler. Ali Önsoy'a teşekkürler. Mehmet Adıyaman'a teşekkürler. Levent Akçapınar'a teşekkürler. Sinan Özendi'ye teşekkürler. Kaya, bakalım. Oğuz Kaya Alp'e de çok teşekkür ediyorum. Yine devam edeceğiz. Evet, tamam, okumayacağım. Yaşar Bey de mesaj atmış, çok teşekkürler. Yönetim bu oyuncuları satıp 70-80 milyon euro gelir açacak demiş dinleyicimiz, görüşlerini paylaşmış. Archie Brown, Osorvalde, Becao, Carlos Amrabat, Fred Musaba, Semedo, Mimović, Şerif ve Omar Fayed'in gideceğini düşünmüş. Güzel insan merhaba demişler. Gürcan Bey diyor ki, Beşiktaş ve diğer kulüpler olmayan parasıyla daha da fazla borca girip Muhammed Salah alacaktı ama Trabzon doğru bir politika izleyerek olması lazım herhalde. 3 tane futbolcuyu ucuza alıp pahalıya satarak kendi finansını yarattı demiş. Ve tebrik etmek lazım. İnşallah da başarılı olur. Kulüp böyle yönetilir bence. Diğer kulüplere de örnek olması gerekiyor yorumu yapmış. Yine bir gazeteci arkadaşımızla devam edelim istiyorum. Özellikle analiz anlamında yaptığı saptamalarla çok doğru saptamalarda bulunmuştu sevgili Furkan Uzun. Furkan, yayınımıza hoş geldin. Radyo Gol'e nasılsın?
2: Hoş bulduk hocam. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün Muhammed Salah Trabzonspor için önce İstanbul'a geldi. Akşam da saat 20 gibi Trabzon'da olacak. Belki de binlerce, on binlerce insan onu karşılayacak. Muhammed Salah ülkemize geldi. Neler söylemek istersin?
2: Kesinlikle. Yani Trabzonspor tarihinin en büyük transferi. Daha önce Can Maripaf vardı Trabzonspor tarihinin Trabzonspor'un yaptığı en büyük transfer olarak 1989 yılında olması lazım. Şimayar'la birlikte Belçika'nın futbol tarihinin belki de en büyük kalecilerinden biriydi. Belki dünya tarihinin de en büyük kalecilerinden biriydi ama yani üzerinden yaklaşık olarak 40 yıl geçti. Bugün baktığımız zaman Muhammed Salah Liverpool'un asıl oyuncusu olarak Premier League tarihinin belki de en başarılı, en iyi kabul edilen oyuncusu olarak Trabzonspor'a transfer oluyor ve 4 defa Premier Lig gol krallığı, Şampiyonlar Ligi'nde
1: finalde. Furkan, bu arada sesin gidip geliyor. Daha sağlıklı bir yere geçme ihtimalin var mı?

0: mı? Ya da normal telefonu alıp konuşabilir misin? Belki kulaklıkla tamam. Konuştuğun için de olabilir.
1: Tamam, şu an nasıl? Şu an nasıl?
0: Evet, iyi, gayet iyi.
1: Tamam. Dediğim gibi Premier Lig'de gol krallıkları, şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları gibi birçok ödülün sahibi. Gerçekten burada bir yönetim başarısı olduğunu, bir başkan Ertuğrul Doğan'ın çok önemli bir başarısının olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Trabzon yıllarca yabancı oyuncuları şehrine getirme konusunda sorun yaşadı. Özellikle yıldız yabancı oyuncuları şehrine getirme konusunda sorun yaşadı. Ama son yıllarda baktığımız zaman Nikola Pepe, Savic, Ruslan Malinovski, öncesinde Jardim Johansson gibi yıldız oyuncular kadrosuna kattı. Birçoğuyla bazılarıyla başarılı oldu, bazılarıyla başarısız oldu. Ama Muhammed Salah transferi açık ara farklı Trabzonspor tarihinin en büyük transferi. Belki de Türk futbol tarihinin de bence Roberto Carlos.
0: Yeni sesin yani. Gidiyor Furkan. Acaba bulunduğun yerle mi alakalı olabilir? Bazı güzel. Hani cümlelerini ben tam seçemiyorum.
1: Tamam. Şu an nasıl?
0: Evet, biraz daha iyi galiba.
1: Tamam.
0: Devam edin.
1: Tamam. Ben dediğim gibi Roberto Carlos'la birlikte bence Türk futbol tarihine gelen en büyük oyunculardan biri ki burada önemli nokta şu. Liverpool'un alt oyuncusu olarak geliyor. Yani geçen sene Liverpool'da yanlış hatırlamıyorsam 40'tan fazla maçı var. Dünya Kupası'nda da oynayarak hazır bir oyuncu olarak geliyor ve şu çok bence önemli bir nokta. 34 yaşında olmasına rağmen Muhammed Salah futbol kariyerinde bütün futbol kariyeri toplamında sakatlığı nedeniyle kaçırdığı maç sayısı 45. Muhammed Salah aşağı yukarı 16 yıldır futbol oynuyor. Dolayısıyla totale baktığımız zaman çok az sakatlanan ve fizik olarak çok iyi durumda olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hı-hı. Dünya Kupası'nda Arjantin ve Avustralya gibi iki eleme maçında birinde 11 kilometre, birinde 13 kilometre koşan bir oyuncudan bahsediyoruz. 34 yaşında olmasına rağmen. Dolayısıyla tüm bu parametreler Trabzonspor için çok ciddi bir transfer olduğunu gösteriyor ve az önce de dediğim gibi Trabzonspor yıllarca özellikle Avrupa'da isim sahibi futbolcuları, yıldız oyuncuları kadrosuna katma noktasında sorun yaşayan bir takımken Liverpool'un belki de Premier Lig tarihinin, belki de Liverpool tarihinin en büyük oyuncusuna bir hafta içerisinde, tırnak içerisinde kadrosuna katması çok hakikaten büyük bir olay. Ki bir yıl öncesine dönersek Sayın Başkan ve yönetimi aşağı yukarı bugünlerde çok sert eleştirilere maruz kalan bir yönetimdi. Bugün baktığımız zaman ise hakikaten çok büyük bir başarıdan söz etmemiz mümkün.
0: Evet. Yine gelen mesajlara bakalım. Çağatay Hocam hayırlı günler demişler. Yılmaz Bilge diyor ki Muhammed Salah 34 yaşında ama bu kadar para verilmez. Daha iyi topçu alınabilirdi. Uzun süreli Trabzonspor'a bence yazık olmuş yorumu yapmış. Furkan şöyle. Bey'e sorabilir misiniz? Nunez ismi geçiyor. Acaba bir bilgisi var mı demiş Mustafa Bey.
1: Şöyle ilk mesajdan başlamak istiyorum. Ekonomik olarak ben de Beşiktaş'ta ismi geçtiği dönemde de ekonomik maliyetinin çok külfet olacağını ve Türk takımlarının artık 35 yaşına merdiven verilmiş oyunculara yüksek kontratlar vermemesi gerektiği görüşündeydim. Hala aynı görüşteyim ama burada şöyle bir durum var. Trabzonspor'un bu vereceği maaşı çeşitli sponsorlar ile vereceği yönünde bir bilgi var. Dolayısıyla Trabzonspor'un cebinden kendi bütçesine uygun bir bedel çıkacak. Kalan kısmı sponsorlar karşılayacak. O bakımdan bakıldığında Trabzonspor açısından makul bir hamle gibi duruyor. Darwin Nunez konusunda da Darwin Nunez Trabzonspor'un istediği bir oyuncu ve büyük oranda da Trabzonspor'un yeni forvet olması bekleniyor.
0: Evet, yani sen diyorsun ki büyük bir ihtimalle olacak.
1: Öyle gözüküyor çünkü çok kısa süre içerisinde gelişmeler yaşandı ve Salah'la da daha önce oynamış bir oyuncu. Salah'ın da transferi zannediyorum ki bu transferde önemli bir kolaylık sağlayacaktır. Nunez'e kiralık olacağını duydum ben. Çok büyük bir mucize olmazsa Darwin Nunez'in Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor artık.
0: Evet. Peki Avrupa Kupası UEFA ön elemesinde Avrupa Ligi için neler söylemek istersin?
1: Frans Foros sert bir takım. Daha önce Trabzonspor'u yenen bir takımdı. Geçen sene de Fenerbahçe ile oynadılar ve berabere kaldılar. Son yıllarına baktığımız zaman hakikaten Avrupa'da çok ciddi bir istikrar sahibi olan bir takımdan bahsediyoruz. Yani Trabzonspor'da böyle bir durum yok. İşin doğrusu. Ama Frans Foros'ta şöyle bir durum var. Ligin ilk iki haftası geride kaldı ve son 20 yıla baktığımız zaman en kötülük başlangıcını yaptılar. Yani son iki maçta sadece aldıkları bir puan var. Onun dışında gol atmakta ve gol bulmakta çok zorlanan bir takım ki son yarım yılında ilk iki maçta sadece bir puan aldığı başka bir dönem yok.
0: Benim bildiğim dört tane en iyi oyuncusunu da sattı. Evet, hatta teknik direktörü de ayrılmıştı. Evet. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
1: Doğru evet, ben de bunları Twitter sayfamda yazmıştım. Hocasıyla yollarını ayırdı ve 4 tane de önemli oyuncusuna yollarını ayırdı.
0: Hocası niye gitmişti Furkan?
1: Onu bilemiyorum açıkçası, onu bilmiyorum. Ama yeni teknik adamının biraz tecrübesiz bir teknik adam olduğunu biliyorum. Yani yaşlı galiba 47 ile 48 olması lazım. Çok ciddi başarılara sahip bir teknik adam değil. Çok hakim değil, çok hatırlamıyorum ama aklımda böyle kalmış. Dolayısıyla baktığımız zaman geçen seneki kadrosunu büyük oranda kaybeden, hocasını da kaybeden, oyun tekrarını daha doğrusu kaybeden bir takım. Bu bakımdan bugün yapılan transferle birlikte ben Trabzonspor'un büyük oranda favori olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an itibariyle bütün dünyada bütün gözler Trabzonspor'a çevrilmiş. Bugün Sky Sports'un bir haberini gördüm. Dün akşam yayınlanan bir
0: haber. Evet, ben de gördüm. Yani bu 100 milyon takipçili sitelerde de vardı yani. Evet, 50 milyon, yani 100 milyon, inanılmaz.
1: Kesinlikle orada bütün artık dünyanın önde gelen yayın kuruluşları Trabzonspor nasıl bir takımdır, kadrosunda kimler var, son yıllarında neler yaşardı, işte Salah Trabzonspor neden tercih etti gibi birçok başlık altında birçok haber gördüm, okudum. Dolayısıyla Trabzonspor'un mevcut kadrosuyla birlikte Avrupa Ligi'ne kalamaması bir kere büyük bir başarısızlık olur. Ama ondan önce bence bir mucize olur. Ben Trabzonspor'un mevcut kadrosuyla Frankfurt'u rahat şekilde eleyebilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum.
0: Benim de sana sorum olacak ama dinleyicilerimizden ismine de bakayım. Ferhat Bey diyor ki, Furkan Bey'e sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Brahim Diaz ismi geçiyor Beşiktaş için. Doğru bir yatırım olur mu diye sana sormamı istemiş, üzerimde kalmasın.
1: Yani aslında bunu Serdar Adalı Başkan, Beşiktaş'ın başkanı Sayın Adalı bunu az önce yalanladı. Vlahovic'le görüşüyoruz dedi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla başkanın yalanladığı bir konu hakkında bizim yani böyle bir şey olur olmaz dememiz biraz yanlış kaçabilir. Ama Dursan Vlahovic'le Beşiktaş'ın görüştüğünü Sayın Başkan açıklamıştı az önce.
0: Farklı farklı mesajlardan devam edelim. Bayağı bir soru var sevgili Furkan Uzun. Gürcan Bey diyor ki Trabzon Onarçu'nun yerine bir adam düşünüyor gibi ama Onarçu'yu satmayacağını biliyorum ben Trabzon'un.
1: Acaba
0: Galatasaray yine bir hamle yapıp Onarçu'yu alabilir mi? Böyle bir durum var mı? Sorabilir misiniz Furkan Bey'e demiş.
1: Böyle bir şey mümkün değil. Olmaz, olamaz. Çünkü Trabzonspor bir kere artık oyuncu satmaktan vazgeçen bir takım. Yani Olay'ı sattı, Zubkov'u sattı, Felipe'yi sattı, Loic'i sattı, Salim Alkosoğlu'nu satmak üzere. Dolayısıyla satabileceği oyuncuları sattı ve buradan önemli bir gelir kazandı. Şimdi insanlar aynı zamanda şunu da soruyor. Trabzonspor'la Salah'ın parası nasıl verecekti ama şu önemli bir konu. Trabzonspor son bir yılda oyuncu satışından 100 milyon euro kazandı. Bu baktığımız zaman son bir yılda Türkiye'de en çok Trabzonspor'un oyuncu satışından para kazanan takım olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla Trabzonspor Salah'ın zaten bir kısmını sponsorlarla karşılayacak. Bir kısmını da işte o kazandığı 100 milyon euro kısımdan düşebilir. Veya işte yöneticiler kasa kolaylığı vesaire. Bu ayrı konu. Ama
0: başkan orada sponsor yok diyor Furkan.
1: Başkan şöyle, şu an yok dedi ama kapı kapı gezip destek isteyeceğim dedi. Dolayısıyla böyle bir şey bekliyoruz ve kapı açıklamasında da bu yönde bir şey bekliyoruz. Zaten Trabzonspor'un 17 milyon euro vermesi açıkçası yani mümkün değil. Yani Trabzonspor böyle bir şeyin altına giriyorsa oraya bence mutlaka bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü aksi halde Trabzonspor bu kadar yüksek bir bedeli veremez. O bakımdan da ben orada belki başkan inatçam belki stratejik olarak böyle bir çıkma da yapmış. Çünkü geçen hafta mesela Salah gündemde yok demişti ama bir hafta içinde Salah Trabzon'a geldi.
0: Bu arada hani kombine sayısı 4000'di. Biraz önce arkadaşlar bana 12.000'i geçti bilgisi verdi. Evet.
1: Dün akşam 9.000'e dayanmıştı. Dediğim gibi şimdi 10.000'i geçti, 12.000'i geçti. Forma sayıları mesela dün akşam saatlerinde 100.000 forma siparişi olduğunu bilgisini almıştık. Az önceki soru arada kaydı. Yani 16.000 Trabzonspor'da devam edecek 16.000 ama şu an Trabzonspor'da işte forvet hattında 16 var. Mitongo var, Umut Bey var. Mitongo yeni transfer 18 yaşında ama 18 yaşında olması ve büyük takım baskısını henüz kaldırabilir mi, kaldıramaz mı gibi soru işaretlerini beraber barındırdığı için onun kiralık olarak baktığı takıma gönderilmesi gündemde. Dolayısıyla Trabzonspor 16 ile forma rekabetine girebilecek bir zaman zaman 16'yı kesebilecek bir forvet oluyor. Bu bakımdan da Darwin Nunez işte kiralık olarak ön plana çıkan bir isim. Dolayısıyla 16 ayrılmayacak. 16 devam edecek. Yine gelecek forvet. 16'ya Avrupa'da, ligde, işte Türkiye Kupası'nda vesaire vesaire forma rekabetine girebilecek bir forvet olacak.
0: Dinleyicilerimizden Ahmet Bey diyor ki Salah Beşiktaş'tan istediği %20 forma parası ile Trabzon'dan istediği %20 forma parası arasında bence çok büyük fark var. Beşiktaş zarar edebilirdi ancak Trabzon kar eder. Bu işten Beşiktaş'ın sattığı forma sayısı zarar ettirirdi. Fakat Trabzon'un sattığı forma sayısındaki aşırı artış o payı vermesine rağmen kar ettirebilir yorumu yapmış.
1: Şöyle, şimdi bu forma payı çok konuşulan bir gündem. Yani Messi, Ronaldo, Salah, işte Sané gibi birinci sınıf futbolcuları alıyorsanız zaten size ne gibi talepler gelebileceğini göz önüne almanız gerekir. O bakımdan ben oyuncu açısından bakarsam böyle bir talebi ben olsam ben de isteyebilirdim. Yani çünkü ben birinci sınıf bir oyuncuyum ve Türkiye'ye geleceksem, Trabzonspor'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe ve Galatasaray'a hangi takıma geleceksem sözleşmemde bu tip maddelerin olmasını isterim. Ama bu yorum kısmen doğruluk taşıyor. Ama Trabzonspor'un da Salah'ın gelişimi göre çok ciddi oranda forma satmasını bekliyoruz. Ben daha yani Salah transferi bitmeden önce dahi birçok insanın formasına Salah ismini yazdırdığını görmüştüm. Dolayısıyla belki de Trabzonspor kulüp tarihinde forma satışı olarak bir rekorda kırılabilir.
0: Numarada 10 olacak herhalde Furkan. 11'de şöyle, ona dönmüş.
1: Şöyle aslında 11 konuşuluyordu, 10 konuşuldu. Kulüpten yapılan paylaşımda 61 numarada da yazıyor. Hani ama 10 numara olacak gibi duruyor. Evet. Bu akşam artık veya yarın akşam belli. Yarın akşam da stadyumda taraftar açık bir imza töreni olacak. Bizi dinleyen burada vatandaşlar varsa onları da bilgilendirmek isterim. Yarın akşam saat 7'de yanlış hatırlamıyorsam planlanıyor. Daha önce Trabzonspor 2013 yılından Malıda ve Bosunkaya o zaman Hüseyin Enayker stadyumunda
0: imza töreni yapılmıştı, evet.
1: Ama yeni stadyumda hiç olmamış taraftar açık.
0: Bu ilk olacak.
1: Bu ilk olacak, o yüzden
0: onun saati belli mi?
1: Saat 19'lu olarak planlanıyor son anda bir değişiklik olursa.
0: Yarın için konuşuyoruz değil mi?
1: Evet, yarın akşam. Yarın akşam.
0: Bu akşam çünkü 20-20-30 gibi aynen gelecek. Yarın da evet, saat 19'da. O zaman full olur herhalde Trabzonspor'un stadı.
1: Kesinlikle. Full olmasa bile çok önemli bir oranda dolu olacağını düşünüyorum. Bu akşam da saat 20'de Trabzonspor kulübü az önce bir paylaşım geçti. 20'de oyuncunun Trabzon'a ineceğini vurguladı. Trabzon havalimanının ben inanılmaz derecede kalabalık olmasını bekliyorum. Daha önce benim hatırladığım en son Oscar Cardozo'nun gelişinde müthiş bir kalabalık vardı. Davulumuzlar alınmıştı. Bugün çok daha farklı, çok daha yüksek bir kalabalık bekliyorum. Ben bir aksilik olmazsa havalimanında Salah'a karşılığına gireceğim. Çünkü her zaman nasip olmayacak veya her zaman yaşanmayacak bir durumda. Dolayısıyla Trabzonspor şehir olarak, kulüp olarak çok önemli bir aslında reklam markasında kadrosuna katmış oldu. Çok önemli bir globalde Trabzon şehrinde Trabzonspor kulübüne, hatta Türkiye'yi çok önemli şekilde tanıtabilecek bir futbolcu kadrosuna katmış oldu. Yani bugün Salah'ın 67 milyon sosyal medyada 67 milyon
0: var, evet.
1: Ya inanılmaz bir rakam, inanılmaz bir sayı. İnanılmaz bir durum.
0: Bu arada hani Trabzonspor'un takipçi sayısına da baktım. Ciddi anlamda yükselmiş. 2 milyona da dayandı ve hala da geçiyor gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Kadir Bey demiş ki Çağatay Hocam Trabzon Van Dijk'ı da alırsa hiç şaşırmam. Furkan Bey'e selamlar demiş.
1: Yani şöyle, sakın Ertuğrul Başkan'a Van Dijk alamazsın demeyelim. dememeli taraftarlar. Yani bir anda tabii işin bu şakası. Ama
0: bundan sonra artık yani herkes gelebilir. Yani şu transfer olduktan sonra dünyada adı geçen her futbolcu bence bırakın Trabzon'u Türkiye'ye gelebilir diyorum. Yani böyle bir yol açılıyor. Çünkü Beşiktaş Trossard hamlesi, Fenerbahçe Greenwood hamlesi, arkasından Muhammed Salah hamlesinden sonra.
1: Kesinlikle. Ya şurada benim dikkatimi çeken nokta şu. Yani daha önce büyük takımlardan çok oyuncu geldi ülkemize. Ama burada önemli olan şu. Salah hiç sakatlanmıyor. Daha doğrusu çok az sakatlanan bir oyuncu. Çok az maç kaçıran bir oyuncu. Düzenli olarak oynayarak gelen bir oyuncu. Liverpool'dan düzenli olarak oynayarak geldi. Mesela Drogba Galatasaray'a geldiğinde Çin'den gelmişti. Schneider Inter'de çok az maç, çok az sayıda maça çıkarak gelmişti o sezon, geldiği sezon. Ama Salah geçen sene 40 maçta oynayan bir oyuncu. Bir önceki sene Ballon d'Or'da dünyanın en iyi 4. oyuncusu seçilen bir oyuncu. Yani inanılmaz bir şekilde geliyor. Son senesi formda attığı gol sayısı, yaptığı asist sayısı biraz düşüşte. Olsa da ben Süper Lig'de çok ciddi oranda fark yaratacağı görüşündeyim.
0: Evet.

0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Furkan Uzun. Son olarak eklemek istediklerin ya da bir mesajın varsa onu da alıp uğurlamak isterim seni.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Son olarak Salah transferinin ülkemize ve Trabzonspor'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım çok ciddi katkı sağlar.
0: Görüşmek üzere. Sana da kolaylıklar diliyorum Furkancığım.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de devam ediyoruz. Evet, telefonlarımızdan tabii bağlandığımız için hemen Instagram'ı açalım. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Oo, bayağı olmuş. Bayağı birikmiş. O yüzden buradan sıradan başlayacağız. Nadir Pekediz, harika bir program oluyor. Çok teşekkürler hocam demiş. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip etmeye başlayan Kürşat Can'a teşekkür ediyorum. Nadir Pekediz'e teşekkür ediyorum. Akın Arpacı, Murat Ustabaşı, Şener Uzun ki bundan sonrasında zaten söylemiştik. Yine devam edelim. Beltur'dan Taygun Çağatay Bey selamlar demiş. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. İyiyim, dinliyorsanız bana mesaj atın. Sevgili Furkan Uzun'la da bağlandıktan sonra Yakup için sizlere söz vermedim, ararım dedim. Ama Yakup Çınar'ı aramak istiyorum. Bakalım samimiyetine de dayanarak şu anda yayın için aradığımızı bilmiyor ama kendisine önce sorup daha sonra bir şey söylemek istiyorum sevgili Yakup Çınar'a. Eğer telefonumu açarsa, hiç konuşmadık bu arada bugün, o yüzden yayına çıkacağını da bilmiyor. Bir kere daha arıyorum, bir kere daha çaldırdıktan sonra, çünkü Yakup'u tebrik etmek lazım gerçekten. O da bugün çok yoğun çünkü Salah'ı karşılamaya da gitti, söz vermiştim dedi Yakup Çınar ve o sözünü de tutmuş. Yok efendim 34 yaşındaymış, yok efendim çok pahalıymış. Salah transferi büyük bir hamledir, vizyon işidir. Başkan Ertuğrul Doğan olmak üzere tüm Trabzon camiasını kutluyorum. 3 büyük vardır, 4 büyük yoktur diyenler hala burada mı, orada mısınız demiş. Oğuz Bey de böyle bir yorum yapmış. Adnan soyadına da bakalım. DLK'na bilmiyorum ama Adnan Coraylı olarak geçiyor. Ona da teşekkür ediyorum. Yine Instagram'dan dinleyicilerimizden takibi alan. Çok teşekkür ediyorum. Muammer Akdemir arka arkaya geliyor. Hepsine sevgiler saygılar diyelim. Bu arada dikkatimi çekmişti. Özellikle dün Türkiye Futbol Federasyonu'nda biliyorsunuz MHK Elit Direktörlüğü görevine dünyaca ünlü İngiliz Anthony Taylor'dı değil mi? Bakalım hemen alayım da isimde hata yapmayayım. Gazetemizi alalım. Dünyaca ünlü. Evet, İngiliz Anthony Taylor'ı getirdi. İngiltere Premier Lig'de 16 yıl hakemlik yapıyor ve 47 yaşında Taylor. Dün de biliyorsunuz açıklamalar vardı, seminer vardı. Burada amaç şu, yani üst klasman hakemlerin teknik gelişim süreçlerini planlamak, performans değerlendirme sistemlerini güçlendirmek, işte maç analizi, geri bildirim süreçleri, yeni eğitim programları, onlar dün konuşuldu. UEFA FIFA standartlarında hakem stratejileri konuşuldu. Özellikle de benim en çok dikkat ettiğim ve bu sene hakikaten çok eğleneceğimiz, çok keyif alacağımız, parantez içinde söylüyorum, bu yeni kurallar var ya, ben çok merak ediyorum. Çok da hoşuma gitti bazıları. Çünkü benim en tahammül edemediğim şey yerde yatan ve zaman geçiren futbolcular. O yüzden her hafta Premier Lig'de tüm maçları o yüzden izliyorum. Ama bakacağız, oyuncu değişiklik hızı, taç kale vuruşları, süresi aşımları var mı? Hepsini göreceğiz bakalım. O yüzden çok güzel bir lig olacak diye düşünüyorum. Bakıyoruz. Ahmet Berk diyor ki fark ettim ki seni Instagram'da takip etmemişim. Takip ederken ortak arkadaşlarımızdan Sabri Ugan abiyi de gördüm. Allah tekrardan rahmet eylesin demiş. Sevgili Sabri Ugan'a Allah'tan gani gani rahmet ben de ediyorum. Nur içinde yatsın inşallah. Çok iyi dostumdu. Çok severdim. Onun da beni çok sevdiğini biliyordum. Salah transferinden sonra kulüplerin yayın gelirleri de tavan yapacaktır. Trabzonspor bu anlamda Türk futboluna büyük katkıda bulunacak demiş. Bülent Bey de fikirlerini iletmiş. Dikkatimi çeken yazıya giremiyorum çünkü devamlı mesaj geliyor. Sizleri de yazıyorsunuz, emek veriyorsunuz. İsimlerinizle birlikte okumak istiyorum. Çağatay abi, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin yerin forvet transferi sence kim olacak? Bilgin var mı? Var mı? İsim verirsen sevinirim demiş. Tabii bunları konuştuk. Gökhan Bey, belki yeni açtınız radyoyu. Muhabir arkadaşlarımıza da bağlandık. Ama büyük bir ihtimalle Pavlidis olacak olarak gözüküyor. Bilmiyorum. Program yine erkenden bitti demiş. Amerika'dan Tatar Muharrem Muammer Bey, çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Çağatay abi demişler. İsminizi de yazarsanız herhalde Firas Bey olabilir. Ben artık WhatsApp'taki sizlerin profil fotoğrafından otomatik olarak isimleri söylemeye başladım. İşte onlardan bir de Nedim Kalın, N harfini görünce açalım bakalım. Çağatay hocam, bugün yayını biraz geç açabildim. Malum akşam maçımız var. Fenerbahçemize başarılar diliyorum demiş. Size de iyi yayınlar diliyorum demiş Nedim Bey. Çok çok teşekkürler. Hocam, Galatasaray olunca oluyor, kimse kimseyi kandırmasın demiş. O da sevgilerini yollamış. Ali Yağısan Bey, onun da mesajını iletmiş olalım. Evet abi, ben Firas, bildin demiş. Çok teşekkürler mesajlarınız için, gerçekten ilgi ve desteğiniz için her zaman söylüyorum, hakkınız ödenmez. Mesela Erman Toroğlu bugünkü Sözcü gazetesinde Salah'a o parayı ben vermem demiş. Başakşehir 85 milyon euro, rakibi 5 milyon, eleniyor. Daha çok eleniriz. 45-46 yaşında futbolcu alırsanız ve bunu basın olarak manşetlere taşırsanız, sanki başarılı olacakmış gibi gösterirseniz Türk futbolunun içine edersiniz demiş. Bu Erman Toroğlu'nun ifadesidir. Benim ifadem değil. En başta söyleyelim. Hemen bir yanlış anlaşılma olmasın. İşte Fener'in aldığı Kante, ne demiş alan yönetici? Ben bu fiyata satarım. Aziz Yıldırım, sana izin. Hadi o fiyata sat diyor o idareciye. Bence Aziz Yıldırım hata yapıyor, yarı fiyatına satsın. Peki şimdi buradan çıkarak söylüyorum, Salah'a o parayı verir miyim? Kesin vermem. Arkadaşlar, artık birbirinizi yemeyin, doğru işler yapın. Onun için de artık sistem değişti. Eskiden Avrupa, Türkiye, Arabistan'dı. Şimdi Avrupa, Arabistan, Türkiye olduk demiş. Herhalde dinleyicilerimizden gelen mesajlar. Diyor ki Taygun, Çağatay abi, ben İstanbul Süper Amatör Lig'de top oynuyorum. Ataşehir ilçesinde Fethi Kelkit takımında, ilçenin tek süper amatör takımı biziz. İdmanlarımızı Esat Paşa sahasında yapıyoruz fakat yetkililer bize haftada tam saha veriyorlar, bir gün sadece. Bizim de haftada iki antrenman tam saha yapmamız gerekiyor. Bu konuda da bunu yetkililere iletmiş olalım. İstanbul'dan Serkan Bey diyor ki, bir Beşiktaş olarak Salah'ın bize gelmemesi daha hayırlı oldu demiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Mehmet Yıldızeli, aleykümselam. Bütün takımlarımıza başarılar dilerim. Hoş geldin Salah, yorum yapmış. Fenerbahçe'den akşam çok ümitliymiş Kral Totti. Sabah da Emre abi Sabri abi almıştı. Dua istiyor demek ki. Allah rahmet eylesin. Sizler de seviliyorsunuz. Çok teşekkürler. Erman Torun'un kalan yazısıyla da devam edelim. Daha sonra programı da yavaş yavaş kapatacağız. Futbola teknoloji girdi. Her şey allak bullak oldu. Neden? Teknolojiyle bir yere kadar işi götürüyorsun. O da teknolojiyi namuslu kullanırsan, ahlaksızca kullanmazsan, aslında ağır iki cümle ama maalesef doğru iki cümle. Çünkü teknoloji dediğin olay bilgisayarla oynamak gibi bir şey. Bilgisayar tamam da kullanan kim? Bunu bir kenara koyalım demiş. Futbolu nasıl oynatacaksın? Futbolu nasıl oynattığında faulü nasıl vereceksin? Devamında penaltıyı nasıl vereceksin? Pasif mi, aktif mi, ofsayta nasıl karar vereceksin? Futbolun ana fikrine geldik. Diğerlerini bilgisayarla çözdük. Peki bunları kim çözecek? Kim mi çözecek? Hakem demiş Erman Toroğlu ve eklemiş. Şunu net olarak söyleyeyim. Yardımcı hakemler artık kalkacak. Köşe gönderine, ceza alanı paralellerine ışıklar konacak. Ofsaytsa, outsa, ceza alanı içindeyse, dışındaysa kırmızı yeşil yanacak. İş bitecek demiş Erman Toroğlu bugünkü yazısında. Evet, 0212 273 10'da son mesajlara da bakalım, sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda. Tabii benim çok sevdiğim Atilla Gökçe abinin yazısı da vardı Atilla abinin. Ona da birazcık bahsetmek istiyorum. Muhammed Salah transferi için yazıyorum demiş. Liverpool'un şampiyonluklarında başrol oynamış, Mısır futbolundaki gelişmenin lider oyuncuları arasında saygı ve hayranlıklar kazanmış, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası maçlarıyla ilgi odağı olmuş bir oyuncu Salah. Ülkemizi seven, yurt ölçüsünde sempati duyulan bir yıldız olarak transfer gündemimizde top çeviriyor. Menajerinin de el yükseltip hesap pusulasını yükselttiği bir durumla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz ki bu pazarlıklarda Beşiktaş şimdilik açıklamasıyla masadan kalktı. Masaya oturan kulübümüz Trabzonspor. Bakın hangi kulübe gelirse gelsin Muhammed Salah'ın Süper Lig'de oynaması Türkiye'nin dünya ve Avrupa futbolunda izlenme oranını arttıracak. Bu lige gelecek yabancı yıldızlar için cazibe yaratılmasını sağlayacak önemli fırsatlar oluşturacaktır diyor Atilla Gökçe ve devam ediyor. Bazı oyuncular giydikleri formalarla büyürler. Salah bu büyüklüğe erişmiştir. Kariyerinde ulaştığı nokta formasını giydiği takımı ve kulübü büyütmektir. Oyuna katkısının ötesinde seyirci sayısını artıracak çekiciliği vardır. Kuşkusuz bu durum imaj hakları, reklamlar, sponsor gelirleri takımın izlenme oranlarını da pozitif etkileyecektir. O nedenle bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Karadeniz kültürü, yemekleri, müziği, halkın yaşama biçimiyle, doğal güzelliklerle birlikte sosyal olarak da Trabzon'u yaşanacak şehir yapar. Takıma dönersek, Salah'ın transferinde en kritik konu biri ve diğerleri durumdur. Kulübün ve takımın Muhammed Salah ve geri kalan futbolculardan oluşan yanlış bir yapılanmaya dönüşmesi önce oyuncu grubunu çözer, zıtlıklar, tartışmalar başlar. Hele beklenmeyen sonuçlar alındığında kulüp ve şehrin huzuru kaçar. Öfkeli çıkışlar sergilenebilir. En önemlisi bu ligin örnek teknik adamlarından biri olarak gördüğüm Fatih Tekke hocamızın da mesaisinde sorunlar yaşanır. Zirvedeki iddianın sürdürülmesi sıkıntılı bir sürece girer. İsterseniz paranoya diyebilirsiniz. Olasılıkları sıraladım o kadar. Bu transferin en önemli biçimde gerçekleşmesi için enerjisi ve aklıyla sağlam mesajlar veren Başkan Ertuğrul Doğan'ı kutluyor. Başarılar diliyorum. Sonucu merak ediyorum. Heyecanla hayırlı olmasını diliyorum demiş sevgili Atilla Gökçe köşe yazısında. Ve artık son mesajlar yine Nurullah Bey'e teşekkür ediyorum. Artık programı da kapatıyoruz. Metin Bey Türkoğlu hocam saygılar kendine iyi bak bir dahaki programa kadar Fenerbahçe'mize de bu akşam başarılar diliyorum mesajını iletmiş. Son olarak Taşır Mühendislik, Mehmet Can Çam, Ahmet Berk, Muharrem Akdemir ve Adnan Bey'e de Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm Radyo Gol dinleyenlerin hepsine çok ama çok teşekkürler. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin gündemini belirlemek üzere Türkiye'de futbolun nabzını tutmak üzere yine bu mikrofonlarda olacağım. Akşam Fenerbahçe'ye, yarın da Beşiktaş'a şimdiden başarılar diliyoruz diyelim. Yarın yine görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Dinleyen herkesin kulaklarına ve gönüllerine sağlık deyip hepinize mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz.

0: ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam bitti.
1: Merhaba. We know how important is the game for us, for our fans, for everybody, all Fenerbahce community. And we have this advantage that we play at home first game in front of our fans in our stadium. So, of course, tomorrow we want to win the game. We have respect for Stundgras, but the other side we play at home and we have to show our quality, our experience, and I believe that together with our fans we can make amazing game, and of course we want to win, and before the second leg we want to have a good advantage.
2: Öncelikle bu maçın bizler için, taraftarlarımız için, camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda ilk maçı kendi evimizde, kendi stadımızda taraftarlarımızın önünde oynamak bizim için bir avantaj olacak. Tabii ki yarın oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama evimizde oynadığımız bu maçta kalitemizi ve tecrübemizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle, onlarla birlikte bence harika bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte takım olarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor alarak yarınki maçı kazanmak istiyoruz.
3: Beril Böke Play Spor, öncelikle başarılar diliyorum yarınki maç için. Taraftara çok fazla vurgu yaptın. Bugün de Samandıra Canbartu tesislerinde taraftarla bir araya geleceksiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Maç öncesinde sizde yaratacağı motivasyonla alakalı.
1: So you mentioned the importance of the fans, and today the fans will be watching the training. So what would you like to say about it? Do you think what kind of motivation will it provide in your opinion?
4: It's always nice when the fans come also to see the training and to support us also in the training. But from the first moment when I came, I know that our fans are amazing and they support us in every way they can. So of course tomorrow we want to make good results, good performance also for them, and we want to make them proud of us.
2: Tabii ki de taraftarlarımızın antrenmana gelip takımı desteklemesi bizler için her zaman harika bir şeydir. Ama biz onların desteklerini her zaman zaten hissediyoruz. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren onların ne kadar harika bir taraftar olduklarını biliyordum. Bizi her zaman desteklediler. Yarın onların önünde iyi bir sonuç olarak onları da gururlandırmak istiyoruz.
5: Erhan Ağlaroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Milan Škriniar yeni transfer, Ake ile birlikte nasıl hissediyor? Özellikle Zabrze maçının ikinci maçtaki performans, ikili performans herkes tarafından müthiş bulundu. Ake'yi biraz değerlendirebilir mi partner olarak?
1: So you now play together with Ake. He's a new signing, but in the first game, in the games that you guys played against Zabrze, everybody was speaking about the partnership between you and him. So what would you like to say about playing with him, the chemistry between you and him?
4: I was not surprised of his performance because I know him and I know how unbelievable a player he is, big experience, big professional. So I was really not surprised of his performance, and he give us a big hand. He's helping us, all the team. So I feel very good to play with him, and I hope also in the future we will make a really good central defender together, let's say copy, and I think it will be good. Of course it's not a long time we play together, but we are working every day all together, not only us two but all the team, to be better and to improve.
2: Onun göstermiş olduğu performans benim için sürpriz olmadı. Çünkü ben kendisinin ne kadar harika, ne kadar inanılmaz bir futbolcu olduğunu biliyorum. Nasıl bir profesyonel olduğunu, nasıl tecrübeli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kendisi benim için bir sürpriz olmadı. Kendisi gerçekten sadece bana değil, bütün takıma çok fazla yardımcı oluyor. Aynı zamanda onunla oynuyor olmak da bana çok iyi hissettiriyor. Umarım bu şekilde devam ederiz birlikte ki takım içinde iyi olacaktır bu. Evet, birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama bizler takım olarak her gün birlikte çok çalışıyoruz ki hep beraber daha iyi olalım.
6: Erhan'ın sorusuna ek olarak şunu sormak istiyorum. Ake'yle savunmada uyumunuz hakkında neler söyleyeceksin? Yani birlikte oynamaya ne kadar alıştınız? ve birbirinizi sahada nasıl tamamladığınızı düşünüyorsunuz?
1: So in addition to the previous question, what do you think about the chemistry between you and him? What do you think about the adaptation between you and him? How much you guys complete each other in your opinion?
4: No, I think it's until now it works very good. Like I said, of course, me and also him, we have to improve still, never stop. But we feel very good to play together, and of course, we have to always step up the level every game.
2: Bence şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum birlikte. Tabii ki hem onun hem benim her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var. Bunu asla geliştirmeyi durdurmak istemiyoruz. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Ama ben kendisiyle oynuyor olmaktan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi biz her zaman çok daha iyi olmak istiyoruz.
1: Thank you very much. Finish.
4: Thank you.
0: Hocam maç önü genel değerlendirmemizle başlayalım, sonra sorulara geçeriz.
7: Herkese iyi günler. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Yarınki oynayacağımız rakibimizle ilgili rakibimizi değerlendirmeye istersek şöyle bir şey. Gerçekten iyi bir takıma karşı yarın mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz ama biz de buna göre takım olarak bir bütün olarak hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Bunun futbolun en üst seviyesi olan bir lig. Buradaki her maç birbirinden daha çekişmeli, daha kaliteli maçlara sahne olmuştur bugüne kadar. Her maç bir final havasında geçiyor. Tabii ki biz de yarın kendi evimize, kendi taraftarlarımızla bize vereceği destekle maçı kazanmak istiyoruz. İkinci maçı avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bunu da taraftarlarımızın önünde oynamak ve bunu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Sonuçta bu maçlar iki aşamalı maç. Kendi evimize söylediğim gibi iyi bir skorla, iyi bir oyunla taraftarlarımızın da desteğini alarak kullanmak istiyoruz. Dediğim gibi bunu kullanıp ikinci maça da en iyi bir şekilde avantajlı bir skorla gitmeyi düşünüyoruz. Ama rakibimizin de tabii ki burada demince bahsettiğim gibi gerçekleri var. Bu gerçeklerin de bilincindeyiz. Takım olarak buna da hazırız.
5: Süleyman Arat, hocam yarınki maç için başarılar diliyorum öncelikle. Fenerbahçe bu sene çok iyi bir kadro kurdu. Bazı şu an eksikler var, sakatlar olabilir, hazır olmayanlar olabilir ama netice itibariyle çok iyi bir kadro kuruldu. Bu sene hedef ligde şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Siz de teknik adam olarak ilk kez bu heyecanı yaşayacaksınız. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya çok yaklaşan bir Fenerbahçe önümüzde. Bu ekstra bir motivasyon ve heyecan yaratıyor mu sizde? Bunu öğrenmek istedim. Çok teşekkür ederim.
7: Sadece beni değil, bütün ekip arkadaşlarımızı, bizi, ekibimizle beraber, oyuncularımızla beraber hepimizde bir heyecan yaratıyor. Biz hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyon Ligi'ne kalmak istiyoruz.
8: Hocam merhabalar. Fikret Tolunay Ersöz, HT Spor. Öncelikle başarılar diliyorum ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasretini sizinle dindireceğini düşünüyorum. Jaden Osterwold'i sol bek oynatmanızın taktiksel sebeplerini merak ediyorum hocam.
7: Jaden Osterwold'e daha önce de sol bekti. Şu anda burada Ake var, Şükünyar var, kaptanlarımız. Onun için onun da fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı en yatkın, en hazır oyuncumuzun o olduğu için Osterwald'i tercih ediyoruz.
9: Onur Çubukçu, Beanspor. Başarılar diliyorum hocam turda şimdiden. İlk turdaki oyun sizce bu turda turu geçmek için yeterli olacak mıdır? Yoksa oyunda geliştirilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyor musunuz?
7: İlk turda siz de biliyorsunuz ki kendi evimizde maç daha farklı bitebilirdi ve bunu takımın oynadığı futbol, ortaya koydukları mücadeleyle fazlasıyla hak etmiştik. Ama ikinci maçtaki ilk yarıdaki farklı bir oyun, ikinci yarıdaki farklı bir oyunla biz turu geçmesini başardık. Bizim şu anda iyi yoldayız. Bütün takım olarak çok iyi çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Ama daha da gelişmeliyiz, daha fazlasını yapmalıyız.
10: Hocam yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Mehmet Ekrem Ceylan, İhlas Haber Ajansı. Takımın skor yükünü iki maçta Talişka üstlendi ama şimdi bir gelişme oldu. Vedat Muriç de takımla beraber çalışmalara başladı. Süre bulacak duruma geldi mi, bunu merak ediyorum hocam.
7: Vedat Muriç'i kadroya alacağız. Yani aldık gibi şu anda. Bu akşam 11.50'ye kadar vaktimiz var. Vedat Muriç de takım kadrosunda olacaktır.
6: Hocam UEFA listesinde bir değişiklik olacak mı? Yani özellikle Kante merak ediyor. Kante şampiyonası sonrası geç katıldı ama orta saha rotasyonunda kendisine yer vermeyi düşünüyor musunuz bu maç üzerinde? Listeye dahil edecek misiniz? Bir de kalede gerçekten çok ciddi bir rekabet var. Mert Günok, Ornik, Zabze maçlarının ikisinde de çok iyi performans ortaya koydu. Ama hani birinci kaleci olarak düşünülen Ederson var. Ederson da döndü. Tercihinizi yarın Ederson, Mert Günok arasında nasıl bir tercih yapacaksınız? Gerçekten de zor bir tercih aslında baktığınızda.
7: Ben geçen hafta da söylemiştim. Ben bütün oyuncu, yani şöyle söyleyeyim. Biz ekip olarak bütün oyuncularımızdan çok memnunuz ve onlardan gerçekten hepsiyle biz gurur duyuyoruz. Yani biz ekip olarak yine söylüyorum, futbolcu kardeşlerimiz, yardımcı hocalarımla birlikte gece gündüz düşünüyoruz. Takımımızdaki bütün oyuncular bizim için çok değerli. Biz bir bütün olarak olayı düşünüyoruz. Yarın rakibe göre, her hafta, her maça göre bir planlama yapıyoruz. Takımımızın her oyuncusuna bizim ihtiyacımız var. Hepsi çok kaliteli, çok karakterli oyuncular. Onun için yarın karar vereceğiz bununla ilgili. Kante ile ilgili de yine söylüyorum. Geldi, aramıza katıldı. Gayet iyi durumda, çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak bizimle beraber. İyi geldi, iyi durumda. O da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık. Şu an sahayı düşünüyoruz. Ve buna bütün oyuncuların da şu anda hepsi hazır vaziyette.
11: Hocam kadroda olacaklarken bu mu?
7: UEFA listesinde. Bu gece 11.50'ye kadar vaktimiz var, eklenecek.
12: Serdal Kalaycı. Hocam öncelikle başarılar dilerim yarın için. Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz'ın bir önceki turda Hartz maçındaki performansına baktığımızda aslında önemli silahının duran toplar ve top rakipteyken oynanan anlar olduğunu gördük. Bu durumda aslında Fenerbahçe'nin doğal futbolunu sergilemesi Sturm Graz'ın istediği senaryoda olabilir. İsmail Kartal'ın planında bir değişiklik olacak mı, yoksa oyun planımız her zaman bilindiği gibi topa sahip olmak üzerine mi kurulu olacak dersiniz?
7: Yarın rakibe göre bizim bir planımız yok. İki tane, üç tane planlarımız var. Bunlara tabii oyun başlangıcına bakacağız rakibe göre. Gidişata bakacağız. Gidişatın sonuçlarına bakacağız. Ona göre oyun içinde bizim de hamlelerimiz olacak. Tıpkı geçen maçta yaptığımız gibi ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle oyunun gidişatına göre yaptığımız hamleler gibi burada da değişikliklerimiz olacaktır. Dediğiniz doğru, katılıyorum. Uzun taçlar, duran toplar da çok etkililer. Uzun boylu oyuncuları var. Genç bir takım koşuyor ama biz takım olarak, ekip olarak bunun bilincindeyiz.
0: Son soru olsun Samet Bey.
13: Samet Çevir, Panathinaikos.com.tr. Polonya deplasmanında Fenerbahçe özellikle ilk yarıda biraz fizik olarak biraz zayıf göründü. Ki zaten İsmail yüksek hamlesi de belki de bu yüzden geldi. Sturm Graz biraz daha kontraya, Polonya takımına göre, Gornya'ya göre daha iyi bir çıkan bir takım. İkinci toplar çok önemli o yüzden. Burada fiziksel olarak daha iyi bir ilk 11'i göreceğiz. Bir değişiklik olacak mı onunla alakalı? Pragmatist anlamda yani.
7: Fiziksel olarak zaten şu anda yükselişteyiz. Gelişiyoruz ama daha da gelişmeliyiz. Yarınki maçta da fizik birazcık daha ön planda olacaktır tabii ki. Ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan bir takımız ve bu yolda gelişiyoruz. Daha gelişmek için yolumuz da var ama dediğim gibi biz kendi futbolumuzdan taviz vermeyeceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz.
7: İyi günler, sağ olun.

0: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
2: Selam Muzo, ne haber?
1: İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın?
2: İyiyim, izleyenlerimize de selam olsun.
1: Herkese selamlar, sevgiler diyelim. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi bir hatırlatalım. Sonrasında konumuza gireriz. Bir şey mi söyleyecektin abi?
2: Yok, hayır. Seni bekliyorum.
1: Peki. O zaman abi şimdi Fenerbahçe gündemiyle başlayacağım. Konuşacağımız farklı konular da var. Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları var. Dursun Özbey'in açıklamaları var. Hepsine sırayla geleceğiz.
2: Yani Abdullah Kavukçu diyor ki para yok kardeşim özetle. Bizim paramız var diyor. Parası olan kulüp gider basar alır işi bitirir. Bu kadar bekletmez. Bu kadar dayak da yemez. Bu kadar üzerine gelinmesine de izin verilmez. 50 tane bence çelişki var. Bu arada bir kulübün transferde parasal anlamda sıkıntı yaşamasında bir şey yok. Bu ayıp da değil. Ama Galatasaray'da dün özellikle sabah gelirken bir daha izledim. İki kere izledim Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarını. Belli ki Galatasaray'da transferde parasal anlamda sıkıntı var. Bu çok, yine söylüyorum, ayıp değil, günah da değil. Olabilir böyle şeyler. Sürekli kendisini Fenerbahçe üzerinden anlatmaya çalışmaları konusunda aslında mevcut durumu bence özetleyen bir tablo. Oraya da ayrıca geliriz, konuşuruz.
1: Birazdan geleceğiz tabii ki oraya. Ama ben tabii yayını divan kuruluyla açmak istiyorum.
2: Açalım.
1: Fenerbahçe'deki yüksek divan kuruluyla keyifli, eğlenceli bir divan kurulu. Tansiyonu da yüksek bir divan kurulu oldu ama genel anlamıyla güzel bir divan kuruluydu. Şimdi abi benim aslında sormak
2: istediğim soru... Aziz Yıldırım, gerçekler neyse onu anlattım diyor.
1: Çok net bir soru soracağım aslında sana. Şimdi Ali Koç 8 sene görev yaptı. Aziz Yıldırım'ın tabiriyle bir çivi bile çakmadılar. Şimdi Saadettin Saran da tek proje şampiyonluk dedi. O da başarılı olamadı ve gitti. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki ben göreve bir yıllığına geldim demesine rağmen divan konuşmasının neredeyse tamamını projelere ayırdı. Maltepe, Metin Aşık tesisleri, stadyum, Bodrum Milas projesi ve sponsorluklara. Buradan bize Aziz Yıldırım ve diğerleri arasındaki farkı nasıl açıklarsın?
2: Şöyle şimdi yani Ali Koç kulübe para veren birisiydi, bir başkandı. Özellikle projeler konusunda Ali Koç döneminde gerek gayrimenkuller meselesi gerekse işte inşaatlar konusunda Aziz Yıldırım kadar agresif davranmadığı ortada. Ama 7 yıl boyunca Fenerbahçe'de mutlaka bir şeyler yaptılar. Para verdi ki zaten divanda da bu konuşulan konulardan bir tanesiydi. Fenerbahçe sponsorluğu devam ediyor. Ali Koç, Aziz Yıldırım değerlendirmesi uzun bir değerlendirme bence ama son iki başkana gelirsek yani Saadettin Saran dönemiyle bu dönem arasındaki farkı söylersek bunu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdiği noktalardan bir tanesiydi. Yani Aziz Yıldırım ben bu sene ne var ne yok harcayayım, şampiyon olduk olamadık. Gelecek olan, yani gerisi tufan, gelecek olan ne yaparsa yapsın kafasında değil. Bunu da böyle olmadığını gösteriyor. Çünkü diyor ki kardeşim Fenerbahçe'de gayrimenkuller satılmış durumda. Yani iki tane büyük projesi var Fenerbahçe'nin, bunlar gitti. Bu paraların, bu arazilerin paraları da büyük oranda kullanıldı. Şu an Fenerbahçe'nin elinde bir şey yok. Sportif olarak yani ne kadar başarılı olursan ol ki bir Galatasaray örneği var işte. Galatasaray 4 yıldır şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ama maliyetler o kadar yüksek ki gayrimenkuller olmadığı zaman, elinde diğer kaynaklar olmadığı zaman sıkıntıya ister istemez düşüyorsun ki son yıllarda özellikle Galatasaray üzerinden bakarsak hem Florya hem Riva meseleleri Galatasaray'ın kaynak yaratma konusundaki en önemli maddeleriydi, asetleriydi, Galatasaray'ın elindeki değerlerdi. Biraz ister istemez bunun da sıkıntısını yaşıyor ve yerine bir şey koymak lazım. Aziz Yıldırım bu divan toplantısında özellikle oralara da vurgu yaptı. Yani ben sadece bu seneyi değil bundan sonra Fenerbahçe'nin durumu ne olacak sorusuna yanıt veriyor ve buna yönelik çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunun da altını çiziyor ve bunu zaten kendisi de ifade ediyor Sayın Başkan'ın. Yani harcayalım da ne olacak, yani bundan sonra ne olacak, yani Fenerbahçe'nin söz konusu olan Fenerbahçe'nin geleceği, hepsini bir arada yürütmek lazım. Saadettin Saran konusunda da valla burada özellikle gerek taraftar meselesi gerekse genel kurulunun büyük çoğunluğu üzerinde bunu söyleyeyim. Saadettin Saran'a dediler ki sat baba, ne var ne yok hiç sorun değil. Sen bütün parayı istersen harca, yeter ki şampiyon yap. Saadettin Saran da bu gücü buldu. Şampiyon yapamadı. Paraları harcadı. Zaten bunu bu arada Aziz Yıldırım söylüyor. Defalarca da seninle burada konuştuk. Gelecekten harcanan paranın ne olduğunu, ben 130 milyon euro civarında olduğunu söylüyordum. Bunu ben uydurmadım. Kulübün aktardığı bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyordum. Aziz Yıldırım da çıktı bunu söyledi. Ve diğer yandan şu da bence ortaya çıktı. Aziz Yıldırım dedi ya en son Adem Köze, yani siz devam etseydiniz Nisan'da lisans alamazdınız diye. Evet. lisans meselesi de işte bu kulüp lisansı var ya, ödemeler, temiz kağıdı vesaire, onlardan bahsediyor. Ve bu divan toplantısının ve bütün bu sürecin ortaya çıkardığı bir şey daha var. Zaten Saadettin Saran geldiğinde yaptığı işlerden bir tanesi Maltepe arazisini durdurmaktı. Bunu yapmadılar biliyorsun. Bizim, kendisi de söyledi, bizim hedefimiz şampiyonluk, herhangi başka bir yere başka bir harcama, inşaat mı inşaat yapmayacağız dedi. Hatta bu konuda Ali Koç tarafı da özellikle yani bu işin Fenerbahçe açısından önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söylüyordu. 7-8 milyon euro geçen yıl üzerinde söylüyorum. Fenerbahçe harcası, o inşaatlar devam edecekti. Durdurmuşlardı. Böyle bir durum vardı. Aziz Yıldırım özelinde tekrar oraya geleceğim ama şu bence bir kez daha ortaya çıkıyor. Eğer Saadettin Saran, bak çok açık ve net söyleyeyim, bu tablo bence ortaya çıkıyor. Ya işte bu davalar meselesi falan. Bak her şeyi açık konuşacağız. Kamuoyu önünde her şeyi açık konuşacağız. İşte baskı yapıldı, gitti. Hep böyle biliyorsun, adı adres verilmiyor ama hep böyle bir arkadan böyle bir hava yaratılıyordu. Eğer Saadettin Saran bu sene kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşamayacağını düşünseydi bence o görevde kalmaya devam ederdi. Ben diğer yandan, çünkü abi aklın yolu bir şey söyleyeceğim sana. Sen herhangi bir davaya, şahsi davalarından bahsediyorum. Saadettin Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Yoksa Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Kimse kimseyi kandırmasın. Saadettin Saran kaynak sorunu olacağını düşündüğü için geldi. Harcadılar ki ne yaptıklarını da zaten biliyorlar. Çıkıp kürsüde de bunu anlattılar. O yüzden konu para meselesi. Şimdi Aziz Yıldırım da diyor ki ben bu sene evet harcıyorum. Zaten söyledi, 140 milyon euroluk operasyon yaptı. Şimdi Aziz Yıldırım yeni sezonda gitse, yani sezon sonunda bıraksa gitse, bu 140 milyon yıllara yayılan paralar, doğru mu?
1: Evet.
2: Doğru. Gelecek olan başkan ödeyecek. Aziz Yıldırım'da şu sorumluluk var, şu bilinç var. Ali Koç'ta da bence bu vardı. Yani tamam bunları yapıyoruz da bundan sonra ne olacak peki kardeşim? Yani tamam biz burada görevdeyiz. Belki devam etmeyeceğiz. Peki gelecek olan kişiye de en azından elle tutulur bir şeyler, yeni kaynaklar yaratmak gerekir. Sorumluluk sadece çünkü elde ne var ne yok, parayı bas götür değil. Aynı zamanda kulübün sürdürülebilir hale gelmesi önemli. Ben burada Aziz Yıldırım'ın motivasyonunun bu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani.
2: Zaten bak abi, şimdi çok oraya girmek de istemiyorum ama Burçin Bey çıktı biliyorsun.
1: Girelim ya.
2: Şeyi anlattı. İlk kürsüye çıktı. Sonra Orhan Bey çıktı. Çeşitli savunmalar yaptılar. Yaptıklarını anlattılar. Söylediler. Ya Burçin Bey dedi ki biz dedi bu gelecekten harcanan paralar konusunda işte çoğunluğu işte TL bazı anlaşmalar vardı. Önden aldık çünkü zaten TL olarak kalırsa bu paralar değerini yitirecekti bağlamında bir şey söylediler. Aldığınız bankaya faize koysanız TL'ye bayağı faiz veriliyor.
1: Tabii canım.
2: Verilmiyor mu?
1: Veriliyor.
2: Yani Aziz'in de zaten güldü orada. Özetle.
1: Ya iyi bir savunma özetle, değil o zaten ya.
2: Ya şimdi şöyle, bu da mesela ortaya çıkacaktır. Çok konuşuldu. Geçen bizim Murat Aşık'la yayında da bunu konuştuk. Saadettin Saran göreve geldikten sonra bu kulübe verilen paralarla ilgili olarak çok şey konuşuldu. Bunu ilk Serdar Çelikler söyledi. 40 milyon euro diye. Ve verildi diye. Ben de bunu arıyorum. Yani o zamanlar kim, hani bu açıklama nereden yapıldı diye. Bu bilgi bir tek şeyde var. Bunu bir tek Serdar Çelikler söylemiş. Ben de aradım Serdar Çelikleri. Dedim abi böyle böyle ya, sen bunu söyledin ya dedim şu vakitte. Evet dedi, 40 milyon. Sonra da yani bunun başka bir kaynağı yok. Çünkü Serdar Çelikler kalkıp da kendi bunu söyleyecek hali yok. O günkü idarecilerin söylediği bilgiyi aktarıyor. Sonra o 40 milyon bir daha hiç konuşulmadı. Sonra düştü 17,5 milyon evet. Euroya. Şimdi bu arada para verme meselesi de şu. Bunlar kulübe hibe mi edildi yoksa borç olarak mı? Yani Saadettin Saran'a borç, Burçin Bey'e borç gibi mi yansıtıldı? Bunları da önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki divanda bunlar da açıklanacaktır ama görüntü şu ki geride kalan dönemde mevcut yöneticiler para koymadılar. Mevcut kaynakları harcadılar ki Saadettin Saran açısından da onu söyleyeyim. Gerçekten de Fenerbahçe'nin en bol kaynaklarının olduğu dönemde kısmetli bir şekilde bu göreve geldi. Bu

0: Aziz Yıldırım da söyledi. Benim bildiğim 16 milyon euro. Yani 11 artı 5. 5 milyon euro imaj hakkı. Eğer bu imaj hakkından Kante bu paraları bulamazsa Fenerbahçe Kulübü bu parayı ödemek zorunda. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili de kaygılar taşıdığı için bence bu özellikle gayrimenkuller konusunda çok baskın bir şekilde ilerliyor ve bunu da anlatıyor. Ha bunlar da sonuca bağlı. Bunlar anlatılır da bir de eyleme bakmak lazım. Eylemde neler var? Geçmişte bunları yapmıştı. Şimdi tekrar bunları yapıyor Aziz Yıldırım.
1: Günün sonunda ben de Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın kartlarını çok açık oynadığını düşünüyorum. Hatta Ertan Torunoğulları'nın Ahmet Konanç YouTube kanalına verdiği röportajda söylediği bize yetkiyi versinler aldığımız bütün oyuncuları aynı paraya satarız demesi üzerine Aziz Yıldırım kalkıp dedi ki yetkiyi veriyorum gelin Kante'nin bu maaşını
0: der.
1: ödeyecek
0: Ben bekliyordum bunu
1: takımları
0: zaten.
1: bulun diye. Ben Ertan Torunoğulları'nın buradaki tavrını ve tarzını çok merak ediyorum. Ne diyecek? Sonuçta Aziz Yıldırım'a bir cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. İkinci konuda şu var abi. Bir şey diyecektim unuttum bak bu konuyla ilgili.
0: Divanla ilgili olarak mı?
1: Divan'la ilgili bir şey söyleyecektim Ertan Torunoğulları ile
0: Ya
1: ilgili.
0: 3 ay sonraki divanda Aziz Yıldırım daha detaylı
1: Onu
0: açıklama yapacağım
1: söyleyecektim.
0: dedi. Onu da göreceğiz.
1: Onu söyleyecektim. Mesela sizin yaptığınız programda Murat abi de söyledi bunu. Bir sonraki toplantıda bence Fenerbahçe'nin yaşayan tüm başkanları da orada olmalı. Ben Saadettin Saran'ın da orada olup çıkıp eski başkan olarak sonuçta bir soru soruluyor. Evet temsilcileri çıkıyor ama başkan olarak kendisinin de eski başkan olarak kendisinin de burada cevap verip kamuoyunu ve Fenerbahçe camiasına açıklama yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: Aynı aynı
1: mali
0: aynı aynı kanaatim. Sorumluluk da bunu gerektirir.
1: yani şimdi
0: Katılır
1: yaptım
0: mı, katılmaz
1: gitti
0: mı göreceğiz.
1: yaptım gitti olan oldu hadi bay bay demek çok sağlıklı bir düşünce değil bence yani.
0: Ama yapacak da bir şey yok. Fenerbahçe Kurulu Genel Kurulu yetki verdi.
1: Ya orası
0: Arazilerle
1: öyle.
0: ilgili yetki verdi. Yasal olarak Saadettin Saran kendi dönemine ait bir işlem yaptı. Gelecekten kaynakları da kullandı. Bunu da zaten söylediler. Yetki verilmiş. Saadettin Saran da geldi bunu yaptı ve gitti. Ama tekrar söylüyorum. Eğer kaynak sorunu olmasaydı ben Saadettin Saran'ın görevi bırakacağını şampiyon olamadı ya Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Hani seçime gidilsin baskısı olsa da isterse gitmezdi.
1: Tabii.
0: Görevini tamamlardı.
1: Peki.
0: Yani şunu söyleyebilirdi. Yani Fenerbahçe'de de bu olurdu. Kardeşim yani geldi zaten bir ay bir sene bile bir sezon bile görev yapmadı. Biz bu şansı verelim zaten bir sene daha görev yapacak yapamazsa gidecek diye. Görüntü o bence. Yani Aziz Yıldırım son cümlesinden çıkan sonucunda ben bu olduğunu düşünüyorum açıkçası Muzaffer.
1: Peki, buradan Divan Kurulu'nda şu cümleyle devam etmek istiyorum ki en dikkat çeken cümlelerden biri soydu. Aziz Yıldırım çıkıp dedi ki bu hafta içerisinde bir santrafor alacağız dedi. Bunun haberini verdi. Bu da tabii doğal olarak gündem oldu. Fenerbahçe'de bir santrafor alınacak mı alınmayacak mı konusu çok fazla konuşurken başkan çıkıp bu transferi yapacağız. Herkes rahat olsun dedi. Sonraki transferlere de bakacağız dedi. Buradan istersen transfer gündemine
0: Geçelim.
1: geçelim. Santrafor konusu istersen orayla başlayalım.
0: Başlayalım. Fenerbahçe bir zaten şöyle. Şimdi orada meseleyi şuradan almak lazım. Şimdi Fenerbahçe'deki planlama şöyleydi. Kenar oyuncusu, kanat forvet. Birinci öncelik buydu. Arkasına hani bu zaten Aziz Yıldırım'da altını çizdi. U23 kriterine uyan
1: Evet.
0: bir oyuncu transferi daha yapabiliriz demişti. Ben Fenerbahçe'nin özellikle o bölgeye iki transfer yapacağını daha önce bu yayınlarda konuşmuştuk. Ama iki transfer Fenerbahçe yapacak. Bunun ana oyuncusu kenar forvet mi olacak yoksa öndeki oyuncu mu olacak konusu önemli bir soruydu. Bendeki ilk bilgiler şuydu. Fenerbahçe Leao transferi için bir ayrı uğraştı. Oraya da birazdan geliriz.
1: Geliriz.
0: Orayı alıp ardından Vedat'ın yanına ya da Vedat'ı yedekleyecek bir golcü meselesi Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Şimdi özellikle Leao transferindeki süreç Fenerbahçe'yi biraz daha ki Aziz Yıldırım da bunu söyledi. Bu arada Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeden yani golcü meselesinden Leao'yu almayacak diye bence bir sonuç çıkmıyor. Yani kanat forvet sonucu çıkmıyor. Ama şu sonuç çıkıyor. Aynı zamanda odaklar da oraya gidiyor. Bir tane de merkez oyuncu yani
1: Evet.
0: merkezde bir santrafor daha doğrusu Fenerbahçe alacak diye. Şimdi konuşulanlar şunlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu Cirasi mi? Bu konu zaten Fenerbahçe'de uzun süredir gündemdeydi biliyorsun. Ta seçim döneminden beri gündemde olan konulardan bir tanesiydi. Ama Cirasi de iş askıya alınmıştı. Çünkü Fenerbahçe önceliğini özellikle Ake ve Vedat ve şey geldikten sonra Ake geldikten sonra Greenwood'a vermişti ve
1: Evet.
0: Greenwood transferini bitirdi. Hatta o dönemde konuşulan Greenwood mu yoksa golcü mü ya da Cirasi mi isim olarak söylüyorum. Greenwood deniliyor ve oraya gidilmişti. Şimdi Leao transferinde bu yaşananlar var. Vedat'ın bir sakatlık konusu oldu. İster istemez orada Fenerbahçe mutlaka onu yedekleyecektir. Ama Temel

0: konu da şuydu. Alınacak oyuncunun Vedat'la birlikte aynı anda sahada olması konusu. Yani Fenerbahçe bu kadar büyük bir yatırım yapacak. O yüzden iki oyuncunun da aynı anda sahada olması. İşte o yüzden kanat forvet daha makul ve mantıklı geliyordu. Bu gündem var mı? Bence var. Birazdan Leo meselesine geliriz. Ama onu şunu söyleyeyim. Son edindiğim bilgiler, Fenerbahçe şu an 40 milyon euroyu Milan'a verirse bu transferi bitiriyor.
1: Leo'yu alıyor yani.
0: Leo'yu alıyor. Ama burada Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla yaptığı şey şu. Mutlaka değerlendirme yapılıyor. Biz önce bir golcü mü alalım yoksa kenar forvet mi alalım? Şimdi gördüğüm kadarıyla konu önce golcüye gitmiş. Peki bu golcü kim? Girassi mi? Şimdi birkaç gün önce Girassi'nin menajeri arıyor. Bizi alın diye. Yani onlar hazır.
1: Biz bekliyoruz diyorlar
0: Onlar
1: yani.
0: hazır. Çünkü daha önce yine konuşmuştuk bunu. Dortmund galiba bu şeyi alıyor. Aslani alıyor.
1: Aslani'yi alacak deniliyor.
0: Hoffenheim'dan onu
1: Evet.
0: almaya çalışıyormuş
1: Çalışıyorlar.
0: ama para da lazım. İşte gördüğün gibi her kulüpte para ihtiyacı var. Girassi'yi satmaya çalışıyorlar. Muhtemelen orada koşullar oluştu. Girassi konusu Fenerbahçe açısından bir ay önce ne bileyim toplam maliyette örnek olarak veriyorum. Toplam maliyette bonservis oyuncunun alacağı ücret üzerinde söylüyorum. Diyelim ki 50-60 milyon euroysa muhtemelen orada %10, %15'lik bir indirim noktasına daha doğru gelmiş görünüyor. Şimdi Girassi'nin menajeri bizi alın biz hazırız noktasındaysa eğer Fenerbahçe'nin burada eli güçlü. Ama bu oyuncu Girassi mi? Şimdi bir golcüden bahsediliyor tamam mı? Ama isim konusunda Girassi mi diye sordum. Hayır diyorlar. Ya da bekleyin diyorlar. Yani net bir şekilde böyle Girassi ismi çıkmıyor. Ve fakat konuşulan isimler var. Pavlidis diyen var. Vlahovic
1: Vlahovic
0: diyen var.
1: konuşuluyor.
0: Bu Japon golcü meselesi ben çünkü bir duymuştum. Bugün Murat Aşık'ta Spor Sicilya'daki yayında bir anlatmış. Yani Fenerbahçe'nin masasında zaten en son 3 tane oyuncu vardı. 3 tane golcü. Golcü. Yani merkez oyuncu
1: Girasi
0: vardı.
1: vardı, Watkins
0: Bunlardan bir
1: vardı.
0: tanesi olacak. Bunlardan
1: Bu
0: bir tanesi
1: net.
0: olacak. Ama bu golcü Girassi mi? Anlatılan hayır onun önünde başka bir oyuncu var. Bu Pavlidis mi? Bilmiyorum. Söyleniyor. İddiaları söylüyor.
1: Vlahovic ismi de çok
0: Vlahovic
1: gündemde.
0: ismi de dönmeye başladı. Bir bakarsın çantadan şey çıkar. Şapkadan ya da
1: Japon
0: çantadan.
1: golcü.
0: Japon forvet ya da Sörloth.
1: Ya o...
0: Ama Fenerbahçe bir golcü alacak. Sadece bu golcüyle mi bu iş bitecek? Belki de şöyle bir plan yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Yani Kerem'in özellikle Pavlidis'le Benfica'da yani örnek olarak veriyorum. Benfica'daki uyumundan ötürü belki de Fenerbahçe ya biz böyle bir durum var. Biz buna odaklanalım. Kerem'i de daha etkin kullanmış oluruz. O yüzden önceliği golce vermiş olabilir. Ama şu da konuşuluyor Fenerbahçe'de. Şimdi Leao için 40 versek alırız konusu var ya.
1: Evet.
0: Bu arada Fenerbahçe'de benim gördüğüm orada bir özgüven var ha.
1: Yani ne anlamda bir özgüvenden
0: Leao konusunda.
1: bahsediyorsun?
0: İstesek hallederiz özgüveni var Fenerbahçe'de şu anda.
1: Anladım.
0: Ama Leao'ya 40 vermek mi? Yoksa önce işte 30'luk bir paketle golcü mü bitirmek? Şu galiba şu yani hissiyatımı da söyleyeyim. Golcüyü alıp Leao konusunu biraz zamana yayıp çünkü Fenerbahçe'nin de orada Leao transferinde bazı hamleleri var. Birazdan oradaki son detayları da aktarırım. Aziz Yıldırım da bunu söylediği için herkes oraya ister istemez dikkat çekildi. Şu anki gündem bu ama Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın bir tarzı var. Sağ gösterip sol vuruyor biliyorsun
1: Vuruyor evet.
0: transferde. Bu konuşulan isimler dışında başka sürpriz bir isim çıkar mı? Onu da göreceğiz. Ama yani 30 milyon euro bandında bir golcüden bahsediliyor. Bu kim? Valla söylemiyorlar onu
1: Yani
0: söyleyeyim.
1: şimdi şöyle benim aklıma şöyle bir şey geliyor.
0: Yani
1: Sen
0: o ismi
1: şimdi
0: alamadım abi onu söyleyeyim.
1: Greenwood transferiyle
0: Özellikle
1: alakalı.
0: özür dilerim. Girassi mi diye sordum.
1: Tamam. Onu
0: Yani
1: söyleyecektim.
0: değil gibi bir yanıt veriyor. Bakarsın Girassi çıkar
1: İşte onu
0: onun
1: demek
0: içinden.
1: istiyorum. Sen Greenwood'la alakalı da konuştuğunda başkanın sana şöyle bir lafı vardı hatırlıyorsun. Burada yayınlarda da
0: Bu arada
1: söylemişti.
0: söyleyeyim. Ben bunu başkana sorup da burada söylemiyorum.
1: Anladım.
0: Onu söyleyeyim. Bu golcü meselesini konuşmadım.
1: Yani böyle bir strateji izliyor aslında Fenerbahçe yönetimi. Yani bir isim sorduğunuzda siz genellikle evet ya o oyuncuya yakınız demek yerine hayır deyip sonrasında oyuncu
0: O da
1: getiriliyor.
0: olabilir. O
1: Yani
0: ya o da bir
1: o yüzden
0: strateji
1: ben
0: olabilir.
1: nedense Girassi isminin diğer isimlere göre daha önde olduğunu düşünüyorum. Japon forveti soranlar var santraforu.
0: Ben bak
1: Bizim
0: şöyle
1: tahminimiz
0: bende
1: şu.
0: isim yok. Zaten
1: Yo
0: öyle
1: ben
0: ben
1: söyleyeyim.
0: hani dünya futboluna aşina insan değilim. Sadece bu Japon golcüyle ilgili yani bir de Japon golcü var deniyordu. Geçen hafta

0: Oğulcan, ben Murat Aşkı'ya yapıyorduk. Oğulcan bu işlere daha hakim. Ya dedim bu Japon iyi golcü kim var?
1: F
0: Bazı
1: nokta.
0: isimler söylediler. Dedim valla böyle bir şey dönüyor. Böyle bir Japon golcü meselesi dönüyor. Ama alırlar mı almazlar mı onu bilmiyorum.
1: Feyenoord'daki Ayase Ueda
0: Sadece milletini söyledim yani. İsim
1: ismi
0: yoktu çünkü
1: olabilir.
0: bende yani.
1: Yo, ben tahmin söylüyorum. Yani hani şu anda düşündüğünde dünya futbolunda etkili olabilecek bir Japon golcü alacaksan
0: Ama
1: Ueda ismini
0: belki de
1: alırsın
0: şöyle
1: ya.
0: oldu. Belki de şöyle oldu bu Japon golcü. Biraz şimdi benim duyduğum dönemdeki bilgilerle yan yana getirerek söylüyorum onu. Özellikle bu şimdi dedim ya önce güçlü bir kenar forvet, kenar golcü almak arkasına yedekleme meselesinde. Orada hani Leao'yu Fenerbahçe getirirse biz merkezi kime alalım çalışmasında orada masaya gelmiş anladığım kadarıyla bu.
1: Anladım.
0: Şimdi önce biz büyük parayı şeye basacağız.
1: Golcüye.
0: Golcüye basacağız. Kalan kaynağı da kenar forvete harcayacağız noktasında yeni bir gelişme olmuş olabilir. Leo'daki sürece bağlı olarak. Aslında tabii şu da var. Bütün bunlar var ama bir de Fenerbahçe'nin bu transferleri yapabilmesi için bir de oyuncu yollaması lazım.
1: E tabii.
0: Ona da ayrıca gelmek lazım. Önemli bir konu çünkü. Onun da altını çizmemiz gereken, orada da altını çizmemiz gereken noktalar var. Konuşulanlar var. Oyuncu satış konusunda ki sıkıntılar neler? Onu da aktarmak istiyorum açıkçası.
1: Peki gidecek oyunculara gelmeden önce ben bir şu Leo meselesini bir konuşalım
0: Tamam.
1: ve son bilgileri senden alalım istiyorum. Sonrasında
0: Bak
1: gidecek
0: ben
1: oyuncuları da konuşuruz. Leo da son durum ne abi? Galatasaray mı
0: Leo'da,
1: önde, Fenerbahçe mi?
0: Naci de burada anlattı. Oyuncunun Galatasaray konusunda niyeti var. Tamam. Ama Galatasaray'da Dursun Özbek, Naci de bunu anlattı. Şunu yapmak istemiyor. Gidip paranın yani bir tane Galatasaray büyük bir oyuncu getirecek o belli. Ama bu parayı Leo'ya vermek istemiyor. Galatasaray'ın formülü ne? Galatasaray'ın formülü şu. Leo'yu kiralık satın alma opsiyonuyla ki Naci'nin anlattığı yerden yola çıkarak anlatıyorum. Satın alma opsiyonuyla Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor. Zaten dün Abdullah Kavukçu da biraz aslında bu ve buna benzer mesajları sık sık vurguladı. Şimdi Galatasaray'da zorunlu satın alma mı olacak yoksa satın alma opsiyonu mu meselesinde Milan'la belli ki masada ve Fenerbahçe tarafından özellikle Galatasaray'da kaynak yok deniyor. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe 40'ı şu anda Leao'ya verirse eğer bu işi bitirir. Ama anladığım kadarıyla Fenerbahçe şunu yapıyor. Şimdi zaten önünde Galatasaray'ın bugün bu arada Leao olmaz başka bir oyuncu olur. Kenar forvet açısından. Ve Fenerbahçe'nin burada tekrar ediyorum transfer yapılması için yaptığı adam da yollayacak zaten. Bir de böyle bir durum var. Ama Fenerbahçe masada mı? Fenerbahçe bu konuda masadaydı. En son bilgi Galatasaray daha önde. Niye? Oyuncu Galatasaray tarafında.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray bugün gidip bu parayı bassa bu işi bitirir. Görüntü o. Fenerbahçe gidip 40 milyon euroyu verse bence Fenerbahçe de bu işi bitirir. Ama Leo konusunda Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla stratejisi şu. Kaynağı golcüye ayırmak. Leo konusunda evet Galatasaray bir rakip ama Galatasaray bugünden yarına bu transferi bitirebilecek durumda değil. Zaten Dursun Özbey'e yakın birisi de bana dedi ki gidip de parayı vermez. Leo'ya parayı basmaz. Olursa kiralık. Tamam. Fenerbahçe'de hatta Leo süreci şöyle başlıyor. Yani Fenerbahçe bunu almak istiyor. Yani Fenerbahçe gerçekten de Leo ile ilgileniyor. Başkanın da önem verdiği oyunculardan bir tanesi Leo ve o konuda bir aile hevesli. Ama Fenerbahçe'nin içinde şu konuşuluyor zaten. Biz Leo'ya mı gidelim yoksa önce golcü mü alalım? Golcü diyenler var. Leo diyenler var. O süreç devam ediyor. Fenerbahçe şunu Leo konusunda şöyle bazı görüşmeler olmuş. Biz alalım. Şimdi bu limitler meselesi de var ya.
1: Evet.
0: Örneğin bu ödenecek parayı işte 40 milyon euro. Bak diyorlar ki 40'ı versek alırız. Bak şimdi biz dolayısıyla 40'tan gidelim. Fenerbahçe Greenwood'u alırken ne yaptı? 13 artı 3 yaptı. 13 çarpı 3 yaptı özür dilerim. Greenwood'un bonservisi ile ilgili açıklaması o. Fenerbahçe 3 yıl boyunca 3 yıl içerisinde Greenwood'un parasını ödeyecek. Burada da benzer bir formülle yani bu yıl örneğin 5 milyon eurosunu ödeyip geri kalan işte 40'a mı aldı ya da 35'e mi aldı? 30'u 2 ya da 3 taksit. Bilemiyorum artık onların matematiğini. Ama Fenerbahçe oyuncunun bonservisini almak istiyor. Ve fakat şunu yapmak istiyor. Yani bu sene bu büyük kaynağı son durumu aktarıyorum. Doğrudan buraya harcamakla ilgili bir şey var. Çekincesi var. Leo konusunda gördüğüm kadarıyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe aynı noktada. Milan'ın istediği bir para var ya. Yani evet. Bu oyuncu Galatasaray'dan yana tavır almış olabilir. Ama hayattır bu, değişir. Milan'ın istediği kaynağı, parayı veren alır. Görüntü bu. Fenerbahçe ise anladığım kadarıyla Galatasaray'ın da tekliflerini takip ediyor. Elinde Leo konusunda zaman olduğunu düşünüyor. Leo'yu az önce bahsettiğim vadelerde bence alma ihtimali oluştuğunu düşünerek golcü artı bir kenara oyuncu alma konusunda bir motivasyonu var. Ama sadece golcü alıp kenara daha hani genç bir oyuncuyla da bu işi bitirebilir ya da almadan da yoluna devam edebilir.
1: Özetle Leo transferinde Galatasaray'a da gitse sürpriz değil, Fenerbahçe'ye de gitse sürpriz değil noktasında oyuncu yani.
0: Her Dursun Özbek, Dursun Özbek yani. Kiralamak istiyor. Fenerbahçe 40 verirsek alırız diyor.
1: Fenerbahçe daha sakin Leo konusunda bekleyebilirim. Ben golcümü bir halledeyim. Ondan sonra Leo işine bakarım noktasında. Abi
0: bakarsın
1: birazcık da.
0: Yarın Leo'yu getirir. Belli ya olmasın. Çok hızlı değil. Bak burada o görüşmeler, süreç işin içerisinde değiliz. Edindiğim bilgilerden yola çıkarak bazen de okuma yapmak gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Fenerbahçe ne vermiş? Galatasaray ne vermiş? Bu transferde son durum ne? Fenerbahçe neden golcüye yöneldi? Hangi isimler masada? Neler konuşuluyor? Edindiğim bilgileri toparlayıp buradan bir peki. sonuç çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi bir diğer konu transferde özellikle dün değil ondan önceki gün olması gerekiyor. Menajer Nuzi Özcan'ın attığı bir tweet sonrası doğal olarak isimler yazılmaya başlandı. Bir Senegal bayrağı tweet'e attı. Bu da doğal olarak insanların önüne
0: abi,
1: çıktı.
0: Nuzi Özcan kimi getirmiş Fenerbahçe?
1: Vallahi ben bilmiyorum. Bakmadım hiç yani hani kimleri getirmiş diye de demek
0: ya
1: ki
0: bence
1: bir şey
0: onun üzerinden
1: var
0: onun üzerinden gitmenin bir manası hayır, yok. Zaten şöyle pataklarla bu arada pataklarlar onu söyleyeyim.
1: İsmail Sar ismi çok yazılmaya başlandı. Nicholas Jackson galiba ismi yazılmaya başlandı. Bu tweet sonrasında hani bir bilgi var mı sende diye sana sormak istedim onu. Çünkü
0: yok,
1: chat'te
0: de
1: çok fazla yazan var.
0: Ben de bu konuda bir bilgi yok
1: bir
0: abi.
1: Bir Senegalli oyuncuyla anlaşıyor mu Fenerbahçe?
0: Ben de bir bilgi yok abi onu söyleyeyim.
1: Peki. Ya şimdi transferde çok şey yazılıyor, çiziliyor. Doğal olarak insanlarda da heyecan yaratıyor. Etkileşim almak da kolay. Transferle alakalı bir şey yazdığınızda etkilemek
0: şöyle
1: de çok kolay
0: sana,
1: oluyor.
0: Hiçbir menajer açıktan bu tarz şeyler yapmaz. Yaparsa da bunun bir bedeli olur. Bunu kapalı devre yapmaya çalışırlar. Mantıken söylüyorum. Diyelim ki Fenerbahçe'nin böyle bir niyeti var. Neydi? Senegal miydi?
1: Senegal bayrağı, evet.
0: İşte Fenerbahçe'nin diyelim ki böyle bir niyeti var. Oradan menajer böyle bir işin içerisinde olan menajer böyle bir tweet atıp kamuoyu yaratmaya çalışıyor. Ya da Galatasaray'ın böyle bir ilgisi var. Kulüp der ki ne yapıyorsun kardeşim sen? Amacın ne der? O işin içerisinden çıkarlar. Biraz bilemiyorum yani şimdi ben beyefendiyi de tanımıyorum. Yani tanımıyorum derken şahsını bildiğim bir isim değil. O yüzden hani o tamamen şeye girer artık. Yani niyet okumaya girer. Öyle olmuş böyle olmuş onu bilemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin transfer konusunda son durumunu aktardım. Golcü konusu masada. Ben hala tekrar ediyorum. Leo konusunda ya da kenar forvet konusunda Fenerbahçe'nin düşüncesi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'nin diyelim harcayacağı 45 milyon euro var ya da 40 milyon euro var. Burada kulüpler de strateji yapıyor. Biz bu parayı son anda fırsat geldi golcüye basalım. Alabilirsek istediğimiz şartlarda bize bu oyuncuyu verirlerse gidelim Leo'yu biraz daha sıkıştıralım, almaya çalışalım gibi bir düşüncesi olabilir. Bunlarla ilgili tam bilgiye vakıf olabilmek için o transferin içinde yer almak gerekiyor. Mevcut durumdan yola çıkarak manzarayı anlatmaya çalışıyorum.
1: Peki. Anlıkta 3500...
0: Yani yanıltıcı da olmak istemem.
1: Peki. Anlıkta 3500 kişiyiz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve bir diğer konumuz
0: mesela
1: olan...
0: Mesela bu Senegalli oyuncu, o İsmail neydi? Sar mıydı?
1: İsmail Asar.
0: O galiba 23 kontenjanında değil, daha yaşlı
1: değil,
0: bir oyuncu
1: değil
0: mi?
1: 28
0: tamam.
1: yaşında olması lazım.
0: Tamam.
1: O tabii çok önemli bir transfer olur yani sadece adı geçtiği için söylüyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir gündemi var mı yok mu bilmiyorum ama alınırsa çok büyük iş olur tabii. Şimdi bir diğer konu gidecek oyuncular konusu Aydın abi. Aslında Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi geldiğinden beri transferlerde iyi işler yapıyor. Biz de bunu burada konuşuyoruz, değerlendiriyoruz ve anlatıyoruz ama gönderilecek oyuncular konusunda şu anda elde var sıfır diyebiliriz. Burada büyük sıkıntı var ve bunun çözülmesi gerekiyor. Burada ne yapıyor yönetim?
0: Elde sıfır var diyemem.
1: Neden?
0: Yani şöyle, mutlaka Fenerbahçe'nin oyuncularına teklif geliyor ama
1: geliyor da.
0: Fenerbahçe'de bu oyunculardan para kazanarak mutlaka çıkmak istiyor. Musaba konusu daha önce gündemdeydi. Musaba için çok sayıda Süper Lig kulübünden teklif var. Yunanistan'dan da bir teklif var derken, yani isteyen var da Fenerbahçe kulübüne ne önerdiler onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin istediği bir para var. Birçok kulüpte ucuza almaya çalışıyor. Bu durumdan faydalanarak Fenerbahçe'de meseleyi bekletiyor diye biliyorum. Diğer yandan Şerif meselesi. Fenerbahçe bu oyuncuyu 20 milyon civarında bir paraya almıştı, Şerif'i. Ve çok da tartışılan bir oyuncuydu. U23 kontenjanında.
1: Evet.
0: Fenerbahçe bu oyuncuyu satar mı? Satmak isterse elinde talipler var. Ama piyasada konuşulanı söyleyeyim. Benim de bazen duyduklarımı izleyenlerimizle paylaşayım. Bir kere mesela Şerif'le ilgili, Musaba'yla ilgili, bazı oyuncularla ilgili, yani ya bu adamlara bir teklif getireceğiz. Bu adamın durumu nedir? Ya da Fenerbahçe'ye bir teklif götürecekler. Şu anda bir muhatap bulamıyorlarmış. Yani gerek Oğuz Çetin, gerekse şu anda transferden sorumlu isim Cihan Kamer'e ulaşma konusunda ya da bu teklifleri götürme konusunda yani şöyle yapmak istiyorlar, götürmeye çalışıyorlar ama orada bir ulaşamama gibi bir durum ya da geri dönüş alamıyorlar. Fenerbahçe'nin oyuncularına mesela Yunanistan'dan Mimović ile ilgilenen bir takım varmış ama Fenerbahçe tarafıyla böyle net bir temas kurulamamış. Orada satışla ilgili Fenerbahçe'nin satış departmanı çalışmıyordur diyemem. Mutlaka çalışıyordur. Ama gördüğüm kadarıyla orada bir şey var, eksiklik var.
1: Var.
0: Orada tamamlayıcı unsur konusunda bir eksiklik var. Fenerbahçe zaten oyuncu satmak durumunda, başka çaresi yok.
1: Tabii.
0: Yani satmak mı yoksa bir yere kiraya verip bu oyuncuların parasını mı paylaşmak? Satmak ister. Niye bunlarla uğraşsın? Paraya da ihtiyaç var. Satış konusunda tekrar ediyorum. Fenerbahçe'nin elinde oyuncular var, almak isteyenler var. Ancak konuşulan bu konuda, yani resmi yetkililer konusunda, yani transfer bakanlarla temaslarda şey var, kopukluklar var. Çünkü geri dönüş anlamıyormuş diye. Şerif başta olmak üzere birçok oyuncu ile ilgili Fenerbahçe'deki bu oyuncularla ilgili çeşitli talepler var ama bunların resmiyete dökülme noktasında resmi isimlerden bir geri dönüş olmadığına dair bende bilgiler var. Bu da bir sorun bu arada.
1: Tabii.
0: Yani Fenerbahçe'nin oyuncu çıkarması lazım. Esas olarak daha agresif davranılması gereken dönemlerden birinin içerisindeyiz. Fenerbahçe alıyor, bir de çıkarması lazım. Buradaki birimin çalışmalarını da yakından herkes takip ediyor ama tekrar ediyorum, konuşulan orada resmi yetkililere ulaşma, satış konusunda bilgi edinme ve masaya oturma konusunda sorun demeyeyim ama muhatap bulma konusunda, muhataba erişme ve muhatapla süreci yürütme konusunda sıkıntı olduğu çok konuşuluyor.
1: Peki. Şimdi Galatasaray'a geçmeden önce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki playoff'taki rakibi Sparta Prag diğer
0: Lyon
1: Lyon eşleşmesinin galibi oldu. Tabii ki Sturm Graz'ı geçerse bu eşleşme bence Fenerbahçe için hayırlısı oldu. Çünkü Saint-Gilloise Bodo/Glimt Pin galibi ki muhtemelen orada Bodo/Glimt galip gelecektir diye düşünüyorum. Futbol bu ama Bodo/Glimt genellikle bizim ülke takımlarına ters gelen bir oyun oynayan bir takım ve aslında Şampiyonlar Ligi'nde de artık bir alışkanlığı olmuş takım. Hayırlı bir kura çektiğini düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe buradan Şampiyonlar Ligi kapısını araladı ve
0: önce
1: oraya
0: Sturm
1: giriş
0: Graz'ı
1: yapacak gibi.
0: geçmesi lazım.
1: Tabii.
0: Ama şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı geçmesi için iyi top oynaması
1: Tabii.
0: gerekiyor. Fenerbahçe'nin iyi oynamaya ihtiyacı var. Sezon başı anlaşılabilir bir durum tabii ki. Ama son neydi abi takımın ismi?
1: Gornik
0: Gornik deplasmanındaki oyun sonuç, evet, Fenerbahçe geçti. Tebrik ederim. Buraya geldi. Oraya gitmek için önce Sturm Graz'ı yenmen gerekir. Şimdi takımlarla ilgili, şimdi bak, finale geldiğin zaman final işi her zaman şey değildir. Kolay değildir. İlan abi geçti, ona selam verdim. Şey her zaman kolay değildir. Yani o finale geldin, garantisi yoktur.
1: Tabii ki.
0: Ama ben şunu görebiliyorum. Herkes de bunu söylüyor. Fenerbahçe'nin elinde çok değerli bir kadro var.
1: Net.
0: Defalarca Şampiyonlar Ligi oynamış birçok oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Doğru mu abi? Doğru.
1: Kesinlikle.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması çok önemli. Hem uzun yıllardır burada bu sahnede olmayan bir Fenerbahçe var. Hem gelirler açısından bu kapının çok önemli olduğunu altını çizelim. Fenerbahçe oyundur. Bazen kaybedersin ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girecek bir kadrosunun olduğunu altını çizmek lazım. Burada görev İsmail Kartal'a ve oyunculara düşüyor. Ama bu turları geçmek için bir önceki turda oynadığın oyunların çok daha üstüne çıkman gerekiyor. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçları çok kritik, çok önemli. Biraz da bu gönderilecek oyuncular meselesi var ya, Muzo. Gönderilecek oyuncular konusu başta Fred ve Talisca olmak üzere özellikle bu maçlar sonrasına belli ki bırakılıyor. Çünkü takıma gelmesi beklenen oyuncular var. Vedat'ın hala bir ister istemez sakatlığı vardı. Buraları geçmek için tekrar ediyorum, İyi oynamaya ihtiyaç var. Burayı geçtikten sonra özellikle bu yeri gelmişken söyleyeyim, Fred meselesi, Talisca meselesi de daha belirgin hale gelir. Ama İsmail Kartal'ın önünde çok büyük bir sınav var. Yani Sturm Graz'ı geçemezse İsmail Kartal'ın bir savunması olmaz. Ve bunun da Fenerbahçe bedeli ağır olur. İyi oynamak zorunda Fenerbahçe. Kusura bakmasın kimse. Şampiyonlar Ligi'ne girecek bir kadro kuruldu. Ve bunun da
1: Kesinlikle.
0: Fenerbahçe üstesinden gelmesi gerekiyor. Çok iyi oynarsın, bazen olmaz. Burada sana kimse bir şey diyemez. Ama iyi oynayarak Fenerbahçe bu maçları, iyi kamuoyunu ikna ederek Fenerbahçe bu maçları sonuçlandırmalı. Umarım da önünde bu şey gelir, fırsat olur. Lyon'a gelirsek, Lyon eski Lyon mu? Bir dönem
1: Orada belki Sparta Prag da
0: bayağı
1: eleyebilir.
0: bir sıkıntıları vardı. Sparta Prag benim çocukluğumda çok önemli bir takımdı. Nedved'in olduğu takım. İşte 93-94'ler Galatasaray'da sık sık Şampiyonlar Ligi'nde
1: Eşleşir.
0: eşleşirdi Sparta Prag'la. Bir dönemlerin çok önemli takımıydı. Fenerbahçe'nin kadro olarak bundan aşağı, bu takımlardan aşağı
1: Eyvallah.
0: kalır yok. Hatta daha değerli, daha pahalı bir kadrosu var. Beklenti Fenerbahçe'nin burada olması hem psikolojik açısından hem gelir açısından hem Fenerbahçe'nin geleceği açısından çok önemli. Aziz Yıldırım'ın vurguları da şunlar zaten. Orada olmalıyız ve Şampiyonlar Ligi'nde olacak bir takım için transfer çalışmaları yapıldı. Lyon maçından önce de Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'ne girmek için o golcüyü, dördüncü kilit oyuncuyu getirmiş olur. Ama önce geçmesi
1: Tabii önemli olan
0: şartıyla.
1: Sturm Graz maçı. Peki Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. O zaman abi Galatasaray gündemine geçiş yapmak istiyorum. Abdullah Kavukçu'nun başka kulüpler başka kulüpler diyerek defalarca aslında Fenerbahçe'yi direkt olarak hedef aldı. Bir açıklaması var. Sen onu izledin zaten. Ben
0: İzledim.
1: bir izleyenlerimize onu izleteyim sonra üzerine konuşalım.
0: Tamam.
1: Sesimizi alıyorum ben.
0: Tamam. Bugün farklı takımlara bakın, en az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar. Biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Kulübün total bütçesi vardır ve bütçesine göre UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu %69 ile tutturduk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldılar. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Biz Ocak ayında bir transfer yaptık. Başka kulüpler 100 milyon eurolar civarında transfer yaptılar ve bugün o oyuncuların çoğunu göndermek istiyorlar.
2: Bay bay baba.
0: Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Başka kulüpler gibi işte ne olursa olsun biz yapalım, yarın ne olacak diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Biz Galatasaray'da doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Biz başka kulüpler gibi değiliz. Limiti olmayarak da harca yarın gidip de bunu ayarlarız demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'de en limiti rahat olan kulübüz.
1: Evet, Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Sözü sana bırakıyorum
0: Ya
1: Aydın abi.
0: savunma yapıyor Abdullah Kavukçu. Net bir şekilde savunma yapıyor. Fenerbahçe'yi gösteriyor. Şimdi diyor ki biz diyor iyi planlamayla geldik. Buna katılıyorum. Galatasaray bu 10 artı 4 kuralında ki bu sene bu işin böyle olacağı belli. Galatasaray'ın bir noktada hakkında teslim edelim. Bunu Naci anlatmıştı. Geçen sene bu kural belli olduğunda Galatasaray gidiyor tahkim kuruluna itiraz ediyor. Belgesi de var. Diyor ki bu olmaz, bu doğru değil. Tahkim kurulu bu itirazı olumsuz olarak değerlendiriyor ve bugün Galatasaray diyor ki kardeşim bu 10 artı 4 kuralından ötürü transferlerde sıkıntı var. Ama Galatasaray'ın elinin güçlü olduğu bir nokta var. O da nedir? Galatasaray'ın eli şöyle güçlü. Galatasaray işte Nelson eli kulağında gitmek üzere bir oyuncu zaten alma hakkı var. Planlama konusunda Galatasaray burayı iyi getirmiş. Tamam. Ve diyor ki biz diyor öyle bir planlama yaptık ki bu olayın da olduğunu biliyorduk. Ne yaptık? Bazı oyuncuları kiralık olarak getirdik. Bize yük olmayacak şekilde bu oyuncularla çalıştık ve yolladık. Galatasaray planlamayı iyi yapmış. Gerçekten de iyi yapmış. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'de bu planlamadaki büyük problemin nedeni şu. Ali Koç döneminde çok sayıda oyuncu alındı. Saadettin Saran döneminde devre arasında çok sayıda oyuncu alındı. Yönetimlerde son 2 yılda süreklilik olmadığı için buraya uydurma konusunda bir belli ki çalışma yapılmadı. Yapılsa zaten böyle olurdu, olmazdı. Çünkü şampiyonluk baskısından ötürü orada bu hatalar yapılmış görünüyor. Yani alalım bakarız. Az önce ilk bölümde anlattık ya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ne yapmaya çalışıyor?
1: Evet.
0: Saadettin Saran ne yaptı? Ali Koç ne yaptı? Konusu. Tekrar oraya dönmeyeceğim. Ama Galatasaray'ın iyi planlama yaptığı açık. Bu da sürdürülebilir bir yönetimin sürekliliğin ne kadar aslında faydalı olduğuna bir başka göstergesi. Ve Abdullah Kavukçu bu arada Galatasaray'da gerçekten de bu ilginç. Çok büyük bir baskı var. Nedenler üzerine çok konuşulduğu için tekrar oraya girmeyeceğim. Ve yönetimde sürekli savunma yapıyor. Diyor ki biz bu transferi yapacağız. Çok da üzerimize gelmeyin. Ama ben Abdullah Kavukçu'nun anlattığı kadar böyle ellerinin rahat olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü şimdi sürekli Fenerbahçe'ye örnek vererek bir savunma yapıyor. Zaten bu dert Fenerbahçe'nin derdi diye konuşuyoruz da zaten. Fenerbahçe bir sürü transfer yaptı. Şu anda da yapıyor. Aziz Yıldırım da anlattı dedi ki şu ana kadar 144 milyon euroluk sponsorluk kaynağı yarattık kulübe soktuk bu transferleri yapıyoruz limitleri açıyoruz diyor. Her kulübün sıkıntısı var Fenerbahçe'nin de sıkıntısı var ve Abdullah Kavukçu özellikle yaptıkları işi yüceltmek için Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durumu aktarıyor. Doğru mu? Doğru. Ve diğer yandan gazetecilere çıkışıyor. Diyor ki siz diyor buna alan veriyorsunuz. Çünkü işte Fenerbahçe medyası kabaca öyle toparlayalım. Galatasaray'ı daha çok konuşuyor. Bu eleştiriyi getiren kişi o zaman çıkıp sık sık sürekli Galatasaray vurgusu yapmasın. İşte Fenerbahçe vurgusu niye yapıyor ki? Fenerbahçe'yi niye örnek gösteriyorsunuz ki? Yani hem o tarafı eleştiriyorsunuz hem de kalkıyorsunuz. Fenerbahçe öyle yaptı böyle yaptı. Zaten bu durumun olduğu çok açık. Mevzu şu kardeşim. Galatasaray neden transfer yapmıyor ya da yapamıyor? Konu bu mu? Bu.
1: Evet, 500
0: Şimdi
1: milyon
0: benim
1: euro bütçemiz
0: anladığım
1: var.
0: kadarıyla bak Leao konusunda da onu söyleyeyim. Leao konusundaki meseleyi de söyleyeyim. Dursun Özbek yakınları da bunu söylüyor. Diyorlar ki Muzo dikkat kesin buraya. Dursun Özbek Leao'ya gidip de parayı vermez, basmaz. Tamam. Bence Abdullah Kavukçu Leao konusunda bu hareketlilikten ötürü bu işin içerisine Galatasaray girmiş durumda. Alırsa eğer Abdullah Kavukçu açısından da şöyle bir manzara oluşacak. Fenerbahçe'nin elinden oyuncu aldı konusu
1: Evet,
0: olacak.
1: öyle olacak.
0: Yani transferde psikolojiyi yönetme üzerine bir çalışma oldu, bir anlayış olduğu kesin. Bunlar da bu arada olabilir. Buralarda bir şey yok, mahsur yok. Ama şimdi Naci'nin, geçen sen de buradaydın. Naci'nin yayınında Galatasaray'ın transfer politikalarını konuştuk. Anladığım şey şu. Şimdi Galatasaray Barış Alper'i satmak istiyor ya. Ya
1: Evet.
0: da satmak istiyor demeyelim. Barış Alper'e teklifler var ya.
1: Oradan bir
0: Barış
1: kaynak
0: Alper'e
1: yaratmak
0: gelecek
1: istiyor.
0: olan satarsa oradan gelecek olan kaynağa göre Galatasaray transfer operasyonu yapacak. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Şimdi bu bize neyi anlatıyor? Tekrar söylüyorum. Abdullah Kavukçu paramız var diyor. Biz zaten diyor hep son yıllarda önemli transferleri sona bıraktık. Şimdi hep planlamada Galatasaray 16-4'te iyi iş yapmış diyoruz ya şu ana kadar. Böyle bir derdi yok diyoruz ya şu ana kadar. Şimdi hep şu söylenmiyor mu? Yani transfer ne kadar erken gelirse, takımla ne kadar uyumlu çalışırsa, uzun çalışırsa o denli iyi. Şimdi bu prensibe aykırı neden hareket ediyorsunuz? Çünkü Dursun Özbek bu sene, geçen sene harcamayı yapmak istemiyor. Şimdi Abdullah Kavukçu diyor ki geçen sene Fenerbahçe devre arasında 100 milyon euro verdi. Şimdi yollamaya çalışıyor. Yollama meselesinde de Kant örneğini aslında tam veremiyor da onu veriyor. Bu da Fenerbahçe'nin tartışması. Aziz Yıldırım Kante'yi yollayacağız demedi. Yollayacağım da demedi. Ama Ertan Torunoğulları'nın lafı üzerine madem bu oyuncuyu satabiliyorsunuz buyurun satın. Bu arada Fenerbahçe 16 milyon euro maaş alan Kante'ye bir teklif gelirse gül oynaya satar. Bu da mantıklı bir şey. Orada bir eleştiri var. Bu tespit var. Bu doğru. Şerif. teklif gelirse Fenerbahçe istediği parayı bulursa satar. Yani ama Abdullah Kavukçu da şunun altı da bu arada çizilmesi gerekiyor. Geçen sene Fenerbahçe tarihinin en büyük harcamasını yaptı.
1: Evet.
0: Ve bugün de onun sıkıntılarını çekiyor. Doğru mu?
1: Hı.
0: Doğru. Sıkıntılarını çekiyor
1: Ya
0: Fenerbahçe.
1: belli zaten konuşuyoruz.
0: Daha bu devam da edecek.

0: Ama Galatasaray'daki bu transfersizlik, bu sessizlik meselesi Fenerbahçe üzerinden anlatılamaz. Çünkü neden? Tamam, Abdullah Kavukçu Galatasaray Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl yaptığı operasyonun kendileri Fenerbahçe için ne kadar aslında sıkıntılı olduğunu anlatıyor. Doğru. Bu bir tespit. Bu doğru. Katılıyorum buna. Ama diğer yandan ne diyor ya, paramız yok. Abi Galatasaray bu operasyonları hızlıca yürütebilecek kaynağa sahip olsaydı eğer, yapar bu işi kapatır. Sezona hazır bir yeni transferle, güçlü bir oyuncuyla girmek ister. Çünkü bu işlerin affı da yok yani. Ne olursa olsun ligin ikinci haftasında kaybettiğin 3 puanın diğer haftalara göre değeri daha az değil ki. Kayıp
1: Evet.
0: kayıptır. Ama ortaya çıkan sonuç, Galatasaray geçen yıl büyük kaynağı harcadı. Bu yıl o kaynağı bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu da çok normal, tekrar ediyorum. 75 Osimhen'e, 30 Uğurcan'a, 30 kime verdi? Singo'ya verdi.
1: Singo'ya
0: Ve
1: vermiş.
0: bu arada şunu da söylüyor, diyor ki metinde, alt metinde, biz diyor bunları verdik ama bu oyunculara da masada teklif var diyor. Değerli oyuncular aldık. Bu da işin önemli parçalarından bir tanesidir. Bu da takdir edilmesi gereken bir şeydir. Sen oyuncu aldın. Bu aldığın büyük oyunculara bugün teklif varsa bu da değerli bir şeydir. Bunun da buna da bir şey yok, itiraz yok. Ama şu da ayıp bir şey değil. Kaynak yok.
1: Ama işte bunu
0: Galatasaray
1: söylemiyorlar.
0: abi, ister istemez paramız
1: 500
0: yok.
1: milyon euro
0: Paramız
1: bütçemiz
0: yok.
1: var bizim diyor
0: Ay,
1: Abdullah
0: bütçe işte, onu
1: Kavukçu.
0: da Arsenal üzerinden
1: Arsenal
0: anlatıyor.
1: üzerinden anlatıyor tabii de ona
0: Burada
1: inan.
0: bak, başka hiçbir sonuç çıkmıyor. Parası olan kulüp böyle davranmaz. Gider çat diye verir, alır gelir. Zamana bırakmaz. Zamana bırakmaz. Çünkü geçen yıl Galatasaray büyük bir bonservis bedeli ödemesi yaptı. 130 milyon euroluk transfer harcaması yaptı. Sadece bonservis özelinde bunu söylüyorum. Bu sene o kadar geniş davranmak istemiyor. Dursun Özbek de daha sakin gidiyor. İşin özeti bu. Fenerbahçe vurguları ise gündemi değiştirmek. Ya Fenerbahçe'deki durumu zaten herkes biliyor. Konu bu. Diğer yandan özellikle federasyona vurgular yaparak da, yani federasyon konusunda 10 artı 4 kararına vurgular yaparak da biraz aslında yine, yani bu konuda bizim elimizi güçleştiriyor. Transfer yapma konusunda bu kuraldan ötürü daha inceleyip sıkalemek durumundayız. Zaman kazanmaya çalışıyoruz diye bir mesaj veriyor. Ama tekrar ediyorum, Galatasaray'da mutlaka kaynak var, para var ama bu paralar ha deyince harcanmıyor. Az önce Leao konusunda söyledim. Galatasaray diyor ki, ve beyefendi de söyledi zaten, Abdullah Kavukçu da söyledi, biz doğru planlama yapıyoruz. Bazılarını kiralık aldık, oynattık ve yolladık. Fenerbahçe'nin düştüğü hataya düşmemek için de inceleyip sık dokuyoruz dedi. Ama ez cümle, finalde aynı şeyi belki birkaç kez söyledim, tekrar söylüyorum. Elde bu kadar rahat harcanacak bir kaynak olsa gider basar parayı. İnanıyorsanız Osimhen gibi, Uğurcan Çakır gibi, Singo gibi basar parayı getirirsiniz, oynatırsınız, transferi yaparsınız, herkesin de Sané gibi herkesin de ağzını kapatırsınız. Mesele bu. Kaynak. Kaynak bulma meselesi. Konu bu.
1: Peki. Süper chatler var. Onları da ekrana getireyim. Şahin Bey demiş ki abi yayınlar Greenwood Stad'da izledik. Sence tutar mı? Ayrıca Kerem Aktürkoğlu abi bu sezon Aziz Başkan'ı yer. Vallahi bu adamdan kurtulmamız lazım demiş. Yani tabii Fenerbahçe'nin oynadığı maçlardan sonra özellikle hem oyun performansı özelinde İsmail Hoca'ya ve sahadaki performans özelinde de Kerem Aktürkoğlu'na çok sayıda eleştiri geliyor. Çünkü Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte ve yapılan transferlerle birlikte
0: Kerem o golü atsa, Kerem
1: çok
0: o golü atsa bu işler
1: umutlandı.
0: olmazdı.
1: Atacak işte
0: İşte
1: oralarda.
0: atmadığı için zaten bir de bir Leao gündemi vardı. Hani her şey batar ya bazen insanlara. Kerem'le ilgili durum bu. Ama şöyle bir durum var. Kerem Fenerbahçe'de bedava oynayan bir oyuncu.
1: Parası Hakan Safi
0: Hakan Safi
1: tarafından
0: veriyor.
1: karşılanıyor.
0: Şimdi dolayısıyla
1: Birbirlerini
0: bedavaya
1: takipten çıkmışlar.
0: Çıkması fark etmez. Hakan
1: Yok,
0: Safi'nin
1: hayır
0: şey,
1: yani.
0: bak Hakan
1: Hani
0: Safi'nin şöyle bir
1: çıkmışlar yani.
0: şansı bence
1: Takip ediyordu Kerem,
0: bu
1: çıkmış.
0: saatten sonra şöyle bir şansı yok. Bu arada protokol yapılmış zaten.
1: Biliyorum canım,
0: Protokol
1: hadi
0: yapılmış.
1: aralarında bir şey mi oldu acaba?
0: Bilemiyorum ama parasını Hakan Safi veriyor. Hakan Safi bugün dese ki ben bu parayı ödemiyorum artık ya da geciktirerek ödese, ödemiyorum muhabbeti yapsa, bir daha Fenerbahçe başkanlığı konusu söz konusu olamaz.
1: Tabii ki de olamaz
0: Söz
1: ya.
0: konusu
1: Mümkün
0: olamaz. O
1: mü?
0: yüzden Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu bedavaya oynatıyor. Ayda 27 bin lira asgari ücret veriyor. Geri kalan parasını Hakan Safi veriyor. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bunu da Fenerbahçe o yönüyle mutlaka değerlendiriyordur. Sen

0: değerlendirmez misin?
1: Değerlendiririm.
0: Değerlendirirsin. Ama Kerem'den beklenen de bu adamın gerçekten de daha güçlü oynaması.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe taraftarının beklentisi var. O oyunu oynaması.
2: Radyo Gol.
3: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
2: Sevgili Radyo Gol dinleyenleri, bu çarşamba birlikteyiz. Günün öne çıkan maçlarını, temsilcimizin Fenerbahçe'nin maçını öncelik vererek günün analiz ve istatistiklerini sizlere ileteceğiz. Yine sizlerin de sormak istedikleri maç veya maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar varsa 0212-273-1010 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Her çarşamba olduğu gibi konuğum yine sevgili Metin Atakan. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar Fehmi Bey. Herkese bol şans.
2: Çok teşekkürler.
3: Avrupa kupalarının her birinden birer maç var. Biraz evet. Bülten kısıtlı bugün.
2: Evet. Ama güzel böyle tahminler benim gözüme çarpıyor. Bilmiyorum katılır mısınız?
3: Evet. Kesinlikle öyle. Bazen bültende az maç olduğu zaman daha iyi konsantre olma imkanı bulunabiliyor.
2: Evet.
3: O da farklı bir boyutu bu işin. Bunu fark etmiş bulunuyorum. Çok evet. Fazla maç olduğu zaman dikkat dağılabiliyor, odaklanma sorunu yaşanabiliyor. Az maçında böyle bir avantajı var.
2: Evet, ben mesela sezon açıkken pazartesi bültenlerine mesela ayrı bir sempati duyuyorum açıkçası. Cumartesi pazarın o yükü kalkmış oluyor. Liglerin üstünden de aslında bir nevi o yoğunluk kalkınca pazartesi bülteninde çok güzel fırsatlar zaman zaman oluşabiliyor ligler açıkken. Bugün de böyle güzel bir bülten var ama zaten Fenerbahçe'nin maçı olduğu için aslında böyle az maç olması da bir nevi avantajımıza. Çünkü enine boyuna uzun uzadıya konuşacağız. Fenerbahçe taraftarlarının da bizi dinlediğini düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir maçın genel bir resmini, tablosunu ortaya çıkarırız diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye açılan oran biraz daha düştü. 1.20'ye kadar geriledi. 1.23 civarındaydı dün. Baktığımızda bugün 1.20'ye kadar gerilemiş. 2.5 üstün oranı 1.37, karşılıklı gol varın oranı 1.65. Bu da 1.70 civarlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam eğer karşılıklı gol var.
3: Civarındaydı.
2: Evet.
3: Bültene yazdığımda doğru. Maçı bu maçı 1.02 platformuna yazısını yazdığımda 1.76 orandan karşılıklı gol varı vermiştim. Şimdi 1.63'e kadar düşmüş durumda Pembe.
2: Doğru, siz şimdi hatırlatınca gözümde bir canlandı. 1.76 civarındaydı. Doğru söylüyorsunuz. Yani oranlarda biraz oynama var tabii ki. Yine Şampiyonlar Ligi'nden 2 maç, Avrupa Ligi'nden 1 maç, Konferans Ligi'nden de 2 maçımız var. Yine bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel, çarşamba maçlarına özel günlük bahisler açılmış durumunda. Bunu da yine aynı şekilde uygulamadan ya da siteden girip lig seçimi kısmına tıkladığınızda, yani futbola bastıktan sonra lig seçimi kısmına tıkladığınızda, günlük yazdığınızda arama kısmına hemen çıkacak karşınıza ve UEFA Şampiyonlar Ligi çarşamba maçları özelinde bazı özel bahisler de açmış. Burada iki maçı konuştuktan sonra fırsat veya fırsatlar var mıdır yine değerlendiririz. Çünkü baktığımız zaman bazen Dünya Kupası döneminde şu tarz durumlar oluşuyordu. Her maçta iki gol olur. Baktığınız zaman 1.5 üstlere tıkladığınızda normal seçerekten daha düşük bir oran çıkıyordu. Bu tarz özel bahislerde en az 2 gol olur seçeneğini aldığınızda daha yüksek bir oran sizlere veriyor İddia Risk Merkezi. Peki Fenerbahçe ile başlayalım. Rakip Avusturya Sturm Graz. Tabii artık turlar geçtikçe daha zor ve dişli rakiplerin gelmesi her kulvarda ön plana çıkan bir senaryo tabii haliyle baktığımızda ve Gornik'ten biraz daha kaliteli, buraları oynamayı bilen, belli bir ekole ve oyun disipline sahip bir Sturm Graz var. İlk etapta baktığımızda nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Sakin mi geçer, temkinli mi, gollü mü? Nedir ön plana çıkarttığınız bir oyun olarak bir fotoğraf çekecek olursak neler söylersiniz?
3: Sturm Graz tabii ki Gornik Zabrze'ye göre daha sert bir rakip Fembe. Hars maçı ile ilgili yorumlamalarımızda tabii ki bu takımlara birinci eleme turu, ikinci eleme turu, şu an üçüncü eleme turu oynanıyor. Daha önce çeşitli eşleşmelerde değerlendirdik bu takımları. Hart karşısında da Sturm Graz topu rakibe veren, geçiş hücumunu çok iyi uygulayan, sert bir rakip. Boş alan bırakmayan, duran topları etkili kullanan, hızlı oynayan, dikine oynayan, fizik gücü yüksek bir ekip. 70'te de Sturm Graz teknik direktör takımı olarak ön plana çıkmış, iyi bir futbol yapılanmasının olduğu, genç oyunculara yatırım yapan, oyunculara satan, bilhassa Alman Bundesliga'da üst düzey takımlarda, Stuttgart'da gençliklerinde 18-20 yaş bandındaki oyunculara yatırım yapıyorlar. Çok genç yaştaki oyunculara fırsat veren bir kulüp. Geçtiğimiz sezonda Last League, Lens'in ardından ligi ikinci bitirdiler ve Şampiyonlar Ligi vizesi aldılar. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmış da bir ekipten bahsediyoruz. Dörtlü grup zamanlarında da kalmıştı. Geçtiğimiz sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 36'nın içindeydiler zaten. İyi bir takım olduğunu biliyoruz Stuttgart'ın. Teknik direktörleri de genç bir teknik adam. İskoç Hearts'ı iki maçta da mağlup ettiler. 6 gol attılar. Hiç gol yemediler Fehmi Bey. Sağ parselizasyonunu oldukça etkili, iyi yapıyorlar. Sağlam bir defans kurguları var. Çok hızlı hücuma çıkıyorlar. Ligleri de başladı. İkinci haftadalar. Avrupa kupaları, lig maçları yavaş yavaş maç ritmi kazanmaya başladılar. Bunu Hart kartında gösterdiler. Yani iki maçta da hiç gol yemediler Hart'tan. Topu Hart'a verdiler. Daha çok geçiş hücumuyla iki maçta da farklı galibiyetler aldılar. 4-0 yendiler. Deplasmanda 2-0 İskoçya'da. Bir önceki turda İskoçlar daha toplu oynamalarına rağmen pas yapan takım olsalar da bu çok önemli bir veri. Sağlarında İyi bir ekip olduklarını biliyoruz.
4: Evet.
3: Sürekli ani hücumlarla rakip kalede etkili olmuşlardı. Golleri bulan taraf oldular. Şimdi iç sahada oynayacaklar. Temsilcimiz sağ ve sağ seyirci avantajı kadar yıldız futbolcularıyla da turu geçmek anlamında rakibinden çok daha şanslı tabii ki. Evet. İlk maçta her iki takım da gol bulabilir kanaatindeyim ben. Onun için karşılık gol var tercihinde bulundum. Fenerbahçe tabii ki geçiş hücumlarına karşı savunma tedbirlerini elden bırakmamalı. Buradaki bazı veriler var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. İstanbul'daki maçta Gornik Zabrek'e kartı 15 şut atmıştık. 6 isabet yakalamıştık. Rakibin sadece 2 şutu vardı. 1 isabetlisi vardı. Rakip de Hars'a karşı 17 tane Hars topla çok daha fazla oynamasına rağmen 17 şutta 9 isabet gibi çok yüksek bir oran yakalamış. Burada şutun buradın 4 isabet şutunun 1.77 gibi bir oranı var. Bunu karşılıklı gol var. Bahsinin, ana bahsinin dışında da bu Stuttgart'ın 4 isabetli şutunun değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Riski sevenler 5 isabetliyi de değerlendirebilirler. 2.55 gibi bir oranı var. Stuttgart Hart'a 17'de 9 yapmıştı. Son hafta lig maçları da berabere bitti Tirol'le. Avusturya Ligi de başladı. Tirol'e karşı da deplasmanda mücadele ettiler ve 15 toplam şutta 6 isabet yakaladılar. Bunun önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. Hem Hart'a karşı 9 isabetli 17 şutta, Tirol'e karşı 15 şutta 6 isabetli. Stuttgart'ın 4 isabetli şutunu 1.77 oranla değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Ama ana bahsim bu maçta 1.63'e kadar inmesine rağmen 1.76 orandan karşılıklı gol vardı. İki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum.
4: Evet. Gerçekten birçok noktada benzer şeyler düşünmüşüz. Karşılıklı gol var kısmında. Ben hatta çıtayı bir adım daha ileri götürüp combo tercihle birlikte bugünkü 1-0-2 platformundaki yazımda combo tercihi ön plana çıkartmıştım. Ben de böyle 1-1 bitecek bir maç gibi görmüyorum açık konuşmak gerekirse, ama Stuttgart'ın gol bulması kendi adıma da sürpriz olmayacak. Yine baktığımız zaman ben yazımda da aynı sizin gibi. Onun
3: 1.90 oranı var değil mi? O da düşmüş olsa gerek, ben 1.90.
4: 2 oldu ben yazarken ama şu an için 1.91 civarında. Ben yazımı yazarken 2.10'du onun da oranı, o da geriledi tabii. Ayrıyetten yazımda da sizin dediğiniz gibi isabetli şut, 4 isabetli şut 1.77 oranı var olaraktan yazımı iletmiştim. Şu an hızlıca isabetli şutlara da bakayım. Evet, o değişmemiş, 1.77 4 isabetli şut. Onun yanı sıra mesela 9 genel şut, Stuttgart'ın 1.55, ona da ben bir işarette bulunmuştum. Şutlar anlamında da benzer bir noktadan bakmışız gerçekten.
3: Siz 4 isabetli mi yazdınız?
4: Yok, ben combo tercih önerdim. Benim de bugün ön plana çıkarttığım tercih combo, ama alternatifler çerçevesinde 4 isabetli şutun veya 9 genel şutun da değerlendirilebileceği konusunda notumu iletmiştim. Evet. Yavaş yavaş sorular da geliyor. Bizim 1.02 platformu WhatsApp gruplarından Ömer Bey'in güzel bir istatistikle birlikte bir sorusu var. Hemen ileteyim size. Sturm Graz takım 16 foul seçeneği nasıl diye sormuş. Baktığımız zaman şöyle de bir detay iletiyor Ömer Bey kendisine. Hem mesaj için çok teşekkür ederiz. Katkısı için de teşekkür ederiz. Demiş ki Sturm Graz ikinci eleme turunda Hearts'ı ilk maçta evinde 4-0 yenmesine rağmen 18 foul, ikinci maç deplasmanda 2-0 yenmesine rağmen 15 foul, ligdeki ilk maçında deplasmanda 1-1 kaldı 14 foul yaptı. Bugün maçta Sturm Graz foullerini 14 foul 1.63, 16 foul 2.50, 18 foul 3.70. 16 foul nasıl diye soruyor Ömer Bey. Bence istatistik gayet çok güzel. Siz ne dersiniz?
3: Katılıyorum. Sanırım Yugoslav faul yapıyor bu takım. Yani evet. Geçiş ucuna geçtiği zaman topu kaybettiği anda faul yapabiliyor. Ersin Yanal takımları bu tarz faulleri yapardı. Taktiksel fauller olarak düşünüyorum. Son derece mantıklı. Ömer Bey önemli bir yerden yakalamış. 16 faul değerlendirilebilir. Sturm Graz Fenerbahçe'ye karşı da aynı şekilde oynayacak. Topu Fenerbahçe'ye verecektir. Maçta bol pozisyon topla oynama kuvvetle muhtemel Fenerbahçe'de daha yüksek olacaktır. 60'a 40 gibi bir aralık bant olabilir. 16 faul de bu oyunda, hele ki erken bir gol bulursa Avusturyalılar, tabii temenni etmeyiz böyle bir şey olmasın ama evet. Bu takım hızlı hücumu, geçiş hücumuna çok iyi uygulayan, 3 pasta rakip kaleye inebilen bir ekip. Geçmişte de hep bu tarzda oynuyordu. Bunların kimliği bu, oyun tarzları bu. Hep bu tarz geçiş oyununu önceleyen bir ekip. Haliyle de top kaybettikleri anda faul yapma ihtimalleri de yüksek. 16 faul kuvvetle muhtemel gerçekleşme ihtimali var. Yanlış bir bahis değil, altyapısı sağlam bence.
4: Evet, gerçekten 16 bu istatistikler ışığında. Bir de maçın senaryosuna baktığımızda atmosfer, iç saha, yani Fenerbahçe'yi durdurmak isteyecektir Sturm Graz ve baktığımızda topa sahip olarak bunu başarabileceği bir maç olacağını ben düşünmüyorum. Bu anlamda rakibe topu verdiğinde biraz daha tempoyu düşürmek isteyecektir, geçişleri kovalayacaktır. Bu da 16 foul'ü çok imkansız kılmıyor. Ömer Bey'e hem teşekkür ederiz katkısı için hem de bol şanslar dileyelim. Bu arada ben şöyle bir takım şutları, isabetli şutlar, foul'lar bakarken gözüme bir şey takıldı. Takım taç atışları. Sturm Graz'ın taç atışını 18'den ve 2 orandan başlatmış. Hiç taçlar açısından ele aldınız mı bu maçı?
3: Yok, hayır. Mesela öyle bir inceleme olmadım çünkü şutlar çok ilgimi çekti. Bu takımın 17'de 9 Hearts'a karşı, Tirol'e karşı ilk hafta Avusturya Ligi de bu hafta itibariyle başladı. Beraberlikle başladı Tirol beraberliği. Deplasmanda oynadılar. 15'te 6 gibi bir isabet oranı var. Hearts'a karşı, Hearts geçtiğimiz sene Celtics'e şampiyonluğu son anda kaybetti. Evet. Bu sene itibariyle 2-3 önemli kişi, Shaklant'ı, Devlin'i kaybettiler. Teknik direktör Brian McInnes ayrıldı. Tabii ki Hearts 3-5 senede bir böyle iyi sezonlar geçirebiliyor tabii ki. Ama Hearts'a karşı bu kadar üstün olmaları, topu da Hearts'a verip 6 gol atıp eşleşmede 180 dakika boyunca istatistiklerde de şut istatistiklerinde de bu şekilde ön planda olmaları beni şuta yönlendirdi. Taç incelemesinde yapmadım bunu. Yapmak lazım. Yapıldığı takdirde, geçmişe dönük maçlar incelendiği takdirde bir veri olabilir. Ama bu takım şimdi kuvvetle muhtemel merkezden hücum ediyordur. Çünkü geçiş hücumu uygulayan bir takım daha çok merkezi kullanır. Haliyle merkezi kullanan bir takım, topu rakibe veren bir takım. Toplam taç değerlendirilebilir.
4: Evet, baktım. Ya benim dikkatimi çeken şimdi taç bahislerinde hem sizin hem de Efe abinin yoğun sohbetleri olduğu bir Dünya evet. Kupası dönemi geçirdik. Yine konuşuluyor zaman zaman maçlar özelinde. O yüzden de hani taç atışlarına açıkçası ben de çalışmadım ama şu an önümde
3: çalışılması gereken
4: zaman
3: bir bahis türü. Verileri değerlendirdiğinizde evet. Üzerine çalışıldığı zaman bir de takım kadrolarına, oyun anlayışına, yani takımın oyun anlayışına hakim olmakla ilgili bir durum. Yani bazı takımlar çok iyi pas yapıyor. Bir de güçlü takım, zayıf takım dengesi aradaki makasa göre taç değerlendirmesi yapılabilir. Bazı takımlar topu rakibe vermeyecek derecede diğer takımdan, zayıf takımdan üstün oluyorlar. Haliyle evet. O zaman taç ihtimali düşüyor. Takımların evet. Oyun yapısıyla, taktiksel anlayışıyla da ilgili bir durum bahis.
4: Evet, evet, kesinlikle katılıyorum. Sadece dediğim gibi hani siz daha yoğun olarak üstüne çalıştığınızdan evet. Kaynaklı. Ben şu an tesadüfen mesela bir baktım. Yani Sturm Graz'ı 18'den açıp 2 oranla gösteriyor olması risk merkezinin dikkatimi çekti. Mesela Fenerbahçe'nin 19 taç atışı 1.22, toplam 37, 1.25. Yani burada biraz mesela Sturm Graz'ı da genelde takım bahislerinde gördüğümüz, hani at baremler 1.50'lerde falan başlayabiliyordu. Ama burada 18 tacı direkt 2 orandan başlatması sadece dikkatimi çekti. Yoksa dediğiniz gibi üstüne çalışıldığı zaman sonuç alınabilecek bir bahis ama o anlamda bakmadım. Benim de karşılıklı gollerle combo bahis, öte yandan şutlar çok hoşuma gittiği için taç atışını açıkçası bu evet. seferlik es geçtim diyeyim. Peki
3: Sturmgraz'ın 4 isabetlisini değerli buluyorum. Bunu evet. altını bir daha çizeyim. Evet. Sturmgraz takımı sonuç alabilen, sonuç odaklı bir takım. Yani topla oynamaktan ziyade bitiriciliği kuvvetli. Direkt driplingle rakip sahayı geçip şutu önceleyen bir takım. Hars'a karşı 17 şut çekmişler deplasmanda. Deplasmanda çektikleri şut sayısı 9 isabet var. Tirol'e karşı 15 tane çekmişler. 6 isabet var. Haliyle Fenerbahçe deplasmanında 4 isabetli bulmaları hiç de uzak bir ihtimal değil kanımca.
4: Doğru. Yani ben de o açıdan size kesinlikle katılıyorum. Peki özel ya da takım bahislerinde alternatifleriniz var mı? Oyuncu bahislerinden bugün bir şeyler çıkar mı? İsterseniz biraz da onları konuşalım. Kornerler açık değil. Mesela sabah evet. sanıyorum Efe abi YouTube'daki yayında da altını çizdi.
3: Canlı açılabilir diye tahmin evet, ediyorum.
4: Belki bir ihtimal. Canlı eğer açılırsa korner açısından da kıymetli olabilecek bir maç görüntüsünde evet. ama tabii şu an biraz suya yazı yazmak olur. Korner üzerine evet. konuşmak. Oyuncu bahislerinde peki var mı?
3: Gol atarlar şutlar değerlendirilebilir diye düşündüm ama dikkatimi çeken bir özel bahis olacak. İlk yarım saat gol olur. 1.78 oranı var Fenerbahçe.
4: Evet güzel.
3: İlk yarım saatte bir gol olma ihtimali az olan bir maç değil. Çünkü Uçtur biraz hızlı oynayan bir takım. Fenerbahçe'de kendi saha ve seyircisi önünde maça hırslı başlayacaktır. İlk yarım saatte bir gol olması gol atan takımın için büyük bir avantaj bu maçta. Hem iki gol atan takım ikiyi bulabilir. Çünkü diğer takım risk alacaktır. Defansın ön bloğa çıkartabilir. Uçtur biraz zaten tehlikeli bir takım, hızlı oynayan bir takım, dikine hücum eden bir takım, geç hücumunu çok iyi uygulayan bir ekip. İlk yarım saatte gol olma ihtimali az olan bir maç değil. Bu da değerlendirilebilir. 0 ile 30 dakika arasında gol olur. 1.78 olan özel bahis olarak değerlendirilebilir.
4: Gerçekten çok güzel. Birçok noktada mesela burada da yine aynı şekilde erken bir gol ihtimalinin üstünde ben de duruyorum. İlk 30 dakika o yönden hiç itiraz etmeyeceğim. Sanki böyle beraber çalışmışız gibi olmuş bu maça da. Birçok evet. noktada fikirsel olarak birleştik. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Güzel okumuş hissediyorum. Tabii sizin gibi tecrübeli vahisçilerle birlikte olduğumda daha da mutlu oluyorum. Peki oyuncu anlamında baktığımızda mesela Marco

0: de kazandırmıştı İstanbul'daki maçta. Deplasmandaki evet. maçta maalesef bir isabetli de kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki iç sahada Talisca fazlasıyla deneyecektir. Bu maçta da ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Berat Muriç kadroda olacak ama ilk 11'de oynaması beklenmiyor. Haliyle iç saha maçlarında Anderson Talisca'nın iki isabetlisi genel bir bahis ve rağbet gören bir bahis. Tabii ki değerlendirilebilir iki isabetlisi.
1: Ya gerçekten öyle. Hatta hafızam beni yanıltmıyorsa biraz da böyle bir yoğun bir gün oldu kendi adıma. Kulakları çınlasın, selamlar olsun. Genco abi de Anderson'un Talisca iki şutuna, isabetli şutuna işaret etmişti sabahki 1-0-2 platformu yayınında. Valla ben de açıkçası hem Talisca'nın iki isabeti, Marco Asensio'nun bir isabeti konusunda çok sıcak bakıyorum. Tabii kadrolar açıklandıktan sonra bu yönelimlere gitmek daha doğru oluyor. Bazen teknik adamlar beklentimizden farklı bir 11 ile çıkabiliyor. O yüzden o da direkt iade edilen bir bahis haline gelebiliyor. Baktığımız zaman benim bir de dikkatimi çeken diğer detay, muhtemellere baktığımda bu Seydiller Sturmgratz'da. Onun da mesela bir isabetli şutu belki kıymetli olabilir diye bakıyordum ama sanırım listeye alınmamış, golü var. Ama isabetli şut konusunda Avusturya Viyen tarafında bir şeyler çıkarttınız mı şutlar ya da herhangi bir ihtimal diye onu da sormuş olayım. Oyuncu foul yaparlar vesaire bir şey var mı orada? Gol atarlar.
0: Oyuncu bahsi çıkarmadım. 0 ile 30 dakika aralığında çok fazla da bahis vermek istemiyoruz. Kafa karışıklığına sebep oluyor. bazen tepki de alıyoruz bu konuda. Şutun biraz 4 isabetli şut. Riski seven bahis severler için 5 isabetli şut. Bunlar ön planda.
1: Güzel.
0: Benim için. Karşı gol bahsi de ana bahis olarak ön planda. Tabii ki Anderson Talisca'nın iki isabetlisi de iç saha maçları için rağbet gören, mantıklı çerçevesi olan, çok fazla deneyen bir oyuncu. İki isabetli şut bulma ihtimali, duran topları kullanması, penaltı, free kick. Mantıklı bahisler bunlar.
1: Güzel.
0: Diye değerlendiriyorum. Eğer oyuncu bahsine yönelmek isteyen ki seven insanlar var, ben de seviyorum. Anderson Talisca değerlendirilebilir.
1: Güzel, çok güzel. Bence iyi bir özet oldu bu noktada. Peki şöyle bir algoritmalara bakmadan önce sizin bir skor tahmininiz var mı? Alabilir miyim skor tahmini?
0: Yani skor tahmini açısından biraz kehanete giriyor ama Fenerbahçe'nin galip gelmesini, ülke puanımızı arttırmasını, moral motivasyonu anlamında bizler için önemli. Fenerbahçe'nin 2-1, 3-2 gibi bir galibiyetini tek farklı olsa galip geleceği bir maç olmasını temenni ediyorum. Beklentim de o yönde açıkçası. Gol attıktan sonra diğer takımın risk alabileceğini, top yapabilen takımların ikisi de golü şutun biraz atsa da Fenerbahçe atsa da haliyle doğal bir koruma içgüdüsüne girecekler. Sonrasında diğer takım daha riskleri alacaktır. Gitgelli bir maç olabilir Fehmi Bey.
1: Evet. Güzel. Bu arada ben de bir 2-1 ya da 3-1 Fenerbahçe tarafında bir skor bekliyorum. İstiyorum da hem ülke puanımız için sizin de altını çizdiğiniz detaylardan kaynaklı hem isteğim hem beklentim o yönde 2-1-3-1 tarafında bir Fenerbahçe galibiyeti isterim ve bekliyorum da bizim 1-0-2 platformunun algoritması 1-1 bilgisayar 2-2 Zlatna 2-1 demiş. Zlatna da bizle aynı fikirde diyebiliriz. 2-1 de olur umarım. Maç bir noktada. Tahtalara baktığımız zaman bugün Türkiye tahtasında genelde temsilcilerimizin maçları birinci sırada yer alır ama bugün tahtaların tamamında Aarhus maçı birinci sırada. Onu da birazdan konuşacağız. Ama Fenerbahçe maçı tahtalarda nasıl yorumlanmış bir bakalım. Türkiye tahtasının ikinci sırası Sturmgratz galibiyeti var. Altıncı sırası 2.5 üst. Yedinci sırasında da karşılıklı gol var seçeneğini görüyorum. Asya tahtasında baktığımızda ikinci sırada karşılıklı gol var. Altıncı sırada maç sonu 1 Fenerbahçe galibiyeti. Sekizinci sırada da Fenerbahçe ev 1.5 üst olarak kendisine yer bulmuş listede. Balkan tahtasının ikinci sırası maç sonu 1 Fenerbahçe galibiyetine işaret etmiş Balkanlar. Altıncı sırası 2.5 üst. Yedinci sırasında maç sonu 0 seçeneğini görüyorum. ABD tahtasına geldiğimde ikinci sırada karşılıklı gol var seçeneğine $33 milyon yatırılmış. Ve şöyle bir baktığımda yedinci sırada 2.5 üst $17 milyon.

0: dolar. 9. sırada da maç sonu bir 14 milyon dolarla kendisine listede yer bulmuş. Avrupa tahtasının yine ikinci sırasında Fenerbahçe galibiyetine 85 milyon euro civarında bir tutar yatırılmış. 5. sırada 2,5 üst 52 milyon euro. 6. sırada karşılıklı gol var 48 milyon euro ile listede ilk ona girmiş tercihler. İngiliz tahtasında da ikinci sırada Fenerbahçe galibiyeti, 6. sırada ev 1,5 üst Fenerbahçe'nin 2 gol atmasına güvenmiş İngiliz tahtası ve 7. sırada da combo bahis karşılıklı gol var 2,5 üst şeklinde listelenmiş tahtalar bu şekilde. Dikkatinizi çeken herhangi bir detay oldu mu? Benim Türkiye tahtasında maç sonu 2 biraz dikkatimi çekti açıkçası. Temsilcilerimizin maçlarında genelde temsilcilerimizin ön planda olduğu tercihleri görüyorduk ama bugün durum biraz farklı. Dikkatinizi çeken herhangi bir detay oldu mu? Tahtalarla bir yorumunuz olur mu?
1: Bir parça Sturm'la ilgili şüpheleri olan Michelin maçında da Beşiktaş'la ilgili bu endişeler vardı ama Beşiktaş Michelin'i her iki maçta da üstün bir oyunla Avrupa kupalarında nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde oynayarak hakkıyla eledi. Michelin önemli bir takımdı. Önemli potansiyel oyuncuların forma giydiği, belli bir futbol aklının olduğu bir kulüptü. Sturm'la da aynı kategoride değerlendirilebilir ama Michelin'in tabii ki imkanları arkasındaki sponsorlar sahipleri anlamında çok daha geniş bir yapılanma. Ama Sturm biraz da iyi yönetilen bir kulüp, tehlikeli bir kulüp. Dikkatli olmalıyız. Biraz da geçiş hücumlarında çok dikkat etmeliyiz. Çok çabuk ayağa dikine hücum eden bir ekip. Bununla ilgili tabii farklı görüşler, sürpriz arayışlarında olması gayet doğaldır. Ama Fenerbahçe'nin her halükarda iç sahada en azından yenilmeden bu maçı tamamlama ihtimalinin yüksek olduğunu, tek farklı bir galibiyetin de gayet iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum şutun biraz ekibi karşısında.
0: Peki, güzel. Bir yandan da mesajlar geliyor, onlara da bakıyorum. Şöyle birkaç mesajı da beraber reklam öncesinde cevaplayalım isterim.
1: Evet, diğer maçlar da var. Beş tane maç var.
0: Tabii. Şöyle bir bakıyorum. Bir dinleyicimiz, teşekkür ederim gerçekten güzel yakıştırmalarınız için diyeyim. Naif Fehmi Bey, ince ayrımları veren Metin Bey, bir adet 4 gol potansiyeli olan bir maç var mı demiş bir dinleyicimiz. Şöyle bir bülteni konuştuktan sonra 4 golü ön plana çıkaran bir
1: Evet.
0: maçı seçelim. İyi yayınlar Fenerbahçe, Talisca 2 isabetli. Karşılıklı gol var 2,5 üst, 3,5 üst gider diye düşünüyorum. Panathinaikos maçında da ev ilk yarı yener demiş yine bir dinleyicimiz. Emrah Bey'in bir mesajı var. Teşekkür ederiz. Yine katkı vermiş programımıza. Fehmi Bey, Emrah ben böyle bir kupon yaptım. Yorumlar mısınız demiş. Fenerbahçe maçında Gratz'ın, Sturm Gratz'ın 9 şutu, 9 artı şutu. Ferenc Varos galibiyeti. Aarhus ev 1,5 üst. Bence kupon çok güzel ama diğer maçlarda Metin Atakan'la birlikte yine kuponunuza değinmiş olalım. Gratz'ın şutlarına ben katılıyorum. Bankocu Tilki'nin bir mesajı var. Selam, ben Bankocu Tilki. Bugün
1: Merhabalar.
0: Fenerbahçe maçına 3 seçenek oynayabilseydim şöyle oynardım. Fenerbahçe 2 veya 3 gol atar. İki takım da kartlar görür. İlk yarı 2 gol olur demiş. Ayrı ayrı 3 kuponda başarılar dileyelim sizlere. Eğer denerseniz ilk yarı 2 gole de aday tempolu bir maç. Ben de çok öngörüyorum açıkçası. Bakalım, umarım yanıltmaz değilim. Kapadokya'dan selamlar. Aydın Bey'in mesajı. Kağıthane'den Aydın Bey yazmış. Artık isim belirtmese de biz biliyoruz ki Aydın Bey'in mesajı. Selamlar olsun ona da. Kapadokya'dan selamlar. Dönüş için para lazım Fehmi kardeşim. Kuponum FB toplam, Fenerbahçe toplam 15 faul yapar. Sturm Graz genç takım. Geçiş oyunu seviyor. Bir de klasik Orkun Kökçü gol atar oynamak istiyorum demiş. Yarından da bahsetmiş. Size iyi yayınlar. Sabah 5'te kabak çiçeği toplamaya gideceğiz. Ailece geç kalırsak çiçek geri kapanıyor demiş. Kolaylıklar dilerim. Umarım kuponlar isabetli olsun. Bugünkü Fener maçında sarı kartlar, kırmızı kartlar olur. Sturm Graz 3-0 alır. Fenerbahçe alsın ama zor demiş yine başka bir dinleyicimiz de. Yavaş yavaş görüşler geliyor. Saatlerimiz de 17.30'a geldi. Bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.

0: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Sevgili Metin Atakan'la birlikteyiz. Programı, bülteni değerlendiriyoruz. Baktığımız zaman Fenerbahçe maçının herhalde eksik bir detayını bıraktığımızı düşünmüyorum. Yavaş yavaş Aarhus sabah maçına doğru geçelim dilerseniz. Şampiyonlar Ligi'nde 19.30'da oynanacak bir diğer müsabaka. Danimarka temsilcisi Aarhus, Azerbaycan temsilcisi sabahı ağırlıyor. Temsilcimiz diyebiliriz sabah içinde. Zor bir maç tabii bekliyor sabahı. Aarhus gerçekten şöyle bir baktığımızda hazırlık maçlarını evet belli bir tempoda oynadığı aşikar ama asıl dikkat çekici konu Lech Poznan'a evinde 4-1 yenildikten sonra Lech Poznan'ı deplasmanda 3 farklı 90 dakikayı bitirip daha sonrasında uzatmalarda 4-1 skor ve penaltı atışlarının ardından Lech Poznan'ı saf dışı bıraktı. Ligde her iki maçta da berabere kalan bir Aarhus var ama Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha odak, biraz daha inanç farklı bir oyun sistemi söz konusu diyebiliriz Aarhus için. Bugün de sabah karşısında evinde oynayacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
6: Mucize bir geri dönüş oldu Lech Poznan. Deplasmanda 3-0'la maçı uzatmalara götürdüler. Sonra maç ilk maçın skoru 4-1 ile bitti. Seri penaltı atışlarında rakibini elemeye başardılar. Gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. Lech Poznan'ı kendi sahalarında 4-1 yenilmeleri de bir sürprizdi. Ama o maçta talihsizlikler yaşandı. Kırmızı kart oldu. Yani o maçın hakkı skoru da 4-1 değildi. Haliyle ikinci maçta gerçekten mucizevi bir sonuca imza attılar. Liglerinde de en son Brøndby ile beraber kaldılar. Takımda defans problemler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon gerçekten çok büyük, tam bir peri masalı bir şampiyonluk elde ettiler Danimarka'da. Ama önemli oyuncularını da kaybettiler. O şampiyonlukta imzası olan genç futbolcuları kaybettiler. 3 tane ilk 11'den önemli oyuncuyu transferde sattılar. Rakipleri sabah da onlara benzer bir hikayeyle Azerbaycan'da Karagavan hegemonyasına son vererek şampiyonluğa ulaşmış bir ekip. 2 tane sürpriz şampiyon karşı karşıya diyebiliriz. Bu sene Şampiyonlar Ligi elemelerinde göreceli olarak zayıf rakiplerle oynadı sabah. Ama rakiplerini içeride dışarıda yenmeyi başardılar. Azerbaycan Ligi de henüz başlamadı. Transfer döneminde takıma takviyeler de oldu. Fakat Aarhus'un genel olarak daha iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sabah muhtemelen maça savunma anlayışı ön planda bir taktiksel anlayış da çıkacaktır diye düşünüyorum. Aarhus hücumda her zaman her şeye rağmen etkili bir ekip. Bunu Lech Poznan karşısında gördük.
5: Evet.
6: 4-1'den geri dönmek, o deplasmanda Poznan gibi Polonya şampiyonu, son yıllarda Polonya'nın en iyi ekibini ve Polonya'nın en iyi ekibi olmakla beraber belli maddi gücü de olan, bonservis bedelleri ödeyerek transfer yapan bir ekipten bahsediyoruz. Yani bu takımı deplasmanda 3-0 gibi bir skorla yenmek, o turu 4-1'den çevirmek kolay bir iş değil. Evet. Azerbaycan takımı daha çok kontra atak arayışında olacak diye tahmin ediyorum. Aarhus'un kazanmaya yakın olduğunu inanıyorum. Fehmi Kurtuluş tercihin maç sonu 1.5-1.77 oran.
5: Çok güzel. Gerçekten bu noktada da ben biraz daha tabii kolaya kaçtım. Ev 1.5 üst tarafındayım. Orada 1.57 oran ev 1.5 üst ama siz tabii 2 gol attıysa üstüne bir de kazanmıştır diyerek maç sonu 1 ve 1.5 üst oranı 1.83 civarında şu an güncel oranı. Onu da yine iletmiş olayım. Ben de Aarhus'un bugün maalesef temsilcimiz karşısında bir adım önde olduğunu düşünüyorum Danimarka'daki maçta. Ve ev sahibinin 1,5 üst gol bulması benim de...

0: açıkçası aklıma yatan tercihlerden bir tanesi. Baktığımız zaman takım ya da özel bahislerin açıldığı bir maç değil. O yüzden goller
1: Evet.
0: anlamında bir yorumlama da kaldık. Şöyle bir algoritmalar neler söylemiş. Ajan Smith bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-1. Bilgisayar 1-3. Zlatna 1-1 demiş. Algoritmalarda birbirlerine adeta kılıç çeker vaziyette. Bizim 1-0-2 platformu Arhus'un yanında, bilgisayar Sabah'ın yanında, Zlatna ortada kalmış. Sizin kafanızda var mı bir skor, karşılıklı gol varla birlikte mi Arhus galibiyeti, yoksa direkt düz Arhus hani yemeden mi kazanır? Seçim anlamında sormuyorum, sadece skor tahmini olarak soruyorum.
1: 2-0, 2-1, 3-1 yani gol de atabilir Sabah takımı. Ama gol de yemiş olsa Aarhus takımı demek ki çok hırslı bir takım. 4-1 yenildiği maçtan sonra Lech Poznan'ı Polonya'da 3-0 yenip deplasmanda uzatmalara giden maçta normal süresi 3-3, 3-0'a ihtiyaçları vardı. O golü vurdular. İlk maçta da zaten skor 1-0 iken kırmızı kart görmüşlerdi. Aynı şekilde bir kart talihsizliğini uygulamazlarsa Sabah'a yeneceklerini düşünüyorum. 2-3 oyuncu kaybettiler ama yerlerine genç oyuncular da atmışlar. Transfermarkt'tan baktım. Yani bu
0: Evet.
1: takımın Sabah'ın üstünde bir takım olduğunu, belli bir oyun anlayışına sahip olduğu için geçtiğimiz sezon ülkesinde şampiyon olduğunu, yani bir taktiksel kurgusu, bir oyun ezberleri var. Haliyle Poznan'ı bu şekilde eleyen bir takımın Sabah karşısında zorlanmaması lazım. Bir talihsizliğe uğradılar ilk maçta. O maç 4-1'lik bir maç değildi zaten. Takip ettik o maçı. Ben kazanmalarını bekliyorum Pembe.
0: Güzel. Şöyle bir tahtalara baktığımda az önce de bahsettim. Arhus galibiyeti çok dikkat çekici. Birkaç haftadır böyle bir maç bütün tahtalara giriyor. Çok ilginç bir şekilde, hiçbir şekilde de değişmiyor diğer tahtalarda birinci sıra gibi bir durum söz konusu. Bu durum çok yaşandı bu dönem özellikle. Türkiye tahtasında Arhus galibiyeti birinci sırada. Baktığımız zaman 8. sırada Sabah galibiyeti var. 9. sırada da 2,5 üst seçeneğini görüyorum. Asya tahtasının 1. sırasında karşılıklı gol var olarak listeye girmiş ve 4. sırası 2,5 üst, 5. sırası Arhus galibiyeti, 7. sırası yine Sabah galibiyeti. Balkan tahtasının 1. sırası Arhus galibiyeti, 4. sırası 2,5 üst, 5. sırası Sabah galibiyeti. ABD tahtasının 1. sırasında 2,5 üste 45 milyon dolara geçen bir tutar yatırılmış. Listede herhangi bir şekilde başka bir tercihle bu maç yer almıyor. Avrupa tahtasına baktığım zaman birinci sırası Arhus galibiyeti 100 milyon euroyu geçmiş bir tutar var. Dördüncü sırada maç sonu 2 Sabah galibiyeti 68 milyon euro. Yine şöyle bir bakıyorum, karşılıklı gol var 65 milyon euro. Liste bu şekilde Arhus maçı ile alakalı. İngiliz tahtasında da yine Arhus galibiyeti birinci sırada, dördüncü sırada Sabah galibiyeti var listede. Bunları da aktarmış olayım. Yani aynı zamanda Sabah'tan da vazgeçmemiş listeler. Arhus'a yöneliyorken de maç sonu 1 derken de mutlaka maç sonu 2'leri de bir listelerde gördük. Gerçekten dikkat çekici bir detay diyebiliriz. Eğer yoksa eklemek istedikleriniz, yavaş
1: Yok,
0: yavaş
1: hayır.
0: Avrupa Ligi'ne geçelim. French
1: Geçelim.
0: Varoş French Varoş
1: Geçiştireyim mi
0: Gornik
1: diyeceğiz
0: maçı.
1: yoksa?
0: Baktığımız zaman
1: Ferencvaros, Gornik Sabre maçı. Tabii Gornik Sabre'yi Fenerbahçe maçlarında yakından takip ettik. Ferencvaros da Macaristan'ın tarihi bir kulübü. Geçtiğimiz yıl şampiyonluğu Etogoyor'a kaptırmışlardı büyük bir sürprizle. Tabii iç sahada Trabzonspor maçlarından bilhassa hatırlıyoruz. Etkili olabilen bir ekip. Seyirciyi arkasına alan bir ekip. Belli bir kadro kaliteleri de var. Avrupa Kupaları tecrübesi de olan bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Gornik Zabrze de deplasmanda nasıl oynaması gerektiğini bilen bir ekip. Bunu Fenerbahçe maçında iyi gördük. İyi alan kapatıyorlar. Sağ parselizasyonları iyi. İyi mücadele ediyorlar. Fiziksel kalitesi olan iyi bir ekip. Kapasitesi ölçüsünde tabii ki. Neticede geçtiğimiz sene Lech Poznan'ın arkasından ligi ikinci bitirmeyi başardılar. Urbanski, Sadilek, Kubiç gibi iyi oyuncuları da var. Orta sahada top yapabiliyorlar. Sol bekleri Slovak Jansa zamanda ülkesinin milli takımının sol bekiydi. Geçtiğimiz yılda neticede Avrupa vizesi almış bir ekip. İç sahada Ferencvaros'un kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Macar Ligi'nde ikinci hafta. Ferencvaros iyi başlamadı. Bu hafta Vasas ile berabere kaldılar. 11. sıradalar 12 takımla ligde. Bir puanları var. İlk haftada Paxi'ye kaybetmişlerdi. Biraz sonra konuşacağız Panathinaikos'un rakibi konumunda konferans ligi.

0: pardon Panathinaikos diyorum. Panathinaikos'a elenmişti. Panathinaikos bu takımı Paxi'yi eleyerek CSKA ile eşleşti. Panathinaikos'un elediği Macar takımıydı. Avrupa'da da Vojvodina'yı ve sonra Twente'yi elemeyi başarmışlardı Brentford. Belli bir Avrupa mirası var. Twente daha güçlü bir ekip olmasına rağmen Twente'yi de elediler zorlukla da olsa. Benim bu maçla ilgili düşünüyorum Fehmi Kurtuluş toplam gol 2-3 1.83 oran.
1: Toplam gol 2-3 geldi sevgili Metin Atakan da. Ben bu noktada biraz daha ev sahibinin 2 golü tarafındayım.
0: 1.85 değil mi oranı?
1: Efendim?
0: Evet, benim çıkardığım bahislerden de biri katılıyorum. Ev sahibi 1.5 üst. 1.85 oranı vardı. Düşmüş olabilir herhalde.
1: Yok, ev sahibi 1.5 üst. 1.58 oranı şu an güncel olarak. Çok hatta ben dün dergiye yazdığımda da 1.60'tı. Belki bir başka maçla karıştı oran. Sizin açınızdan bilmiyorum ama French Varoş ev sahibi 1.5 üst. 1.58.
0: Yanlış oraya, evet.
1: Olabilir.
0: Ama
1: olabilir.
0: 1.5-3 çok mantıklı Fehmi Bey. Katılıyorum size. Çok iyi bir bahis olduğunu düşünüyorum. French Barış'ın 2 golü. Gornik Sabri'ye. Fenerbahçe'nin yapamadığını French Barış yapabilir. İç sahada çok iyi oynuyor. Ama toplam gol 2-3 benim tercihim bu maçta olacak. Ev sahibi 1.5 üstte güzel bir bahis tercihi olabilir. Katılıyorum hemfikirim sizinle. Gornik Sabri evet. Savunma anlayışıyla oynayacak. Defansif anlayışla oynayacak. Fenerbahçe maçında oynadığı gibi sahayı kapatacak. Kontrol atak arayacak. Fenerbahçe'de gol bulmak için daha atak oynayacak, topla oynayacak takım olacaktır. Toplam evet. Gol 2-3 mantıklı bir bahis olarak geliyor. Ev sahibi 1.5 üstte dediğiniz gibi o da son derece mantıklı. Fenerbahçe kazanmaya yakın ama TG3 bu maçla ilgili benim bir numaralı tercihim. Toplam gol 2-3
1: evet, evet. Güzel. Yani 2-3 gol anlamında itiraz etmeyeceğim. Ama biraz daha mesela ben French Baroş'un yanında yer almamın sebeplerinden bir tanesi. Evet, lige iyi başlayamadı. İyi bir görüntü de çizmedi ama Avrupa arenasında, uluslararası arenada biraz daha farklı bir kimlikte ilerliyor. Vojvodina'yı evet. Deplasmanla 2-1 yendikten sonra içeride 3-0 yendi. Asıl benim açımdan dikkatli bir şekilde takip ettiğim Twente maçları oldu. Twente'yi deplasmanda 2-1 yendikten sonra içeride 2-2 berabere kaldık ki evet. Twente de bu arada 2-0 da öndeydi Twente karşısında. 10 kişiyken 1-0 öndeydi, 10 kişi kaldı, sonra bir de ikinci yarının başında 2-0'a getirdi maçı.
0: Evet, bir kişi eksikten 2-0 yaptılar.
1: Evet, yani bu anlamda da bir de Gornik'i Fenerbahçe karşısında da izledik. Henüz daha bu arenalarda, bu kulvarlarda zamana ihtiyacı olan bir kulüp görüntüsünde gibi geldi. French Baroş'un Macaristan'da turu biraz daha rahat bir şekilde geçmek isteyeceğinden kaynaklı gol veya goller bulacağı kanaatindeyim. O yüzden de ev sahibi 1.5 üst, yani French Baroş bugün 2 tane atmadan bırakmaz diye düşünüyorum. Evet. Biraz daha maça yaklaşım bu şekilde. Hem Vojvodina maçları.
0: Gol atma ihtimali düşük bence de. Fenerbahçe'ye evet. Toplam 2 şut çekmişti. Bir tane isabetli şutları vardı. 90 dakika İstanbul'daki maçta, Kadıköy'deki maçta. French Farage'a karşı da hücumda etkili olabileceklerini düşünmüyorum. Ama French evet. Farage'un 2 veya 2 farklı bir galibiyeti geçtiği zaman frene basma ihtimali de yüksek. 2-3 evet. Bandında bahis tercihinde bulunmamın sebebi de ilk iki golü French Forage attığı takdirde sonrasında belki bir gol daha atar. Gornik Zabre'nin gol atabileceğini düşünmüyorum.
1: Evet, evet. Yani aynı noktadayız. Ben de öyle düşünüyorum. Ve bugünkü French Forage'a da güvenim, dediğim gibi biraz Fenerbahçe maçında da izledik. Evet, belki Polonya'da biraz daha farklı oynadı. Özellikle
0: tabii sadece seyircisi onu da etki eder.
1: Tabii. İkinci yarısı ve son 15 dakikasında özellikle biraz daha dikkat çekici bir performans sergiliyor gibi oldu ama ben French Varoş'un hem Twente hem Vojvodina maçlarında oyuna istinaden bu kulvarı belli ki önemseyen bir takım. Twente'yi saf dışı bıraktıktan sonra ben burada da 2 gol atmasını bekliyorum. Bilgisayarlara baktığımız zaman algoritmalar neler söylemiş? Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-0 demiş, bilgisayar 2-0 demiş, Zlatan'a 2-1 demiş. Hem tüm algoritmalar 2-3 gole, aynı zavallı ev sahibi 1.5 üstlere yönelmiş. Umarım 2-0, 3-0 bitsin de 2 tahminde başarılı olsun diyelim. Ve şöyle bir baktığımız zaman tahtalarda nasıl yorumlandı diye hızlıca baktığımız zaman Türkiye tahtasında French Varoş galibiyeti var. 3. sırada kendisine yer bulmuş. Asya tahtasında karşılıklı gol var 3. sırada kendisine yer bulmuş. 9. sırada maç sonu 1, 10. sırası 2,5 üst Asya tahtasının French Varoş maçıyla ilgili. Balkan tahtasında 3. sırasında French Varoş galibiyetinin olduğunu görüyorum. Şöyle bir ABD tahtasında 2,5 üst 3. sırada 30 milyon dolara yakın bir tutarla. 8. sırada da maç sonu 1, 16 milyon dolarlık bir bedel. Avrupa tahtasında yine French Varoş galibiyeti 73 milyon euro yatırılmış. 7. sırası ev 1,5 üst 41 milyon euro. İngiliz tahtasında da yine French Varoş galibiyeti görüyorum sevgili dinleyicilerim. Yavaş yavaş da hem sona geliyoruz hem de konferans ligine geliyoruz. Brann Apollon Limassol maçı 20'de oynanacak. İsterseniz buradan başlayalım. Ev sahibini ben de bir adım önde görüyorum ama siz neler söylersiniz?
0: Tabii ki Brann takımı Apollon Limassol'la kıyaslandığında daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. İkinci eleme turunda Romen takımı Universitet Cluj'u ikinci maçı kazanarak elemişlerdi ama bir parça zorlandıklarını söyleyebiliriz. Apollon takımı ise Gürcü rakibi Dilagori'yi rahat geçti. Farklı galibiyetler aldılar. Norveç Ligi'nde de Brann son haftalarda oldukça formda. Son hafta geriden gelerek 5 gollü bir maçta Rosenborg'u 3-2 yendiler. Ligde formda bir dönem geçiriyorlar diyebiliriz. Norveç Ligi'nde 16. hafta oynanıyor. Brann 6. sırada şu anda. İç saha performanslarının yüksek olduğunu özellikle vurgulayalım. Son 5 resim maçlarında toplam 19 gol kaydedildi. Atan gol, yiyen hüviyette bir ekip. Gol yollarında etkili olmakla beraber kalelerini kapatmakta da zorlanıyorlar. Fakat dediğim gibi Apollon takımından kadro kalitesi olarak daha iyi oldukları da bir gerçek. Güney Kıbrıs takımlarında da genel olarak bir yükseliş var. Son bir iki sezon itibariyle değerlendirdiğimiz Avrupa kupalarında, ülke puanlarında da bir yükseliş var. Ama Güney Kıbrıs Ligi de henüz başlamadı. Maç ritmi olarak Norveçlilerin bir hayli gerisinde olmaları yüksek ihtimal diye düşünüyorum. Avrupa kupaları maçları oynadılar ama tabii ki resmi maç ritmini tutmaz. Ben gollü bir müsabaka bekliyorum Fehmi Bey. Brann
1: Güzel.
0: evinde seyircisi önünde etkili bir takım. Kazanmaları normal sonuç olur. Apollon'un gol bulacağına da inanıyorum. Her iki takım da skora katkı verebilir. Şöyle bir bahis tercih ediyorum. Çok fazla tercih edilmeyen bahis ama ben bu maçta ikinci yarı karşılıklı gol olma ihtimallerini yüksek düşünüyorum. Apollon Limassol Brann takımına karşı ilk maçta deplasmanda oynamanın daha temkinli oynayacaktır. Maça en azından rakibin hız kazanmasına engel olmak isteyecektir. Karşılıklı ikinci yarıda goller olabilir. İkinci yarı karşılıklı gol olanın 3-0-2 gibi bir oranı var. Oran yüksek ama bu takım çok fazla gol atıyor Brann takımı içeride dışarıda. Apollon takımı da ilk defa bu derece güçlü bir takımla oynayacak. Avrupa kupalarında oynadıkları takımlar zayıftı. Brann takımına karşı ikinci yarıda karşılıklı gol olur. İlk devreden iki takımın da temkinli oynama ihtimali yüksek. İkinci yarı karşılıklı gol olur. 3-0-2 oranla biraz riskli bir tercih ama içimden böyle geldi. İkinci yarı iki takımın da gol bulma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Brann çok golcü bir ekip. Apollon Limassol da gol yollarında etkili eşleşmelerde bunu gördük. Brann'a gol atabilirler. Brann çünkü atan yeğen hüviyette kolay gol yiyen bir ekip. Apollon da gol bulabilir. İkinci yarı karşılıklı gol olur. 3-0-2 oran.
1: O da mesela 2.88'e düşmüş 3.02'den. Burada da çok ciddi bir
0: Evet.
1: oynama olmuş diyebiliriz. İkinci yarı karşılıklı gol var. Gerçekten ilginç bir seçim. Hiç aklıma gelmedi açıkçası bu seçimi bir irdelemek ama siz çok güzel bir profil çizdiniz diye düşünüyorum bu anlamda. İkinci yarı karşılıklı gol var. Neden olmasın? Denenebilecek bir tercih anlattıklarınız çerçevesinde. Brann galibiyeti 1.45. Ev sahibi 1.5 üst yine 1.45. 2.5 üst 1.48. 3.5 üst 2.33. Brann'ın ben her iki yarıda da gol bulmasını bekliyorum bu arada. O da
0: Evet,
1: 2.15.
0: o da oynanabilir. Güzel bir bahis o da. Ev sahibi her iki yarıda da gol atar.
1: 2.15'te onun oranı var. Benim yine aklıma yatan tercihlerden bir
0: Çok o
1: tanesi.
0: da olabilir. Doğru bir bakış açısı. Bu Brann takımı çok golcü bir ekip. Son maçlarda farklı galibiyetler de alıyor. Son haftada Rosenborg gibi bir takımı geriden de gelerek 5 gollü bir maçta 3-2 yenmeye başladılar. Son dakikalarda uzatmalarda attılar 3. golü. Bu maçı zaten 4,5 üst olarak vermiştik programda.
1: Evet, cumartesi günü.
0: Bugünkü dinleyicimiz

0: 4,5 üst maç istemişti. 3,5-4,5 üst verdiğim maç bu maçtı zaten.
1: Evet.
0: O da son dakikalarda galibiyet golünü atmayı başardı Burak.
1: Evet. Peki Panathinaikos CSK 1948 Sofya müsabakası. Panathinaikos'un kazanması 1-11 oranı var. Burada
0: Evet.
1: Panathinaikos'un nasıl kazanacağını biraz
0: Evet.
1: kestireceğimiz bir senaryo söz konusu. İlk
0: Sorun
1: yarı
0: yok.
1: kazanır tercihi vardı. 1.49 mesajlarda gelen mesajlardan. İlk yarı Panathinaikos galibiyeti 1.49. Panathinaikos kazanır ve 2.5 üst var. Diğer 1.5 üstü 3.5, 4.5 normaldeki seçenekler yok. Sadece 1 ve 2.5 üst 1.71. Ev sahibi gollerini 2.5'tan risk merkezi açmış ve 2.06 oranı var. Neler söylersiniz bu maçla ilgili?
0: Fehmi Bey, Panathinaikos CSKA 1948 maçı bu 5 maç içerisinde değerlendirdiğimde beni şüpheye düşüren maçlardan biri oldu. Panathinaikos son yıllarda hem kendi liginde hem Avrupa kupalarında başarıya hasret bir takım. AEK'in ve Olympiakos'un oldukça gerisinde kaldılar. Hatta PAOK'un bile çok gerisinde kaldılar. Kadro olarak da zaten çok fazla para harcayamıyorlardı. Yunanistan'da öncesinde pandemi döneminde ülkedeki ekonomik darboğaz kulüpleri de etkiledi. En çok etkilenen kulüplerden biri de Panathinaikos'u. Kadro olarak hep rakiplerinin gerisindeydi ve haliyle bu da sonuçlara yansıdı. Bu üç kulübün gerisinde kaldılar. Ama bu sene transfere çok hızlı girdiler. Önemli oyuncuları, genç yetenekleri kadrolarına kattılar. Konferans Ligi'nde oynuyorlar tabii ki. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden ve Avrupa Ligi'nden uzaklar. Performans olarak ligde gösterdikleri başarısız sonuçlar bu sonucu gösterdi. Normalde Olympiakos şu anda Avrupa Kupası kazandı, Konferans Ligi'ni kazandı. Ama onun öncesinde Yunanistan'ın futbol tarihindeki en büyük başarıya Panathinaikos sahipti. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış bir ekip Panathinaikos. Ajax'la 1970'lerde oynadığı bir final var. Yarı finali var Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii ki bunlar eski hatıralar olarak kaldı. CSKA 1948 takımı da Spartak Trnava ile oynadı ve bu turnuva maçlarında toplam 51 şut atıldı iki maç içerisinde. Aynı bizim Dünya Kupası'nda 65 şut atıp hiç gol atamamamız gibi. Hem CSKA 1948 takımı hem Spartak Trnava takımı ilk maçta 14 şut Trnava çekmiş, 12 şut CSKA çekmiş. 3 ve 2 isabetli var. İkinci maçta 13 şut çekmiş. CSKA takımı 12 şut çekmiş, Spartak Trnava takımı hep ikişer isabetleri var. Hep karavana atmışlar. Toplam 51 şutta 0 gol olmuş. 2 maçta 0-0 bitti. CSKA 1948 penaltılarda 5-3'e eledi Spartak Trnava'yı, Slovak takımını.
1: Evet.
0: Ama neticede 180 dakikada gol atamamış bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi iki takım arasında baktığımız zaman skelet farkı var Panathinaikos'un. Oldukça iyi bir kadrosu var CSKA ile kıyaslandığında. Geçtiğimiz sene o iyi futbolcuları tutup yerlerine katkılar da bu yaptılar. Para harcadılar bu transfer döneminde. Bulgar Ligi de 3. haftada şu anda. CSKA 1948 geçtiğimiz yıl da kötü bir sezon geçirmemişti kadrosuna göre. 4. veya 5. bitirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Zaten öyle bitirmesi lazım Avrupa vizesi alması için. 4.
1: Evet.
0: bitirmişti galiba. 3 maçta 2 galibiyeti bir beraberliği 7 puanı var. 4. sırada şu anda. Kötü başlamadılar. Panathinaikos hazırlık döneminde iyi görüntü verdi. Bu sezona iddialı başlıyorlar. Geçtiğimiz seneler gibi olmasını istemiyorlar. Ben bu maçta maç sonu bir karşılıklı gol var diyorum. 3-22 oranı var. Panathinaikos'un bundan önceki turlarda da iyi performanslar sergilemişti. Her iki yarıda gollerini almıştık. Ev sahibi takım her iki yarıda gol atar da değerlendirilebilir bu maçta. Ama benim tercihim Panathinaikos'un maçı kazanacağı yönünde. CSKA 1948'de turnuvaya atamadığı gollerden birini deplasmanda Panathinaikos'a atabilir. Çünkü iki maçta 25 şut çekmiş. 4 isabeti var ve 5 isabeti var ama golü yok. Maç sonu bir karşılıklı gol var diyorum. CSKA da gol bulabilir. Panathinaikos'un kazanacağı bir maç olur. Maç sonu bir karşılıklı gol var. 3-22 oran.
1: Çok güzel. Gerçekten günün bomba oranlarından bir tanesi olmuş. Ben de ev sahibi her iki yarıda da gol atar veya 1 ve 2.5 üst seçenekleri
0: Evet.
1: arasında bir noktada kalmıştım. Siz zaten çok güzel özetlediniz. Aslında bir noktada da aynı fikirdeyiz. Sadece 1 ve var 3.20 oranla da bir bomba siz ilave ettiniz benim düşüncelerime. Peki yavaş yavaş sona geldik. Şöyle bir baktığımda Emrah Bey'in kuponunu yorumlamış olduk. French Varoş galibiyeti, Arhus 2 gol atar ve Graz genel şutları. Peki 4 gol beklediğiniz maç, en az 4 gol olacak maç potansiyeli olan bütün maçlarda konuşmuşken onu da sorayım ve yavaş yavaş veda edelim. Hangi maçı seçersiniz?
0: Buran Apollon

0: Limassol maçını seçerim.
1: Çok güzel. Ben de Fenerbahçe maçını seçerim açıkçası
0: Evet.
1: baktığım zaman. O zaman kupon şansı ve seçim şansı diyelim sevgili dinleyicimiz için.
0: Evet.
1: 4 gol beklediğim maç benim
0: Yarın
1: Fenerbahçe
0: için
1: maçı. Sizin de
0: evet.
1: Brann maçı. Buyur, buyurun. Son olarak.
0: Yarın için Beşiktaş maçı için Beşiktaş'ın 5 isabetli şutunun yüksek bir oranı var 1.93 gibi. Şimdiden almak mantıklı olabilir. O bu oran düşebilir.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın isabetlerini incelediğimizde iç sahada Michelin gibi bir takıma 28 tane şut çekmişlerdi. Deplasmanda keza Beşiktaş'ın 14 şutu vardı. Hırdavat Kulübü ve takımından daha iyi bir takım Michelin. Beşiktaş'ın 5 isabetlisini çok mantıklı görüyorum. Erkenden almak belki de doğru tercih olabilir. Beşiktaş maçı ile ilgili de bunu da antiparantez belirtmek istedim. Güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın 5 isabetli şutu.
1: Çok teşekkür ederiz. Oranlar bu kadar bazen aşağı yönlü düşüyorken de erken bir uyarı oldu. Çok teşekkür ederim. Sevgili Metin Atakan'la birlikteydik. Çok sağ olun Metin Bey. Çok güzel bir program oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Benim için de zevkti. Herkese bol şans diliyorum. Umarım hep futbol şansı yanlarında olur.
1: Çok teşekkürler. Bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Kupon şansınızın yanınızda olduğu şahane bir gün geçirmeniz dileğiyle temsilcimize başarılar. Herkese bol şanslar. Hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

0: Efendim merhabalar, günün bu saatinde beni hiç beklemiyorsunuz tabii ama ben günün bu saatinde ilk kez uzun bir aradan sonra bir iki kere daha yapmıştım ama yine sizlerle birlikteyiz ve heyecanı ve coşkuyu ve güzellikleri ve rengi ve bilinmeyenleri sizlerle paylaşmak için geldim. İşte geldim, buradayım ve sizlere anı yaşatacağım. Efendim bundan sonra sabahları saat 7 ile 10 arasında birlikte olurken YouTube adresinden de sizlerle birlikte olacağız. Emre Tile diye yazarsanız YouTube adresinden de benimle birlikte olursunuz. Ve bugün de bunun bir denemesini yapıyoruz. Ve YouTube adresinde sizlerle birlikte oluyoruz. Ve hattımızda da süper bir isimle başlayacağız. Sevgili Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Hocam özlediniz mi?
1: Nasılsın Emre? Özledik geldik o yüzden zaten.
0: Hocam Muhammed Sallah deyip susarsam siz nasıl tamamlarsınız?
1: Her transfer Trabzon gelişi tarihin herhalde en çarpıcı transferlerden biri diye söyleriz diye düşünüyorum hepimiz. Şaşırtıcı olan Salah'ın bana göre kalitesi değil tabii ki. Ama asıl bu ikilay İstanbul ekonomik gücünün dışında kalan bir Trabzonspor'u böyle bir dünya çapında bir yıldızı getirebilmişti tabii ki. Bana göre bu transfer sadece Trabzonspor'un değil tabii ki. Süper Lig'in uluslararası imajını da değiştirir. Onun dışında Trabzonspor'un dikkat etmesi bir ortam var tabii ki. Salah çok önemli bir oyuncu olduğu için özelliklerine uygun bir takım kurulması lazım. Veyahut özelliklerine uygun bir takım ortamı yaratılması lazım. Burası şu anda onlar için çok önemli diye düşünüyorum.
0: Peki sizce Muhammed Sallah'ın özelliklerine uygun bir takım kurulabiliyor mu? Ve en önemlisi, ben dört başlıkta topladım. Bir, özellikle o bölgeye gelen Arap turistlerin Muhammed Sallah'tan dolayı Trabzon'a ve merchandising gelirlerine ilgisi artacak. Franchisingler verir belki yeni yeni Avrupa'ya ve Afrika kıtasına ya da özellikle Arap coğrafyasına. İki, özellikle Trabzonspor'da Muhammed Sallah pek çok ünlü isimle çalıştığı için Fatih Tekke'ye bir anlamda kerteriz olabilir, yol haritası, pusula olabilir. Üç, sizin de söylediğiniz gibi yeni oyuncuların yetişmesi adına önemli bir etki olur. Dörtte yine dediğiniz gibi Süper Lig'in imaj etkisi. Şimdi burada nasıl bir Muhammed Sallah noktasında takım oluşturmasından söz etmek mümkün?
1: Şimdi birincisi, ben Trabzon'da Arap olması, Arap kökenli insanların bulunması, orada yaşaması, oraya ben pek takılmıyorum. Çünkü sonuçta imajı çok yüksek olan bir oyuncudan, dünya çapında bir oyuncudan bahsediyoruz. Sadece orada belirli bir kitle olmasından o rakamlar forma satışından dönüşmesi. Dolayısıyla daha farklı bir derine bakmak lazım. Tabii ki böyle bir oyuncuyu Türkiye'ye getirebilmek, İstanbul'a getirilmemesi, Trabzon'a getirilmesi çok büyük bir olay. Onun arkasında neler yatıyor, nasıl finansal açıdan, onları tabii buradan dışarıdan ben varsayım olarak konuşuyorum ama bunu başarmak önemli bir rakam. Forma satışları çok sadece Trabzon'un kendi şehrinde değil, İstanbul'da da, bütün tüm Türkiye'de olacağına inanıyorum. Bir Salah bir sıra geldiği zaman zaten belirli bir karşılaşmanın içinde 5.000 kişi varsa orada 15.000 kişi olacağını düşünüyorum. Onun dışında Fatih Tekke ile çok bahsediyor, onu ben de dünden beri duyuyorum ama Fatih Hoca da zannediyorum burada böyle bir yıldızın takımın içine gelmesiyle birlikte büyük sıkıntı değil, daha çok bana göre daha nasıl söyleyeyim, daha göre takımını kurabilecek böyle bir yıldızla birlikte çalışma imkanı, onun da çalışma imkanı olması onun açısından da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir de egosu çok yüksek olan bir oyuncu değil. Kendisi zaten çok mütevazi ve bu seviyede olan bir oyuncular zaten başarı isterler, öyle diyelim.
0: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Güney Afrika'daydı ama bu kez İstanbul'da. Güney Afrika'dan geldim. Muhsin Ertuğral hocam yıllarca dünyanın en önemli kulüplerinde yer aldı, çalıştı. Onlar için hala çalışmaya devam ediyor. Efendim, Sallan gelişi tabii Beşiktaş'a da bir gol diye tanımlanıyor. Çünkü Beşiktaş almadı Sallan'ı. Ve 34 yaşındaki bir oyuncuyu alıp işte olayı niye sattınız gibi eleştiriler de var. Bu eleştiriler bazında da bakalım mı? Yani hep böyle Dolce Vita tarafını değil de bir de daha farklı tarafını da işleyelim.
1: Tabii Beşiktaş'tan adı geçmesi tabii ki olayın ve Trabzon'a gitmesi burada Beşiktaş taraftarı açısından Beşiktaş yönetimi tabii ki ciddi bir baskılar olacağını düşünüyorum. O da doğal. Ama sonuçta Beşiktaş ne olmadı? Biz dışarıdan bunları zaten pek konuşmanın da bir anlamı yok. Şu anda formayı belirlenmiş, imzasını atmış herhalde. Dolayısıyla artık Beşiktaş'la ilgili bunu andırmak da bir anlamı yok. Çünkü süreçli geriye dönüp

0: gereksiz bir sıkıntı olacak. Beşiktaş da kendi adına iyi bir takım kurmak üzere. Bakarsanız çok ciddi bir kaleci aldı. Ben Salih'i renklerine kazanmasından çok memnun oldum. Çünkü bana göre milli takımdan taradığım ve çok özel bir oyuncumuz. Ve oraya çok iyi iş yapacağım. Ama tabii Beşiktaş'ın beklentisinin şu anda transferler değil, doğru transferlerle. Yani burada bu baskı tabii şu ciddi farklı boyutlara girecek. Kendi bütçesi içinde neler yapabilir onu bilemiyorum. Çalışmalar nerede? Ama tabii ki forvet kısmına ihtiyaçları var.
1: Evet, bu arada bana 273 10 10'dan da ulaşabilirsiniz. Emre Tilev @emretilev adresinden YouTube'dan ulaşabilirsiniz ve 0533 265 3995'e mesajlarınızla ulaşabilirsiniz. 3 kanaldan ulaşabiliyorsunuz. Bir kez daha söylemekte fayda var. Saygıdeğer hocam. Şimdi tabii en çok konuşulan konulardan biri bu akşam oynanacak Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesi. Az sonra maçın içerisine de gideceğiz. Süleyman Arat'la birlikte olacağız. Az sonra Trabzon'a da gideceğim. Aksal Yavuz'la birlikte olacağım ama nasıl okursunuz bu maçı? Fenerbahçe nasıl oynamalı?
0: İlk karşılaşma Türkiye'de olması için benim için çok büyük bir avantaj. Sonuçta şöyle bak Sturm Graz lige tabii ki başladılar. Önceden de bir eleme maçları vardı. O önceden kupa maçı vardı. Burada yanılmıyorsam 4 tane şiddetli karşılaşma oynadılar. Fenerbahçe bunu daha oynamadı. Dolayısıyla burada biraz bir geri adımdı bu. Sezon başında Şampiyonlar Ligi hazırlıkları beni biraz hep endişeyle bakıyorum. Çünkü biz kadroları çok geç kuruyoruz. Hem geç kadro kurarken böyle ciddi yarışmaların içine girerken çok fire verdik biz bakarsanız son yıllarda. Türk futbol adına. Dolayısıyla Sturm Graz bana göre çok bireysel açıdan değil, kolektif açıdan bakmak gerekiyor. Onun dışında burada İstanbul'da ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin şu anda ciddi bir baskı kurabilecek bir kadroya sahip. Onlar da daha bir arayışın içinde biliyorum ama da o şiddetli böyle bir karşılaşmanın içinde o şiddetli 70 dakika 80 dakika taşıyabilecek bir gücü var mı? Orada bir soru işareti bırakıyorum. Graz'daki karşılaşma sıkıntılı olacak. Burada mutlaka kazanmaları gerektiğini düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin bu turu geçeceğine inanıyorum.
1: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Çok değerli bir isim, çok kıymetli bir teknik direktör ve Güney Afrika'dan geldi. Bu arada Güney Afrika'da kış değil mi hocam?
0: Evet, bizde kış neredeyse akşamları 6 dereceye düşüyor. Gündüz artık şöyle bir 15-18 dereceye çıkmaya başladı ama hakikaten soğuktu bu sene.
1: Hocam dönmeyin, burada kalın. Ne işimiz var kışın?
0: Buradayım, buradayım zaten.
1: Ben şey diyorum hocam, böyle Avustralya, Güney Afrika gibi yerlerde yaşayacaksın ya, hiç kış görmeyeceksin.
0: Tabii, öyle yapıyorum zaten. Yani onun bir farkı yok. 6 ay burada, 6 ay orada. Çalışmadığım zaman tabii. Ama zaman zaman tabii böyle bir kış bölgelerine, yani mesela bir Hollanda gibi bölgeye gittiğiniz zaman kışı şiddetli bir şekilde yaşayabiliyorsunuz.
1: Peki, şimdi tabii en çok biz Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın turu atlarken kazandıracağı puanlar üzerinde de duruyoruz. Ki
0: Tabii ki.
1: Başakşehir'in elenmesi bizim için tam anlamıyla bir şok oldu. Nuri Şahin neden patladı?
0: Valla bu fiyasko oldu. Ben yani bu kadro yapımından böyle bir kadroya sahip olup işte bahsettiğim bir olay var. Biz sezon başındaki o şiddetli sezon bizde çok geç başladığı için sıcak döneminden tabii ki bazı takımlar bazı ligler çok erken başlıyor. Dolayısıyla bunlar 4-5 hafta önde olduğu zaman ciddi bir kazanç onlar için. Çünkü şiddetli karşılaşmaların içinden geliyorlar. Burada ben de her zaman biraz daha erken başlayıp çok farklı karşılaşmalarda oynamak, bir ritim bulabilmek çok önem kazanıyor. Bunu bulamadılar. Hocaya da burada pek fazla yüklenmek istemiyorum çünkü aslında çok ciddi bir kadro var. Ama bu Avrupa'ya gidememeleri, Avrupa'da kualifikasyonları geçememeleri, barajları geçememeleri benim için çok bir handikap bu. Bu kadronun yapısı daha farklı görebilirdi diye düşünüyorum ama tabii ki baskılar hocanın üzerinde olacak.
1: Saat 21'de başlayacak Fenerbahçe Sturm Graz maçına tekrar dönelim. Bartu kadrodan çıkartıldı. Onun yerine Kante kadroya dahil edildi. Bu oyun ve takım üzerinde bir etki oluşturur mu? Ama en önemli soru şu: nasıl bir taktiksel anlayışı olmalı? Resesif

0: mi oynamalı, dominant mı oynamalı, proaktif mi olmalı?
1: Tabii ki proaktif kendi sahasında oynuyorsun. Mutlaka bir galibiyeti oynaman gerekiyor. Ama herhalde biraz daha ilk devre biraz daha birbirini deneyerek geçen hata yapmamak olan bir ikinci bölge organizasyonu olur. Her iki takımda da biraz daha çok kontra oynayacak bir takım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada çok açık oynayacağını zannetmiyorum ama burada en önemli faktörler tabii bu geçişlerde, ofansif geçişlerde biliyoruz ki Fenerbahçe'nin burada rakibin ofansif geçişlerinde zaman zaman bizi geçen sene bakarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama burada İsmail Hoca'nın sezon başındaki yapmış olduğu antrenman çalışmaları, işte bu geçişleri, rest defense, arkadaki defans hattı nasıl kurulduğunu artık bu tarz karşılaşmalar gösterecek. Bence de bu tarz karşılaşmanın tur atladıktan sonra lige başlarken Fenerbahçe'de bir rakiplerine karşı önde olabilir. Bir adım önde olabilir çünkü şiddetli karşılaşmalardan gelecek.
0: Evet sevgili Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Kıymetli hocam bize yorumlamalarını gerçekleştiriyor. Tekrar sallah meselesine dönelim. Şimdi baktığımızda Trabzonspor olay gibi bir ismi sattı. Önemli isimleri kadrodan gönderdi. Ama önemli isimleri de kadroya dahil etti. Çok özel isimler aldı bu sene. Bu konuda neler söylersiniz? Ben Trabzonspor'u şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak yorumluyorum. Sizce yanlış mı yorumluyorum?
1: Tabii ya, Salah'ın gelmesinin artık buradan kaçınılmaz bu baskı olacak.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Artık buradan kaçınılmaz bu baskı olacak.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Artık buradan kaçınılmaz bu baskı olacak.

0: baktığımızda tabii ki bunlar hazırlık ismi de üstünde ama beni tatmin etmedi kadro. O defans hattındaki stoper refleklerini ben beğenmiyorum. Orada tabii ki ciddi bir iki oyuncu da oynamadı Dünya Kupası'ndan sonra ama takımın ritmini göremiyorum. Yani şu anda tabii ki ilk 4 hafta 5 hafta baktığında fikstürden pek zorlanacağını düşünmüyorum. Ondan sonraki karşılaşmalar Galatasaray'ı zorlayabilir. Tabii ki burada bir iki oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Çünkü handikapları var. Oraya oyunculara ihtiyaç hissediyorlar. Dolayısıyla ihtiyaçları da var. Sadece hissetmelerinden değil. Ama yani bir oturmuş takım olarak ben o ritmi göremedim. Çünkü 3-4 senedir neredeyse aynı takımla devam ediyorlar. Bir iki tane çok önemli oyuncu kaybettiler tabii ki. Her ne kadar çok tartıştığı işler ama Galatasaray bu sene pek o ancak ligi başladığımız zaman her zaman da öyle konuşulur. Sonunda lig başladığı zaman da biliyoruz ki Galatasaray puanlarını kazanmasını da biliyordu.
1: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Muhsin Ertuğral hocam hem YouTube adresinde değerlendirmelerini yapıyor hem de keza yine Radyo Gol'de sizlerle an itibariyle birlikteyiz. Hocam Beşiktaş için yarın neler söyleriz? Nasıl oynamalı Beşiktaş ve neler yapmalı?
0: Şimdi bunu dışarıdan hep tartışmak biraz yani nasıl oynamalı demek ki bir kere çok ciddi bir teknik adam getirdiler. Çok kaliteli bir teknik adam getirdiler. Yani günlük çalışmaların içinde biz tabii dışarıdan neler yapıyor, nereye göre biraz daha çok detaylı çalışıyor. Nasıl gördü takımı onu ancak işte karşılaşmalar içinde görebiliriz ama son karşılaşmalarına baktığı zaman oyun disiplini, oyun akışı, oyun içindeki varyasyonları bana göre iyi bir Beşiktaş göreceğimize inanıyorum ama burada tabii ki bir iki tane çok ciddi oyunculara ihtiyaçları var. Bunu tamamlayamadılar. Ama nasıl bir oyun oynayacakları ben dışarıdan tatmin etmek bana göre çok varsayım olur. Zannediyorum lig başladığı zaman bir iki hafta sonra Beşiktaş'ın hangi yolu nasıl bir yol kat edeceğini o zaman görebiliriz ama şöyle söylemek lazım. Hakikaten çok iyi bir teknik adam getirdiler. Son yıllarda bana göre Türkiye genel en iyi teknik adamlarından olarak görüyorum. Hem oyun disiplini hem antrenman çalışma azimi.
1: İtalyano'dan
0: Zannediyorum
1: bahsediyoruz,
0: Beşiktaş bu
1: değil mi
0: sene.
1: hocam?
0: Evet
1: İtalyano'dan.
0: evet evet evet evet. Zannediyorum takımı farklı bir boyutlara götüreceğine inanıyorum ona.
1: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Çok başarılı bir teknik direktör. Güney Afrika'da yıllardır çalışıyor. Hocam Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuşurken bu sene. Mesela Anadolu'da bir patlama bekliyor musunuz? Göztepe transfer yapıyor, Samsunspor yapıyor ama yıllardır o patlamayı göremiyoruz. Bu sene öyle bir şey olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Pek zannetmiyorum yani Samsunspor bu son yıllarda biraz bir kapıyı çaldı. İçeriye girmeyi de başardı. Avrupa'da da bana göre kendi bünyesinde ve yapabileceğine iyi bir yol kat etti ama sonra bir teknik adam değişikliği oldu gene tekrar. Ondan sonra bu sene bilmiyorum yani biraz benim tereddütle bakıyorum Samsun'un üstüne ne kadar koyabilir onu da bir tereddütle bakıyorum. Ben zannetmiyorum bu sene ama Göztepe bana göre iyi işler yaptı. İyi enteresan oyuncular da transfer etmek istiyorlar. Avrupa'da bir takım kulağıma gelen arkadaşları konuştuğum arkadaşlarımla iyi bir çalışma yapıldığını görüyoruz. Zannediyorum o Samsunspor'un geçen sene yaptığı, başardığı bu sene Göztepe üst kademeye daha girebilir ama dört büyüklerin bu sene zannediyorum Anadolu takımlarının onlara geçmesi, pas geçmesi çok zor olduğunu düşünüyorum.
1: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Saatleri de 18.19'a erdirdik. Hocam son olarak bugünü toparlayacak olursak Muhammed Salah'ın gelişi, Fenerbahçe'nin maçı, yarın Beşiktaş'ın mücadelesi. Hepsi üzerinde analizlerimizi yaptık. Son toparlamanızda son cümleleriniz neler olur ve nasıl yorumlarsınız?
0: Ya önemli faktörlerinden bir tanesi bizim için tabii ki Avrupa'ya katılmak için puan açısından hem takımların da burada ciddi sınavları olduğunu ve lige daha da iyi hazırlandığını açısından burası çok önemli. Yani bu akşam başlayan Fenerbahçe'nin mutlak galibiyeti çünkü herhangi bir beraberlikten Gras'ın kendi sahasında sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. O yüzden mutlaka bu akşam Fenerbahçe endekslenirsek umarım galibiyet iyi bir enerjiyle galibiyet almaları benim için çok önemli.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Evet, sevgili Muhsin Ertuğral hocamla birlikte olduk. Zamanı onunla paylaştık. Az sonra yine çok önemli bir bağlantımız olacak ama bu arada tabii Beşiktaş Başkanı'na soruyorlar. Diyorlar ki Muhammed Salah transferi çalım mı yediniz, gol mü yediniz? Serdar Adalı diyor ki Muhammed Salah transferinde biz ne çalım yedik ne gol yedik. Biz transferi istemedik zaten diyor. Yani biz isteseydik Muhammed Salah'ı her şekilde alırdık. Ama bu transferi biz istemedik diyor. Böyle bir değerlendirmesi var. Tabii çok konuşulacak değerlendirmeliler. Beşiktaşlılarla Trabzonsporları da karşı karşıya getirecek hadiselerden biri bu. Ama hiç kuşku yok ki Muhammed Salah konusunda çok konuşulacak bir süreci yaşayacağız ve bence her karşılaştıklarında sürekli bir aralarında minik çekişmeler yaşanacak Beşiktaşlılarla Trabzonsporlular arasında. Şimdi hattımızda çok değerli bir teknik direktörümüz olacak Tufan Şenol hocam. Hemen ona gidelim ve ona hızlıca günaydın diyelim. Pardon, iyi akşamlar diyelim hocam. İyi akşamlar.

0: Tufan hocam beni duyabiliyor musunuz? Evet, Tufan Şenol hocam zannediyorum hattan düştü. Bir kez daha kendisini arayalım, bakalım neler söyleyecek bize. Tufan Şenol hocam kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte oluyor. Tufan hocam beni duyabiliyor musunuz?
1: Sağ ol hocam. Duyuyorum, duyuyorum Emreciğim. Nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum canım hocam. Hocam şimdi
1: Buyur canım.
0: Muhammed Salah transferi. Muhammed

0: birkaç sürecinden sonra acaba dedim hani niye acaba ya, biraz maddiyatla ilgili bir şey galiba. Çünkü onun da menajeri arkadaşı sanırım. O yüzden orada bilmiyorum ya, biraz maddiyata baktı galiba ama ses yankı yapıyor müziğin.
1: Evet hocam, şimdi daha iyi duyacaksınız. Buyurun hocam.
0: Eyvallah. Şimdi şöyle, bir kere Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelmesi bir olay. Yani adam önce bir yıldız futbolcu, yani hakikaten dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi. Trabzon açısından gelince, yani Trabzon'un bu imajına çok büyük etki edecek tahminim. Çünkü bütün yurt dışındaki şeyleri, haberleri okuyorum ben. Trabzon'un reklamına falan çok büyük katkısı var. Çok iyi iş yaptılar. İyi bir Salah Trabzon'u tek başına şampiyon yapabilir. Ama iyi bir Salah diyorum bak Emre. Artık onun
1: kötü bir Salah da mı var hocam? Kötü bir Salah da mı var?
0: Kötü Salah, yani şöyle biliyorsun Mesut Özil etkisi. Hani Mesut'u da Fenerbahçe bir ara biliyorsun ya, Arsenal'dan geldiğinde çok büyük umutlarla geldi ama bekleneni veremedi. Yani benim korkum acaba böyle bir şey olur mu diye, ama öyle bir ahlaklı bir oyuncu, bence sağlam bir oyuncu. Trabzon'a çok büyük katkı yapacak. Uzun seneler unutulmayacak. Gelme nedenini bilmiyorum ya. Gerçekten yani adam ya böyle bir sakinlik istiyor herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Çok büyük iş yaptı Trabzon yönetimini, başkanını, hocasını kutlarım ya. Gerçekten çok iyi iş yaptılar. Yani şimdi bir de sağlığa ikna etmek de çok önemli. Ya yani biliyorsun ya, İstanbul, Trabzon çok güzel bir şehrimiz, harika bir şehrimiz ama İstanbul ayrı, Trabzon ayrı biliyorsun. Ama oraya gelmesi hakikaten büyük iş yaptılar ya. İnşallah Türk futbol açısından çok iyi olur. Sağlam durum böyle Emre, yani Emre Beşiktaş'a gelmesi, Trabzon'a gitmesi hakikaten, ben de hakikaten çok şaşırdım. Yani Trabzon da çok büyük takım, Beşiktaş da çok büyük takım ama evet. Yani sonuçta Trabzon aldı yani adamı.
1: Peki Tufan Şenol hocamla birlikteyiz. Hocam Salah'a göre mi 11 yapmalı? Oyun kadrosunu şekillendirmeli mi? Ya da nasıl bir oyun kadrosu bekliyorsunuz Fatih Tekke'den? Nasıl bir planlama yapar Fatih Tekke?
0: Ya bak biraz şöyle diyeyim, hemen gelir gelmez bence kaptandı versin Salah'a.
1: Öyle mi?
0: Tabii canım, yani adam büyük oyuncu. Liverpool'da kaptanlık yapmış adam. Oyunu onun üzerine de kuracak. Onu biraz bu işlere motive edecek. Bu işler böyle Emre. Yani adamı motive etmezsen bu iş nasıl olacak? Salah yani bu atar, attırır. Adamın gol kapasitesi, asist kapasitesi çok yüksek. Mecbur kuracak oyun onun üzerinde.
1: Tufan Şenol hocamla birlikteyiz. Hocam o zaman Fenerbahçe maçına geçelim. Fenerbahçe Sturm Graz'la karşı karşıya geliyor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Ve Sturm Graz karşısında Fenerbahçe nasıl oynamalı?
0: Vallahi çok tedirginim bu maçtan. Yani rakibin 2 tane 19, 3 tane 23, 1 tane 17 yaşında oyuncusu var. Çok koşan bir takım. 2 tane stoperi var uzun. Yüksek havadan bırakmalar çok sert oynar. Adamı dövüyorlar. Sol dış oyuncuları çok golcü. Yani bu Fenerbahçe'nin 3. bölge baskısından sonrası, yani İsmail Hoca nasıl oynatır bilmiyorum. Dengeli ikinci bölgede basıp yani bir 15 dakika rakip mi dengeler yoksa kafadan basar mı bilmiyorum. Ama bu takım yani bir 4-5 saniye içerisinde 5 kişi falan oluyor. 5 oluyor, 6 oluyor. Defansı 3 kişi falan yakalarlarsa atarlar yani. Burada zaten mutlaka bir galibiyet lazım. Oradaki işimiz çok zor olur Emre. İyi takım yani. Bu Sturm Graz'ı seyrettim ben bu hafta. Sıkıntılı takım, çok koşan takım, çok mücadele eden, liyakatli. Bak maç öncesi maç sonrası çok coşkurlar adamlar. Yani adamlar beraber oynamaktan zevk alıyorlar. Çok dikkat edelim, çok dikkat edelim Fenerbahçe'nin maçta.
1: Mesela Fenerbahçe bu maçta neye dikkat etmek zorunda ve neleri öne çıkartmak zorunda?
0: Bak bir kere orta sahası, orta saha kurgusu

0: topu çok iyi kullanan, top kaybetmeyen, rakibe basan bir kurgu olması lazım. Mesela Talisca'nın kırılganlığı, çabuk top kayıpları burada çok önemli. Yani iki tane stoper, bir tanesi Costa Ricalı galiba. Uzun boylu bir stoperi var. Yani çok sertler. Yani sırtı dönük Talisca yani sürekli top kaybediyor. Orta sahada İsmail çok severim, takdir ederim ama pas hataları, her maç 2-3 tane pas hatası var, bombası var. Öbür Gendüzi topu tutan, iyi top kullanan bir oyuncu. Bence diyorum hani Gendüzi'nin yanında iyi bir Kante oynayabilir. Yani iyiyse bence koyması lazım Kante'yi. Çünkü top tutan adam lazım Emre. Yani şimdi Asensio oynayacak mı bilmiyorum. Onun da geri dönüşü fazla değil. İrfan Can zaten oynarsa orada bir sıkıntı. O tarafta geri dönüş fazla değil. Orada artık Greenwood'u mu kullanacak? İrfan Can'ı mı kullanacak? Kadro da belli değil daha. Semedo'nun kırılganlığı beni çok rahatsız ediyor. Osterwolde'nin karta yakınlığı, dağınık oyunu beni tedirgin ediyor. Skriniar'ın ağır kurgusu, hamlelerinde geç kalışı beni rahatsız ediyor. Yani önde basan Muriç tipi böyle bir oyuncu olsaydı, bilmiyorum onu oynatacağını zannetmiyorum ilk 11. Stoperleri rahatsız ederdi. Çünkü önde bir ön liberoları var, çok iyi. Slovenyalı. Ona da basmak lazım. Vallahi kurguyu şöyle, orta sahadan geçiyor maçın sonucu bu hafta. Bu maçta. Bak orta saha eğer bizim çok iyi oynarsa, basarsa, top kaybı yapmazsa Fenerbahçe maçı kazanır.
1: Peki sevgili hocamla birlikteyiz. Hocam, Fenerbahçe bu kadar yıldız transfer yapmasına rağmen oyun kimliğini oturtabildi mi?
0: Hayır. Hayır. Yani Fenerbahçe'nin bu oyunu değil. Ben de İsmail Hoca'nın bu oyunu hayal ettiğini tahmin etmiyorum. Çünkü ileride bir tane bağlantı oyuncusu kullanacak. Kafasında o var. Takımı 30 metrede oynatacak. Herkes savunma yapacak. Herkes hücum yapacak. Sağ bek, sol bekler dinamik olacak, hareketli olacak. Bunları istiyor. Top kaybı olmayacak. Yani bu kimlik daha oturmadı Fenerbahçe. Fenerbahçe şu anda yani çok ağır oynuyor. Çok kırılgan. Bilmiyorum ama bu takımı istemiyor bence. Bu takımın daha iyisini. İki tık üstü, üç tık üstünü istiyor bence. İsmail Hoca da fazla memnun değil bence.
1: Sevgili Tufan Hocam'la, Tufan Şenol Hocam'la birlikteyiz. Hocam, Galatasaray transfer yapmıyor mu, yapamıyor mu? Ne gibi sorunlar yaşıyor sizce? Galatasaray'daki durumu nasıl özetlersiniz?
0: Ya Galatasaray'da ben bir sorun olduğunu tahmin etmiyorum. Galatasaray geçen sene şampiyon kadrosunu muhafaza ediyor. Yani hazırlık devresi. Eylül'de ligine, Eylül'e göre ayarlıyor ligini. Hoca bütün hazırlık devresi ona göre geçiriyor. Bence paraları da var. Bak bir hafta 10 gün içerisinde çok iyi oyuncular alacaklar, öyle tahmin ediyorum. Ya şu Mertens'in olduğu bölgeyi dolduramadılar. Orada bir sıkıntı var. Icardi'yi kaybedince Osimhen'i yedekleyecek bir oyuncular yok. Orada bir sıkıntı çekiyorlar. Davinson Sanchez'in son durumunu bilmiyorum. Gider mi, kalır mı? Herhalde orada bir sıkıntı olabilir. Ama Galatasaray ya. Bence hiçbir sıkıntı yok yani. Eylül ayına daha çok var bende.
1: Sevgili Tufan Şenol Hocam'la birlikteyiz. Ve yine Fenerbahçe maçına dönmek istiyorum hocam. Biraz Fenerbahçe'yi konuşalım istiyorum. Duran toplar bu maçta oyunun kaderini şekillendirir mi?
0: Şekillendirir ama... Bu iki tane uzun stoperin arasına, ya şimdi eğer Talisca oynayacaksa şöyle yapayım, uzak şutlar, güzel serbest vuruş organizasyonları, korner organizasyonları yapılması gerekir ki bu maçta sonuç alabilsin. Çünkü iki tane uzun oyuncu, kaleci 1.94, iki tane stoper 1.90 küsur. Yani bunlar havadan top bırakmazlar. Ya veya bile Beliz Asistler Toltara yapılacak. Ya paslaşarak, ya rakibin dikkatini dağıtarak kullanacak bir sefer bu suruçlar. Hani Muriç olsaydı daha değişik konuşabilirdim ama ben şuna bağlıyorum, dışarıdan şutlar bu işin sonucunu belirleyebilir. Söyleyeyim sana.
1: Sevgili hocam, Tufan Şenol'la birlikteyiz. Saatler 18.31'i gösteriyor. Tekrar sallan meselesine dönelim. Şu sıralarda acayip bir hareketlilik var Trabzon'da. Evet. Sallak konusunu evet. biraz daha açacak olursak, Sallak'ın gelişiyle birlikte Trabzonspor Darwin Núñez ismine de yöneldi. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Darwin Núñez de gelirse herhalde yok artık, LeBron James olacak.
0: Vallahi bana şahsen sorsan Darwin Núñez tuttuğum bir oyuncu değil. Yani tabelası falan çok fazla değil. Uzun süredir de bilmiyorum, Arap Yarımadası'nda pek işler yapmadı. Geçen sene bir ara gene Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Tekrar yeni bir yol çizebilir. İyi oyuncu, çalışkan oyuncu, koşan oyuncu, mücadele eden oyuncu. Az Salah'la birlikte belki bir çıkış yapabilir. Onaçu var. Onaçu'nun yanına mı alınacak? Çift santrofor mu düşünüyor acaba? 4-4-2'ye mi dönmeyi düşünüyor acaba Fatih Hoca? Hani onu Darwin'i ne alınca herhalde Onaçu'yla beraber oynayacak büyük ihtimal.
1: Savic olabilir. Thierry, Darnell, Karadeniz. Savic, Cenk, Cabral. Okay Yokuşlu, Falcorelli, Muçi. Salah, Agusto, Onaçu gibi olabilir. 4-3-3 gibi oynayabilir mi acaba?
0: Olabilir. Acaba kanattan da gir.
1: 42 milyon euro harcadı.
0: Ama oyuncu da sattı Emre. Yani kasayı doldurdu Trabzon. Oyuncu satınca tabii bunları da rahatlıkla yapabiliyor. Bayağı bir oyuncu elinden çıkardı. İyi oyuncular sattı yani. Adamın 3'e aldığımı ona sattı yani. O yüzden bu Trabzon yönetimini kutluyorum. Hakikaten çok iyi işler yaptılar. Fatih Hoca da hakikaten çok katkısı var takıma. Acaba bir şampiyonluk şeyi olabilir mi bu sene? Hamlesi olabilir mi? Vallahi olabilir de yani. Çünkü etap etap düşünürsen, maç düşünürsen hiç sıkıntı yok. Maçları kaybettiğin sürece bir sıkıntı yok yani. 3 büyük olmuş, 4 büyük olmuş, 3 büyük olmuş fark etmiyor. Ya istikrar burada, ligdeki istikrar önemli. Her maçı kazandığın zaman da şampiyon oluyorsun zaten. Ya iyi takım kurdular. Ya kalecisi üst düzey. Salah aldı. Onaçu'su var. Hani Onaçu'yu da ben geçen maçta biraz şey gördüm. Halsiz gördüm. Darwin'i alırsa o Cabral çok iyi oyuncu. Okay Yokuşlu yılların tecrübesi. Ozan Tufan takviyesi var. İyi takım yani. Trabzonspor şampiyon olmayacak diye bir kaydı yok. Burada hocaya büyük iş düşüyor. Organizasyonlarını yapacak, setlerini yapacak. İyi çalışacak. Topçulara iyi bakacaklar. Motive edecekler. Çıkacaklar maçlarına.
1: Bu arada alt liglerde enteresan gelişmeler yaşanıyor. Kulübün başkanı Bilgin Tokul, Menemen FK'nın ikinci ligden çekildiğini açıkladı. Enteresan
0: evet,
1: işler.
0: Duydum. Şimdi bugün duydum, evet ben de bugün duydum. Maddi sorunlardır büyük ihtimalle. Ya kolay değil Emre yani bu. Şimdi Altay'ın durumunu da biliyorsun. Gelir gider dengeleri.
1: Durumu çok zor.
0: Çok zor. Bak şimdi İzmirspor'u biliyorsun, şimdi Süper Amatör'de oynuyor.
1: Altın Ordu'nun başına gelenler.
0: Altınordu 3.'likte, 2.'liği zaten feragat etti, 3.'likte oynayacak. Belki orada da oynamayacak. Menemen'in durumunu daha yeni gördüm. Neden oldu? Ama büyük ihtimalle maddiyattan dolayıdır. Bu aradaki altyapıdaki çocuklar herkes mağdur oluyor Emre. Yani tüm takım değil yani. Bunu bütün olarak düşüneceksin. Hocası, çalışanı, altyapıda oynayanı. Hakikaten çok zor bir durum. Yani Menemen yılların takımı ya. Vallahi bilmiyorum, bu gelir gider dengelerini çok hesaplamıyorlar herhalde. Dengesiz harcamalardan dolayı oluyor Emre. Ya bunun gibi çok kulüp var aslında da. İşte yavaş yavaş dökülecekler, öyle tahmin ediyorum.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir karar bekliyor musunuz?
0: Ne açıdan?
1: Bu maddi bahis açıdan ve şike skandalı ile ilgili kararın bu hafta içinde açıklanması bekleniyormuş.
0: Vallahi. Ya o da ayrı bir durum. Ha bak, onun da etkisi oluyor biliyor musun bu kulüplerin kapanmasında? Onun da etkisi oluyor. Ya onları kendi işlerindeki dengeleri bilmiyorum ama bu hafta ne olur bilmiyorum Emre ya. Ya şeye kadar inecekmiş galiba. Çok alt liglere kadar inecekmiş galiba. soruşturma.

0: Kurbalar, öyle duydum. Ya gerçekten hadi oynamışlarsa hakikaten öyle bir kanunumuz var, bir yönergemiz var. Yaptırması o yaptırım olması lazım, caydırıcılığı olması lazım. Bu işler serbest bırakılmaz biliyorsun. Senden duydum valla. Bu hafta mı hamle bekliyorsun?
1: Ben öyle bekliyorum. Umut Eken de bunu dile getirmiş. Hocam,
0: Allah.
1: çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Rica ederim. Ben tüm takımlarımıza başarılar diliyorum Avrupa'da. Puanlar biliyorsun çok önemli. Türkiye'nin geleceği açısından. O yüzden hepsine bol şanslar dilerim. Bol gollu galibiyetler dilerim. Teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Efendim, sıcak gelişmeler var. Hemen onları aktaracağım ama az sonra önemli konuklarım sizlerle birlikte olacak. Biraz sonra Aksal Yavuz'a gideceğim. Aksal Yavuz hocamla beraber olacağız. Ardından Nurgül Günaydın'a gideceğim. Süleyman Arat ve Göktuğ Sevinçli ile saat 8'e kadar birlikte olacağız. Muhammed Salah dünden beri üzüntüyle seyrediyorum. Camiama ve taraftarım iyi bilsin. Bu transferi biz istemedik. Salah'ı biz almadık. Transfer çalımı yemişiz, almamışız gibi bir durum yok. Önder Hoca güzel anlattı, kibarca anlattı. Şimdilik dedi ama yanlış anlaşılmış. O gün de biz masadan kalktık, yokuz diyebilirdik. Masadaydık ve birileri gelmiş havasını biz aldık yaratıyor diye konuştu. Üzülerek izliyorum ve benim olduğum tarihten beri kimse elimden futbolcu alamadı. Zaten Trabzonspor'la aramızda da böyle bir şey olamaz demiş. Transfer çalışmalarının sürdüğünü söylüyor. Leandro Trossard'la ilgili lisans sorunu yok. Dün akşam halledildi. İngiltere'den belge bekleniyor. İlk maç oynamayacak, ikinci maç inşallah oynayacak demiş. Dušan Vlahović'le uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Brahim Diaz ile ilgili de bir girişimde asla bulunmadık demiş. Trossard'ın imza töreninde Salah tezahüratı sonrası herkes yüz ifademe yorum yaptı. Samimi soruyorum, o sırada taraftarın ne diye bağırdığını asla duymadım demiş. Yüz ifademde transfer oldu diye neler söylendi. Ne planımızda ne de programımızda vardı. Plana uydurmak için belli bir süreç geçti. Önder Hoca'nın 12 gün sonra haberi oldu. Planladığımız gibi transfer sezonu geçiriyoruz. Allah'a şükür aksayan bir şey yok. Beni tanırsınız. 3'e 5'e bakmam. Oyuncu menajeriyle hiç yaşamadığımız şeyler oldu. Bence hayırlısı oldu. Sağ kanat için 23 yaş altı oyuncu bakmak istiyorduk. Olursa birini alır Caz demiş. Kim diyor bunları? Serdar Adalı diyor. Flash gelişme olarak da sizlere aktaralım. Trabzon adeta bilet kuyrukları oluşturdu. Forma, herkes formasının arkasına Salah yazdırıyor. İnanılmaz hareketli bir gün yaşıyor Trabzon ve Trabzonspor taraftarı. Şimdi minik bir reklam arası vereceğim ama reklama gitmeden önce gelen mesajlar var mı? Hemen onlara da bakalım. Mesajlar varsa onları paylaşalım. Saatiniz mi değişti demiş. Yok yok, değişmedi. Canlı yayındayız. Saat maat değişmedi. 18-20 arası. Arkadaşlar tatile gidiyorlar biliyorsunuz, iş yapmıyorlar, sıkıntıları var. İş yapmıyorlar derken yani iş yoğunluğundan dolayı çok çalıştıkları için tatile gitme gerekleri var. Biz de o boşluğu dolduruyoruz. Zaten topu topu 6 kişi 7 kişiyiz biz Radyo Gol'de ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben de bu yayını büyük keyifle yapıyorum. Canlı yayındayız. Yani bu bir bant yayın değil. Saatler 18.40'ı gösteriyor ve an itibariyle bütün gelişmeleri aktarıyoruz. Mesut'tan gelmiş, sonu 80'le bitiyor. Abi YouTube kanalının ismini kodlayarak tekrar paylaşabilir misin? Emre Tilev diye aradım, çıkmadı diyor. Valla Emre Tilev diye bakarsanız çıkar ya. Başka bir ismi yok. Hocam yıllar önce Radyo Spor'a bağlanırdı. O zamanlardan beri takip ediyorum demiş. Üstadım merhaba demiş. Sevgili Derfin Yunustane. Merhaba, Talisca ve Asensio aynı anda sahada olabilir mi? Olabilirse neden olabilir? Olmazsa neden olamaz? Bunu hocaya sormak isterim demiş. Sorarız hocam biraz sonra ne bağlanacak konuklara. Başarısız bir Trabzon dönemi göreceğiz. Beşiktaş olarak iyi ki Salah Beşiktaş'a gelmedi demiş. Seni Fenerbahçe rahatsız ediyor. O zaman takımda kimse yok demiş. Ben öyle bir şey demedim ama yorumları yanlış anlayan dostlarımız da olabilir. Soruları soruyoruz. Ona göre planlamalar üzerine akıl almaya gayret ediyoruz. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamların ardından beraberliğimiz devam edecek. Ayrılmayın lütfen.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz Aksal Yavuz'la devam ediyor. Trabzonspor'un MR'ını çeken adam ve Trabzonspor'un bilinmeyenlerini anlatan çok değerli bir gazeteci yazar üstadım. Aksal abi hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, Trabzon'dan selamlar. Deniz kenarından selamlar.
0: Oo, sen Akçaabat'a gidip şimdi orada köfte de yemişsindir, pide de yemişsindir, balık da yersin.
1: Ama yediğimiz her şeyi söylesek olmaz. Yiyebilen var, yiyemeyen var, canını çeken var.
0: Abi benim için kara lahana çorbası iç. Bir de tabii ki benim en sevdiğim tatlı. Ne olabilir o tatlı?
1: Eyvallah. Anladım. Karadeniz'den evli olduğu Laz böreği mi diyorsun?
0: Evet abi. Galopita.
1: Evet.
0: Abi nasıldır o ya? Ne güzel. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sofraya galopita olarak geldi. Laz böreği olarak geldi Muhammed Sallah. Neler söylersin?
1: Evet. Sevgili Emre'm, şöyle söyleyeyim. Trabzon'da öyle bir hareketlenme var ki, trafiğinden tutun, sandıklardan eski yeni fark etmeksizin formalar üzerlerine giymiş. Hatta 1996 yılında futbola küsen insanların dekoder almaya başladıklarına şahit olduk.
0: Çok
1: inanılmaz.
0: Şey diyorlarmış. Ondan abi sonra, balık sezonu başlıyor. Tekneye dekoder bağlatın lan.
1: yani bu hareket dedik ki çok değişik şeylerin ücretsizdir diyebilirim.
0: Burada, Aksal abi burada... duyuyor musun?
1: Duyuyorum.
0: Aksal abi hattan
1: duyuyorum.
0: Anladığım kadarıyla bir kez daha Aksal abiyi arayalım. Zannediyorum hareket halinde olduğu için Aksal abi hattan düştünüz. Bu hareketlilik. Alo. Bu hareketlilik dediniz orada kaldı, dinliyorum abi.
1: Birçok müjdenin habercisidir, öyle söyleyeyim.
0: Nedir müjde?
1: Hani deniz ya bir kere forma satışları patladı. Kombinelere müthiş rağbet olmaya başladı. Herkes Trabzonspor'a ne kadar katkılar bulunur diye yarışın içerisine girdi. Emin olun bundan sonra tribünlerin full olduğuna şahit olacağız. Tabii ben bunları anlattıkken baştan başlayayım. Hani bir şarkı vardır, aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım diye, hatırlarsın.
0: Tabii aşkımı bir sır gibi senelerdir, değil mi? Öyle değil miydi?
1: Evet, aynen, bravo, güzel. Sayın Ertuğrul Doğan tabiri caizse bağrına taş basarak bu transferi herkesin saklamaya çalıştı.
2: Aşkını bir
1: hiç kimseye şey vermedi, böyle bir tüy vermedim. Müthiş yürüttü ve büyük iş yaptılar. Hal böyle olunca tabii eğer bu transfer gerçekleşmemiş olsaydı Trabzonsporlarda büyük bir moral bozukluğu olabilirdi. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Diyorum ya size, Trabzon'u görmeniz lazım. Şu anda bile ben havalimanı tarafına geldim. Orada bir arkadaşım mekanda oturuyorum. Yolda bile motosikletini alıp bordo mavi formayı sırtına giyenden düşünün. Normal arabasıyla gelenlerin sayısı çok fazla. Vallahi şehre müthiş bir etki yaptım. Ve aynı zamanda dünyada da bayağı bir ses getirdim.
0: Peki Aksal Yavuz üstadımızla birlikteyiz, gazeteci yazar. Olumlu taraflarını hep konuşuyoruz da Salla mesela olay iyi sattı 21 yaşında, 34 yaşında Salla'yı aldı gibi eleştiriler de var. Bu eleştirileri nasıl okursunuz ve Salla'nın Dünya Kupası performansı dikkate alınırsa sizde de bir endişe söz konusu oluyor mu? Ve şöyle de bir soru sorayım. Beşiktaş Başkanı Salla'yı almayı biz istemedik, iyi de yapmışız, iyi ki almamışız dedi. Bu konuyu nasıl açıklarsınız?
1: Bir kere ben Salla'nın Avrupa ve Dünya Futbolu'na yaptıklarına bakarım. Kalitesini tartışabilir miyiz? Asla. Bugün Avrupa'da bu derece üst seviyelerde oynayan bir oyuncu ligimizde ne yapar? Bunun cevabını futbolla ilgilenen hemen herkes bilir. Beşiktaş Sayın Adalı'nın öyle bir cümle sorabilir. Ben oraya bakmıyorum. Şöyle bakmıyorum. Beşiktaş'la ilişkin kesildikten sonra Trabzonspor talip almıştır oyuncuya. Orasına da ben fazla yorum yapamam. Ben Trabzonspor'la ilgili kısmına baktığımda benim baktığım pencere şudur. Bir kere Trabzonspor'un genç bir kadrosu var. Geleceğe dair umutla bakılan birçok oyuncu var. Yaş ortalaması çok düşük. Ve çok yönlü de bir oyuncuyu, çok tecrübeli bir oyuncuyu o takımın içerisinde attığınız zaman getireceği sonuçları kesilmek için kain olmamak gerek. O yüzden Salah gibi üst düzeyli bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Ha bugün Avrupa'da İngiltere'de oynayan bir oyuncu Türkiye liglerindeki performansını tekrar söylüyorum. O kalibrede bir oyuncu elini kolunu sallaya sallaya bu ligde oynar. Bilmem bana katılır mısın? Zaten katılmasın da detaylı olarak buna da izahını yaparım. Ha Trabzonspor aldı diye belki bazıları o anlamda eleştiri yapabilir ama İstanbul kulüplerinden bir tanesi alsaydı o eleştiri yapanlar sözünü ettiğim eleştirilerde bulunmazlardı. Bilmem anlatabildim mi?
0: Peki. Şimdi Salah geldi. Nasıl bir oyun planı bekliyorsunuz hocam? Sevgili Aksal Yavuz'la birlikteyiz. Mesela Trabzonspor kalede Onana, savunmada Thierry Darnell, Karadeniz, Savic, Cenk, Cabral, önlerinde Okay, Folcarelli, Muçi, Muhammed
1: Salah. Karadeniz'in nereden koydun oraya?
0: Gitti o değil mi? Doğru.
1: Hayır o Karadeniz yani soy ismi Karadeniz olan çocuk da 19 yaşında.
0: Oynatmaz mısın?
1: Ya 19 yaşındaki çocuk o kadroya girebilir mi?
0: Girmez mi?
1: Benim izlediğim kadarıyla giremez. Bakın o da seneye ve ondan sonraki sene için yatırım yapılan bir oyuncu.
0: Ha, Thierry Darnell unutmak Karadeniz. Lazım. Yani kiralanacak mı diyorsunuz?
1: Hayır, kiralanma anlamında değil. Şimdi hoca onu bir görecek. Şu anda da ben kadro yapanlara bir türlü anlam veremiyorum. Neye göre kadro yapıyorsunuz? Bugün pandemi sürecinden sonra 5 tane oyuncu tercihi futbol dünyasına girdi. Değiştirme kuralı futbol dünyasına girdi. Hale oldu. Bu da şu demektir. Kadronun çok geniş olacak. Çok geniş bir kadroyu iyi bir şekilde kullanmanız lazım. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı oynadığınız oyun sistemiyle veya sahaya çıkarttığınız oyuncu tercihlerini her takıma karşı aynı yapamazsınız. Bugün şunu da paylaşmak istedim sizden. Salah'ı sağ tarafta oynattınız ama Salah sağ tarafta oynayan bir oyuncu değil ki. Merkezde de oynatabilirsiniz. O da çift yönlü oyuncu. Yani Trabzonspor'un kadrosu çok geniş. Oynayacağı takımlara göre Fatih Hoca bir kadro oluşturacaktır. Ayrıca geçen seneden yavaş yavaş bazıların hoşuna gitmemiş olsa bile bir oyun hafızası oluşturmaya başlamıştı. Onun üzerine inşa ederek devam edecek. Hazırlık maçlarında birçok Trabzonspor'u oynanan futbolu beğenmedim. Ama bizim orada bakmış olduğumuz pencere şudur. Hocanın oyun formatı, oyun hafızasının ne kadar yer doldurduğu önemlidir. Biz oraya bakarız. Yani daha doğrusu taraftara gibi bakmayız.
0: Belki ne kadar yer dolduruyor?
1: Ben geçen sene söylediğim yerde %50 ile %60 arası. Çok eksiği var. Transfer yapılan oyuncularla bu kaça çıkacak? Zaten 75'i 80'i bulduğun zaman Türkiye'de şampiyon olursun. Ve aynı zamanda da Avrupa'da da başarılı olsun. Geçen sene senden bir programda şöyle bir yorum yapmıştım. Hatırla. Trabzonspor ligi ikinci bitirse kaybolur. Hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi öncesinde büyük hasar alır. Kaldı ki bu kadar transferi bekliyor.

0: istemiyorduk ama unutmayalım, bu transferler birkaç yılın planlaması dahilinde yapılıyor. Şampiyonluktan bahsettik geçen yıl. İlk yıl Şampiyonlar Ligi'nde, düzeltiyorum, ilk yıl Ekonomi Ligi'nde Trabzonspor şampiyon oldu. İkinci yılında ligi üçüncü bitirdi. Bu hem borsa endeksinde de böyledir, hem döviz, euro, dolar kurlarında da böyledir. Makasın çok fazla açık olmaması lazım. O yüzden
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maşmelen kentinde dünyaya geldi. Futbol ülkesinde başlayan
0: başkanın adamı veya onun adamı, bunun adamı diye yaftalıyorlardı. Ama futbolun gerçeğini anlatıyorduk. O anlamda Trabzonspor tarafları da çok bilinçlendi.
4: Evet, minik bir yayın gitmesi oldu. Tekrar geri döndük, özür dilerim. Çünkü ben buradan başka bir şey açtım. Muhammed Salah saat kaç gibi bekleniyor abi? Şu anda önümde A-Spor açık. Ama bakıyorum, Muhammed Salah kaç gibi gelecek?
0: 19-30-20 arası bekliyoruz.
4: 19-30-20
0: arası. 20 diyelim, evet. Evet, bak mesela ben şu anda bile bir arkadaşım mekandayım. Sağ tarafıma birine... kardeşimi gördüm. Bordo mavi formayı giymiş. Burada muhtemelen Salah'ı bekliyordur.
4: Sorsana,
0: evet dedi bana, güldüm.
4: Sorsana Salah'ı mı bekliyorsun diye.
0: Sordum, Salah'ı bekliyorum dedi. İstesen canlı yayını alın.
4: Alalım abi. Yani herkes.
0: Tamam. Kızım bir program canlı. Sırken soracak sana şimdi. Hayır, konuşmak istemedim.
4: Peki.
0: Utanırım dedi.
4: Utandı peki. Salah mıdır, Salah mıdır?
0: Salah'tır herhalde yani.
4: Çift leyle midir, tek leyle mi? Salah mıdır?
0: Çift leyledir. Çift leyledir.
4: Yazılış çift ley de Salah diye, ama Salah diye mi okunur acaba?
0: Merak etmeyin. Bu sene o ismi de herkes ezberler.
4: Ya! Ağzı kulaklarında Aksal Yavuz abimizle birlikteyiz.
0: Bakın bütün Trabzonsporlar bu yıl böyle. Yani şu anda şehirde, çevre illerde herkes o duygular içerisinde.
4: Yani abi fırını götürdüler, hiç umrunda değil değil mi? Abi köfteci yanıyormuş, önemli değil, yansın falan.
0: Yok. Hani o zaman ben o cümleyi tamamlayayım. Dünyayı sel alıyor, ördeğe vız geliyor misalim. Öyle bak diyor. Emre bu transferler devam edecek. Bir iki tane daha oyuncu alınacak.
4: Darwin Nunez diyorum, susuyorum. Aksal
0: Ben bilmem. Ben bir şey diyemem.
4: Ya sen bilmezsen kimse bilmez. Darwin Nunez diyorum
0: yok,
4: abi.
0: Yok.
4: Biraz açalım.
0: Keyifli bir lig izleyeceğiz. Trabzonsporlar çok mutlu. Çok mutlu. O mutluluğu da Trabzonsporların yüzünde gördüğün zaman ben de ayrıca mutlu oluyorum.
4: Ha, bu Darwin Nunez geliyor mu da?
0: Emre, ben transfer işleriyle pek ilgilenmiyorum, bilmiyor musun? Ben muhabir değilim. Neden olmasın diyeyim sana o kadar.
4: Ya sen eski kurtsun abi. Hala en iyi kokuyu alan, en iyi haberi yapan, en iyi yorumu yapan, en mükemmel Trabzon yazarısın.
0: Eyvallah. Övgün için teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Olabilir Emre. Görüşme halindedir. O kadar değil.
4: Peki abi. Abi harikasın. Çok keyifliydi.
0: Sağ ol. Eyvallah. İstanbul'a selamlar. Görüşmek üzere.
4: Abi İstanbul'dan sana selamlar. Gelirken bir Muhammed Salah forması.
0: bana sorumluluk yükleme. İyi yayınlar diliyorum.
4: Öpüyorum.
0: Görüşmek üzere.

0: Hadi sağ olasın. İyi akşamlar.
1: Efendim sevgili Aksal Yavuz'la birlikteyiz. Ve Trabzonspor açıkladı. Yarın Papara Park'ta buluşuyoruz diyor. Muhammed Sallan imza törenini için yarın saat 19.30'da Papara Park'ta buluşuyoruz. Yeni transferimiz Muhammed Sallah 6 Ağustos Perşembe yani yarın saat 19.30'da Papara Park'ta imza atacaktır. Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla bak yeni sezon formalarıyla Papara Park'a davet ediyoruz diyor Trabzonspor. X'ten yaptı bu açıklamayı az önce ve bu akşam saat 20'de Trabzon Havalimanı'na inecek Muhammed Sallah ve ardından da yarın 19.30'da Papara Park'ta imza atacak. İnanılmaz bir an. Trabzonsporluların müthiş bir coşkusu var. Trabzonspor adeta alev alev yanıyor coşkuyla ve Trabzonspor taraftarı çok mutlu. Trabzonsporlular çok heyecanlı. Gerçekten müthiş bir transfer Muhammed Sallah ve Trabzonspor taraftarının bu coşkusuna, Trabzonspor heyecanına biz de ortak olalım mı? Hadi birazcık Muhammed Sallah'la ilgili bakın ne hazırlamışlar bir kulak verelim.

0: Evet, Muhammed Sallah için bu güzel şarkıyı yapmışlar hemen. Önce bir reklam, ardından sizlerle sohbetimiz tüm hızıyla devam edecek. Trabzon'dan ayrılmıyorum. Nurgül Günaydın'a gideceğim. Nurgül Günaydın'la zamanı paylaşacağım. Ama önce bir reklam görüyorum.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Kulağınızdan gol sesi reklam. Eksik olmasın.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Ve hattımızda süper bir isim var. Saatler tam 19'u gösteriyor. Cap canlı bir yayında sizlerle birlikteyiz. Naklen yayında gecenin heyecanını sizlerle paylaşıyoruz. Muhammed Sallah geliyor. Fenerbahçe'nin maçı var ve biz her şeyi konuşuyoruz. Trabzon'a gidiyoruz. Ve saatler tam 19'u gösterirken ding dong ding dong hattımızda sevgili Nurgül Günaydın var. Nurgül Yeşildağ diyecektim bak. Nurgül'cüm günaydın.
1: Günaydın. Good morning.
0: Hep genelde ben herkese böyle günaydın diyorum ama tabii güneş batıyor artık. Güneş battığı için de evet, mutlu akşamlar. İnsanlar alıştılar beni sabah dinlemeye, bir sürü mesaj atmışlar. Ya abi diyorlar, sen gece mi yapıyorsun sabah mı? Bu arada ortalık orada karışık herhalde, geldi mi Salla? Nurgül beni duyabiliyor musun?
1: Duyuyorum şu anda.
0: Geldi mi Salla? Ortalık karışık herhalde orada.
1: Yok, henüz gelmedi. Şu anda biz de bekliyoruz havalimanında. 8 gibi saat 20.00'da inmesini bekliyoruz. Çok inanılmaz bir izdiham var, inanılmaz bir kalabalık var. Ve gerçekten görülmeye değer bir manzara. Ben bir yandan da dolaşıyorum. Pankartlar, dövizler, Arapça yazan şu anda bir döviz görüyorum. Tabii ben okuyamadığım için gerçekten görülmeye değer bir manzara var. İnanılmaz bir kalabalık var. Salah gerçekten Trabzon şehrine değil, Türk futboluna çok katkı sağlayacak bir isim olacak. Ben dediğim gibi Trabzonspor'a değil, Türk futbolu için de çok önemli bir transfer bu. Trabzonspor'un bu işi çok büyük gizlilik içerisinde yürüterek sonuçlandırması da takdire şayan diye düşünüyorum.
0: Peki Trabzon taraftarı olayı nasıl okuyor? Ve Trabzonspor'da az önce bağlantılarımda 1996'da öyle bir kopukluk, öyle bir hüzün olmuştu. Ama onun öncesindeki ruh yeni geldi gibi bir değerlendirme var. Hatta Abdullah Avcı'nın şampiyon olduğu süreci tetikleyen bir süreç gibi diyorlar. Ne dersin?
1: Evet. Yani taraftar, evet biliyorsun sen de uzun zaman Beşiktaş'la anıldı adı. Beşiktaş'la beraber neredeyse iş bitme aşamasına geldi. O süreçte taraftar çok fazla olaya girmedi sosyal medyadan. Ancak ne zaman ki Beşiktaş masadan kalktı, biz de o süreçte kamptaydık. Trabzonspor'un kampında, Salzburg'la Avusturya'daydık. Bu sürecin ardından sosyal medyada bir anda patlak vermesi sonrası Trabzonspor taraftarı da bir anda bu işin içine iyice havasına girdiler diyebilirim. Şu anda da müthiş bir taraftar kalabalığı var. Burada şunu da söyleyeyim. Beşiktaş'a da çok ince göndermeler yapılıyor. Neler söyleniyor Beşiktaş'a? Neler söyleniyor? Yani başkan bize Beşiktaş'ı al diyorlar. Yani tabii bunlar işin magazin tarafı. Beşiktaş şeyleri de var burada. Biraz kartal figürleri de var. Salah'ın fotoğrafları var. İnanılmaz güzel şeyler var ama her şeyden önemlisi ben Salah'ın kariyerini zaten okumaya tekrar anlatmaya gerek yok. Kariyerini sayfalarca yazsak da belki sığdıramayız. Ama dediğim gibi şu anda evet hemen yanımızda yine taraftarlar gerçekten şov yapıyorlar. Hiç çok erken saatlerde geldiler buraya. Biz saat 5 gibi buradaydık. Biz geldiğimizde inanın o kadar kalabalık vardı ki. Üstelik de güneşin tam tepede olduğu nokta saatlerde ve taraftar Salah'ı saatlerdir bekliyor burada ve gittikçe de artan bir kalabalık var. Saat 8 gibi inecek olması belki biraz daha sarkabilir şeklinde söylentiler de var. Ama tabii ben kulüp yetkilisine sordum, tam saat 20.00'da ineceğini söyledi uçağın, başkan özel uçağının. Taraftar çok mutlu. Şimdi biliyorsun belki sen de görmüşsün sosyal medyada Nunez ismi var.
0: Onu soracaktım. Darwin Nunez de geliyor
1: mu? Arayışları var. Evet, Darwin Nunez'in gelme ihtimali de biraz olasılığı yüksek gözüküyor. Burada da konuştuk gazeteci arkadaşlarla. Gerçekten ilginç şeyler oluyor. İlginç şeyler yaşanıyor Trabzonspor'da. Çünkü Sörloth'la Lavoviç daha düne kadar konuşuluyordu. İkisinin ismi çok öne çıkıyordu. Ama bir anda Nunez ismi ortaya çıktı. Buradaki gazeteci arkadaşlarla da konuştuk. Trabzonspor muhabiri arkadaşlarla. Onlar da bir iki gün içerisinde bu konudan netleşebileceğini ifade ettiler. Herkesin görüşü bu yönde. Her an bir sürpriz daha yaşanabilir. Kaldı ki biliyorsunuz Salah'ın takım arkadaşıydı Nunez. O yüzden Trabzonspor iyi bir kadro kurmaya çalışıyor. Hedefi belli ki şampiyonluk. Çünkü artık 3 bulvarda yarışacak olması sadece bununla açıklanabilecek bir durum değil. Türkiye Kupası, Avrupa'da mücadele edecek. Hemen başlayacak zaten ligle birlikte Avrupa mücadelesi. Biliyorsun French Baroş ve Polonya ekibinin karşılaşmasından galip çıkacak takımla eşleşecek Trabzonspor. Ki bu maça kadar da kadrosunu oturtmak istiyor. Gerçekten işte Onarçu'nun satışı gündeme geldi. Vivu'nun geldi ama Fatih Tekin'in de kampta bizim edindiğimiz izlenim. Bu iki ismin özellikle Vivo'nun gidişine çok sıcak bakmadığı yönde. Zaten Fulham'ın da burada Trabzonspor'un istediği rakamlara çıkmaması sebebiyle bu transferde gerçekleşme olasılığı çok düşük. Kaldı ki şampiyonluk kadrosunu zaten oluşturuyorsan, Salah'ı da alıyorsan Vivo'yu da takımda tutmak gerekiyor. Onarçu'yu da aynı şekilde zaten Nunez'i alacak olursa eğer Onarçu gönderilecek mi de alınacak? Hayır. Çünkü çok daha iyi bir santrofora da ihtiyacımız var demişti Fatih Tekke. Çünkü hem

0: sakatı var, bunun sakatlığı var, cezası var. Uzun bir sürü maraton, lig maratonu hepsini de göz önünde bulundurursak bu anlamda çok iyi bir santrafora daha ihtiyacımız var demişti. Onun için de takımda mutlaka kalması gerektiğini dile getirmişti. Güçlü bir kadro kurmak istiyor Trabzonspor ve bunun temellerini iyice attı. O yüzden güzel bir oluşum var. Zaten kamptaki izlenimlerimizde gayet güzel Fatih Tekke'nin oluşturmak istediği takımı büyük ölçüde oluşturduğunu düşünüyorum. Ben kendim de sormuştum ona son maçtan sonraki basın açıklamasında, oradaki değerlendirmesinde. Yani taraftar nasıl bir Trabzonspor izleyecek, oluşturmak istediğiniz Trabzonspor ne kadarını burada yapabildiniz diye. Hoca da takımından oldukça memnundu. O yüzden ben Trabzonspor adına olumlu bir sezon geçeceğini düşünüyorum.
1: Nurgül Günaydın'la birlikteyiz. Çok değerli bir gazeteci Trabzon'dan bizlerle birlikte. Nurgül, yarın zannediyorum imza töreni, bir açıklama Twitter'dan evet, yayınlandı.
0: 19.30'da. 19.30'da imza töreni olacak. Papara Park'ta gerçekleşecek. Ve dediğim gibi taraftara açık olacak. Oldukça da büyük bilgi olması bekleniyor. İlçelerden, şehir merkezinden bütün belediye otobüsleri ücretsiz olarak taraftarları stada taşıyacak. Onun da bilgisini hemen verelim. Çok önemli, çünkü herkes yarın Salah'ı görmek için sabırsızlanıyor. Sanıyorum Papara Park'ın kapasitesinin iki katı taraftar orada olacak. Dışarıdan da bir o kadar taraftar takip edecek. Çünkü dışarıya da dev ekran kurulacak diye bir bilgi de var bizde.
1: Nurgül, Trabzonspor formalarına ve kombineye ilgi çok fazla. Fiyatlar belli
0: İnanılmaz.
1: Mi?
0: İnanılmaz. Nasıl? Yok, fiyatlar aynı. Zaten 4499 TL bu sezon açıklanan fiyat bu şekildeydi. Bunların üzerine hiçbir şekilde zam gelmedi. Sadece TS Club'lar şu anda tamamen boşaldı ve neredeyse yok denecek kadar az diyebilirim. Belki çocuk ürünlerinde çok az ürün kalmıştır. Onun haricinde Trabzonspor gerçekten taraftarı sahip çıktı. Taraftar Ertuğrul Doğan'ın verdiği mesajı olumlu algıladı ve karşılığını verdi. Beni cesaretlendirin dedi dün akşam canlı yayında. Yani sahip çıkın, herkes destek versin dedi ve taraftar da başta formalar olmak üzere bütün kombineleri de bitirmek üzere, onu da söyleyelim.
1: Nurgül, yerel iş insanlarından ve Trabzon gönüldaşı Trabzonspor taraftarlarından da bir destek alacak gibi gözüküyor Sayın Başkan.
0: Tabii ki, yani Ertuğrul Doğan bunu da söyledi zaten. Bununla alakalı olarak da şehirde kalacak sanıyorum birkaç gün. Burada da şehirdeki başta belediye başkanları olmak üzere herkesi dolaşacak. İş insanlarını, şirketleri, firmaları dolaşacak. Onlardan da destek alacak.
1: Nurgül Günaydın'la birlikteyiz. Nurgül, Trabzonspor taraftarına baktığında taraftar olayı satmaktan dolayı üzgün mü? Ve
0: Sallal'la
1: ilgili...
0: Hayır, hiçbir şekilde üzgün değil.
1: Sallal'la değil tabii ki. Genel kanı ne? Bir de onu da anlatmanı istiyorum.
0: Yani yeni transferler oldukça ilgi gördü. Saviolo, Cabral. Yani o kadar güzel transferler gerçekleşti ki taraftar şu anda hani gidene hiç bakmıyor bile desem yeridir. Çünkü gerçekten taraftar şu anda inanılmaz derecede Salah'la o zirveyi bulduğu için bir daha da arkasına dönüp de o niye gitti ya da Augusto niye gitti diye bir serzenişte bulunmayacaktır. Zaten şu andaki tabloyu da görmenizi isterdim.
1: Peki şimdi tabii Darwin Nunes de gelirse adeta Pandora'nın kutusu açılmış olacak. İnanılmaz bir durum söz konusu olacak. Ertuğrul Doğan, Uğurcan'ın satışı, oyuncuların satışı çok önemli gelirler elde ediyordu. Trabzonspor genelde yetiştirici kulüp gibi gözükürdü. Ama birazcık bu formatın dışına mı çıktı, ne dersin?
0: Yani formatın çok dışına çıkmak da değil aslında. Zaten Trabzonspor'un son yıllardaki en önemli hedefi bu. Yani yetiştirip hem ondan faydalanmak hem de satmak, satarak gelir elde etmek. Ama tabii bu yıl hem Avrupa Kupaları hem de ligdeki o yorucu uzun maratona oradan daha iyi çıkabilmek adına güçlü transferler yapmak zorunda. Çünkü rakiplere baktığımız zaman herkesin, Galatasaray'ın zaten iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe'de iyi transferler yapıyor. Beşiktaş keza o şekilde yeni bir antrenörle de başlıyorlar. Trabzonspor'da iyi bir kadro kurmak zorunda. Avrupa'dan geçen yıl zaten

0: Avrupa'ya gitmemişti biliyorsun. Avrupa hedefinde de gidebileceği en iyi yere kadar gitmeyi hedefliyor. O yüzden de bu transferleri yapmak zorundaydım.
1: Forma satışlarından bir pay verilecek mi sorusu gelmiş. Var mı öyle
0: Yani
1: bir pay?
0: onlar dediğim gibi kap açıklamasında ancak net olarak öğrenebiliriz. Çünkü şu anda halen daha bu konuyla ilgili net bir şey yok. Biz de ancak bunu sadece şeyde görebileceğiz. Kap açıklamasında net olarak görebileceğiz.
1: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı biz istemedik Salah'ı demişti açıklamalarıyla. Ertuğrul Doğan az önce Salah'ın kariyerini konuşacak halimiz yok. Premier Lig'in en büyük oyuncusu, çok pozitif bir arkadaşımız. Trabzonspor'a ciddi faydası olacak. Dünya Kupası sırasında Salah'ın menajeriyle görüşme olmuştu ama başka takımlar da vardı. O yüzden ilerleyemedik. 4-5 gün içinde sonuçlandırdık demiş. Serdar Adalı'nın biz istemedik ifadelerine de hiç bilgim yok. Biz istedik ve aldık demiş.
0: Evet, bugün olmuş bu açıklamalar. Biz de zaten dediğim gibi bugün tamamen Salah transferine yoğunlaştığımız için bu açıklamaları da yani sosyal medyadan gördük. Hani buna çok fazla yorum getirmek istemiyorum. Ertuğrul Doğan duruşu her zaman nettir. İfadelerinde her zaman doğrudan direkt olarak veren bir kulüp başkanıdır. Ben orada da onun söylediklerine katılıyorum. Çünkü Trabzonspor Beşiktaş masadan kalktıktan sonra bu transfere oturmuştur. Zaten biz kamptayken de hatırlıyorum Önder Özen'in basın açıklamasını basın toplantısında da takip etmiştik. Net olarak o transferi rafa kaldırdıklarını, kapattıklarını ifade etmişti. Trabzonspor'da bu ifadelerden sonra masaya oturarak Salah'a talip olmuştu. Ki Ertuğrul Doğan da istedik aldık ifadeleri bunu gösteriyor bana göre.
1: Peki Salah'ın gelişi Trabzon'da dört büyük majör değişimi tetiklese bu dört büyük değişim ne olacak sence?
0: Yani ne olacak? Yıldız transferi artık çok kolay olacak Trabzonspor için. Şehir için çok marka bir isim. Bundan sonrası hem şehir adına hem Türkiye adına inanılmaz bir tanıtım olacak bana göre. Bir de şunu söyleyeyim. Ben kamptan döndüğüm akşam İstanbul aktarma gelirken havalimanında Trabzonlu bir turizmciyle karşılaştım. Otel sahibi aynı zamanda. Bana şunu söyledi. Evet, Arap turistler İstanbul'a, Trabzon'a çok geliyor ama bizim ülkemize en az gelen turistler Mısır'dan. Mısır'ın kapısı çok kısıtlı. O kapı da artık açılacak dedi. Bu da çok önemli bir detay bana göre. Dediğim gibi artık bundan sonrası için yani yurt içi yurt dışı, hani yurt içini demiyorum, yurt dışı basınının da ilgisi olacak Trabzon'a. Yıldız transferleri artık çok daha kolay olacak. Çünkü marka bir isim, kariyerli bir oyuncu. Ondan sonrası çok çok daha iyi olacak. Ben bunları şimdilik öngörebiliyorum.
1: Salah transferi Trabzonspor transferi mi yoksa Türk futbolunun dünyaya verdiği bir yanıt mı?
0: Tekrar alabilir miyim?
1: Salah transferi Trabzonspor'un bir transferi mi yoksa Türk futbolunun dünyaya verdiği yanıt mı?
0: Ya elbette Trabzonspor özelinde Türk futbolunun dünyaya verdiği bir yanıttır bu.
1: Peki şimdi Salah gelişiyle birlikte Trabzonspor'un Avrupa hedefinde de bir farklılık oluşur mu?
0: Çok anlayamadım. Çok gürültülü. Bir daha alabilir miyim?
1: Tabii ki Nurgülcüm. Trabzonspor 3 kulvarda koşacak dedin ya. Şampiyonluk
0: Evet.
1: Avrupa hedefi de daha da büyüdü mü şimdi sence?
0: Kesinlikle, kesinlikle büyüdü Trabzonspor'un. Hani artık Avrupa Ligi'nde zor rakiple karşılaşmaktansa konferansa düşelim anlayışı vardı önceki yıllarda. Şimdi o yok artık. Avrupa Ligi'nde gidebildiği yere kadar, hatta finale kadar gidebilecek bir Trabzonspor oluşturulmaya çalışıyor. Bunu net olarak söyleyebilirim.
1: Nurgül, eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Şimdilik bu kadar söyleyelim. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Çünkü saatte yaklaştı, biz de yerimizi almak zorundayız.
1: Biraz
0: Herkese
1: çevrede tezahürat
0: mutlu
1: var mı?
0: akşamlar dilerim.
1: Çevrede
0: Var.
1: tezahürat var mı? Bizi dinletsen azıcık.
0: Hangisini dinleteyim? O kadar çok var ki. Söylüyorum, hemen bir tane dinletiyorum. Hadi dinleyin. Ha. Tezahürat.
1: Evet, sevgili Nurgül, Trabzon. büyük bir coşkuyu dinletiyor bize.
0: Okey mi?
1: Alemin kralı geldi. Doğru gördük. Evet. Çok teşekkürler Nurgül. Evet. Harikasın.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Harikasınız. Evet, Nurgül'le birlikte olduk. Nurgül günaydın. Çok değerli bilgiler aktardı. Hakikaten sallağın gelişi Trabzon'u sallamış, tabir yerindeyse. Muazzam bir kalabalık, muazzam bir coşku ve muazzam bir hareketlilik var. Ve hani ne derseniz desin. Mesela işte Hakan Güneş yazmış. 27 yaşında Osimhen maaşı 21 milyon, 34 yaşında Salla imza eklenirse 22,5 milyon falan. Hocam hepsi bir kenara, çok büyük transfer. Yani şimdi Hakan Galatasaraylı, çok iyi biliyorum Hakan'ın Galatasaraylı oluşunu. Yani bunu yazmaya gerek yok çünkü Ozan Hacı geldiğinde de çok eleştiri oklarına hedef olmuştu. Salah çok büyük transfer hocam, kim ne derse desin. Ve inanılmaz bir transfere imza attı. Tebrik ediyorum Trabzonspor'u. Çünkü İşte Hacı'nın gelişi Galatasaray'da UEFA Kupası'na çıkan yolculuğu tetiklemişti. Bu anlamda birçok şeyi de tetikleyebilir Salah'ın gelişi. Tabii sorarız, Salah mıdır, Salah mıdır, onu da konuşuruz. Emre abi iyi yayınlar, değerli annenize şifalar. Fenerbahçe için en uygun forvet kimdir? Sorarız. Az sonra Süleyman Arat'la birlikteyiz, bu soruyu sorayım. Yaş bu Salah'ı ne kadar abartsanız Salah'ı gören Hacı mı oluyor demiş. Vallahi ya bununla ilgili bir soru da var. Çalış senin de olur diyor yani. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur demiş. Sesini duymak güzel, maçı da anlatırsanız ne güzel olur demiş. Vallahi maçın anlatımı radyoda yasak biliyorsunuz, ben anlatamıyorum. Emre abi sabah akşam sen muhteşem bir şey arada isteriz demiş. Olur tabii, Berk onay verdiği sürece ben her daim sizlerle birlikteyim. Aksal abi bundan sonra sağlığına sesine dikkat etsin, bol bol böyle bağlanacak ona göre demiş. Taat Tanrıkulu'ndan gelmiş. Canlı mı Emre abi? Canlı hocam. Cap canlı. Bak saat 19.08.18. 19.20 gidiyor. 19.18. Salah değil, Salah demiş. İşte diyorum ya, Salah mıdır, Salah mıdır, soracağız onu. Emre abi yayınlar, İstanbul'dan Serhat. Fenerbahçe taraftarıyım. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkarttılar. Bu transfer ciddi bir yatırım transferi. Bence çünkü çok fazla genç oyuncusu var ve iyi satışlar yapıyorlar. Şimdi Salah'la beraber bütün dünyanın dikkatini çekecekler demiş. Bence de. Arapça dikine oyna Salah nasıl denir? Trabzonsporlar Translate sitesinden bunu aratıyorlarmış. Yallah Salah, yallah. Yok artık, daha neler ya. Kolay gelsin, yayınlar. Trabzonspor taraftarı Metin ben. Emre abi Salah hayırlı olsun, Trabzonspor'a faydası olur, Türk futboluna marka değeri için önemli transfer. Emre abi Salah abi, telefon alacak mısın? Yok almayacağım. Telefon yok sevgili dostlar, çünkü bugün Fenerbahçe'nin de maçı var ve o yüzden Süleyman Arat'a gideceğim ve Süleyman Arat'tan ayrıntıları almaya çalışacağım. Stada gideceğim ve stattan sevgili Süleyman acaba bize neler anlatacak, bunu soracağım. Kullanıcı meşgulmüş. Süleyman abi benim bu saatte arayacağımı unutmuş olsa gerek, kullanıcı meşgul diyor. Süleyman Arat meşgul olma lütfen diyelim ve Süleyman Arat'ı, yanında Süleyman Arat'ın birileri varsa söylesin. Emre Tile varıyor desin. Efendim keza yine aynı şekilde gelen mesajlar var. 33 ile başlayan numarama 0533-265-3995'e. Selam Emre Bey, Hacı 30 yaşında geldi demiş. Olsun, fark etmez işte, 30, 34, 33. Ben 33 yaşında diyebiliyorum. Hacı geldiğinde kaç yaşındaydı? 33 yaş diyebiliyorum ama yanlış biliyor olabilirim. Bir bakacağım. Hacı Galatasaray'a geldiğinde kaç yaşındaydı? Ona bir bakalım. Bilenler benden de, ben ama biraz 30'u geçtiğini biliyorum. Ve bir de tabii dünya futbolunda birçok şey değişti. Yani bugün artık 40 yaşında, 36 yaşında, 38 yaşında oyuncular. Evet, 1965 doğumlu. Ve Galatasaray'a 96'da gelmiş, 31 yaşında gelmiş. Hatta 31 yaşını bitirip gün almış. 31,5 yaşında gelmiş. Transfer olduğunda 31 yaş 5 aylıkmış. 32 yaşındaymış. Hocam yanlışınızı da düzeltmiş olalım kıymetli dostum. Emre abi saygılar. İnşallah ödeneceği de artıyordu. Sabah akşam neticede paralar mı?

Yok, aynı paraya çalışıyoruz hocam. Emre Bey, iyi yayınlar. Bugün Fenerbahçe'nin maçında çok kart olur. Fenerbahçe bu maçı alamaz. Gönlüm almasından yana ama kırmızı kart olur. Fenerbahçe'de ama güzel maç olacak demiş. İnşallah Süleyman Arat'ı aramaya devam ediyorum. Ona bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Ve şu anda da hattımızda Süleyman Arat üstadım var. Abi günaydın.

0: bir şey olursa bu akşam çok mutlu geçmez yani.
1: Peki, saatler 19:22'yi gösteriyor. Kadıköy'de hava nasıl?
0: Vallahi bir yayına daha bağlandım Emre'cim. Henüz gidiyorum ya Kadıköy'e. Ama yollarda Fenerbahçe'li forma giyen taraftarları görüyorum. Çok da normal zaten. Bütün Fenerbahçeliler heyecanla bu maçı bekliyordu. Herkesin kalbi, nabzı bugün stadyumda atacak.
1: Peki, Süleyman Arat çok iyi bir Fenerbahçe muhabiri, onunla birlikteyiz. Abi,
0: Teşekkür ederim.
1: özellikle Trabzonspor'un bugün Salah'ı getirmesi Fenerbahçe
0: Evet.
1: maçını birazcık gölgede bırakır gibi gösterse de Fenerbahçe için çok kritik bir maç. Sizce
0: Tabii.
1: Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da gerçekten çeyrek final seviyesinde bir takım oluşturdu mu? Bu turları geçip Şampiyonlar Ligi yolculuğuna devam eder mi?
0: Tabii senin bu soruyu sormanın nedenini ben biliyorum. Çünkü beğenmedin Gornik Zabze maçında. Haklısın da ama sezonu yeni açmıştı. Hava sıcak, sakatlar var. Bir önceki kadronun aynısıyla çıkmıştı Fenerbahçe. Ama şimdi sakatlar düzeldi. Milli takımlardan dönenler 5-10 antrenman yaptı takımla. Yani şimdi gerçek Fenerbahçe yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. O nedenle de ben yani bu akşamdan itibaren farklı bir Fenerbahçe'yi sahada göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla da bu akşam kazanmasını bekliyorum. Çünkü şimdi Ağustos ayı gerçekten tüm takımlar için çok sıcak geçecek. Hem iklim olarak sıcak hem de maç trafiği açısından çok sıcak. Yani bu akşam Fenerbahçe Sturm Graz'la oynayacak. 11'inde 11 Ağustos'ta rövanşını oynayacak bu maçın. 4 gün sonra da lig başlıyor. Gençler Birliği ile Ankara'da ilk maçını yapacak Fenerbahçe ligde. Eğer burada Sturm Graz'ı geçerse turu eline alır cebine koyarsa 18 veya 19'unda rakibiyle oynayacak. Yani büyük bir ihtimalle ben hala ilk maçı kaybetse de Olympique Lyon diye düşünüyorum. Ve onun ardından 25 veya 26'sında da bunun rövanşını oynayacak. Ardından hemen lig maçı. Yani Ağustos ayı dolu dolu her gün maç var neredeyse. 3 günde bir, 3 günde bir. O yüzden burada kadro derinliği, tecrübeli oyuncular, tüm bunların hepsi çok çok önem taşıyor. Fenerbahçe'de de bunların hepsi var. Bence Fenerbahçe bu işin üstesinden gelecek. Bu sene gruplara kalacak diye düşünüyorum ben. Çünkü 17 yıl oldu. Herkes Şampiyonlar Ligi marşına hasret Fenerbahçe'de. Bu kadroda onu başarabilecek güçte. Ya özellikle mesela orta sahası, Fenerbahçe'nin orta sahası Guendouzi, Asensio, İsmail, Kante. Avrupa'nın en iyi orta sahası. Hatta Bartu bile bugün her takımda oynayabilecek kalitede bir oyuncu. Böyle baktığın zaman güçlü orta saha, hızlı kanatlar. Şimdi Vedat Muriç takıma dönecek. Ardından bir golcü de gelecek. Böyle olunca da her hattı mükemmel hale dönüşecek Fenerbahçe'nin. Şöyle kalesi Ederson geçtiği zaman sağda Semedo, solda Ake, Skriniar. Önlerinde Guendouzi, onun önünde Kante, onun önünde Asensio. Sağda Greenwood, solda Kerem. Vedat veya yeni gelecek golcü. Böyle bir kadroyu gördüğün zaman herhalde herkes ürker yani. O yüzden ben Fenerbahçe'nin giderek üzerine koya koya hem daha hazır hale geleceğini düşünüyorum. Hem de daha iddialı hem ligde hem Avrupa'da iddialı bir konuma geleceğini düşünüyorum.
1: Bu gece Fenerbahçe'nin rakibi gerçekten Sturm Graz mı, yoksa kendi üzerinde oluşan dev beklenti baskısı mı?
0: Ya ikisi de var tabii ki. Bence Fenerbahçe şimdi Gornik Sabzi maçlarında gösteremediği etkiyi bu maçta göstermek isteyecek futbolcuların hepsi. Çünkü dün taraftar antrenmana gitti biliyorsun. Yaklaşık 500-600 civarında bir taraftar kitlesi vardı. Meşaleler yaktılar, bayraklar oraya slogan içeren afişler asıldı. Dev pankartlar asıldı. Başkan gitti. Başkan taraftarlarla konuştu. Oyunculara motive edin, onlara sahip çıkın. Bu sene şampiyon olmamız gerekiyor. Sizler de görevinizi yapın dedi. Onun ardından taraftarlar bütün oyuncuları tek tek önlerine çağırdılar. Onlara sevgilerini gösterdiler. Tek tek herkesi çağırdılar. Şimdi bunların hepsi bir hava getiriyor. Dediğin gibi de biraz da stres de getiriyor tabii. Ama işte Sturm Graz kolay bir kura bence. Genç bir takım. Duran toplarda iyi, kontratak futbolunda iyi oynuyor. Taçları çok etkili. Yani korner gibi taç kullanıyorlar. Her taç atışları ceza sahasına düşüyor. Böyle olunca da tabii insan çekinmiyor değil açıkçası. Ama yine de Fenerbahçe tecrübesiyle ve kaliteli ayaklarıyla bence bu turu rahat, çok rahat geçecek diye düşünüyorum ben. Zaten erken gol bulursa farka da uzanabilir. İkinci maç turistik seyahat haline dönüşebilir.

0: O zaman öyle sorayım. Avrupa kupalarında ilk maç mı yoksa rövanş mı daha belirleyici?
1: Yani tabii ki ilk maç çok önemli. Mesela ilk maçta Gornik Zabzi'yi 1-0 yendi. Beşiktaş Midtjylland'ı 1-0 yendi. Hep tedirgin oldu Türk taraftarlar, herkes. Acaba buraya kadar mıydı diye. Ama iki takımımız da, yani biri zorlanarak da olsa, diğeri de ilk yarısı zorlanarak da olsa geçmeyi başardılar turu. Yani tabii ki ilk maç çok önemli. İlk maçta alınacak rahatlatıcı bir skor. Teknik heyetinde, kadronun da, taraftarın da içini rahatlatıyor ve elini güçlendiriyor. Ama yine de iki maçı bir bütün olarak bakmak lazım. Bizim gençliğimizde böyle atılan bir gol iki gol sayılıyordu. O günler enteresanmış, şimdi bakınca bana garip geliyor. Böylesi tabii çok daha mantıklı. Gol goldür orada da burada da. Bir gol bir goldür yani. Dolayısıyla da şimdi Türk takımlarının bu sene, Başakşehir bizi üzdü ama hepsinin başarılı olacağına inanıyorum. Şimdi bu Trabzon ilerlemeyecek mi? Beşiktaş böyle bir kadroyu kurdu. Trabzon'da. Trabzonspor'da bakın tek tek sayalım şöyle. Beşiktaş'ta Salih var değil mi? Trabzon var. Fenerbahçe'de Greenwood var, Vedat Muriç var, bir golcü daha alınacak. Trabzonspor'da Onana'yla Muhammed Salah ve Muçi var kalede de.
0: Darwin Núñez geliyor şimdi, bir de Darwin Núñez'i alıyorlarmış.
1: Evet, aman tanrım yani. Galatasaray'da Leroy Sané var, Osimhen var. Yani böyle bir ligin kalitesi birçok Avrupa ülkesinde yok yani gerçekten. O yüzden bizim böyle beraberliklere razı olup turu kıl payıyla geçme dönemimizin bitmesi gerekiyor. Yani bu kadar yıldızlarla, bu kadar starlarla bütün Avrupa futbol severlerinin gözü Türkiye'nin üzerine çevrilmişken bizim de bu maçlarda ona bizim seviyemizin yükseldiğini göstermemiz lazım. Çünkü artık yayıncı kuruluşun maçları da hem içeride hem dışarıda daha çok seyredilir diye düşünüyorum ben. İnsanlar merak eder, Muhammed Salah'ı seyretmek ister. Ne bileyim, Alman seyirciler Nübel'in neler yaptığını görmek ister. İspanyol seyirciler Asensio'nun, Greenwood'un ne noktaya geldiğini İngiliz taraftarlar merak eder diye düşünüyorum yani ben kendimce. Ben olsam aynı durumda, bir Türk oyuncu yurt dışına gittiği zaman onun maçını hemen seyrediyorum ne noktada diye. Merak ediyorum yani. Hatta Türk oyuncuyu bırakın, bizim Türk takımlarından giden yabancı bir oyuncu olsa bile onu da merak ediyorum. Birkaç maçını en azından seyrediyorum yani. Evet. Dolayısıyla bizim ligimiz çok daha böyle parıldayan bir lig haline geldi.
0: Süleyman Arat'la birlikteyiz. Süleyman Hocam çok değerli bir gazeteci, yazar. Avusturya takımları Türk ekiplerine karşı 6 maç oynamış ve sadece 1 galibiyet alabilmişiz. Neden?
1: Evet. Eskiden bir Rapid Wien vardı, Krankl vardı, hemen aklıma geliyor, inanılmaz bir Avusturya gücü vardı. Şimdi Avusturya takımları iyi oyuncuları yakın büyük ülkelerde oynuyor. Yani lig anlamında büyük ülkelerde, özellikle Almanya'da çok fazla oynuyor. Yani kendi ülkelerin ligleri biraz zayıfladı eskisine oranla. Bu etkili tabii ki ama geçmiş yıllarda Avusturya futbolu çok önemli yıldızlar dünya futboluna kazandırmış bir lig ve futbol ülkesi. Ama şimdi takım bazında baktığın zaman genellikle orada başka ülkelerden gelip oralarda yaşayan oyuncular çok fazla oynuyor. Arnavut kökenliler çok var, Slovaklar var değil mi? O tür ülkelerden gelen oyuncular ağırlıklı olarak yer alıyor. Makedon oyuncular var. Yani kendi ülkesinden yetişen değerli ve iyi yıldızlar Avrupa'nın diğer daha pahalı, daha üst seviye liglerinde oynuyorlar genellikle. Bizim hakimiyet kurmamızın ana nedeni o. Geçmiş yıllarda hatırlıyorum, Galatasaray Rapid Wien maçları olmuştu. Gökmen bir penaltı atmıştı. Ben de küçük bir çocuk olarak o zaman orta sona gidiyordum. Maça gitmiştim ben. Seyretmiştim. Skoru hatırlayamadım sanıyorum. 2-1 Galatasaray yenmişti İstanbul'da. Ama orada elenmişti.
0: Abi şunu sorayım. Los Angeles Baltimore'dan bir değerli dostum yazmış. Diyor ki Emre, ben diyor. Adı Emre, benim adaşım. Bence Fenerbahçe her zamanki hatayı yapıyor. Kötü kadro iyi hoca, iyi kadro kötü hoca. Senelerdir aynı diyor. Ne dersin?
1: Şimdi ben ne diyeyim buna? Zor bir soru. Ama her tespite saygı duyuyorum tabii ki. Ama işte dediğin gibi Mourinho geldiğinde kadro kötü müydü bilmiyorum. Hep öyle geldi. Mesela Jorge Jesus zamanında da kadro kötüydü, hoca iyiydi denildi. Şimdi de kadro iyi, hoca kötü deniyor. Bence haksızlık yapmayalım. İsmail Kartal çok sevildi Fenerbahçe taraftarları tarafından. Hiç kimse çatlak ses çıkartmadı geldiğinde. Bunu mu getirdiniz diye.
0: Nasıl çıkartmadı ya? Benim sabah yayınları titredi. Çok fazla vardı yani, evet. İsmail Kartal'ı, Aykut Kocaman'ı ama, kabul etmeyip İsmail Kartal'ı, çok fazla çatlak ses vardı abi ya.
1: Ya bana da sorsan İsmail Kartal mı Aykut Kocaman mı diye, ben de Aykut Kocaman derim. Herkesin neticede bir futbol görüşü var, bir fikri var. Hepsine saygı duymak lazım ama şu an Fenerbahçe'nin başında teknik adam olarak İsmail Kartal var ve dördüncü çalıştırması ve her geldiğinde buradan başarıyla ayrıldı ki tekrar gelebildi. O şampiyon yapamadı, kupa da alamadı ama netice itibariyle sevdirdi oynattığı futbolu. Bu da çok önemli bir kriter. Böyle baktığın zaman bence kadro iyi. Hoca da bu kadroyu oynatabilecek potansiyelde diye düşünüyorum ben.
0: Mesut Kayaoğlu'ndan gelmiş abi sana. Az önce kadro saydın ya. Diyor ki saygıdeğer, evet, yorumcumuz saydığı kadroda 12 yabancı vardı. Yabancı futbolcu niye fazlalığını nasıl çözecek Fenerbahçe diyor.
1: Fenerbahçe yabancı oyuncu fazlalığını bence bu önümüzdeki hafta şu Stumgras maçına eğer geçerse önümüzdeki haftadan itibaren hem yeni golcüsünü getirecek. Ya daha doğrusu bu hafta yarın bile olabilir yeni oyuncunun gelmesi. Ama peş peşe gidenler de başlayacak. Beko'a gidecek, Livakovic gidecek, Amrabat gidecek, Diego Carlos gidecek. Onun haricinde takımda hiç kimsenin ummadığı başka oyuncuların da gitme ihtimali çok güçlü.
0: Fred gidecek mi mesela?
1: Fred mesela şu an en formda, bu akşam oynayabilir Fred.
0: Peki abi Livakovic'i tutup Ederson'u yollamaz mısın? Ben öyle yaparım mesela. Ben Ederson'a güven vermiyor bana.
1: Ya Livakovic de Fenerbahçelilere güven vermiyor. Ederson da vermiyor aslında. Ama Ederson'un iyi kaleci olduğu tartışılmaz. Zamana ihtiyacı var. Belki zamanı iyi değerlendirirse, taraftarla barışırsa, çünkü geçen sene bir sıkıntı yaşadı taraftarla. O sıkıntının uzantısında bu tartışmalar çıktı. Ama sonucunda iyi kaleci olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Brezilya milli takımının kötü geçen bir sezonda bile kulübesinde de olsa vardı. Eğer Fenerbahçe'de her maç oynasaydı, formda görünseydi belki de birinci kaleci olarak çıkacaktı Brezilya milli takımıyla. Ama ona da yaramıyor tabii kötü oynamak. O da geriledi. Ama taraftara bağlı. Bu biraz taraftar bağrına basarsa Ederson'a eski formunu çok rahat bulabilecek potansiyelde. Bir yol ayrımı yaşanırsa maddi anlamda da Fenerbahçe'ye çok büyük hasar verir. Çünkü çok yüksek astronomik maaşı var. Aynı Mourinho gibi hasar vererek gider.
0: Peki Süleyman Arat hocamla birlikteyiz. Diyor ki bir değerli dostum. İyi akşamlar. Abi beni biliyorsun. Söylediğim her şeyin %85'i tutuyor. Fenerbahçe bu turu da gelecek, geçecek. Oynayacağı turu da geçecek. Ve Şampiyonlar Ligi'ne, harika, kalacak. Fenerbahçe düşmanlarına söyleyin. Ben bir Beşiktaşlıyım. Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla gitmesini gönülden istiyorum demiş. Ben de bu
1: tabii
0: soru
1: canım,
0: üzerine...
1: Tabii ki.
0: Şöyle bir soru sorayım abi sana. Fenerbahçe'de bir zayıf halka var mı saha içerisinde?
1: Yani Fenerbahçe'de en zayıf halka bence kalede. Şimdi yani Ederson'un formsuzluğu, Mert'in de dizlerinden bir sakatlığı olduğunu biliyoruz. Ama birinden biri oynayacak bu akşam bence. O oynayan da eğer iyi oynarsa sezon boyunca Fenerbahçe'nin kalesini o koruyacak hep. Çünkü çok fazla Mert'i oynatırsan Ederson'u da daha başlamadan küstürürsün. O yüzden de bu akşam da bir Ederson hamlesi olabilir. Yani %51 ben Mert'in kalede olacağını düşünüyorum ama Ederson da olabilir yani.
0: Baba sana bir soru var. Ohio Columbus'tan Amerika sana yardırıyor bugün. Diyor ki değerli dostum, Salah, Greenwood, Trossard, Sané farklı ülkelerden maçlarımız seyredilir. Şimdi yayın hakları konusunda yenileme olur mu? Bu konuda kulüplerimize faydalı bir durum söz konusu olur mu demiş.
1: Olur olur, çünkü Sayın Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili görüş belirtti zaten. Yani fiyatın arttırılması için girişimler olacak yani. Çünkü böyle bir ligin bu kadar ucuza yayıncı kuruluşa verilmesi gerçekten büyük haksızlık. Yani bugün en kötü oyuncuyu alırken bile artık 5 milyon eurodan kapı açılıyor. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın birçok oyuncusu 10-15 milyon euroların üzerinde. Ligimizin kalitesi de arttı, maddi değeri de arttı. O yüzden de aynı şekilde takımlara gelecek paranın da artması gerekiyor. Herhalde üst düzey bir tavsiye ile birlikte bu sorun çözülebilir diye düşünüyorum.
0: Bu arada Hakan Güneş Fenerbahçe MFÖ'den mecburen

0: güveni atmış. Bu parçayı hediye ediyorum.
1: Bu arada gelen sesler için kusura bakmayın. Ben çünkü maça doğru gidiyorum ya, o yüzden.
0: Metroya biniyorsun değil mi?
1: Marmara'ya bineceğim. Marmara'ya diyorum, özür dilerim. Metrobüse bineceğim ve stada gideceğim.
0: Bu arada
1: şimdi sağım solum her tarafım Fenerbahçelilerle dolu.
0: Vallahi mi? O zaman şu Fenerbahçelilere söylesene, bir gol aç abi hoparlörü, hep beraber bir gol diye bağırsanıza.
1: Yok, ben yapamam onu ya Emre.
0: Aa, bak onlara bir maç anlatayım ben. Sen onların hepsi gol diye bağırsın. Hadi abi. Aç abi radyoyu. Vallahi ciddi diyorum bak. Aç sen, aç ben sesleneceğim onlara.
1: Bir grup otobüse bindi. Şimdi ben öbür otobüse binemeyeceğim seninle konuştuğum için. Onlar bindi.
0: Abi sen
1: şu an sadece bir kişi var.
0: O zaman sen gol de abi, öyle veda edelim, olmaz mı?
1: Peki. Allah söylesi olsun. Gol!
0: Hayır abi, önce ben bir anlatayım pozisyonu, sen gol diye sevin, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bak, Ederson topu yerden gönderdi. Semedo topu kontrol etti. Yanında Skriniar, ondan Ake'ye. Ake ekseni etrafından döndü, sol kanatta Osterwolde'ye. Osterwolde orta yuvarlanken yarı sahasına bakan diliminde İsmail'e. İsmail tek top oynadı Guendouzi'ye. Guendouzi sağ kanatta hareketlenen İrfan Can'ı gördü. İrfan aldı, İrfan sıyrıldı, İrfan baktı. İrfan orta şansı aradı. Asensio geriye çıkarttı. Kerem yerden pası. Talisca vur o topa. Talisca!
1: Fenerbahçe evinde 1-0 öne geçti. Maçın 5. dakikası. Devamını bekliyoruz.
0: Abi muhteşemsin diyorum. O zaman bu golden sonra coşku, sevinç, heyecan ve ne çalınır abi? Hiç kuşku yok ki şu çalınır. Bunda veda ediyorum abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgiler, hoşça kal.
1: Sevgiler benden, herkese selam ve saygılar.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Go.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Muhteşem bir isimle birlikteyiz. Göktuğ Sevinçli Üstadımız, gazeteci, yazar, televizyoncu, spiker ve bizimle hocamız bizlerle birlikte. Göktuğ abi hoş geldin.
1: Merhaba Emre'ciğim, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Göktuğ abi, Salah'la başlayalım. Sen ne derdin? Salah mı derdin, Sallah mı derdin?
1: Salah derdim ben. Evet. Muhammed Salah.
0: Salah değil mi? Ama çifle ile yazılıyor.
1: Ne bileyim vallahi, ağzımız öyle alışmış Emre. Bazı isimler biliyorsun öyle alışıyor. Ondan sonra bizde öyle yerleşiyor.
0: Galatulugat sonra, diyoruz değil mi?
1: Evet, sonra biliyorsun spikerler genelde sen de çok yaşamışsındır. Ya kendisine soruyorlar ya gazeteciye soruyorlar o ülkenin. O farklı bir yorum yapıyor. Bir anda spikerde doğruyu söylemek için onu söylüyor. Bu sefer kafa karışıyor falan.
0: Öyle, köy, öyle köy gibi oluyor. Köy.

0: bir köyde.
1: Tabii tabii öyle şeyler yaşamıştı ya. Şey neydi o Belçikalı'yı ya da yaşamıştık ya adını unuttum.
0: Bestatçık vardı bir tane. Bestatçık bizi bitirmiş.
1: Neler var. Öyle şey hakikaten öyle farklı şeyler telaffuzlar oluyordu. Vallahi ben hani salla yani ne bileyim artık ne çıkarsa bahtımıza diyeceğiz. Oradan gideceğiz yani.
0: Peki Göktuğ Sevinçli nasıl değerlendirir bu transferi?
1: Valla şöyle şimdi çeşitli yorumlarım var o tabii ki transferle ilgili. Bir kere en önemlisini şunu söyleyeyim. Bunu ben çok zamandır düşünüyorum. Yani ülkesi, halkı bu kadar zorluk çeken, bu kadar hani ekonomik krizlerle boğuşan bir ülkede bir futbolcuya bu maaşlar verilir mi? Bir kere önce bunu bir konuşmak lazım. Bu toplumsal, sosyolojik bir konu yani. Bu daha çok siyasetçileri, sosyologları falan ilgilendiren bir konu. Bu paralar nasıl veriliyor? Önce bir onu konuşmak lazım. O bence başlı başına bir konu. Hadi bana çok ben bu para işlerine çok giriyorum diye millet çok tepki gösteriyor. Sen muhasebecisin, şu musun, bu musun diyor. Hadi o tarafını geçiyorum artık bir şekilde veriliyor ki veriliyor. Yani ve birileri verebiliyor demek ki bu paralar çıktığına göre. O tarafına çok girmeyelim. İkinci tarafı transferin popülaritesi açısından tabii ki Trabzon'a çok büyük fayda sağlayacak. Yani bunu hiç görmemek için aptal olmak lazım. Müthiş bir katkı sağlayacak. Trabzon'un dünyada tanınması için de bence büyük bir katkı sağlayacak. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela ben şimdi tatildeyim. Etrafımda çocuklar var. Sohbet ediyor bak çocuklar 8-10 yaşında çocuklar aralarında ya çok üzgünüm diyor Salah'ı alamamışız diyor çocuk Beşiktaş'tı mesela. Bir tanesi diyor ki işte ben Salah'ı istiyordum diyor olmadı çok üzgünüm diyor falan. Hani böyle konuşan 10 yaş civarı çocuklar gördüm etrafımda bu çok ilginç geldi bana. O yüzden bu Trabzon adına büyük bir sevindirici bir gelişme bence yani Trabzon adına mutlu olmak lazım. Bir de işte futbol tarafı var biraz öyle bakmak lazım. Şimdi ben gene bununla ilgili zaten bir iki yorum yapmıştım daha önce de. Tamam Salah'ın tabii ki futbolculuğunu, kalitesini, kariyerini tartışmak istemiyoruz. Tabii ki tartışacak öyle bir durum da yok ama yani Salah'ın da bir düşüşte olduğunu hatırlamak lazım. Yani hatta ben Beşiktaş gündeme geldiğinde ben bu paraları vermem diye yazdığında bana Beşiktaşlar çok sallamıştı. Hatta işte gene konuşmalarımızda şöyle bir şey de söyledim. Arkadaşlar dedim. Salah zaten geçen sene Liverpool'dan gönderiliyordu biliyorsun. Yani Arne Slot'ta sıkıntısı vardı zaten. Salah gönderiliyordu. Ondan sonra göndermeyip bir sene daha uzatmaya karar verdiler. Uzattılar. 20 maç falan oynadı şeyde Liverpool'da. 7 gol 7 asist yaptı. Liverpool'da tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdi. Onun üzerine bu sene de gönderdiler. Yani olaya biraz da böyle bakmak lazım. Yani mesela bu tarz transferler olduğu zaman taraftarın gözüne perde iniyor. Yani dünyada sanki başka isim kalmamış ve bu isimimiz mutlaka almalıymışız gibi bir havaya giriyorlar. Mesela atıyorum hani 34 yaşındaki Salah'ı 26-27 yaşındaki işte atıyorum Osimhen'le bir tutuyorlar. Yani bu arka Salah ne olursa olsun büyük transfer kabul ediyorum. Sansasyonel transfer onu da kabul ediyorum. Ama hani geçen sene Kante'nin gelişini hatırla Fenerbahçe'ye. Fenerbahçeliler binlerce kişi gitmedi mi abi havaalanına? 10 binler gitti havaalanına. Kamyonlarla falan gittiler böyle. Kamyonları kasalarına dolarak gittiler. Ben diyordum ki ya kardeşiniz ne yapıyorsunuz? Hani ne bekliyorsunuz? Hani 34, o da 35 yaşındaki bir adamla ne bekliyorsunuz dedik. Orada da yemediğimiz laf kalmadı. Yani hani Trabzonlular gelip biz Salah gelecek. Tek başına bütün herkesi yenecek de bizi şampiyon yapacak falan gibi bir düşünceleri varsa bana göre burada yanılıyorlar. Ama büyük bir transfer olduğunu inkar etmemek lazım. Trabzon'un bütçesi de bu transferi karşılıyorsa onlara helal olsun diyorum. Yani bence çok faydalı, iyi bir transfer. Ama Salah 34 yaşında düşüşte bir futbolcu. Ben Dünya Kupası'ndaki Mısır maçlarında da gördüm. Yani öyle, iyi bir futbolcu işte o kadar. Yani burada çok büyük beklentiye girmemek lazım. Çok büyük beklentiler çok büyük hayal kırıklıkları doğurur. Ha şu güzel tarafı için para ödenmiyor. Yani şey ödenmiyor. Sonuçta bu parada bir hani bir reklam amaçlı bile olsa bir sene sonra Arabistan'a gönderebilirsin falan bunlar da var. O yüzden dediğim gibi yani karşı çıktığım bir transfer değil ama ben dediğim gibi Türk takımının bu tarz paraları vermesine zaten her zaman karşıyım yani. İşte bu da işin diğer tarafı.
0: Ve bu akşam Fenerbahçe'nin çok kritik bir maçı var. Rakip Sturm Graz adeta Kadıköy'de yer yerinden oynayacak muazzam bir destek.
1: Evet, evet, evet. Aynen öyle. Çok Fenerbahçeliler çok motive. Birçok arkadaşım işte tatillerini falan kesip maça gidiyorlar. Öyle, o şeyle öyle bir motivasyon var Fenerbahçelilerde. Ama diğer taraftan da tabii Gornik Zabze maçında izlediğimiz, özellikle rövanş maçında izlediğimiz bir Fenerbahçe var. Yani hani o Gornik Zabze biraz takım olsaydı, yani Fenerbahçe bugün elenmişti, ben sana net söyleyeyim. O kadar kötü bir Fenerbahçe izledik deplasmandaki karşılaşmada. O yüzden ama tabii ki Fenerbahçe de yükselerek gidecek. Hani ben maç sonrası onu da söyledim. Hani ben dedim bu maçta dedim Fenerbahçe'yi eleştirmek istemiyorum. Sonuçta yeni oluşan bir takım. Hoca tekrar geri geldi. İşte yüksele yüksele gideceğini düşünüyorum dedim Fenerbahçe'nin. Mutlaka ilk maçtan daha, yani ilk turdan daha iyi bir performans gösterecekti Fenerbahçe. Ama Sturm Graz'ın da Hartz'ı nasıl elediğini de hatırlayalım yani. Hartz biliyorsun şampiyonluğu son maçta kaybeden, bu sene İskoç Ligi'ni sallayan bir takımdı. Ama onu güle oynaya, darmadağın ederek eleyen bir Sturm Graz var. Yani burada takımların şeyine bakılıyor genelde. Hani market değerine falan bakılıyor. Tabii ki Fenerbahçe ile Sturm Graz arası bir uçurum var ama geçen sene mesela Beşiktaş'ı eleyen Lozan'la Beşiktaş arasında da uçurum vardı. Bu işler hani sadece şeyle de olmuyor. Hani kağıtta yazan parayla da olmuyor. Hatta Cruyff mu derdi, ben para dolu bir çantanın gidip
0: gol attığını görmedim.
1: Yani harika bir söz. O yüzden hani burada da küçümsememek lazım Sturm Graz'ı. Çok diri bir takım. Genç takım. Mesela Sturm Graz'ın 10 tane genç milli oyuncusu var. Fener'in 4 tane. İşte baktığında milli oyunculara gene hemen hemen 10-17 yakın birbirine. Yani tamam Fenerbahçe tabii ki kadro kalitesi açısından üstün bir takım ama daha hala oturmamış bir takım Fenerbahçe'de. Hala arayış içerisinde. Oyuncuları tam forma girmedi. Hoca devamlı geçmişte bir konuşmalar yapıyor, devamlı geçmişe yönelik. Yani daha o da tam oturamadı. Hala sanki böyle geçmişteki İsmail Kartal'ı bir hatırlatmaya çalışıyor gerek yokken, anlamsız yere. Bir Asensio şeyi çıktı anlamsız yere. Yani Fenerbahçe'de şu anda taşlar tam oturmadı yerine. Yani ne İsmail Kartal oturdu, ne futbolcular oturdu. Santrifor'u yok. Yani ne olursa olsun, ben tamam Talisca büyük topçu, ben her zaman beğenirim Talisca'yı. Ama pozisyonu gereği hani sahte 9, işte 10, o civarda oynayan bence verimli olan bir oyuncu. Yokluktan santrifor oynuyor. Tamam iki maçta da gol attı ama biri frikik, biri penaltı. Yani onun dışında öyle çok net pozisyona giren bir oyuncu da değil. Yani orada şimdi ne olursa olsun mücadele olacak. Hani orada ne kadar oynar bilemiyorum. Yani Fenerbahçe ile ilgili kafamda soru işaretleri var. Ama hani kadro kalitesiyle, Asensio'suyla falan hani aşabilir mi Talisca'nın kalitesiyle falan duran top. Onu bilmiyorum ama kolay maç olmayacağını söyleyebilirim. Ben zor maç olarak görüyorum Sturm Graz maçını. Bir de adamların ne kadar formda geldiğini de düşünürsek tabii.
0: 6 golle geçtiler bu turu. Yani tabii, Hartz tabii. Gibi. Ama Hartz tabii çok darmadağın oldu. 7 oyuncu kaybetti teknik direktörleri.
1: Ya Hartz tabii şampiyonluğu kaybederek tabii, bravo. Yani Hartz tabii şampiyonluğu da biliyorsun. Orada da böyle bir hani penaltılar.
0: 3 gol yiyince falan 90 artı da böyle acayip şeyler
1: evet,
0: oldu.
1: Evet abi, yani o bir önceki hafta Celtic'in gene 90 artı bilmem ne verilen penaltısı falan. Yani biraz aslında o şampiyonluk tabii Hartz'tan da alındı gibi oldu biraz.
0: Abi canım hani Hartz dedi ki ben ağzımda böyle kuş tutsam da hikaye.
1: Bravo.
0: Kapat dükkanı dedi.
1: Aynen. Dediğin gibi ben de öyle hikayeleri hani çok severiz biz aslında. Hani Hartz olsaydı çok isterdik. Hani ben çok isterdim açıkçası ama olmadı. Çok üzüldüm yani. Hartz'ın şampiyonluğu kaçırdığına. Aynen, maalesef olmadı. Ondan sonra da dediğin gibi o bir çöküşe geçti bakım. O yüzden de ölçü de almamak lazım belki ama ya şunu diyorum. Gornik Zabze çok kötüydü. Bilmiyorum ya da Fenerbahçe mi Gornik Zabze'yi çok kötü gösterdi. Onu da göreceğiz. Şimdi mesela ben Gornik Zabze'nin de merak ediyorum. Bir elemede, şimdi bu dahaki elemede ne oynayacağını. Yani hakikaten bana çok kötü bir takım gibi geldi Gornik Zabze.
0: Bir de rakip olabilir Fenerbahçe ha bizden birine, Trabzonspor'a.
1: Evet, aynen değil mi, öyle bir şey var. Birinden biri şey olacak bize, rakip olacak ama orada da biraz kazanan rakip olacak galiba. Ben Gornik Zabze kazanamaz dedim kendime. Yani o gördüğüm Gornik Zabze, abi santrforu bile yoktu adamla. Hani bizim santrforu yok diyoruz, Talisca yok diyoruz ama adamların da yok santrfor. Geliyorlar hele özellikle ikinci baş, son 20-30 dakika adamlar geldi. Bir şey yapamıyorlar çünkü orada bir adam yok yani. Onların da çok yetersiz bir santrforu vardı. Baktım sonra zaten adama maçı izlerken. Bu neymiş ya dedim. Baktım 300-400 bin euroluk bir adamcağız yani. Hani öyle bir kendi çapında bir takım işte. Ama şunu bak unutma. Ben aklıma o geldi biliyor musun? Hani böyle şimdi bizim sevgili Acun Hull City'yi aldı, Premier Lig'e falan çıkardı ya.
0: Evet.
1: Hani böyle yurt dışında falan takım almak isteyenler için. Abi Gornik Zabze ne seyirci, ne atmosfer, ne şey, stat. falan, bayıldım ya dedim, böyle bir takım alacaksın, Avrupa'da ses getireceksin falan yani. Hani öyle...

0: bir şey de aklıma gelmedi değil açıkçası. O yüzden hani iyi bir ambiyans vardı. Fenerbahçe iyi çıktı oradan, yani onu söyleyelim. Bakalım ya, bu turda da biraz zorlanarak hani geçeriz gibi umuyorum. Çünkü dediğim gibi Fenerbahçe de bir yükselerek gidecek. Ya işte bilmiyorum ya, bu maçla ilgili maçı izledikten sonrasında daha çok, çünkü sonuçta Sturm Graz'a çok hakim değilim. Ben iddialı yorumlarımı genelde maçı izlerken falan yapabiliyorum. Çünkü görüyorsun takımı, oyuncuyu. O daha sağlıklı oluyor o yüzden. Ama zor maç olacağını söyleyebilirim. Ben öyle görüyorum şu anda. Yani şöyle kafamda maçı canlandırıyorum. Fenerbahçe bastıracak. Seyirci harika. Baskı ama santrifor yok. Boş alan yok. Yani hani onlar da işte bu sefer ne olacak? Duran top falan öne çıkacak orada işte. Orada duran topta bizim yıldızlar ne yapacak falan gibi bir durum olacak diye düşünüyorum şu anda. Korner, işte frikik falan, öyle bir şeyler olabilir diye umuyorum şu an için. Bakalım.
1: Peki, Beşiktaş diyorum. Son 8 dakika içerisindeyim, 7 dakika. Beşiktaş'ta biz istemedik yanıtını verdi Ertuğrul Doğan bugün Serdar Adalı'ya. Çünkü Serdar
0: Şey,
1: Adalı biz istemedik demişti. Ertuğrul Doğan da biz istedik aldık dedi.
0: bravo bravo. Yani şimdi tabii şöyle, şimdi Ertuğrul Doğan şu anda hani apoletleri taktı, ne derse haklı yani. Sonuçta şimdi iki taraflı bakmak lazım olaya. Yani sonuçta bir, şimdi Beşiktaş taraftarını düşün. Kendini kaybetmiş bir şekilde Salah diyen bir Beşiktaş taraftarı vardı. Beşiktaş yönetimi net olamadı orada. Biraz net olsaydı belki mesela deseydi Beşiktaş taraftarı. Hani orada diyor ya Serdar Adalı, Önder Özen kibarlık yaptı da işte şimdilik kalktı dedi. Hayır kardeşim, biz kalktık masadan. Teşekkür ediyoruz. Salah'ın yolu açık olsun deseydi. Ondan sonra kimin aldığı ilgilendirmeyebilirdi belki taraftar. Gene tepki alırdı zaten. O da tartışmasız. Yani hani biz kalktık deseydi de Trabzon Salah'ı aldıktan sonra Beşiktaş yönetimi tepki alacaktı. O yüzden burada hani maalesef Serdar Adalı'nın açıklamaları pek taraftarı tatmin etmiyor. Zaten ben bu Serdar Adalı'yla ilgili yorumlarımda, Beşiktaş Başkanı'yla yaptığım yorumlarda genelde iletişim konusunda çok eksik olduğunu, yaptığı basın toplantıları olsun, açıklamalar olsun, konuşmalar olsun. Yani bir türlü taraftarı tatmin edemiyor gibi geliyor bana. Yani biraz iletişim konusunda biraz daha çalışmaları lazım. Yani ben Türkiye'de çok bazı teknik adamlarda, bazı sporcularda, işte böyle başkanlarda falan ciddi bir iletişim eksikliği görüyorum. Bu iletişimin ne kadar önemli bir konu olduğunu bence yeterince önemsemiyorlar. Ama işte böyle kritik anlarda da şeyde kalıyorlar, açıkta kalıyorlar. O yüzden Serdar Adalı da maalesef bu konuda biraz benim eksik gördüğüm isimlerden bir tanesi. Dediğim gibi bu saatten sonra, şimdi sen Salah'ı kaybettikten sonra biz kalkmıştık demenin de taraftar üzerinde pek bir geçerliliği yok. Ondan sonra diyorsunuz ki Under 23 alacağız. Şimdi sen Salah'ı görüştüğüm yere Under 23 almaya karar vermen de, o da bir skandal değil mi Emre? Yani şimdi sen Under 23, bir anda niye Salah'tan Under 23'e düştün? Yani o da bir tartışılacak bir konu bence. Yani sen Salah alıyordun, alamadın ya da almadın. Tamam. Ben bu arada da bak tekrar söylüyorum. Ben Beşiktaş yönetimini yargılamıyorum Salah'ı almadılar ya da alamadılar diye. Çünkü sonuçta da bir iş, her işin bir kuralı olması lazım. Ben başta da söyledim. Ben hiçbir Türk takımının böyle bir 20 milyon eurolar falan bir maaş vermesine kabul edemiyorum ya. Bu mantığıma aykırı benim yani. Anlatabildim mi? Yani ülkenin böyle bir durumu yok çünkü. Yani bir sen düşünsene abi. Senin asgari ücretin belli, emekli maaşın belli, o belli, bu belli. Senin şeyin, bir futbolcu sende 20 milyon alıyor. Dünyada Arabistan dışında şu anda o parayı veren ülke yok. Yani burada bir yanlışlık var yani. Bir garip bir durum var ortada. O yüzden neyse, dediğim gibi hani o tarafına çok girmek istemiyorum. O yüzden de burada Beşiktaş'ın almaması mantıklıdır. Ama Salah'tan da Under 23'e düşmenin de bir mantığı yok. Onu da anlamadım bu arada. Yani sen nasıl Under 23'e düşersin ki oradan? Yani sen Salah alamazsan git bir tane daha Trossard ayarını bir adam almaya çalış o zaman. Yani sen zaten bu bütçeleri 20-25 milyonları gözden çıkarmışsın ilk başta. Çıkardıysan o zaman o seviyede bir adam kovalayabilirsin yani. Ve tekrar söylüyorum, dünyada bugün hani ilk beşlik dediğimiz baba ligler, hadi onun altında biraz gelen Hollanda Ligi, Belçika Ligi, İsveç, Norveç, hani kaliteli yıldızların zaman zaman çıkabildiği ligler, buralarda 30 maç oynamış, işte 10 gol asist artı işte gol katkısı yapmış bir oyuncu bulabilirsin yani. Bilemedim bunu anlayamadım ben o tarafın işin. Onu da görelim şimdi. Çok yeni olduğu için tabii Beşiktaş'ta da şimdi bir travma da olmuş olabilir yönetimde ve Önder Özen'de. Hani o travmanın üzerine nasıl bir hamle yapacaklar? Onu görmek lazım yani. Hani bilemedim. Orası da biraz karışık geldi. Benim kafam almadı. Bilmiyorum sen ne diyorsun ama.
1: Valla aynı fikirdeyim. Yani bir de tabii Beşiktaşlıları, şimdi burada şöyle bir şey var. Yanlış anlamasın.

0: Beşiktaşlılar. Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum biliyorsun. Emrecan da sıkı bir Beşiktaşlı.
1: Evet.
0: Emrecan'la da sohbet ediyoruz. Sanki böyle bir gol yemiş gibi bir hava var, değil mi abi? Yani
1: Tabii, onu diyorum. Aynen.
0: adam
1: Şimdi herkes de bir
0: sen
1: gol yemiş
0: görüş
1: havası
0: görüş ben
1: var.
0: istemedim diyorsun ama adam da çok güzel yanıt vermiş. Ben de istedim diyor. O zaman istemediysen
1: Bravo.
0: niye görüştün abi? Yani niye masaya
1: Aynen
0: oturdun?
1: yani. Hay bir de dediğin gibi sen bu seviyeye çıktıysan o seviyeden devam edeceksin işte. Sen diyeceksin ki tamam kardeşim olmadı sala olmak zorunda da değil ya. Her transfer görüşmesi de olacak diye bir kural yok. Yani mesela diyorlar Trabzon işte %100'ünü işte forma hakkının yurt dışı hakkının bilmem ne falan. İşte bilemiyorum rakamlar daha net açıklanır sözleşmeler imzalandıktan sonra. Sen dersin ki benim işime gelmedi kardeşim. Ben bu kadar parayı vermiyorum. Hakkındır da vermemek yani. Ama işte net olacaksın. Sen net bir şekilde konuşacaksın. Yani Önder Özen'in de ilk şeyinde sen söyle adını basın toplantısında işte orada da bir yuvarlak geçmesi işi bugünün sıkıntıya getirdi. O yüzden diyorum bu iletişim konusunda 2-3 hamle sonrasını düşünerek hareket etmen lazım. Sen mesela o toplantıyı yaparken senden sonra birinin de Türkiye'den alabileceğini hani Trabzon'un alması belki sürpriz oldu birçok kişinin ama mesela bir Galatasaray bile olabilirdi. O da çünkü oralara adam bakıyor. Anlatabildim mi? Yani sen şunu düşünmen lazımdı. Ben bu adamdan çıkıyorum ama bunu Galatasaray alırsa ben taraftarıma ne diyeceğim? Fener alırsa ne diyeceğim? İşte Trabzon alırsa ne diyeceğim? Orada hazırlıksız yakalandılar. Ve tekrar söylüyorum. Yani ben Salah'ı alamadım şimdi Under 23 yapacağım demek. Gelecek oyuncuyu bir kere taraftarın önüne atmaktır. Bana göre çok büyük bir hatadır. Yani sen şimdi bugün getirdin bir tane genç oyuncuyu. Çocukcağız iki hata yapsa millet demeyecek mi? Salah'ı alacağına sen gittin bunu mu aldın diye. Yani orada çok büyük bir stratejik hata yapmış Beşiktaş yönetimi. Aynı zamanda hala zaten Beşiktaş'ın da bu arada hani tamam tabii ki bir Nübel'le, Trossard'la çok güzel bir şey yaptılar. İtalyano'yla böyle bir şu anda Beşiktaş'ta işler güzel gidiyor bana göre. Hatta ben işte bu yorumlara birkaç tane attım. Sakin olun ya dedim. Daha takım Avrupa'da tur atlamış. İşler güzel, hoca moca gelmiş. Hani ne oluyor bir adam alamadınız diye bu kadar panik yapmayın dedim bana sallayan şeylere. Yani Twitter'da efendice yorum yapanlara ben de cevap veriyorum. Ondan sonra ama ne olursa olsun Beşiktaş'ın hala bir 10 numara ve santrfor eksiği var yani. Hani belki Beşiktaş işte Salah'ta yapamadığı hamleyi hani atıyorum Vlahovic'tir şudur budur. Belki o seviyede bir oyuncuyu indirerek yaparsa taraftarın gönlünü alır. Yani onu da ben yapacak diye düşünüyorum. Hani bu kadar da yani konuşup konuşup Vlahovic deyip Salah deyip hani hiçbirini de alamazlarsa o zaman Serdar Adalı'nın işi şöyle zor olur. Bir beraberliğe bakar Serdar Adalı'nın şeyi geleceği o kadar söylüyorum sana iddialı bir şekilde. Yani ya Beşiktaş şu anda bir tane şey indirecek dünya çapında işte bu transfer yıldızlarından bir tanesini indirecek Türkiye'ye. Ama herhalde Trabzon indirdiyse Beşiktaş'ta bir tane indirir diye düşünüyorum ben yani. Hani bilemiyorum. İşte bu herhalde herkesin bir kontenjanı falan mı oluyor artık? Bir tane yıldız indirme kontenjanı. Ondan sonra o yüzden ben orada bekliyorum Beşiktaş'tan bir yıldız ama tekrar söylüyorum Beşiktaş'ın da çok ciddi bir santrfor ve 10 numara eksiği var. Yani nasıl Galatasaray'ın bir 10 numara eksiği varsa ciddi anlamda Beşiktaş'ın da bana göre burada çok hala yani mesela şunu net söyleyeyim ben Salah falan da tabii çok büyük transfer kabul ediyorum ama hala 3 takımımızda yani şampiyonluk adayı 3 takımımızda Galatasaray'ın seviyesini geçmediler. Galatasaray transfer yapmadığı halde. Ben bunu iddialı bir şekilde de söyleyebilirim. Yani burada da bana kim sorarsa da abi ne oluyor lig, ne diyorsun, ne görüyorsun diyen herkese de aynı şeyi söylüyorum. Çünkü Galatasaraylılarda bir panik var ya transfer transfer transfer bir sakin olun diyorum ya. Senin omurgan yerinde duruyor hala yani. O yüzden şu anda benim hala bu kadar şeye rağmen ve transfer yapmamasına rağmen favorim şu andaki kadrolarla tabii ki Galatasaray. Onu da söyleyeyim. Tarihe not düşsün diye.
0: Abi çok teşekkür ediyorum ama süren bitti.
1: Eyvallah. Tamam kardeşim her zaman. Öpüyorum. Sana
0: Muhteşemsin
1: da iyi
0: abi,
1: yayınlar.
0: harikasın.
1: Sağ ol sevgili Emre'cim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Göktuğ Sevinçli Üstad bizlerleydi. Veda vakti. Ve sevgili Berk'e bırakacağım mikrofonu. Berk hazır. Her şey hazır. Ben gidiyorum. Sabah yine birlikte olacağız. Ve sabah saatler 7'yi gösterdiğinde karşınızda olacağım. Yarın bir Tavır gazetesi de alın. Tavır'da da biliyorsunuz yazılarım var. Yarın YouTube'a da girin. Emre Tilevi YouTube'dan da izleyeceksiniz. Yani sadece benim o gül cemalimi görüyorsunuz ama olsun. Yayını YouTube'dan da beni izleyerek dinleyebilirsiniz. Ya bu adam yayında ne yapıyor, neler yapıyor falan gibilerinden. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi çok seviyorum. Berk sizlerle birlikte olacak. Maçın tansiyonu, heyecanını o tutacak ve Ümit ediyorum ki Fenerbahçe zafer adını yazdıracak. Dakikalar sonra da iniş gerçekleşiyor. Belki de oraya bağlanacaklar. Haydi hoşça kal Türkiye.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 golü ulaştı ve Usman Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran noktada tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Berk Sayar'da

0: Dakika Skor'dan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Sizlerle birlikteyim. Neden burada olduğumu biliyorsunuz. Neden birlikte olduğumuzu biliyorsunuz şu an itibariyle. 11'lerin belli olduğu anlarda Fenerbahçe'miz, temsilcimiz Şumgraz'la karşılaşacak. 11 belli oldu demiştik. Mert Kale'de, Semedo sağ bekte, Osservolde sol bekte. Akes, Şikrinyar ikilisini stoper tandeminde görürken bizler Genduzi, Kante, Asensio ortalarını izleyeceğiz bugün. Greenwood sağda başlıyor, Kerem solda. İleride Talişka var. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk ayağında, ilk maçında temsilcimizin Fenerbahçe'nin Avusturya ekibine karşı 11'i bu şekilde. Yani notları esasında şöyle de aktarabilirim. Kalede Mert var. Öne çıkan bu. Akeş Şikrinyar'dan tandemi devam ediyor. Aynı şekilde Kante geri döndü. Hücumda Kerem, Greenwood, Asensio, Talişka'yı görüyoruz ki orada öne çıkartacağımız belki de Greenwood, Asensio, Kerem üçlüsünü izlemek olacak. Talişka'yı da eklediğimizde belki. Diğer tarafta Sturmgraz, Avusturya, Bundesliga'da, Avusturya'da kendi liglerinde 4 gün önce 1 Ağustos'ta açtılar ligi ve rakipleriyle 1-1 berabere kalarak, deplasmanda Tirol'la 1-1 berabere kalarak açtılar ligi. Tabii tüm bunlar notlarımızın detayları, notlarımızın sizlerle paylaşıldığı anlar ama Fenerbahçe'yi Emre Tilev'den devraldığımız mikrofonda bu saatlerde çok da soran oldu. Acaba sabah yayını mı, sabah yayınının tekrarı mı geldi? Ne oluyor Radyo Gol'de böyle diye? Birçok WhatsApp hattına da mesaj gelmedi değil ama Emre abi hep böyle detaylarıyla sizlere hatırlattı. Az önce her daim işte sabah yayınlarıyla hatırladığımız Emre Tilev. Emre abi, meslek büyüğüm, kıymetli abimiz. O bugün akşam saatlerinde sizlere eşlik etti. Göksel'in çağrısı aracın bugünlük yokluğunda Emre Tilev sizlerle birlikte oldu. Diyelim ve tabii Emre Tilev orada bir 100. yıl marşını sizlerle paylaşınca açıkçası oradan da almak istedim. Yayını oradan da devralmak istedim. Oradan ele almak, oradan devam etmek istedim. Böyle girmek istedim. Stadyumun etrafında olanlar. Ya şarkıyı, marşı az önce kapatmıştık diyenler. Tam da otoparktayım, yürüyeceğiz az sonra diyenler. Sen neden bahsediyorsun? Stadyumun etrafı değil, köprüyü geçsek kârdı şu ana dek, trafiğe öyle bir takıldık ki diyenler. Hepinizin sesini duyar gibiyiz. Hepinizin mesajlarını 0212-273-1010'dan bekliyoruz. Hatta girişte beklentinizi ve aynı zamanda fikirlerinizi aktarmak isterseniz 0212-273-1010'dan şu 5 dakikalık süre içerisinde ararsanız, bu 5 dakikalık süre içerisinde kaç bağlantı yapabilirsek yaparız sizlerle. Sizlerin fikirlerini alarak Fenerbahçeliler, özellikle sizlere sesleniyorum. 0212-273-1010'dan mesajlarınızı gönderdiğiniz gibi arayın lütfen. Aradığınız anda bağlantımızı yapacağız. Tabii orada hemen hızlıca önümdeki ekranlarımdan birine de o telefonları paylaştığımız, paylaşımların olduğu o ekranı açmam gerekiyor. Açtım, an itibariyle arayabilirsiniz diyeyim. Sühagür'e gideceğiz, Kadıköy'e gideceğiz az sonra. Kadıköy'de Sühagür'den Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Sühagür'den detayları alacağız. Sonra İbrahim Yavuz'la teknik taktik açıdan konuşurken doymayacağız Kadıköy'e, Kadıköy havasına. Sözcü gazetesi, Sözcü.com.tr müdürlerinden spor müdürü Olcan Çoksayar'la konuşacağız Fenerbahçe'yi. Kadıköy'ü, Kadıköy'ün havasını ve sonrasında yine bizlerle olacak spor yazarı Ömercan Özmen olacak. 0212-273-1010'dan arayın lütfen. Oradan aradığınız tüm anlarda, şöyle bir 5-10 dakika boyunca aradığınız ve denk gelen bölümde sizlerin telefonlarını da alacağım. Unutmayacağız. Orada 0212-273-1010'dan telefonlarınızı beklediğimizi hatırlatayım. Diğer tarafta 3. eleme turunda, playoff'tan bir adım önce yani, tam da orada sizlere Fenerbahçe'nin karşılaşmasının hemen öncesinde Kadıköy'de neler yaşanıyor'u, yaşanıyor'u daha doğrusu Sühagür'den alacağız, Sühagür'den öğreneceğiz. Tam da onu ararken bu sözleri sizlere aktarıyordum. Sühagür bizlerle birlikte. Sühagür hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi günler.
0: Kadıköy'de basın tribününde misin henüz, yoksa oralara

0: çıkmadık mı diyorsun?
1: Şu anda başı durumundayım.
0: Nedir abi hava, senden dinleyelim.
1: Tam notları yazıyordum sevgili Berk. Notumun başlığında Fenerbahçe taraftarından yorum izliydi.
0: Evet.
1: Hakikaten Fenerbahçe taraftarından erken saatlerde, ben bugün öğle saatlerinde Kadıköy'e geldim. Erken saatten itibaren stat ve civarında toparlanmaya başladılar, toplanmaya başladılar. Hakikaten taraftarın çok coşkulu olduğunu söyleyebilirim. Yine zaten Sayın Az Yıldırım'ın tekrar kulüp başkanı olmasıyla ve verdiği birlik beraberlik mesajlarıyla kulübün gruplarında da bir birlik oluşmaya başladı. Fenerbahçe bu problemi de çözmeye çalışıyor aynı zamanda. Hakikaten çok da sıcak bir hava var ama güneşin çekilmesiyle o maç atmosferine daha da girildi diyebilirim. Şu an için tribün dolu değil, onu belirteyim. Dışarıda daha çok insanlar. Ama dolu olan kesimler için söyleyeyim. Gerçekten çok ciddi bir destek var Fenerbahçe'ye.
0: Peki sen Sturm Graz maçı öncesinde Fenerbahçe'yi takip ettin. Dün Aziz Yıldırım'ın basın mensuplarının yanına geldiği, takıldığı, onlara sözlü, şöyle bir espriyle karışık kendi mizacıyla takıldığı, evet, anlardan tut. Birçok detaya da hakimsin. Neler söylersin orada, neler aktarırsın? Bu arada aktarayım, söyleyeyim. Salah'ın uçağı İstanbul'dan kalkması beklenen bir uçaktı. Kalktı, an itibariyle Trabzon'a doğru yola çıktı diyoruz. Saatler 8'i gösterdiğinde Trabzon'da olması bekleniyordu ama henüz orada değil, onu söyleyeyim. Tam böyle takip ettiğimiz yerden konum bilgisi de verelim hatta. Bolu'yum, geçtim, Mengen'e yaklaşıyor. Tabii buranın hava sahası içerisinde. O tarafa doğru rotayı kırdı uçak. Onu aktaralım. Trabzon'a inişini de merakla bekliyoruz. Orada da çok büyük bir transfer var. Gün boyunca konuştuğumuz, detaylandırdığımız, program akışlarımızı ona göre belirlediğimiz, dakika skoru hariç tabii. Bir haber var ki o haberin de detaylarını sizlerle paylaşacağız. Oradaki o coşkulu kutlamanın, bu transferi kutlamanın, transferi karşılamanın heyecanını sizlere an ve an yaşatacağız Radyo Gol frekansında. Diyelim ve Suha Gür, Fenerbahçe'de senin dünkü izlenimlerini, bugüne dek olan izlenimlerini, antrenmanından takip ettiğin detaylarına, programlarına kadar, plana, programa, diğer programlara kadar Fenerbahçe takımıyla ilişkin, Fenerbahçe takımına ilişkin neler söyleyeceğini merak ediyorum.
1: Evet sevgili, ben şuradan başlamak lazım. Sayın Aziz Yıldırım Gornik Zabre deplasmanında da takımı yalnız bırakmamıştı. Bu tabii futbolculara ekstra bir motivasyon sağlamıştı. Dün de itmanda, maç itmanında, son itmanda yöneticileriyle beraber Sayın Aziz Yıldırım futbolcuları takip etti, yerinde takip etti. Taraftarlar da vardı. Bina aşkın Fenerbahçe'de İtman'ı yerinde izledi. Tabii bunlar bahsettiğim gibi bu birlik beraberlik mesajının altını dolduran eylemler. Açıkçası takım elbette çok tecrübeli, çok iyi oyunculardan kurulu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın değerini, Fenerbahçe için değerini elbette biliyorlar ama bu destek hem yönetimden hem taraftardan verilen bu destekle futbolculara ekstra bir motivasyon sağlıyor. Başkanın keyfi yerindeydi açıkçası, onu da söyleyeyim. Dediğim gibi bizlerle de hem şakalaştı hem kendi mizacında yalan haberlere karşı uyarıda bulundu. Evet. Haklı olarak yanlış haberlere diyelim karşı uyarıda bulundu. Ama keyfi yerindeydi. Başkan zaten divanda da söylediği gibi transferde emin adımlarla gidiyor dikkat edersen. Yani nokta atışı transferler yapıyor. Santrafor transferinin de kısa süre içerisinde açıklanacağını söyledi. Baktığımız zaman Fenerbahçe'de şu an için işler yolunda gidiyor diyebiliriz sevgili Berk. Açıkçası Gornik Zabre maçına ilişkin, eşleşmesine ilişkin şöyle bir eleştirim olacak sevgili kardeşim. 180 dakikada Fenerbahçe'nin akan oyunda Gornik Zabre gibi bir ekibe gol atamaması bence olumsuz bir durum ama
0: bakalım bugün nasıl toparlayacağız o kısmı, evet, diyen birçok Fenerbahçeli var.
1: Zaten bunun nedenleri var.
0: Yani geriye giden bir oyun vardı ama, doğru, mesela iki maçta. Yani,
1: tabii ki hocam. Çok gol kaçırdı Fenerbahçe. Hem de hakikaten Fenerbahçe'nin hücum hattında şu an bireysel performanslar maalesef çok düşük durumda. Yani evet, ne Asensio, bildiğimiz Asensio. Ne Kremiyonluk bildiğimiz Kremiyon. Baktığım zaman İhsan Can Çağrıcı'dan Kerem Aktürkoğlu'na kadar performansları iyi değil. Zaten orada normal performanslarından bir tek Çalışka vardı. O da Fenerbahçe'nin kine getiren isim oldu. Ancak Fenerbahçe uzun yıllardır bana göre bireysel hatalar dışından takım savunmasını iyi yapan bir isim. Özellikle hakemine katılmasıyla, Gezmasyon Valdi'nin sol birlik etmesiyle savunma hattı daha savunmacı oyunculardan olmuştu. İki tane çok atletik oyuncu var. Arkaya da bir kere dahil edebiliriz. Şimdi sen de orada zaten savunmanın şeyini görebilir geliyor. İstedik kuvvetli hamle zamanlaması çok iyi görüyor. Yani savunma hattı Fenerbahçe'nin iyi. O hattın önüne kendisini kantayı koyduğun zaman zaten Fenerbahçe yine kaliteli ayaklarıyla bunu bilmeye çalışacağını düşünüyorum. Çok iyi oyun beklemenin zamanı değil. Bu benim düşüncem. Şu anda önemli olan bu turu geçebilmek ve kendini playoff'a atabilmek. O sürece kadar zaten bu bahsettiğimiz eksiklik de teknik heyet tarafından giderilecektir. Dediğim gibi futbolcular durumun farkındalar. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olması hem maddi açıdan hem manevi açıdan çok değerli. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımızda taraftarın desteğini arkanızda alıyorsunuz. Bu size ligde de yansıyor. Maddi olarak çok ciddi bir gelir elde ediyorsunuz ve transfer de eliniz güçleniyor. Bunların hepsinin bilincindeler. Doğal olarak ben Fenerbahçe'nin bu bilinçle maça çıkacağını, taraftar önünde avantajı cebine koyacağını düşünüyorum. Elbette burada şunu da belirtmek lazım. Fenerbahçe son yıllarda bütün karşılaşmalarda belki gol yediği zaman maalesef o taraftar desteği tam tersine dönüyor. Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Elbette taraftar haklıdır. Doğal olarak onlar Fenerbahçe'nin başarısını istiyor ama bu başarıda en önemli payında, en önemli sorumluluğunda ben taraftara düştüğünü düşünüyorum. Kızsalar da, kırılsalar da maç sonuna kadar takımı desteklemeleri lazım. Bugün bir Ederson örneği var önümüzde. Rezle Mülten'in karısı, Fenerbahçe için önemli bir değer. Ama geçen yıl performansı konusunda hakkında eleştirilmek normal bir performansla. Ama ne yapıyorsun? Bu konuyu kaybetmemek tekrar sağ çevrelerinde taraftarın elinde, taraftarın bana göre bir sorumluluğu. Fenerbahçe taraftarı da bugün işte olursa, birlik beraberliğe onlar da katılırsa, ben her ne kadar 4-0, 2-0 Spinoz'un gövde gösterisiyle buraya gelmiş olsa bile Fenerbahçe karşısında benzer bir performansa imza atamayacağını düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Suat Gür, oraya ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili. Ben iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol. Ağzına sağlık. Suat Gür'le konuştuk. Onunla değerlendirdik. Basın tribününden bizlerle buluştu. Bu arada Salah gündemini de takip ediyoruz. Salah an itibariyle uçakta ve az önce söylediğimiz yerden haliyle biraz daha yol aldı ama Batı Karadeniz tarafına, yani Kastamonu, Sinop, işte o civarlara ya da Samsun'a biraz daha yakın diyebiliriz. Şu an uzaktan haritayı gördüğüm noktadan okuyup sizlere aktarmaya çalıştığım kadarıyla bunları aktarabilirim. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçta Avusturya'da, Avusturya rövanşı öncesinde daha doğrusu Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlıyor. Buradan iyi bir sonuçla rövanşa dönmek, rövanşı beklemek amaç temsilcimizde. Kalede Mert Günoğan olduğunu hatırlatalım. Diğer tarafta Ake Şikinyar ikilisinin stoper tandeminde olduğunu yine sizlerle paylaşayım. Ön plana çıkan detaylarıyla Kante'nin geri döndüğünü, yine orta alanda ön planda olduğunu hatırlatayım. Hücumda Kerem, Greenwood, Asensio, Talisca dörtlüsünü görüyoruz. Kanatlarda Kerem, Greenwood varken 10 numara mevkiinde Asensio, önünde Talisca görev alacak bugün. Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi'nde 4 gün önce açtı sahneyi ve tabi sadece bunlar değil, Sturm Graz buraya gelene dek herhangi bir Şampiyonlar Ligi'nde maç oynadı mı yoksa direkt mi 3. eleme turundan katılıyor diyecek olursanız, 2. eleme turundan katıldılar. Sturm Graz ilk maçta hatırlayalım, İskoç ekibi Hertz İskoçya'da son anda kaybetmişlerdi şampiyonluğu ki işte o da tam bir maç gibi maçtı esasında, şampiyonluk maçı gibi maçtı. Zira iki takım birbirinin kaderini belirleyecekti o son haftada. Hatırlayın lütfen, Celtic'le oynadıkları şampiyonluk grubu maçında 3-1 ile mağlup olmuşlardı ve kaybetmişlerdi. Bunu hatırlatalım. Tabi şampiyonluk grubuna gelmeden önce Rangers'ın 1 puan üzerinde 1. tamamlamışlardı Premiership'i. Tabi Premiership şampiyonluk grubu özelinde de iyi işler yapmışlardı. Biraz değinmek istedim oraya çünkü her ön plana çıkan takımlardan da 4-0 yanıltmasın sizleri. Yani rahat geçen bir maç olması beklenmiyordu mesela, öyle söyleyeyim. Belki de bu sezonun planlamasını iyi yapmadılar. Yine deplasmanda 2-0 ile geçtikleri yine bir İskoç ekibi vardı. Sturm Graz'ın totalde 6-0'lık bir skorla da, rahat bir skorla da geçtikleri konuşulabilir. Onu aktaralım, onu söyleyelim, beklendiği gibi olmadığı noktasına. Fenerbahçe Sturm Graz'ı 21'de ağırlayacak karşılaşmada.

0: Orada biliyorsunuz yorum ve önemli anlar ağırlıklı ilerliyoruz genellikle dakika skorda ki Yunus Aydın'la birlikte konuştuğumuz bölümler olacak. Yine devre arasında İbrahim Yavuz ve Ömercan Özmen bizlere eşlik edecekken Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle olacak. İkinci yarının büyük bir bölümünde ve maç sonunda bir ben özellikle Radyo Gol'de dakika skordayken maç sonunda bir klasik haline getirdiğimiz Emre Eren'le konuştuğumuz bir bölümde olacağız. Emre Eren ve Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle olacak dedik. Ve İbrahim Yavuz'la konuşalım. Hemen ardından Sözcü.com Spor Müdürü Olcan Çoksayar'a döneceğiz. Onunla değerlendirmelerimiz olacak. İbrahim Yavuz selamlar, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk Berk.
0: Keyfin yerindedir umarım.
1: Çok şükür, her şey yolunda.
0: Bugün İbrahim Yavuz FM olduk abi. Öyle mi oldu?
1: Bugün evet, öğlen 2 evet. Saatlik yayın. Maç önü ve devre arası biraz şey olacak.
0: Şimdi şu açıdan biraz da gündüz Salah sizin programı yedi abi. Ben iyi dinledim. Salah gündemini çokça konuştunuz, değerlendirdiniz. Ama tabii evet, Fenerbahçe'ye belki biraz daha zaman kalabilirdi Salah olmasa. Ki böyle bir gündemde hani maç içerisinde 11'lerin belli olduğu anda da söyleyeceğin birçok şey vardır diye düşünerek bağlamak istedim.
1: Ya şöyle şimdi İsmail...
0: Ben istersen 11'i hatırlatayım. 11'i hatırlatayım evet, hemen ardından tekrar senin söyleyeceğin, senin değerlendireceğin bölümden girelim. Mert evet. Kalede Fenerbahçe'de. Şikniyar Ake ikilisi stoper tandeminde güven veriyor bence. Semedo sağda, Osterbolles orada solda. Genduzi, Kante, Asensio orta alanı varken Greenwood sağ kanatta, Kerem sol kanatta olacak, Talişka ileride olacak. Öyle tahmin ederim ki İbrahim Yavuz benim Şikniyar Aka ikilisi güven veriyor dediğim noktadan alıp konuyu başlayacak anlatmaya. Doğru mu abi? Ne dersin?
1: Yani isim olarak evet, deneyim olarak gerçekten güven veriyorlar ama o şey belirleyici olacak. Oyunlar belirleyici olacak gerçekten öyle olup olmadığını. Şimdi şuradan başlayalım. Yani biz hatta bugün girip baktım, merak ettim. 11 Temmuz'da Muzaffer'le yaptığımız yayında ilk 11'i beraber yapmışız. Yani Muzaffer merkezden başlamış. O bir isim, ben bir isim. Böyle bu kadroyu çıkarmışız. Yani orada tabii Talişka'nın yerine Muriç'i söylemişiz mevcut oyuncularla. Onun dışında bir de Mert'in yerine de Ederson'u söylemişiz. Yani aslında o gün bu kadroyu söylemişiz tam olarak. Asensio'nun önünde, arkalarında Kante ile Genduzi'nin olduğu, bir kenarda Kerem'in, diğer tarafta Greenwood'un olduğu. Yani bunu niye söyledim? Aslında aklın yolu bir. Yani savaşmaya, kavga etmeye gerek yok. Ya İsmail Hoca ya yıldız oyuncularla öyle kolay değil üzerinden bir ifadede bulunmuştu bir önceki karşılaşmada hatırlarsan. Yani herkes ister ama kolay değil. Ya evet biliyoruz ama elinizde bu oyuncular varsa da bunları fiziksel olarak bir an önce hazır duruma getirip sahaya gönderirsiniz. Çünkü bunlar sizin büyük bir yükünüzü ortadan kaldırır, problemi ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bugün kağıt üzerinde kadrosuna baktığında evet fiziksel anlamda bu kadar kısa sürede zaten oyuncuların hazır olmasını bekleyemeyiz. Normal olarak bir takımın yeni bir teknik direktörle minimum yani teknik anlamda onlara dokunmasıyla ilgili 6 haftaya ihtiyacı var. Ya anca anlatacak. Ama tabii İsmail Hoca anlatı konusunda, maç önü anlatısı konusunda, maç sonu anlatısı konusunda biraz problem yaşıyor. Bugün de mesela aslında yaptığı değerli şeyleri yani anlatmayla ilgili yaşadığı problemle ilgili tam olarak ifade edemiyor. Yani dün akşam diyor biz diyor oyuncularla bireysel konuşma yaptık. Magnette de tahtada diyor gösterdik. Her şey okey. Yani öyle olmuyor ya. Yani öyle akşam çağırıp konuşup tahtada da iki tane sen buraya sen buraya gideceksin. Ne olmaz, orada antrenman belirleyici olur. Şimdi Fenerbahçe'nin teknik anlamda bir rakibi çok iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Anlatı öyle hemen hemen zaten herkesin ikna olduğu konu nedir? Yani bir takımla ilgili şimdi Sturm Graz'ı iyi analiz edebilmemiz, çok maçını izlememiz lazım. Belki öyle bir tane maçla oyuncuların isimleriyle bir şey analiz edemezsin ama öngörüde bulunabilirsin. Şimdi nedir rakiple ilgili öngörü? Yaş ortalamalarına baktığın zaman 17 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsun. 23 yaşında, 21 yaşında bir hayli fazla oyuncuları var. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2 oyuncunun dışında tamamı o yaş ortalamasında. Ya bu bize ya bir şey anlatıyor. Ne anlatabilir? Ya bunlar kolay kolay yorulmaz. Genç oyuncular atletizm anlamında sizi bir hayli problemin içine sokabilir. İşte siz de burada da o bahsettiğim oyuncu kalitesi anlamında Genduzi'nin, Kante'nin, Asensio'nun, Greenwood'un hem enerjisi hem de oyunculuk kalitesi anlamında rakibin en güçlü yerden vurabilirsin. Onu nasıl vurabilirsin? Topa sahip olarak vurabilirsin. Eğer top sende kalırsa istedikleri kadar 17-21 yaşında olsun. Topun peşinden koşan psikolojik olarak yorulur. Bak fiziksel değil, psikolojik olarak yorulur. Sen şimdi bu kadroyla onlara en büyük problemi oradan çıkartacaksın. Eğer aksi bir duruma geçer, onlarla savaşmaya falan kalkarsa

0: onlardan dayak yersin. Onlar çünkü genç, atletik, yorarlar seni yani. Yetmez senin gücün onlarla savaşmaya. Şimdi bu analizin çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Bu tarz takımlara karşı oyun kontrolünü elinde tutarsan, bak skor demiyorum. Hani şundan bence vazgeçmemiz gerekiyor. Erken gelen gol başka getirmez yani erken. Erken gelen gol hiçbir yere götürmez seni. Oyun götürür. Oyunun güçlüyse golü bulursun. 80'den sonra da 2 tane gol bulursun yani. Önce oyun. İşte nedir burada oyun? Temel topa sahip olmak zorundasın. Yüksek istatistikle oynamak zorundasın bu karşılaşmayı. Bu tarz rakiplere karşı. Ve tabii o istatistiğin de altını doldurman lazım. Üçüncü bölgede oynuyorsan, üçüncü bölgede oyunun kalitesi belirleyici olması lazım. İşte orada antrenmanda yaptığın tekrar belirleyici olacak diye düşünüyorum. Ama kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin öyle çok problem yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü bu oyuncu kalitesinin çok ciddi anlamda rakibe karşı avantajlı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, çok güzel bir analiz yaptın. Tabii Fenerbahçe tarafından ağırlıklı olarak aldık. Diğer tarafta Şumgras tarafını biraz daha deşelim, biraz daha detaylandıralım isterim. İbrahim Yavuz.
0: Yani
1: az önce de biraz değindin. Genç takım olmasına az önce de biraz değindin, evet, oradan
0: çok
1: da.
0: Çok belirleyici oluyor ama şöyle, yani ben şimdi bu takımla ilgili yani 5-6 maçını izlemem lazım içeride dışarıda oyuncularının ki sana net bir şekilde evet ya bunlar böyle oynuyor demem lazım. Şimdi izlemediğimiz bir takımla alakalı, hele hele 1-2 görüntüyle izlediğimiz bir takımla alakalı çok sağlıklı yorum yapamam, kendimle çelişirim zaten. Ama yani takımın genç olması ve bir önceki seneden sadece 4 oyuncuyu değiştirmiş olması bir şey anlatıyor bize belki. Yani onu öngörebiliriz. Ya bu takım beraber oynama alışkanlığına sahip bir takım. Bu takım taktik disipline sadık kalabilecek bir takım. Bu takım enerji anlamında 90 dakikayı çok rahat çıkartabilecek takım. Çünkü yaş ortalaması sana net bir şekilde bunu anlatıyor. Ama bu takımın bireysel anlamda oyuncu kalitesi senden iyi değil. Çok net yani. Senin çok baskın olduğun durum bu. Bu takım ne olursa olsun genç oyuncuların etkilenebileceği hadise vardır. İçeride oynuyorsun. Oyunu kendi lehine çevirirsen, bunları çok fazla topun beşinden koşturur. Bir de üzerine skoru bulursan bambaşka yere götürürsün. Yani kağıt üzerinde zor gibi gözüken hadiseyi çok rahat halledersin. Bu senin için çok büyük avantaj diye düşünüyorum. O yüzden dedim bunlarla ikili mücadeleye girme. Topu onlarda kalmasın, top sende kalsın. Top onlarda kalırsa seni çok zor duruma bırakırlar yani. Çünkü senin öyle bir enerjin yok. Senin fiziksel olarak çok yüksek seviyede oynayacak enerjiye sahip oyuncuların yok. Bence kendi analizin burada çok belirleyici olacak. Hani hoca dün dedi ya 2-3 opsiyonu olduğu ile ilgili bir şey söyledi. Değil mi? Ama nereden biliyorsun? Hangi opsiyondan bahsediyorsun? Bilmiyorsun ki neyle karşılaşacağını. Teknik direktörlük şöyle bir hadisedir. Maç başlar. Evet, herkesin bir analizi vardır ama maç başladıktan sonra bambaşka şeylerle karşılaşabilirsin. İşte orada senin o anlattığın 2-3'ün hiçbir kıymeti kalmıyor. Bilmiyorsun ki neyle karşılaşacaksın. Neye hazırlandın sen? Neye hazırlandın? Öngörün olabilir ama senin anlattığın hadise öyle olmuyor. Kağıt üzerinde anlattığın gibi olmuyor.
1: Peki, biraz daha detaya ineceğim. Detay indiğim noktada Kante'nin dönüşünü konuşmak isterim. Mert oraya yavaş yavaş ısınıyor mu? Mert'le beraber 10+4'e bir çözüm mü aranıyor? Yoksa ya bunu bu maçlar özelinde okumak gerekiyor. Ligde değişir her şey. Eylül'ü görelim bir mi dersin İbrahim Yavuz?
0: Ya bir kere yani İsmail Hoca'yla İsmail Hoca'nın anlattığıyla bugün olan hadise bambaşka bir hadise. Yani kontrolün İsmail Hoca'da olmadığını bugün bize bu kadro gösteriyor. Çünkü İsmail Hoca'nın anlatısında Fred çok değerliydi. Fred yok. İsmail Hoca'nın anlatısında Bartu hak etmişti. Bartu listede yok. Değil mi? İsmail Hoca'nın İrfan Can'la ilgili söylediklerinde bugün İrfan oyunda yok. Demek ki onun anlattığı gibi değil hadise yani. Ama onu şurada anlıyorum. O teknik direktör olarak bir önceki dönem çalıştığı oyunculara sarılmak istiyor. Şimdi bir de işin gerçeği var. Senin söylediğin işte o kural, kurala uyacak oyuncular. Evet, olabilir. Mantıklı geliyor bana Mert. Sonuçta Mert de bu ligi de süreyi de geçirebilirsin. Sonuçta birilerini de oynatmak zorundasın ya. Tamam, Ederson çok önemli bir kaleci. Aynı fikirdeyim. Ederson varsa Ederson oynar ama işte bir de işin o yerli oyuncu havuzuyla alakalı kısım. Onu nasıl idare edecekler? Birilerinden çünkü vazgeçmek zorunda Fenerbahçe. Fred'den vazgeçtiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Bu kadroda aslında biraz onu anlatıyor ki söylentiler de vardı biliyorsun Fred'le ilgili. Demek ki Fred'den Fenerbahçe o anlamda bahsettiğimiz yabancı oyunculardan vazgeçme anlamında ondan vazgeçmiş. Zaten hani biraz önce aklın yolu bir dedim ya Berk. Aslında ideal kadrosu bu olacak Fenerbahçe'nin zaten. Oradan Talişka'dan da vazgeçer Fenerbahçe. Hiç orada bir sorun olmaz. Bak, iki tane. Talişka, Fred'den vazgeçer Fenerbahçe. Onun dışında bu bahsettiğim oyuncularından hiçbirinden vazgeçemez Fenerbahçe. Onları kullanmak zorunda. Kante'den vazgeçemezsin. Neden? Çünkü çok yüksek maliyet. Kante'ye kimse o parayı vermez. O kadar parayı sen ödeyip başka

0: parasını niye gönderiyorsun? Ya? Ödersin. Fransa'da bir takıma verirsin. 15 milyon euro mu? 12 milyon eurosunu sen ödersin. 12 milyon euroyu ödeyeceksen gitmesin 3 milyon euro için oyuncu oraya. Kalsın sende. Çünkü Kante çok önemli bir oyuncu yani. Kavga etme Kante ile. Hiç Kante'yi bu işin içine bulaştırma ya. Kante de ilgilenmez zaten senin bu bahsettiğin hadiseyle idareci olarak. Ne gerek var Sayın Toranoğulların söylediği, sizin ona söylediğiniz, varsa talip verin. Oyuncu bugün sahada. Ne gerek var? Niye savaşıyorsun ki en değerli oyuncuna kavga ediyorsun? Tamam, çok yüksek maliyetle vermişsin artık o parayı. Niye kavga ediyorsun oyuncunla? Sen bir an önce ideal kadronu yakala. Zaten çünkü buraya başkan gelirken biliyordu sonuçta bu maliyetleri, bu oyuncuları, değil mi? Şimdi buradan ideal 11 ve bahsettiğin o yabancı sayısı anlamında o ideal kadroyu bir an önce ortaya çıkar ve o tekrar belirleyici olacak. Başka şansı yok Fenerbahçe'nin. Öteki türlü bütün davranışlar Fenerbahçe'ye zarar verir.
1: Peki. Çok teşekkür edeceğim İbrahim Yavuz'a. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı? Özellikle devre arasında yani soru olarak dönecek sana tekrar.
0: Keyifli bir oyun bekliyorum açıkçası. Yani diyorsun, ama peki. Fenerbahçe'nin biraz önce söylediğim gibi ki devre arası da bunu konuşacağız. Umarım öyle bir oyun olur. Çünkü gerçekten topa sahip olmaya çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin bu akşam.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık İbrahim Yavuz. Devre arasında görüşmek üzere. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla tekrardan devre arasında değerlendirmemiz olacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la karşılaşacak. Evinde ağırlayacak Sturm Graz'ı ve hemen öncesinde tekrardan bir oralara dönelim isterim. Oralara dönelim dediğim yerde kim var? Olcan Çoksayar var. Onunla bağlantımız var. Stadyumda hava nedir, ne değildir, nasıldır? Olcan 11'i nasıl görür? Dediğimiz anda 11'i sizlere de hatırlatayım. Radyosunu yeni açanlar için. Mert Kale'de temsilcimiz Fenerbahçe'de, Semedo ve Osterwolde beklerdi. Ake Şikniyer ikilisi stoper tandemindeyken Kante, Gendouzi ve Asensio'dan oluşan bir iş orta sahayı görüyoruz. Greenwood sağda başlıyor, Kerem solda. Talisca ileri uçta Fenerbahçe'de temsilcimizde. Yedeklere dönüyorum, yedekleri hatırlatıyorum hemen hızlıca. Bu arada yedekler demişken onu Olcan Çoksayar'dan alalım. Olcan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Berk'i, yayınlar diliyorum.
1: Tam yedekleri okuyacaktım. Sen bağlandın, telefonu açtın. Senden alalım istersen. Yedeklerle başlayalım.
2: Şu an elimde esami listesi yok ama ezberden gideceğim Berk.
1: Ederson, Archie Brown, Çağlar, Yiğit Efe, Mert, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Oğuz Aydın, Vedat, Musaba ve Şerif yedekleri de var Fenerbahçe'de. 11'i nasıl yorumluyorsun diye sorayım o zaman. Çok sıkıştırmayayım. Evet.
2: O 11'i şöyle değerlendirebilirim. Fenerbahçe bu akşam herhalde İsmail Kartal'ın yeni döneminden beri ilk defa ideale yakın bir ilk 11 ile sahada. Neden ideale yakın diyorum? Çünkü sağlık durumu sorunlu olan oyuncular var. Yeni katılanlar var. Vedat Muriç'ten bahsediyorum. Onun dışında hala kampın yıldızı olup da ilk 11'i alamayan bir Archie Brown var. Onun haricinde, o iki isim haricinde belki de ideal 11 ile Fenerbahçe şu an sahada. Bu akşam ben daha efektif bir Fenerbahçe bekliyorum. Özellikle bir önceki tura göre daha hareketli, hem savunmada hem hücumda biraz daha kendini gösterebilen bir Fenerbahçe bekliyorum. Çünkü önceki maçlara baktığımız zaman rakip de birazcık Fenerbahçe'yi kısıtlı bir oyuna zorladı ama bu akşam baktığımız zaman Sturm Graz birazcık daha açık oynamayı seven, kompakt savunma yapan ve hızlı hücumlara çıkan bir takım. Fenerbahçe için gerçekten güzel bir test maçı olacak. Belki de zor bir maç olacak. Bol golü bir maç da olabilir belki. Çünkü rakibin çok fazla böyle isimden korkacak bir takım olmadığını söylemek gerekiyor. Burada sizden çekinmeyen bir rakip her zaman size tehdit oluşturabilir. O açıdan Fenerbahçe'nin bu akşam gözünü dört açması ve hataya meyilli oyundan mümkün olduğunca uzak kalması gerekiyor.
1: Peki şunu soracağım. Neler görüyorsun orada? Stadyumda şu ana dek nelere şahit oldun? Nasıl aktarırsın oradaki havayı? Olcan Çoksayar.
2: Şunu söyleyebilirim, artık lacivert koltukların hemen hemen stadyumun tamamını kaplamaya başladığını söyleyebilirim. Taraflar bunu çok istiyordu. Maraton tribünüyle okul açık tribünü şu an ikisi de alt üst tamamen lacivert olmuş durumda. Kuzey üst tribün lacivert, alt tribün boyanacakmış. Bir de üst tarafta renk farkını soranlar oluyor, onu da hemen söyleyeyim. Onlar da temizlenecekmiş, onu da öğrendim bugün. Temizliği yapılınca iki tarafında tonu aynı olacak ve taraftarın istediği o lacivert stadyum bu sezon bizlerle beraber olacak. Şu an tribünlerin de hemen hemen tamamının dolmaya başladığını söyleyebilirim. Maç saati yaklaştıkça taraftarlar da geliyor. Stat dışında da bir kalabalık söz konusu. Bugün aslında hafta içi ama maç geç saatte olduğu için Fenerbahçe taraftarı stadyuma akın akın geliyor belki. Ben umutlu olduklarını düşünüyorum. Yani bu sıcakta bu kadar taraftarın gelmesi, bu bunaltıcı havada takıma destek vermek için son nefesini burada harcayabilmek için gelen taraftarın olduğunu söylemek istiyorum. Bu akşam gerçekten bizi keyifli bir ortam bekliyor. Şu an için gerçekten tatlı bir

0: atmosfer var. Güzel bir atmosfer var. Sezon öncesi için umutlu bir Fenerbahçe tribünü var. Saha içinde oyuncular ısınırken de tribüne çağrılırken de o enerjiyi hissettik. Taraftarın enerjisi şu an için futbolculara geçmiş gözüküyor ama maç sırasında bakalım bu enerjiyi ne kadar sürdürebilecekler, hep birlikte izleyip göreceğiz.
1: Peki öne çıkan detaylar da var tabii. Kante'nin oynaması, başlaması bu konuşuluyor. Diğer tarafta Mert'i de tekrar tekrar konuşuyoruz. Ake Şikriniar ikilisi güven veriyor diye başlamıştım yayına. Sana da hatırlatayım orayı, o bölümü. Senin de yorumunu merak ediyorum. Greenwood için aynı zamanda neler söylersin diyeyim ve son kısımda böyle biraz özele indirgeyim soruları.
0: Şöyle Mert konusunda aslında Ederson konusundaki kararsızlıktan kaynaklı ben Mert'in oynadığını düşünüyorum. Çünkü gidecek mi kalacak mı dendi ama kalacak kararı birazcık daha öne çıkmıştı. Durum herhalde farklı bir noktaya gidebilme ihtimaline sahip ki Mert formayı vermiyor diye düşünüyorum açıkçası. Onun dışında Şikriniar'la Nathan Ake ikilisine geleceğim. Gerçekten uyumlu bir ikili oldular. Burada Osterwolde'nin de sol bekteki performansı birazcık daha Ake'nin performansıyla doğrudan ilişkili hareket ediyor. Tabii burada bir Archibald'ı da görmek isterdim açıkçası. Hani oradaki uyum nasıl olacak, bize nasıl bir şey izletebilir ikili diye merak ediyorum. Çünkü o savunma dörtlüsünün birbirini tamamlaması Fenerbahçe açısından uzun yıllardır hasret duyulan bir konuydu. Bunun önüne geçebilmek için de uyumlu bir savunma hattı kurabilmek için de bunları sezon başında denemek gerekiyor. Ama tabii sakatlıklardı, Dünya Kupası'ydı derken yavaş yavaş bunlar oluyor. Ama ben Fenerbahçe'nin savunma hattını bu sezon için birazcık daha geçmiş yıllara göre daha parlak görüyorum. Tabii birkaç takviye yapılmasında fayda olduğunu da düşünüyorum. Çünkü yerli derinliğini arttırması gerektiğini de açıkçası belirtmek istiyorum. Onun dışında Mason Greenwood konusuna geleceğim hemen Berk. Greenwood bu akşam Fenerbahçe taraftarının çok şey beklediği bir isim. Ne kadar hazır gelip gelmediğini bu akşam çok daha net göreceğiz. Çünkü artık adaptasyon sürecini ufak ufak tamamladı. İlk maçına da çıkmıştı. En azından bu sefer daha uzun soluklu izleyeceğiz. Semedo'yla uyumunu daha net bir şekilde göreceğiz ve hücumda bakalım Fenerbahçe'nin aradığı o delici ve kaleye giden kanat opsiyonu olarak önümüze çıkacak, yoksa İrfan Can Kahveci'de denenen o kanatta oyun kurucu rol modeli mi denenecek? Bu akşam belki de Greenwood'un performansını etkileyecek en önemli etken İsmail Hoca'nın bu tercihi olacak. Ama Fenerbahçe'nin oyunu açısından Greenwood'un bu akşamki performansı gerçekten çok etkileyici olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Bir de Kante sordun galiba, onu da atlamayayım. Kante'nin gidecek mi gitmeyecek mi, işte yetki verdim gönderilsin tartışmalarının arasında ilk 11'e dönmesi, herkesin beklediği o Guendouzi, Kante, Asensio üçlüsünün yeniden buluşması anlamına geldi. O akşam istenen performans verirse bence artık tartışmaların da sonuna gelinecektir diye düşünüyorum. Yani öyle olacağını da düşünüyorum açıkçası. Yanılırsam da Fenerbahçe'de orta sahada transfer hareketliliği görebiliriz bu akşamdan sonra deyip sözü sana bırakıyorum belki.
1: Teşekkür ediyorum Olcan Çoksever. Eğer uygunluğun olursa maçın ikinci yarısının böyle sanki başlarına denk gelen, belki de bitimine, devre arasının bitimine denk gelen, bitmek üzere olduğu, devre arasının artık maçın ikinci yarısının başlamak üzere olduğu anlara denk gelen bölümde yine görüşürüz diyeyim. Eğer uygunluğun olursa.
0: Tamamdır.
1: Teşekkürler. Olcan Çoksever'le konuştuk. Kıymetli meslektaşım, kıymetli kardeşim, Sözcü Gazetesi'nden spor müdürü Olcan Çoksever'le detaylandırdığımız bir bölüm oldu. Aramız var mı diye bakıyorum. Yok. Peki hızlıca devam ediyoruz konuşmaya. Kadıköy'ü konuşmaya. Fenerbahçe Sturmgraz'ı ağırlıyor ve Avusturya ekibini ağırladığımız, rövanş öncesinde avantaj peşinde olduğumuz anlarda Mert'in kalede olduğunu sizlere öncelikle hatırlatayım. Mert Günok kalede bugün ve sağ tarafta Semedo'nun, sol tarafta Osterwolde'nin olduğunu sizlerle yine paylaşayım. Ake Şikriniar stoperi, stoper tandemi olduğunu sizlere söyledikten sonra Guendouzi, Kante, Asensio üçlüsünün orta alanda olduğunu, Greenwood'un sağda, Kerem'in solda, Talisca'nın ileri uçta olduğunu paylaşayım sizlerle. Bu 11'i, bu takımı, bu turu nasıl yorumlar Ömercan Özmen? Ömercan Özmen bizlerle, hoş geldin.
2: Merhabalar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Spor medyası iyi bir yorumcu, iyi bir yazar kazanıyor. Bunu hatırlatalım. Kıymetli gazeteci kardeşim, Ankara medyasından, Ankara spor medyasından gazeteci kardeşim Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan, 11'i nasıl yorumladın? Fenerbahçe hakkında, Sturmgraz hakkında neler söylersin? Teknik taktik açıdan konuştuğumuz birçok yayınımız oluyor seninle maç önlerinde. Onlardan birindeyiz.
2: Öncelikle çok teşekkür ederim güzel sözlerin için Berk. Fenerbahçe için bence önemli bir akşam. Özellikle motivasyon bence hissiyat olarak da yüksek bir akşam olduğunu düşünüyorum. Tabii çok da önemli bir rakibe karşı oynayacak Fenerbahçe. Bu tip maçlar çok kritik ve zorlu geçebiliyor zaman zaman. Sturm Graz'da sıkıntı yaratabilecek rakiplerden bir tanesi tabii Fenerbahçe'nin bir önceki turunda düşündüğümüzde, ama bugün özellikle kalite olarak Fenerbahçe'nin çok üstün olduğunu söyleyebiliriz. Sağ içi ve isimler anlamında. Özellikle Greenwood, Asensio, işte Kante, Gendouzi, bunların aynı anda sahada olması, Ake gibi, Skriniar gibi kalite düzeyi yüksek oyuncuların sahada olması büyük avantajı olacak. Tabii Sturm Graz öncelikle şunu söyleyelim Berk, çok uzun boylu bir takım ve 23 yaş ortalamasıyla oynayan enerjik bir takım. Buna Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gerekiyor. Duran toplar, taçlar, yan toplar, bunlar çok tehlikeli olabilir Fenerbahçe savunması için. Çünkü maçın çoğunluğunu rakip yarı sahada da oynasanız bu duran top konusu her zaman bu tip turlarda Türk takımlarının canını sıkmıştır. Bugün Fenerbahçe'nin orada dikkatli olması gerekiyor. Çünkü işte orta sahada Stankovic, yanında Weinhardt, önde Vladarčík, bunlar hep uzun oyuncular. Stoperler de uzun. Merkezde hep uzun ve fizik gücü yüksek oyuncular
1: bu var. Bu kadar ben detaya girmişken 11'de Sturm Graz tarafında iyi de takip ettin bu hafta biliyorum. Oradan böyle uzun uzun ilerleyelim isterim. Çünkü çok az konuştuk rakibi.
2: Tabii,
1: bu arada bir son dakika gelişmesini aktarayım. Ulaşmak üzere Ordu civarında. Trabzon'a çok yaklaştı artık uçak. Salah'tan bahsediyorum bu sözlerimle, tahmin edersiniz. Trabzon'a indiği anlarda da değerlendirmelerimiz sürecek. Karşılaşmanın başladığı anlara denk gelir muhtemelen. Söz tekrar sende.
2: Tabii şunu söyleyebiliriz Sturm Graz için. Yani tabii ki biz de çok detaylı izleyemedik ama izlemeye çalıştım. Analiz etmeye çalıştım. Merkezdeki oyuncuların hepsi fizik, kalite ve boy anlamında yüksek oyuncular. Genellikle 4-4-2 sahaya dağılan kompakt bir takımdan bahsediyoruz. Kenar bekler çabuk, kenar oyuncuları çabuk. Klasik bir 4-4-2 sistemini benimsemiş bir takım. Stankovic bu takımın hem kaptanı hem de sorumluluk almaktan kaçmayan, atakları organize etmek isteyen isimi diye öne çıkıyor. Aslına bakarsan Sturm Graz topla birlikte çıkmaya çalışırken Stankovic'e ve dolayısıyla doğru bir ön alan baskısı yaparak orada Fenerbahçe toplar kazanabilir diye düşünüyorum bu akşam. O yüzden Kante, Gendouzi, Asensio, Kerem, en önde özellikle Talisca doğru yerleşirse Fenerbahçe önde kazanacağı toplarla pozisyon bulabilir. Orada Sturm Graz genellikle ayağa çıkmaya çalışan bir takım ama dediğim gibi boy avantajında olduğunu söyleyelim. Orada en öne atılan toplarda indirilip kenar oyuncularına çok hızlı geçişlerde bulabilir. O yüzden Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca o konsantrasyonu kaybetmemesi gerekiyor Berk. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Yine kenarlar haricinde de Jatta da çok hareketli bir oyuncu. Yani bir uzun kısa forvet hani hep eskiden 4-4-2'lerde gördüğümüz o klasik uzun kısa forvet uyumunu bu akşam umarım yaşamaz Fenerbahçe ama dikkat etmesi gereken uyumlardan bir tanesi. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Duran toplardan bahsettik. Yani belki de hiçbir şey veremese de 90 dakika boyunca şu durum biraz. Fenerbahçe çok iyi oynasa da bir yan top canımıza sıkabilir. O yüzden hep söylüyorum 90 dakika boyunca gerçekten sahanın içinde topa ve işte kurallar dahilinde mücadeleye, kavgaya girişmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Buna uygun da bir orta saha var. Yani hem N'Golo Kante hem Gendouzi top kazanma anlamında oradaki koşu kalitesinin yükselmesi anlamında ve aynı zamanda kalite anlamında çok önemli iki oyuncu. Burada artı biri orta sahadan bulacak her zaman Fenerbahçe. Onu kovalaması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi klasik bir 4-4-2 ve çok fazla da değişmeyen bir orta saha merkezi görmedik bu zamana kadar Sturm Graz'dan. İzlediğim kadarıyla orada işte Asensio, Kante, Gendouzi, zaman zaman Kerem merkeze doğru yanaştığında veya Talisca her zaman orada artı biri bulmak zorunda Fenerbahçe. Orada bir kişi fazla olmak zorunda. Pas oyununda da rakip yarı sahaya yerleştiğinde de öyle. Önde karşılarken pres yapmaya çalıştığında da öyle. Merkezde o çoğunluğu sağlayabilirse eminim ki Fenerbahçe pozisyonlar bulacaktır. Aynı merkezdeki çoğunluk gibi bence Kerem'in biraz daha altı pasa yakın koşular yapması gerekiyor. Talisca'nın o stoperleri iyice ceza sahasına doğru itmesi gerekiyor ki bu sefer yayın etrafı etrafında veya ekstra olarak yine ceza sahası içine penaltı noktasına yanaşan oyuncuların seken toplarda, dışarı çevrilen toplarda etkili olması gerekiyor. Fenerbahçe tabii sol bekte Osterwolde ile bugün yine sahaya çıkıyor. Orada Semedo'nun, Greenwood'un içeri doğru girdiği, biraz daha sağ iç gibi oynadığı anlarda çizgiye genişletmesi de çok değerli olacak. Arkada Ake, Osterwolde ve Skriniar üçlüsü muhtemelen toplu oynarken bir üçlü haline gelip Kerem'in

0: çizgiye bastığı, Semedo'nun çizgiye bastığı bir sistemde görebiliriz. Burada önemli olan özgüvenli olmak, Fenerbahçe adına kalitesinin farkında olmak. Çok daha tecrübeli bir takım, dediğim gibi çok genç bir takım Sturmgraz. 23 yaş ortalaması, bizim yaş ortalamamız 30 civarındaydı yanılmıyorsam. Ve burada o sertliği, o ev sahibi gücünü, aynı zamanda kağıt üstündeki kalite gücünü ilk dakikadan başlayarak bütün maç hissettirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bence erken bir gol bulunduktan sonra da konsantrasyon dağılmadan o gücü hissettirmeye devam ederek, oyuna hükmederek, topa sahip olarak devamında da maçı tamamlayabilir ve güzel bir skorla deplasmana gidebilir diye düşünüyorum ben.
1: Aynı zamanda Fenerbahçe'de Vedat Muriç de burada deplasmanda bekliyordu açıkçası birçok kaynak Vedat Muriç'in kadroda olmasını, ama bu maçta kadroda, bu maçta yedek kulübesinde yer alıyor. Bunun için neler söylersin? Vedat Muriç'e iş düşer mi? Vedat Muriç'e kalır mı orada iş? Yani buradan sormak istediğim soruyu da az çok anlamışsındır. Sturmgraz'ın oyun yapısıyla beraber, oyunun gidişatıyla beraber, evet, bir Gornik Zabrze karşılaşmasında olduğu gibi kısırlık görür müyüz özellikle ikinci maçta olduğu gibi?
0: Aslında şöyle, Vedat Muriç ile ilgili sakatlığı iyileşmişse, ki sakatlığı vardı, yani %100 sağlıklı olsa ben bu maçta Vedat Muriç'i tercih ederdim. Şunun için, daha demin de bahsettim, ön alanda hem karşılama hem pres anlamında alanları kapatabilecek, o defansif farkındalığa biraz daha yüksek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda topları dağıtmak konusunda da veya işte orada yüksek fizikli stoperlerle birlikte topa çıkıp indirmek, sırtını yaslayıp servis yapmak anlamında da Vedat Muriç sanki bu maça biraz daha uygun olurmuş gibi görünüyor. Tabii ki Talisca hem vuruş gücü anlamında hem de kalite anlamında çok iyi bir oyuncu, ama ben Vedat Muriç sağlıklı olsaydı ve Fenerbahçe teknik direktörü olsaydım bugün Vedat Muriç'le başlamayı düşünürdüm açıkçası. Tabii dediğin gibi yedek kulübesinde işte Şerif, Musaba, Oğuz Aydın, Mert Müldür gibi isimler de var. Şimdi burada Semedo'nun maç içerisindeki aksiyonları da çok kritik olacak. Eğer ki orada etkinlik şansı bulup etkin olamazsa Semedo, Oğuz Aydın'ı da Semedo ile değişmiş bir şekilde o sağ çizgide kullanmayı düşünebilir gibi düşünüyorum İsmail Kartal adına. Tabii dediğim gibi burada maçın gidişatı da çok önemli olacak, ama Vedat Muriç eğer ki oynayabilecek durumdaysa takımın ihtiyacı olabilir. Bitiricilik konusunda ona gelirsek, tam da o dediğim şey, yani o altı pasta çoğalabilirsek şut pozisyonlarına Asensio'ya, Greenwood'a bence hazırlayabilir Fenerbahçe. Çünkü Kerem oraları karıştıracak, işte Talisca biraz daha içeri itecek stoperleri ve dışarıda Asensio, belki Gendouzi, Greenwood gibi isimler biraz daha penaltı noktası üstünde, yay üstünde şut şansları bulabilir gibi düşünüyorum Fenerbahçe rakibe kendi yarı sahasına yığdığı anlarda belki.
1: Muhammed Salah için neler söylüyorsun? Trabzon'a inmek üzere. Trabzon'da ona çok coşkulu bir kutlama hazırlığı var. Karşılama hazırlığı var. Bu transfer kutlanacak, bu transfer karşılanacak. Yarın aynı zamanda bunun çok çok daha ötesinde 19.30 civarında bir imza töreni göreceğiz. Muhammed Salah gündemi için neler söylersin? Maç önünde onu da konuşalım isterim.
0: Açıkçası çok büyük bir transfer olduğunu düşünüyorum. Muhammed Salah dünya futbolu adına çok önemli bir yetenek ve rüştünü ispat etmiş, Premier Lig tarihinin en iyi oyuncularından gösterilen birçok kimse adına, ben de bunlardan biriyim. Çok çok değerli bir oyuncu. 34 yaşında ülkemize adım attı, ama ben oyun anlamında, futbol anlamında çok şey de katacağını düşünüyorum Trabzonspor'a. Tabii dünya çapında da sükse yapan bir transfer hamlesi olmuş oldu. Marka değeri anlamında da bu tip oyuncular takımlara çok fazla şey katıyor. Bence Türk futboluna da çok fazla şey katacak. O yüzden çok olumlu değerlendiriyorum. Ve Fatih Tekke'nin geçtiğimiz sezondan bu yana oluşturduğu bir oyun kurgusu, işte içerideki dengeler, mental psikolojik bakış açısı artık biraz daha işte Salah gibi çok büyük bir winner oyuncuyla, çok büyük bir dünya çapında yetenekle beslenmiş oldu. Bence bu da çok değerli. Onun sağ kenarda Trabzonspor'a katacakları çok fazla olacak. Çünkü tahmin edilemezlik, şut kalitesi, pas kalitesi, yani müthiş bir oyuncu. Dünyanın en top seviyesi, dünyanın en yüksek seviyesinden gelen bir oyuncu. O yüzden dediğim gibi Fatih Tekke'nin oluşturduğu bu kurgunun içerisinde o liderliği, o aslında winner'lığı ve en yüksek seviyeleri oynamış oyuncu güvenini de sahanın içine yansıtacaktır. Bence Fatih Tekke de bir teknik adam olarak bu transferi çok sevindi.

0: gelmiştir. Trabzonspor taraftarı da zaten işte karşılamalar, yaşanan sevinç, bunu hep birlikte görüyoruz, izliyoruz. O yüzden Trabzonspor adına çok değerli bir reklam olduğunu düşünüyorum. Türk futbolu adına da önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Bir gidelim. Trabzon'da Salah gelmeden önce havalimanında bekleyen bir grup taraftar demek az olur. Trabzonlular orada, öyle söyleyelim. Trabzon bugün havalimanına akın etmiş durumda. Anlaşmaya varılan Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah birazdan Trabzonspor'da taraftarlarla buluşacak. Trabzon'da taraftarlarla buluşacak. Oradaki ses şöyle. Dışarıdan biraz böyle yakın olan noktadan korna sesleri, diğer taraftan taraftarların aralarında konuşması, zaman zaman yükselen tezahüratlar, herkesin eşlik etmesi derken an itibariyle biraz sessiz zamana denk geldik. Herkes bekliyor. Trabzon'da bir yoğunluk var ki açın görün, öyle bir yoğunluk görsel anlamda. Ve Trabzonlular, Trabzonsporlu taraftarlar Muhammed Salah'ı bekliyor. Bunu sizlerle paylaşalım. Ve orada Salah'ın indiği anlardaki coşkuyu da sizlerle paylaşacağız. Sizlere aktaracağız diyeyim. Trabzon şehri Salah için geri sayımda dedik. An itibariyle Samsun civarında mı, yanlış mı hatırlıyorum, yanlış mı görüyorum? Şöyle bir bakmak lazım haritayı da. Böyle büyük transferlerde uçakların gidişatını da takip etmek çok keyifli oluyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. Ve o anlardan, o günlerden birindeyiz. Ömercan Özmen'le de değerlendirerek ilerlediğimiz bölümlerden birindeyiz. Yani aşağı yukarı şöyle bir 8-10 dakika önce uçak şuradaydı diyebileceğim bir bilgi sizlerle paylaşacağım. Çünkü haritada anlık bilgiyi göremedim önümde. Evet, şu anda öyle tahmin ediyorum ki dediğimiz gibi Trabzon'a çok yakın bir noktada artık diyebiliriz. Şu an daha net görmem gerekiyor. Orada bekleniyor. Ve tabii bunun da yanında Trabzonsporlu taraftarlar zaman zaman iyi görüntülerle, elleri havada böyle senkronize olmuş şekilde iyi görüntüler, iyi seslerle oranın coşkusunu paylaşıyorlar. Oranın coşkusunu hissettiriyorlar. Ömercan Özmen.
0: Çok büyük bir coşku dediğimiz gibi. Yani ben açıkçası Trabzon'da olsaydım, Trabzonspor'un bir taraftar da olmasam, evet, kesinlikle orada olurdum. Veya işte önce İstanbul'a indi Salah, kesinlikle İstanbul'da olsaydım oraya gitmek isterdim. Hatta şimdiden işte Gençler Birliği deplasmanına Trabzonspor ne zaman gelecek diye açıp baktım fikstürü. Ankara'ya ne zaman gelecek diye. İşte öyle çok büyük bir oyuncu, öyle büyük oyuncu olunuyor. Hem tabii ki ülkesinde, hem Afrika'da, Arap ülkelerinde, bütün Avrupa'da, dünyada çok yüksek seviyede tanınırlık ve saygınlık kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncunun Trabzonspor'da, ülkemizde olması, evet, çok büyük coşkuyu hak ediyor belki.
1: Peki Sturm Graz maçı öncesinde Fenerbahçe için neler söylersin diye yavaş yavaş toparlayayım, sorayım.
0: Tabii son olarak şunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin içeride bugün İsmail Kartal da söyledi, yüksek motivasyon ve artık, evet, bazı konuların da konuşup aşıldıktan sonra yüksek bir atmosferde galip gelmesini bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Kolay bir rakip olmadığını söyledik. Neler yaşayabileceğini Fenerbahçe'nin söyledik ama içeride alınacak net bir galibiyet deplasmandaki o tedirgin gitme durumunu ortadan kaldırmış olacak ve Fenerbahçe'yi çok özlediği Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştırmış olacak. O yüzden bu akşam özellikle erken bir gol bulursa Fenerbahçe güzel geçecek bir karşılaşma bekliyorum Fenerbahçe adına ve galibiyetle sonlanacağını düşünüyorum belki.
1: Karşılaşma başlamak üzere ve Ömercan Özmen'le devre arasının son kısmına, yani başlangıca da yakın, başlangıçtan 5 dakika, devre arasının o son kısmından 5 dakika derken bir 10 dakikalık bağlantımız daha olacağını aktarayım. Ömercan Özmen'le tekrar devre arasında İbrahim Yavuz'la olduğu gibi onunla da konuşacağımı sizlerle paylaşayım. Kadıköy'de görsel şölen var ve oradaki o şölen kameralardan, drone'dan bizlerle paylaşılıyor. Yayıncı kuruluşta, televizyon ekranlarında, tüm ekranlarda artık Fenerbahçelilerin ve futbol severlerin büyük kısmının paylaştığı anlarda bu görsel görülüyor. Diğer tarafta artık tünelde olduklarını görüyorum. Hakemlerin önderliğinde futbolcuların yavaş yavaş sahaya doğru çıktıklarını da aktarayım, sizlerle paylaşayım. Bu arada rotayı Trabzon'a kırdı. Trabzon açıklarında, Karadeniz açıklarından Salah'ın uçağı rotayı Trabzon'a kırdı. İnmek üzere diyebilirim. Şu anda önüme gelen harita bilgisini sizlerle böyle paylaşayım. Ömercan Özmen'le de değerlendirdiğimiz büyük bir bölüm oldu. Orayı da sizlerle paylaştık. Bu arada Ömercan Özmen, sana bir soru var. O soruda Kante Gündüz ikilisinin oyununu nasıl tanımlar demiş dinleyicimiz.
0: Açıkçası ben
1: Mahmut Bey'in mesajı.
0: Mahmut Bey, çok teşekkür ederiz. Şöyle tanımlıyorum. Yüksek enerji, yüksek top kazanma istatistiği, aynı zamanda kalite. Bunların hepsini bir arada bulmak zordur. Tabii ki bu ikilinin de eksik olacak, defo getirecek yanları var ama özellikle böyle bir akşamda rakibin fizik kalitesini de düşündüğümüzde ve orta sahada genellikle iki oyuncuyla kaldıklarını düşündüğümüzde bu iki enerji deposunun ve top kapma becerisi yüksek oyuncunun Fenerbahçe için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dönen topların toplanması, pas araları, zaman zaman Strum biraz çıkmaya çalışırken pasta çıktığını söyledik. Orada kazanılacak toplarla doğru noktalara istasyon olabilmeleri çok değerli. Bence iki büyük kaliteli oyuncu. Zaten Gündüz'ü de Kante'de geldiğinde bunları konuşmuştuk. Önlerinde Asensio gibi de bir ayak olduğu zaman bence çok tehlikeli bir orta saha üçlüsüne dönüşüyorlar. Bu üçlü çünkü her şeyi yapabilecek bir üçlü. Dediğimiz gibi Asensio'da birleştiği anda şut kalitesi, kilit pas kalitesi, top taşıma. Çünkü Gündüz'ü de topla birlikte çıkabiliyor. Kante'de nereden bulursanız oradan ikinci bölgeden delmek adına rakibi topla birlikte gidebilecek oyunculardan bahsediyoruz. Bunun savunma yönünde de yüksek bir enerji kattıkları için başka bir artıları var. Tabii ki bazen oyun kurulumunda bu iki oyuncunun yerleşim bakımından problem yaşadığını görebiliriz ama Fenerbahçe'de orada Kerem'i biraz daha çizgiye götürüp işte Osterwolde'yi üçüncü stoper yapıp Gündüz'ün o stoperlerin önüne gelmesi ya da zaman zaman onun stoperlerin arasına girip üçlü yapması gibi konularla çözmeye çalışıyor İsmail Kartal. Sonuç olarak çok kaliteli bir üçlü olarak görüyorum. Bu iki oyuncunun da bu akşam yüksek enerjiyle beraber orta sahayı aslına bakarsan ele geçirmesini bekliyorum diyebilirim belki.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Ömercan Özmen.
0: Çok teşekkürler Berk. Devre arası görüşmek üzere.
1: Devre arasının son bölümüne yakın bir bölümde, bir kısımda görüşmek üzere diyeyim. Sağ ol, var ol.
0: Sağ ol.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk, onunla değerlendirdik. Karşılaşma başlamak üzere an itibariyle. Başladı, başlayacak diyebiliriz an itibariyle. Karşılaşma özelinde sizlerle bunu paylaşabilirim ve 11'i tekrardan şöyle sizlerle paylaşıp hatırlatmam gerekirse, Fenerbahçe Sturmgraz karşısında Mert'le kalede. Şikriniar Ake ikilisi stoper tandemindeyken Osterwolde sol bekte, Semedo sağ bekte. Asensio, Kante, Gündüz'ü orta alanı var temsilcimizde. Diğer tarafta sağda, sağ kanatta Greenwood, solda Kerem, ileri uçta Talişka var, yedeklerde Ederson, Arşivran, Çağlar, Yiğit Efe, Mert, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriç, Musaba ve Şerif öne çıkan isimler. Yedekler böyle daha doğrusu, ama öne çıkan isimler demişken, öne çıkan isimleri değiştirmesi ihtimal oyunun akışını, oyunun gidişatını ve olası bir beklenmeyen durumda oyunu değiştirmesi ihtimal isimler, heyecan verebilecek isimler ya da en azından son haftalardaki performansı bir yana ön plana çıktığında konuşturulacak isimler, kendisinden söz ettirecek isimler. İsmail Yüksek'ten, Fred'den, diğer tarafta Vedat Muriç'ten bahsedebiliriz. Oraya belki bir ihtimal Musaba, Şerif, onlardan da neler görebilir acaba bu oyun, onlar da bu oyunun gidişatına neler verebilir, neler katabilir konuşturur diye düşünüyorum. Karşılaşma an itibariyle başladı. Sturmgraz başlar başlamaz taç atışını, kazandıkları taç atışını kullanıyorlar ve orada hızlı paslaşmayla ceza sahası içerisine girmeye çalıştılar ama savunmaya kadar yardıma gelen Greenwood topu aldı. Hızlı çıkıyor Greenwood'da, Kante ile buluşturuyor. Kante'den tekrar Greenwood'a. Kante etrafında 3 Avusturyalı temsilcinin, Avusturya temsilcisinin Sturmgraz'da oyuncuyu görünce topu kaybediyor ama top yine Fenerbahçe'de, Mert Günok'a kadar dönüyor. Hızlı başladı esasında, onu söyleyebiliriz. Bu arada Salah indi inecek, onu da aktarayım. Trabzon şehri Salah'ı bekliyor. Geri sayımda demiştik. O geri sayımda artık son anlar, onu da aktarayım. İndi inecek. Tabii inecek, işte ilk görüntüyü verecek. İşte orada lobide, VIP'de görüntüleri, işte fotoğrafları, forma imzalamaları vesaire olacak da taraftarla buluşacak gibi bir durum var. Saatler 19.30-19.45'i gösterdiğinde inecek denilmişti. Ama uzadı. Daha da uzayacak gibi duruyor. Öyle tahmin ediyorum ki devre arasına giderken Salah taraftarla buluştu. İşte üçü çektirdi gibi gibi birçok detaydan bahsettiğimiz güzel görüntü.

0: ve sesler eşliğinde sizlere aktardığımız bir bölümde oluruz. Öyle tahmin ediyorum. Yunus Aydın bizlerle olacak. Yunus Aydın'la konuşacağız. Yunus Aydın'la değerlendireceğiz. Karşılaşmanın ilk yarısında bizlere eşlik edecek. Yunus hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Selamlar. İyi yayınlar.
0: Karşılaşma başladı. 11'i nasıl gördün? Yedekleri nasıl gördün? Diğer tarafta söylediklerimde bir itirazın olduğu nokta var mı? Yaptığım kendimce az önce aktarırken kısa kısa yorumladığım bölümlerde.
1: Ya tabii aslında mevcut ilk 11'de hani kaleciyle birlikte geriye bir beşli olarak bakarsak tek soru işareti aslında yani Ederson neden yok üzerinden olabilir. Hani Ederson'un şu anda ısrarla yedek bırakılması ya, acaba gidecek
0: bu arada,
1: mi?
0: Bu arada soru işareti Yunus Aydın dinleyicilerimizden ve senden özür diliyorum. Benim yine bir ufak radyoda artık bunlardan bir kesit oluştursak herhalde çok komik bir 15-20 ayrı programdan alıntı çıkar hatırladıklarımız kadarıyla. Bir bardak kırma olayım var. Ya kıramadım ama herhalde bir gün kırılacak o bardak bilmiyorum. Yine o ses için özür dileyeyim dinleyicilerimizden ve senden. Söz sende tekrardan.
1: Yani Ederson'un hani burada belki yine oynatılmaması hani bir üst tur sonuçta bir daha hani gerçek ciddi oyuncular diyebileceğimiz yani Mert de elbette bu takımın önemli bir parçası ama sonuçta yedekteki kalecinin 11 milyon euro aldığında unutmamak lazım. Ederson'un şu an takıma entegre olmaması hala bir soru işareti. Onun yanı sıra baktığında hani Skriniar, Ake Osterwold'e ve Nelson Semedo bence bu geri dörtlü problem yok. Kante'nin tabii yeniden takıma entegre olması sevindirici. Dünya Kupası'nda çünkü finale kadar giden bir, yarı finale kadar giden bir yolculuğu vardı. Finalden iki gün öncesine kadar hala sonuçta o kıtadaydı. Bir izin yaptı geldi ve İsmail Hoca basın toplantısında aslında Kante'nin hazır olduğunu söyledi ki baktığın zaman Kante'nin Fenerbahçe ilk geliş dönemine göre bakarsan yani bir Dünya Kupası kampı geçirmesi şüphesiz oyuncunun zaten hazır olduğunu gösteriyor. Çünkü Dünya Kupası'nda çok net bir şekilde gitti. Yani ben N'Golo Kante'nin hani bir süre Fred de çünkü çok eleştiriyor o da. Baktığın zaman ciddi eleştiriliyor oyunu, oyun içine verdikleri. Kante'nin burada Fred'e de bir nefes aldıracağını düşünüyorum. Asensio konusu tabii soru işaretiydi. Hani ilk 11'den parça parça gidecek olursak İsmail Hoca onun hazır olmadığını düşünüyordu. Ama hani şu an gördüğümüz kadarıyla Asensio'da ilk 11'de başlayacak kadar
0: bu arada, güveniyor ama. Bu arada hani, bölüyorum ama Kerem Aktürkoğlu ve bir Sturm Graz'da oyuncunun yerde kaldığı onun forma numarasını çok göremedim. Çok da hakim değilim. Yerde kaldıkları bir an vardı. Galiba Stankovic yanlış görmüyorsam Kerem Aktürkoğlu'yla kafa kafaya bir çarpışmalar oldu. Karşılaşmanın hakemi acilen sağlık ekiplerini çağırdı. Tabii bu tarz durumlar çok önemli olduğu ve öne çıktığı için Chris Kavanga İngiliz hakem sağlık ekibini iki tarafta da oyuna çağırdı. Kerem Aktürkoğlu biraz toparlanması daha güç olan bir süreçten geçmiş oldu. Yaklaşık bir dakikalık bir süreçte ama iki oyuncu da ayaklandı. Tabii galiba kenara gelecekler ama risk var çünkü bu tarz kafa çarpışmalarında yaralanmalarında özellikle Kerem için. Şu an durumu iyi ama ayakta gayet bilinci açık bir şekilde sağ kenarına gelebilecek durumda. Bunu aktarayım. Söz tekrar sende. 5. dakikadayız. Sturm Graz karşısında temsilcimiz evinde ağırladığı maçta Avusturya ekibi karşısında henüz 0-0'lık eşitliği bozamadı. Onlar da bozamadı ama daha ağır basan ya da en azından topun hakimi olmak istiyoruz. Topun hakimi olmak isterken topun hakimiyetiyle beraber böyle bir şok yaşatmak istiyoruz demek isteyen taraf biraz Sturm Graz oldu gibi sanki Yunus Aydın onu da söyleyelim. Daha baskılı sağ tarafı daha fazla kullanan özellikle sağ taraftan gelmeye çalışan ama savunmaya da takılan ilk 6-7 dakikada böyle bir Sturm Graz izledik. Zira 6. dakikayı geride bırakmak üzereyiz.
1: Yani katılıyorum ve iki takım arasındaki aslında en belirgin farkın yaş ortalaması olduğunu söylemek lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin yaş ortalaması şu an sağdaki mevcut 11'in 30.1. Sturm Graz'a baktığın zaman 23.5. Yani çok genç bir takım. 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında ilk 11'inde olan birçok oyuncu var. Yani şu an itibariyle stat'taki ambiyansa baktığımızda da gerçekten çok hani Fenerbahçe taraftarı da bu maça takımını desteklemeye gelmiş. Yani bu oyuncuların, bu genç grubun bu taraftara karşı hani ciddi anlamda bir tecrübe eksikliği ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe için zor bir maç olacağı kanısında değilim. Ciddi bir yaş farkı var iki taraf arasında. Tabii kuvvetli bir takım olduklarını unutmamak lazım. Yani boy ortalamaları Fenerbahçe'ye göre bir aile yüksek. Yani 1.85 boy ortalaması olan bir takım genelinde. Ama ciddi bir kalite farkımız var. Ben bizim için

0: çok zor bir maç olacağını düşünmüyorum. Yani Gornik maçı da keza aynı şekildeydi ama hani akan oyundan gol atamadan geçen bir Fenerbahçe vardı. Bir free kick, bir penaltı, Talisca'nın golleriyle turu geçmeyi başarmıştı Fenerbahçe. Bugün itibariyle şu an ilk 7 dakikada sahaya yansıyan oyunda yani Fenerbahçe adına topa aslında hani daha kaliteli şekilde sahip olan diyeyim. Zor bir maç geçeceğini düşünmüyorum ama tabii bu sıcakta gerçekten taraftarın da desteği hani gerçekten önemli. Yani zor bir maç olmayacak bence Fenerbahçe için. İşi oraya bırakmamak lazım çünkü işi oraya bıraktığımız takdirde Gornik kadar kolay bir maç oynamayabiliriz deplasmanda.
1: Ve bu arada Muhammed Salah Trabzon'da uçaktan inmek üzere, hatta indi Muhammed Salah an itibariyle, yavaş yavaş işlemleri halletmek için de geliyor. Gerçi burada ilk indiği yer İstanbul olduğu için o işlem kısmı biraz havada kalır benim söylediğim. Lobiye geçer. Küçük bir dinlenme, belki bir mola, belki bir işte az önce söylediğimiz gibi böyle yıldız transferlerin geldiği anlarda o lobideki küçük karşılama, işte fotoğraf çekimleri, onun yanında yöneticilerin ailesiyle ya da genellikle olur ya, oradan pay biçerek aktarıyorum. Örneğin son Trossard transferinde bunları izledik. Havalimanı girişinde, lobide, oradaki VIP kısımda tüm bunlarla beraber belki bir forma imzası, ki geçmişten kalan bir forma imzası ya da yeni bir forma imzası, henüz çok böyle yaygın olmasa da tüm bunlarla beraber bir 5-10 dakikayı alacaktır taraftarla buluştuğu anlar. Muhammed Salah'ın itibariyle Trabzon'da, Trabzon'a indi diyelim ve diğer tarafta Muhammed Salah'ın geldiği anlara ilişkin şöyle Trabzon'un sesini de bir açalım. Ne oluyor, ne bitiyor Trabzon'da'yı duyalım. Acaba taraftarlar bizim böyle aktardığımız kadar heyecanlı mı? Biraz daha ses farklılaşmış, biraz daha ses yükselmiş gibi duruyor Trabzon'da, onu söyleyeyim. Biraz daha hareketlilik var gibi duruyor Trabzon'da. Onu aktarayım, onu sizlerle paylaşayım. Oraya gideceğiz.
0: Ben de bundan güzel haberi vereyim. Fenerbahçe Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti.
1: Ve Fenerbahçe'den de Sturm Graz karşısında 10. dakikada Talisca'nın golüyle 1-0'lık üstünlük olduğunu aktarayım. Tam da sol tarafımdaki ekrana bakarken, tam da soluma bakarken, orada Muhammed Salah'ı takip ederken Trabzon'a geldiği anlarda Talisca'nın sol tarafta ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz çapraz bölgeden topu ağlara gönderdiğini, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdiğini aktarayım. İyi bir vuruş yapıyor Talisca. Sturm Graz'ın sanki biraz daha mı istekli dediğimiz anları geride kalıyor. Fenerbahçe son 2-3 dakikadır etkisini arttırmak istediği rakip yarı alanda, rakip sahada Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. Fenerbahçe bugünü rahat geçirmek istiyoruz. Oraya avantajlı gitmek istiyoruz diyor temsilcimiz, Fenerbahçe'miz. Diğer tarafta Trabzonspor Salah gündemiyle ülkenin spor gündemini, ülkenin gündemini ele almış durumda. Onu da aktaralım. Muhammed Salah tam da kürsüye geldi. Mikrofonların önündeydi. Gülüyordu. Gülerken kafasını kaşıyordu ve Başkan Ertuğrul Doğan'a bakıyordu. Tam açıklama yapacak gibi beklerken, zira o mikrofonların önünde onu bekleriz, Ertuğrul Doğan yanına yaklaştı ve gel dedi, tuttu kolundan, taraftara götürdü Salah'ı. İşte o anlar, o anlarda taraftarın coşkusu, hepsi sizlerle. Fenerbahçe Sturm Graz karşısında 1-0 önde, Kerem'in pasında Talisca iyi döndü, iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi. 10. dakikada 1-0 öndeyiz Kadıköy'de. Diğer tarafta Salah geldi. Ülkemize değer katmaya ve futbolumuza değer katmaya, Muhammed Salah'ı gördüğümüz anlara gidiyoruz. Orada Trabzon'da neler yaşanıyor, onu dinliyor, orayı dinliyoruz. Coşku var tabii Trabzon'da. Bir tezahürat uyumunu duyamadık. Bir senkronizasyonu duyamadık. Eş zamanlı bir organizasyonu duyamadık henüz ama coşkunun, artık o meşalelerden gözün gözü görmediği anları, bu anların getirdiği coşkuyu sizlerle paylaşayım. An itibariyle yöneticiler, Ertuğrul Doğan ve Muhammed Salah oraya çok yakın noktadalar. Tabii havalimanının hemen arkasında. Ve geldi o tezahürat, evet. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah sesleri de oradan geldi, oradan yükseldi. Salah açıklama yapmak üzere olduğu anlarda tekrardan oraya döneceğiz ama Fenerbahçe 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. 12. dakikada İskadıköy'de 1-0 Stumgras karşısında temsilcimiz Fenerbahçe'nin üstünlüğünü hatırlatalım. Kerem'in pasında Talişka'nın iyi döndüğü ve hakikaten iki oyuncunun arasından da iyi geçirdiği o topu bir golüyle beraber karşılaşmayı 1-0'a taşıdığı anları sizlerle paylaşmış olalım. Gornik maçı sonrasında Stumgras gibi bir ekibe karşı ki Gornik'ten daha iyi olduğunu şüphesiz konuşuruz herhalde. Değerlendiririz herhalde. En azından bildiğimiz bir ekip olduğunu değerlendirir konuşuruz herhalde. Ki bu maçta acaba daha da mı geriye gidecek denilen oyunda biraz üzerine koyduk koyacağız diyen bir Fenerbahçeli oyuncular. Fenerbahçeli oyuncu kadrosu yedeklerden işte 11'e tüm detaylarıyla yeni seçimleriyle İsmail Kartal'ın tercihleriyle böyle bir Fenerbahçe olduğunu hatırlatalım. Bir nebze buradayım diyen son maçlara göre yani izlemeyen radyodan takip eden ne oluyor kardeşim oralara değinin biraz diyenler için bunu aktarayım. Dakikalar 13'ü gösteriyor ve dakika 13'ü gösteriyor ve 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü hatırlatayım. Talişka eleştiriliyor ama eleştirildiği her hafta eleştirildiği kuvvetli muhtemel her sezonda bu katkılarına devam edecek gibi de durmuyor değil. Yunus Aydın.
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Şimdi Talişka'nın geçen sene aldığı maaş 12 milyon euro iken 7.5'a düşürüldü bu para. Yani 7.5 milyon euro şu an Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 103 dakika oynadı. Yani 3 gol var Fenerbahçe'de. 3'ü de Anderson Talişka'dan. Bir frikik, bir penaltı, bir tane de işte şimdiki Akan oyundan. Yani bence Talişka'nın değeri çok önemli. Şimdi gönderilme ihtimali olan futbolculardan birisi olarak konuşuluyor yüksek maaşından dolayı ama ya ben kesinlikle takımda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya futbol golle kazanılıyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani gol atmak önemli. Ya evet oyunda varlığınız önemli ama sonuçta tabela yapmanız lazım. Ya bugün Fenerbahçe'de Dorgeles'le ne bile tartışılırken ama tabela yapıyor. Yani gol yapıyor, asist yapıyor. Çok fazla öne çıkıyor. Bu konuda Anderson Talişka bunun bir numaralı ismi. Gol için gelecek olursak Kerem Aktürkoğlu'nun iki pozisyonu da aslında soldan topu getirmesi gerçekten çok değerliydi. Tabii Talişka sol ayarıyla çok şık vurdu. Yani gerçekten klasını konuşturduğu müthiş bir gol. Ama Kerem'in de bu maça istekli başladığını hatırlatalım. İki pozisyonu da gerçekten topu çok iyi getirdi. Burada da Anderson Talişka'ya gerçekten çok güzel teslim etti. Diğer tarafta Muhammed Salah'la alakalı da gerçekten Türkiye futbol tarihinin bence belki de en büyük transferi. Yani bence Premier Lig tarihinin en iyi 3 oyuncusundan biri. Yani gerçekten bir efsane aldı bugün Trabzonspor. Yani bunun parasını ödemekte de hiç zorlanacaklarını düşünmüyorum. Augusto gibi, Olay gibi, Uğurcan gibi çok değerli satışlar yaptılar. Bankalar birliğinden çıktılar. Artıda olan tek kulüp son Olay satışıyla beraber. O yüzden hani 2 yıllık maaş ödemekte de hiç zorlanmayacaklardır. İşte bu tarz doğru ekonomik politikalar, bu tarz doğru oyuncuları getirilebiliyor. Gerçekten bütün Trabzonspor yönetimine, başta tabii Ertuğrul Doğan olmak üzere, hepsini tebrik etmek lazım. Türk futboluna, gerçekten Türk futbolunun marka değeri adına çok büyük bir yıldız kattılar.
1: Ve Fenerbahçe'ye dönüyoruz tekrardan. Fenerbahçe'de 1-0'lık üstünlüğü hatırlatalım. Fenerbahçe 2'yi arıyor. Sol taraftan gelişen atakta örneğin bunu az önce gördük ama bir sonuç gelmedi. Diğer tarafta Fenerbahçe'de durum 1-0 iken Trabzon'da da Salah'ın taraftarla buluşması biraz uzun sürdü. Haliyle ki uzun sürer böyle bir transfer. Trabzon'daki o atmosferi görmeniz gerekiyor. Onu da aktarayım. Yavaş yavaş konuşacağım. Mikrofonların bulunduğu noktaya doğru ilerliyor Salah. Yanında da tercüman var. Trabzonspor tercümanı var. Muhtemeldir ki onun yanında görünmeye başladıysa artık açıklamaları da an meselesi ve mikrofonları da onunla aynı karede görmeye başladık. Kenardan köşeden kadraja girdi mikrofonlarda. İşte tercüman sürekli onu bir şöyle hadi diyerek mesela öyle söyleyeyim. Arkaları dönük olduğu için çok net anlaşılmıyor ama vücut diliyle, beden diliyle konuşacak olursak, oradan anladığımızı okuyacak olursak diyerek böyle biraz kürsüye yönlendirmeye çalışıyor. Oradaki detaylar böyle. Bunu böyle aktarayım sizlere efendim. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin Stumgras maçı özelinde 1-0'lık üstünlüğünü konuşuyoruz. Yunus Aydın'la değerlendiriyoruz. Yunus Aydın an itibariyle Mert'in 11'de oluşunu nasıl değerlendirirsin? 16. dakikayı geride bıraktık. 1-0'lık Stumgras karşısında Fenerbahçe üstünlüğü var.
0: Yani aslında Ederson'la alakalı bir soru işareti olduğunu bence aktif olarak gösterir. Çünkü artık bu seviyede yani bir kez playoff turunda da oynamayacaksa. Ya bir kere şunu net bir şekilde Fenerbahçe'nin bence bilmesi lazım. Yani zaten bunu mutlaka planını yapıyorlardır ama ya Ederson gidecekse bu takımın mutlaka bir kaleci

0: ihtiyacı var aslında. Kaleci rotasyonuna baktığın zaman hem Ederson hem Dominik Livakovic, yani şu an Livakovic'e hiçbir şans tabii tanımıyor. Dinamo Zagreb'e de büyük ihtimalle, ama yani şimdi baktığın zaman Dünya Kupası'nda yer almış iki tane çok iyi kaleciden bahsediyoruz. Ama Fenerbahçe taraftarının ikisi de mental olarak hani tatmin ediyor mu etmiyor. Ben şimdi maç önünde mesela Murat Aşık'ın yayınını dinlerken de hani şunu dinledim, evet, yani Galatasaray maçında Ederson'un yaptıkları da hala herkesin aklında. Ya acaba bir gönderilme yolu da mı aranıyor diye düşünüyorum, ama hani Aziz Yıldırım aslında başkan olmadan önceki adaylık sürecinde de Ederson'a sahip çıkılması gerektiğini söylemişti. Sonrasında da aslında baktığımızda Ederson son gidişinde hiç de gelecek gibi değildi. Ya yani eşi daha yaptı sosyal medya paylaşmalarında ve bütün valizlerini eşyalarını toplayarak gittiklerini, hatta hatırlar herkes o dönemi. Yani eşi üzerinden aslında sosyal medyada Türkiye'de yaşamak istemediğini defalarca kez dile getiriyordu. Ama Aziz Yıldırım'ın yeni yönetiminin kaleci üzerindeki tavrı birazcık işleri değiştirdi. Benim tahminim Ederson'la bir uzlaşı noktası bulunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe artık ligin başlamasına 9 gün kala, artık Şampiyonlar Ligi'ne playoff turu yaklaşırken, inşallah buraya geçersek Şungraz karşısında, yani bir kaleci rotasyona değişikliğe gideceğini zannetmiyorum. Mert Günok da hani sezonu bitirebileceğiniz bir kaleci değil bence. Yani Mert Günok, İrfan Can Eğribayat gibi, Tarık gibi bir rotasyon bence Fenerbahçe'nin ana hedefi bu sene şampiyonluksa yeterli değil. Ama bu süreçte işte hazır bir kaleci alınması, geçen sene belki Mert alınırken ne gerek var diyenler vardı. Ama işte bu denli görev bilinci yüksek hazır bir kalecinin olması da Fenerbahçe için önemli. Şu an 3. maçta üst üste Şampiyonlar Ligi önerimlesinde Mert Günok oynuyor. Ama Ederson krizinde bir an önce çözülmesi lazım. Çünkü bu takımın en pahalı oyuncularından bir tanesi. Ve hani şu an tabii yedekte durmasa Fenerbahçe için aslında baktığında büyük bir zarar. Bu oyuncuyu göndermek istiyorsa bile Fenerbahçe, şu an yedekte durması zarar. Bu denklemi bir şekilde çözmeleri lazım. Ederson'la alakalı şöyle düşünüyorum. Yani biz bugün Ederson'u, işte Mourinho mesela Fenerbahçe çok kötü bir sezon geçirdi. Ne oldu? Şu an Real Madrid'in başında. Yani bu tarz isimlerin marka değeri çok yüksek. Biz Ederson'u buradan hani sürekli haberlerde sadece MLS, yani Amerika veya Arabistan istiyor gibi duyuluyor, ama şu an Ederson geçse Real Madrid'in kalesine kimse şaşırmaz. Ya da Liverpool'un kalesine, Manchester United'in kalesine geçse kimse şaşırmaz. Yani sonuçta United'in kalecisi olan o anla Trabzon'un kalecisi şu an. Ya yedek kalecisi Altay Türkiye'de gelecek mi gelmeyecek mi? Türkiye'de kendi takım bulabilecek mi durumunda 3 büyüklerde 4 büyüklerde de hani kaleci rotasyonunda bu kadar değersizleştirmemek lazım. Ve Aziz Yıldırım ekibinin, yönetiminin Brezilyalı yıldızlara karşı her zaman bir sempatisi vardır, bunu önceki yönetimlerden de biliyoruz. Bence uzun vadede Ederson kalacak, ama şu an hala anladığım kadarıyla o şevk oluşturulamamış durumda. Biz bugün 30,5 yaş ortalamasından bahsediyorsak Fenerbahçe'de, ilk 11 özelinde söylüyorum, tabii Mert Günoğlu'nda yaşının bunda fazla bir payı olduğunu unutmamak lazım. Mert Günok da takımın en yaşlı oyuncularından bir tanesi. Belki de en yaşlısı. Yani çünkü milli takımdaki işte eleştirilmesi de hani bu kadar yaşlı bir oyuncu almaya gerek var mı deniyordu, ama abi rolünde geldi zaten milli takıma. Mert Günok 37 yaşında olduğunu da unutmamak lazım.
1: Muhammed Salah'ın açıklamalarını bekliyoruz. Bir ara yine kürsüye geldi. Yine kürsüden uzaklaştı. Bu konuda biraz böyle nazlı bir durum var. Yok değil Salah tarafında. Tabii taraftarların ilgisi de bunda belirleyici olmuştur. Hemen açıklamalarına dönüyoruz Muhammed Salah'ın. Oraya gidiyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz Yunus Aydın'la.
2: First of all, it's incredible to have this event here now. It's unbelievable. So I'm very happy to be here and I can't put it in a word, but the fans here showed like so much love, and
3: 25,000.
2: Yeah, 25,000 people. I don't know if I see that before in the airport, but it's a great feeling and shows a lot of love. So I'm really happy about it for sure, and I'm looking forward to playing with the team, and also I'm looking forward. Hopefully, everywhere I go, I always try to win something. Hopefully, we can do something good in the league and good in Europe as well. So yeah.
4: Öncelikle bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu. Aslında ne kadar şaşırdım, ne kadar mutlu olduğum kelimeye dökmeye dahi zorlanıyorum, çünkü 20 kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm, inanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgi görmek beni çok seviyor. Olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken
3: 5000 kişi var burada. İnanılmaz bir şey. Böyle

Hiçbir şey daha önce gördüm, inanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek daha zor benim adıma. Başkan geçin.

0: Muhammed Salah'ın dünya yıldızı oluşundan, bu bilinenden bahsederek bunun yanında bugünün gururunu yaşıyor gibiydi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve an itibariyle arabasına bindi. Arabasına bindiği noktada da taraftarları kırmıyor, onlarla tokalaşıyor, el uzatanla işte ellerini uzatarak yine sıkıyor. Diğer tarafta taraftarları selamlıyor, diğer tarafta da hemen arkasında Muhammed Salah yer alıyor. Salah'la beraber Ertuğrul Doğan havalimanından ayrılıyor, Trabzonspor Salah'a kavuşuyor. Türk futbolu Muhammed Salah'a kavuşuyor. Yaklaşık 2 yıldır Fenerbahçe'siyle, Beşiktaş'ıyla, Trabzonspor'uyla ki son bölümde, son haftada oldu bu gündem. Anılan bir isimdi Muhammed Salah ve Türk futbolu Muhammed Salah, Trabzon Muhammed Salah'a kavuşmuş oldu. Artık bir dünya yıldızını izleyeceğiz futbolumuzda. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Yunus Aydın.
1: Yani gerçekten Salah bir fenomen. Gerçekten çok büyük bir oyuncu getirdi Trabzonspor. İlk başta yalanladı Ertuğrul Doğan. Mehmet Aslan, Hürriyet Gazetesi'nin spor müdürü, hani bizzat görüştüm demişti Ertuğrul Doğan'la. Hakikaten o dönemde de yalanladığını da kabul etti Ertuğrul Doğan, ama çok gizli ve çok içeriden bir operasyon götürdüler. Yani gerçekten tebrik etmek lazım. Trabzonspor'un geçen sene eksiklerinden birisi gerçekten bir yıldız oyuncuydu, ama bu bahsettiğimiz transfer döneminde sıkça her hafta işte dört büyükleri değerlendirirken konuştuğumuz Trabzonspor'un yıldız oyuncu eksiğini fazlasıyla kapatacak bir oyuncu getirdiler. Yani dünya tarihinin en büyüklerinden birisi geldi Muhammed Salah. İşte hedef maçlarda takım hedefe odaklanırken, yani dünya futbolunun en üstünü bilen bir oyuncuya sahip olacaklar. Evet. Çok çok değerli. Yani yıllık 17 milyon euro forma gelirinden %25 verilecek. Ertuğrul Doğan daha sonra açıklayacağız dedi, ama hani %25'ini verecekler forma gelirinin. Tabi burada iki fark. Şimdi Beşiktaş bir yıllık sözleşme teklif etmişti Muhammed Salah. Aslında 2 yıllık bir sözleşme imza atılmasının sebebi de forma geliriyle alakalı. Çünkü Beşiktaş'ın satabileceği forma sayısı dünyada ve Türkiye'de ve Trabzonspor'un oranı hesaplandığında Muhammed Salah tarafında teklifi 2 yıllık bir sözleşme oldu. Trabzonspor bunu da kabul etti. Ben gerçekten Trabzonspor'un daha elinde birçok maden olduğunu unutmamak lazım. Pina gibi, Folcarelli gibi çok yüksek satışlar yapabilecek oyuncu grupları da vardı hayallerinde. Ben bu transferin parasını fazlasıyla çıkartabileceklerini düşünüyorum. Onu açıyor da hali hazırda 20 plus teklifler var. 20 milyon euro'nun üstünde teklifler var. Yani Trabzonspor için her anlamda çok iyi bir transfer oldu. Tabii halkın mutluluğunu görüyoruz bugün. Firavun kıyafeti giyip kol bastı oynayanlar vardı Trabzonspor'da. Çok renkli, çok güzel görüntüler de var. Trabzon halkı çok mutlu. Yani gerçekten her anlamda iyi bir sezon geçiriyor Trabzonspor. Yani bu sene saha içindeki oyunu, yani kendi şehrinin bir efsanesiyle olan Fatih Tekkeli olan teknik direktör, takım uyumu. Ya baktığında Ernest Bucci gibi işte Beşiktaş tarafının bitti artık bu oyuncudan yarar gelmez diyen bir oyuncudan müthiş bir oyuncu çıkarmaları. Eldeki yıldızlar, Aral Şimşir transferi, Saviolo aynı şekilde. Yani çok iyi bir takım oldu Trabzonspor. Beşiktaş da gaza bastı. Fenerbahçe, Galatasaray zaten geçen senenin biri ve ikisi. Çok keyifli bir lige doğru gidiyoruz derken bu lige bambaşka bir renk getirdiler. Muhammed Salah'ı izlemek çok büyük bir keyif olacak. Hem bütün sene Trabzonspor maçlarını izleyenler için, hem Anadolu'da deplasmanda Trabzonspor maçlarına katılım olarak. Yani gerçekten Türkiye futbolunun marka değerine, hani denir ya Türkiye tanıtım fonuna hediye diye. Hani gerçekten öyle yani. Türkiye'nin tanıtım fonuna bir Muhammed Salah hediyesi geldi Trabzonspor'dan. Hani dediğim gibi bütün yönetimi tebrik etmek lazım. Ertuğrul Doğan bence mevcut Trabzonspor yönetimi çok doğru satış politikalarının ardından çok doğru bir yıldız ismi kadroya getirdiler.
0: 25. dakika bu arada. Muhammed Salah'ın Trabzon'a inişini konuşuyoruz, onu değerlendiriyoruz ama elbette dakika skordayız. Fenerbahçe 1, Sturm Graz 0. Oyunun kontrolü Fenerbahçe'de. Sturm Graz Fenerbahçe'ye topu bırakmış durumda. Skriniar'ı Ake ile sık sık paslaşırken, pas yaparken görüyorum. Yani şu anda 3. kez Skriniar'da. Yine 3. kez Ake'de, Ake'den Kante'ye, Kante'den Greenwood'a derken orada Greenwood yerde kalıyor. Karşılaşmanın hakemi faulü Fenerbahçe'ye veriyor. Fenerbahçe temsilcimiz Sturm Graz yarı alanı başlangıç bölgesinden tam da kulübelerin önünden sağ taraftan bir duran top kullanacak ki orada iyi bir müdahale var. Bu arada Semedo, Greenwood demeyeyim, Semedo. Orayı da karıştıracağız gibi duruyor zaman zaman sırttan gördüğümüzde her iki oyuncuyu, Yunus Aydın ve Devam ediyoruz. Yine Ake Şikriniyer ikilisine gelen bir top. Yine oradan Genduzi'ye. Şikriniyer'den Genduzi'ye gelen top. Genduzi'den tekrar Şikriniyer'e kendi yaralarında pas yapan. Bu sırada da az önceki kadar rahat olmayan bir Fenerbahçe zira önde basmayı

0: çalışan da bir Avusturya ekibi Sturmgraz görüyoruz. Sol tarafta topla buluştu Kerem. İçeriye doğru girmeye çalışıyor ama yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi İngiliz hakem devam diyor. Tam da o devam derken Osterwolde sol tarafta yerdeyken
1: Arşibran hazırlanıyor. Çok iyi gözükmüyor Osterwolde'nin durumu. Hemen Arşibran'ı ısınmaya gönderdi İsmail Hoca.
0: Osterwolde kendi kendine yapmış gibi duruyor biraz da. Çünkü pek bir öyle acı müdahale yok, onu söyleyeyim.
1: Yani darbesi, sakatlık tabii daha kötü.
0: Tabii daha
1: ama
0: kötü.
1: Ama hani o kadar çok da yüz ifadesi çok acı dolu ama sanki ayağa kalkacak gibi şimdi. Ya tabii Jadon Osterwolde de Fenerbahçe'nin potansiyel satış listesindeki isimlerden birisi. Hep söylüyoruz çok az teklif geliyor diye Fenerbahçe oyuncularına. Hani Jadon Osterwolde de Premier Lig'den benim bildiğim işte Tottenham ve zaten yani İtalya'da Serie A'dan Roma'nın uzun süredir teklifi var. Hani Jadon'un da şu süreçte Fenerbahçe'de evet yani çok ciddi bir şey aslında. Dediğim gibi hiç darbe yok. Şimdi pozisyonu tekrar izledik. Hani sol arkayı tutuyor. Darbesiz bir sakatlık, bir kopma vesaire Allah korusun tabii. Olabilir çünkü hiç darbesiz bırakmış kendini yere. Çıkacaktır diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Çok da yüz ifadesinden de şu an zaten Adi'yi görüyoruz. Arşı Brown'da ısınmaya gitti. Devam etmesi zor bence. Yani şu an yüz ifadesini anladığımız kadarıyla devam etmesi zor. Jadon Osterwolde'nin. Evet, Arşı Brown'da zaten ısınmayı da bıraktı. Geldi. Büyük ihtimalle oyuna girecek. Yani Jadon Osterwolde için dediğim gibi Fenerbahçe'nin satış listesinde önemli oyunculardan biri. Sedye ile şu an kenara geliyor ve yüz ifadesindeki aslında acıyı da belli etmemek için formayı da yüzüne geçirdi. Arşı Brown'da oyuna girecek. Şimdi bir sakatlığı var Osterwolde'nin. Çok basit bir sakatlık gibi de durmuyor. Çünkü çok ciddi bir ağrıyla şu an. Yani çok ciddi bir yüz ifadesiyle oyundan çıkıyor.
0: Evet, baldırı tutuyor.
1: Taraftar da alkışlıyor.
0: Ve zor bir durum var hakikaten. Osterwolde yerine Arşı Brown'u göreceğiz gibi duruyor. Az sonra formayı en son yüzüne kapattı Yunus Aydın, konuştuğumuz gibi. Yani o acısını pek de dışarıya göstermek istemedi yatarken. Galiba biraz zor bir sakatlık olacak izlenimi yok değil. 30. dakikadayız. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var. Biz bunu gördük ama sahada, saha kenarına gelirken basın tribündeki meslektaşlarımız neler görüyor diye soracağım. Gerçi Sedye de gidiyor. Onu da az önce konuştuğumuz gibi. Burada Brown'un girdiği kısmı sizlere aktarayım. Brown oyuna girme hazırlığında. Osterwolde sakatlanarak oyundan çıkıyor. Geçmiş olsun diyelim. Zor bir sakatlık gibi duruyor Sedye ile ve aynı zamanda oyundan çıkarken de o acısını belli etmemek adına belki de. Belki de durumun ne kadar ağır olduğunu açıklayacak cinsten olan bir durum yaşanıyor. Formayı yüzüne alnına kadar çekti Osterwolde. Sedye ile kenara getiriliyor.
1: Sakatlık değil gibi. Sanki yani teden koptu gibi bağ ama ya basit bir sakatlık gibi durmuyor gerçekten. Çok acı çektiği net ortada. Ve bir de işin en kötü tarafı başta söylediğimiz gibi darbesiz bir sakatlık. Yani her zaman söylüyoruz darbesiz sakatlık daha kötüdür. Yani daha uzun sürer. Hani sanki minimumda bir 2-4 hafta yani en ufak bir zedelenmede dahi bağlarda zaten bu hep yaşanıyor ama tabii tarihsiz bir sakatlık. Fenerbahçe'de Arşı Brown'un ana planda düşünülen oyunculardan birisi olduğunu yani düşünmüyoruz hepimiz. Levent Mercan bir önceki maç UEFA listesinin dışında bırakıldı. Zaten Arşı Brown U23 kuralından dolayı bu listede. Fenerbahçe'nin bir numaralı tercihi Jadon Osterwolde şu an sol bekte. Önemli bir eksik. Yani benim şu an tabii çok erken yorum yapmak için ama yani bu acıdan gözlemlediğimiz revanş maçında sanki olma ihtimali yok gibi duruyor.
0: Peki. Fenerbahçe 1, Sturmgraz 0. 32. dakikanın içerisindeyiz karşılaşmada ve şöyle bir Trabzon'a gidip Salah gündemini Nurgül Günaydın'dan dinleyeyim. Trabzon'un havasını Nurgül Günaydın'dan birlikte alalım isterim Yunus Aydın. Yayındayken tabii ulaşabilirsem tabii ki, Nurgül Günaydın'a da. O sırada karşılaşmanın ilk yarısında olduğumuzu, 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü olduğunu, Talişka'nın Kerem'in pasında golü kaydettiğini hatırlatalım. Akan oyunda iyi bir golle Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğünü koruduğunu hatırlatalım. Diğer tarafta 1 dakika önce, 2 dakika önce aşağı yukarı Osterwolde'nin sakatlandığını, Archie Brown'ın oyuna girdiğini hatırlatayım. Ve Sturmgraz iyi geldi sağ taraftan içeriye doğru yapılan ortada. Orada dokunamıyor Sturmgraz'a. Çok tehlikeli bir andı. Jata galiba

0: dokunamayan isim gördüğüm kadarıyla topa. Şimdi Trabzon'da ne oldu ne bitti? Son 3-5 dakikadır ya da 10 dakikadır diyeyim. Zira Ertuğrul Doğan'da Muhammed Salah'ta taraftarla buluşmanın ve hemen ardından kısa açıklamalarda bulundukları anın hemen ardından oradan ayrıldılar. Nurgül Günaydın gündeme hakim. Çok kısa bilgiler alayım isterim. Nurgül Günaydın uygunsanız. Selamlar, hoş geldiniz. Trabzon'a selamlar.
1: Merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nurgül Günaydın, neler oldu Trabzon'da? Oradaki coşkuyu, oradaki detayları senden dinleyelim.
1: Buradaki atmosfer inanılmaz. Taraftar hala eğleniyor. Salah ayrıldı, evet. Taraftar şu anda müzik eşliğinde eğleniyor ama inanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir tarihi ana eşlik ettik. Biz de şahitlik yaptık. Gerçekten çok bizim için de yorucu bir süreçti. Yani şu anda haber merkezlerine fotoğraflarımızı ajanslara geçebiliyoruz. Saatler öncesinden taraftarlar buraya geldi. Kaldı ki biz de çok erken saatte geldik. Saat 16.30 gibi falan biz de buradaydık. Ama bizden saatler öncesine gelen taraftarlar vardı. Ön sıralarda yer alıp Salah'a dokunabilmek, Salah'ı görebilmek için birbirleriyle yarıştılar. Hatta havalimanının hemen VIP'nin önündeki o demir parmaklıklarla zaman zaman böyle parmaklıkların devrilme tehlikesi bile yaşandı. Hatta Ertuğrul Doğan taraftarları selamlamaya gittiğinde kısa bir anda öyle bir kriz yaşandı. Hemen Ertuğrul Doğan da müdahale etti Sayın Başkan. Öyle bir anda yürekler ağza geldi. Çünkü çok büyük kalabalık, çok büyük bir izyan var. Zaten Sabah'ta ilk açıklamasında orada ben böylesini hiç görmedim şeklinde bir ifadede bulunmuş. Tabii bize sesi çok mikrofonlara çıktı ama bize kadar ulaşamadı. Çok mesafe yoktu. 3-4 metrelik bir mesafe vardı ama taraftarın sesinden, taraftarın tezahüratından duymak mümkün değildi. Sadece mikrofonlardaki o seslerden sadece anlayabildik. Gerçekten tarihi bir güne tanıklık ettik bu akşam.
0: Peki Salah gündemine ilişkin aktarmak istediğin farklı bir detay var mıdır? Nurgül Günaydın
1: yani
0: Trabzon'da.
1: Yani şu anda evet dediğim onu gibi sorayım. Taraftar inanılmaz mutlu, taraftar Salah'a kavuştu. Yarını sabırsızlıkla bekliyor. Yarın da 19.30'da 19.30'da da Papara Park stadında imza töreni olacak. Orada da daha büyük bir coşkuya şahit olacağız. Yarın da taraftarlar iple çekiyor. Bizim için de yoğun bir çalışma günü daha olacak.
0: O zaman şimdiden yarının sözünü alayım. Orada tamam. Detaylandıralım tabii isterim. Ki. Sağ ol, var ol. Selamlar. Trabzon'a selamlar. Nurgül Günaydın.
1: Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Nurgül Günaydın'la konuştuk. Yunus Aydın hattımızda hala ve onunla detaylandırmaya devam edeceğiz. Bir tarafta Salah'a kavuşan Türk futbolu Trabzonspor. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşılaşması 1-0'lık üstünlük var Talisca'nın golüyle. Ve özellikle yayında 18-20 arasında bugün Emre abi vardı, Emre Tilev vardı. Göksel'in çağrısı aracının yokluğunda bugün öz. Bugüne özel diğer tarafta dinleyicimiz hatırlatmış Yusuf Sinan Hancı. Demiş ki akşam Emre abi golü buldu, golü sundu demiş. Dakika hariç Talisca doğru demiş mesela bak. Galiba Talisca'sı da doğru, Kerem'e de doğru. Kerem de demişti öyle hatırlıyorum az önceki yayında. Bu arada Yusuf Sinan demişken Yunus Emre geldi aklıma. Taksici dostumuz Esenler'den dinliyor bizi. Her daim radyo golü dinleyen daimi dinleyicilerimizden. Dün takside denk geldim. Selam olsun Yunus Emre'ye. Bayrampaşa'da denk geldim ve işte oradan şöyle bir baktım radyo gol de var. 5 tane ayrı ayrı seçilen radyo frekansı olur her araçta ya. İşte bazı ekranlarda bu görülür, bazılarında görülmez ama işte onlardan biriydi o denk geldiğim. Artık denk geldiğimiz kaçıncı radyo gol dinleyen taksici dostumuzdu, emeklerimizi bilmiyorum ama hemen şöyle bir sordum onunla, böyle bir konuştuk. Ne bu radyo gol gibisinden, tanımıyormuş, bilmiyormuş gibi. Böyle bir anlatmasını böyle istedim. Çok da keyif aldım açıkçası radyo golü bir taksici dostumuzdan dinlerken. Çok da güzeldi o anlar. Ayrıca selamlarımı ileteyim, saygılarımı ileteyim. Yunus Emre'ye daimi dinleyenlerimizden sık sık da bağlanıyor radyo gole. Ara ara denk geliyoruz. Hatta ben Yunus deyince sık sık da ararım, bağlanırım, yazarım deyince bir daimi dinleyenimiz daha var. Yunus Bağlıyer. O sandım. O da değilmiş. Yunus Emre. Onun da adı tanıdık ama ona da selamlarımızı iletelim. Sağ olsun, var olsun. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Yunus Aydın Fenerbahçe 37. dakikada 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Oyunun hakimi Fenerbahçe. Arşiv Ural'la beraber bu defa yine sol taraftan vazgeçmeyen bir Fenerbahçe var. Teknik heyette konuşmalarıyla ön plana çıkan bir İsmail Kartal, zaman zaman rejide bizlere aktarılan görüntüler arasında, rejiden gelen görüntüler arasında. Bu arada Tırcı Murat abin demiş. Selamlar demiş Murat Yıldız. Ben de buradayım demiş.

0: Murat Yıldız'ı hatırlayamadım ama bizi dinleyen dinleyicilerimizden biriymiş. Sağ olsun, var olsun. Ben de bebekteyim şu an demiş. 14'ün 34 tez 14 demiş. Taksi ihtiyacı varsa buradayız demiş. Taksi ihtiyacı şu an yok. Bülent Bey, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ama olacak elbet. 12 civarında, 1 civarında artık maç ne zaman biter, maç sonu ne zaman sonuca gider. Maç sonu programın ne kadar uzar bilemiyorum ama dönerken taksiyi kullanacağız gibi duruyor haliyle bugün. Ve bunun da yanında teşekkür edeyim sizlere. Sağ olun, var olun. Bak, bir taksici dedik, ne taksici dostlarımız yazıyor. Gel kardeşim, benle beraber git demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Fenerbahçe Semedo'yla deniyor. Semedo ceza yayına yakın bir noktadan denedi. Savunmadan dönen top taça kadar çıktı. Taça kadar gitti. Ve kulübenin önünde tam da İsmail Kartal'ın yakın olduğu bir noktada Semedo taç atışı kullanacak. Talişka ona en yakın isim gibi duruyor. An itibariyle öyle gördüm. Talişka'yı düşündü o da. Yunus Aydın, şu ana dek Fenerbahçe'yi nasıl yorumlarsın? Devre arasına yaklaşıyoruz. Ne gibi değişiklikler gerekir? Neler söylersin?
1: Ya başta Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna net bir şekilde katkısının olduğunu diğer maçlar olanla söylemek lazım. Az önce de sol taraftan Asensio'ya çıkardığı topa son anda savunma müdahale etti. Yani kritik bir topta aslına baktığınız zaman. Ama tabii Kerem'in geçişlerdeki birçok pozisyonda top kaybının bir anda hücuma yani negatif katkı verdiği gibi aynı zamanda geçiş oyunu içinde yani Sturm Graz'a net bir şekilde şans verdiğini söylemek lazım. Kerem'in biraz daha kontrollü oynaması gerekiyor. Evet, bugün iyi, bugün istekli formda. Kerem her zaman istekli ama tabii Kerem Akçılıkoğlu'nun golle buluşmadığı sürece yüz ifadesinde genelde düşük olduğunu biliyoruz. Yani bu çok çok önemli. Ama Kerem'le alakalı en önemli şey dediğim gibi golle buluşması.
0: Fenerbahçe üstünlüğünü sürdürüyor. Sol taraftan gelişen atakta Sturm Graz hızlı geliyor. Şikriniar orada beke kadar geldi ve topu dışarıya gönderdi. Bu hatayı kesti. Girişimi kesti. O sırada da Fenerbahçe savunması ve orta alanı, defansif orta saha bölümü de özellikle yerindeydi. Şimdi oyuncu ilerledin. Kerem diğer maçlara göre daha önde olduğu bir maç oynuyor dedin. Yanlış anlamadıysam az önce. Greenwood'u nasıl yorumlarsın? Birkaç yani kontrol edemeyişiyle öne çıktı benim gözümde.
1: Evet.
0: Topla buluşuyor. Evet.
1: Ya ben de pasif buluyorum. Yani şu ana kadar Mason Greenwood'un yıldız oyuncuların yani net bir şekilde aslında hani gelip o starlığı göstermesi mümkün olmuyor. Bunu hiçbir zaman hani göremiyoruz. Çünkü hani Greenwood'un geliş hikayesinin uzaması dahi Greenwood'u olduğundan çok daha farklı bir yere koymamıza sebep oldu. Ama tabii ki Greenwood bu değil. Yani Mason Greenwood bu kadar pasif bir oyuncu değil. Şu an bence baktığın zaman yani Fenerbahçe'de en kötü performanslardan biri. Yani ileri üçlünün en kötüsü zaten şu an Talişka ve Kerem'e göre oranlarsak. Ama dediğim gibi yani Greenwood'un daha alışma süreci olacaktır diye düşünüyorum. Yani buraya kadar bence hani şu an itibariyle performansı yeterli ve hani verimli değil gördüğüm kadarıyla. Yani hepimizin de bence ortak fikridir. Ama kalitesi zaten tartışılmaz. Ya baktığınız zaman şu an takımın en formda isimlerinden bir tanesi. Zaten en pahalı ismi, şu an en yüksek bonservis verilen ismi. Ama tabii ki şu ana kadar istenilen katkı alındı mı dersek, istenilen katkının alındığını söylemek mümkün değil.
0: Peki N'Golo dedim, ne dersin?
1: Ya zaten ya ben şu an itibariyle Kante'yi beğendim ki Kante Sturm Graz gibi pozisyon veren, açık oynayan takımlara karşı yani net bir şekilde pozisyon üretebilen, takımı ileri çıkartabilen bir isim. Ama Kante tarafına baktığımda elbette yani hazır olduğunu bence İsmail Hoca'nın çok net bir şekilde tespit etmesi ve direkt sahaya sürmesi en doğrusu. Çünkü Fred'i de biraz şu an dinlendirmek adına çok önemli bu. Fred de çok fazla taraftar tepkisi aldı bu süreçte. Yeterli bulunmuyor, isteksiz bulunuyor. Hani zaten kesinlikle gönderilecek isimler listesindeydi. İsmail Hoca geldikten sonra yeniden kalacaklar listesine eklendi ama hani şunu da unutmamamız lazım. Çok net bir şekilde hani söyleyeyim. Yani ben şu an itibariyle Fenerbahçe ve Sturm Graz arasında çok çok ciddi bir kadro kalitesi farkı ve aynı oranda da ciddi bir tecrübe farkı olduğunu düşünüyorum. Yani bu maç da bizim için ölçüldü. Şimdi Sparta Prag Olympic Lyon tarafından gelecek taraf bizim için ölçü olacak. Yani biz Sturm Graz'a karşı zaten zorlanmamamız lazım ama kalitemizi çok net hissettirdiğimiz bir maç oluyor. Topun mutlaka hakimiyiz. daha çok kritik pozisyonlara geçen biri. Onlar topun arkasına geçmiş durumdalar ve geçiş oyunu kovalıyorlar. Orada da arka tarafta da bir Osterwolde vardı maçın bir kısmında, ama yani Škriniar ve Nathan Ake gibi iki sağlam savunmacı olduğunu ve bence Škriniar biraz daha ağır, esas Nathan Ake gibi. Yani Premier Lig'den geçiş oyunlarına karşı çok tecrübeli. Çünkü Manchester City zaten topa maç başı %72-%73 ortalamayla sahip olan bir takım ve rakipler zaten City'ye karşı sürekli geçiş oyunu oynamak zorunda kalıyor. Ake buna alışık bir oyuncu. Orada da Nathan Ake'nin varlığı şüphesiz ki çok önemli.
0: Yunus Aydın'la bağlantımızı sürdürüyoruz. Fenerbahçe Sturmgraz karşısında üstünlüğünü koruyor. Sol taraftan gelen bir Sturmgraz'ı gördük. Saniyeler öncesinde ceza sahasına giremeyen Sturmgrazlı oyuncu sol kanatta topla buluşan isim Seldi. Orada topla buluştuğu anda Simon Saidi uzaktan bir şut denedi ama bu Mert Günok için bir antrenman, bir hazırlık anı, maç önü anını hatırlattı. Çok etkisiz bir vuruştu. 43. dakikadayız karşılaşmada. 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Sol taraftan Archie Brown'la denemek istediğimiz ama orayı da kapalı gördüğümüz, tekrar Ake'ye döndüğümüz. Ake Škriniar paslaşmasıyla, yine bunu kaç kez gördük bugün bilmiyorum ama bu paslaşmayla ön plana çıktığımız anlardan birindeyiz. Kaldı ki sağ tarafta Semedo'nun atak girişimi olduğu anlarda, ileriye çıktığı dakikalarda. O bölümlerde genellikle Guendouzi'nin Semedo'nun yerine geldiğini ve orayı kapattığını, oradaki pas akışına destek attığını görüyoruz ve Kante topla buluştu. Fenerbahçe yarı alanından bir türlü çıkamıyor temsilcimiz. Fenerbahçe Kante topu sol tarafta Brown'la buluşturmaya çalışırken rakibe çarpan top dışarıya çıktı. Ceza sahamızın paralel kısmı sol tarafta, tam da böyle başlangıç noktasına yakın bölgeden, kalabalık bir yerden taç atışı, Archie Brown kullandı taç atışını. Hızı çıkarmaya çalışıyoruz takımımızı. Semedo sağ tarafta topla buluşuyor. Semedo'dan Greenwood'a. Greenwood ileride, Talisca var. İçeriye doğru giriyor. Talisca hemen arkasında Asensio. O da bugün çok duymadığımız bir isim oldu. Asensio Greenwood çalımını attı. İçeriye doğru ortaladı. Korner. 45. dakikaya böyle giriyoruz. Kadıköy'de Fenerbahçe 1, Talisca'nın golüyle Fenerbahçe 1, Sturmgraz 0. Ağırlıklı olan taraf bizdik. İşte bu az önce aktardığım gibi Osterwolde verdi, Greenwood götürdü. İşte Brown verdi, Greenwood götürdü. Semedo verdi, Greenwood götürdü dediğim noktalarda, Greenwood'un etkisiz olduğunu konuştuğumuz anlarda onlara bir etkili atak denk geldi ki Greenwood ceza sahası dışında topla buluştu. Greenwood'un şutu topağlarda. Tam da bunu konuştuğumuz anda geldi.
1: Muazzam bir gol.
0: Tam da bunu konuştuğumuz anlarda geldi Yunus Aydın. O etkisini görmeye başladık dediğimiz anda geldi. Köşe vuruşunu kazandırdı takıma. Köşe vuruşunda dönen topta Greenwood. Talisca'nın hangi golüydü o? Hangi maçtaki golüydü? Son maçlardan birinde attığı gol. Ya hazırlık maçı olsa gerek ya da artık Gornik maçı mıydı? O da değil. Orada bir
1: Gornik
0: filmlik golü.
1: Gornik değil, hazırlık maçı. Hazırlık maçı.
0: Hazırlık maçında hazırlık attığı maçı. Bir gol vardı Talisca'nın. Çok kıymetli bir goldü bence. Ona çok benziyor. Bu golleri de izletecek gibi duruyor. Greenwood direkt köşe vuruşundan yapılan o organizasyondan bahsedelim. Dönen top değil. Ceza sahası dışında topla buluşan Greenwood, Mason Greenwood kaleyi görüyor. Talisca'nın yanından geçiyor. Talisca da önünü kapatıyor rakip kalecinin. Orada onun açısını bozuyor ve topağlara gidiyor. 2-0'ı böyle yakalıyor temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy'de.
1: Dediğin gibi hem kornerin oluşmasında payı var hem de sonrasında, yani müthiş bir vuruş. Müthiş bir vuruş. Orada kendini çok da güzel unutturdu. İşte fiziksel olarak hazır olmasa da işte tecrübesizlik demek istediğim şey aslında buydu Sturmgraz adına. Yani orada Mason Greenwood gibi bir ismi bomboş bırakırsanız Asensio gibi bir star bunu görecektir ve topu Greenwood'la buluşturacaktır. Çok rahat vurdu. Yani gerçekten çok rahat vurdu ve çok güzel vurdu. Farkı ikiye çıkardı. Yani kadro kalitesi farkı bariz. Bunu bu sefer skorla da buluşturabildik. Yani Gornik-Zabrze maçı gibi değil. İlk yarıdan iki farkı bulduk. Yani playoff turuna, Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna gireceğiz gibi duruyor. Yani şu an itibariyle tabii erken konuşmayalım ama hani şu an bizim burada skoru yakalayabilmemiz çok çok değerli. Rahat oynuyoruz. Gerçekten gücümüz, kontrolümüz yerinde. Yani akıllı bir oyun oynuyoruz. Dediğim gibi mutlak hakimiyiz ve akıllı bir oyun oynuyoruz. Yani inşallah bu maç 3'e 4'e gidecektir. Artı 5 verdi hakem. İlk yarıda da bir 2-2,5 dakikalık bir süre daha oynanacak. Ama yani bir şekilde söylememiz gereken şey şu. İlk başta akıl

0: oynuyoruz. Akıllı oynamamızın üzerine de doğru bir skorları Daniel Talisca ve Greenwood'la bulabildik. İşte iyi ayaklar her zaman önemli. Fenerbahçe'nin Greenwood gibi bir eksi her zaman vardı. Ya yani Greenwood gelirken ilk başta tabela yapabileceğini söyledik. Yani gol katkısı çok olacak bir isim. E şu anda aslında baktığınızda ceza sahasının dışından çok da şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Ya maçın kalanı rahat olacak bence Fenerbahçe için. Zaten topun arkasında bekleyen bir Strongest takımı var. Ya bence 3'e 4'e gidecek bir maç.
1: Yunus Aydın'la bağlantımız sürüyor. Fenerbahçe ikinci golü Greenwood'da buldu. Asensio'nun pasında Greenwood topu ağlara gönderdi. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ilk golde Talisca ön plana çıkmıştı ki Fenerbahçe sık sık baskılı oynadığı bir oyunda değil. Belki çok bunalttığı bir oyunu yine göstermiyor ama geldiği anlarda o geçen Gornik maçındaki kısır döngüyü kırdı. Onu gösterebiliriz, onu söyleyebiliriz. Bu skorla beraber onu aktarabiliriz sizlerle paylaştığımız noktada karşılaşmanın gelişmelerini. 45+5 verildi. 45+3'ü geride bırakmak üzereyiz. 45+4'e kadar gidiyoruz artık. Ve Fenerbahçe yine yarı alanında pas yaptığı, sakin bir şekilde oyunu kontrol altına almaya çalıştığı anlardan birinde İsmail Kartal etkisini artık yavaş yavaş hissettirmek istediği anlarda ki işte playoff'a taşımak istiyor Fenerbahçe şansını, Fenerbahçe umudunu. Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra bir katılmak isteyen Fenerbahçe isteği görüyoruz ama tüm bunların yanında birçok şeyi konuşmak için, oyun anlamında detaylandırmak için de erken olduğunu söyleyebiliriz. Yunus Aydın, artık sona doğru yaklaşıyoruz. Yaklaştığımız noktada Asensio'yu soracaktım ama Asensio için neler söylersin?
0: Ya Asensio'nun fizik olarak tam hazır olmadığı fikrine katılıyorum ben. Yani İsmail Hoca hani net bir şekilde şu an biz sahada gördüğümüzde aslında Asensio hazır değil. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Hani fizik olarak da hani köşe vuruşuna giderken bile böyle bir istekli değil. Ama işte kalite, bazı şeyleri görebilmek, hani yani işte klas dediğim şey kalıcı. Yani fizik kalite her zaman geçici oluyor ama hani bu Asensio için de geçerli ama tabii. Yani şu an kritik bir maç olsaydı ikinci 45'te çok zorlanacağı açık. Tabii Jason'ın çıkıp Archie Brown'un oyuna girmesi Fenerbahçe'yi daha da hücuma yönelik bir takım yaptı. Şimdi gol sağdan da gelse Fenerbahçe'nin sol taraftan nasıl arzusunu arttırdığını net bir şekilde görüyoruz. Brown da takımı tabii daha hücuma doğru itti. Yani çok iyi bir Fenerbahçe gördük ilk yarıda. Hani bunu söylemek lazım. Gerçekten mutlak oyunun hakimi, topun hakimi. Ve dediğim gibi Gornik maçındaki o kısır döngüyle Fenerbahçe şu an itibariyle kırmış gözüküyor. Ve bunun yanı sıra da Gornik maçı sonrasında Fenerbahçe'nin akan oyundan iki gol bulması ve bu akan oyunun üzerinde de net bir şekilde üstü ayaklarıyla Talisca ve Greenwood'la golü bulması bence çok çok değerli. Her zaman söylüyoruz, hücum oyuncularının gol atması takımı çok farklı yere götürür. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 200 seneki en büyük farktı bu. Ben bugün itibariyle Fenerbahçe'nin daha oyununun da geliştiğini görüyorum. Üçüncü resmi maçı itibariyle. Bu 4-5-6'da illaki gelişecektir. Lig de girecek şimdi araya ama şu an itibariyle hazır. En azından şu Strongest'ı rahat kazanmak, rahat mağlup etmek konusunda hazır bir Fenerbahçe var.
1: Mesajlarla ilerleyeceğim. Son bölüme yakınız artık ve hatta son bölüme yakınız artık dediğim noktada bitti. İlk yarı 2-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eriyor. Temsilcimiz Stumgras karşısında 2-0'la geçiyor. Greenwood ve Talisca'nın golleriyle bu maçta ve özellikle rövanş içinde iyi bir skor. İlk yarısı özelinde konuşalım tabii. Mesajlara döneceğim, hızlıca okuyacağım. Selamlar Berk, sana ve geleceği parlak olan Ömercan Özmen'e yayınlar dilerim demiş. Ömercan'la paylaşılan bir mesaj görüyorum burada. İşte sonrasına baktığımda müdürüm hafif soğuk algınlığı mı var? Delfin Yunus da ne ben demiş. Hafif bir soğuk algınlığı var, evet. Oluyor öyle ara ara, zaman zaman. Sesim yansıyor yayına ve buradan bunu çıkarıyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Özür dileyim. Hiç öyle özür dileme, ne olacak insanlık hali demeyin. Bir yayıncının, radyo spikerinin, radyo yayıncısının özellikle dikkat etmesi gereken şeylerden biri sestir. Yılda da bir ya da iki kere olur. Allah daha fazlasını yaşatmasın. Benim özelimde öyledir. Bugüne dek böyle olmuştur. Onlardan birindeyiz. Bunun için özür dileyim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzonspor taraftarı Metin ben. Güzel insan, kolaylıklar diliyorum sana demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar, İstanbul'dan Yılmaz Bilge. Ben de taksiciyim. Başlayalı bir sene oldu. Güzel bir şirketten emekliyim. Ben de sizin gibi Göksel'in Bey'i götürmüştüm. Ona denk gelmiştim takside. Kağıthane'ye gitmiştik onunla beraber demiş. Size bilgi vereyim dedim. İyi akşamlar tekrar, Fenerbahçe'ye başarılar demiş. Yılmaz Bilge, selamlar. Sağ olun, var olun. Kalite bu işte demiş.

0: dinleyicimiz golden sonra. Yoktan gole attık demiş. Yoktan yarattık demiş. Bak ikisi de hemen hemen aynı goller. Benzer goller. Biri Talisca ile sol tarafta paslaşılan akan oyunda atılan gol. Diğeri hani duran top demezsin. Direkt orada işte sağ taraftan gelen Asensio'nun köşe vuruşunda pasında ceza yayında topla buluşan, ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Greenwood. Diğerinde yine ceza yayını geçer geçmez, ceza sahasına girer girmez Kerem Aktürkoğlu'nun atmış olduğu bir pas ve orada Talisca'nın topu ağlara göndermesi akan oyunda goller Fenerbahçe'de güzel şeyler düşündürüyor. Tırcı Murat Bey demiş ki uğurlu geldiniz demiş yayına. Sağ olun var olun Murat Bey, teşekkür ediyoruz. Diyelim ve Yunus Aydın son yorumunu alayım ilk yarıda diğer bağlantılarımıza geçmeden. Fenerbahçe'miz, temsilcimiz Kadıköy'de 2-0 önde.
1: İkinci yarıda bu iyi oyunun devam edeceğini düşünüyorum. Yani skoru zaten aldık. Bence iki farklı gitsek de tutum biraz orada bize zorluk yaratamaz ama tabii devam etmesi önemli. 3-4-5 fark etmek takımın da kendisine özgüveninin gelmesi için çok çok önemli olacaktır. Bence devam edecek dediğim gibi. Belki ikinci yarıda artık bir skor aldıktan sonra bu arada Vedat bence oynamayacaktır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Hadi Vedat'ın çünkü ikinci maçta bile 45 dakika oynama durumu belki de olacak. Bu nedenle Vedat Bulut'un maçın kalanını çok riske edileceğini düşünmüyorum. Yani skor anlamında bazı şeyler riske girse bile belki Stilki Şerif oyuna alınacaktır. Vedat Bulut'un oynayacağını düşünmüyorum ama ikinci yarıda bence fark açılacaktır.
0: Peki. Teşekkürler Yunus Aydın. Ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere diyeyim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ ol. Yunus Aydın'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca İbrahim Yavuz'a döneceğiz. Onunla ilk yarı değerlendirmemiz olacak ki hemen ardından Ömercan Özmen bizlerle olacak. İkinci yarıda yine Oğulcan Çoksayır'a gidip stadyumda durum nedir? Oğulcan ne oluyor ne bitiyor diye sorduğumuz bir bölümümüz olacak. İkinci yarının kalan bölümünde de Fatih Demirkol, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuşacağız diyeyim. İbrahim Yavuz bizlerle. İbrahim Yavuz hoş geldin, selamlar. Maç önünde dediklerinden yola çıkalım. Gün boyunca tahminlerinden yola çıkalım. Birebir de Cihan Dişli ile, kıymetli kardeşim Cihan Dişli ile konuştuklarınızdan ve aynı zamanda yine az önce bendeniz Berk Sayar'la az önce maç önünde konuştuklarından yola çıkacak olursak neyi doğru tahmin ettin? Neyde yanıldın ve neler söylersin?
2: Şutum biraz maçında. Bir kere topa sahip olmanın burada çok değerli olduğundan ve sabrın çok değerli olduğundan bahsetmiştim maç önü programında. Ki Fenerbahçe
0: topa sahip olmaktan hani, bahsettiğini, çok önemli olduğunu söyledin. Evet. O kısım duyulmadı. Yavaş yavaş şimdi duyuyor.
2: Topa sahip olmak çok önemli demiştim. Ve erken golü bulalım yorumunun çok sağlıklı olmadığını söylemiştim. Yani topa sahip ol, güçlü oyunu yakala. Erken golü bulmasan da problem değil. Problemi çözersin. Yani sonrasında problemi çözersin. Önce oyunu oturt dedim. Herhalde Fenerbahçe ilk yarı itibariyle bugüne kadar yani geçtiğimiz sezondan bugüne. Çünkü Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan bugüne Aken'in dışında var mı başka? Greenwood'la Aken'in dışında yok değil mi? İki oyuncunun dışında bir önceki seneden oyuncularla tekrar yaptı. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet. Akeyle Greenwood'un dışında
0: doğru,
2: yok.
0: Doğru.
2: Bu çok önemlidir yani. Hemen hemen aynı oyuncularla bir önceki
0: hatta,
2: seneden çok
0: hatta
2: arızalı.
0: Sen bunu söylerken tekrardan bir bakayım.
2: Ya öyle.
0: Mert'i de katarsın bu işe.
2: Ya şöyle, Mert geçtiğimiz sezon oradaydı yani. Hani şeyden bahsediyorum. Yeni transferlerden bahsediyorum. Akeyle Greenwood'un dışında Fenerbahçe'nin yeni transferi yok bu oyunun içerisinde.
0: Peki.
2: O oyunu yakalaması çok değerliydi ve Fenerbahçe asla acele etmedi Berk. Yani hiç bir an önce skoru bulayım, aman golü atayım, rakibin direncini düşüreyim derdinde olmadı. Tamamen sabırla ve yani yine maç önünde anlattığım genç takım, enerjisi yüksek, topa sahip ol, onlarla sakın boğuşma, onları topun peşinden koştur, onları bir şekilde hataya zorlarsın düşüncesindeydim ve tam anlamıyla böyle bir ilk yarı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin topa sahip olduğu ama o topa sahip olma istatistiğinin altını doldurabileceği de bir sürü hadisenin içinde olduğu oyunun ilk yarının bütününe baktığında çok iyi bir Fenerbahçe izlediğimi söyleyebilirim yani.
0: Fenerbahçe'de bu iyi bir Fenerbahçe izlediğimi söyleyebilirim dediğin noktada bireysel olarak katkıları ve oyuncuların performanslarını nasıl değerlendirirsin? Öne çıkartacakların ne olur 11'i konuştuğumuzda?
2: Ya şöyle, şimdi Greenwood'un bu kadar kısa sürede bize gelecek adına çok önemli şeyler vaat ettiğini düşünüyorum. Yani bireysel anlamda hele hele kenarda bir oyuncuyu birebir yakalarsam, bana onun üzerine bir oyun inşa ederseniz karşımdaki oyuncuyu çok ciddi sıkıntıya sokarım mesajının verdiğini düşünüyorum. Yani bunu net bir şekilde aldık. Bu çok önemlidir bireysel anlamda. Hele hele

0: işte değişen oyunda böyle çok özel yetenekli kenar oyuncularını değişen oyun biraz yok etti. Hep atletizm ön planda oldu. Yani bu beceri anlamında alabileceğiniz en iyi oyuncu ve kısa sürede bence bu maç özelinde çok önemli mesajlar verdi bize.
1: Peki Greenwood'un yanına ekleyebileceği insanlar?
0: Yani bir türünde Kante benim için çok değerli bir oyuncudur. Yani ben hani futbolculuğu ve artı profesyonelliğine gerçekten hani hayran olduğum bir isim. Bu kadar kısa sürede geliyor ve oyunun her anını planlı oynuyor. Hiçbir şekilde duygularına yenilmiyor ve tamamını çok sağlıklı oynuyor. Bu da çok değerlidir diye düşünüyorum belki. Yani Kante'nin performansı çok. Ya bütününde aslında Fenerbahçe'de ya eleştirebileceğim, bu çok beklentinin altında kaldı diyebileceğim bir oyun yok. Neredeyse oyunun ilk yarının tamamı çok sağlıklıydı Fenerbahçe'de. Yani oyuncu performans açısından da bütününde hemen hemen herkesin performansı gayet sağlıklıydı.
2: Sturmgraz'da niye eksik buldum peki? Onlar niye yapamadı?
0: Hiç şaşırmadım o tarafla ilgili. Çok genç bir takım. Yani ve tamamen atletizme tahrip olan bir takım. Yani onlarla savaşırsan, boğuşursan onlar seni sıkıntıya sokar. İşte burada bireysel kalitenin çok ön plana çıkacağından bahsetmiştim ve tam anlamıyla bireysel kalitenin çok belirleyici olduğu bir karşılaşma. Yani evet, enerji, atletizm kabul ediyorum ama ya arada bireysel oyuncu kalitesi anlamında büyük bir fark var ve tam anlamıyla Fenerbahçe onu yansıttı. Yani onlara atletizmle Fenerbahçe'yi problemin işine iteceği bir alan zaman bırakmadı Fenerbahçe. Eğer biraz daha topa sahip olma konusunda Sturmgraz bu işi halledebilseydi, işte o zaman Fenerbahçe'yi problemin içine itebilirdi. Bence tamamen onların yaşadığı sıkıntı, hani bazen olur ya, ya içeri girdiklerinde muhtemelen şu konuşmayı yapacaklar. Yani çok bireysel anlamda kaliteli bir takıma karşı oynadık ve yapabilecek bir şey bırakmadılar bize. Yani burada hani problemi onlarda aramaktan çok Fenerbahçe'nin burada oyun anlamında çok belirleyici olduğunu, oyuncu kalitesi anlamında çok belirleyici olduğunu söyleyebilirim.
2: Fenerbahçe ipi çekti diyorsun İbrahim Yavuz. Özetle Talisca ve Greenwood'un gollerinde, özellikle akan oyunda gelen goller, akan oyunda bulunamayan goller daha doğrusu, o kısırlık konuşuluyordu. Bugün itibariyle en azından ilk yarıda farklı bir görüntü Fenerbahçe'den.
0: Bunu yaparsın Berk mesela. Talisca ile ceza sahası oyunlarında Talisca senin problemini çözer. Geçtiğimiz sezondan bugüne geldiğinde zaten Talisca ceza sahasında oynanan oyunlarda bitiriciliğiyle evet sana katkı sağladı. Talisca senin oyunun bütününde sert geçen karşılaşmalarda, takım boyunu genişlediği oyunlarda halledemedi problemini yani. Şimdi sen onu halledemedin o Talisca oyunlarıyla. Bugün onun ceza sahasında hallediyor. Yetmeyecek Talisca oyunları sana daha sert maçlarda. Evet, bugün rakibin yaslandığı oyunlarda işine yarıyor. Ama takım boyu genişlediğinde, sırtı dönük oyunlarda top tutup biraz takımı dinlendirme hadisesinde eksik kalıyor Talisca. Eksik de kalacak zaten. Talisca'dan farklı bir şey beklemesin kimse zaten. İşte hatırlayalım ilk yarı sırtı dönük toplarda ya da önüne atılan toplarda. Çünkü Talisca hiçbir zaman fiziksel anlamda iyi durumda olmayacak. Talisca'nın maksimumu bu. Ama ceza sahasında çok özel bir oyuncu. Dönüşüyle, bitiriciliğiyle ciddi katkı sağlar. Onun üzerine de bir oyunu inşa edebilirsin. Bir şey demiyorum. Ben teknik direktör olsam hiç talip olmam, onu söyleyeyim ya. Çünkü bana faydası olmaz bu tarz oyuncu davranışlarının. Çünkü benim ihtiyacım olan fizikle beceriyi harmanlayan oyuncular. Çünkü Talisca'ya talip olursam, Asensio'ya talip olursam bu sayı artarsa sert maçlarda başıma iş alırım. Yetmez bana hem Talisca hem Asensio oyunları. Fiziksel anlamda çünkü o işi göremeyecek oyuncular.
2: Kornerde yüksek orta yerine paslaşmak daha verimli olur abi. Yüksek ortada topu kaptırıyoruz demiş.
0: %100 zaten bu orta dediğimiz hadise bir önceki karşılaşmayı da hatırlayalım. Hani Gornik karşılaşmasını da hatırlayalım. İşimize yaramaz. Yapmışın gibi bir önceki maçta 25 orta 6'sı isabetli olmuş. Yani 19 orta boşa gitmiş. Yapma, gerek yok. Becerisi çok yüksek oyuncularla oynuyorsun. Topu kaldırmana da gerek yok. Topu yerden oynadığında zaten sen ciddi anlamda problem çıkartacaksın rakibine.
2: Peki. İbrahim Yavuz, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa sağ ol diyeceğim.
0: Kardeşim, sağ ol.
2: Sağ ol. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Osterwold elimize patladı. Satamadık. Satamadılar. Brown'u da satmamız lazım. Sol bek alarm veriyor. Kalite olarak bunu söyleyebilirim demiş. Dinleyicimiz mesajını böyle aktarıyor. Murat Ustabaşı. Selamlar Murat Ustabaşı'na. Diyelim ve bir araya gidelim. 2-0'lık üstünlüğü var temsilcimizin. İkinci yarıya gireceğiz az sonra. Öncesinde Emercan Özmen'le, Olcan Çoksayar'la ve Fatih Demirkol'la da ikinci yarıda konuşacağız. Tüm bunları değerlendiriyor olacağız ama araya gidelim. Arada Girassi, yani o forvet kısmına ilişkinde Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Girassi'yi dinleyelim kısa paslar içeriği olarak. 3-4 dakikalık o aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Berk Sayar'da

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Berk Sayar'da dakika ve skor devam ediyor.
4: Dakika skorda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömercan Özmen tekrar bizlerle birlikte, devre arası bitmek üzere, ikinci yarı başlamak üzere dediğimiz anlardayız. Ömercan, ilk yarıyı nasıl gördün? Neler söylersin, neler aktarırsın?

0: Terisin.
1: Tabii Fenerbahçe için çok iyi bir ilk yarı oldu. Belki onu net olarak söyleyebiliriz. Maçın hemen öncesinde seninle konuştuğumuzda erken gelecek bir golün ve sonrasında topa hakim olmanın, o coşkuyu devam ettirmenin Fenerbahçe için çok yararlı olacağını söylemiştik ki nitekim iki gollü bir üstünlükle ilk yarıyı tamamlamış oldu sarı lacivertli takım. İlk yarıda açıkçası Fenerbahçe bence hem bütün istatistiklerde hem de oyun gücü olarak çok üstün göründü. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Greenwood'un, Talisca'nın şut tehdidinden bahsetmiştik ki yine bence çok güzel iki gol ilk yarıda geldi Fenerbahçe adına. Ve hemen yayın yakınlarında Greenwood'un topla buluştuktan sonra ne kadar iyi şutlar atabildiğini, iki ayağını birden çok iyi kullandığını gördüğümüz seanslar oldu. Onun top Fenerbahçe'deyken biraz daha yakına gelip oyun kurulumuna dahil olması, sonrasında tekrardan kendini kaleye yakın noktalara konumlandı gerçekten müthiş bir oyuncu. Onun bu yeteneklerini, bu değerlerini çevresindeki arkadaşları desteklerse, oraya doğru kurguyu İsmail Kartal bulursa çok daha yukarılara çıkabileceğini düşünüyorum oyuncunun performansını. Genel olarak bence Akya ve Skriniar'ın performansları da çok iyiydi. Evet, iş düşmemiş gibi görünse de gerektiği anda yine maçın başında söylediğimiz o sertliği, o ısırmayı ve ev sahibi ekip, kaliteli ekip olmanın verdiği gücü bence net olarak Sturm Graz'lı oyunculara hissettirdiler diyebiliriz. Tabii Guendouzi, Kante, Asensio üçlüsü. Bence bunlar da sıkıntısız bir ilk yarı geçildi. Çok fazla defansif olarak tehdit edilmediler ama oyun kurulumunda, topun dolandırılmasında ve dönen topların kazanılmasında Fenerbahçe'de bu orta saha üçlüsü de gayet iyi iş yaptı diyebiliriz belki. Osterwolde tabii sakatlığı ilk yarının en can sıkan durumlarından bir tanesiydi. Arka delisinden bir sakatlık yaşadı. Zaten daha öncesinden yine formu yükselirken bir sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlığın tabii dönüşünde Osterwolde'nin durumu nasıl olacak veya bu sakatlık çok ciddi bir sakatlık mı? Bunu maçın sonunda görebiliriz ama görüntülerden gördüğümüz arka delisinden yaşadığı bu sakatlık sıkıntı yaratabilir. Oyuncu işte sol bekte performans vermeye çalışıyor. Sol bekte tercih ediliyor. Sakatlığın durumuna göre buradaki temposu, koşu kalitesi düşeceğinden dolayı belki de bu mevkide performans olarak düşüş yaşayabilir. Bu Fenerbahçe'nin bence transfer politikasını da etkileyebilecek bir gelişme. O yüzden en negatif durum ilk yarıda Osterwolde'nin sakatlığı. Tabii ikinci yarıda ben aslında Fenerbahçe'nin etkili oyununun devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü hem oyundan alınan keyif, oyuncuların vücut dili, o kalitenin, kağıt üstündeki kalitenin sahaya yansıması bence hem Fenerbahçeli taraftarları ve bütün stadyumu hem de sahanın içindeki 11 oyuncuyu net olarak pozitif etkilemiş durumda. O yüzden ben ikinci yarıda da Fenerbahçe'nin rehavete kabulmadan yüksek konsantrasyonla bu kaliteli oyunu devam ettireceğini düşünüyorum. Topa sahip olmak çok önemli demiştik. Topa sahip olmalı demiştik. Zaten ilk yarıda da %80 oranında bir sahip olma var. Ama tabii dikkat edilmesi gereken yerler duran toplar, taçlardan bahsettik Sturm Graz adına. İlk yarıda da bunun biraz örneklerini gösterdiler. Çok büyük bir tehlike yakalayamasalar da buralardan bir şeyler çıkarmaya çalıştıklarını, buralardan bir şeyler çıkarabileceklerini hissettirdiler. O yüzden konsantrasyonun dağılmaması, duran toplarda alan birebir, karışık savunma, yüksek oyuncularına dikkat etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Her an bir kontrayla bütün enerjiyi başka yere döndürebilir Sturm Graz. O yüzden o konsantrasyon çok önemli diyebiliriz belki.
0: Devam ediyoruz bağlantımıza. Ömercan Özmen'le konuştuğumuz anlardayız ve Fenerbahçe 2, Sturm Graz 0, 48. dakikadayız. İkinci yarıdayız. Oyunda farklılık yok, onu söyleyeyim. Ama değişiklik var. Sturm Graz'da Kayombo oyuna dahil oldu. Axel Kayombo oyuna dahil olan isimdi. Diğer tarafta oyundan çıkan isim. Axel Kayombo bir orta saha oyuncusu iken öyle biliyorum. Polonyalı isim. Simon Wlodzak oyundan çıktı az önce. Yani forvetten alıp orta sahaya takviye yaptılar gibi mi görmek, yoksa bize Talisca'nın forvette oynadığı gibi mi görmek gerekir? Biraz da maç içerisindeki ileride onları atakta gördüğümüz anlarda belli olacak bir diziliş olacak bu galiba. Öyle gördüm. Zira iyi bir ikili yoktu forvette. Çift forvet oynayan bir Sturm Graz vardı ama belki de oyunu tutmaya, 2-0'da tutmaya çalışacaklar. En azından golü de 2-0'dayken bulup 2-1'e, 2-2'ye getirmeye çalışacaklar. Hedef bu. Bu değişiklikle beraber, ya da belki de performanstan çok memnun olunmadı. Oradaki detayları tabii seninle biraz konuşalım isterim, Sturm Graz tarafındaki bu değişikliği.
1: Tabii Sturm Graz çok kötü bir ilk yarı geçirdi. Yani hiçbir pozisyondaki oyuncu varlık gösteremedi. Fiziksel olarak aslında dediğim gibi diri bir takım görüntüsü vardı maçın başında.

0: konuşmuştuk. İyi görünüyorlardı ama Fenerbahçe açıkçası fiziksel olarak da rakibini ezdi diyebiliriz. Tabii Ulozcik oyundan alınan isim. Yerine dediğin gibi Colombo girdi. Colombo da forvet karakterli bir oyuncu. Orta saha forvet karışık karakterli bir oyuncu. Yine bence ön tarafta 4-4-2 karşılama devam edecektir ama biraz daha risk almaya başlayabilir Sturmgras. Hatta topa da sahip olabilirse değişikliklerle bu müdahaleler gelebilir. Burada da Fenerbahçe için önemli olan o yakalayacağı alanları kullanabileceği oyuncuları doğru yerlerde topla buluşturmak olacak. Yani Sturmgras tur için, Şampiyonlar Ligi için biraz daha üstümüze gelirse orada Fenerbahçe'nin tehditkarlığı daha da yükselebilir. Çünkü işte Greenwood gibi, Kerem gibi açık olanda etkili olabilecek. Aynı zamanda Asensio gibi, Gendouzi gibi hatta Ake gibi o oyuncuları açık olanda topla buluşturabilecek, direkt pasları verebilecek oyuncuları var. O yüzden Sturmgras tarafı çok problemli. Yani şu anda Sturmgras teknik direktör olmak istemezdim. Çünkü hem atmosfer hem iki skorluk geride olduğu bir durum ve sahanın içerisinde elle tutulur, ayakta kalabilen de çok fazla oyuncusu yok. O yüzden bir şeyler yapmak zorunda. Bir değişiklikle başladı. Muhtemelen havayı değiştirmeye çalıştı hoca. Ama ne kadar etki edecek? Tabii bunu göreceğiz. Ben Fenerbahçe için dediğim gibi yani Sturmgras baskıyı yükseltmeye çalışsa da daha da tehditkar bir takım haline dönüştürebilir bu Fenerbahçe'yi. Anları doğru oynamak lazım. Skoru daha da yükseltip artık oradaki maçı çok daha rahat şekilde oynayabilir diye düşünüyorum Fenerbahçe.
1: Teşekkür ediyorum. Ömercan Özmen, eklemek istediğin farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim son bölümde.
0: Çok teşekkür ederim Berk. Umuyorum ki galibiyetli bir akşam olacak Fenerbahçe için. İyi yayınlar diliyorum.
1: Umuyorum. Sağ ol, var ol. Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirdiğimiz bir bölüm oldu bu bölüm ki detaylandırmaya da devam edeceğiz programımız dahilinde, programımızın içerisinde. Şöyle hızlıca karşılaşma ilişkin 51. dakikada olduğumuzu aktarayım. 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü olduğunu aktarayım. İlk golün 10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol tarafta ceza sahası içerisindeki Talişka'yı topla buluşturması, Talişka'nın iyi dönüşü ve iki oyuncunun yanından geçen şutuyla iki oyuncuyu çok da etkisiz bıraktığı bir anda topun ağlarla buluştuğu bir ilk golü izlemiştik. Sonrasında Asensio sağ taraftan pasla ceza sahası dışında sol çaprazdan gören noktada Greenwood'la topu buluşturdu. Mason Greenwood uzaklardan şutunda yine en az 3 Sturmgraz'lı oyuncunun arasından geçen top. Kalecinin de görüş açısını bozan bir de yanlış görmediysem orada Talişka'nın oluşu. Tüm bunlar gole etki eden detaylar olmuştu ve Mason Greenwood'un o şutuyla 2-0'a taşımıştı temsilcimiz Fenerbahçe oyunu. Dedik ve hızlıca bağlantılarımıza döneceğiz. Kadıköy'deki o havayı almayalım mı? Kadıköy'deki o havayı dinlemeyelim mi? Hava dinlenir mi? Dinlenir. Radyo gol frekansında dakika skorda en sevdiğim anlardandır. Oradaki atmosferi dinlemek, atmosfere bakmak. Bakın o atmosfer bizi karşılıyor. Basın tribününde Oğulcan Çoksayar'dayız. Muhtemelen o beni zor duyacaktır ama ben ona Oğulcan seni dinleyeceğiz dediğimde o çok şey aktaracaktır eminim.
2: Merhaba Berk, iyi yayınlar tekrardan.
1: Teşekkür ediyorum. Muhtemelen beni çok zor duyacaksın ama ben neler aktarırsın, atmosfer nasıl demeden önce atmosferi duyduk zaten. Detayı sana bırakayım, söz sende.
2: Şu an ikinci yarıya taraftar birazcık daha ısınmaya başladı. Hani yeni yeni ısındı ama şunu söylemem gerekiyor. Fenerbahçeli oyuncular ikinci devreye gayet etkili ve efektif başladı. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun kanadından Fenerbahçe sık sık hücumlara kalkıyor. Derken orada bir Kerem'in top kaybıyla gelişen biraz hata var ama sonunda böyle izin vermediler. Biraz daha önden hemen pozisyonu sıcağı sıcağına anlatayım istedim. Fenerbahçe ikinci devrede birazcık daha sol kanadı ağırlıkta kullanıyor. İlk yarıda Greenwood'un üzerine kurulu bir oyun vardı daha çok. Bunu yayında söylemiştik ilk yarı başlamadan hemen. Greenwood'un etkisi çok olacaktır Fenerbahçe'de demiştik ki öyle oldu. Ama unuttuğum bir şey vardı. Onu da bana Anderson Talişka hatırlattı. Fenerbahçe'nin golcüsü bugün gol daha atarak haleye skor yazmaya devam etti. Tabii Fenerbahçe'de şu an ikinci devrede Marshy Brown'un girişiyle birlikte oyunun sol kanattan birazcık daha hücuma yönelik hareketlendiğini söyleyebiliriz. Savunmanın yayın öncesinde söyledi, yani maç öncesi yayında söylediğimiz gibi gayet oturaklı ve uyumlu olduğunu görüyoruz ve şu an Fenerbahçe'nin üst üste kalesinde görülen iki atakta da savunma gerçekten yerinde iyi müdahaleler yaparak rakibine nefes aldırmadı ve gole izin vermedi. Şu
1: özellikle
2: an tamamen elinde tutan bir Fenerbahçe var belki.
1: Özellikle Şikrin yarın bu hırsı görülmeye değer diyebiliriz sanki.

0: Kesinlikle öyle. Yani Aker'e kadar profesyonelce sakin davranıyorsa Şükrinyar da profesyonelliğine o kadar tutkuyu ekliyor diyebilirim. Yan yana gerçekten çok uyumlu bir görüntü veriyorlar. Bir yandan da şu an taraftarın geri pas itirazı vardı ama hakem orada oyunu geriden başlattı. Ben hani ne oldu diye baktım, bir uğultu geldi çünkü bir yandan onunla alakalıymış. Ama Fenerbahçe'nin ikinci yarıya 2-0'ın özgüveniyle başladığını söyleyebiliriz.
1: Peki, teşekkür edeceğim Olcan. Oradan aktarmak istediğin farklı bir detay yoksa.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ben tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Kadıköy'de oranın atmosferini Olcan kapatmadan ben kapatmayacağım. Atmosferi duymaya devam edeceğiz. Tam da şimdi kapattı. Kadıköy'de atmosferi aldık. Olcan'ın sesi gelmeden Sözcü.com.tr spor müdürü Olcan Çoksayar'ın orada anlatacakları, söyleyecekleri, sesi, cümleleri bizle buluşmadan atmosferin sesi bizle buluştu. İşte bunu dakika skorda seviyorum. Bunu dakika skorda detaylandırmayı seviyorum. Olcan Çoksayar'la konuştuğumuz bir bölüm vardı. Onunla değerlendirdiğimiz anlarda tabii daha çok Sturm Graz ataklarını gördük, izledik. Fenerbahçe 2-0 üstün başladı ikinci yarıya ama tabii bu 2-0'lık üstünlük Fenerbahçe'de 10 dakikadır ilk yarıyı aratır cinsten desem yeridir herhalde. Çünkü Sturm Graz'ın sağlı sollu gelmeye çalıştığı ve orada özellikle Ake'yi Şikrinyar ön plana çıkarken, ki şimdi de Mert Günov mesela öne çıkarken konuşuyoruz, konuşacağız. Tüm bu isimleri konuşmamız haliyle Sturm Graz'ın da etkili olduğunu gösteriyor bizlere. Bir uzun top, uzun topta ileride koyon boyu topla buluşturmaya çalışan bir Sturm Graz organizasyonu vardı. Mert Günok erken çıktı ve topu uzaklaştırdı. Taç atışıyla beraber yine sol kanattan gelişen bir atakta Sturm Graz atağını izliyoruz. Sturm Graz denemesini görüyoruz. Onların girişimini görüyoruz. Sol tarafta içeriye doğru iyi pas açarak geldiler ama orada Kerem Aktürkoğlu araya giriyor. Kerem'den sonra Gendouzi topla buluşuyor. Gendouzi oradaki topu iyi çıkardı. Talişka'ya bir uzun top gelir mi dedim şimdi. Zor yerleşiyor rakip savunma. Talişka orada bir boşluk yaratabilmişti ama topla buluşamıyor. Ona topu atamıyorlar. Çok da Fenerbahçe'de topla buluşabileceği bir ortam orta alanda yoktu. Hızlı kapattılar orta alanı. Kaldı ki Talişka'ya geçse arkada çoğalmakta zorluk çekmişlerdi. Bu kontra atak girişiminde Fenerbahçe özelinde farklı bir şeyi konuşabilirdik ama an itibariyle sağ tarafta paslaşan bir Fenerbahçe, orada şu an itibariyle savunmaya yerleşen bir Sturm Graz görüyorum. Orada Asensio'nun top kaybı var. Savunmaya yerleşen dediğim Sturm Graz'da Fenerbahçe'nin pas trafiğini etkileyip engellemeyi bildiler. Kaldı ki orada top tekrar Asensio'ya çarpıp dışarı çıktı. Taç atışı Sturm Graz'ın, rakibimizin dedik. Kadıköy'de 2-0 öndeyiz. Fenerbahçe 2, Sturm Graz 0. Ve yine bir savunma arkasında topla buluşturma çabası ki orada müdahale bu defa Ake'den. Ake ve Şikrinyar ikilisini çokça konuştuğumuz anlardayız. Stoper tandeminde etkili oldukları, güven veriyor dedikleri camianın ve bizlerin, ben girerken yayına bunu söylemiştim, hatırlayın lütfen. Orada hatırlayacak isimler olacaktır mutlaka, dinleyicilerimizle de işte konuklarımızla da çokça konuşmuştuk. Bu güven burada da devam ediyor, onu söyleyelim. Mesela Kante'nin savunmaya yardımı, Gendouzi'nin savunmaya zaman zaman işte Semedo'nun ileriye çıkıp top beklediği anlarda savunmada o Şikrinyar Ake paslaşmasını üçleyen isim olması. Tüm bunların getirisi Fenerbahçe'de topu ayakta tutabilmek, topu bırakmamak, topa hakim olmak ilk yarıda hep öne çıkan özelliklerdendi. Şu anda zaman zaman bu top kayıplarını da görüyoruz ama onu söyleyeyim. Sturm Graz ikinci yarıya biraz daha istekli başladı haliyle. Fenerbahçe'de ikinci yarıda daha farklı bir görüntü var. Talişka uzun toplarla buluşturulmaya çalışılan bir isim. Şimdi mesela Gendouzi'nin Fenerbahçe yarı alanı başlangıç bölgesinde bir hava topunda uzağa bir Talişka'ya uzun topu gördüm. Uzağa bir top denemesini gördüm. O da hava topu Talişka'ya ulaşmadan yine Sturm Graz oyuncularda kaldı. Hızlıca çıkmak istediler. Ceza sahasına doğru yaklaştılar Fenerbahçe yarı alanında. Ama orada bir müdahale Kerem Aktürkoğlu'na, karşılaşmanın hakemi sarı kartı gösteriyor. Hayl'in müdahalesi ki o Kerem Aktürkoğlu'nu formasından çekip düşürmüştü. Sarı

kartla cezalandırıldı bunun ardından. İngiliz hakem sarı karta başvurdu. Orta alanda paslaşma, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu'na gelen top. Kerem Aktürkoğlu çalım denemesi ama geçti iki oyuncuyu diyeceğim. Fakat orta alanda yine bir zorlu bölüme girdi. Karşılaşmanın hakemi yerde kalınca Kerem yine topu Fenerbahçe'ye, temsilcimize verdi. Hızlı oynadık. Asensio orada topla buluşturuyor Greenwood'u. Greenwood'un şutu, top kalecide kaldı. Greenwood etkisi.

0: Yerden birindeyiz. Topu yine uzun oynadılar. İki tarafta da uzun toplar an itibariyle öne çıkıyor, onu söyleyeyim. Bunun yanında uzun toplarla bir şey elde edebilen bir taraf var mı derseniz 15 dakika oldu. 15 dakikadır ikinci yarıda Sturm Graz'ın bir tık daha ağır bastığını ama onların da ilk golü bulamadığını henüz. 2-0'lık Fenerbahçe'nin temsilcimizin Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0'lık üstünlüğünün sürdüğünü hatırlatayım, sizlerle paylaşayım. Bu Kerem'i başımıza bela ettiler. Bir top kazanıyor, 5 top kaybediyor. Az kaldı gol yediriyordu demiş. Nedim Bey'in mesajı böyle. Mesela 0212 273 10-10'dan. Sizler ne düşünüyorsunuz? Nedim Bey'e muhalif misiniz mesela bu konuda? Yoksa haklı, fazlası var mı diyorsunuz mesela? Onu merak ediyorum. Greenwood Talisca paslaşması az önce çok keyifliydi. Çok güzeldi, onu söyleyeyim. Önce düzeltiyorum. Greenwood Asensio paslaşması çok keyifliydi, çok güzeldi. Önce Asensio topu aldı, sonra Greenwood'la buluşturdu. Greenwood o güzel hareketlerinden, bireysel hareketlerinden birini yaptı. Kaldı ki orada şimdi ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya, Kerem'in vuruşu kaleciden döndü. Talisca tamamlamak istiyor. Kale kalabalık. Talisca tekrar Kerem'i gördü. Kerem'in havadan şutu ki top üst ağlarda. Olmadı ama karşılaşmanın tam da bu pozisyonunda bir offside. Geç de olsa offside kararı geldi. Kaleci önde tabi. Orada Kerem de ceza sahasında bekliyor. Ceza sahasının içinde altı pasta daha doğrusu bekliyor. Şimdi Fatih Demirkol'a döneceğiz. Fatih Demirkol'la değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Maçın sonuna dek, hatta maçın sonunu da içine alan bir bölümde Fatih Demirkol'la konuştuğumuz bölümler olacak. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol saniyeler içerisinde bizlerle olacak. Onunla konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. 63. dakikadayız karşılaşmada. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Kerem'le, Talisca'yla yine yaklaştık az önce ama olmadı. Tam da bu noktada Fatih Demirkol, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü. Fatih Demirkol neler söyler, karşılaşmayı nasıl değerlendirir merak ederim. Fatih Demirkol hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Bir tık uzun yayınımız olacak. Aşağı yukarı 40 dakikaya yakın ki ilk 30 dakikası maçın bitimine dek sürüyor. 5-10 dakikalık bölümde de maç sonunda yine sana sorduğumuz bölümler oluyor. Genellikle seninle yaptığımız dakika skorlarda. 2-0'lık maçta şu ana dek ne gördüğünü sorayım. Sonrasında konuşacak çok konu var.
1: Olumlu diyelim. Bardağın dolu tarafı çok fazla zaten. Bir kere Fenerbahçe'nin oyunu çok netleşmiş. Biz ne oynuyor Fenerbahçe diye çok fazla sormuyoruz. Baktığınız zaman çok net bir şekilde Fenerbahçe'nin ön alan presine önem verdiğini, topu kaptırdığı yerde baskı yaptığını, çok çabuk topu geri kazandığını ve yine ön alan presine aynı zamanda beklerin ve stoperlerin de destek olduğunu görüyoruz. İkinci bölgede eğer topu alamazlarsa ikinci bölgede alanı daraltıp özellikle takımı boyunu kısaltıp sıkıştırdıklarını rakibi, defans arkası atılan toplara dublajlı ve derin bir savunma kurgusu oluşturduklarını, Ake'nin, Skriniar'ın orada çok ustaca arkaya atılan topları topladıklarını gördük şu ana kadar. Oyuna başlangıç noktasında da çok çabuk topun hızını artırıp topu kanatlara yayıyor Fenerbahçe. Böylelikle rakibin dengesini bozuyor ve merkezden kat ederek goller arıyor. İşte Talisca'nın attığı golde, Greenwood'un attığı golde böyle gollerdi. Rakibin dengesini bozan, rakibin savunmadaki yerleşimini bir şekilde bozan paslar. Sonra da boş pozisyondaki oyuncuyla buluşturup hem Talisca'nın vuruşu, usta işi bir vuruş, İşte topu alması, 2-1 Berkaç'la giriyorlar. Sonra sanki geri iade pası yapacak Kerem'e gibi gösterip nefis bir dönüş ve kaleyi görür görmez vuruşu harika bir goldü. İkincisi de Greenwood, zaten böyle golleri bekliyoruz ondan. Rakip iyice yaslandı, iyice merkezi kapattı. Greenwood yine çabuk dolaştırılan topta buluşur buluşmaz nefis bir vuruşta, yakın kale direğine yerden bir vuruşta topu ağlara gönderdi. Her ikisi de çok güzel ustalık işi goller. Zaten şimdi rakibin hem mütevazı kadrosuna baktığımız zaman, yani burada yıldızlar topluluğu bir kadrodan bahsedemeyiz. Genellikle Avrupa'nın B bile değil C ligi takımlarında görev yapmış, işte Stankovic gibi, Michel gibi, ne bileyim isimlerle, o tecrübeli isimlerle çok genç isimleri Heddle gibi.

0: Sandal gibi isimleri bir arada oynatmaya çalışan ve 17 yaşındaki özellikle orta alandaki Van Andel gibi çok genç oyuncularla 19, 17, 23 yaşında, 22 yaşında oyuncularla bir şekilde oyunlarına, mücadelelerine devam etmeye çalışan bir takıma karşı Fenerbahçe. Burada ustalığın ortaya çıkması gerekiyordu. Fenerbahçe kalitesinin fark yaratması gerekiyordu. Onu da bu akşam gördük. O fark yaratıldı. Diğer taraftan rakibin Sturm Graz'ın en önemli özelliği şuydu. Topu rakibe bırakıyorlardı. Fenerbahçe de topu istiyordu. Tam da bu oldu. İlk yarı ben istatistiklere baktım. %80'e 20 Fenerbahçe topa sahip olma konusunda üstün. %80 topa sahip olmak demek zaten bütün oyunu Fenerbahçe'nin kendi hakimiyeti altında sürdürdüğü anlamına geliyor. Bu dakikaya kadar da bu değişmedi. Rakibe gol pozisyonu vermedi. Bir iki girişim var ama oralarda da acemilikleri ve yetersizlikleri tabii ki özellikle rakibin buralarda sıkıntılar yaşamasına sebep oldu. Ama Fenerbahçe savunması da doğru zamanda, doğru yerdeydi. Škriniar-Ake uyumu çok önemli, çok iyi. Aynı zamanda ben acaba Semedo ile Greenwood nasıl uyum sağlayacak diyordum. İkililerde önlü arkalı uyum çok önemlidir. Her ikisinin de çok uyumlu olduğunu gördük. Kerem'in çok daha içeri kat ederek oynadığını ve çok daha oyunun içinde olduğunu, hem takım savunmasına çok katkı sağladığını, ön alan presiyle basit top kayıpları yapan rakip karşısında çok ciddi avantaj sağladığını gördük. Bunlar Fenerbahçe'nin olumlu tarafları ve şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Olumsuz demeyelim ama yani daha iyi olabilir tarafı nedir? Topun hızını artırması lazım Fenerbahçe'nin. Hala çok yavaş oynuyor. Mümkün olduğu kadar tempoyu artırması gerekiyor. Tabii ki dinleyicilerimiz şimdi diyecekler, yani bu kadar da vicdansız olma, daha kaçıncı maç, daha sezon başı, Ağustos ayındayız, hava çok sıcak, yani daha ne istiyorsun, Allah gözünü doyursun diyebilirler. Ama ben daha iyi noktaya nasıl gelir, Fenerbahçe daha iyi nasıl olur sorusunun cevabı olarak bunları söylüyorum. Yani topun hızının artması lazım, bu ustaların daha ritmi yüksek paslaşması lazım, topu dolaştırması ve rakibi koşturması lazım. Geriye atılan toplarda sıkıntılar yaşandığını gördük. Gerçi hem Ake hem Škriniar zamanında çıktı, Mert doğru yerdeydi her seferinde ama daha usta takımlarla karşılaşıldığında, gerçi Sparta Prag Lyon karşısında üstünlük sağladı ama Lyon'un çok hızlı oyuncuları var mesela. Öyle bir takımla karşılaştığında arkaya atılan toplar daha sıkıntılı olabilir. Oralarda yani mesafe kat ettikçe takım, yaş ortalaması olarak Fenerbahçe yaşlı bir takım. Baktığınız zaman Ake, Škriniar, sağda Semedo, önde Kante, önde Asensio, bunlar yaş, Talisca yine aynı şekilde yaş baremi yüksek oyuncular. Bu oyuncular uzun süre, uzun mesafe koştuklarında yorgunluk belirtileri ortaya koyarlar. Dolayısıyla bu Fenerbahçe için bir handikaptır. Bunun önüne geçebilmek için Fenerbahçe'nin topa hakim olduğunda ritmi çok daha yükseltmesi ve rakibi yorması gerekiyor. O ustalığa sahip oyuncular da var. Yani bahsettiğimiz takıma baktığımız zaman şimdi geriden başlayarak söylüyorum. Ake, Škriniar, önlerinde Kante, Gendouzi, Asensio, Talisca, Greenwood inanılmaz. Yani gerçekten çok.
1: Bu arada biz bunları konuşuyorken bir duran top organizasyonuyla yine Talisca'nın ön plana çıktığı anlarda, hatta bir röveşata denemesi ki sonrasında tabii bu. Öncesinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topun kaleciden döndüğü ve karambol yaşandığı bir pozisyon izledik. Sonrasında dönen topta Talisca röveşata denedi. Bir dakika öncesine döneyim hatta tüm bunların. Yine Talisca'nın göğsüyle yumuşatıp sol ayağıyla çok güzel bir şutunu izlediğimiz anlar vardı. Tüm bunları Talisca yaşattı. Fatih Demirkol'la konuştuğumuz noktada zaten öne çıkardığımız bir isim Talisca.
0: Yani topu o kadar yumuşatması, sol ayağıyla uzak köşeye yerden vurması çok iyiydi. İkincisi köşe vuruşundan gelen top sekiyor ceza alanı içine. Škriniar indiriyor. Orada çok iyi vuruyor. Yere doğru vuruyor ama kaleciye doğru refleks yapıyor. Hamle yapıyor. Sonra dönen topa da röveşata çalışıyor. Hani gerçekten Talisca bu akşam coştu. Coştu. Gerçekten hem gol attı hem oynadığı futbolla ve girdiği pozisyonlarla takdir topluyor. Şu ana kadar çok iyi bir görüntü sergiliyor Talisca.
1: Tüm bunlarla beraber Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğünü

0: koruduğunu hatırlatalım. 70. dakikaya
1: böyle girdik. Greenwood da çok yorulmuştu bu arada. Greenwood da oyundan çıktı. Hı-hı. Onu da sakatlamamak lazım. Şimdi Osterwolde'nin
0: çok da iyi bir oyun çıkardı.
1: Koşarken gitmişti. Onun gibi Greenwood'un da daha yeni başladığı için risk edilmemesi adına 2-0'dan sonra hoca onu da çıkardı. Greenwood da çıktı oyundan. Fred girdi.
0: İyi de bir oyun çıkardı Greenwood. Şu dakikaya dek ama tabii skor katkısından önce çok da iyi oyun çıkarmadığını konuşuyorduk yayında. Orayı da hatırlamak gerekiyor sanki.
1: Şimdi daha yeni takıma katıldı ve şu ana kadarki görüntüsü fiziksel olarak çok hazır bir görüntü değil. Asensio'nun, Greenwood'un yine şöyle bir bakalım. Yani fiziksel olarak Ake'nin aynı şekilde daha fiziksel anlamda üstüne koymalarını bekliyoruz. Yani o zaman çok daha iyi bir futbol izleyeceğiz. Hem takımdan hem bu futbolculardan. Dolayısıyla hani onların biraz daha ritmi yükseltebilmeleri, fiziksel anlamda yukarı çıkmaları beklenirken sakatlanmamaları da lazım. Çok da yormamak lazım. Çok da bir şey beklememek lazım. Çünkü bu futbolcular sonuç itibarıyla böyle kalmayacaklar. Oynadıkça gelişecekler, antrenman yaptıkça gelişecekler. Ama şu anda tabii ki fiziksel anlamda beklentinin uzandılar. Bu nedenle oynadıkları oyuna da bu fiziksel zafiyet yansır. Ama oynadıkça güçlenecekler, altını dolduracaklar.
0: Devam ediyoruz. Fatih Temirkol'la yayındayız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Temirkol, kıymetli meslek büyüğüm ve Fenerbahçe'de de yıllarca görev yapmış bir isim. İyi bir iletişimci Fatih Temirkol'la birlikte yayınımızda Fenerbahçe'yi konuştuğumuz anlardayız. Bu arada Salah da bir saat önce geldi. Ona ilişkin detayları konuşmak yine yayınımızda dakika skor anlarına denk geldi Fatih Temirkol. Oraya da bir parantez açalım istersen. Hafif bir sakinlik var çünkü karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğümüzün olduğu anlarda.
1: Ya şimdi Fenerbahçe 2-0 aldı. Gol yemedi.
0: Evet.
1: Fenerbahçe tarafında 0 görünüyor. Bu çok önemlidir. Yani Mert hep öyle derdi. Tabelaya baktığımda bizim tarafta 0 yazıyorsa hiç sorun yoktur. Her şey yolundadır derdi Mert Günok. Bugün de onu görüyoruz. 0 yazıyor. Mert kalede gol görmedi. Bu çok değerli bir şey. Pozisyon da vermedi Fenerbahçe. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin 2-0'la deplasmana gitmesi çok değerli.
0: Evet.
1: 3-1 öyle değildir mesela. Yani 2-0 çok değerlidir. 0, 2 tane de atmışsınız.
0: Doğru.
1: 2 tane daha sıkıştırabiliriz. Dolayısıyla yemeden gitmek çok değerlidir.
0: Değerli. Oradan Salah gündemine taşımıştım konuyu.
1: Evet. O yüzden hani 2-0'lık üstünlüğüyle Fenerbahçe oyunu tutuyor ve sakinliğin sebebini
0: Doğru.
1: anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bir sakinlik
0: Doğru.
1: var takımda. Fenerbahçe topa bastı. Biz bu arada Salah'a konuşabiliriz. Böyle
0: Tabii.
1: bir sakinlik varken.
0: Evet.
1: Salah'ın Türkiye'ye gelmesi, Türk futbolunun ve özellikle de Trabzonspor'un tanıtımı, Trabzon şehrinin tanıtımı, Karadeniz'in tanıtımı anlamında çok değerli bir transfer, çok değerli bir iş. Bu nedenle emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım. Mutlaka çok pahalı bir operasyon. Fakat Salah'la yaptığınız reklamı bu paralara yaptıramazsınız. Salah artık Türkiye'de, artık Trabzonspor forması giyiyor, artık bordo mavi için ter dökecek. Bu çok değerli, bu bir. İkincisi, Salah için beklenti bir lider, bir net figür olsun, etrafında takım toplansın. Beraber onunla birlikte mücadele etsin. O takımı yukarı taşısın, takım da onu taşısın anlamında bir beklenti vardı. Salah tabii ki Liverpool'da da bir liderdi. Ama unutmayalım ki Liverpool yıldızlar topluluğu. Bugün Van Dijk'ından efendim Szoboszlai'sine kadar en öndeki Ekitike'sine kadar yıldızlar topluluğu. Bundan önce oynadıkları da Mane'si de Firmino'su da diğerleri de yıldızlardı. Dolayısıyla şimdi böyle bir takımda Salah olmak var. Trabzonspor'da Salah olmak var. İkisi arasında çok büyük bir fark var. Salah burada tek. Sorgusuz sualsiz biat ve o ne derse o olur. Şimdi 34 yaşın olgunluğuyla kariyerinin getirdiği bu noktada bunu yaşamak bence ona yakışacak. Trabzon'da bunun hakkını verecek. Yani şey meselesi vardı. Bugün yayınları takip ederken aralıklarla şey gördüm. İşte acaba idare edilebilir mi? Salah eğer futbol oynamak istiyorsa çok rahat idare edilir. Neden? Çünkü burada hiç sorun yok ki. Rakip yok. Efendim onun canını sıkacak bir ortam yok. Ne derse kabul edilir.

0: yapabilecek ve o ustalığını sahada konuşturacak, saha dışında gençleri bir şekilde eğitmeye çalışacak, onun verdiği bir keyif olacak Salah adına. Zaten futbol oynamak istemiyorsa ne yaparsan yap, Liverpool'da da kontrol edemezsin, Manchester City'de de kontrol edemezsin Salah ağırlığındaki bir futbolcuyu. Dolayısıyla iş Salah'ta bitiyor. Salah eğer gerçekten futbol oynamaya, burada yeni bir hikaye yazmaya, Trabzonspor'u hem Avrupa'da hem de ligde başarılı kılmaya geldiyse fark yaratacaktır. 4 kez Premier Lig'de gol krallığı yaşamış bir isim. Türkiye'de de o krallığı yaşar, rahatlıkla yaşar. Bütün takım ona çalışacak. O ne derse o olacak. Ona göre bir oyun olacak. Dolayısıyla bunlar Trabzonspor adına çok büyük bir güç. Şimdi bir de forvet, bir santrfor da almak istiyorlar Onaçu'nun yanına. Alternatif olarak bu kez merkezi de kuvvetlendirdiklerinde gerçekten de çok iyi bir takım olacak Trabzonspor. Dolayısıyla bunların tamamı bize Trabzonspor'un iddiasını gösteriyor. Artı Trabzon şehrinin hem siyasi kanadıyla hem spor büyükleriyle hedefi büyüttüklerini ve Trabzon'u tanıtmak için, Trabzon'u dünya çapında tanıtmak için hamleler yaptıklarını, bunu düşündüklerini, planladıklarını gösteriyor.
1: Bunun yanında sadece bunlarla da kalmayacak gibi de duruyor, dediğin gibi planladıklarını dedim. Oradan ele alayım. Ama Trabzon'daki bu yapılanma sonrasında Salah transferi seni de şaşırtmadı mı biraz Fatih Demirkol? Nereye koyuyorsun? Şaşırdım. Öncesindeki o transfer yapılanmasını, genç isimleri, para kazandıran ve aynı zamanda para kazandırmasının yanında takıma da işte heyecan katan o isimlerin yanında Salah transferini ve bunun yanında işte Nunes transferi de mesela konuşuluyor. Aksal Yavuz bugün bu konularda çok sır vermez ama Emre Tilev'le yayında denk geldim ki 6-8 arasında Emre Tilev'in bugüne özel yayında olduğu anlarda Aksal Yavuz çok detay vermek istemedi. Biraz Emre abi onun ağzını arayınca görüşülüyor diyeyim dedi. Mesela o da oradan alınan bir kaynakla da işte onu doğrulayabiliriz. Sendeki detaylarla da belki doğrulayabiliriz Fatih Demirkol ama şimdi buraya dönen bir Trabzon görüyoruz. O da şaşırtıyor beni. Seni nasıl şaşırtmıyor ya da şaşırtıyor diye sorayım. Diğer tarafta 2-0'lık üstünlüğümüzün sürdüğünü, İrfan Can Kahveci'nin oyuna dahil olduğunu az önce 76. dakikada sol taraftan gelişen bir Sturmgraz'ın atağında onun topa müdahalesiyle topun dışarıya çıktığını, Akeden, Şikriniyar'dan, İrfan Can'dan bu kayarak topa müdahalelerin, son anda müdahalelerin maçın belirleyici faktörlerinden olduğunu, önemli anlarından olduğunu hatırlatayım. 77. dakikayı geride bıraktık. 2-0'lık üstünlük var temsilcimizde. Söz sende. Az önce sorduğum soruda Trabzon özelinde Fatih Demirkol.
0: Şimdi ben de senin gibi Trabzonspor'un genç yeteneklerle işte olgun olarak Onana ve Onaçu'yla yoluna devam edeceğini, genç umut vadeden isimlerle şampiyonluk mücadelesi vereceğini, Trabzonspor'un bu bulduğu oyunculara hedefler koyacağını ve bu oyuncularla yukarı çıkacağını, şampiyonluk mücadelesi vereceğini düşünüyordum. Fakat Ertuğrul Başkan bizim Salah'a ihtiyacımız vardı diyor. Bir dünya yıldızı, yani hem saha içinde iddiamızı ortaya koyacak, iddiamızı rakibe de Trabzonspor oyuncusuna, tribününe, basınına da anlatacak, rakibe ve tarafsız basına, dünya basınına da anlatacak bir isme ihtiyacımız vardı. Yani bizi bir level yukarı çıkaracak, A+ bir takım yapacak bir isme ihtiyacımız vardı diyor. O ismi bulduk biz, Salah'ı bulduk. Şartlar uydu ve bu sayede biz Salah'la bir yukarı taşıyoruz iddiamızı diyor. Dolayısıyla bu bir tarz, bir bakış. Yani ben şöyle tahmin etmiştim. Gençlerle, işte umut vadeden isimlerle mücadele devam edecek. Yüksek enerjiye sahip atletik bir takım ve o takımla işte takım oyunuyla başarı amaçlanacak, giderek büyüyecek bir takım diye öyle bir yol düşündüklerini tahmin etmiştim. Fakat olay şöyle oldu. Biz böyle bir takım kurduk. Tamam, takımın %80'i böyle ama biz öyle ustalar getireceğiz ki onlar bizim bu yolculuğumuzu çok daha kısaltacaklar. Bu da bir tarz. Ve burada isim çok doğru bir isim. Onaçu gibi Salah çok doğru bir isim. Eğer yine söylüyorum futbola odaklanırsa, ki öyle görünüyor, futbol oynamaya geldiyse takımı gerçekten yukarı çeker. Artı Darwin Núñez gibi bir usta daha takıma katılırsa takımın şekli biraz daha değişir, enerjisi biraz daha değişir. Ve bunlar yeni gelecek yıldızların da kapısını açarlar. Yani yarın öbür gün Trabzonspor bir usta isim daha getirmek istediğinde, yani takımda Salah var, Darwin Núñez var, Onana var, daha ne istiyorsun? Onana var, hadi sen de gel denebilir. O zaman transfer de kolay olur. Avrupa'da başarı hedefleniyorsa zaten böyle usta isimlere, tecrübeye çok ihtiyaç var. Enerjiye tabii ki ihtiyaç var. Ama tecrübeye çok ihtiyaç var. Mesela şimdi Sturm Graz'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ama çok net görüyoruz ki birçok pozisyon, özellikle final pasına, final dokunuşuna, final vuruşuna geldiğinde Sturm Graz'ın acemiliği böyle bas bas bağırıyor. Yani orada mesela doğrudan kaleye vurmak yerine boştakine pas verse Fenerbahçe kalesinde çok büyük tehlike olacak. Ne bileyim, kaleciyle karşı karşıya içeri çevirse bomboş iki tane adam var. Çeviremiyor. O şeyi yok. Tecrübesi yok. 17 yaşında çocuk. 19 yaşında. Kaçırıyor onları. Ama orada bir usta her şeyi değiştiriyor. Talisca alıyor, dönüyor, vuruyor ve 1-0 yapıyor. Greenwood çekiyor, vuruyor, 2-0 yapıyor. Bu çocuklar, 17-18 yaşındaki çocuklar bunları düşünemiyorlar işte. Trabzonspor'da da o ustalığa, yani o tecrübeye, o yetenekle birlikte o tecrübeye ihtiyaç var. O iddiaya ihtiyaç var. Ve Trabzonspor yönetimi böyle bir yol seçmiş.
1: Peki, tekrardan Fenerbahçe'ye döndüm. 81. dakikadayız karşılaşmada. 2-0'lık üstünlüğümüzün sürdüğü anlardayız. Burada rövanşı buradan nasıl okuruz diye sorayım ben Fatih Demirkol. Maçın öncesinde beklediğin Sturm Graz, maçın öncesinde tahmin ettiğin Fenerbahçe, beklentin doğrultusundaki Fenerbahçe ve maçın sonuna yaklaştığımız son 10 dakikalık bölümde, 82. dakikaya yaklaştığımız bu bölümde şu anki Fenerbahçe, tüm bunlar sana neyi söylüyor? Nerede, neyi düşünerek hata yaptın ya da nerede, neyi doğru tahmin ettin, merak ediyorum.
0: Şimdi şöyle, ben aşağı yukarı böyle bir maç bekliyordum. daha önceki yayınlarımızda da seninle konuşurken işte Sturm Graz'ın teknik özelliklerinden bahsetmiştik hatırlarsan. Yani top rakibe bırakan %35 top oynama, topla oynama oranlarına sahip, ortalamayla oynayan, topu istemeyen, alın siz oynayın diyen ve yüksek şiddetle, presle rakipten topu aldığında direkt toplarla kaleye inen bir takım bekliyorduk. Öyle bir takım bu akşam karşımızda. Fakat burada fark şu, Fenerbahçe çok iyi analiz etmiş rakibi ve bu oyuna İsmail Hoca oyuncuları ikna etmiş. Ne yapmış? Diyor ki Fenerbahçe, bir, garanti oyna. İki, topunuzu artır. Garanti oynarken sağa sola sağa sola geri değil, bunu yapacaksan bile topunuzu artırarak yap. Mümkün olduğu kadar hareketli ol. Böylelikle ne kadar yüksek şiddette pres yaparlarsa yapsınlar, topu senden alamasınlar. Hakikaten öyle oldu bu akşam. Fenerbahçe usta isimler var. Şimdi sağda Semedo, arkada Mert'i de bir pas istasyonu olarak düşün. Ake, Şikrinyar, Osterwolde ile başladı. Osterwolde de sakatlandı bu arada. Geçmiş olsun tekrar. Ve inşallah ciddi bir şey yoktur. Önde Kante, Gendouzi. Yani pas ustası bu isimler. Önde Asensio. Onlar topu çok iyi çevirdiler ve rakibin o benim korktuğum yüksek şiddetli pres, enerji ortaya koyup aldıkları ve alır almaz uzun oynayacakları top sayısını azalttılar. İkincisi, rakip topu kaptıktan sonra da kaptırdığı yerde Fenerbahçe çok sert şiddetli pres yaptı. Topu kullandırmadı. Yani topun çıkışını engelledi. Arkaya koşanlar yine vardı. Yatta yine koştu arkaya her seferinde ama Saddle'da çok hızlı koştular ama oraya top atamadı Sturm Graz. Orada Fenerbahçe merkezdeki pres zamanlamasını ve oradaki savunma setini çok iyi oturttu. Onu söyleyelim. Böylelikle Sturm Graz'ın tek bir planı vardı zaten. O plan işlemedi. Hani akan oyunun içinde alalım, hızlı çıkalım, direkt toplarla kaleye inelim. 3-4 pasta gol pozisyonuna gidelim düşüncesi vardı ama topu ne zaman alsalar, şu anda da olduğu gibi Fenerbahçe çok yüksek şiddette bastı, aldı topu, alamadıysa dengeyi bozdu ve o beklediği pozisyonları vermedi Sturm Graz'a. Burada beklediğimden çok daha iyi bir Fenerbahçe savunması gördüm, onu söylemem lazım. Duran toplarda çok tehlikeli bir takım Sturm Graz. Çok da iyi duran toplar kullandılar bu akşam. Taç atışları da çok etkiliydi ama Fenerbahçe bunlara da hazırlanmıştı. Özellikle kademeli savunma ve topun gideceği yer konusu, Stankovic'i kapatarak, dublajı alarak ve Mitchell özellikle duran toplarda, taç atışlarında onu gördük. Duran toplarda merkeze oynayan oyuncularda da şunu görüyoruz ki Her yıl da çok iyi kamufle edildi. Stankovic de çok

0: durduruldu. Michel'in taç atışlarında da Fenerbahçe çok ustaca savunmasını, alan parselizasyonunu çok ustaca yaptı. Ve bu akşam Fenerbahçe'nin bir kere İsmail Hoca ve ekibinin tam anlamıyla puan aldığını söylememiz lazım. Tam puan aldığını söyleyelim. Çünkü gördüler ve buna önlemler aldılar. İkincisi Fenerbahçe'nin çok yüksek enerjiyle oynayan takım karşısında reaksiyonu gayet iyiydi. Beraber hareket ettiler. Özellikle takım savunmasına ön alandan Kerem'in çok ciddi katkı verdiğini söylememiz lazım. Kante geldi.
1: Hakikaten öyle bu arada. Kerem de çok öne çıktı Fatih abi. Fatih Demirkol. Dediğin gibi Kerem kısmına katılıyorum. Katkısına, kattıklarına, ki o da az önce oyundan çıkıp Mert Müldür'e bıraktı yerini.
0: Evet, çünkü yoruldu, o da çok yoruldu. Biraz da artık dakikalar 85-86'yı gösterirken biraz nefes alması lazım onun da. Bu maçta İsmail'in oynamaması...
1: Düzeltiyorum. Kerem çıkıp Oğuz Aydın girdi. Semedo çıkıp Mert Müldür girdi. Onu aktarayım. Az önce de Yürümud'un çıktığını konuşmuştuk. Fred oyuna dahil olmuştu. Asensio'nun yerine de İrfan Can girmişti. Hatırlatmış olalım bu bölümü.
0: Kadro derinliği ne kadar güzel bir şey değil mi? Değil yani mi? Şu anda
1: giren oyunculara bakar mısın? İtirazının olacağı, hepsinin formda olduğu dönemleri hatırla lütfen. İrfan Can Kahveci, Fred, Oğuz Aydın, Mert Müldür. İtirazının olacağı bir oyuncu var mı? Bu kadro yok. Derinliğinde yok.
0: Çok güzel. Yani işte evet. Bu çok önemli. Mesela Galatasaray'da bu yok. Beşiktaş'ta da şu anda bu yok. Trabzon bunu genişletmek için çok uğraşıyor. Neden diyorum bunu? Örneğin Galatasaray'da bugün Barış Alper oyundan çıkınca orada oynayacak oyuncusu yok Galatasaray'ın. Osimhen yoruldum dese oynayacak oyuncusu yok. Merkez orta sahayı güçlendirmek için Leslie'yi getirdiler. Torreira, Lemina, Leslie ile hadi orası nispeten toparlanıyor deseniz bile özellikle 10 numarasının olmaması Galatasaray'ın çok ciddi bir handikap. Sané bugün ya ben bugün oynamak istemiyorum canım sıkkın dese Yunus'a kalıyorsunuz. Yunus'ta bir var bir yok, ne zaman var ne zaman yok, orası da soru işareti. Orası mesela çok sıkıntılı. Aynı şekilde Beşiktaş'a da baktığınız zaman merkezde şu anda takımın en önemli oyuncusu pozisyonda Kaptan Orkun. Ama yanında Salih, ikisinde eğer problem çıksa yerine koyacakları oyuncu yok. Kanatta Trossard bugün oynayacak inşallah, kadroya da dahil edildi. Yedeği Fakılı, sağda Çerni bugün kötü bir performans gösterse Raşitsa yakalıyorsunuz. Yani derin değil o kadro. Alternatifler güçlü değil. Girdiği zaman tartışacağımız oyuncular. Dolayısıyla derin kadro çok değerli, çok önemli. Çıkan oyuncunun yerine girecek oyuncunun ona yakın olması lazım. En azından orada hay Allah şimdi ne yapacağız dedirtmemesi lazım. Dolayısıyla bu konuda Fenerbahçe'nin yedek kulübesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum ben.
1: Fenerbahçe'de 2-0'lık üstünlük sürüyor. Az önce değişikliklerden bahsettik. Osterwold'e bek oynamak istemiyorum diye... bek oynamak istemiyorum demiş dinleyicimiz Aykut Bey. Galiba sakatlık yaşama ihtimalini düşünerek bunu söylemişti. Büyük ihtimalle böyle düşünüyorum demiş Aykut Bey.
0: Doğru söylüyor Aykut Bey. Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında ben bek oynamak istemiyorum diye çok net tavır koymuştu ve oynamamıştı da. Israrla oynamamıştı.
1: Kaldı ki burada bunu hikayeleştiren İsmail Kartal. Mesela onunla beraber bek oynamaya başladı. Ya da stoper oynamaya başladı. Bekti. Stopere döndü. Şimdi belki de bu sakatlık etkili olacak. Bu sözlerini tekrar hatırlatacak.
0: Mutlaka, ama bir taraftan da pabuç pahalı artık. Ake geldi. Daha önce bu kafesi yapabiliyordu. Çünkü oynayan oyuncuların kendisinden daha iyi stoper olmadıklarını biliyordu. Ya da öyle onu düşünebiliyordu. Ama şimdi Ake diye bir oyuncu var orada. Ya oturacaksın... Bu iki futbolcu yani Skriniar ve Ake'nin bir şekilde yorulmasını bekleyeceksin. Sıranın sana gelmesini bekleyeceksin. Ya da ıkına mıkına sol beki oynayacaksın. Başka şans kalmadı Osterwold'un. Yoksa oynayamayacaktı. Oynayamamak da onun pazarını düşürecek. Onun görünürlüğünü geri çekecek. Performans grafiğini aşağı çekecek. Bu onun için külliyen zarar. O yüzden mecburen artık sol bek falan neyse ne kabul etmek zorunda kaldı gibi geldi bana.
1: Bana da öyle geliyor. Diğer tarafta son dakikaya girdik artık karşılaşmada. Ve Beganovic oyundan çıktı. Jakob

0: Peter. Düzeltiyorum. Jakob Peter oyundan çıktı. Beganovic oyuna dahil oldu. Sungras tarafında 19 yaşındaki oyuncu oyundan çıkıyor. Orada bir orta saha çıkıyor, bir forvet giriyor. Veganovic boşnak oyuncu, Bosna Hersekli oyuncu. Ama şunu söyleyeyim Fatih Demirkol, ben onların değişikliklerinde de farklılıklar gördüm. Yani Axel Kayombo ikinci yarı başlar başlamaz oyuna dahil oldu. Kayombo oyuna dahil olurken bir orta saha oyuncusu, mevki olarak orta saha oyuncusu olarak girdi ki dizilişte de çok sırıtmadı. Orada oynadı diye hatırlıyorum maç boyu. İkinci yarıda Simon oyundan çıkan isimdi. O da forvetteydi. Maç bitimine yakın yine bir orta saha çıkıyor. Düzeltiyorum, tam tersi. Bu defa bir forvet giriyor, bir orta saha çıkıyor takımda, Sturmgraz'da. Bu dikkatimi çekti hakikaten. İkinci yarının başlangıcında bir forvet alıp orta saha oyuna sürmek. Diğer tarafta yine aynı şekilde tam tersi. Son 5-10 dakika kala belki de uzatmayla beraber bir tam tersi forvet orta saha alıp forveti oyundan almak farklı bir yere götürdü. Bence Sturmgraz'ı, yani onlarda da kaldı ki hani bunu Talisca'yı mesela forvette değerlendirdiğimiz gibi ya da Kerem Aklıkoğlu milli takımda da forvette ileri uçta değerlendirdiğimiz gibi böyle görmüyorum, böyle aktaramıyorum. Çünkü oyunda diziliş olarak da işte orta sahaya mesela şu an ağırlık verdikleri, az önce ağırlık verdikleri, şu an forvete ağırlık verdikleri bir andayız. Onu söyleyeyim.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin doğal olarak bir yorgunluk ve 2-0'ın avantajını koruma içgüdüsüyle
0: Doğru.
1: Tempo düşüklüğü var. Burada belki bir gol diye bence rakip takım hamlelerini yapıyor. Yani enerjiyi yükseltiyor ve bir
0: İkinci
1: şekilde
0: yarının başında neden bunun tersini yaptılar? Onu merak ediyorum ben de biraz da.
1: belki o dönem hani Fenerbahçe'nin dizilişine göre bir çözüm üretmeye çalıştı. Şimdi de bir şekilde ön alana topu taşıyıp orada bir karambol, bir pozisyon, bir şey bulmaya çalışacaklar. Yani ön alanda şimdi daha kalabalık olduklarını görüyoruz. Mesela şimdi bir atak geliştirmeye çalıştılar. Ön alanda 6 kişi var. Oyunun başından beridir 90 dakika boyunca hiçbir zaman 5'in üstüne, 4'ün üstüne çıkmadılar. Şimdi 6 kişiyle geldiler. Ama kaptırdıkları toplar çok tehlikeli oluyor tabii. Arkayı toplamak çok zor. Fenerbahçe çok ustaca çıkıyor. İrfan Can'ın vuruşu defanstan son anda müdahaleyle çıkarıldı. Yoksa bomboş pozisyonda Oğuz götürdü kaptırdıkları topta. Ceza alan içinde içeriye çevirdi. Talisca ön direk koşusu yapmıştı. Döndü. İrfan Can tamamlamak istedi. Onu da defans uzaklaştırmayı başardı. Riskli oynadıklarında kalelerinde büyük tehlikeler yaşıyorlar. Az önce Fenerbahçe bunu yaşattı. Ama artık dakika 92-0 risk almaya da başladılar.
0: 90 artı 3 işaret edilmişti. Bitmek üzere artık karşılaşma. Bittiği konuşacağımız anlarda, saniyelerdeyiz. Maç sonuna yaklaştık diyebiliriz artık. 90 artı 3 işaret edilmişti. 90 artı 3'ün de içindeyiz an itibariyle. Karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğümüzün olduğunu hala hatırlatayım. İyi bir skor. Fatih Demirkol'un da az önce hatırlattığı gibi. Burada Talisca'nın golüyle Kerem'in iyi taşıdığı, Talisca ile topu buluşturduğu, Talisca'nın dönüp ceza sahası tam da giriş noktası diyeyim. Çok yakın bir yer ceza yayına da. Orada sırtı dönükken iyi döndüğü noktada İyi bir şutuyla topu ağlara göndermesi 10. dakikada 1-0'ı getirmişti, bize bunu konuşturmuştu. Sonrasında Greenwood'la, tam da Greenwood etkisiz dediğimiz anlarda, ki onu hatırlıyorum, 40 dakika boyunca bunu konuştuk ya da 40 dakika boyunca Greenwood performansı akla geldiğinde bunu konuşmuştuk. Greenwood'un içeriye çevirmeye çalıştığı top dışarı çıkmıştı. Korner, köşe vuruşunda Asensio topun başına geçmişti. Ceza sahası dışında Greenwood'u görmüştü. Greenwood iyi vurmuştu, topu ağlara göndermişti ve 2-0 sıfıra gelmişti skor. İlk yarıda durum böyleydi. İkinci yarıda bir orada bir burada denilirken Sturmgraz'ın daha etkili olduğu anlar vardı ve maç sonu an itibariyle geldi. 2-0 Fenerbahçe temsilcimiz tur kapısını araladı diyebiliriz. Sturmgraz'ı sahasında 2-0 yendi. An itibariyle maç sonunu da başlatıyoruz. Fenerbahçe 2, Sturmgraz 0. Avusturya'ya avantajla gidiyoruz. Fatih Temirkol'la ilk 10 dakikada değerlendirmemiz olacak. Değerlendirdiğimiz noktada oyunculara daha çok değineceğiz ki maçı çokça konuştuk ama şöyle bir maç sonu yorumu alayım kısa da olsa Fatih Temirkol'dan. Fatih Temirkol, söz sende.
1: Ustalık kazandı. Özellikle takımın omurgasındaki isimler Ake Şükrünyar, Kante Gendouzi, Asensio. Greenwood, Talisca. Yani bunlar Kerem'in de özellikle takım savunmasına katkısını ekleyelim. Onlar gerçekten bu akşam ustalığın kazandığını gösterdiler bize. Rakip nispeten yaş ortalaması çok küçük. 17, 18, 19 yaşında oyuncuların sahada olduğu bir takım. Onları geliştirmeye, onları büyütmeye çalışıyorlar. Çoğu altyapıdan yetişmiş oyuncular. Böyle bir sistemleri var onların. Ve bu tecrübesizliğin, gençliğin karşısında bir ustalık vardı bugün. Fenerbahçe bu ustalığını konuşturdu. Talisca ilk iki maçta yaptığı gibi üçüncü maçta da golü attı. Bir de erken gol geldi. Yani 10. dakikada gelen gol Fenerbahçe'nin oyununu çok rahatlattı. Maçtaki gerilim seviyesini çok azalttı. Fenerbahçe çok daha rahat oynamaya başladı. Sonra yine Greenwood'un usta işi bir golü artık rakibin gardını da düşürdü. Rakibi maçın içine girme konusundaki o hevesini de kırarak geri çekti. Dolayısıyla ondan sonra artık Fenerbahçe daha rahat, daha kontrollü, 2-0'ı koruyacak şekilde ve yine az önce de belirttiğim gibi tecrübenin öne çıktığı bir oyunla maçı tamamladı. Şimdi %72 topa sahip olan takım Fenerbahçe. Bu şu demek, top sizdeyse zaten çok iyi savunma yapıyorsunuz. Rakip o topu alıncaya kadar çok yorulacak. Alamıyorsa her seferinde siz avantajlısınız. Hem savunurken avantajlısınız hem de atak yaparken avantajlısınız. Çünkü top sizde. Topu vermediğiniz sürece sorun yok. %72 ile Fenerbahçe bunu yapmış. Gol beklentisinde 1.27'ye kadar çıkmış Fenerbahçe. İlk yarı daha azdı. Rakibi 0.16'da tutmuş. Bu çok önemli bir şey. Ve yine pas sayısı olarak da şunu gösteriyor ki Fenerbahçe rakibi ezmiş. Çünkü toplam pas sayısında Fenerbahçe 578 pas yapmış. Rakip 222 tane pas yapabilmiş. Yani burada Fenerbahçe topu almış, rakibine vermemiş. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin buradaki üstünlüğü çok net bir şekilde görülüyor. Rakip ceza alanı içinde 22 kez topla buluşmuş Fenerbahçe. Bunlardan çok net gol pozisyonları da çıkardı. Belki son dokunuşlarda, final paslarında, asistin asistine giden yollarda biraz daha dikkatli olsa fark da artabilirdi ama olsun. Fenerbahçe bir oyun inşa ettiğini, İsmail Hoca'nın kafasındaki oyunu sahaya yansıtmaya başladığını bu akşam bize gösterdi. Yine Fenerbahçeli futbolcuların da bu oyuna ikna olduklarını gördük. Çünkü yüksek enerji istiyor bu oyun. Talisca da elinden geleni en iyisini yaptı. Greenwood da şu anki fiziksel durumuna rağmen ciddi mücadeleyi ortaya koydu. Asensio da aynı şekilde. Daha hazır değil ama o da öyleydi. Kante aynı şekilde. Dünya Kupası sonrası daha yeni yeni antrenmanlara başladı. Ama onu da iyi gördük. Dolayısıyla Fenerbahçe'de herkesin iyi niyetle mücadele ettiğini, bir senaryonun, bir oyun anlayışının etrafında toplandıklarını ve bunu sahaya yansıtmak için çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Yüksek enerjiyle oynayan atletik bir takım karşısında Fenerbahçe olması gereken futbol oynadı ve istediği sonucu aldı.
0: Hızlıca oyuncu oyuncu ilerleyeceğim. Mert Günok diyeceğim. Kalede ona çok iş düşmedi ama söz sende.
1: Şimdi Mert Günok'un bugün kalede olması bize iki şey anlatıyor. Bir, Mert çok iyi. Ben de çok beğeniyorum. Bu yılki performansı çok iyi.
0: 2-10+4 değil mi? İkinci maddede 10+4 diyeceksin belki de.
1: Ondan da ziyade Ederson'a ne oldu diyeceğim. Yani Ederson ne olacak? Şimdi Ederson'un yıllık garanti ücreti 11 artı bonuslarla 15 diyebiliyorum ben. Yani 15 milyon euro vereceksiniz ve yedek kulübesinde mi oturacak Ederson? Artı Ederson hala gelemedi mi kafa olarak? Çünkü Ederson buradan giderken zaten ipleri koparıp gitmişti. Geldi ama biz hala Ederson'u göremedik. Evet. Dolayısıyla konu Ederson'un psikolojisi mi? Konu Mert'in çok daha önde olması ve çok daha güven vermesi mi? Bunu bilmiyoruz. Bunu İsmail Kartal bir gün anlatırsa anlayacağız. Fakat eğer Ederson moral motivasyon olarak bitik durumdaysa ve o kaleyi almak, eldiveni almak için ciddi bir çaba sarf etmezse Fenerbahçe gerçekten zor durumda kalacak.
0: Diğer tarafta Mert için bir yorum, bir puanlama şeklinde ilerlersek ne dersin özetle?
1: 10 üstünden 8 aldı. Hem savunmada vardı hem de hücumda vardı.
0: Savunmada Şikriniar Aki ikilisini bozmak istemiyorum. Oradan başlamak istiyorum beklerdense.

0: fikrin yerdeyim ve bir yorum, belki bir cümle, belki bir kelime ya da bir uzun yorum fark etmeksizin artı bir de yorum.
1: 13'den 9 çok iyiydi. Zamanlaması puan. Harika.
0: Peki Ake dedim, Fatih Demirkol.
1: Ake çok iyi tamamlıyor. Şimdilik fiziksel olarak sorunlar var ama yine ustalığını gördük. Bu akşam için 7 diyelim.
0: Sonlarda hep buradayım diyen bir Ake vardı açıkçası.
1: Evet.
0: Yani bir stoperden beklenecek performans Ake'den geldi bugün. Onu söyleyelim. Osterwolde dedim. Beke öyle döndüm. Onunla döndüm.
1: Osterwolde sakatlanıncaya kadar sahanın içindeydi. Vardı. Ve çoğu zaman da Kerem'in o bindirmelerini ve içe kat etmelerini değerlendirdi. İyi ortalar da yaptı. Fakat sakatlanması büyük talihsizlik. Bakalım ne çıkacak.
0: Semedo
1: usta işi bir bek oyunu oynadı. Çok fazla bindirmedi. Çok oyunun içinde değildi ama çok dikkatliydi. Arkaya sarkmalarda süpüren oydu. Çok iyi bir öncellemeyle rakibi her seferinde durdurdu ya da Şkriniar rakibe çıktığında arkasına o topladı.
0: Orta alana geçtim. Orta alanda kimle başlamak istersin? En öne çıkardığın isim kimdi?
1: Guendouzi çok iyi. Ön, arka, box to box'ta çok etkili. Enerjisi çok yüksek ve lider karakterini ortaya koyuyor. O yüzden bu akşam 10 üstünden 8 verebiliriz. Kante daha yeni geliyor. 10 üstünden 6 diyelim. Daha çok bir şey görmedik ama gerçekten oyunu okuma şekli çok
0: savunmaya güçlü. Katkısıyla gördüm ben daha çok. Kante dediğimde doğru. Benim aklıma o geliyor.
1: Doğru yani savunma konusunda.
0: Kilit pas vesaire yani, değil ama belki bu maç özelinde.
1: Bu akşam çok ekstra işler yaparken görmedik ama
0: evet.
1: Dokunuşları doğru yerde, doğru zamanda olması, kapatması, aldığı pozisyonla rakibi çaresiz bırakması falan iyiydi yani usta işi. Çok ekstra ara pasıdır, şuttur, goldür, asisttir veya son anda dokunuş Skriniar'ın yaptığı gibi şuta ayak uzatma falan görmedik ama usta tabii yani 10 üstünden 6 diyelim.
0: Peki. Asensio'dayız. 10 numarada Asensio vardı.
1: Asensio her gün gelişiyor. Yani üstüne koyarak gidiyor. Bir önceki maça göre çok çok ilerlemişti. Ve ciddi bir pas opsiyonu, merkezi. Bu akşam çok bir şey görmedik ama hani şey anlamında, oyuna katkı anlamında yine de takıma güven veriyor. 10 üstünden 7 diyelim ona da.
0: Ve kanatlara geçtim. Kerem'le başladım kanatlarda.
1: Kerem çok istekliydi, çok arzuluydu. Zaten Kerem'in böyle oynaması lazım. Geçen yıldan beridir bu sergilediği görüntü anlamsız, küskün, vücut dili çok kötü. Milli takımda da böyle Kerem'i göremedik. Kerem'in bunu yapması lazım. Yani Kerem'den kimse bize karnı yarık yapsın, kuyu kebabı yapsın evet. Falan diye beklemiyor ki. Yani Kerem'den istediğimiz topunu oynasın ya. Niye etrafa bu kadar kafayı takıyor? Sağla solla uğraşıyor, kendiyle kavga ediyor. Önünde top en çok sevdiğin şey. Çık oyna, bu kadar basit. Bu akşam onu yaptı. Topunu oynadı. Bu kadar basit yani. Ve o zaman çok etkili oluyor. Bu akşamki performansıyla da 10 üstünden 8 diyelim Kerem'e.
0: Bu Kerem başka Kerem diyorsun yani. Fatih Demirkol.
1: Özellikle savunmaya katkısı. Ön alanda defans arkası sarkmalar konusunda. Güzeldi yani. Bu akşam
0: Leo gündemini unutturur mu peki yavaş yavaş? Öyle bir yeşil ışık yaktı mı sende Fatih Demirkol? Bu Kerem.
1: Yok, unutturmaz.
0: O kadar değil diyorsun.
1: O kadar değil çünkü tek maçta bu kadar değerlendiremeyiz. Bir de Sturmgraz'ın sağ beki Heil önde oynamayı çok seven bir bek. Önde çok evet. Yakalandı. Kerem arkada boş alan çok buldu. Her takım bu kadar önde oynayan bir sağ bekle çıkmayacak karşısına.
0: Peki.
1: Kerem'i başka maçlarda da görmek lazım.
0: Diğer tarafta Greenwood'a döndüm. Hızlıca bir yorum ve bir puan yaptığımız noktada.
1: Daha fiziksel olarak çok çok başlarda. Bu akşam attığı gol çok güzeldi. Onun için 6 verelim. Onun dışında çok bir şey de görmedik.
0: Talisca'dayız.
1: Talisca giderek forvet oluyor. Merkez santrfora döndü. Yani bu kadar iyi bir orta saha. Ama görev verildiğinde o ustalığını ne kadar konuşturabildiğini gördük. Son 3 maçtır Talisca'nın Fenerbahçe'nin bütün gol pozisyonlarında olduğunu söylememiz lazım. Bu büyük bir başarı.
0: Archie Brown'dayım. Sonradan oyuna girdi. Osterwolde sakatlandı.
1: Daha işin çok başında. 10 üstünden 5 diyelim. Çok bir şey görmedik ama dönmüş olması önemli tabii.
0: İrfan Can Kahveci sonradan oyuna giren isimlerdendi. 70. dakikada oyundaydı.
1: Yok, İrfan'da bir şey görmedik. Yani puanlamak için olumlu ya da olumsuz bir şey diyemem. İrfan'ın...
0: Halbuki oyuna girdiğinde yayındaydık ve Fatih Demirkol şunu konuşuyorduk seninle. İrfanlı, Fretli, Oğuzlu, Mertli bir işte... kadro derinliğinin olduğu, bu değişikliklerin olduğu Fenerbahçe, iyi bir Fenerbahçe diyorduk ama galiba burada bu dört isimden en az ikisi bize iyi şeyleri

0: konuşturmayacak maç sonuna geldiğimizde.
1: Yani zaten zaman çok azdı. Doğru. Artı Fenerbahçe 2-0 almıştı. Hani İrfan'a iş düşecek çok bir ortam yoktu. O da ekstradan çıkıp da ne bileyim şapkadan tavşan çıkarmadı. Yani çok ekstra bir gol pası, ne bileyim 30'dan 1-90'a şut, ne bileyim çok usta işi böyle iki çalım üstüne bir asist falan gibi bir şey görmedik. Yani çok basit, sade, tekte oynadı. Ona da puan vermeyelim yani bu akşam.
0: Fred dedim. Çok kısa belki. O Fred, Oğuz ve Mert Müldür dersem. Kısa
1: Oğuz'a
0: belki birer kelimeyle.
1: Oğuz 10 üstünden o kadar kısa zamanda bu kadar etki yarattığı için 10 üstünden 7 verelim. Diğerleri sadece vaziyeti idare ettiler.
0: Peki. Teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Çok tuttum seni. Ağzına sağlık diyeceğim. Yaklaşık 40 dakikalık bu bağlantıda. İyi geceler diliyorum. Selamlar, saygılar. Fatih Demirkol'la birlikteydik. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuştuğumuz bir bölüm vardı ki devam edeceğiz yayınımıza. Sürdüreceğiz yayınımızı. Yayınımızı sürdürdüğümüz anlarda Emre Eren'e dönüyorum. Emre Eren'le maç sonuna geçiyoruz. Tabii diğer tarafta basın toplantı odasına bakıyorum. Orada bir hareketlilik var. İşte meslektaşlarımız kamera ayarlarını, beyaz ayarı diye bir şey vardır, bir kağıt tutarsın ya da bir beyaz tişörtün vardır, bazen ondan baz alınır, yapılır kamerada, o ayarları yapıyorlar. İşte teknik direktörlerin ve tercümanların oturacağı noktaya, işte iletişim sorunların oturacağı noktaya o beyaz ayarı yapıyorlar, sular koyuluyor vesaire derken basın toplantı odası da iki takım teknik direktörünü de bekliyor, Fabio'yu bekliyor, Avusturyalı teknik adam İsmail Kartal'ı bekliyor, teknik direktör, Fenerbahçe teknik direktörü, temsilcimizin, Fenerbahçe'mizin teknik direktörünü orası. Emre Eren'le bir maç sonu klasiğindeyiz ve bu maç sonu klasiklerinde daha yeni yeni bu sezona başlıyoruz. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Özledik abi seninle böyle maç sonu klasiklerimizi.
2: Valla özledik yani, böyle bir tabloyu da özledi Fenerbahçeliler, çok özledi.
0: Değil mi?
2: Tabii, bu tablo
0: kötü,
2: çok
0: bir şeyi konuşamayacaksın bir mesela bugün bence. Çok fazla.
2: Ya bugün yani Fenerbahçe oyunsal anlamına baktığın zaman, bireysel becerilere baktığın zaman gerçekten Sturmgras'ın çok üst düzey.
0: Peki neyi iyi yaptı? Neyi doğru yaptı abi?
2: Vallahi Fenerbahçe'de doğru yapılan tek şey Aziz Yıldırım'ın tekrar başkan olması bence öncelikle. Ben buradan girmek istiyorum. Yani Aziz Yıldırım geldiği günden beri fark yarattı. Yani bir kadro yapılanması içerisine girdi. Mason Greenwood gibi çok özel bir oyuncuyu transfer etti. Ake gibi savunmanın çok ihtiyacı olan bir stopere ihtiyacı vardı Fenerbahçe takımının. Manchester City'de uzun yıllar futbol oynamış. Çok değerli. Yani Skriniar'ı biraz daha ön plana çıkartabilecek bir stoper ki Skriniar'ın bugünkü performansına gerçekten şapka çıkartmak lazım. Yani muhteşem performans. Ya baktığımız zaman Fenerbahçe takımı önemli bir takım oluyor. Önemli bir takım olma yolunda ilerlemeye başladı. Yani Pavlidis söylentileri var. Ya bu tarz bir santrafor gelirse bambaşka bir hikaye olur, onu söyleyeyim. Fenerbahçe o arayı çok açmaya çalışır. Bence Aziz Yıldırım'ın büyük dokunuşlarından sonra İsmail Kartal da Aziz Yıldırım'a uydu ve doğru bir planlama, doğru oyuncu, doğru oyun, yani hepsini birlikte yaşadı Fenerbahçe bu akşam. Yani baktığımız zaman ben bugün A Spor'da öğlen yayınımda şunu söylemiştim maç öncesinde. Ya bugün artık Kerem'in sahneye çıkma günüdür demiştim. Gerçekten Kerem'i ben tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu performansının devam ettiği sürece Türk futbolunda gerçekten her zaman yerinin ve kabul görecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Özellikle oyunun savunma anlamında, yani ofansif anlamını geçtik, savunma anlamında Fenerbahçe'ye korkunç derecede katkı veren bir Kerem Aktürkoğlu performansı gördüm. Yani Mason Greenwood'un bu tarz gollerine herkes alışkın olsun. Bu tarz golleri çok atacaktır. Ya oralarda yakaladığı zaman o vuruş tekniğini gördün mü sevgili Berk? Yani kalecinin görme şansı, uzanma şansı, çıkartma şansının olmadığı çok net bir vuruş.
0: Talişka'nın geçen sezon yaptığı birçok böyle vuruşlar vardı ve bunlarla golü de konuştuk. Bana biraz onu hatırlattı. Çok güzeldi hakikaten.
2: Kesinlikle Talişka'nın golü de şapka çıkartılacak bir goldü. O üç kişinin arasından dönüp o rakibin ayağının altına doğru çok sert bir vuruş. Yani Fenerbahçe bence bugün kendi taraftarına bir derin bir nefes aldırdı. Yani oynanan iki maça baktığımız zaman, daha önceki iki maça Tabii ki kamp süresince çok yüklemeler oldu oyunculara. Oyuncular performans anlamında o istenilen o enerjiyi ve o isteği gösteremedikleri çok son derece doğrudur. Ama ilk maçlar için yorum yapmak çok kolay olmaz. Bu Sturm Graz takımı da yani baktığımız zaman Avusturya Ligi'ni bir bitirmiş. Hirs takımına 6 tane gol atmış. 4 bir maçta 4 bir maçta 2-0'lık galibiyet. Yani kolay bir rakip değildi ama rakibi çok doğru bir şekilde kanalize edebilirseniz, o üçüncü bölge, o baskı oyununu çok doğru oynayabilirseniz işte böylesine önemli silahlarınız da ortaya çıkacaktır. Yani Fenerbahçe çok doğru bir yolda olduğunu söylemek lazım sevgili Berk. Ki Asensio'nun, Greenwood'un daha 90 dakika seviyesinde olmadığını da gördük ama ben bugün Kante'yi de çok beğendim ya. Çok enteresan bir oyun oynadı. Yani hiç hazırlık maçlarında piyasada olmayan, işte ilk iki maçta ön eleme maçında hiç sahneye çıkmayan ama bugün formasını çok doğru bir şekilde temsil eden bir Kante gördük. Gendouzi Kante ikilisi. Yani tek tek baktığımız zaman ki bunu sen de herhalde büyük bir ihtimalle yorumlayacağız. Yani Fenerbahçe kadrosuna baktığımız zaman yani bugün Fenerbahçeliler şunu dediler bence. Ya uzun zamandır, uzun yıllardır bu kadar iyi bir ön eleme oynamadık. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bunu demişlerdir. Bu akşam bence çok huzurlu bir şekilde uyuyacaklarına da inanıyorum. Onu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin çok doğru yolda, çok doğru bir oyun oynadığı takdirde önemli işler yapabileceğini ki bu sene ligimizin gerçekten hani dört takım adına da enteresan işler olabileceğine de gebe birlik olduğunu söylemek lazım. Bugün Muhammed Salah transferi falan, yani Beşiktaş ilgileniyor, alamıyor. Arkadan Trabzonspor devreye giriyor ve Muhammed Salah'ı getirmek çok kolay bir hadise değil. Trabzonspor diyor ki şampiyonluk yarışında ben varım. Bugün Fenerbahçe oynamış olduğu oyunda diyor ki şampiyonluğun en büyük adaylarından biri benim ki Aziz Yıldırım geçen hafta bunu tüm kamuoyuna deklare etti. Biz dedi şampiyon olacağız dedi. Kardeşim onun için geldik dedi yani. Dedi hafta sonuna kadar dedi çok önemli bir santrafor dedi kadromuza katacağız dedi. Yani Fenerbahçe'nin biraz da Vlahovic isteği de var, onu da söyleyeyim. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor çok ciddi bir şekilde Vlahovic'le ilgileniyorlarmış. Bu duyumumu da söylemek
0: istiyorum. Beşiktaş'ta da Serdal Adalı dün açıkladı. Tabii bildiğimiz gibi ilgileniyoruz dedi.
2: Valla ilgileniyoruz ama Beşiktaş'ta.
0: İlgileniyoruz
2: yani mi? Salah'la da ilgileniyordu Beşiktaş ama maalesef Salah'ı alamadılar.
0: Evet.
2: Rakibine kaptırdılar. Yani yarın Vlahovic de Fenerbahçe ya da Trabzon'a giderse ben şaşırmam. Trabzon'a belki bakarsın Vlahovic gider. Trabzonspor'daki o önemli santrafor belki Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani her şey olabilir. Yani ligde enteresan şeyler oluyor ama tabii baktığımız zaman işte bir Greenwood'un, bir Ake'nin, bir Trossard'ın, bir kaleci Nübel'in, baktığımız zaman bugün Muhammed Salah'ın, yani bu lig bu sene çok güzel bir lig olacak. İnşallah hakemi konuşmadığımız, hakemleri konuşmadığımız bir sezon dileklerim var. Yani inşallah böyle olur. Takımları konuşacağımız, o performansları konuşacağımız, oyunları konuşacağımız, o doğru baskıları yapan takımları konuşacağımız bir lig olsun. Umut ediyorum. Yani böyle umut ediyorum. Fenerbahçe'ye de büyük bir ihtimalle Ederson'la yollar ayrılabilir. Onu net söyleyeyim. Hocanın kalecisi Mert gibi gözüküyor. Şu anda izlenimler ve gözlemler bu yönde. Fenerbahçe tabii ki 7-8 tane yabancı oyuncudan çıkacak. Ki bugün mesela Vedat Muriç'e hiç şans vermedi. Neden vermedi? Skor anlamında Fenerbahçe skoru elde etmişti. Vedat Muriç'e de bu maçta ihtiyaç yok dedi. Çünkü sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncunun hemen o temponun içine girmesi çok doğru olmazdı. Bence burada İsmail Kartal'ın son derece doğru oyuncu değişiklikleri vardı. Ama tabii ki şeye üzüldük, Osterwolde'ye ağlayarak çıktı. Büyük bir ihtimalle arka adalesini yırttı. Yani orada küçük bir sakatlık değil, ciddi bir sakatlık gözüküyor. O depar anında zaten düşerken arka adalesini tutarak düştü ve formasıyla yüzünü kapattı. Bu da bence Fenerbahçelileri bu akşam en fazla üzen nokta oldu sevgili Berk.
0: Peki Fenerbahçe ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben oyuncu oyuncu yorumlayacağımız bölüme geçmeden önce Emre Eren.
2: Valla Fenerbahçe'de şöyle, ben Sturm Graz'a karşı bu kadar temposu yüksek, bol pozisyonlu ve 3. bölgede o baskıyı çok doğru yapan bir Fenerbahçe gördüm. Ben artık turu yaralanmadan biraz daha öteye geçtiğini düşünüyorum. Orada da Avusturya'da oynanan maçta da Fenerbahçe zaten bu oyuncu kalitesiyle birlikte orada da skor alabileceğini düşünenler dedim. Onu söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe Sparta Prag Lyon maçının galibiyle oynayacak bu tur sonrası. Yani ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl bu sezon içerisinde ben Şampiyonlar Ligi'ne bu kadrosuyla gidebileceği düşüncesindeyim. Onu söylemek istiyorum.
0: Peki Mert dedim. Bir yorum Ya da belki bir cümle, bir kelime yanında da puanlama.
2: Yeniden üzerinden doğmaya başladı diyelim.
0: Puanın ne olur?
2: Ya puanım 10 üzerinden bence bugün 8.5-9'u hak etti Mert. İyi oynadı yani.
0: Peki. Şikriniar Aki ikilisini yorumlarken Şikriniar'dan başlarım.
2: Vallahi ikisine de 9 veririm ama Şikriniar'ı biraz daha 9'un üzerinde değerlendirebilirim. Çünkü rakibin geldiği çok sert pozisyonlar vardı. 3'e 3, 4'e 4 yakalandığı pozisyonlar vardı. Bu pozisyonlarda kesinlikle hata yapmayan en önemli oyunculardan biriydi savunma anlamında Fenerbahçe'de. Çok değerli işler yaptığını düşünüyorum. Ben bugün Şikriniar'ı kutluyorum. Gerçekten büyük bir kaptanlık örneği gösterdi. Takım birlikteliğine de çok zaman zaman fayda gösterdi. Ayrıca taraftarın o enerjisine de enerji katmaya çalıştı. Yani her çıkan toptan sonra, her kurtardığı pozisyondan sonra taraftara ilişkilerde yaparak taraftarı ayağa kaldırdı. Bence doğru bir performans sergiledi. Çünkü dün basın toplantısını da dinledim. Yani Ake ile oynamaktan mutluluk duyuyorum. Çok değerli ve çok özel bir oyuncu. Bu tarz oyuncularla oynamak bana keyif veriyor dedi. Bugün de bu 90 dakikada da onu çok net bir şekilde gördük. Yani 9.5 verebilirim Şikriniar'a.
0: Ake dedim. Aynı zamanda stoper tandeminde.
2: Ake 9. Ake de hatasız oynadı. Bir kere savunma güvenliği Fenerbahçe'de çok ön plana çıkması lazımdı. Aziz Yıldırım'ın en büyük isteği buydu. İki tane çok deneyimli stoperle lige başlamak, Avrupa'ya devam etmek. Yani bunu da çok doğru yaptıklarını düşünüyorum. Ben Ake'yi de kutluyorum. 9 veriyorum. Yani 10 şöyle verebilirim stoper oyuncusuna. Yani savunmada müthiş oynar. Gider bir tane de kafayla gol atarsa 10 verebilirim. Hı-hı. Ama orada 9 diyorum. Benim notum o.
0: Osterwolde ve Semedo'ya geçeceğim ama çok kısa bir Cihan Kemal'in açıklamalarına gitmem gerekiyor. Fenerbahçe'de yöneticilerden Emre'den. Çok kısa bir süre sonra sana döneceğim. Uygun olursan tamam, eğer. Emre'den'le konuşmaya devam edeceğiz. Cihan Kemal açıklamalarda bulunuyor Fenerbahçe yöneticilerinden. Ona dönüyorum.
3: Alıyor olmak hakikaten gurur verici. Eğer yarın santraforlarımız da devreye girerse inanıyoruz ki çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz.
4: Forvet transferi playoff'a yetişecek mi?
3: Efendim?
4: Forvet transferi playoff'a yetişecek.
3: Yetişecek. Forvet transferi yetişecek.
5: Açıklanacağını söylemişti. Cuma'ya kadar gidecek mi?
3: Bunlar biliyorsunuz öyle hızlı şu olsun. İyi oyuncular öyle 2 günde olmuyor, 3 günde olmuyor, 10 günde olmuyor. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. Birçok alternatifi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kişi üzerinde çalışılmıyor. Onun için kolay olmuyor, kısa sürmüyor. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor. Ama playoff'a yetişecek inşallah.
4: Cihan Bey, peki gidecek oyuncular konusunda yabancı kuralı biraz Fenerbahçe'nin elini sıkıştırıyor sanki. Gidecek oyuncular da var. Bunlar için bir çalışma yapılıyor.
3: Bunlarla ilgili konuşmak için henüz bizim açımızdan erken. Çünkü şu anda biliyorsunuz bu elemeden sonra yine bir elememiz daha olacak. Bunları geçinceye kadar bütün oyuncularımız bizim için çok kıymetli ama tabii ki gerekli çalışmaları teknik ekibimiz yapıyor.
4: Bugünkü taraftar için bir şeyler söylemek ister misiniz? Fenerbahçe ruhu geri döndü sanki.
3: Evet, ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah daha coşkulu, daha baskılı. Mesela son 10-15 dakika, 20 dakika böyle hafif durur gibi oldu. O noktada daha canlı bir taraftar olacak. Bir uyum sağlanacak ama İnsanlar memnun, taraftarımız memnun. İnşallah bu futbolu geliştirerek onlara çok daha güzel günler yaşatacağız. Sonu güzel olsun, hep onu söylüyorum. Peki.
4: Osterwolde'nin sakatlığıyla alakalı.
3: Tam bir bilgi gelmedi ama maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Ama daha bilgileri yarın alacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, beklediğiniz için çok sağ olun.
0: Cihan Kamer'in açıklamaları böyleydi. Fenerbahçe'de forvet transferi playoff'a yetişecek mi sözlerini yetişir diye yorumladı. Forvet transferi playoff'a yetişiyormuş Emre Eren, onu hatırlatalım. Ve beklerden devam edeceğiz. Hızlıca Osterwolde'yi konuşuyorduk. Söz tekrar sende.
2: Ya sevgili Berk, nereden çıktın kardeşim ya? Diyorsun ki ben bakıyorum yayıncı kuruluşa hiç Cihan Kamer'in görüntüsü yok, bir şeyi yok ya. Nereden çıktı bu Cihan Kamer?
0: Emre Eren, sen yayıncı kuruluşu boş ver, senin yayıncı kuruluşuna bir bak. Yeni transfer olduğun mesela, orada görürsün diyeyim sana. O zaman
2: orada
0: ne dersin?
2: Miydi?
0: Evet
2: orada
0: abi. Miydi? Hayır hayır şöyle tamam. Basın mensuplarına konuşur. Ve basın mensuplarının yanında genellikle yayıncı kuruluşlar flash'ta daha farklı röportajlara döndüğü için yani oyuncu mesela Talişka konuştu az önce flash'ta basın kuruluşuna yayıncı kuruluşa ama işte diğer basın mensuplarının sorularını da işte stadyumun önündeki o özel alanda yanıtlanır yöneticiler.
2: Mikson'da
0: değil esasında ama şeyde tam Mikson'da daha farklı röportajlar oluyor. Yine onlar da tabii tüm basın medya kuruluşlarının yayınladığı röportajlar oluyor. Onun gibi de görebiliriz ama. Evet öyle söyleyeyim.
2: Gene bu akşam böyle hani Karaca Bey'den falan kavundan karpuzdan girmeyeceksin herhalde.
0: Dinleyicimiz yazmıştı Emre Eren'e. Şimdi İzmir'den çok sık gidiyor geliyor. Mert Bey'di. Hiç unutmuyorum mesela. O da
2: unutur musun?

0: konuşuyor. Çünkü Karacabey'de kavun olmaz. Kırkağaç'ta olur
1: kara. Abi sen biraz Manisa tarafını düşünüyorsun. Karacabey'in kavunu da güzeldir. Bal kavun alacaksın
0: yok,
1: ama küçük.
0: Yok yok. Kavun kırkağaç.
1: Hayır. Bal kavun alacaksın hiç abi.
0: Anlatma. Ben Türkiye'de gezmediğim bölge, oynamadığım yer, gitmediğim il kalmadı.
1: Şimdi
0: ben
1: İstanbul'dasın değil mi şu an?
0: İstanbul'dayım. Türkiye haritasını açtım geçenlerde. 3 ile gitmemişim ben. 3 ile.
1: Nereye?
0: Nereye abi? 3 tane il var. Onlara da inşallah en kısa zamanda gideceğim.
1: Nereye gitmedin Emre'den?
0: Hakkari'ye gitmemişim. Bir Sinop'a gitmemişim. Tamam mı? Bir yer daha vardı. Neresiydi? Bir yer daha vardı. Ardahan'a gitmemişim.
1: Hadi
0: diğer
1: ya.
0: Bütün illeri gezmişim. Hem futbol dolayısıyla hem öyle tur dolayısıyla falan.
1: Abi yani Sinop Türkiye'nin en mutlu şehri. Sinop Türkiye'nin en mutlu, en gerginliği alınmış böyle pamuk gibi şehirlerinden biri. Oraya bir git abi. Biraz böyle bir gerginliği at üzerinden. Emre.
0: Neresi?
1: Sinop. Neresi? Sinop abi. Oraya gitmediğin için böylesin belki de.
0: Evet, Sinop'a gitmedik. İnşallah en kısa zamanda bir Sinop ziyareti de olur. Mesela Adil abi vardı bizim.
1: Gerginliğim gider diyor musun Emre Eren oraya gittikten sonra?
0: Ya bilemem tabii, yani sen biliyorsan ben ne diyeyim şimdi.
1: Abi
0: yani
1: öyle diyorlar. Sinop yani Türkiye'nin en mutlu şehriymiş. Öyle diyorlar genelde.
0: Öyle mi diyorlar? Aa yani ne güzel. Ne güzel. Bütün şehirlerimiz mutlu olsun ya inşallah. Her peki taraf mutlu olsun. Bunu hak ediyoruz
1: abi
0: yani.
1: Ama takılıyorsun abi, bak bana takılmadan geçemiyorsun. Söyleyeyim yani.
0: Ya abi şimdi
1: kavundan karpuzdan giriyorsun konuya.
0: Ben sana takılıyorum. Ne yapayım yani şimdi, sen el almışsın aydıncı gözden. Benim üzerime geliyorsun. Ben de hemen tak o orayı kapatmaya çalışıyorum. Ne yapayım yani sevgili ben?
1: Kavun demedik, karpuz demedik. Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetinde kavun karpuz muhabbeti yapıyorsun Emre'nin.
0: Ya hiç sorma ya. Hadi dönelim
1: hakikaten
0: biz
1: öyle. Abi bek diyorum, kavun diyorsun. Osterwolde deyince nasıl ya gelir insanın aklına kavunlar karpuza? Karacabey. Bak ama Karacabey'in kavununu ya ye abi. O küçük
0: artık
1: kavun.
0: Tamam, kavun karpuzu geçtik abi.
1: Tamam. Tamam abi ama ye bak onu. Yani kırkağaç falan hikaye kalır yanında.
0: Osterwolde ile ilgili fikrimi söylemek istemiyorum. Söyle. Çünkü ya ilk 30 dakika oynadı. Kötü değildi performans anlamında. Hı. Ama sakatlık bence Fenerbahçelileri üzdü. Onunla ilgili çok fazla yorum yapmıyorum. Çünkü hani çok özel bir şey de göremedik oyunun içerisinde. Kaldığı süre içerisinde ama o bölgeyi kapatmaya çalışan bir özelliği vardı. Ona not vermeyelim. Semedo mesela bence bugün Fenerbahçe takımının en zayıf halkalarından biriydi. Hani performans anlamına baktığımız zaman 11'i göz önünde bulundurduğum zaman baktığım zaman hani Semedo bugün çok faydalı mıydı? Evet, oradan çok fazla atak yemedi Fenerbahçe ama o atak üstünlüğünü, o Greenwood'la birlikte o sağdan bindirmelerin, o ceza çizgisinin yanından o iyi ataklarla çok güzel ortaları var Semedo'nun. Yani bugün göremedik onları ama ilerleyen haftalarda mutlaka göreceğiz. Çok önemli bir değerdir. Benim çok beğendiğim oyunculardan biridir ama bugün 10 üzerinden 7 veriyorum kendisine.
1: Peki Guendouzi dedim Kante ile beraber.
0: Vallahi Guendouzi, Kante ikisine de 9 veririm. Bugün orta sahada 2-6 gibi oynadılar. Çok da önemli işler yaptılar. Ataklara gittiler. Gittikleri zaman o dönen topları çok rahat kazanabildiler. Takıma kazandırdılar. Kenar açıklarını kullanmaya çalıştılar. Orta alanda o boşluk kesinlikle vermediler. Yani Sturm Graz'ın oradan Fenerbahçe'yi delmesine izin vermediler. Bence ikisi de çok iyi performans sergilediği için ikisine de 9 veriyorum.
1: Asensio'ya döndüm. 10 numarada Asensio'yu gördük bugün.
0: Asensio bence Fenerbahçe'nin en büyük yıldızlarından biridir. Özellikle geçen senede bunu çok net bir şekilde gördük. Bu senede üzerine koyacak bir performans bekliyorum ama halen daha o atletizmi, o özelliğini, o oyun konsantrasyonunu bir türlü yakalayamamış ama ligin birinci, ikinci haftasından itibaren Asensio bence Fenerbahçe'nin en büyük değerlerinden biri olacak. Özellikle üçüncü bölgede yakaladığı toplarla hem gol atacak hem attıracak. Fenerbahçe'ye özellik katacak diye düşünüyorum ama bugün ben de 7.5 Asensio'yu.
1: Peki. Kanatlarda Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuştuk. Çok da konuştuk bugün.
0: Evet, yani Greenwood bence 10 üzerinden 9 yazdım ki performans anlamında o o motorik özelliğini çok tanıdığımız Greenwood gibi değildi. Tabii yavaş yavaş hazırlanıyor ama bence bu kadar profesyonel oyuncunun, bu kadar yetenekli ve özel bir oyuncunun yaz tatilini daha iyi geçirmesini bekliyordum ben, açık ve net söyleyeyim. Biraz eksik geldi ki geçen haftada hoca 20-25 dakika bandında kendisini kullanmıştı ama ben bugün Greenwood'un kesinlikle 11 oyuncusu olarak başlayacağını düşünenlerdendim. Bunu yayında da söyledim. Bugün çok güzel bir golle de süsledi. Yani çok klas, çok kaliteli, istediği an oyuncu geçebilecek. Sol ayağıyla yakaladığı zaman çok net vuruşlar yapabilecek. Fenerbahçe camiasını özellikle içeride dışarıda her türlü zorlu deplasmanlarda ayağa kaldırabilecek çok deneyimli ve özel bir oyuncu. Gene de 10 üzerinden 9 veriyorum kendisine bugün. Kerem'e de aynı öyle. Kerem bence bugün

0: bazı şeyleri kafasından sildiğini gösterdi bence. Çünkü performans anlamında son iki maçta da o elinden gelen o doğru oyunu, Fenerbahçe'ye o katkı verecek, o özellikli oyunu ortaya koyamamıştı. Ama bugün hem adam eksilterek, hem fazla top kaybetmeyerek, hem de savunma anlamında Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayarak 84 dakika çok önemli işler yaptı. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum kendisine.
1: Peki Talişka'ya döndüğümüz noktada diğer tarafta öne çıkartabileceğin sonradan giren oyuncular var mı diye de soracağım Talişka'nın hemen ardından.
0: Vallahi Talişka bildiğimiz Talişka. 18'in üzerinde yakaladığı zaman çok değerli işler yapabilecek, çok önemli işler yapabilecek, Fenerbahçe'yi skor anlamında rahatlatabilecek bir oyuncu. Ama santrofor mu diye soracak olursan değil bence. Santrofor değil. Zaman zaman oyunun 9'unda, zaman zaman kenar açığında gibi kullanılabilir. Zaman zaman da ikinci santrofor gibi geriye düştüğünüz anda Talisca'yı atabilirsiniz. Bugün çok güzel bir gol attı. Ama Fenerbahçe'nin o santrofor oyuncusu Talisca mı diye soracak olursan bence değil. Fenerbahçe çok önemli bir santrofora kavuşacağını söyledi Aziz Yıldırım hafta sonuna kadar, ki Vedat Muriç var. Orada biraz zorlanacaktır diye düşünüyorum ama Talisca da her zaman Talisca'dır. Oynadığı zaman da, yakaladığı zaman o sol ayağının o kadar temiz vuruş özelliğini görmekte Fenerbahçelileri bence mutlu ediyor. Ona da 10 üzerinden bugün 8.5 yazalım.
1: Dedik. Ve sonradan oyuna giren isimlerde belki de çok onları puanlamak, konuşmak haksızlık olabilir.
0: Onları çok puanlamak evet. Doğru olmaz ama.
1: Doğru. Öne çıkartacağım bir isim var mı diyeyim.
0: Oğuz Aydın'ın çok güzel bir deparı vardı. Değil hatırlayacak mi? Olursan. Çok da güzel çıkarttı. Harika bir çıkartış. Yani orada İrfan'a yakışacak hareket yukarıya tavana vurmaktı ama İrfan yerden vurmayı düşündü. Rakip kapattı. Halbuki İrfan tavana vurabilecek kapasiteye çok sahip. Sol ayağı çok özel ve önemli bir oyuncu. Türk futbolunda yer etmiş bir oyuncu. Hani yukarıya vursaydı, bugün biz şöyle konuşuyorduk. Fenerbahçe artık Sturm Graz'ı geçti. Ondan sonraki maç Lyon mu olacak, Sparta Prag mı olacağı konuşacaktık ama tabii 2-0. Ben iki farklı kazanacağını düşünenlerdendim. Maçın başında böyle bir yorum yapmıştım. En az iki farklı kazanacak demiştim Fenerbahçe. Bu farkı arttırabilirdi ama zaman zaman kalesinde de pozisyonlar görmedi de değil. Net bir pozisyon yakalamasalar bile 3'ü 3'ler, 4'ü 4'ler Fenerbahçe'yi biraz zorladı ama her şeye rağmen Fenerbahçe bence bugün camiasının ne kadar değerli olduğunu, ki taraftar da bugün bence Fenerbahçe'yi çok itti. Gerçekten itti. 12. adam bugün Fenerbahçe'yi çok istedi. Fenerbahçe'ye çok ciddi destekler verdiler. Bunu tüm camiada net bir şekilde yaşıyor. Benden sonra da büyük bir ihtimalle Can Arat'la bir yayınım var galiba.
1: Can Arat'la yayınımız iptal oldu. O bir yakınının hastane konusundan dolayı katılamadı. Geçmiş olsun diyelim ona da.
0: Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Geçen yıl benim biliyorsun yayın arkadaşımdı kendisi. Evet, evet. Ona da çok selamlarımı ileteyim. Geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Sevgili Berk. Başka bir sorun yoksa
1: yok.
0: Fenerbahçe camiasını bu akşam yaşamış olduğu bu galibiyetten dolayı kutluyorum. İnşallah darısı yarın Beşiktaş'ın başına diyorum.
1: Çok sevgili teşekkür ben. Ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeyim o zaman Emre Eren. Ağzına sağlık diyeceğim. Sağ ol, var ol. Sağ, saygılar bizden. Sağ. Emre Eren'le konuştuk. Emre Eren'le değerlendirmemiz oldu. Tabii kavun karpuz muhabbetinden son kısımda saygılar diliyorum, saygılar bizden diye kapatmamız ayrı samimi oldu Emre Eren'le. İşin esprisi Emre abiyle birbirimize takılmadan geçemiyoruz abi. Onu söyleyelim. Erkan Tiraki ile konuşacağız. Maçı yerinden takip ediyordu en son, ya da edecekti en son ama yetişebildi mi, girebildi mi, ne yaptı, ne etti bilmiyorum ama Erkan Tiraki ile maçı değerlendirdiğimiz bir bölümümüz olacak şimdi tam da bu anlarda. Erkan Tiraki selamlar. Erkan Tiraki selamlar.
2: Merhabalar Berk, iyi yayınlar, iyi geceler.
1: Teşekkür ediyorum, iyi geceler. Çok da alışık değiliz dakika skorda maç sonunda seninle buluşmaya. Ne dersin, karşılaşmayı yerinden takip edecektin ama yetişebildin mi bilmiyorum.
2: Yetiştim, ilk yarıyı seyredebildim. İkinci yarı çıkmak zorunda kaldım. İkinci yarıyı telefondan seyrettim ama ikinci yarı çok bir şey kaybetmedik. Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Çok ciddi bir avantajı cebine koydu. Bu tarz eleme turları sürprizleri açıktır. Bir de Fenerbahçe'nin çok uzun yıllardır bir Şampiyonlar Ligi hasreti var ve bu Şampiyonlar Ligi hasretinin getirmiş olduğu baskı ve negatif enerji de oluyor. Yani acaba bu sene de mi olmayacak diye. Sturm Graz da evet Fenerbahçe seviyesinde veya ligimizde belki ilk 5'e girebilecek bir takım değil ama bir önceki turdaki Gornik'ten çok çok çok çok daha iyi bir takım. Fenerbahçe Gornik karşısında çok çok zorlanmıştı. Özellikle ikinci maçta.
0: belki evet ilk maçta çok farklı galip gelebilirdi Fenerbahçe ama ikinci maçta özellikle son yarım saat ne kadar zorlandığını çok çok ciddi pozisyonlar vermemesine rağmen ne kadar zorlandığını

0: Ama görmüştük Fenerbahçe'nin hazır olmadığı gerekçesiyle. Fenerbahçe'den daha sezonu erken açan bir takım, ligi başlamış bir takım. Bu yüzden çok ciddiye alması gerekiyordu Fenerbahçe'nin ve ilk 30 dakikada zaten bunu gördük. Önde baskılı başladı Fenerbahçe. İsmail Hoca'nın çıkartmış olduğu kadroda oldukça işte Fenerbahçe taraftarının zaten ideal 11'ine dediği 11'e yakın hücum ağırlıklı bir kadroydu ve 30 dakikada da golleri buldu. Daha sonra oyunun tabii eleştirilecek yerleri var ama sonuç olarak bazen bu turlarda, bu tarz maçlarda özellikle ilk maçta 2-0 cebe koyduktan sonra ikinci maç için kontrollü oynamak da önemlidir. Bu yüzden tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Evet, eksiklikler var mıydı? Vardı ama bunları konuşmak, tabii ki konuşacağız, sen de soracaksındır. Ama çok eleştirmek doğru değil. En azından Gornik maçındaki kadar.
1: Peki tüm bunları konuşurken eksikleri bence biraz daha son plana bırakmak, ardına bırakmak daha doğrusu gerekiyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de bu kadar üst üste gelen kötü oyunlardan ve ilk Gornik maçına nazaran ikinci maçta daha da geriye giden oyunu konuştuğumuz oyundan, teknikten, taktikten, tercihlerden bahsetmişken bugün biraz daha farklıyı konuşmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın ama.
0: Ben de katılıyorum. Evet. Olumlu taraflardan bakmak lazım. Hı-hı. Olumlu taraflar.
1: Oraları konuşalım. Tabii eksiği de mutlaka olur, vardır. Tabii onu da konuşuruz.
0: Şimdi olumlu taraftan baktığımız zaman iyi oyunculardan Kerem çok iştahlıydı bugün. Zaten taraftarın da alkışını aldı çıkarken. Çok ciddi bir hücum aksiyonu veya çok sürekli olan hücum aksiyonu gösterdim. Hayır, ama sahandan çok koşan, çok basan, hırsıyla oynayan, evet, Kerem sağda kafa olarak adapte olmuş dediğimiz bir Kerem vardı. Bunu bir kere cebe koyalım, bu olumlu taraf. Çünkü geçen maçta çok kötüydü, çok iyi maçlarda veya geçen sezon takımın en çok gol atan oyuncularından birisi, ilk 3 oyuncusundan birisi olmasına rağmen işte Talişka, Nene ve Kerem'den çok gol ve skor üreten, işte en çok eleştirilen de Nene ve zaten Kerem'di. Attığı gollere rağmen çok eleştirilen bir Kerem'di. Çünkü performansını hem Galatasaray hem Benfica performansını çok uzağındaydı Kerem. Bugün göstermiş olduğum mücadele, dediğim gibi skora belki doğrudan gol atarak katkı sağlamadı veya çok fazla hücum aksiyonunda bulunmadı ama mücadelesiyle, kafa yapısıyla evet Kerem bir adım atmış dedirtirdi. Sayın Başkan ki belki divan kurulunda işte Fenerbahçelilerin veya şampiyonluğa giden yollardan birisi de başkanların yaptığı açıklamalardı. Fenerbahçelilerin özlediği bir konuşma tarzıydı Sayın Aziz Yıldırım'ın. Her ne kadar muhalefet Aziz Yıldırım'a muhalif olan camia içerisindeki çok normaldir bu. Seneye de seçim var. Kesimin çok hoşuna gitmese ve bu tavırını Aziz Başkan'ın eleştirse de taraftarın hoşuna giden bir tavrı vardır Aziz Başkan'ın. Sadece Kante konusunda birazcık daha ortadan konuşması lazımdı. Hemen satarız işte öyle bir şey. Evet, doğru. İnanılmaz kötü bir sözleşme yapılmış. Tamamen oyuncu lehine. Ama ve lakin ilk maçında, sezonun ilk maçında ilk kez forma giydi Kante. Böyle oynayacaksa, ki ilk maçına rağmen böyle oynayacaksa, daha %20-%30 kapasiteyle oynuyor. Kante'ye bugün kazandığından iki kat daha para verip Fenerbahçe'de 30 milyon euro bonservis bedeli verseler de satmam ben Kante'yi. Kante gibinin yarısı kadar oynarsa bugün 1/4 kadar oynadı. Oyuncu, ne kadar faydalı, evet, ne kadar iyi. Bir de Gendouzi ile iyi bir ikili olma yolunda ilerliyorlar. Şimdi arkadaki ikili, hı-hı, çok iyi. Ake ve Şikrin, yani iki tecrübe, iki uzun yıllar işte biri İngiltere'de, biri İtalya'da çok üst seviye oynamış isimler. Kendi milli takımlarında vesaire. Burada hemen iyi bir ikili olma yolunda iyi bir başlangıç yaptılar. Mutlaka uyumsuz olacakları, hata yapacakları, hı-hı, maçlar da olacaktır.
1: Katılıyor.
0: Ön tarafta da Gendouzi-Kante ikilisi oldu mu Fenerbahçe'yi göbekten denmek neredeyse imkansıza yakın olacak.
1: Fenerbahçe'yi ne yapmak, orayı anlayamadım.
0: Göbekten denmek Fenerbahçe'yi.
1: Doğru, katılıyorum. Yani. Bugün onu gösterdiler. Kante'yi bireysel oyunda çok fazla öne çıkartamam ama savunmaya yardım anlamında Şikrinyar ve Ake'yi aratmadı, onu söyleyeyim. Zaten öne de çıkartmadığımız bir Kante vardı bugüne dek.
0: Yani çok böyle şey demek ama... Yani o liderliğini, o şey Gendouzi'yi o kadar rahatlattı ki bugün. Özellikle ilk yarıda Kante Fenerbahçe'de olması lazım. Evet, çok maliyetli bir transfer mi? Evet, çok maliyetli bir transfer. Ama işte bugün Muhammed Salah geldi. İşte Muhammed Salah transfer edilir mi ya demekle Kante transfer edilir mi ya demek mevki bazlı bakıyorum. Yani birisi hücum oyuncusu, birisi defansif orta sahacı. Kante kariyeri boyunca bir sezonda 3 gol

0: atmamıştır. Atamaz da. 5 asist yapamaz da. Ama Kante de o tarz bir oyuncudur. Şimdi, o açıdan Kante'ye sahip çıkması lazım bence Fenerbahçe'nin.
1: İsim isim ilerlerken ben o zaman bir yorum ya da bir cümle belki de bir kelime yanına da 10 üzerinden puanlama şeklinde 11'deki tüm oyuncuları soracağım Erkan Tiryaki. Bağlantımızın son kısmına 5-10 dakikalık kısmına böyle giriyoruz maç sonlarında genelde. Tabii. Fatih Demirkol'la yaptık, Emre Eren'le yaptık, sıra seninle burayı konuşmakta ki Mert Günok dedim, sözü sana bıraktım.
2: Yorum yaparak puanı verebilir miyim?
1: Tabii.
2: Şimdi ben Mert Fenerbahçe tarihi çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe tarihi için çok önemli bir oyuncu Mert Günok. Yani 2010-2011 şampiyonluğunda belki 3 maç oynamıştır. Ama işte Trabzon deplasmanda kurtardığı penaltıyla birlikte çok önemli bir şampiyonluğa imza atan Fenerbahçe'nin en önemli neferlerinden birisi olmuştur. Fenerbahçe altyapısından yetişmiştir Fenerbahçe'dir. Daha sonra Başakşehir de işte şampiyonluk yaşamış. Beşiktaş'ta çok başarılı yıllar geçirmiş. Milli takımda önemli bir 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası oynamış bir Mert Günok. Ama Beşiktaş'ın artık düşünmediği bir kaleci ve Fenerbahçe'nin de tamamen yedek kaleci olarak tecrübeli bir kaleci. Hem de altyapı kontenjanından da altyapıdan yetiştiği için UEFA listesine yazması da kolay. Kaleciyi birinci kaleci olarak düşünüp yani Mert Tarık'la ne kadar ilerleyebilir Fenerbahçe bilmiyorum. Ben sana hatırlarsan 2 hafta önce yine belki herhalde pazartesi yayınlarımızdan birisiydi. Hı hı. İsmail Hoca'nın ben zaten duydum bunu nasıl gerçekleştirebilirler, Ederson'u nasıl tutabilirler bilmiyorum ama dedim. 2 yabancı kaleciyi de gönderip çünkü oradan hiç kimsenin aklında yoktu çünkü. Yabancı kalecisi devam edecek Fenerbahçe'nin işte Fred gidecek vesaire diyorduk. Kontenjanından birisini yabancı kalecilerden harcayarak zaten Livakovic kesin gidecek. Ederson'u da gönderme fikri vardı. Ve Ederson yedek kulübesinde oturacak maliyetli bir kaleci değil Fenerbahçe'de. İsmail Hoca'nın kafasındaki Mert Günok. Ve bugüne kadar da bugünkü basın toplantısında da ben kalamadım. Hala sorulmaması yani çok garibime gidiyor. Niye sormuyor bizim Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımız anlamıyorum. Ya da sordularsa ben kaçırdıysam lütfen sen söyle Berk. Yani hocam Mert Günok 3 maçta çünkü Ederson bütün maçlarda.
1: Basın toplantısında dedik. Henüz İsmail Kartal'a gelmedi sıra, bekliyoruz orayı da.
0: İşte yani önceki maçlarda da sorulmadı. Hı-hı. Ederson yedekti. Mert Günok kalede, Ederson yedek. Bu sezon kafanızdaki birinci kaleci Mert Günok mu diye sorulmadı. Şimdi bu sorusu o zaman biz anlayacağız. Hoca Ederson'u istiyor, istemiyor. Veya yabancı kontenjanını kaleciden atacak, açmayacak diye. Ama Mert'e bugün aşırı iş düşmemekle beraber kalede güven verdi Gornik maçında da. Ama bir sezon Mert'le geçer mi? Bilmiyorum. O açıdan bu maçın özelinde 10 üzerinden 7 verelim.
1: Peki. Ve devam ediyoruz. Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Fenerbahçe 2-0'la geçti Sturm Graz'ı. Temsilcimiz Fenerbahçe Rovanş'a avantajla gidiyor. Şampiyonlar Ligi eleme turunda, 3. eleme turunda ki playoff'a ramak kaldı diyebiliriz artık. Şikriniar'la başlayacağım savunmayı konuşmaya. Şikriniar'ı ve Aki'yi ben bugün çok beğenen taraftaydım. Şikriniar için neler söylersin ve puanlaman ne olur?
0: 9. Direkt yani çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sakatlandığı dönemde Fenerbahçe düşüşe geçmişti. Dönmesi de çok uzun süre aldı. Sakatlık yaşamadığı sürece gerçek bir lider, gerçek bir oyun toparlayıcısı. Evet, aksaklıkları yok mu? Hangi stoper 4-4'lük ya da 4-4'lük bir stoper yoktur? Kimi stoper çok hızlıdır ama o topu oyuna sokamaz. Kimi stoper hem hızlıdır hem topu oyuna sokuyordur. Hava toplarında eksiktir. Kimi stoper hem hava toplarında iyidir hem topu oyuna iyi sokuyordur hem de hızlıdır ama kademe anlayışı iyi değildir. Yanındaki partneriyle iyi anlaşamaz. Vesaire vesaire mutlaka eksiklikleri vardır. Şikrin yanında eksiklikleri var. Ama Fenerbahçe'nin gerçek lideri, kaptanı ben 10 üzerinden 9 diyorum. Bugünkü performansına da.
1: Aki'ye döndüm. Stoper tandeminde.
0: Şimdi özellikle son dakikada rakip takım oyuncusu sol çizgi denilip 88. dakikada herhalde çevirdi. Daha sonra Arş Brown'a faul yaptı rakip. Hatırlıyorsun değil mi o pozisyonu? Evet. Yani? 6 pasının içine çok iyi çevirdi. Ha çizgiden top çıkartmış Nathan Ake. Ha orada rakibi perdeleyerek o topa müdahale etmesini engellemiş. Hiçbir farkı yok. Net bir %100'lük gol de kurtardı 88. dakikada. Çok iyi perdeledi rakibine. Topun Mert'i de geçeceğini anlayarak öne hamle yapsa, topa doğru hamle yapsa kendi kalesine gol atabilir. Ya da arkadan oyuncu gelip geçebilir. Öne hamle yapsa rakip oyuncunun onu geçme ihtimali yüksek olabilir. Zaten yetişemezdi. Çok akıllıca bir hareket yaparak rakibini perdeledi. Ben Ake'ye de 10 üzerinden 9 diyorum. Yani direkt bir gol kurtardığı için.
1: Ve devam ediyoruz. Bunun yanında Osterwolde dedik, Semedo dedik. Bekler'de onları konuşuyoruz.
0: Ya Osterwolde'nin sakatlığını durumunu bilmiyoruz şimdi Fenerbahçe'de. Bir kere şimdi İsmail Hoca da açıklama yapacaktır. Sedia ile terk etti. Umarım uzun bir sakatlık değildir Fenerbahçe'de. Mesela uzun bir sakatlık olursa kafadan o Osterwolde'yi zaten lisansı dondurulur. Bilmiyorum yani ne durumda olduğunu. Hı hı. O sırada televizyondan da seyredemediğim için ilk yarı canlı seyrettim. Önemli bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. O yüzden Osterwolde'yi puanlamak haksızlık olur çünkü çok az oynadı. Onun yerine ama Ash Brown diyelim. Hı hı. Bindiremedi hiç. Yani belki bir an bu oyuna girdiği için şey yapamadı. İkinci yarıda...
1: Bu arada bilmiyoruz dedin ama hemen parantez açayım. Cihan Kamer henüz tam bilgi gelmedi ama Jaden Osterwolde'nin maalesef en az 2-3 hafta, düzeltiyorum 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor diyor Cihan Kamer.
0: 3-4 hafta. Fenerbahçe yerini doldurabilir.
1: En az oldu tabii. Onu da söyleyeyim.
0: Yani orada Ash Brown ağırlıklı oynayacaktır. Sıkıntı olursa Nathan Aki oynar. Sol bekte oynayabilen bir oyuncu.
1: Peki.
0: Puanlama olmaz ama Ash Brown'a da 6.5 veriyorum. Yani çok yüksek bir, yani 6.5-7 diyelim yani sonuçta gol yemedi takım.
1: Peki. Ve Semedo dedim. Biraz hızlandım orada. Genduzi'ye, Kante'ye, Asensio'ya geçeceğim.
0: 7 diyeyim. Semedo'ya da 7 diyeyim.
1: Genduzi, Kante dedim. Savunmada.
0: Ben direkt ikisine de 8.5 vereyim.
1: Asensio'yu nasıl yorumlar? Neler söylersin?
0: O da ikinci golde kornerde çok akıllıca çıkarttı geriye. Oynadığı süre boyunca kötü değildi. 8 diyelim.
1: Kerem sol kanatta görev alan isimdi bugün.
0: Çok istekliydi. Ben Kerem'e 8.5 diyorum.
1: Greenwood aynı şekilde. Bugün özellikle skor katkısı sonrası.
0: Çok iyi bir vuruşta. Yani kalecinin hiç göremeyeceği bir yere vurdu. Öyle çatala matala vurmasına gerek yoktu. Boş alanda. Tek boş alan orasıydı. Boş alanı çok iyi vurdu.
1: Talişka'dayız.
0: Yani bir santrafor olmamasına rağmen hala gol atmaya devam ediyor. Duran toptan vesaire de atmadı bugün. Onun için ona da 9 diyelim.
1: Peki. Genel olarak yorumun Oğuz'da İsmail Kartal'a.
0: Oğuz da oyuna girdi. Bak 5 dakikada 7 alır benden. Yani orada 5 dakikalık performansı bugün, onun üzerinden verirsek.
1: Bugün mantık şaşmaz ya.
0: Oğuz çok patlayıcı bir gücü var. Oğuz evet. Bu yıl Fenerbahçe'nin ekstra oyuncusu olacak. İrfan Cavan'a da 5 veririm bu arada.
1: Sana katılıyorum. Bugün 3 bağlantımız oldu maç sonunda. Fatih Demirkol, Emre Eren ve Erkan Tiryaki. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la, Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuk. Emre Eren, A Spor yorumcularından, eski futbolculardan maç sonunda bizlerleydi. Son bağlantımızı yapıyoruz İsmail Kartal basın toplantısı öncesinde. Ve hepsi, sonradan girenleri konuşmayalım ama bir Oğuz Aydın'a parantez açalım diyerek 5-6 dakikalık bölümde ya da hadi 10 diyelim uzatmayla beraber 10 dakikalık bölümde süre almasına rağmen ayrı parantezler açtılar. Aklın yolu bir, mantığın yolu bir. Oğuz'a ilişkin hepsi ne dediyse hepsinin de altına imzamı atıyorum. Çok net bir ön plana çıkan Oğuz vardı.
0: Sonradan girdiği zaman Gornik maçlarında da hiç kötü değildi. Hı hı. O yüzden ben kesinlikle Oğuz'un bu yıl daha fazla forma bulacağını düşünüyorum.
1: Peki. Erkan Tiryaki, İsmail Kartal'ı nasıl yorumlarsın tercihleriyle, 11'iyle?
0: Yani onu söyleyeceğim net olarak. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri çok kötüydü. Çok öyle net mi? Söyleyeyim. Çok Asensio Greenwood'u bir kere çok erken çıkarttı. İkisi de memnun değildi çıkarken. Tamam hoca tercihi ama yerlerine girecek oyuncu İrfan Can değildi bir kere. Çok net söyleyeyim. Oğuz Aydın bu performansı antrenmanda göstermiyorsa haklı. İrfan Can da Oğuz performansını gösteriyorsa haklı. İrfan Can'ı kazanmaya çalışıyor. Anlıyorum ama İrfan Can'ı kazanmaya çalışıyorsanız siz Diki Şerif'i de kazanmaya çalışın. Burada ayrım yapamazsınız. Çok net söylüyorum. Ayrım yapamazsınız. Yapmamalısınız. Siz Fenerbahçe direktörüsünüz. Örneğin bugün oyun özellikle 75'ten sonra Talişka'yı çıkartıp siz Diki Şerif'e dönmüştü. Fuleli kontratak oyuncusu. Evet %100 geçen hafta oyuna girdi. Etkili oldu Gornik maçında. 2-3 dakika yedi. Ama ben ne dedim? Takımdan gönderilecek bir oyuncu Fenerbahçe'de bu dönemde neden forma giyer anlayamıyorum. Ama şu bakış açısıyla da bakabiliriz. Eğer kadromdaysa son ana kadar kullanırım. İkinci bakış açısıyla devam edelim. Geçen hafta İsmail Hoca'nın bakış açısıyla Musaba'yı al en kötü oyuna. At ineyleri Talişka'nın yerine. O kadar arkaya açık alan verdiler ki. Özellikle bir 60-80 arası 20 dakika o kadar açık alan verdiler ki. Şimdi senin sağdaki oyuncuların Talişka 10 metre top süremez. 10 metre top süremez. Yayda buluşacak topla.
2: Yani kontrol atak futbolcusu değil, fuleli oyuncu değil. İrfan Can Kahveci 5 metre top süremez.

0: süremez yani. Ondan sonra Oğuz Aydın'ı aldın ama Oğuz Aydın'ı da 85'te aldın. Geç aldın. Onu da daha erken almalıydın. Diğer taraftan Kante Gündüz'ü evet. Süreli değil orta sahada. Bir tek Kerem'e kalıyorsun. Kerem de zaten yani o kadar efor sarf etti ki onun da gücü kalmadı. O yüzden kanat rotası Oğuz Aydın'ı, Sidiki Şerif'i, belki Musabay'ı hiç düşünmedi. Düşünmeliydi hoca. Özellikle Talişka'yı çıkartıp Musabay'a da Sidiki Şerif'i ileriye alsaydı Fenerbahçe bugün 3-4 yapabilirdi. Çok peki. Rahat yapardı. Hocanın bugün oyuncu değişiklikleri, özellikle İrfan Can Kağıcı tercihi inanılmaz kötüydü. Yani oynamak zorunda değil her maç.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Erkan Tiryaki, ağzına sağlık diyeceğim.
0: Çok teşekkür ederim Berk'cim.
1: Yarın 18.10'da görüşürüz o zaman. Uygunluğunu
0: zevkle. Olursa. Teşekkür
1: sağ
0: ederim.
1: Sağ ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu maç sonunda. Maç sonunda bağlantılarımıza devam ediyoruz. Tam da 1 saat oldu olacak maç sonumuz. Uzayacak da belli ki, İsmail Kartal'ın çıkması biraz zaman alıyor. 5-10 dakika olmasına rağmen, rakip takım teknik direktörünün basın toplantısının bitiminden 5-10 dakika geçmesine rağmen İsmail Kartal'ı hala beklediğimiz anlardan birindeyiz. Rakip takım teknik direktörü neler söyledi? Sturm Graz teknik direktörü karşılaşmayı nasıl gördü? Fabio problemi nerede gördü? Onu dinleyelim. Avusturyalı teknik adamı dinleyelim. İsmail Kartal'ı beklerken oradayız.
2: Okay, not a Turkish question, please. No, I don't understand what they ask. Yeah, you can ask whatever you want to know. Please ask.
3: You can also do it in English. We can go direct in English if you
4: want. No, Turkish better. İyi akşamlar, geçmiş olsun. İsmail Kartal basın toplantısında duran toplarınızı çok övmüştü ama bunları önlem alacağız dedi. Bugün aldığı önlemlerde de duran topta çok varlık gösteremedi takımınız. Bu Fenerbahçe'nin başarısıydı. İkinci maç için sizin Fenerbahçe'ye almayı düşündüğünüz önlemler var mı? Topun kontrolünü eline alan ve turu çevirmeye çalışan bir Sturm Graz mı göreceğiz? Yoksa sizce tur zor mu artık?
5: Die Frage ist, vor dem Spiel hatten Fenerbahçe einige Maßnahmen gegen die Schieße stehende Balle gemacht und die haben das so gut gemacht, dass keine Tor von dem stehenden Ball gekommen ist von der Sturm Graz. Und die Frage ist, für diesen Revanche-Spiel haben Sie besondere Maßnahmen für Fenerbahçe?
3: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir jedes Spiel ist jetzt mal sacken lassen, versuchen die eine oder andere Stunde heute zu schlafen und morgen geht es dann in eine sachliche Analyse, wo wir das Spiel wieder komplett zerlegen werden. Werden dann in Graz natürlich versuchen, anders aufzutreten wie heute. Es ist unser Stadion, es ist unser Publikum. Wir haben dann ganz viel Energie auf unserer Seite und die wollen wir nutzen mit unseren tollen Fans auch im Rücken, wo wir auch Fenerbahçe was bieten wollen, ähnlich wie ihr uns heute. Dass wir dann angreifen, dass wir mutiger sind, dass wir aggressiver sind, dass wir höher verteidigen und am Ende des Tages auch mit einem, wenn möglich, frühen Tor. Sie dann in eine richtig unangenehme Situation bringen, weil wenn wir das 1-0 dort schießen, dann geht es nur noch um ein Tor und dann geht es ab in die Verlängerung.
5: Tabii ki buradaki Fenerbahçe'deki atmosfer bayağı zorluydu bizim açımızdan. Biz de ev sahibi olarak kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız maçta bu avantajları kendi lehimize kullanacağız. Biz de orada bu seyircinin vermiş olduğu, kendi sahamızın vermiş olduğu avantajlarla birlikte mümkünse ilk yarıyı 1-0 önde bitirip daha sonra ikinci golü yakalayıp maçı, turu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız.
6: İkinci sorunun çevirisi olacak mı?
5: Die Frage ist, da haben ja die österreichische Presse einige Fragen gefragt, die Kollegen gefragt, ob diese auch noch übersetzt wird.
6: Kannst du gerne nachher für sie übersetzen, ja.
5: Jetzt?
6: Bitte die Frage.
5: Soru maçtan önce Fenerbahçe'ye karşı, tabii aradan biraz vakit geçti, biraz zor olacak hatırlamak ama hatırladığım kadarıyla yine tercüme edeceğim.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları an itibariyle başladı. Basın toplantısı başladı. İlk etapta değerlendirdiği bölümde ve hemen sonrasında.

0: Basın mensuplarının soruları olacak. İsmail Kartal'ı dinliyoruz.
1: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bunlar da güzel bir şey bizim adımıza. İkinci maç için, iki aşamalı maç olduğu için Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zorluk derecesi yüksek maçlardır. Aynı ciddiyetle rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz. Bu akşam taraftarlarımızın da bize maç başından sonuna kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı da takımı motive ettikleri için taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteğine biz her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gelişiyoruz. Gelişmek için daha yolumuz var, mesafemiz var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Oyuncularım çok istekli. Her geçen gün antrenmanlarda birlikte yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ben görebiliyorum şu andan. Onun için bu akşam 2-0'lık galibiyetimizden dolayı oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum.
2: Süha Bey. Süha Gür Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim. Gelişmekten bahsettiniz ki geçtiğimiz haftalarda da bu ifadeyi kullanıyordunuz. Zabca maçında hocam iki maçta da evet Fenerbahçe sonuca gitti, pozisyonlar da buldu. Ancak bu kadar iştahlı, istekli ve akan oyunda pozisyon üretmekte zorlanmıştı Fenerbahçe. Bu kadar kısa sürede bu değişimi neye bağlayabiliriz hocam? Teşekkür ederim.
1: Dediğim gibi oyuncularımla birlikte gerçekten biz hep birlikte çok iyi çalışıyoruz Samandıra'da. Oyuncuların mesela özellikle dün gece çok özel bir toplantı yaptık. Grup toplantıları yaptık. Orada mesela geri bildirimler oldu. Kendilerine de sürekli konuşarak kendilerinde de ne düşünüyorlar? Biz bu oyunda ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Rakibe göre biz ne durumdayız? Ne yapmalıyız diye. Gerçekten çok güzel bir onların da geri bildirimleri oldu. Dün akşam çok güzel bir toplantılar yaptık. Taktiksel olarak toplantılar yaptık bizim oyunumuzla ilgili. Ve bunların her geçen gün adım adım ortaya çıkması bizi ekip olarak çok mutlu ediyor. Dediğim gibi daha gelişmek için yolumuz var. Oyuncuların bu yönde de kutluyorum.
3: Onur Çubukçu, Bein Sports. Hocam öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ederim. Bu soruyu turun ikinci maçının olacağını ve ardından playoff olacağını göz önünde bulundurarak soracağım. Bugünkü oyun kalitesinin ardından geçmiş senelerden farklı olarak Fenerbahçe hem taraftarı kurdurduğu hayal açısından hem de oyun kalitesi açısından ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaştı şeklinde bir yorumda bulunabilir miyiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: 2-0'lık bir skor hiçbir zaman garantisi olan bir skor değildir. Dediğim gibi bu iki aşamalı bir maç. Biz aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla maç 0-0'mış gibi ikinci maça o şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz ve öyle gideceğiz.
4: Samet Çevre, Fanatik Kontere. Mason Greenwood bugün ilk kez ilk 11'deydi. Çok da heyecan kattı açıkçası. Her pas attığında tribünler ayağa kalktı ve bir de gol attı. Onun performansını, takıma katkısını nasıl buluyorsunuz ve artık tamamen hazır hale gelmiş durumda mı sizce fiziksel olarak?
1: Greenwood'un zaten kalitesini tartışmaya gerek yok. Biz onun kalitesini bildiğimiz için transferi gerçekleşti. Hep beraber bu konuda başkanımıza, yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vererek bu transfer gerçekleşti. Kendisi de antrenmanlarda çok istekli, çok çalışıyor. Ne söylersek hemen hepsini yerine getirebiliyor. Çok da alçak gönüllü bir çocuk. Onun için dediğim gibi her geçen gün o da yükseliyor. Fizik olarak bugün 70'lere geldik. Herhalde bir dahaki maçta bu maçın sonuna kadar tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Adım adım kendisi de bize yardımcı oluyor bu konuda. Kalitesini gösteriyor. Kaliteli bir oyuncu. Antrenmanlarda neyi gösteriyorsak hepsini yapmak istiyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi Greenwood şu anda %70'lerde ama bir hafta sonra tamamen %100'e yakın hazır olacağını düşünüyorum.
5: Hocam tebrikler önce. Bugün aslında takımda kötü oynayan bir futbolcu yoktu yani. Neredeyse tüm futbolcular mükemmele yakın bir performans sergiledi ama Kante'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Orta sahada yani o da ilk kez ilk resmi maçına çıktı bu sezon üzerinden ama gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Kante'nin performansıyla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Dün de siz zaten basın toplantısında listeye dahil edileceğini, hazır olduğunu vurgulamıştınız.
1: Şimdi Kante yeni geldi. Çok kısa bir zaman dahi olsa çok akıllı bir oyuncu. Yani çok çalışmayı seven bir oyuncu. O mevkide nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu. Tam bizim istediğimiz, bizim oyunumuzun bir parçası olacağını gördük kendisini. Gündüz ile ortada çok iyi bir ikili bir uyum sağladılar. Onun için bu rakibe göre de orada kendisine bir görev verdik bu maçta. Kendisi %100 hazır olduğunu söyledi. Bunu da zaten antrenmanda bize gösterdiği için hiç korkmadan kendisini bugün ilk 11'de şans verdik. O da bugün elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama onun da daha gelişime ihtiyacı var. Onun da daha yükseleceğini düşünüyorum.
2: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Çok iştahlı bir Fenerbahçe vardı. Taraftar da mest oldum. Bugün taraftarın bence Kerem Aktürkoğlu'nun oyununa ciddi bir etkisi oldu. Onu desteklediler ve benim saydığım 4 tane top kaptı geri gelip Kerem. Rakip belki geçiş ucumu yakalayacakken çok önemli katkısı oldu. Asisti de var. Kerem'in yükselen performansı için de bir şeyler söyler misiniz?
1: Kerem bizim için çok çok önemli bir oyuncu. Bizim milli oyuncumuz. İlk devre birkaç tane top kayıpları yaptı iyi niyetine rağmen. Ama ikinci yarı soyunma odasında, devre arasında kendisiyle konuştum. Dedim ki birazcık daha topa sahip olman lazım. Birazcık daha içe sıkışıp baskılarda bizim orta sahamıza yardım etmen lazım dedim. O da dedi ki tamam hocam anladım, çok çizgide kalıyorsun. Ama rakipteyken içeri biraz daha sıkışıp baskılara yardım etmen lazım. Bunları yaptı ikinci yarıda Kerem. Çok özverili, çok iyi bir mücadele etti. O da çok güzel bir maç çıkarttı bugün. Kendisini onu da tebrik ederim.
6: Bu son soru olsun. Takvim.com.tr'e Görkem Ağgündüz. Hocam öncelikle tebrik ederim. Osterwolde'nin sakatlığını soracağım hocam. Kendisiyle görüşebildiniz mi? Yerine Archie Brown oyuna dahil olmuştu hocam. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştınız. Ake'yi de sol bek kullanabilirim diye. Rövanş maçında olmayacağını varsayarak soruyorum Osterwolde'nin. Tercihiniz Archie Brown mu olacak? Nathan Ake mi sol bekte?
1: Şimdi Osterwolde ile konuştum. Yarın doktorla da görüştüm, sağlık ekibiyle. MR'ı çekildikten sonra ne oldu ortaya çıkacak. Arka hemstringinde problem olduğunu söylediler. Onun için şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Sağlık ekibinden bir rapor gelince bunu ne oldu ortaya çıkacak. Daha maça kadar vaktimiz var. Onu tekrar izleyeceğiz bu akşamki maçımızı, analiz edeceğiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte ona göre orada da bir karar vereceğiz.
2: Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, sağ olun.
0: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibini Şampiyonlar Ligi yolunda 2-0'la geçti rövanşa. Bu skorun rahatlığıyla gidiyoruz ama tabii İsmail Kartal orada biraz da o durumu garantiye alıp koruyor. 2-0 çok da iyi bir skor değil, tehlikeli bir skor dedi ama mutlu da olduk dedi. Bu skor bizi mutlu etti dedi. Sturm Graz'a çok iyi çalıştık ve çok iyi analiz ettik dedi. Şampiyonlar Ligi maçları hep zordur dedi. İkinci maça 0-0 gibi hazırlanacağız ve aynı ciddiyetle oynayacağız. Turu geçeceğiz dedi. Disiplinden bahsetti. Mason Greenwood'un golünü çok beğendiğini söyledi. Kendisinden beklenen goller olduğunu söyledi ve ekledi. Greenwood Asensio da iyi performans ortaya koydu her iki oyuncuda. Yavaş yavaş geliyoruz diyor. Fizik olarak 75-80'lerdeyiz. %10 daha yukarı çıkıp oralarda kaldığınız zaman sezonu o şekilde götürebilirsiniz diyor İsmail Kartal açıklamalarında. Fenerbahçe Teknik Rektörü İsmail Kartal. Dün gece çok özel bir toplantı yaptık. Orada oyunculardan da geri bildirimler oldu. Taktiksel olarak toplantılar yaptık oyunumuzla ilgili. Bunların her gün sahada ortaya çıkması bizi çok mutlu ediyor. Daha gidecek çok yolumuz var diyor İsmail Kartal ve özellikle Mason Greenwood kısmına da çokça detay vererek parantez açtığı bölümler vardı. Fenerbahçe 3-0'la geçti maç sonunda. Fatih Demirkol bizlerleydi, Emre Eren bizlerleydi ve Erkan Tiryaki bizlerleydi. Maç sonu dolu dolu oldu ki hem rakip takım teknik rektörünü bir nebze bir kısımda dinleme şansımız oldu. Sturm Graz tarafını, Avusturyalı teknik rektör Fabio'yu, diğer tarafta da İsmail Kartal'ı dinleme şansımız oldu ki son bölümde onun sözleriyle kapatıyoruz. Az sonra Kim Ne Dedi formatında farklı farklı içeriklerimiz sizlerle, bunu aktarayım. O içeriklerimizin sizlerle olduğunu hatırlatayım. Kim Ne Dedi formatında maç sonunda Sports Dijital YouTube kanalında hem Oğulcan Akçi'nin hem Murat Aşık'ın hem de Berkay Tokyöz'ün değerlendirdiği maçı konuştuğu o içerik sizlerle olacak. Onun yanında Digi Futbol'da Muzaffer Canvedir ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi. Futbol gündemini Fenerbahçe özelinde ele aldılar. Tüm bu içeriklerimizi dinleyebileceksiniz. Aynı zamanda tam da az önce söylediğim gibi Fatih Temiz

Kol, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol, A-Spor yorumcularından, eski futbolculardan Emre Eren ve Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuğumuz, Fenerbahçe'yi değerlendirdiğimiz bu maç sonu programımızın tekrarını sabaha dek, yani saatler 6.58-7'yi gösterene dek, Emre Tilev sizlere günaydın, günaydın, günaydın diyene dek dinleyebileceksiniz. Selamlar deyin, yarın görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Kim ne dedi?
1: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sports Digital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: Oldukça keyifli bir akşam Fenerbahçe için. Çok net bir galibiyet, çok net bir oyun. 2-0 Fenerbahçe Sturm Graz'ı ilk maçta mağlup etmeyi başardı ve tur için dev bir adım attı. Avusturya deplasmanı öncesinde biz devre arası canlı yayında Murat abiyle değerlendirdik. İlk yarıyı sevgili Oğulcan, yani bir 90 dakika değerlendirmesi rica edeceğim senden ama şöyle pas atmak isterim. Bugün maçı seyrederken de konuştuk. Yani her oyuncu için ayrı ayrı bir paragraf, bir 15 dakika 20 dakika ayırabileceğimiz bir performans izledik.
3: Evet, bireysel performanslar çok iyiydi. Takım anlamında da Fenerbahçe mükemmel iş çıkardı. Özellikle işin savunma tarafında. Bir takımın savunma tarafından övmek belki hani çok cazip gözükmüyor olabilir cümle olarak ama böyle bir şey değil. Yani hücumları başlatan bir savunma anlayışı varsa burada savunma da en az hücum kadar değerli bir iş oluyor. Birçok bireysel performansı ayrıca parantez açabiliriz ama ben bugün Şikrinyar inanılmaz oynadı. Göğe yükseldi yani. Gerçekten göğe yükseldi.
2: En son taşta ben yükseldiğini hissettim.
3: Evet, yani gerçekten çok konsantre, yani tam bir kaptan performans sergiledi. Kante'yi çok beğendim. Yani bu yani. Şimdi ilk hazırlık maçına itibaren bu stüdyolarda tek bir şey konuştuk aslında. Bu oyunu hayal ediyorsa Fenerbahçe, topu erkenden kazanmak, topun hızını tek dokunuşla arttırmak, Kante ve Gündüz'ü merkezi dışında Fenerbahçe'nin başka çaresi yok. Düşünmesi gereken bir şey yok. Milyonlar harcasan, milyon eurolar harcasan kuramayacağın bir
2: ikili var.
3: Yani bugün Fransa milli takımında bu kadar absürt bir havuz olmasa bu ikili oynayabilir orada. Yani biraz milli takım şanssızlığı söz konusu. Ve Greenwood'u ayrı parantez açmak lazım bir de. Murat abiyi de dinledim devresi. %50. Ve ona rağmen
4: iyi ihtimalle %50 bu arada.
2: Ben daha aşağı düşünüyorum.
4: Yani olabilir. Yani ben iyi
3: çok, %50. Çok akıllı, çok zeki. Yani şimdi o top savunmadan çıkarken yani böyle oyun gibi arada nokta nokta nokta o pasın şeyleri varken Ake, Kante, Gündüz'ü, Asensio, Greenwood arasında top gidip gelince ortaya bambaşka bir şey çıkıyor.
2: Çabuk
3: tabii ki
2: oluyor, hızlı oluyor.
3: Ben Mazlum'un yanında olmayı severim. Bir parantezde Kerem'i açayım. Dalağını bıraktı. Yani kaç kilometre koştu bilmiyorum.
2: Ya da kaç sprint attı çok, tahmin etmek sprint, çok zor.
3: Çok, o da çok iyi oynadı. Bütün takımın
2: emeğine sağlık. Müthiş bir oyun oynadı Fenerbahçe. Her oyuncuyu ayrı ayrı değerlendireceğiz Murat abi. Yani ilk yarının üzerine de aslında ikinci yarıda Fenerbahçe pozisyonlar da buldu. Skoru çok rahatlıkla 3-0, 4-0'a, 5-0'a getirebilecek fırsatları yakaladı. Sturm Graz kalecisi Danil gerçekten çok iyi bir ikinci yarı çıkardı. Yani onlar adına bence maçın en iyi oyuncusuydu.
4: Kesin. Onlar adına en iyi oyuncusu oydu. Bir de genç bir kaleci yani. Şimdi 22 yaşında böyle bir atmosferde ilk yarıda iki tane gol yemişsin. Yani demek ki mentali de sağlam bir kaleciydi. Evet, aslında takip edilebilir. Yani genç, kaleyi kaplayan neden olmasın yani ilerleyen yıllar. Sadece Fenerbahçe için demiyorum. Bir sürü takım var kaleci ilerlemiş yıllara bakabilecek. Ama bugün devrede de söyleyeyim. Yani kalite kazandı. Yani kalite başka bir şey. Şikrinyar. O kadar kalite biliyor ki. Ya şey diyorsa gelin ben size ders veririm pozisyon nasıl alınır hani. Ya geçemezsiniz beni diyor.
2: Hızlı olabilirsin.
4: Ben istediğiniz en hızlılar gelsin dedi. Ya burada da yani bunu Türkiye'de maalesef bazı spor oyuncular işte Şikrinyar ağır. Şikrinyar acaba gitse mi? Seneye kesin gitmeli. Abi Şikrinyar hiçbir zaman çok hızlı bir oyuncu olmadı. Şikrinyar Inter'de oynarken de ağırdı. Paris Saint Germain'de oynarken ağırdı. Ama Şikrinyar pozisyon almada. Yani o positioning denen olayda belki Avrupa'nın en iyi 3'ündeydi. Şimdi en iyi 5'indedir yani. Ya o çok net. Tabii yanında oynadı ya. Ben hep tandemi ikili bakmak lazım. Yani şimdi Ake ile oynamak başka, Osterwolder ile oynamak başka. Ake ile oynamak başka, Çağlar'la oynamak başka. Geçen sene Gündüz ile falan oynadı bir ara. Adam hiç hayatında stoper oynamamış. Doğru. Yani şimdi o da demin şabası toplansa ben kendimi güvende hissediyorum. Abi bir adamın kafası rahatken daha iyi oynar. Bu her alanda, her işte böyledir. Burada rahatsan, da böyle. Böyle futbolda da böyle çok rahat yani. Partnerin kadar yani. Hep aynı örneği veriyorum abi. Biz bir Atilla Zalay izledik Kim Minje ile. Bir daha hiç izleyemedik onu. Çünkü niye? Kim Minje vardı orada yanında. Burada da ikili yani Allah nazardan saklasın ikisine. İkisinin de yaş ve sakatlık riski var. Ama ne kadar çok beraber oynarsa Fenerbahçe bu performanslardan bir gün. Mesela biz Gornik Zarbiz'le ikinci maçtan sonra da Ake'yi konuştuk. Ya müthiş oynadı, müthiş performans.
2: Bence bugün
4: böyle böyle konuşacağız yani bunu. Bir gün biri öne çıkacak, bir gün öbürü öne çıkacak.
2: Biz 99 puan toplanan sezonda BK Acıku ikilisinden bahsetmiştik ve Fenerbahçe oyununun temel noktalarından bir tanesiydi. Bu oyunun da temel noktası sanki Skriniar Aki olacak. Bir pozisyon var. Unutmadan onu söylemem
3: 83.
2: lazım. 83. dakikada yani bir savunma oyuncusu kademeyi nasıl yapar? Yani sol stoper Fenerbahçe geçen sezon o pozisyondan çok rahatlıkla 7 veya 8 tane gol yedi. Jaden'ın adamını unuttuğu ya da Beck'in adamını unuttuğu, kaleciyle defans hattı arasına atılan toplardan çok net şekilde pozisyonlar verdi, gol yedi. Semedo'yu geçti rakip sol kanat oyuncusu, içeriye doğru kesti. Aki o kadar zeki ve akıllı bir savunmacı ki
3: 2 saniye önce
2: arkasındaki adamı önce bir buldu, ona yapıştı. Benim topa vurmam önemli değil, ona da vurdurmayacağım dedi. Ake ile beraber top geçti ve Fenerbahçe gol yemedi.
4: Zaten Ake'nin fiziksel dezavantajının gözükmeme sebebi bu. Yani. Ake'ye bakarsan 1.80 bir oyuncu. 1.80 hani stoper artık modern stoperlerde yok denecek kadar azdır o boyda. Eskiden çok vardı, artık yok yani. Ama kural bir. Yani topla rakibin arası. Yani sen olacaksın orada. Evet. Topla bırakmayacaksın onu. Şimdi bize Osterwold olsaydı
2: arardı.
4: Arardı yani acaba santim. Kim nereden geliyor? Arkasındaki adam 10 santim falan uzun yani uzun. Bu arada.
3: Basketbol tabiriyle box out.
4: Box out bravo. Sürekli aynı box out yaptı. Birkaç pozisyonda yaptı. Yani o en kritiğiydi ama duran topta falan da yapıyor onu. Ya abi yine aynı yere geleceğim. Kalite böyle bir şey. Ya bu adam şimdi 8-7 sene mi oynadı? 8 sene mi oynadı Manchester City'de? Abi Guardiola gibi belki de dünyanın şu anda bir numarası olan hocayla 8 sene çalışmışsın. 8 sene onunla antrenman yapmışsın ve takımında da sürekli oynatmış seni.
3: Evet.
4: Ya şimdi bunun ben hep şunu diyorum abi, böyle oyunculardan kötü bir şey çıkmaz. Ürün belli. Ya bu ürün defolu çıkmaz. Ne çıkar? İşte arada sakatlanır bu.
2: Olabilir.
4: Zaten o yüzden şu anda Manchester City değil. Zaten orada olurdu. Yani Ake'nin hala 37-38 maçı net oynayacağını bilseler zaten niye versinler ki? Niye macera? Deli olman lazım.
2: Çok ya. Değerli bir oyuncu.
4: Dursun otursun kenara derdi en kötü.
2: Aynen öyle, müthişti. Yani o an hakikaten bir savunma dersi. Savunma sanatı gibi de olacak. Yani birbirimize baktık tam o 83. dakikada.
3: Çok iyi.
2: Çok etkileyici bir andı.
3: Çünkü bu detaylar önemli zaten. Bir de bence Ake'yi daha değerli kılan şey şu. Çok elit bir stoper mi oldu kariyeri boyunca? Belki hayır ama hep yanındaki elit stoperleri müthiş bir tamamlayıcı oldu. Yani bunu işte kesin. Ruben Dias'la oynadı, Guardiola'la oynadı.
2: Kompanyo oynadı mı? Yetişti mi ona?
3: Tabii canım yetişmiştir.
2: Oynadı tabii, oynamıştır.
3: Yani 6 sene falan oynadı. Yetişti. Hep alfa stoperlerle beraber oynadı. Bence Ruben Dias hani bunun son temsilcilerinden bir tanesi. Burada da Skriniar'ı iyi bir tamamlayıcı olmak lazım. Ve Skriniar'ın rahat etmesini çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani Jaden senin bir defonu halleden oyuncu. O da arkayı süpürmek. Ama Ake senin birden fazla defonu dahi kapatabilecek kadar akıllı bir oyuncu. Çok ufak, çok temel bir eğitim belki de o. Kaleyle hücumcunun arasına girmek. Bu kadar basit aslında. Ama çok minik.
4: Olacaksın zaten. Olay şu değil mi futbolda? Bunu basitini oynayabiliyorsan iyisin zaten. Yani çok, çok basitini oynarsan iyisin zaten.
2: Greenwood'un tek topu gibi aslında.
4: Greenwood'un tek topu. Şimdi biz diğer bugün ismi lazım diye diğer oyuncuda ne diyoruz? Ya alıyor. Dönüyor. Ya baba al bir kurtul bir daha al. Yani bu muhtemelen çoğu altyapıda yani Türkiye'de olmayan altyapılarda. Evet. Ya şu toptan bir vedalaşın da tekrar geri alalım. Mesela Kante de öyle. Kante'nin hiçbir zaman ayağında topu böyle 5 saniye göremiyorsun ki alıyor fıt kurtuluyor. Gerekiyorsa tekrar alıyor. Ama bu arada Oğulcan'a ve sana muhteşem oynadı Kante. Ya bu adam Fenerbahçe'yle en son antrenmana başlayan oyuncu. Evet. 90 dakika oynadı. Oynar.
2: Oynar. Bu
4: oynar. Yani çünkü bu adam Dünya Kupası'nda antrenman yaptı. Düzenli olarak antrenman yapmaya devam etti bu adam. Ve bu adam antrenman buna şöyle iyi gelir. Çünkü bu adam o Arabistan'da uzun bir süre geçirdiği için Fenerbahçe'de hep dedik ya acaba biz geçen sene fragmanını izledik Kante'nin. Bu sene biz daha iyi bir Kante izleyeceğiz. Tempoya alışacak, sertliğe alışacak. O Arabistan'ın artık bütün safraların üzerinden atacak. Bence onun da yanında Gendouzi olması. Yani orada da ikisi birbirine
2: çok o da rahat. Bir oyuncu gibi.
4: Tabii. Çok rahatlatıyor. Yani doğru söylüyor. Fransa'nın bu yani extraordinary orta sahası olmasa yani her pozisyonda dörder oyuncu falan çok rahat Fransa milli takımında oynasa bugün bunlar niye? Yani mesela Belçikalı olsa ikisi
2: kesin
4: dünya kupasında Belçika milli takımının orta sahası olurlardı.
2: Kesin oynarlar. Yani. Hiç sırtmadan da oynarlar yani.
4: Oynarlardı.
2: Müthiş performans ortaya koydular. Çok yoğun bir katılım var. Teşekkür ediyoruz tüm izleyenlerimize. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve süper chatlerinizi bekliyoruz. Hepsini okumaya gayret göstereceğiz. Bireysel olarak gidiyoruz ama Olcan yani ilk yarıda şu da çok göze çarptı. Biz devre arasında konuştuk, onu da sana sormak isterim. Fenerbahçe'nin sağdan sola, soldan sağa attığı ters toplar gerçekten Sturmgraz'ın tüm dengesini bozdu. Aha. Fenerbahçe ilk 4 dakikada 4 tane denedi. Bunu önce soldan sağa sonra sağdan sola çapraz şekilde diagonal paslarla gittiler ve o bütün enerjisini boşa çıkardı Sturmgraz orta sahasını.
3: Evet şeye bakıyordum bir yandan da verileri not alıyordum. Çok fazla işte 8'de 6 Gendouzi'de var, Skriniar'da var, o da 8'de 6, ikisi de 8'de 6. Skriniar zaten şey gibi yani yol olmuş durumda. Hepsi 14-13 kili mücadele geri bile sekmedi. Bunu çok fazla gördük. Ayrıca uzun topların çoğu rakip Greenwood Asensio tarafına odaklandığı için biraz da savunmada o tarafı kapadığı için ki Şikrin yarın verileri geldi.
2: Ekrana, 4 uzaklaştırma
3: performansı.
2: 14'te 13 kili mücadele, 6 top kapma, 8'de 6 uzun pas, 79'da 75 pas isabeti oranı, pas isabeti 2'de 2 daha o topu Şikrin yardım.
4: Orada gitsin diyenlere selam olsun.
3: Aynen öyle. ya ben şeyden korkuyordum, bunu birkaç kez dile getirdik. Yani Fenerbahçe arkayı çok boş bırakarak oynayacak. Yani boş bırakmak derken daha önde bir çizgi kurarak oynayacak. Hani Şikrin yarı kesin, o hani o Demokles kılıcıyla bekleyenler var ya. Bu yavaş, bu ağır, bize çok gol edir diyeceklerdi ama inşallah bu performans devam eder. Asensio ve Greenwood'a burada odaklanınca Kerem orada bomboş kaldı ve düzenli olarak herhalde bu uzun pasların %80'i Kerem'e gitti. Bence bir tezimizde daha haklı çıktık. O da yani sahada Greenwood, Asensio varken Kerem çok daha rahat edecek. Etti. Bu hep topları daha iyi kullandı. Bazen hani o bir çalımın havasına girip hep artı bir dokunuş daha yaptı.
2: Greenwood'un zaten yapmadığını yaptı.
3: Evet, Greenwood'un yapmadığını. Ya şimdi bazı artık futbol veri üzerinden çok fazla devam ettiği için her şeyi göstermese de teknik adamlar için çok önemli. Progresif pas denilen rakip yarı sahada yine rakip yarı sahaya giden, yani işte Greenwood'un attığı paslar gibi 10 metre üstü olan paslar da bu kadar verimli ve bu kadar tekte kullanınca baskı yaptırma şansın yok rakibe. Ve Sturmgraz bu konuda gerçekten çok iyiydi. Ben hiç 23 yaşında bir takım, bu dinamiklikte bir takım hissetmedim Fenerbahçe'ye karşı. Hiç. Çünkü Fenerbahçe çok akıllı oynadı. Ve bunun da 2 senedir görmediğimiz haliyle bir farklı konu, Ake ve Şikrinyar'ın konumu. Çok önde. Ve takım çok daralıyor. Hem kaptırdığın topu hemen alıyorsun, hem de birbirine çok yakın olduğun için çok daha rahat pas yapıyorsun. Ya bugün şeyi çok fazla gördük. Bir Guendouzi geri geldi, bir Kante geldi, Asensio geri çekildi, Kerem merkeze girdi, Bekler merkeze. Yani çok çok asimetrik.
2: Evet.
3: Şu dizilişi oynuyor
2: diyemiyorsun.
3: 4-2-3-1
2: gördük.
3: 4-2-3-1 kesin değildi bak mesela.
2: 4-3'ü çok fazla gördük.
3: Çok gördük 4-3. Bazen İsmail Hoca'nın basın toplantı dediği gibi 3-2-5.
2: 3-2-5.
3: Yani onu çok fazla gördük yine. Böyle devam etmeli. Ritim.
2: Ritim kesinlikle, yani bu hep onu da zaten maçın yayında da konuştuk Murat abi. Yani bu kaliteli bir takım, iyi bir takım ve bu takım oynadıkça peki, daha da açılacak.
4: Hayal. Greenwood'u gördük sağda. Peki solda da öyle bir acayip birisi olsaydı bugün. Kerem'i küçümsemek için ya da kötülemek için söylemiyorum. Ben de beğendim Kerem bugün ama mesela Rashford olsaydı solda da. Leo olsaydı solda da.
3: Çok daha fazla yani, akabilirdin.
2: Şimdi hücumda akabilirdi.
4: Sayın Aziz Yıldırım muhtemelen bunu düşünüyor. Tabii, Kerem iyi de. Bir iyisi olsa, bu takım iyi takım ya.
2: Daha da mı iyi
4: olur? Bir vites daha attırsak. Söz verdik ya şampiyon olacağız diye.
2: Sanki
4: hiç şöyle, bir kusursa gitsek.
2: Şöyle söylemek lazım yani Kerem'le ilgili de sen böyle pas atmışken konuşmak lazım Murat abi. Çünkü yani Kerem
4: Şikrin
2: son haftalardır.
4: Şikrin yarın reytingi
2: 9. Yani müthiş oynadı.
3: Böyle atmadan savunmacının ulaşması.
2: Yani Fenerbahçe taraftarı hangi oyuncunun mücadele ettiğini ya da etmediğini çok rahatlıkla anlayabilen bir taraftar grubu. Kerem bugün gol atamadı. Kerem bugün belki hücum aksiyonlarında evet ilk golde var ama çok yine işin içinde olamadı. Hatta offside olduğu pozisyon var, bomboş kaleye kaçırdı. Ama bugün çıkarken alkışlandı. Çünkü Kerem bugün hakikaten Olcan'ın dediği gibi dalağını, böbreğini, kalbini, ciğerini, her şeyini o sahada bırakarak çıktı. Yani bunu yapmaya devam ettiği sürece Kerem, ben Fenerbahçe taraftarıyla o ilişkiyi düzelteceğini düşünüyorum.
4: Orası
2: ama
4: sıkıntı ne biliyor musun? Kerem bundan mutlu olmasın. Çünkü Kerem golle mutlu olur. Kerem geri koşmakla, top kazanmakla, dalağı. Çünkü şunu bilir ki bir gün atamadığım gün, çünkü her gün bunu yapamam ve o forma gider.
2: Ama ben de şöyle düşünüyorum Murat abi, bunu yapmaya devam ettiği sürece o golü de atacak. Yani o kadar işin içine
4: atması
2: girdiği
4: lazım.
2: Sürece o gol gelecek Kerem.
4: Atması lazım. Ben bu arada Kerem için söylüyorum. Bu arada yani 9 Şikrinyar, 8 Guendouzi takımda ikinci reyting yüksek.
2: Ya inanılmaz. Kaç top kaptı yani artık yani ne? O kadar yüksek şiddetle abi, geriye koştu
4: sonra
2: ki.
4: Sonra böyle geliyorsun ya mesela omurga dediğimiz yer. Asensio'da 7.6. Yani bak abi hepsi yüksek reytingle oynamış. Evet. O göbeğin yani çok kıymetli. Ya Kerem... Ya Kerem zaten duracak. Ben Kerem gitsin, Kerem'den kutlarım ama ya bir iyisini de koyup orayı Kerem'le onu paylaştırmak
2: müthiş olur.
4: Mesela daha böyle mücadele gerektiren maçta Kerem oynasa ama bazen daha ofansifte iş. Yani ince işçilik lazım olduğunda diyeyim. Çünkü sen Kerem en öne de atabilirsin çok sıkıştığında.
2: Tabii canım, her yerde
4: yani, hani ben bugün başkanın neyi düşündüğünü daha iyi gördüm. Yani ya Greenwood'dan tam bunu bir daha neler göreceğiz Greenwood'dan da. O Greenwood'un o tersi attıklarında da acaba aynısını yapabilecek birisi olsa. diye düşünüyordur insanoğlu yani ister istemez. Abi çünkü iyinin sonu yok.
0: Hep var tabii.
4: İyinin sonu hep var ya, bu da iyi, bunun da bir iyisi acaba olur mu?
2: Kıvara'ya kadar gidersin yani.
4: Gidersin yani, niye gitmeyesin?
3: Ben de bu oyunda bugün böyle şöyle bir hayal ettim. Ceko gibi. Seviye çok çok da daha acayip. Işte. Pavlidis bu arada.
4: Tabii ona o yüzden zaten yok. Adama 70 çekiyor işte.
2: Yani Ceko'ya özellik olarak ben bağlantıda en yakın oyuncu adı geçenlerden bence Pavlidis.
3: Evet, Pavlidis. İnanılmaz bir bağlantıcı. Tek atletizm kusuru var, onun dışında hiçbir kusuru yok.
4: Ceko'ya göre bence bir artısı gol vuruşu daha iyi.
2: Kesin.
4: Daha gol.
3: Daha net bitiriyor. Bir de mesela sol kanatta Kerem neden lazım? Bugün şunu görüyorsun. Greenwood o geriye koşuyu yapmıyor. İşte Asensio belki bazen yapmıyor ama Kerem o geri koşu yapıyor. O presi birinden alman lazım. Ben Leao bek takip etmiyor dediğimde çok eleştiriyordum ama demek istediğim o değil. Şimdi Leao bek takip etmesin, problem değil. Ama ters tarafta birileri onun hamallığını da yapmalı. O zaman bütün merkezine çok yük biniyor. Şimdi sadece şunu düşün yani. Kante Gendouzi'nin 50 maç şu yoğunlukta oynadığını düşünün. Yani vücut kaldırmaz. Bir noktada kaldırmaz. Orada tabirim için çok özlerim ama yani hamallık yapmak derler, arka toplamak. Ya Kerem'in pis işleri yapması lazım.
2: Tam olarak şuna benziyor Olcan. Fenerbahçe'de Mehmet Topuz tam olarak 2 sezon Alex'in hamallığı için oynadı. Yani Alex'in arkasını toparlayabilmek
4: bu
2: için.
4: Bu var futbol. Kerem ben bu rolü kabul ediyorum derse varım. Ya ben yine hamaliye tarafına geçiyorum artık. Bıraktım ince işçiliği ön tarafı. Ben hamaliyeye geçeyim ve toplayayım. Zaten Greenwood var orada. Asensio var burada. Yani
2: yapayım derse var.
4: Başına koy.
3: Şunu da biliyor olması gerekir ama tabii. Ya ben bunlar varken atarım da. Aynı zamanda atarım. Bu skor anlamında rahat. Mesela işte bugün Hane'ye bir tane asist geldi ya. Bunlar önemli. Oyuncuyu iyi hissettirir. Bugün Kerem'in ben oyundan çıkarken mutlu çıktığını düşünüyorum. Hani ben elimden geleni yaptım. Kafa rahat. Alkış
2: aldı.
3: Ciddi bir ona moral olmuştur.
4: Bu arada taraftar Kerem'i ayrıyetten çok seviyor. Gelden beri en kötü oynadığım yer. Fenerbahçe taraftarı daha Kerem'i ben hiç bir maçta bile homurdandığını görmedim.
3: Bir de sahip çıkılması gerekir.
4: Yani zaten. Hayır Kerem sevilen yani. Bazı oyuncu sevilir. Tribün sever. Bazı oyuncu da hiç sevmez. Ağzıyla kuş tutar sevmez mesela. Yani vardır bu taraftar şey yapar.
2: Refleks
4: yani,
2: olarak.
4: Bazı oyuncuyu çok sever. Sahiplenir. Kendine yakın hisseder. Yani Galatasaray'dan yani bir dönem Galatasaray'da oynaması işte vesaire vesaire. Bunlar üst alt alta konur. Ben sadece şunu diyorum. Kerem'in yedeği yok.
2: Evet o anlamda zaten yani. Ben orada %100 bence.
4: Yani Oğuz başka bir oyuncu. Oğuz yani bence Oğuz sağ ön oyuncusu zaten. Sol değil. Yani solda oynuyor.
2: O da fena değildi bence bugün.
4: Bence de iyi ama. Yani, artık sağda. Ya acaba mesela sağda Greenwood'un birinci alternatifi İrfan Can değil de Oğuz mu? Mesela. Şimdi İrfan Can'ın da çok Greenwood'un ikamesi olmadığı. Yani biraz şey belli olmaya başladı artık ufak ufak.
2: Farkı anlıyorsun zaten yani Greenwood'un oynadığı dediğin gibi yani bence %50 dahi değil yani şu an seviyesi.
4: Abi göz öyle bir şey ki iyi izliyorsun ya bir altı iyisi seni mutlu etmiyor.
2: Farkı anlıyorsun zaten.
4: Yani abi, hemen onu anladım. İstiyorsun yani ya tamam abi bu çıkıyor da bari buna yakın bir şey oynasın hani oyunda.
2: Talep ediyorsun. Evet Greenwood'a yakın bir şey bulmak tabii ki
4: çok zor.
2: Kolay yani değil burada. Yani onu kabul ediyorum.
4: Ya zaten hani. Bu Greenwood ben söyleyeyim o %80'lere falan gel de Greenwood 90 dakika oynar. Zaten Greenwood çok oyundan çıkan bir oyuncu da değil.
2: Tabii hep oynuyor.
3: Şey diyorlar ya versatil.
2: Versatil yani evet versatildi o.
4: Yani bu yeteneksit.
3: Bir şey var ya böyle bir
4: set.
3: Bugün 35 kere duyduk onu da.
4: Yeteneksit. Bir yetenek seti iyi, bir yetenek seti zayıf.
3: Evet.
2: Ama yetenek seti ise konu bu top, takımın yetenek seti çok yukarıda.
3: Top ayağa yakışır ya bazı oyuncuda. Çok böyle bir parmak ucunda koşular.
2: Cool.
3: Çok cool. Sallana bol forma. Böyle
2: uzun kollu.
4: Ya Talişka, bol forma modası Talişka var ya. Yani. Herkes yapışan giyiyordu şimdi biz herkes bol
3: Talişka
4: giyiyor.
3: Talişka Greenwood niye bu kadar bol forma
4: giyiyor? Kerem böyle giyiyor. Evet. Asensio'nunki de bol. Evet. Ya bak eskiden futbolcu small medium giyerdi. Şu anda çoğu large draw formaları.
2: Ya da belki böyle mi üretiliyor artık ya da uzun kollar mı böyle?
4: Şu olabilir. Yani bunlar çok temaslı gidiyor ya. Yani. Çektiğinde gözüken form.
2: Olabilir.
4: Çok yapışık giyinde belli olmuyor çünkü.
2: Bir yere çok kadar. Daha mantıklı aslında bu.
4: Şimdi böyle. Talişka biraz foul'ü falan da göstermeyi seviyor ya. Ya bunu da yine ismi lazım eski forvetlerden biri söylemişti. Ben hep bir beden büyük giyerim demişti. Hakem formayı görmez onu görür derdi.
2: Çok zekice bence. Çok yani, mantıklı.
3: Mantıklı.
4: Mesela Rıdvan Hoca da hep 3 numara falan 3 beden büyük yer.

0: Kim ne dedi?
1: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Dici Futbol'da Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
2: İkinci yarı Fenerbahçe bu işi 4-5'e götürebilir miydi? Abartmadan söylüyorum. Sturm Graz'ın da 1-2 tane böyle kenardan getirdiği toplar vardı. Özellikle kaleciyle savunma oyuncuları, yani o 6 pas atılan 1-2 top oldu. Onlar tehlikeli olabilirdi. Škriniar iyi müdahaleler yaptı. Savunmada bence bugün Fenerbahçe çok iyi bir iş çıkardı. İkinci yarı 4-5 olabilir miydi? Hakikaten olabilirdi. Kerem'le ilgili, Kerem konusu Fenerbahçe'de uzun süredir tartışma konusu. Bugün geldiğinden beri Kerem en iyi maçlarından birini çıkardı. Kerem böyle oynadığı sürece bence hiçbir sorun yok. Bugün ya bu oyunu devam ettirdiği sürece hiçbir sorun yok. Kerem de meseleleri biraz daha bence anlamış durumda. Bu maçın gösterdiği sonuçlardan bir tanesi de bu. Az önce de söyledim. Geldiğinden beri en iyi oyunlarından birini Kerem Aktürkoğlu'nun sergilediğini söyleyelim. Ancak bence bir şey ortaya çıktı Muzaffer. Katılır mısın?
3: Nedir
2: kere,
3: abi?
2: Evet, Talisca işini yapıyor. Talisca önemli bir oyuncu. Doğru zamanda Talisca, ihtiyaç olduğunda işi çözen oyunculardan bir tanesi. 3 gole ulaştı. Son 3 resim maçta 3 gol. Fenerbahçe playoff'a çok yakın. 2-0'lık bir avantajla gidiyor. Önümüzdeki hafta deplasmanda ben Fenerbahçe'nin, ki bugün yine söylüyorum, yani ikinci yarı Fenerbahçe işi bitirebilirdi, fişi çekebilirdi. Evet. Ama şu bence bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi Vedat'ın geldiğinden beri biz Vedat'ı görmedik. Vedat Fenerbahçe'nin ilk transferi. Biz bugün ayın kaçı abi? 4'ü mü? 5'i mi?
3: 5'i.
2: 5 Ağustos. Vedat bir ayı geçti. 1,5 aydır Vedat sakatlığından ötürü sahalardan uzak. Bugün yedekler arasındaydı. Ama henüz Fenerbahçe ondan faydalanamadı. Ama biz maçın ikinci yarısında özellikle şunu gördük. Fenerbahçe'nin net golcü sıkıntısı var abi. Bir kere bunu söylemek lazım. Evet. Çünkü o iş başka bir iş. Yani buna çok sayıda örnek verebiliriz. Yani Icardi bir striker'dı. Geldiği anda abi iki toptan bir tanesini atıyordur. Yani atmak zorundasın zaten. O yüzden söylüyorum, yani Fenerbahçe bugün maçın ikinci yarısında bu işi hakikaten 4'e 5'e götürüp daha ilk maçtan playoff'u garantileyebilirdi. Elinde çok büyük bir avantaj var. Oyun Fenerbahçe'de özellikle geçen haftaki oyundan sonra bu hafta bence moralleri çok toparladı. İşte Fenerbahçe bu dedirtti. Transfere gelince de böyle transfer yaparsın. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımların seviyesi başkadır. Özellikle son yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray seviyesi başka bir seviye. Ona yönelik, 11'e yönelik oyuncular alacaksın. Bunu bir kez daha Fenerbahçe'nin bugünkü maçta gösterdiğinin altını çizmek lazım. Yeni olduğu için söylüyorum. Ake çok iyi bir maç çıkardı. Greenwood hazır olmamasına rağmen attığı gol, topu olumlu kullanması belli. Adam zaten bağırıyor. Ondan beklenti çok yüksek. Ancak tekrar etmekte fayda var. Fenerbahçe'de abi bak, golcü şart.
3: Evet.
2: Golcünün şart olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Talisca net bir golcü mü, merkez oyuncusu mu? Değil. Oradaki beceri başka. Şimdi Vedat geldiğinde biz Vedat'ı göreceğiz ama Vedat'a bir şey olduğunda Fenerbahçe'de bu sorunu kim çözecek?
3: Tabii.
2: O yüzden az önce sen de söyledin, golcü kim olacak diye, birazdan onları da konuşuruz. Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka burayı doldurması gerektiği bence bir kez daha ortaya çıktı. Yani bu kadar iyi bir oyundan sonra, iyi bir skordan sonra bunu söylüyorum. Tekrar altını çiziyorum. Fenerbahçe bugün maçın ikinci yarısında 3'ü 4'ü hatta 5'i de bulabilirdi. Ama bunları atman lazım. Atmak için de net bir golcüye ihtiyaç var. Fenerbahçe de şimdi bunun üzerine çalışıyor. Diğer yandan bugünkü oyuncu değişiklikleri yine tartışılacaktır. Birlikte maçı izledik. Özellikle son bölümde tekrar o Fenerbahçe oyun üstünlüğünü hücumda aldı ama Asensio ve Greenwood ikisi aynı anda çıkınca Fenerbahçe'nin rakibin üzerinde kurduğu baskı, o bölgede topu tutma yeteneği ve birikiminin kaybolduğunun altını çizmek lazım.
3: Katılıyorum.
2: Bir kere İsmail Kartal'ın yapması gereken şeyin bir kez daha ortaya çıktığını düşünüyorum. Bugün hocanın çıkardığı bu 11, buraya bir golcü eklemesi gelecek. Zaten hani Vedat'ın oynayacağını düşünüyorum.

0: düşünüyoruz ya da bir golcü gelecek. Fenerbahçe'nin 11'inin temelini bu oyuncular bence oluşturuyor. Burada ısrar etmek lazım. Özellikle Asensio ve Greenwood değişiklikten sonra Fenerbahçe'nin bir ritim düşüklüğü yaşadığı da açık. Bu
1: İleride
0: arada
1: top
0: hiç mi
1: tutamadı.
0: çıkmayacaklar? Tabii bu oyuncular oyundan çıkacaklar, yani sürekli burada oynayacaklar diye bir durum söz konusu değil. Ama ilk yarıdaki oyun, özellikle bu Greenwood ve Asensio'nun çıktığı dakikaya kadarki oyunda dahil olmak üzere Fenerbahçe iyi bir takım olduğunu bugünkü maçta gösterdi. Tekrar tebrik edelim. Doğruya doğru demek lazım. Bu oyunda, bu 11'de ısrar etmek gerektiğini, daha fazla ezberin olması ve alışkanlığın olması gerektiği konusunda bende bir düşünce var. Fenerbahçe, Şutrum Graz maçın ne olacak sorularına bugün çok güçlü bir yanıt verdi. Camiayı daha da böyle bir kendine getirdi. Taraftarı hep maçın içerisinde tuttu. Bir de şu var tabii. Greenwood'un gelişi, attığı gol, iyi oyun. Bugün Fenerbahçe'de her şeyi yukarıya doğru çıkardı. Kante'ye de bir parantez açmak lazım. Bugünün iyilerindendi.
1: En
0: Bugün
1: iyilerinden belki.
0: Fenerbahçe'de kötü var mıydı diye sorarsan haksızlık olur.
1: Bence
0: Kötü
1: de.
0: diyebileceğimiz pek bir oyuncu yoktu. Herkes işini yaptı. Bundan sonra bu temel üzerinde Fenerbahçe'nin yükseliş döneminin başlaması gerekiyor.
1: Abi günün sonunda buradan şunu görmüş oluyoruz. Yani %100 hazır olmamasına rağmen sizi işte Greenwood gibi, Galatasaray'dan örnek vereceksek Osimhen gibi net etki edecek oyuncular sizi şampiyon
0: Ya
1: yapıyor ve başarıya
0: bu
1: götürüyor.
0: seviyenin oyuncuları bunlar. Mutlaka yedek oyuncu, gelecek
1: Tabii
0: vadeden
1: ki de.
0: oyuncular alabilirsin. Ama bu seviyelerde oynayan oyuncuların kalitesi çok belirleyici oluyor. Yani bugünkü maçın temel, bak, bu adamlar senin kadar koştular mı? Koştular. Mücadele ettiler mi? Ettiler. Sert takım mı? Sert takım. Sen buna karşılık verdin mi? Verdin.
1: Verdim.
0: Ama kalitenle, oyuncu kalitenle bu işi bugün çözmeyi başardın. Çok daha farklı da olabilirdi. Fenerbahçe dediğim gibi ilk yarıda işi bitirebilirdi. İlk maçta işi bitirebilirdi. Ama bir golcü sorunu olduğu tekrar ortaya çıktı. Hani bu 3'ü 4'e atma meselesi var ya. Yani bazen atmadığın zaman başına bela oluyor.
1: Tabii Allah korusun orada
0: Ve
1: maçın
0: çok net
1: başında yiyeceğim bir
0: fırsatlar.
1: gol seni paniğe
0: Ve
1: sürükler.
0: çok net fırsatlar. O
1: Evet.
0: ceza alanı golcülüğü başka iş abi.
1: Tabii abi geleni atmak, oradaki organizasyonu yapmak önemli. İstersen buradan da yavaş yavaş şey konusuna geçelim isterim. Şimdi Fenerbahçe'de golcü konusunda çok fazla isim yazılıyor ve çiziliyor. Son dönemde en çok benim duyduğum isimlerden birisi, hem Kerem'le olan eski bağından da ötürü sanıyorum daha fazla konuşuluyor, Pavlidis ismi gündemde. Fenerbahçe golcü stratejisinde ne yapacak? Senin düşüncen ne? Endrick ismi konuşuluyor, Pavlidis konuşuluyor, Vlahovic birçok takım için konuşuluyor ama Fenerbahçe için de adı geçen oyunculardan birisi. Girassi hala gündemde. Sen buradaki Fenerbahçe'nin stratejisi nasıl olacak? Ne düşünüyorsun?
0: Şimdi ona gelmeden önce bu şey konusunda, Osterwolde'nin durumu konusunda devrede konuşup tekrar toparlamak lazım.
1: Buyurun.
0: Yani oyuncunun sakatlığı bana ve herkese şunu anlattı. Muhtemelen 3 ya da 4. derece bir yırtık. Umarım öyle değildir ama öyle görünüyor. Böyle olursa çok uzun süre sahalardan uzak kalacak. Yani görüntü şu, böyle en az 2 ay, en çok 4 ay bandında Osterwolde sahalardan uzak kalacak gibi duruyor. Fenerbahçe'nin özellikle bu yabancı sınırı meselesinde elinden çıkarması gereken oyuncular var. Ve bu operasyonu Fenerbahçe şu dönemde özellikle Fred de başta olmak üzere bunlar üzerinden yapmadı. Henüz bu oyuncular gitmedi. Oradaki temel mesele de, bence temel mesele de şuydu. Talisca da dahil olmak üzere. Şimdi yeni yeni takımı Fenerbahçe oluşturuyor. Önemli bir nokta var. Şampiyonlar Ligi'ne girmek. O yüzden eldeki oyuncuları bu dönemde olabildiğince en iyi şekilde değerlendirip Şampiyonlar Ligi'ne girip ondan sonra satışı ile ilgili operasyonu sonrasına bırakmak gibi bir düşünce, bir plan vardı. Bence o plan işliyor. Hatta Fred konusu çok konuşuluyor. Menajeri geldi gitti. Biz geçen hafta ikinci şey maçından sonra
1: Gornik Sarpsi.
0: Gornik Zabze maçından sonra Sports Digital'de yayındayken de söyledim. Ben dedim Fred'in en azından bu Sturm Graz maçlarından önce yollanacağını düşünmüyorum açıkçası. Ve öyle de oldu. Belki Sparta Prag Lyon eşleşmesi sonrası, yani Fenerbahçe playoff'a artık çok yakın. Playoff sonrasına da bu bırakılabilir. Çünkü Fenerbahçe açısından hayati öneme sahip
1: Tabii.
0: konulardan bir tanesi. Bu toparlamayı yaptıktan sonra Osterwolde'ye gelelim. Burada Fenerbahçe oyuncular yollayacak.

0: Ben Osterwolde'nin satılma ihtimalinin, gönderme ihtimalinin en azından 4 tane oyuncu var Fenerbahçe'de. Bir oyuncunun, en az bir oyuncunun daha geleceğini düşünürsek 4 tane Fenerbahçe yabancı yollamalı. Yollaması gerekiyor. Kimler bunlar? İşte Talisca ön planda görünüyor. Fred ön planda görünen oyunculardan bir tanesi. Asensio o oyuncularda, pardon, Semedo o oyunculardan biri görünüyor ama bugün bence çok iyiydi. Osterwolde bu isimlerden biri. Fenerbahçe bir oyuncunun daha geleceğini düşünürsek ben Fenerbahçe'nin bu 4'ten 3'ünü yollayacağını düşünüyorum. Ve fakat şöyle oldu. Osterwolde'nin sakatlığı. Şimdi böyle olunca bu oyuncunun transferi ister istemez
1: Sıkıntıya girer abi.
0: sıkıntıya girer. Yani sakat oyuncuyu
1: Kimse almaz.
0: satamaz.
1: Tabii canım.
0: Şimdi bu durumda şöyle olur. Fenerbahçe Osterwolde'nin, tahminimi söylüyorum, lisansını çıkarmaz. Devreye kadar maaşını öder. O askıda kalır. Fenerbahçe'nin oyuncusu olarak kalır. Bunu söyleyeyim. Başka
1: Olabilir.
0: mantığı,
1: Başka bir
0: başka bir
1: şey
0: mantık,
1: yapamazsın zaten. Tabii
0: başka
1: canım.
0: bir mantık yürütemiyorum. Oyuncunun
1: Mantıklı
0: durumuna
1: olan
0: göre,
1: bu,
0: yani
1: doğru.
0: oyuncu bir ay sonra, 20-25 gün sonra sahalara dönecek
1: Tabii.
0: durumdaysa başka bir karar. Ama görüntüsü sanki öyle değil. Daha uzun sürecek. 3 ayı, 4 ayı bulacak gibi duruyor. Bu durumda elde bu kadar şişkinlik varken Fenerbahçe'nin bu durumdaki oyuncuyu satması da çok zor olacağını varsayarak söylüyorum. Bu oyuncunun sözleşmesini, lisansını çıkarmaz ve devreye kadar askıda kalır diye düşünüyorum. Bu yeni gelişen bir şey.
1: Bu
0: Bugün
1: tabii.
0: olan bir durum. Golcü konusu elzem oldu, bir kez daha ortaya çıktı. Bunu şuradan alalım. Galatasaray'da bak bence o çok iyi bir örnektir. Galatasaray'ın elinde Icardi varken Icardi 2 sezonu çıkardı. 3. sezona girerken Galatasaray'da Icardi'nin arkasında golcüler vardı ama yani Icardi'nin önünde golcü yoktu. Ve Galatasaray 3. sezona girerken Icardi varken gitti Osimhen'i aldı. O sezon acaba nasıl olacak? İkisi birlikte oynayacak mı, oynayamayacak mı diye tartışılırken Galatasaray'ın de 2 tane büyük oyuncu var. Bu ikisini nasıl oynatacak diye tartışılırken birden ne oldu? Icardi sakatlandı. Galatasaray Osimhen'i almamış olsaydı eğer o
1: Patlayacaktım.
0: sezon, hatta almadığını farz ederek söylüyorum, geride kalan sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşardı. Fenerbahçe'nin elinde geçen sezon 3 tane sezona başlarken 2 tane golcüsü vardı. 3 tane değildi, 2 tane golcüsü vardı. Biri En-Nesyri'ydi, diğeri Duran'dı. Bunların ikisini de devrede yolladı. Gitti
1: Şerefi
0: Şerif'i
1: getir.
0: getirdiler. Umarım o da iyi bir futbolcu olur ama o
1: İnşallah.
0: golcü operasyonundaki başarısızlık Fenerbahçe'nin geçen sene şampiyonluğuna mal olmuş bir konudur. Niye bunu söylüyorum? Galatasaray geçen sene çok ciddi sıkıntılar yaşadı. En kötü olduğu sezonda en kolay şampiyonluğunu aldı. O konuda en büyük yardımın da Fenerbahçe'den geldiğini söylemek lazım. Bugünkü maçın gösterdiği şey şart oğlu şart. Vedat var ama Vedat'ın bu sakatlığı iyi alamet değil. Uzun süredir dönemiyor. Şimdi bu yaştaki oyuncularda sakatlıkların dönüşleri daha uzun olabiliyor ve forma girmesi de hemen bugünden yarına olmuyor. O yüzden Fenerbahçe'de başta Aziz Yıldırım olmak üzere yönetimin özellikle atak oyuncusu, golcü konusundaki ısrarının ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak burada konu şu, Fenerbahçe gidecek ve bir golcü daha alacak. Bu kanat forvet mi olur? Kerem böyle oynadığı sürece evet denebilir ama abi işte son vuruşta bir yerde bu işi bitirmen lazım. Bitiremediğin zaman o sorunu yaşıyorsun. Bugün Fenerbahçe'de Kerem çok iyi oynadı. Çocuğun hakkını yemeyelim. Gerçekten de çok iyi bir
1: Özellikle savunma tarafında
0: savunma
1: inanılmazdı.
0: tarafında, hücumda enerjisi bitmeyen bir Kerem
1: Evet,
0: Aktürkoğlu
1: evet, evet.
0: vardı. Geldiğinden beri Fenerbahçe'deki en iyi maçlarından birini oynadı. Ama bitiricilik başka bir şey. Her ne kadar iyi oynarsan oyna, golü atamadığın zaman, skor alamadığın zaman o gün o oyununla hatırlanıyorsun ama toplama bakıldığında belki de o atamadığın gol, alamadığın puan senin
1: Hafızalarda kalıyor
0: şampiyonluğuna
1: tabii.
0: engel olabiliyor. Aziz Yıldırım'ın temel motivasyonunun şampiyonluk olduğu düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin bu seneki transfer operasyonunda soru işareti olmayan oyuncuların alınması kadar doğal bir durum yok. Fenerbahçe gibi takımlarda da bu iş böyle yapılır. Aziz Yıldırım bir kez daha transferin nasıl yapılması gerektiğini bence gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Golcü meselesi senle de burada çok defa konuştuk. Nasıl bir golcü alacak Fenerbahçe?
1: Evet.
0: Şimdi Vedat'ın gelişinden sonra Fenerbahçe gitti. Ake'yi aldı, sonra Greenwood aldı. Çok uzun süre Cirasi'de konuşuldu.

0: oldu. Cirasi Fenerbahçe'ye gelebilir mi? Hala Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var ve Fenerbahçe bence Cirasi konusunda bekleyerek, doğru adımlar atarak oyuncuyu ve kulübü de bence yavaş yavaş istediği noktaya doğru çekiyor. Hatta bir son yayında seninle konuşmuştuk. Cirasi'nin menajerinin kulübü arayıp biz hazırız gelmeye dediğini de aktarmıştım. Burada golcü konusunda esas kafa karışıklığı şu. Alınacak oyuncu doğrudan Vedat'la birlikte oynayabilir mi? Yani 4-4 kim oynamalı? İsmail Kartal buna karar verecek. Yani diyelim ki Pavlidis'i aldın. Vedat'ın da sahnede olduğu bir senaryodan bahsediyoruz. Evet. Çünkü Fenerbahçe yönetiminin motivasyonu ve bence hazırlığın motivasyonu şu. Biz eğer bu paraları veriyorsak bu oyunculara, bu oyuncular sahada olmalı. Yani birinin 70 dakika, diğerinin 20 dakika oynadığı operasyondan bahsedilmiyor. Bu büyük paralar veriliyorsa eğer ikisinin de aynı anda oynayabileceği bir sistem, bir düzen olmalı. Şimdi Vedat'ın bu sakatlığı meselesi, Vedat'ın bu durumu, bugünkü maç bir kez daha gösterdi ki Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka içeride merkezde bu işi her zaman çözebilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu bence şart. Bunu yapmazsan yarın öbür gün ister istemez sıkıntılar yaşarsın. Yani bugün Fenerbahçe ilk maçta çok büyük bir avantaj aldı. İlk maçta işi bitirip playoff'a kaldı dedirtmek varken playoff'un
1: kapıyı araladı.
0: Kapıyı ciddi anlamda aralamış. Evet. Artık büyük bir favori olarak oraya şeye gidecek olan Avusturya değil mi?
1: Evet.
0: Avusturya'ya gidecek olan bir Fenerbahçe var. Vedat'ın durumu şu anda belli ki bir soru işareti.
1: Tabii tabii.
0: Kanat forvet meselesi temel öncelik bence kanat forvet. Bunu yaptığım görüşmelerden yola çıkarak da söylüyorum. Yani Leo konusu Fenerbahçe'nin hala önceliklerle gelmesindeki konu bir kanat forvet daha alınması noktasıydı. Ama Leo'ya Galatasaray'ın da devreye girmesi, Fenerbahçe tarafının biz bugün 40 milyon euroyu versek alacak noktada olduklarını ifade etmeleri, ancak günün sonunda büyük bir para harcayacaksın. Bu parayı oraya mı basmak lazım, yoksa son yıllardaki tecrübelerden yola çıkarak bir golcü mü almak lazım? Şimdi sana soruyorum. Sen bugün olsan, Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsan, evet, izleyenlerimize de soralım. Bir kanat forveti mi alırsın, yoksa golcü mü alırsın?
1: Ben bir kanat forvet alırım şu anda. Benim düşüncem o yönde yani.
0: Ama içeride de sorun çözecek. Yani Vedat'ın olmadığı anda işi bitirecek bir adam. Şimdi Talisca kalırsa eğer planlamayı biraz daha başka yapabilirsin. Ama Talisca o merkezde bu işleri Fenerbahçe'de sürekli yapacak oyuncu mu? Güven aralığı yüksek bir oyuncu mu? O tartışma konusu.
1: Kim için söyledin abi? Daha
0: Talisca için söyledim.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe bir oyuncu daha alacaksa valla.
1: Sen ne düşünüyorsun? Ben de sana sormuş olayım bu vesileye. Sen daha net bir golcü tarafındasın galiba.
0: Ben özellikle net golcü konusuna.
1: İşte Vedat'ı göremedik ki ama abi.
0: Ya göremedik de Vedat sezon içerisinde.
1: Yani şimdi evet bu geri dönüşü, yaşadı
0: bak,
1: da.
0: Geri dönüşü çok uzun.
1: Hep yaşar mı
0: bence
1: acaba?
0: Bence çok uzun sürdü geri dönüşü.
1: Evet, o biraz ürkütüyor.
0: O yüzden bu Pavlidis konusu çok konuşuluyor. Ben yönetimden evet Pavlidis'le biz görüşüyoruz gibi bir bilgi edinemedim, onu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Ama iddialar bu yönde. Benfica'nın ister istemez böyle bir durumda Pavlidis için isteyeceği para yüksek bir paradır. Fenerbahçe'nin
1: 50 milyonlardan 30, bahsediyorlar.
0: 30 milyonlar seviyesinde bir bonservis bedeliyle bu işi çözme konusunda bir arzusu olduğunu biliyorum. Ve şu Fenerbahçe tarafından isim yok ama hani bu golcü işinin, Aziz Yıldırım da bunu şeyde divanda söyledi biliyorsun. Golcü işini ben çok uzamadan tamamlanacağını açıkçası düşünüyorum. Ve hatta acaba burada işte golcü mü yoksa Fenerbahçe bir kanat forvet mi alacak? Gidip 40 milyon euroyu Leo'ya verip getirecek mi diye sorduğumda da yani 40'ı oraya vermektense 30 milyon euroya oraya güçlü bir golcü almak ve geçen yıllarda yaşanan tecrübelerden yola çıkarak da burada Fenerbahçe'nin net bir golcüye ihtiyacı olduğu yöndeki görüşler de var. Pavlidis konuşuluyor. Ama
1: ilk gündeme Fenerbahçe'de, sen oldun
0: Fenerbahçe'de bence Leo konusunu konuşmuştuk hatırlarsan.
1: Evet.
0: Fenerbahçe tarafı diyor ki 40'ı verirsek alırız. Galatasaray'ın böyle bir arzusu var. Aziz Yıldırım'ın özellikle burada madem Galatasaray bu paraları veriyor, alsınlar. Ne yapalım? Biraz fiyat yükseltme politikası da bence orada vardı ama Fenerbahçe gitti, bir görüştü. Eğer buradan inmiyorsa, onun da Fenerbahçe'nin de kafasında bir talep var. Eğer Galatasaray parayı veriyorsa buyursun, Galatasaray alsın noktasına gelmiş durumda. Ama Fenerbahçe tam olarak bu işten vazgeçti mi Leao konusunda? Bence Fenerbahçe o işi bekletecektir. Ve iş şuna doğru gidiyor. Fenerbahçe iki tane oyuncu alacak. Bir kenar forvet, bir de merkezde bir golcü alacak bence Fenerbahçe. Burada merkezdeki büyük parayı kime verecek sorusuna şu anda ben bir yanıt veremiyorum.
1: Yani birinden birine daha fazla bir para verilecek ama bu golcü mü olacak yoksa kanat forvet mi olacak, bu yönetimin kararı olacak. Bunu da hep beraber yaşayıp göreceğiz.
0: Ya ama iki oyuncu geleceğini düşünüyorum.
1: Sen iki oyuncu gelecek diyorsun herhalde.
0: Ben iki oyuncu geleceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da zaten U23 kontenjanından yola çıkarak bir tane daha 2003 sonrası doğumlu bir
1: bu
0: futbolcu.
1: Bu Endrick ismi çok konuşuluyor işte. Bu
0: alabileceklerini söylemişti.
1: Evet, Endrick.
0: Şimdi yeni konuşulan Rashford meselesi. Rashford konusunda da Fenerbahçe'nin bir isteği var. Ancak oyuncuyu ikna etme noktası, o da pahalı bir oyuncu. Biraz onu, kenar oyuncusunu Fenerbahçe zamana yaymış görünüyor. Ama görüntü valla karışık orası, ben sana söyleyeyim. Yani sağ gösterip sol vurabilirler. Bu Vedat'ın durumu, bugünkü oyun bana şunu anlatıyor. Fenerbahçe
1: golcü lazım.
0: Net bir golcü daha Fenerbahçe'ye lazım. Yani bu kadar yatırım yapmışken, bu hedefleri bu kadar büyütmüşken Fenerbahçe'nin ve bu kadar değerli bir kadro kurmuşken bir bacağı eksik bırakacağını açıkçası düşünmüyorum.
1: Ben de, yani özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer politikasını gördükten sonra, başkan olduğu süreçten bugüne kesinlikle oraya doğru hamleleri yapacaktır ve kararı hangi yönde verirse versin abi, katılır mısın bilmiyorum, hangi taraftan kararını verirse versin, Aziz Yıldırım'ın kararının da çok fazla tartışılacağını düşünmüyorum. Yani büyük parayı kanat forvete de verse aman başkan sen nasıl böyle bir şey yaptın bence denmez. Golcü'ye de verse neden kenar forvet almadın başkan denmez diye düşünüyorum. Yani bu transfer sürecinde Sayın Aziz Yıldırım'ın taraftar nezdinde bir güven sağladığı açık ve net.
0: Bir de kurşunu çok doğru atmak lazım ama. Yani net Fenerbahçe'de sorun çözecek, golü atacak oyuncu lazım. Bu Rashford olursa bunu bu adam yapar mı sorusuna yanıt evetse o. Ama tekrar ediyorum, özellikle Fenerbahçe Vedat'a da bu kadar büyük bir harcama yapmışken Vedat'ın da dışarıda kalacağı bir transfer politikası yürütmek istemiyor.
1: Anlıyorum ama mesela
0: vallahi karışık,
1: sen diyorsun
0: karışık
1: ya.
0: Biraz yani tam olarak Fenerbahçe orada işte Pavlidis, Rashford bu seviyede isimler konuşuluyor. Leao'nun da ben Fenerbahçe için hala gündemde olduğunu düşünüyorum. Az önce anlattım. Cirasi Fenerbahçe şu ortamda bu paraları verdiği anda bu oyuncuları getirebilecek durumda. Görüntü o ki orada karar vermeye çalışıyor.
1: Ama şey tabii zor bir iş oluyor abi. Şimdi sen mesela hani net bir golcü kısmından bahsediyoruz şimdi. Net bir golcü getirdiğini
0: yani
1: varsayalım.
0: Pavlidis'i aldığın zaman.
1: Tamam. Vedat'la ikisini oynattığında ileriden kimi keseceksin bu sefer?
0: Nerede, bir daha söyle.
1: İleriden hücum hattından kimi çıkaracaksın? Vedat'la Pavlidis
0: işte
1: aynı anda sağda olursa.
0: Buna da İsmail Kartal karar verecek.
1: Hayır yani şimdi mesela Kerem'i kestin. Sol tarafa kimi koyacaksın? Yani anladım, senin aldığın iki forvetle oynaman mevcut şu anda kadronda mümkün değil ki senin. Greenwood'u kesemezsin, Asensio'yu kesemezsin.
0: O yüzden yani kanat forvet
1: zaten
0: konusu,
1: oraya gidiyor mantık ya.
0: Kanat forvet konusu Fenerbahçe'de en başından beri daha güçlüydü ama şimdi kafalar biraz orada bence değişti. Bence değişti. Bir de gidilen oyuncular, istenen paralar şimdi masaya konuluyor. Elimizde ne var? Örnek veriyorum. Pavlidis var. Biz bunu kaça alabiliyoruz? 40 mı? Leao'yu kaça alabiliyoruz? 40 mı? Biz o zaman gidelim Pavlidis'i alalım. Pavlidis Kerem uyumu Fenerbahçe'ye başka bir şey düşündürüyor. Örneğin. Ama bugün bir kez daha tekrar ediyorum, ortaya çıktı. Çok güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Çok nokta atışı bir oyuncu daha almak istiyor. gol atacak bir adama ihtiyaç var.
1: Bu net. Bu geçtiğimiz sezondan bu yana konuştuğumuz net bir konuydu. Fenerbahçe'de transfer politikaları bu şekilde ilerliyor. İlerleyen günlerde de göreceğiz kimler gelecek, kimler gidecek. Gelecekler kadar gidecekler konusu da önemli. Galatasaray'da hala ses seda yok. Var mı orayla alakalı söylemek istediğim bir şeyler? Galatasaray taraftarı artık her geçen gün haklı olarak... Yani küplere biniyorlar.
0: E şimdi Galatasaray'da problem şu, ben para yok bak söylüyorum. E
1: var diyor Abdullah Kavukçu.
0: Varsa yapsın o zaman.
1: Yapmıyor.
0: Yani neden yapmıyor? Çünkü işte. Dursun Özel paraları harcamak istemiyor kardeşim, bu kadar net. Orada Galatasaray'da büyük bir bence çatışma var zaten. Bu açık bir şekilde söylenmese de görüntüye baktığın zaman, manzaraya baktığın zaman bunun ortaya çıktığının altını çizmek lazım. Hı hı. Şimdi Trabzon gidiyor Salah'ı alıyor. Beşiktaş gidiyor. Belçika milli takımın önemli oyuncularından ve Arsenal'den Trossard'ı getiriyor. Fenerbahçe gidiyor Ake'yi getiriyor. Greenwood'u getiriyor. Vedat'ı alıyor. Büyük bir oyuncunun daha peşinde. Galatasaray diyor ki biz onlara göre transfer yapmayacağız. Haklıdırlar. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Haklıdırlar. Ama paramız var. Sıkıntı yok. Transfer yapacağız. Ben de hep diyorum ki ya madem para var, madem kaynak sorunu yok, o zaman sen bu transferleri yaparsın, bitirirsin. Hem kamuoyu baskısını yemezsin hem de senin bu kadar üzerine gelmezler. Ve getireceğin oyuncuyu da lige daha hazır hale getirirsin. Mevcut takımla daha erken çalışırsın, bu noktaya getirirsin. E şimdi herkes bu kadar transfer yaparken Galatasaray'ın ya biz zaten çok rahatız, sıkıntımız yok meselesini, paramız var, biz zaten en iyisini getireceğiz diyerek anlatması bana inandırıcı gelmiyor. Herkes bu kadar bunları yaparken Galatasaray bugün sıkışmış durumdaysa, istediği oyuncuları getiremiyorsa, daha ekonomik koşullarda bir operasyon yapmak istiyorsa, ki bu da anlaşılabilir bir durum, altını çizeyim. Bunun paramız var denilerek anlatılması inandırıcı olmuyor.
1: Peki. Şunu...
0: Fenerbahçe çok mu büyük kaynaklara sahip de bu transferleri yapıyor? Hayır. Ciddi sıkıntıları var ama yeni kaynaklar yaratarak Fenerbahçe o atakları yapıyor. Trabzon gidiyor o parayı harcıyor. Beşiktaş gitti Trossard'ı aldı, ki aldıktan sonra da lisans çıkarma işlemlerinin bile bu arada ne kadar çok zor olduğu bir kez daha ortaya çıktı. O yüzden Galatasaray'ın paramız var, biz başkaları gibi değiliz gibi laflarının ben inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Para varsa gider basar alırsın.
1: Peki o konuyu tekrar konuşmaya devam ederiz. Cihan Kamer Fenerbahçe TV'ye bazı açıklamalarda bulunmuş. Özellikle forvet konusuyla alakalı şöyle net bir cümle kurmuş kendisi. Demiş ki forvet transferi playoff'a yetişecek demiş. Bu önemli bir detay abi. Playoff'a forvet transferine yetişeceklerini açıklamış Sayın Cihan Kamer. Sonrasında da Osterwolde ile alakalı da 3-4 hafta olamayacak gibi gözüküyor demiş.
0: İyi o zaman. 3-4 haftaysa iyi.
1: 3-4 haftaysa bence de çok iyi.
0: Yani bir ay sonra sahalarda olacak o, evet, zaman. Yani. Umarım öyle olur.
1: O da o şey. Tabii daha detaylı bakılır orada.
0: Ya şöyle ama... oldu yani, görüntüden yola çıkarak yorum yapıyoruz. Neden? Çünkü Adale sakatlığı yaşayan oyuncular da şöyle oluyor. Hani birinci derece, ikinci derece sakatlıklarda oyuncu şey yapıyor, bacağını tutuyor, yürüyerek çıkıyor. Doğru mu kardeşim? Hı hı. O görüntüden anlıyoruz. Burada attığı depar sonrası o şeyi de görüyorsun bu arada. Bacak duruyor birden.
1: Vuruyor yani. Bayağı acı
0: çok
1: çekiyor.
0: Çok kötü bir sakatlık. Yani umarım kötü, öyledir yani. Umarım
1: İnşallah
0: öyledir.
1: İnşallah öldür.
0: Ama eğer çok uzarsa, yani dördüncü derece falan bir yırtık olursa, bu ligin ilk devresini neredeyse kapatması anlamına gelir. Böyle bir durumda da Fenerbahçe lisans çıkarmaz.
1: Tabii. O en mantıklısı
0: o abi. Hani biz satalım mı satmayalım mı noktasında Fenerbahçe'nin artık kararsız kaldığı bir nokta olmaz. Orada hani bahsettik ya 14 artı 4'e göre Fenerbahçe 10 artı 4'e göre, evet, transfer yapmak zorunda. En az 3 oyuncu yollanacak. Bu durumda devreye kadar Osterwolde dışarıda kalır. Bu bir tahmin tabii.
1: Tabii en önemli manşet forvet transferi playoff'a yetişecek demesi, ki biz de burada Fenerbahçe'nin bir net golcüye, bir forvete, golcüye ihtiyacı olduğunun üstüne basa basa konuşurken Fenerbahçe yönetimi de bunun aslında ne kadar farkında olduğunu Sayın Cihan Kamer çıkıp ilk, bu arada cümlesi bu oluyor.
0: Tam olarak onu mu söylüyor?
1: Evet evet, o şekilde söylüyor. Diyor ki forvet transferi playoff'a yetişecek şeklinde, tamam, açıklaması var Sayın Cihan Kamer'in.
0: Ya ama o önemli çünkü şundan ötürü
1: demek ki görüyor, çok önemli. Onlar da görüyorlar.
0: Yani. Hayır, şundan ötürü çok önemli. Sen Şampiyonlar Ligi'ne girersen,
1: tabii,
0: başka bir şey. Şampiyonlar Ligi'ne giderken de elinde güçlü bir golcünün olması, orayı tamamlayıcı bir golcünün olması önemli. Gittin, playoff'u geçemedin, sonrasında getirdin golcüyü. Tabii ki değerli olacaktır. Ama o golcüyü belki playoff öncesine getirsen Şampiyonlar Ligi'ne girecek ve başka bir hikaye yazacaktı. Motivasyonun Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünürsek Fenerbahçe'nin oradaki planlamasında zaten görüntü şu. Aziz Yıldırım'ın dediği gibi yürüyor. O oyuncu kim olacak onu hep birlikte göreceğiz.
1: Ben çok merak ediyorum yani. O kadar çok isim çünkü yazıldı çizildi ki abi. Yani kimi istiyorum onu da bilmiyorum artık.
0: Ben iki oyuncu sen iki bak, diyorsun. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe iki oyuncu alacak.
1: Bence şöyle olacak abi. Forvet'e
0: ana parayı nereye gömecek onu göreceğiz. Bu ikinci oyuncu yani biri kesin baba oyuncu olacak da ikinci oyuncu Aziz Yıldırım'ın dediği mesele. 23 23
1: al uygun
0: ve sonrası. Evet. Bu arada orada Şerif'in gitmesi de yüksek ihtimalli bir durum diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi dedin ya parayı nereye gömeceği merak konusu diye. Bence eğer playoff'a forvet yetiştireceklerine dair bu kadar net konuşuyorlarsa bence parayı forvete gömüyorlar demek ki işi bitiriyorlar yani.
0: Görüntü o.
1: Yani öyle görüntü gözüküyor. Yani mantık görüntü yürüttüğünde çünkü yani, kanat forveti ya da kenar maç oyuncusunu ilerleyen süreçlerde de takıma dahil edebilirsin.
0: Şimdi burada şu da var. Yani evet Fenerbahçe'yi hızlı oynatacak, hızlı kaleye götürecek, gole götürecek kenar forvet meselesi. Şimdi Greenwood bunlardan bir tanesi. Görüyorsun işte bu arada.
1: Evet.
0: Yani hazır değil henüz ama gole attı mı abi? Attı. Tabii. Hızlı gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Sorun çözebiliyor mu? Çözebiliyor. Burada Kerem konusu kritik bir mesele.
1: Çok.
0: Bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kerem'den önemli. Fenerbahçe ne kadar faydalanırsa eğer, Kerem ne kadar iyi olursa Fenerbahçe'nin elini o kadar rahatlatacak, mali açıdan da rahatlatacak bir oyuncu. Gidişat ama şeye doğru gidiyor bence de. Yani golcüye doğru gidiyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: Tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de bugün 2-0 değil 4-5'e gidebilirdi.
1: Net.
0: Sıkıntısı golcü olduğunu tekrar altını çizeyim.
1: Yavaş yavaş toparlayacağım. Salah transferi.
0: Bu Pavlidis konusu da yani o belli ki konuşuluyor.
1: Evet.
0: Yani Benfica'daki Pavlidis Kerem uyumu işrak kabartan bir mesele. Tekrar altını çiziyorum. Kerem bugün çok iyi oynadı. Bugünden bağımsız tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin bedavaya oynattığı bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Parayı Hakan Safi veriyor. Parayı kulübe ödüyor Hakan Safi. Kulüp de oyuncuya o parayı ödüyor. Bedava oynattığın milli takım oyuncusundan da bu kadar kolay vazgeçemezsin. Sanki iş böyle taşları yan yana koyuyorum. Golcü. Daha çok şeye doğru gidiyor. Pavlidis'e doğru gidiyor.
1: Peki. Salah transferine ne diyorsun? Büyük yankı, büyük iş.
0: Ya büyük iş. Ya bu sezon lig hakikaten çok güzel olacak. Trabzonspor büyük bir iş yaptı. Trabzonspor en son ne zaman yani Salah gibi tabii çok oyuncu alamıyorsun ama Trabzonspor tarihindeki en önemli transfer. Türk futboluna gelmiş en önemli oyunculardan bir tanesi. Bugüne kadar Türkiye'ye çok büyük oyuncular geldi. O oyunculardan bir tanesi de Salah. Büyük renk katacaktır. Önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu senelik çok güzel olur.
1: Çok.
0: Ben bu sene açıkçası ne Beşiktaş'tan ki bence Beşiktaş'ın son maçını da izledim. İyi bir hocası var. Yani geçen seneki takımı eli yüzü düzgün hale getirmiş. Bu senelikte rekabet çok güçlü olacak. Çok güzel bir lig izleyeceğiz. Trabzonspor büyük bir iş başardı. Trabzonspor bu oyuncuyu getirirken muhtemelen bütün takımlar şunu sormuştur. İhtiyacı olsun olmasın ya acaba biz de şimdi Beşiktaş gitti. Orada bence Beşiktaş'ta ciddi hatalar yapıldı. Yani bugün Fenerbahçe'de şu konuşulmuştur diye düşünüyorum. Ya acaba Greenwood yerine biz Salah'ı mı alsaydık? Kimse de buna hayır demezdi.
1: Fenerbahçe'de tamam mi bu konuşulmuştur? Tabii. Mümkün değil ya.
0: Nasıl yani?
1: Yani Greenwood'u almasaydık, Salah'ı alsaydık muhabbetine taraftar bence ikna olmazdı yani.
0: Nasıl
1: çünkü
0: yani?
1: Abi Fenerbahçe'de niye böyle bir şey konuşuyorsun ya? Ben 24 yaşında oyuncu alıyorsun ya,
0: tamam,
1: sen.
0: Tamam alıyorsun da kardeşim şimdi Muzaffer yeme beni.
1: Yok yemin yani, ediyorum ya, sana ya. Mümkün
0: ya
1: değil.
0: Allah aşkına.
1: Bak yemin ediyorum.
0: Greenwood'la Salah aynı anda gündeme gelseydi.
1: Aynı anda gelse Greenwood'u işte, isterdi.
0: Onu söylüyorum
1: Greenwood
0: kardeşim.
1: Greenwood'u isterdi.
0: Ya tamam sen öyle isteyebilirsin. Bilmiyorum bana biraz abartılı geliyor bu yaklaşımın da. Bu Greenwood'u aşağı çekmek için değil. Yani...
1: Yoksa
0: ya neden bizimkiler almadı, bizim takım almadı, gitmedi diye düşünen oyuncu.
1: Olabilir.
0: Olabilir değil, öyledir yani. Ne demek lan Salah'tan bahsediyorsun. Lig çok güzel olur. Yalnız burada Trabzon Belediye Başkanı'nın çıkıp
1: o mesele.
0: Biz bu kadar verdik demesi. Ya belediyeler halka hizmet için vardır. Bu konu yıllardır Türkiye'de tartışma konusu. Her belediyenin nasıl görevleri vardır. Tabii Trabzon halkı sonuç itibariyle meseleden memnunsa bunu bilemem ama belediyelerin bu kadar öne atlamasını da anlamak mümkün
1: 30
0: değil.
1: 30 milyon TL'lik forma.
0: Alacak çocukları dağıtacaktır vesaire. Tamam hadi onu da anlayabiliriz. Ya bir dur yani anladın mı? Ben de öne çıkayım. Ben de bilmem ne yapayım meselesi. Hesabını verirler. Yani öbür gün bunları açık açık söylüyorlar. Belediye kaynakları herhalde Danıştay'dan gidildiği zaman ya Sayıştay'dan ya kardeşim siz bunları niye böyle yaptınız diye mutlaka bir izahat verirler. Ama ligin çok güzel olacağını söyleyebilirim. Burada bütün bu gelişmeler bize şunu da anlatıyor. Abi bu yayıncı kuruluş gelirleri konusu çok kritik ve çok önemli. Fenerbahçe ilk kurşunu attı bunu devam ettirecektir. Bu kadar büyük oyuncular gelirken bir oyuncuya verilen maaşın tüm sezon boyunca yayıncı kuruluşlardan neredeyse kulübe ödenmesi kabul edilebilir bir durum değil. Ben sana söyleyeyim. Bu sezon en çok kim kazandı biliyor musun? Şimdiden. Şimdiden
1: Yayıncı
0: kazananı
1: kuruluş.
0: söyleyeyim. Yayıncı kuruluş kazandı
1: Tabii
0: ya.
1: ki canım.
0: Yani Salah sende oynuyor.
1: Trossard, Greenwood,
0: Greenwood sende
1: Osimhen,
0: oynuyor. Osimhen sende oynuyor.
1: Sane.
0: Senin liginde var.
1: Tabii
0: Ya
1: canım.
0: önemli oyuncular bunlar.
1: Dünya
0: Galatasaray bir iki
1: yıldızları
0: tane daha
1: abi.
0: getirecek
1: Tabii.
0: ve çok büyük bir rekabet olacak. Buraya mutlaka yeni bir düzenleme gelecektir diye düşünüyorum. Son bir şey bu Aziz Yıldırım'ın bahsettiği sosyal medya yapılanması ile ilgili. Orada bence iş örgütlü suçlara doğru gidiyor. O konuda soruşturma derinleşiyor. Konu hakkında Adalet Bakanlığı'nın bir soruşturması var. Böyle onlarca hesapla ilgili örgütlü eylemler ötürü ben soruşturmanın geldiğini söyleyeyim.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin? Ağzına
0: Ekleyeceğim bir şey
1: sağlık.
0: yok. Fenerbahçe'yi tekrar tebrik ediyoruz. Güzel bir galibiyet. Ayrıca detayları konuşuruz.
1: Peki. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Görüşürüz.
2: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Dije Futbol'da Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekoruna ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbola uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan, onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onoaçu ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onoaçu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onoaçu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onoaçu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onoaçu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onoaçu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'ı gerektiğine santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onoaçu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam işin doğrusu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasını sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü, evet, göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluğu kapatacak, hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam. Ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, ha, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor. Onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz. Dışarıda da büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi. Beşiktaş sürecinde de hatırlayın pay çok fazla istendi falan. Öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor. Onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bir röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur diyorduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun. Damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan orucunu tutar. Mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek,
2: nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa, bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta çocuk, bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyarette bizimki. Ahire'de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir düğün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca, solumda Salah. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Bak, hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Salah, alışmışsa falan, diyorum sana bak yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha, tersini de söyleyeyim yeri gelmişken, Salah'ın oyuncu profilinin özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker, onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsun da, çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu, beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir, tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem sağ içi hem sağ dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki, bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu, vatanına faydalı ol. Vatanına, milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya, forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor, işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir, Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim, Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Berk Sayar'da dakika ve skor başlıyor.
7: Maç sonu an itibariyle geldi. 2-0 Fenerbahçe temsilcimiz tur kapısını araladı diyebiliriz. Sturm Graz'ı sahasında 2-0 yendi. An itibariyle maç sonunu da başlatıyoruz. Fenerbahçe 2, Sturm Graz 0. Avusturya'ya Avantajla gidiyoruz. Fatih Temirkol'la ilk 10 dakikada değerlendirmemiz olacak. Değerlendirdiğimiz noktada oyunculara daha çok değineceğiz ki maçı çokça konuştuk ama şöyle bir maç sonu yorumu alayım kısa da olsa Fatih Temirkol'dan. Fatih Temirkol, söz sende.
8: Ustalık kazandı. Özellikle takımın omurgasındaki isimler Ake Şikriyar, Kante Gendouzi, Asensio, Greenwood, Talisca. Yani bunlar Kerem'in de özellikle takım savunmasına katkısını ekleyelim. Onlar gerçekten bu akşam ustalığın kazandığını gösterdiler bize. Rakip nispeten yaş ortalaması çok küçük. 17, 18, 19 yaşında oyuncuların sahada olduğu bir takım. Onları geliştirmeye, onları büyütmeye çalışıyorlar. Çoğu altyapıdan yetişmiş oyuncular. Böyle bir sistemleri var onların. Ve bu tecrübesizliğin, gençliğin karşısında bir ustalık vardı bugün. Fenerbahçe bu ustalığını konuşturdu. Talisca ilk iki maçta yaptığı gibi üçüncü maçta da golü attı. Bir de erken gol geldi. Yani 10. dakikada gelen gol Fenerbahçe'nin oyununu çok rahatlattı. Maçtaki gerilim seviyesini çok azalttı. Fenerbahçe çok rahat oynamaya başladı. Sonra yine Greenwood'un usta işi bir golü artık rakibin gardını da düşürdü. Rakibi maçın içine girme konusundaki o hevesini de kırarak geri çekti. Dolayısıyla ondan sonra artık Fenerbahçe daha rahat, daha kontrollü, 2-0'ı koruyacak şekilde ve yine az önce de belirttiğim gibi tecrübenin öne çıktığı bir oyunla maçı tamamladı. Şimdi %72 topa sahip olan takım Fenerbahçe. Bu şu demek, top sizdeyse zaten çok iyi savunma yapıyorsunuz. Rakip o topu alıncaya kadar çok yorulacak. Alamıyorsa her seferinde siz avantajlısınız. Hem savunurken avantajlısınız hem de atak yaparken avantajlısınız. Çünkü top sizde. Topu vermediğiniz sürece sorun yok. %72 ile Fenerbahçe bunu yapmış. Gol beklentisinde 1.27'ye kadar çıkmış Fenerbahçe. İlk yarı daha azdı. Rakibi 0.16'da tutmuş. Bu çok önemli bir şey. Ve yine pas sayısı olarak da şunu gösteriyor ki Fenerbahçe rakibi ezmiş. Çünkü toplam pas sayısında Fenerbahçe 578 pas yapmış. Rakip 222 tane pas yapabilmiş. Yani burada Fenerbahçe topu almış, rakibine vermemiş. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin buradaki üstünlüğü çok net bir şekilde görülüyor. Rakip ceza alanı içinde 22 kez topla buluşmuş Fenerbahçe. Bunlardan çok net gol pozisyonları da çıkardı. Belki son dokunuşlarda, final paslarında asistine giden yollarda biraz daha dikkatli olsa fark da artabilirdi ama olsun. Fenerbahçe bir oyun inşa ettiğini, İsmail Hoca'nın kafasındaki oyunu sahaya yansıtmaya başladığını bu akşam bize gösterdi. Yine Fenerbahçeli futbolcuların da bu oyuna ikna olduklarını gördük. Çünkü yüksek enerji istiyor bu oyun. Talisca da elinden girdi. Evet. En iyisini yaptı. Greenwood da şu an fiziksel durumuna rağmen ciddi mücadeleyi ortaya koydu. Asensio da aynı şekilde. Daha az da değil ama o da öyleydi. Kante aynı şekilde. Dünya Kupası sonrası daha yeni yeni antrenmanlara başladı. Ama onu da iyi gördük. Dolayısıyla Fenerbahçe'de herkesin iyi niyetle mücadele ettiğini, bir senaryonun, bir oyun anlayışının etrafında toplandıklarını ve bunu sahaya yansıtmak için çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Yüksek enerjiyle oynayan atletik bir takım karşısında Fenerbahçe olması gereken futbol oynadı ve istediği sonucu aldı.
7: Hızlıca oyuncu ilerleyeceğim. Mert Günok diyeceğim. Kalede ona çok iş düşmedi ama söz sende.
8: Şimdi Mert Günok'un bugün kalede olması bize iki şey anlatıyor. Bir, Mert çok iyi. Ben de çok beğeniyorum. Bu yılki performansı çok iyi.
7: 2-10+4 değil mi? İkinci maddede 10+4 diyeceksin belki de.
8: Ondan da ziyade Ederson'a ne oldu diyeceğim. Yani Ederson ne olacak? Şimdi Ederson'un yıllık garanti ücreti 11 artı bonuslarla 15 diyebiliyorum ben. Yani 15 milyon euro vereceksiniz ve yedek kulübesinde mi oturacak Ederson? Artı Ederson hala gelemedi mi kafa olarak? Çünkü Ederson buradan giderken zaten ipleri koparıp gitmişti. Geldi ama biz hala Ederson'u göremedik. Evet. Dolayısıyla konu Ederson'un psikolojisi mi? Konu Mert'in çok daha önde olması ve çok daha güven vermesi mi? Bunu bilmiyoruz. Bunu İsmail Kartal bir gün anlatırsa anlayacağız. Fakat eğer Ederson moral motivasyon olarak bitik durumdaysa ve o kaleyi almak, eldiveni almak için ciddi bir çaba sarf etmezse Fenerbahçe gerçekten zor durumda kalacak.
7: Diğer tarafta Mert için bir yorum, bir puanlama şeklinde ilerlersek ne dersin özetle?
8: 10 üstünden 8 aldı. Hem savunmada vardı hem de vardı.
7: Savunmada Şikriniar Aki ikilisini bozmak istemiyorum. Oradan başlamak istiyorum beklerdense. Şikriniar diyeyim ve bir yorum, belki bir cümle, belki bir kelime ya da bir uzun yorum fark etmeksizin. Artı bir de yorum.
8: 9 çok iyiydi. Zamanlaması puan. Harika.
7: Peki Aki dedim, Fatih Demirkol.
8: Aki çok iyi tamamlıyor. Şimdilik fiziksel olarak sorunlar var ama gene ustalığını gördük. Bu akşam için 7 diyelim.
7: Sonlarda hep buradayım diyen bir Ake vardı açıkçası.
8: Evet.
7: Yani bir stoperden beklenecek performans Ake'den geldi bugün. Onu söyleyelim. Osterwolde dedim, Beke öyle döndüm. Onunla döndüm.
8: Osterwolde sakatlanıncaya kadar sahanın içindeydi. Vardı. Ve çoğu zaman da Kerem'in o bindirmelerini ve içe kat etmelerini değerlendirdi. İyi ortalar da yaptı. Fakat sakatlanması büyük talihsizlik. Bakalım ne çıkacak.
7: Semedo
8: usta işi bir bek oyunu oynadı. Çok fazla bindirmedi. Çok oyunun içinde değildi ama çok dikkatliydi. Arkaya sarkmalarda süpüren oydu. Çok iyi bir öncellemeyle rakibi her seferinde durdurdu ya da Şikriniar rakibe çıktığında arkasına o topladı.
7: Orta alana geçtim. Orta alanda kimle başlamak istersin? En öne çıkardığın isim kimle?
8: Guendouzi çok iyi. Ön, arka, box to box'ta çok etkili. Enerjisi çok yüksek ve lider karakterini ortaya koyuyor. O yüzden bu akşam 10 üstünden 8 verebiliriz. Kante daha yeni geliyor. 10 üstünden 6 diyelim. Daha çok bir şey görmedik ama gerçekten oyunu okuma şekli çok
7: savunmaya güçlü. Katkısıyla gördüm ben daha çok. Kante dediğimde doğru. Benim aklıma o geliyor.
8: Doğru yani savunma konusunda.
7: Kilit pas vesaire değil ama belki bu maç özelinde.
8: Bu akşam çok ekstra işler yaparken görmedik ama
7: evet.
8: Dokunuşları doğru yerde, doğru zamanda olması, kapatması, aldığı pozisyonla rakibi çaresiz bırakması falan iyiydi yani usta işi. Çok ekstra ara pasıdır, şuttur, goldür, asisttir veya son anda dokunuş Skriniar'ın yaptığı gibi şuta ayak uzatma falan görmedik ama usta tabii yani 10 üstünden 6 diyelim.
7: Peki. Asensio'dayız 10 numarada. Asensio vardı.
8: Asensio her gün gelişiyor. Yani üstüne koyarak gidiyor. Bir önceki maça göre çok çok ilerlemişti. Ve ciddi bir pas opsiyonu merkezi. Bu akşam çok bir şey görmedik ama hani şey anlamında, oyuna katkı anlamında yine de takıma güven veriyor. 10 üstünden 7 diyelim ona da.
7: Ve kanatlara geçtim. Kerem'le başladım kanatlarda.
8: Kerem çok istekliydi, çok arzuluydu. Zaten Kerem'in böyle oynaması lazım. Geçen yıldan beridir bu sergilediği görüntü anlamsız, küskün, vücut dili çok kötü. Milli takımda da böyle Kerem'i göremedik. Kerem'in bunu yapması lazım. Yani Kerem'den kimse bize karnı yarık yapsın, kuyu kebabı yapsın evet. Falan diye beklemiyor ki. Yani Kerem'den istediğimiz topunu oynasın ya. Niye etrafa bu kadar kafayı takıyor? Sağla solla uğraşıyor, kendiyle kavga ediyor. Önünde top en çok sevdiğin şey. Çık oyna, bu kadar basit. Bu akşam onu yaptı. Topunu oynadı. Bu kadar basit yani. Ve o zaman çok etkili oluyor. Bu akşamki performansıyla da 10 üstünden 8 diyelim Kerem'e.
7: Bu Kerem başka Kerem diyorsun yani. Fatih Demirkol.
8: Özellikle savunmaya katkısı. Ön alanda defans arkası sarkmalar konusunda. Güzeldi yani. Bu akşam
7: Leo gündemini unutturur mu peki yavaş yavaş? Öyle bir yeşil ışık yaktı mı sende Fatih Demirkol? Bu Kerem.
8: Yok, unutturmaz.
7: O kadar değil diyorsun.
8: O kadar değil çünkü tek maçta bu kadar değerlendiremeyiz. Bir de şeyin

0: açısından.
1: Peki.
0: Kerem'i başka maçlarda da görmek lazım.
1: Diğer tarafta Greenwood'a döndüm. Hızlıca bir yorum ve bir puan yaptığımız noktada.
0: Daha fiziksel olarak çok çok başlarda. Bu akşam attığı gol çok güzeldi. Onun için 6 verelim. Onun dışında çok bir şey de görmedik.
1: Talisca'dayız.
0: Talisca giderek forvet oluyor. Merkez santrfora döndü. Yani bu kadar iyi bir orta saha. Ama görev verildiğinde o ustalığını ne kadar konuşturabildiğini gördük. Son 3 maçtır Talisca'nın Fenerbahçe'nin bütün gol pozisyonlarında olduğunu söylememiz lazım. Bu büyük bir başarı.
1: Arşiv rağındayım. Sonradan oyuna girdi. Osterwolde sakatlandı.
0: Daha işin çok başında. 10 üstünden 5 diyelim. Çok bir şey görmedik ama dönmüş olması önemli tabii.
1: İrfan Can Kahveci sonradan oyuna giren isimlerdendi. 70. dakikada oyundaydı.
0: Yok, İrfan'da bir şey görmedik. Yani puanlamak için olumlu ya da olumsuz bir şey diyemem. İrfan'ın...
1: Halbuki oyuna girdiğinde yayındaydık ve Fatih Demirkol şunu konuşuyorduk seninle. İrfanlı, Fretli, Oğuzlu, Mertli bir işte kadro derinliğinin olduğu, bu değişikliklerin olduğu Fenerbahçe, iyi bir Fenerbahçe diyorduk. Ama galiba burada bu dört isimden en az ikisi bize iyi şeyleri konuşturmayacak maç sonuna geldiğimizde.
0: Yani zaten zaman çok azdı.
1: Doğru.
0: Artı Fenerbahçe 2-0 almıştı. Hani İrfan'a hiç düşünecek çok bir ortam yoktu. O da ekstradan çıkıp da ne bileyim şapkadan tavşan çıkarmadı. Yani çok ekstra bir gol pası, ne bileyim 30'dan 1.90'a şut, ne bileyim çok usta işi böyle iki çalım üstüne bir asist falan gibi bir şey görmedik. Yani çok basit sade tekte oynadı. Ona da puan vermeyelim yani bu akşam.
1: Fred dedim. Çok kısa belki o Fred, Oğuz ve Mert Müldür dersem. Kısa belki birer kelimeyle.
0: Oğuz 10 üstünden o kadar kısa zamanda bu kadar etki yarattığı için 10 üstünden 7 verelim. Diğerleri sadece vaziyeti idare ettiler.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Çok tuttum seni. Ağzına sağlık diyeceğim. Yaklaşık 40 dakikalık bu bağlantıda. İyi geceler diliyorum. Selamlar, saygılar. Fatih Demirkol'la birlikteydik. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuştuğumuz bir bölüm vardı ki devam edeceğiz yayınımıza. Sürdüreceğiz yayınımızı. Yayınımızı sürdürdüğümüz anlarda Emre Eren'e dönüyorum. Emre Eren'le maç sonuna geçiyoruz. Tabii diğer tarafta basın toplantı odasına bakıyorum. Orada bir hareketlilik var. İşte meslektaşlarımız kamera ayarlarını, beyaz ayarı diye bir şey vardır, bir kağıt tutarsın ya da bir beyaz tişörtün vardır, bazen ondan baz alınır, yapılır kamerada, o ayarları yapıyorlar. İşte teknik direktörlerin ve tercümanların oturacağı noktaya, işte iletişim sorunların oturacağı noktaya o beyaz ayarı yapıyorlar, sular koyuluyor vesaire derken basın toplantı odası da iki takım teknik direktörünü de bekliyor, Fabio'yu bekliyor, Avusturyalı teknik adam İsmail Kartal'ı bekliyor, teknik direktör, Fenerbahçe teknik direktörü, temsilcimizin, Fenerbahçe'mizin teknik direktörünü, orası. Emre Eren'le bir maç sonu klasiğindeyiz ve bu maç sonu klasiklerinde daha yeni yeni bu sezona başlıyoruz. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Özledik abi seninle böyle maç sonu klasiklerimizi.
2: Valla özledik yani, böyle bir tabloyu da özledik. Fenerbahçeliler çok özledik.
1: Değil mi?
2: Tabii, bu tablo
1: kötü
2: çok
1: bir şeyi konuşamayacaksın bir mesela bugün bence. Çok fazla.
2: Ya bugün yani Fenerbahçe oyunsal anlamına baktığın zaman, bireysel becerilere baktığın zaman gerçekten Sturm Graz'ın çok üst düzey.
1: Peki neyi iyi yaptı? Neyi doğru yaptı abi?
2: Valla Fenerbahçe'de doğru yapılan tek şey Aziz Yıldırım'ın tekrar başkan olması bence öncelikle. Ben buradan girmek istiyorum. Yani Aziz Yıldırım geldiği günden beri fark yarattı. Yani bir kadro yapılanması içerisine girdi. Mason Greenwood gibi çok özel bir oyuncuyu transfer etti. Aki gibi savunmanın çok ihtiyacı olan bir stopere ihtiyacı vardı Fenerbahçe takımının. Manchester City'de uzun yıllar futbol oynamış. Çok değerli. Yani Skriniar'ı biraz daha ön plana çıkartabilecek bir stoper ki Skriniar'ın bugünkü performansına gerçekten şapka çıkartmak lazım. Yani muhteşem performans. Ya baktığımız zaman Fenerbahçe takımı önemli bir takım oluyor. Önemli bir takım olma yolunda ilerlemeye başladı. Yani Pavlidis söylentileri var. Ya bu tarz bir santrafor gelirse bambaşka bir hikaye olur, onu söyleyeyim. Fenerbahçe o arayı çok açmaya çalışır. Bence Aziz Yıldırım'ın büyük dokunuşlarından sonra İsmail Kartal da Aziz Yıldırım'a uydu ve doğru bir planlama, doğru oyuncu, doğru oyun, yani hepsini birlikte yaşadı Fenerbahçe bu akşam. Yani baktığımız zaman ben bugün A Spor'da öğlen yayınımda şunu söylemiştim maç öncesinde. Ya bugün artık Kerem'in sahneye çıkma günüdür demiştim. Gerçekten Kerem'i ben tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu performansının devam ettiği sürece Türk futbolunda gerçekten her zaman yerinin ve kabul görecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum.

0: Özellikle oyunun savunma anlamında, yani ofansif anlamını geçtik, savunma anlamında Fenerbahçe'ye korkunç derecede katkı veren bir Kerem Aktürkoğlu performansı gördük. Yani Mason Greenwood'un bu tarz gollerine herkes alışkın olsun. Bu tarz golleri çok atacaktır. Ya yani oralarda yakaladığı zaman o vuruş tekniğini gördün mü sevgili Berk? Yani kalecinin görme şansı, uzanma şansı, çıkartma şansının olmadığı çok net bir vuruş.
1: Talişka'nın geçen sezon yaptığı birçok böyle vuruşlar vardı ve bunlarla golü de konuştuk. Bana biraz onu hatırlattı. Çok güzeldi hakikaten.
0: Kesinlikle Talişka'nın golü de şapka çıkartılacak bir goldü. O üç kişinin arasından dönüp o rakibin ayağının altına doğru çok sert bir vuruş. Yani Fenerbahçe bence bugün kendi taraftarına bir derin bir nefes aldırdı. Yani oynanan iki maça baktığımız zaman, daha önceki iki maça tabii ki kamp süresince çok yüklemeler oldu oyunculara. Oyuncular performans anlamında o istenilen o enerjiyi ve o isteği gösteremedikleri çok son derece doğrudur, ama ilk maçlar için yorum yapmak çok kolay olmaz. Bu Sturm Graz takımı da yani baktığımız zaman Avusturya Ligi'ni bir bitirmiş. Hirs takımına 6 tane gol atmış. 4 bir maçta 4 bir maçta 2-0'lık galibiyet, yani kolay bir rakip değildi, ama rakibi çok doğru bir şekilde kanalize edebilirseniz, o 3. bölge o baskı oyununu çok doğru oynayabilirseniz, işte böylesine önemli silahlarınız da ortaya çıkacaktır. Yani Fenerbahçe çok doğru bir yolda olduğunu söylemek lazım sevgili Berk. Ki Asensio'nun, Greenwood'un daha 90 dakika seviyesinde olmadığını da gördük, ama ben bugün Kante'yi de çok beğendim ya. Çok enteresan bir oyun oynadı. Yani hiç hazırlık maçlarında piyasada olmayan, işte ilk iki maçta ön eleme maçında hiç sahneye çıkmayan, ama bugün formasını çok doğru bir şekilde temsil eden bir Kante gördük. Gendouzi Kante ikilisi. Yani tek tek baktığımız zaman, ki bunu sen de herhalde büyük bir ihtimalle yorumlayacağız. Yani Fenerbahçe kadrosuna baktığımız zaman, yani bugün Fenerbahçeliler şunu dediler bence. Ya uzun zamandır, uzun yıllardır bu kadar iyi bir ön eleme oynamadık. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bunu demişlerdir. Bu akşam bence çok huzurlu bir şekilde uyuyacaklarına da inanıyorum. Onu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin çok doğru yolda, çok doğru bir oyun oynadığı takdirde önemli işler yapabileceğini, ki bu sene ligimizin gerçekten hani 4 takım adına da enteresan işler olabileceğine de gebe birlik olduğunu söylemek lazım. Bugün Muhammed Salah transferi falan, yani Beşiktaş ilgileniyor, alamıyor. Arkadan Trabzonspor devreye giriyor ve Muhammed Salah'ı getirmek çok kolay bir hadise değil. Trabzonspor diyor ki şampiyonluk yarışında ben varım. Bugün Fenerbahçe oynamış olduğu oyunda diyor ki şampiyonluğun en büyük adaylarından biri benim, ki Aziz Yıldırım geçen hafta bunu tüm kamuoyuna deklare etti. Biz dedi şampiyon olacağız dedi. Kardeşim onun için geldik dedi yani. Dedi hafta sonuna kadar dedi çok önemli bir santrafor dedi kadromuza katacağız dedi. Yani Fenerbahçe'nin biraz da Vlahovic isteği de var, onu da söyleyeyim. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor çok ciddi bir şekilde Vlahovic'le ilgileniyorlarmış. Bu duyumumu da söylemek
1: Beşiktaş'ta istiyorum. Beşiktaş'ta da Serdal Adalı dün açıkladı. Tabii bildiğimiz gibi ilgileniyoruz dedi.
0: Vallahi ilgileniyoruz ama Beşiktaş'ta.
1: İlgileniyoruz
0: yani dedi. Salah'la da ilgileniyordu Beşiktaş ama maalesef Salah'ı alamadılar.
1: Evet.
0: Rakibine kaptırdılar. Yani yarın Vlahovic de Fenerbahçe'ye de Trabzon'a giderse ben şaşırmam. Trabzon'a belki bakarsın Vlahovic gider. Trabzonspor'daki o önemli santrafor belki Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani her şey olabilir. Yani ligde enteresan şeyler oluyor ama tabii baktığımız zaman işte bir Greenwood'un, bir Ake'nin, bir Trossard'ın, bir kaleci Nübel'in, baktığımız zaman bugün Muhammed Salah'ın, yani bu lig bu sene çok güzel bir lig olacak. İnşallah hakemleri konuşmadığımız bir sezon dileklerim var. Yani inşallah böyle olur. Takımları konuşacağımız, o performansları konuşacağımız, oyunları konuşacağımız, o doğru baskıları yapan takımları konuşacağımız bir lig olsun. Umut ediyorum. Yani böyle umut ediyorum. Fenerbahçe'ye de büyük bir ihtimalle Ederson'la yollar ayrılabilir. Onu net söyleyeyim. Hocanın kalecisi Mert gibi gözüküyor. Şu anda izlenimler ve gözlemler bu yönde. Fenerbahçe tabii ki 7-8 tane yabancı oyuncudan çıkacak. Ki bugün mesela Vedat Muriç'e hiç şans vermedi. Neden vermedi? Skor anlamında Fenerbahçe skoru elde etmişti. Vedat Muriç'e de bu maçta ihtiyaç yok dedi. Çünkü sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncunun hemen o temponun içine girmesi çok doğru olmazdı. Bence burada İsmail Kartal'ın son derece doğru oyuncu değişiklikleri vardı. Ama tabii ki şeye üzüldük, Osterwolde'ye ağlayarak çıktı. Büyük bir ihtimalle arka adalesini yırttı. Yani orada küçük bir sakatlık değil, ciddi bir sakatlık gözüküyor. O depar anında zaten düşerken arka adresini tutarak düştü ve formasıyla yüzünü kapattı. Bu da bence Fenerbahçelileri bu akşam en fazla üzen nokta oldu sevgili Berk.
1: Peki Fenerbahçe'ye ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben oyuncu oyuncu yorumlayacağımız bölüme geçmeden önce Emre'ye.
0: Valla Fenerbahçe'de şöyle, ben Sturm Graz'a karşı bu kadar temposu yüksek, bol pozisyonlu ve 3. bölgede o baskıyı çok doğru yapan bir Fenerbahçe gördüm. Ben artık turu yarılanmadan biraz daha öteye geçtiğini düşünüyorum. Orada da Avusturya'da oynanan maçta da Fenerbahçe zaten bu oyuncu kalitesiyle birlikte orada da skor alabileceğini düşünenler dedim. Onu söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe Sparta Prag Lyon maçının galibiyle oynayacak bu tur sonrası. Yani ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl bu sezon içerisinde ben Şampiyonlar Ligi'ne bu kadrosuyla gidebileceği düşüncesindeyim. Onu söylemek istiyorum.
1: Peki Mert dedim. Bir yorum ya da belki bir cümle, bir kelime yanında da puanlama.
0: Yeniden üzerinden doğmaya başladı diyelim.
1: Puanın ne olur?
0: Ya puanım 10 üzerinden bence bugün 8.5-9'u hak etti Mert. İyi oynadı yani.
1: Peki. Şikriniar Aki ikilisini yorumlarken Şikriniar'dan başlarım.
0: Valla ikisine de 9 veririm ama Şikriniar'ı biraz daha 9'un üzerinde değerlendirebilirim. Çünkü rakibin geldiği çok sert pozisyonlar vardı. 3'e 3, 4'e 4 yakalandığı pozisyonlar vardı. Bu pozisyonlarda kesinlikle hata yapmayan en önemli oyunculardan biriydi savunma anlamında Fenerbahçe'de. Çok değerli işler yaptığını düşünüyorum. Ben bugün Şikriniar'ı kutluyorum. Gerçekten büyük bir kaptanlık örneği gösterdi. Takım birlikteliğine de çok zaman zaman fayda gösterdi. Ayrıca taraftarın o enerjisine de enerji katmaya çalıştı. Yani her çıkan toptan sonra, her kurtardığı pozisyondan sonra taraftara bir şeyler yaparak taraftarı ayağa kaldırdı. Bence doğru bir performans sergiledi. Çünkü dün basın toplantısını da dinledim. Yani Ake ile oynamaktan mutluluk duyuyorum. Çok değerli ve çok özel bir oyuncu. Bu tarz oyuncularla oynamak bana keyif veriyor dedi. Bugün de bu 90 dakikada da onu çok net bir şekilde gördük. Yani 9.5 verebilirim Şikriniar'a.
1: Ake dedim. Aynı zamanda stoper tandeminde.
0: Ake 9. Ake de hatasız oynadı. Bir kere savunma güvenliği Fenerbahçe'de çok ön plana çıkması lazımdı. Aziz Yıldırım'ın en büyük isteği buydu. İki tane çok deneyimli stoperle lige başlamak, Avrupa'ya devam etmek. Yani bunu da çok doğru yaptıklarını düşünüyorum. Ben Ake'yi de kutluyorum. 9 veriyorum. Yani 10 şöyle verebilirim. Stoper oyuncusuna. Yani savunmada müthiş oynar. Gider bir tane de kafayla gol atarsa 10 verebilirim. Hı hı. Ama orada 9 diyorum. Benim notum o.
1: Osterwold'e ve Semedo'ya geçeceğim ama çok kısa bir Cihan Kemal'in açıklamalarına gitmem gerekiyor. Fenerbahçe'de yöneticilerden Emre Ren. Çok kısa bir süre sonra sana döneceğim uygun olursa tamam, eğer. Emre Ren'le konuşmaya devam edeceğiz. Cihan Kemal açıklamalarda bulunuyor Fenerbahçe yöneticilerinden. Ona dönüyorum.
2: Olmak hakikaten gurur verici. Eğer yarın santraforlarımız da devreye girerse inanıyoruz ki çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz.
3: Forvet transferi playoff'a yetişecek mi?
2: Efendim?
3: Forvet transferi playoff'a yetişecek.
2: Yetişecek. Forvet transferi yetişecek. Bunlar biliyorsunuz öyle hızlı şu olsun. İyi oyuncular öyle 2 günde olmuyor, 3 günde olmuyor, 10 günde olmuyor. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. Birçok alternatifi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kişi üzerinde çalışılmıyor. Onun için kolay olmuyor, kısa sürmüyor. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor. Ama playoff'a yetişecek inşallah.
3: Cihan Bey, peki gidecek oyuncular konusunda yabancı kuralı biraz Fenerbahçe'nin elini sıkıştırıyor sanki. Gidecek oyuncular da var. Bunlar için bir çalışma yapılıyor.
2: Bunlarla ilgili konuşmak için henüz bizim açımızdan erken. Çünkü şu anda biliyorsunuz bu elemeden sonra yine bir elememiz daha olacak. Bunları geçinceye kadar bütün oyuncularımız bizim için çok kıymetli ama tabii ki gerekli çalışmaları teknik ekibimiz yapıyor.
3: Bugünkü taraftar için bir şeyler söylemek ister misiniz? Fenerbahçe ruhu geri döndü sanki.
2: Evet, ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah daha coşkulu, daha baskılı. Mesela son 10-15 dakika, 20 dakika böyle hafif durur gibi oldu. O noktada daha canlı bir taraftar olacak, bir uyum sağlanacak ama İnsanlar memnun, taraftarımız memnun. İnşallah bu futbolu geliştirerek onlara çok daha güzel günler yaşatacağız. Sonu güzel olsun, hep onu söylüyorum. Peki.
3: Osterwold'in sakatlığıyla alakalı
2: tam bir bilgi gelmedi ama maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Ama daha bilgileri yarın alacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, beklediğiniz için çok sağ olun.
1: Cihan Kamer'in açıklamaları böyleydi. Fenerbahçe'de forvet transferi playoff'a yetişecek mi sözlerini yetişir diye yorumladı. Forvet transferi playoff'a yetişiyormuş. Emre Eren, onu hatırlatalım. Ve beklerden devam edeceğiz. Hızlıca Osterwolde'yi konuşuyorduk. Söz tekrar sende.
0: Ya sevgili Berk, nereden çıktın kardeşim ya? Diyorsun ki ben bakıyorum yayıncı kuruluşa hiç Cihan Kamer'in görüntüsü yok, bir şeyi yok ya. Nereden çıktı bu Cihan Kamer?
1: Emre Eren, sen yayıncı kuruluşu boş ver, senin yayıncı kuruluşuna bir bak. Yeni transfer olduğun mesela, orada görürsün diyeyim sana. O zaman ha,
0: orada mıydı?
1: Evet,
0: orada
1: mıydı? Hayır şöyle tamam. Basın mensuplarına konuşur. Ve basın mensuplarının yanında genellikle yayıncı kuruluşlar flash'ta daha farklı röportajlara döndüğü için, yani oyuncu mesela Talişka konuştu az önce flash'ta basın kuruluşuna, yayıncı kuruluşa. Ama işte diğer basın mensuplarının sorularını da işte stadyumun önündeki o özel alanda yanıtlanır. Yöneticiler.
0: Mixon'da
1: değil esasında, ama şeyde tam Mixon'da daha farklı röportajlar oluyor. Yine onlar da tabii tüm basın medya kuruluşlarının yayınladığı röportajlar oluyor. Onun gibi de görebiliriz ama. Evet, öyle söyleyeyim.
0: Gene bu akşam böyle hani Karaca Bey'den falan, kavundan karpuzdan girmeyeceksin herhalde.
1: Dinleyicimiz yazmıştı Emre Eren'e. İzmir'den çok sık gidiyor geliyor. Mert Bey'di. Hiç unutmuyorum mesela. O da
0: unutur musun zaten? Evet. Benimle alakalı böyle bir enteresan bir şey geldiği zaman asla unutmazsın onu, biliyorum yani.
1: Abi iyi de sen de öyle bir ballandıra ballandıra anlatıyorsun ki, yani Karaca Bey'den geliyorum, yani Susurluk'tan geçiyorum. Yani. İzmir'den İstanbul'a gelirken o yol çok güzel oluyor. Dinleyicimiz de o gün Emre Eren'e demiş ki mesela, Emre Eren Karaca Bey'de kavun karpuz alıyor mu? Karpuzcular uğruyor mu demiş mesela. Karaca Bey'de bu arada tarımıyla bilinen bir ilçemiz yani.
0: Dinleyicimiz yanlış konuşuyor. Çünkü Karaca Bey'de kavun olmaz. Kırkaç'ta olur kara.
1: Abi sen biraz Manisa tarafını düşünüyorsun. Karaca Bey'in kavunu da güzeldir. Bal kavun alacaksın
0: yok,
1: ama küçük.
0: Yok. Kavun kırmayacak.
1: Bal kavun alacaksın abi.
0: Ben Türkiye'de gezmediğim bölge, oynamadığım yer, gitmediğim il kalmadı.
1: Şimdi
0: ben
1: İstanbul'dasın değil mi şu an?
0: İstanbul'dayım. Türkiye haritasını tamam. Açtım geçenlerde. 3 ile gitmemişim ya. 3 ile. Türkiye'de gitmedim. 3 tane il var. Onlara da inşallah en kısa zamanda gideceğim.
1: Nereye gitmedin Emre Eren?
0: Hakkari'ye gitmemişim. Bir Sinop'a gitmemişim. Tamam mı? Bir yer daha vardı. Neresiydi? Bir yer daha vardı. Ardahan'a gitmemişim.
1: Hadi ya.
0: Diğer bütün illeri gezmişim. Hem futbol dolayısıyla hem öyle tur dolayısıyla falan.
1: Abi yani Sinop Türkiye'nin en mutlu şehri. Sinop Türkiye'nin en mutlu, en gerginliği alınmış böyle pamuk gibi şehirlerinden biri. Oraya bir git abi. Biraz böyle bir gerginliği at üzerinden. Emre.
0: Neresi?
1: Sinop. Neresi? Sinop abi. Oraya gitmediğin için böylesin belki de.
0: Evet, Sinop'a gitmedik. İnşallah en kısa zamanda bir Sinop ziyareti de olur. Mesela Adil abi vardı bizim.
1: Gerginliğim gider diyor musun Emre Eren oraya gittikten sonra?
0: Ya bilemem tabii, yani sen biliyorsan ben ne diyeyim şimdi.
1: Abi
0: yani
1: öyle diyorlar. Sinop yani Türkiye'nin en mutlu şehriymiş. Öyle diyorlar genelde.
0: Öyle mi diyorlar? Aa, ne güzel. Ne güzel. Bütün şehirlerimiz mutlu olsun ya inşallah. Her taraf mutlu olsun. Bunu hak ediyoruz yani.
1: Ama takılıyorsun abi bak, bana takılmadan geçemiyorsun. Söyleyeyim yani.
0: Ya abi şimdi
1: kavundan karpuzdan giriyorsun
0: sana
1: konuya.
0: Sana takılıyorum. Ne yapayım yani şimdi, sen el almışsın aydıncı gözden. Benim üzerime geliyorsun. Ben de hemen tak o orayı kapatmaya çalışıyorum. Ne yapayım yani sevgili ben?
1: Kavun demedik, karpuz demedik. Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetinde kavun karpuz muhabbeti yapıyorsun Emre Eren.
0: Ya hiç sorma ya. Hadi dönelim
1: hakikaten
0: biz ya.
1: Öyle.
0: Biz
1: abi bek diyorum, kavun diyorsun. Osterwolde deyince nasıl ya gelir insanın aklına kavunlar karpuza? Karaca Bey. Bak ama Karaca Bey'in kavununu ya ye abi. O küçük
0: artık
1: kavun.
0: Tamam, kavun karpuzu geçtik abi.
1: Tamam. Geçtik. Tamam abi ama ye bak onu. Yani kırk ağaç falan hikaye kalır yanında.
0: Osterwolde ile ilgili fikrimi söylemek istemiyorum.
1: Söyle.
0: Çünkü ya ilk 30 dakika oynadı. Kötü değildi performans anlamında. Hı. Ama sakatlık bence Fenerbahçelileri üzdü. Onunla ilgili çok fazla yorum yapmıyorum. Çünkü hani çok özel bir şey de göremedik oyunun içerisinde, kaldığı süre içerisinde, ama o bölgeyi kapatmaya çalışan bir özelliği vardı. Ona not vermeyelim. Semedo mesela bence bugün Fenerbahçe takımının en zayıf halkalarından biriydi. Hani performans anlamına baktığımız zaman 11'i göz önünde bulundurduğum zaman, baktığım zaman hani Semedo bugün çok faydalı mıydı? Evet, oradan çok fazla atak yemedi Fenerbahçe, ama o atak üstünlüğün, o Greenwood'la birlikte o sağdan bindirmelerin, o ceza çizgisinin yanından o iyi ataklarla çok güzel ortaları var Semedo'nun. Yani bugün göremedik onları ama ilerleyen haftalarda mutlaka göreceğiz. Çok önemli bir değerdir. Benim çok beğendiğim oyunculardan biridir ama bugün 10 üzerinden 7 veriyorum kendisine.
1: Peki Genduzi dedim Kante ile beraber.
0: Valla Genduzi, Kante ikisine de 9 veririm. Bugün orta sahada 2-6 gibi oynadılar. Çok da önemli işler yaptılar. Ataklara gittiler. Gittikleri zaman O dönen topları çok rahat kazanabildiler. Takıma kazandırdılar. Kenar açıklarını kullanmaya çalıştılar. Orta alanda o boşluk kesinlikle vermediler. Yani Sturm Graz'ın oradan Fenerbahçe'yi delmesine izin vermediler. Bence ikisi de çok iyi performans sergilediği için ikisine de 9 veriyorum.
4: Asensio'ya döndüm. 10 numarada Asensio'yu gördük bugün.
0: Asensio bence Fenerbahçe'nin en büyük yıldızlarından biridir. Özellikle geçen sene de bunu çok net bir şekilde gördük. Bu sene de üzerine koyacak bir performans bekliyorum ama halen daha o atletizmi, o özelliğini, o oyun konsantrasyonunu bir türlü yakalayamamış ama ligin birinci, ikinci haftasından itibaren Asensio bence Fenerbahçe'nin en büyük değerlerinden biri olacak. Özellikle üçüncü bölgede o yakaladığı toplarla hem gol atacak hem attıracak. Fenerbahçe'ye özellik katacak diye düşünüyorum ama bugün bende 7.5 Asensio.
4: Peki, kanatlarda Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuştuk, çok da konuştuk bugün.
0: Evet, yani Greenwood bence 10 üzerinden 9 yazdım ki performans anlamında o motorik özelliğini çok tanıdığımız Greenwood gibi değildi. Tabii yavaş yavaş hazırlanıyor ama bence bu kadar profesyonel oyuncunun, bu kadar yetenekli ve özel bir oyuncunun yaz tatilini daha iyi geçirmesini bekliyordum ben, açık ve net söyleyeyim. Biraz eksik geldi ki geçen haftada hoca 20-25 dakika bandında kendisini kullanmıştı ama ben bugün Greenwood'un kesinlikle 11 oyuncusu olarak başlayacağını düşünenlerdendim. Bunu yayında da söyledim. Bugün çok güzel bir golle de süsledi. Ya çok klas, çok kaliteli. İstediği an oyuncu geçebilecek. Sol ayağıyla yakaladığı zaman çok net vuruşlar yapabilecek. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe camiasını özellikle içeride dışarıda her türlü zorlu deplasmanlarda ayağa kaldırabilecek çok deneyimli ve özel bir oyuncu. Gene de 10 üzerinden 9 veriyorum kendisine bugün. Kerem'e de aynı öyle. Kerem bence bugün bazı şeyleri kafasından sildiğini gösterdi bence. Çünkü performans anlamında son iki maçta da o elinden gelen o doğru oyunu Fenerbahçe'ye o katkı verecek o özellikli oyunu ortaya koyamamıştı ama bugün hem adam eksilterek hem fazla top kaybetmeyerek hem de savunma anlamında Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayarak 84 dakika çok önemli işler yaptı. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum kendisine.
4: Peki Talişka'ya döndüğümüz noktada diğer tarafta öne çıkartabileceğin sonradan giren oyuncular var mı diye de soracağım Talişka'nın hemen ardından.
0: Vallahi Talişka bildiğimiz Talişka, 18'in üzerinde yakaladığı zaman çok değerli işler yapabilecek, çok önemli işler yapabilecek, Fenerbahçe'yi skor anlamında rahatlatabilecek bir oyuncu ama santrofor mu diye soracak olursan değil bence. Santrofor değil. Zaman zaman oyunun 9'unda, zaman zaman kenar açığında gibi kullanılabilir. Zaman zaman da ikinci santrofor gibi geriye düştüğünüz anda Talisca'yı atabilirsiniz. Bugün çok güzel bir gol attı ama Fenerbahçe'nin o santrofor oyuncusu Talisca mı diye soracak olursam bence değil. Fenerbahçe çok önemli bir santrofora kavuşacağını söyledi Aziz Yıldırım hafta sonuna kadar ki Vedat Muriş var. Orada biraz zorlanacaktır diye düşünüyorum ama Talisca da her zaman Talisca'dır. Oynadığı zaman da yakaladığı zaman o sol ayağının o kadar temiz vuruş özelliğini görmekte Fenerbahçelileri bence mutlu ediyor. Ona da 10 üzerinden bugün 8.5 yazalım.
4: Dedik. Ve sonradan oyuna giren isimlerde belki de çok onları puanlamak, konuşmak haksızlık olur.
0: Onları çok puanlamak evet. Doğru olmaz ama.
4: Doğru. Öne çıkartacağım bir isim var mı diyeyim.
0: Oğuz Aydın'ın çok güzel bir deparı vardı. Değil hatırlayacak mi? Olursan. Çok da güzel çıkarttı. Harika bir çıkartış. Yani orada İrfan'a yakışacak hareket yukarıya tavana vurmaktı ama İrfan yerden vurmayı düşündü. Rakip kapattı. Halbuki İrfan tavana vurabilecek kapasiteye çok sahip. Sol ayağı çok özel ve önemli bir oyuncu. Ve Türk futbolunda yer etmiş bir oyuncu. Hani yukarıya vursaydı bugün biz şöyle konuşuyorduk. Fenerbahçe artık Sturm Graz'ı geçti. Ondan sonraki maç Lyon mu olacak, Sparta Prag mı olacağı konuşacaktık ama tabii 2-0 ben iki farklı kazanacağını düşünenlerdendim. Maçın başında böyle bir yorum yapmıştım. En az iki farklı kazanacak demiştim Fenerbahçe. Bu farkı arttırabilirdi ama zaman zaman kalesinde de pozisyonlar görmedi de değil. Net bir pozisyon yakalamasalar bile 3'ü 3'ler 4'ü 4'ler Fenerbahçe'yi biraz zorladı ama her şeye rağmen Fenerbahçe bence bugün camiasının ne kadar değerli olduğunu ki taraftar da bugün bence Fenerbahçe'yi çok itti. Gerçekten etti. 12. adam bugün Fenerbahçe'yi çok istedi. Fenerbahçe'ye çok ciddi destekler verdiler. Bunu tüm camiada net bir şekilde yaşıyor. Benden sonra da büyük bir ihtimalle Can Arat'la bir yayınım var galiba.
4: Can Arat'la yayınımız iptal oldu. O bir yakınının hastane konusundan dolayı katılamadı. Geçmiş olsun diyelim ona da.
0: Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Geçen yıl benim biliyorsun yayın arkadaşımdı kendisi. Evet, evet. Ona da çok selamlarımı ileteyim. Geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Sevgili ben. Başka bir sorun yoksa
1: yok.
0: Fenerbahçe camiasını bu akşam yaşamış olduğu bu galibiyetten dolayı kutluyorum. İnşallah darısı yarın Beşiktaş'ın başına diyorum.
1: Çok sevgili teşekkür ben. Ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeyim o zaman Emre'den. Ağzına sağlık diyeceğim. Sağ ol, var ol. Sağ, saygılar bizden. Sağ. Emre Eren'le konuştuk. Emre Eren'le değerlendirmemiz oldu. Tabii kavun karpuz muhabbetinden son kısımda saygılar diliyorum, saygılar bizden diye kapatmamız da ayrı samimi oldu Emre Eren'le. İşin esprisi Emre abiyle birbirimize takılmadan geçemiyoruz abi. Onu söyleyelim. Erkan Tiraki ile konuşacağız. Maçı yerinden takip ediyordu en son. Ya da edecekti en son ama yetişebildi mi, girebildi mi? Ne yaptı, ne etti bilmiyorum ama Erkan Tiraki ile maçı değerlendirdiğimiz bir bölümümüz olacak şimdi tam da bu anlarda. Erkan Tiraki selamlar. Erkan Tiraki selamlar.
5: Merhabalar Berk, iyi yayınlar, iyi geceler.
1: Teşekkür ediyorum, iyi geceler. Çok da alışık değiliz dakika skorda maç sonunda seninle buluşmaya. Ne dersin, karşılaşmayı yerinden takip edecektin ama yetişebildin mi bilmiyorum.
5: Yetiştim, ilk yarıyı seyredebildim. İkinci yarı çıkmak zorunda kaldım. İkinci yarıyı telefondan seyrettim ama ikinci yarıyı çok bir şey kaybetmedik. Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Çok ciddi bir avantajı cebine koydu. Bu tarz eleme turları sürprizleri açıktır. Bir de Fenerbahçe'nin çok uzun yıllardır bir Şampiyonlar Ligi hasreti var ve bu Şampiyonlar Ligi hasretinin getirmiş olduğu baskı ve negatif enerji de oluyor. Yani acaba bu sene de olmayacak diye. Şutum biraz da evet Fenerbahçe seviyesinde veya ligimizde belki ilk 5'e girebilecek bir takım değil ama bir önceki turdaki Gornik'ten çok çok çok çok daha iyi bir takım. Fenerbahçe Gornik karşısında çok çok zorlanmıştı. Özellikle ikinci maçta. Belki ilk maçta çok farklı galip gelebilirdi Fenerbahçe ama ikinci maçta özellikle son yarım saat ne kadar zorlandığını, çok çok ciddi pozisyonlar vermemesine rağmen ne kadar zorlandığını görmüştük Fenerbahçe'nin hazır olmadığı gerekçesiyle. Fenerbahçe'den daha sezonu erken açan bir takım, ligi başlamış bir takım. Bu yüzden çok ciddi alması gerekiyordu Fenerbahçe'nin ve ilk 30 dakikada zaten bunu gördük. Önde baskılı başladı Fenerbahçe. İsmail Hoca'nın çıkartmış olduğu kadroda oldukça işte Fenerbahçe taraftarını zaten ideal 11'ine dediği 11'e yakın hücum ağırlıklı bir kadroydu ve 30 dakikada da golleri buldu. Daha sonra oyunun tabii eleştirilecek yerleri var ama sonuç olarak bazen bu turlarda, bu tarz maçlarda özellikle ilk maçta 2-0 cebe koyduktan sonra ikinci maç için kontrollü oynamak da önemlidir. Bu yüzden tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Evet, eksiklikler var mıydı? Vardı ama bunları konuşmak tabii ki konuşacağız. Sen de soracaksındır. Ama çok eleştirmek doğru değil. En azından Gornik maçındaki kadar.
1: Peki tüm bunları konuşurken eksikleri bence biraz daha son plana bırakmak, ardına bırakmak daha doğrusu gerekiyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de bu kadar üst üste gelen kötü oyunlardan ve ilk Gornik maçına nazaran ikinci maçta daha da geriye giden oyunu konuştuğumuz oyundan, teknikten, taktikten, tercihlerden bahsetmişken bugün biraz daha farklıyı konuşmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın ama.
5: Ben de katılıyorum. Evet. Olumlu taraflardan bakmak lazım. Hı-hı. Olumlu taraflar.
1: Oraları konuşalım. Tabii eksiği de mutlaka olur, vardır. Tabii onu da konuşuruz.
5: Şimdi olumlu taraftan baktığımız zaman iyi oyunculardan Kerem çok iştahlıydı bugün. Zaten taraftarın da alkışını aldı çıkarken. Çok ciddi bir hücum aksiyonu veya çok sürekli olan hücum aksiyonu gösterdim. Hayır ama sahandan çok kuşanan, çok basan, hırsıyla oynayan, evet Kerem sağda kafa olarak adapte olmuş dediğimiz bir Kerem vardı. Bunu bir kere cebe koyalım, bu olumlu taraf. Çünkü geçen maçta çok kötüydü, çok iyi başlarda veya geçen sezon takımın en çok gol atan oyuncularından birisi, ilk 3 oyuncusundan birisi olmasına rağmen işte Talişka, Nene ve Kerem'den çok gol ve skor üreten, işte en çok eleştirilen de Nene ve zaten Kerem'di. Attığı gollere rağmen çok eleştirilen bir Kerem'di. Çünkü performansını hem Galatasaray hem Benfica performansını çok uzağındaydı Kerem. Bugün göstermiş olduğum mücadele, dediğim gibi skora belki doğrudan gol atarak katkı sağlamadı veya çok fazla hücum aksiyonunda bulunmadı ama mücadelesiyle, kafa yapısıyla evet Kerem bir adım atmış dedirtirdi. Sayın Başkan ki belki divan kurulunda işte Fenerbahçelilerin veya şampiyonluğa giden yollardan birisi de başkanların yaptığı açıklamalardı. Fenerbahçelilerin özlediği bir konuşma tarzıydı Sayın Aziz Yıldırım'ın. Her ne kadar muhalefet Aziz Yıldırım'a muhalif oturan camia içerisindeki çok normaldir bu. seneye de seçim var. Kesimin çok hoşuna gitmese ve bu tavırını Aziz Başkan'ın eleştirse de taraftarın hoşuna giden bir tavrı vardır Aziz Başkan'ın. Sadece Kante konusunda birazcık daha ortadan konuşması lazımdı. Hemen satarız işte öyle bir şey. Evet doğru. İnanılmaz kötü bir sözleşme yapılmış. Tamamen oyuncu lehine. Ama ve lakin ilk maçında, sezonun ilk maçında ilk kez forma giydi Kante. Böyle oynayacaksa, ki ilk maçına rağmen böyle oynayacaksa, daha %20 %30 kapasiteyle oynuyor. Kante'ye bugün kazandığından iki kat daha para verip Fenerbahçe'de 30 milyon euro bonservis bedeli verseler de satmam ben Kante'yi. Kante gibinin yarısı kadar oynarsa bugün 1/4 kadar oynadı. Oyuncu... Ne kadar faydalı, evet. Ne kadar iyi. Bir de Gendouzi ile iyi bir ikili olma yolunda ilerliyorlar. Şimdi arkadaki ikili çok iyi. Ake ve Skriniar iki tecrübe, iki uzun yıllar işte biri İngiltere'de biri İtalya'da çok üst seviye oynamış isimler kendi milli takımlarında vesaire. Burada hemen iyi bir ikili olma yolunda iyi bir başlangıç yaptılar. Mutlaka uyumsuz olacakları, hata yapacakları maçlarda olacaktır.
4: Katılıyor.
5: Ön tarafta da Gendouzi Kante ikilisi oldu mu Fenerbahçe'yi göbekten delmek neredeyse imkansıza yakın olacak.
4: Fenerbahçe'yi ne yapmak orayı anlayamadım.
5: Göbekten delmek Fenerbahçe'yi.
4: Doğru katılıyorum yani. Bugün onu gösterdiler. Kante'yi bireysel oyunda çok fazla öne çıkartamam ama savunmaya yardım anlamında Skriniar ve Ake'yi yaratmadı onu söyleyeyim. Zaten öne de çıkartmadığımız bir Kante vardı bugüne dek.
5: Yani çok böyle şey demek ama... Yani o liderliğin o şey Gendouzi'yi o kadar rahatlattı ki bugün. Özellikle ilk yarıda Kante Fenerbahçe'de olması lazım. Yani çok maliyetli bir transfer mi? Evet çok maliyetli bir transfer. Ama işte bugün Muhammed Salah geldi. İşte Muhammed Salah transfer edilir mi ya demekle Kante transfer edilir mi ya demek mevki bazlı bakıyorum. Yani birisi hücum oyuncusu, birisi defansif orta sahacısı. Hı hı. Kante kariyeri boyunca bir sezonda 3 gol atmamıştır. Atamaz da. Peki. 5 asist yapamaz da. Ama Kante de o tarz bir oyuncudur. Şimdi, o açıdan Kante'ye sahip çıkması lazım bence Fenerbahçe'nin.
4: İsim isim ilerlerken ben o zaman bir yorum ya da bir cümle belki de bir kelime yanına da 10 üzerinden puanlama şeklinde 11'deki tüm oyuncuları soracağım Erkan Tiryaki. Bağlantımızın son kısmına 5-10 dakikalık kısmına böyle giriyoruz maç sonlarında genelde. Fatih Demirkol'la yaptık, Emre Eren'le yaptık. Sıra seninle burayı konuşmakta ki Mert Günok dedim sözü sana bıraktım.
6: Yorum yaparak puanı verebilir miyim?
4: Tabii.
6: Şimdi ben Mert Fenerbahçe tarihi çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe tarihi için çok önemli bir oyuncu Mert Günok. 2010-2011 şampiyonluğunda belki 3 maç oynamıştır ama işte Trabzon deplasmanda kurtardığı penaltıyla birlikte çok önemli bir şampiyonluğa imza atan Fenerbahçe'nin en önemli neferlerinden birisi olmuştur. Fenerbahçe altyapısından yetişmiştir Fenerbahçe'dir. Daha sonra Başakşehir de işte şampiyonluk yaşamış. Beşiktaş'ta çok başarılı yıllar geçirmiş. Milli takımda önemli bir 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası oynamış bir Mert Günok. Ama Beşiktaş'ın artık düşünmediği bir kaleci ve Fenerbahçe'de tamamen yedek kaleci olarak tecrübeli bir kaleci. Hem de altyapı kontenjanından da altyapıdan yetiştiği için UEFA listesine yazması da kolay. Kaleciyi birinci kaleci olarak düşünüp yani Mert Tarık'la ne kadar ilerleyebilir Fenerbahçe bilmiyorum. Ben sana hatırlarsan iki hafta önce yine belki herhalde pazartesi yayınlarımızdan birisiydi. İsmail Hoca'nın ben zaten duydum bunu nasıl gerçekleştirebilirler Ederson'u nasıl tutabilirler bilmiyorum ama dedim iki yabancı kaleciyi de gönderip çünkü oradan hiç kimsenin aklında yoktu çünkü yabancı kalecisi devam edecek Fenerbahçe'de işte Fred gidecek vesaire diyorduk. Kontenjanından birisini yabancı kalecilerden harcayarak zaten Divokovic kesin gidecek. Ederson'u da gönderme fikri vardı. Ya Ederson yedek kulübesinde oturacak maliyetli bir kaleci değil Fenerbahçe'de. İsmail Hoca'nın kafasındaki Mert Günok ve bugüne kadar da bugünkü basın toplantısında da ben kalamadım. Hala sorulmaması yani çok garibime gidiyor. Niye sormuyor bizim Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımız anlamıyorum. Ya da sordularsa ben kaçırdıysam lütfen sen söyle Berk. Yani hocam Mert Günok bütün maçta çünkü Ederson bütün
4: basın
6: maçlarda.
4: Basın toplantısında dedik. Henüz İsmail Kartal'a gelmedi sıra bekliyoruz orayı
5: da. İşte yani önceki maçlarda da sorulmadı. Ederson yedekti. Mert Günok kalede Ederson yedik. Bu sezon kafanızdaki birinci kaleci Mert Günok mu diye sorulmadı. İşte bu sorusu o zaman biz anlayacağız. Hoca Ederson'u istiyor istemiyor. Veya yabancı kontenjanını kaleciden atacak açmayacak diye. Ama Mert'e bugün aşırı iş düşmemekle beraber kalede güven verdi Gornik maçında ama bir sezon Mert'le geçer mi? Bilmiyorum. O açıdan bu maçın üzerinde 10 üzerinden 7 verelim.
4: Peki. Ve devam ediyoruz. Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Fenerbahçe 2-0'la geçti Stumgraz'ı. Temsilcimiz Fenerbahçe Rovanş'a avantajla gidiyor. Şampiyonlar Ligi eleme turunda, 3. eleme turunda ki playoff'a ramak kaldı diyebiliriz artık. Şikriniyar'la başlayacağım savunmayı konuşmaya. Şikriniyar'ı ve Aki'yi ben bugün çok beğenen taraftaydım. Şikriniyar için neler söylersin ve puanlaman ne olur?
6: 9. Direkt, yani çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sakatlandığı dönemde Fenerbahçe düşüşe geçmişti. Dönmesi de çok uzun süre aldı. Sakatlık yaşamadığı sürece gerçek bir lider, gerçek bir oyun toparlayıcısı. Evet, aksaklıkları yok mu? Hangi stoper 4-4'lük ya da 4-4'lük bir stoper yoktur? Kimi stoper çok hızlıdır ama o topu oyuna sokamaz. Kimi stoper hem hızlıdır hem topu oyuna sokuyordur. Hava toplarında eksiktir. Kimi stoper hem hava toplarında iyidir hem topu oyuna iyi sokuyordur hem de hızlıdır ama kademe anlayışı iyi değildir. Yanındaki partneriyle iyi anlaşamaz. Vesaire vesaire, mutlaka eksiklikleri vardı. Şikrin yanında eksiklikleri var. Ama Fenerbahçe'nin gerçek lideri, kaptanı, ben 10 üzerinden 9 diyorum. Bugünkü performansına da.
4: Aki'ye döndüm. Stoper tandeminde.
6: Özellikle son dakikada rakip takım oyuncusu sol çizgi denildi. 88. dakikada da herhalde çevirdi. Daha sonra Arş Brown'a faul yaptı rakip. Hatırlıyorsun değil mi o pozisyonu, evet. Yani? 6 pasın içine çok iyi çevirdi. Ha çizgiden top çıkartmış Nathan Ake. Ha orada rakibi perdeleyerek o topa müdahale etmesini engellemiş. Hiçbir farkı yok. Net bir %100'lük gol de kurtardı 88. dakikada. Çok iyi perdeledi rakibine. Topun Mert'i de geçeceğini anlayarak öne hamle yapsa, topa doğru hamle yapsa kendi kalesine gol atabilir. Ya da arkadan oyuncu gelip yetişebilir. Öne hamle yapsa rakip oyuncunun onu geçme ihtimali yüksek olabilir. Zaten yetişemezdi. Çok akıllıca bir hareket yaparak rakibini perdeledi. Ben Ake'den 10 üzerinden 9 diyorum. Yani direkt bir gol kurtardığı için.
4: Ve devam ediyoruz. Bunun yanında Osterwolde dedik, Esemedo dedik. Bekler'de onları konuşuyoruz.
6: Ya Osterwolde'nin sakatlığını durumda bilmiyoruz şimdi Fenerbahçe'de. Bir kere şimdi İsmail Hoca da açıklama yapacaktır. Sedye ile terk etti. Umarım uzun bir sakatlık değildir Fenerbahçe'de. Mesela uzun bir sakatlık olursa kafadan Osterwolde'yi zaten lisansı dondurulur. Bilmiyorum yani ne durumda olduğunu. Hı hı. O sırada televizyondan da seyredemediğim için ilk yarı canlı seyrettim. Önemli bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. O yüzden Osterwolde'yi puanlamak haksızlık olur çünkü çok az oynadı. Onun yerine ama Arch Brown diyelim. Hı hı. Bindiremedi hiç. Yani belki bir an bu oyuna girdiği için şey yapamadı. İkinci yarıda.
4: Bu arada bilmiyoruz dedin ama hemen parantez açayım. Cihan Kamer henüz tam bilgi gelmedi ama Jaden Osterwolde'nin maalesef en az 2-3 hafta, düzeltiyorum, 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor diyor Cihan Kamer.
6: 3-4 hafta. Fenerbahçe yerini doldurabilir.
4: En az oldu tabii. Onu da söyleyeyim.
6: Yani orada Arş Brown ağırlıklı oynayacaktır. Sıkıntı olursa Nathan Aki oynar. Sol bekte oynayabilen bir oyuncu.
4: Peki.
6: Puanlama olmaz ama Arş Brown'a da 6.5 veriyorum. Yani çok yüksek bir, yani 6.5-7 diyelim yani, sonuçta gol yemedi takım.
4: Peki. Ve Semedo dedim. Biraz hızlandım orada. Genduzi'ye, Kante'ye, Asensio'ya geçeceğim.
6: 7 diyeyim. Semedo'ya da 7 diyeyim.
4: Genduzi, Kante dedim. Savunmada.
6: Ya yani ben direkt ortalama 8.5 vereyim.
4: Asensio'yu nasıl yorumlar? Neler söylersin?
6: O da ikinci golde korner çok akıllıca çıkarttı geriye. Oynadığı süre boyunca kötü değildi. 8 diyelim.
4: Kerem sol kanatta görev alan isimdi bugün.
6: Çok istekliydi. Ben Kerem'e 8.5 diyorum.
4: Greenwood aynı şekilde. Bugün özellikle
6: gol attı. 8.5 sonrası diyelim. Çok iyi bir vuruştu. Yani kalecinin hiç göremeyeceği bir yere vurdu. Öyle çatala matala vurmasına gerek yoktu. Boş alandı. Tek boş alan orasıydı. Boş alanı çok iyi vurdu.
4: Talişka'dayız.
6: Yani bir santrafor olmamasına rağmen hala gol atmaya devam ediyor. Duran toptan vesaire de atmadı bugün. Onun için ona da 9 diyelim.
4: Peki. Genel olarak yorumun İsmail Kartal'a.
6: Oğuz da oyuna girdi. Bak 5 dakikada 7 alır benden. Yani o da 5 dakikalık performansı
4: bugün, onun üzerinden verirse. Bugün mantık şaşmaz ya.
6: Oğuz çok patlayıcı bir gücü var. Oğuz evet. Bu yıl Fenerbahçe'nin ekstra oyuncusu olacak. İrfan Cavan'a da 5 veririm bu arada.
4: Sana katılıyorum. Bugün 3 bağlantımız oldu maç sonunda. Fatih Demirkol'la, Emre Eren ve Erkan Tiryaki. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la, Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuk. Emre Eren A Spor yorumcularından, eski futbolculardan maç sonunda bizlerleydi. Son bağlantımızı yapıyoruz İsmail Kartal basın toplantısı öncesinde ve hepsi sonradan girenleri konuşmayalım ama bir Oğuz Aydın'a parantez açalım diyerek 5-6 dakikalık bölümde ya da hadi 10 diyelim uzatmayla beraber 10 dakikalık bölümde süre almasına rağmen ayrı parantezler açtılar. Aklın yolu bir, mantığın yolu bir. Oğuz'a ilişkin hepsi ne dediyse hepsinin de altına imzamı atıyorum. Çok net bir ön plana çıkan Oğuz vardı.
6: Sonradan girdiği zaman Gonit maçlarında da hiç kötü değildi. O yüzden ben kesinlikle Oğuz'un bu yıl daha farklı forma bulacağını düşünüyorum.
4: Peki. Erkan Tiryaki, İsmail Kartal'ı nasıl yorumlarsın tercihleriyle, 11'iyle?
6: Yani onu söyleyeceğim net olarak. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri çok kötüydü. Çok net söyleyeyim. Çok Asensio Greenwood'u bir kere çok erken çıkarttı. İkisi de memnun değildi çıkarken. Tamam, hoca tercihi ama yerlerine girecek oyuncu İrfan Can değildi bir kere. Çok net söylüyorum. Oğuz Aydın bu performansı antrenmanda göstermiyorsa haklı. İrfan Can da Oğuz performansını gösteriyorsa haklı. İrfan Can'ı kazanmaya çalışıyor. Anlıyorum ama İrfan Can'ı kazanmaya çalışıyorsanız siz de iki şerifi de kazanmaya çalışın. Burada ayrım yapamazsınız. Çok net söylüyorum. Ayrım yapamazsınız. Yapmamalısınız. Siz Fenerbahçe direktörüsünüz. Örneğin bugün oyun özellikle 75'ten sonra Talişka'yı çıkartıp Sidiki Şerif'e dönmüştü. Fuleli kontratak oyuncusu. Evet, %100 geçen hafta oyuna girdi, etkili oldu Gornik maçında. 2-3 dakika yedi. Ama ben ne dedim? Takımdan gönderilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'de bu dönemde neden forma giyer anlayamıyorum. Ama şu bakış açısıyla da bakabiliriz. Eğer kadromdaysa son ana kadar kullanırım. İkinci bakış açısıyla devam edelim. Geçen hafta İsmail Hoca'nın bakış açısıyla Musaba'yı al en kötü oyuna. Atine'leri Talişka'nın yerine. O kadar arkaya açık alan verdiler ki. Özellikle bir 60-80 arası 20 dakika o kadar açık alan verdiler ki. Şimdi senin sağdaki oyuncuların Talişka 10 metre top süremez. 10 metre top süremez. Yayda buluşacak topla. Yani kontra atak futbolcusu değil. Fuleli oyuncu değil. İrfan Can Kahveci 5 metre top süremez. Süremez yani. Ondan sonra Oğuz Aydın'ı aldın ama Oğuz Aydın'ı da 85'te aldın. Geç aldın. Onu da daha erken almalıydın. Diğer taraftan Kante Gündüz'ü evet. Üzeri değil. Orta sahada. Bir tek Kerem'e kalıyorsun. Kerem de zaten. Yani o kadar efor sarf etti ki onun da gücü kalmadı. O yüzden kanat rotası Oğuz Aydın'ı, Sidiki Şerif'i, belki Musaba'yı hiç düşünmedi. Düşünmeliydi hoca. Özellikle Talişka'yı çıkartıp Musaba'ya da Sidiki Şerif'i ileriye alsaydı Fenerbahçe bugün 3-4 yapabilirdi. Çok peki. Rahat yapardı. Hocanın bugün oyuncu değişiklikleri, özellikle İrfan Can Kahveci tercihi inanılmaz kötüydü. Yani oynamak zorunda değil her maç.
4: Teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim.
4: Erkan Tiryaki, ağzına sağlık diyeceğim.
6: Çok teşekkür ederim Berçem.
4: Yarın 18.10'da görüşürüz o zaman. Uygunluğunuz
6: zevkle. Teşekkür ederim.
4: Sağ ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu maç sonunda. Maç sonunda bağlantılarımıza devam ediyoruz. Tam da bir saat oldu olacak maç sonumuz. Uzayacak da belli ki İsmail Kartal'ın çıkması biraz zaman alıyor. 5-10 dakika olmasına rağmen rakip takım teknik direktörünün basın toplantısının bitiminden 5-10 dakika geçmesine rağmen İsmail Kartal'ı hala beklediğimiz anlardan birindeyiz. Rakip takım teknik direktörü neler söyledi? Sturm Graz teknik direktörü karşılaşmayı nasıl gördü? Fabio problemi nerede gördü? Onu dinleyelim. Avusturyalı teknik adamı dinleyelim. İsmail Kartal'ı beklerken oradayız.
7: Okay. Not a Turkish question, please.
8: No, I don't understand what they ask.
7: Yeah, you can ask whatever you want to know. Please ask.
9: You can also do it in English. We can go direct in English if you
8: want. No, Turkish better. İyi akşamlar, geçmiş olsun. İsmail Kartal basın toplantısında duran toplarınızı çok övmüştü ama bunları önlem alacağız dedi. Bugün aldığı önlemlerde de duran topta çok varlık gösteremedi takımınız. Bu Fenerbahçe'nin başarısıydı. İkinci maç için sizin Fenerbahçe'ye almayı düşündüğünüz önlemler var mı? Topun kontrolünü eline alan ve turu çevirmeye çalışan bir Sturm Graz mı göreceğiz? Yoksa sizce tur zor mu artık?
10: Die Frage ist, vor dem Spiel hatten Fenerbahçe einige Maßnahmen gegen die Schieße, stehende Bälle gemacht und die haben das so gut gemacht, dass kein Tor von dem stehenden Ball gekommen ist von der Sturm Graz. Und die Frage ist, für diesen Revanche-Spiel haben Sie besondere Maßnahmen für Fenerbahçe? Mhm.
9: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir jedes Spiel ist jetzt mal sacken lassen, versuchen die eine oder andere Stunde heute zu schlafen und morgen geht es dann in eine sachliche Analyse, wo wir das Spiel wieder komplett zerlegen werden. Werden dann in Graz natürlich versuchen, anders aufzutreten wie heute. Es ist unser Stadion, es ist unser Publikum, wir haben dann ganz viel Energie auf unserer Seite und die wollen wir nützen mit unseren tollen Fans auch im Rücken, wo wir auch Fenerbahce was bieten wollen, ähnlich wie ihr uns heute. Dass wir dann angreifen, dass wir mutiger sind, dass wir aggressiver sind, dass wir höher verteidigen und am Ende des Tages auch mit einem, wenn möglich, frühen Tor sie dann in eine richtig unangenehme Situation bringen, weil wenn wir das 1-0 dort schießen, dann geht es nur noch um ein Tor und dann geht es ab in die Verlängerung.
10: Tabii ki buradaki Fenerbahçe'deki atmosfer bayağı zorluydu bizim açımızdan. Biz de ev sahibi olarak kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız maçta bu avantajları kendi lehimize kullanacağız. Biz de orada bu seyircinin vermiş olduğu, kendi sahamızın vermiş olduğu avantajlarla birlikte mümkünse ilk yarıyı 1-0 önde bitirip daha sonra ikinci golü yakalayıp maçı, turu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Die Frage ist, da haben ja die österreichische Presse einige Fragen gefragt, die Kollegen gefragt, ob diese auch noch übersetzt wird.
7: Kannst du gerne nachher für sie übersetzen, ja.
10: Jetzt?
7: Bitte die Frage.
10: Soru maçtan önce Fenerbahçe'ye karşı, tabii aradan biraz vakit geçti, biraz zor olacak hatırlamak ama hatırladığım kadarıyla yine tercüme edeceğim.
4: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları an itibariyle başladı. Basın toplantısı başladı. İlk etapta değerlendirdiği bölümde ve hemen sonrasında basın mensuplarının soruları olacak. İsmail Kartal'ı dinliyoruz.
11: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bunlar da güzel bir şey bizim adımıza. İkinci maç için, iki aşamalı maç olduğu için Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zorluk derecesi yüksek maçlardır. Aynı ciddiyetle rövanş maçına da maç 0-0'muş gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz. Bu akşam taraftarlarımızın da bize maç başından sonuna kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı da takım motive ettikleri için taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteğine biz her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gelişiyoruz. Gelişmek için daha yolumuz var, mesafemiz var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Oyuncularım çok istekli. Her geçen gün antrenmanlarda birlikte yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ben görebiliyorum şu andan. Onun için bu akşam 2-0'lık galibiyetimizden dolayı oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum.
8: Süha Bey. Süha Güran Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim. Gelişmekten bahsettiniz ki geçtiğimiz haftalarda da bu ifadeyi kullanıyordunuz. Zabca maçında hocam iki maçta da evet Fenerbahçe sonuca gitti. Pozisyonlar da buldu. Ancak bu kadar iştahlı, istekli ve akan oyunda pozisyon üretmekte zorlanmıştı Fenerbahçe. Bu kadar kısa sürede bu değişimi neye bağlayabiliriz hocam? Teşekkür ederim.
11: Dediğim gibi oyuncularımla birlikte gerçekten biz hep birlikte çok iyi çalışıyoruz Samandıra'da. Oyuncuların mesela özellikle dün gece çok özel bir toplantı yaptık. Grup toplantıları yaptık. Orada mesela geri bildirimler oldu. Kendilerine de sürekli konuşarak kendilerinde de ne düşünüyorlar? Biz bu oyunda ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Rakibe göre biz ne durumdayız? Ne yapmalıyız diye. Gerçekten çok güzel bir onların da geri bildirimleri oldu. Dün akşam çok güzel bir toplantılar yaptık. Taktiksel olarak toplantılar yaptık bizim oyunumuzla ilgili. Ve bunların her geçen gün adım adım ortaya çıkması bizi ekip olarak çok mutlu ediyor. Dediğim gibi daha gelişmek için yolumuz var. Oyuncuların bu yönde de kutluyorum.
7: Onur Çubukçu, Bein Sports. Hocam öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ederim. Bu soruyu turun ikinci maçının olacağını ve ardından playoff olacağını göz önünde bulundurarak soracağım. Bugünkü oyun kalitesinin ardından geçmiş senelerden farklı olarak Fenerbahçe hem taraftarı kurdurduğu hayal açısından hem de oyun kalitesi açısından ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaştı şeklinde bir yorumda bulunabilir miyiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
11: 2-0'lık bir skor hiçbir zaman garantisi olan bir skor değildir. Dediğim gibi bu iki aşamalı bir maç. Biz aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla maç 0-0'mış gibi ikinci maça o şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz ve öyle gideceğiz.
12: Samet Çevir, Fanatik.com.tr. Mason Greenwood bugün ilk kez ilk 11'deydi.

0: çok da heyecan kattı açıkçası. Her pas attığında tribünler ayağa kalktı ve bir de gol attı. Onun performansını, takıma katkısını nasıl buluyorsunuz ve artık tamamen hazır hale gelmiş durumda mı sizce fiziksel olarak?
1: Greenwood'un zaten kalitesini tartışmaya gerek yok. Biz onun kalitesini bildiğimiz için transferi gerçekleşti. Hep beraber bu konuda başkanımıza, yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vererek bu transfer gerçekleşti. Kendisi de antrenmanlarda çok istekli, çok çalışıyor. Ne söylersek hemen hepsini yerine getirebiliyor. Çok da alçak gönüllü bir çocuk. Onun için dediğim gibi her geçen gün o da yükseliyor. Fizik olarak bugün 70'lere geldik. Herhalde bir dahaki maçta bu maçın sonuna kadar tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Adım adım kendisi de bize yardımcı oluyor bu konuda. Kalitesini gösteriyor. Kaliteli bir oyuncu. Antrenmanlarda neyi gösteriyorsak hepsini yapmak istiyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi Greenwood şu anda %70'lerde ama bir hafta sonra tamamen %100'e yakın hazır olacağını düşünüyorum.
2: Hocam tebrikler önce. Bugün aslında takımda kötü oynayan bir futbolcu yoktu yani. Neredeyse tüm futbolcular mükemmele yakın bir performans sergiledi ama Kante'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Orta sahada yani o da ilk kez ilk resmi maçına çıktı bu sezon üzerinden ama gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Kante'nin performansıyla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Dün de siz zaten basın toplantısında listeye dahil edileceğine hazır olduğunu vurgulamıştınız.
1: Şimdi Kante yeni geldi. Çok kısa bir zaman dahi olsa çok akıllı bir oyuncu. Yani çok çalışmayı seven bir oyuncu. O mevkide nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu. Tam bizim istediğimiz, bizim oyunumuzun bir parçası olacağını gördük kendisini. Gendüzü'yle ortada çok iyi bir ikili bir uyum sağladılar. Onun için bu rakibe göre de orada kendisine bir görev verdik bu maçta. Kendisi %100 hazır olduğunu söyledi. Bunu da zaten antrenmanda bize gösterdiği için hiç korkmadan kendisini bugün ilk 11'de şans verdik. O da bugün elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama onun da daha gelişime ihtiyacı var. Onun da daha yükseleceğini düşünüyorum.
3: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Çok iştahlı bir Fenerbahçe vardı. Taraftarda mest oldum. Bugün taraftarın bence Kerem Aktürkoğlu'nun oyununa ciddi bir etkisi oldu. Onu desteklediler ve benim saydığım 4 tane top kaptı geri gelip Kerem. Rakip belki geçiş hücumu yakalayacakken çok önemli katkısı oldu. Asisti de var. Kerem'in yükselen performansı için de bir şeyler söyler misiniz?
1: Kerem bizim için çok çok önemli bir oyuncu. Bizim milli oyuncumuz. İlk devre birkaç tane top kayıpları yaptı iyi niyetine rağmen. Ama ikinci yarı soyunma odasında devre arasında kendisiyle konuştum. Dedim ki birazcık daha topa sahip olman lazım. Birazcık daha içe sıkışıp baskılarda bizim orta sahamıza yardım etmen lazım dedim. O da dedi ki tamam hocam anladım, çok çizgide kalıyorsun. Ama rakipteyken içeri biraz daha sıkışıp baskılara yardım etmen lazım. Bunları yaptı ikinci yarıda Kerem. Çok özverili, çok iyi bir mücadele etti. O da çok güzel bir maç çıkarttı bugün. Kendisini onu da tebrik ederim.
4: Bu son soru olsun. Takvim.com.tr Görkem Avgündüz. Hocam öncelikle tebrik ederim. Osterwolde'nin sakatlığını soracağım hocam. Kendisiyle görüşebildiniz mi? Yerine Archie Brown oyuna dahil olmuştu hocam. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştınız. Ake'yi de sol bek kullanabilirim diye. Rövanş maçında olmayacağını varsayarak soruyorum Osterwolde'nin. Tercihiniz Archie Brown mu olacak? Nathan Ake mi sol bekte?
1: Şimdi Osterwolde ile konuştum. Yarın doktorla da görüştüm, sağlık ekibiyle. MR'ı çekilip MR'ı çekildikten sonra ne oldu ortaya çıkacak. Arka hemstringinde problem olduğunu söylediler. Onun için şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Sağlık ekibinden bir rapor gelince bunu ne oldu ortaya çıkacak. Daha maça kadar vaktimiz var. Onu tekrar izleyeceğiz bu akşamki maçımızı, analiz edeceğiz ekip arkadaşlarımızla birlikte. Ona göre orada da bir karar vereceğiz.
4: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, sağ olun.
5: Fenerbahçe Sturmgraz'ı 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibini Şampiyonlar Ligi yolunda 2-0'la geçti Romanşa. Bu skorun rahatlığıyla gidiyoruz ama tabii İsmail Kartal orada biraz da o durumu garantiye alıp koruyor. 2-0 çok da iyi bir skor değil, tehlikeli bir skor dedi ama mutlu da olduk dedi. Bu skor bizi mutlu etti dedi. Sturmgraz'a çok iyi çalıştık ve çok iyi analiz ettik dedi. Şampiyonlar Ligi maçları hep zordur dedi. İkinci maça 0-0 gibi hazırlanacağız ve aynı ciddiyetle oynayarak turu geçeceğiz dedi. Disiplinden bahsetti. Mason Greenwood'un golünü çok beğendiğini söyledi. Kendisinden beklenen goller olduğunu söyledi ve ekledi. Greenwood Asensio'da iyi performans ortaya koydu her iki oyuncuda. Yavaş yavaş geliyoruz diyor. Fizik olarak 75-80'lerdeyiz. %10 daha yukarı çıkıp oralarda kaldığınız zaman sezonu o şekilde götürebilirsiniz diyor İsmail Kartal açıklamalarında. Fenerbahçe Teknik Rektörü İsmail Kartal, dün gece çok özel bir toplantı yaptık. Orada oyunculardan da geri bildirimler oldu. Taktiksel olarak toplantılar yaptık oyunumuzla ilgili düzeltiyorum. Bunların her gün sahada ortaya çıkması bizi çok mutlu ediyor. Daha gidecek çok yolumuz var diyor İsmail Kartal ve özellikle Mason Greenwood kısmına da çokça detay vererek parantez açtığı bölümler vardı. Fenerbahçe 3-0'la geçti maç sonunda. Fatih Demirkol bizlerleydi, Emre Eren bizlerleydi ve Erkan Tiryaki bizlerleydi. Maç sonu dolu dolu oldu ki hem rakip takım teknik rektörünü bir nebze bir kısımda dinleme şansımız oldu. Sturmgraz tarafını, Avusturyalı teknik rektör Fabio'yu, diğer tarafta da İsmail Kartal'ı dinleme şansımız oldu ki son bölümde onun sözleriyle kapatıyoruz. Az sonra Kim Ne Dedi formatında farklı farklı içeriklerimiz sizlerle, bunu aktarayım. O içeriklerimizin sizlerle olduğunu hatırlatayım. Kim Ne Dedi formatında maç sonunda Sports Dijital YouTube kanalında hem Oğulcan Akçin'in hem Murat Aşık'ın hem de Berkay Tokgöz'ün değerlendirdiği maçı konuştuğu o içerik sizlerle olacak. Onun yanında Digifutbol'da Muzaffer Canvedir ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi. Futbol gündemini Fenerbahçe özelinde ele aldılar. Tüm bu içeriklerimizi dinleyebileceksiniz. Aynı zamanda tam da az önce söylediğim gibi Fatih Demirkol, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol, A Spor yorumcularından, eski futbolculardan Emre Eren ve Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuğumuz, Fenerbahçe'yi değerlendirdiğimiz bu maç sonu programımızın tekrarını sabaha dek, yani saatler 6.58-7'yi gösterene dek, Emre Tilev sizlere günaydın, günaydın, günaydın diyene dek dinleyebileceksiniz. Selamlar deyin, yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Berk Sayar'da dakika ve skor sona erdi.

0: kim ne dedi?
1: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: Oldukça keyifli bir akşam Fenerbahçe için. Çok net bir galibiyet, çok net bir oyun. 2-0 Fenerbahçe Sturm Graz'ı ilk maçta mağlup etmeyi başardı ve tur için dev bir adım attı. Avusturya deplasmanı öncesinde biz devre arası canlı yayında Murat abiyle değerlendirdik. İlk yarıyı sevgili Oğulcan, yani bir 90 dakika değerlendirmesi rica edeceğim senden ama şöyle pas atmak isterim. Bugün maçı seyrederken de konuştuk. Hani her oyuncu için ayrı ayrı bir paragraf, bir 15 dakika 20 dakika ayırabileceğimiz bir performans izledik.
3: Evet, bireysel performanslar çok iyiydi. Takım anlamında da Fenerbahçe mükemmel iş çıkardı. Özellikle işin savunma tarafında. Bir takımın savunma tarafından övmek belki hani çok cazip gözükmüyor olabilir cümle olarak ama böyle bir şey değil. Yani hücumları başlatan bir savunma anlayışı varsa burada savunmada en az hücum kadar değerli bir iş oluyor. Birçok bireysel performansı ayrıca parantez açabiliriz ama ben bugün Şikrinyar inanılmaz oynadı. Göğe yükseldi yani. Gerçekten göğe yükseldi.
2: En son taşta ben yükseldiğini hissettim.
3: Evet yani gerçekten çok konsantre, yani tam bir kaptan performans sergiledi. Kante'yi çok beğendim. Yani bu yani. Şimdi ilk hazırlık maçına itibaren bu stüdyolarda tek bir şey konuştuk aslında. Bu oyunu hayal ediyorsa Fenerbahçe, topu erkenden kazanmak, topun hızını tek dokunuşla arttırmak, Kante ve Gündüz merkezi dışında Fenerbahçe'nin başka çaresi yok. Düşünmesi gereken bir şey yok. Milyonlar harcasan, milyon eurolar harcasan kuramayacağın
2: ikili var.
3: Yani bugün Fransa milli takımında bu kadar absürt bir havuz olmasa bu ikili oynayabilir orada. Yani biraz milli takım şanssızlığı söz konusu. Ve Greenwood'u ayrı parantez açmak lazım bir de. Murat abiyi de dinledim devresi. %50. Ve ona rağmen
4: iyi ihtimalle %50 bu arada.
2: Ben daha aşağıda düştüm.
4: Yani olabilir. Yani ben iyi
3: çok, %50. Çok akıllı, çok zeki. Yani şimdi o top savunmadan çıkarken yani böyle oyun gibi arada nokta nokta nokta o pasın şeyleri varken Ake, Kante, Gündüz'ü, Asensio, Greenwood arasında top gidip gelince ortaya bambaşka bir şey çıkıyor.
2: Çabuk
3: tabii ki
2: oluyor, hızlı oluyor.
3: Ben Mazlum'un yanında olmayı severim. Bir parantezde Kerem'i açayım. Dalağını bıraktı. Yani kaç kilometre koştu bilmiyorum.
2: Ya da kaç sprint attı çok, tahmin etmek çok, çok zor.
3: Çok, o da çok iyi oynadı. Bütün takımın
2: emeğine sağlık. Müthiş bir oyun oynadı Fenerbahçe. Her oyuncu

0: çıkardı. Yani onlar adına bence maçın en iyi oyuncusuydu.
1: Kesin. Onlar adına en iyi oyuncusu oydu. Bir de genç bir kaleci yani. Şimdi 22 yaşında böyle bir atmosferde ilk yarıda iki tane gol yemişsin. Yani demek ki mentali de sağlam bir kaleciydi. Evet, aslında takip edilebilir. Yani genç, kaleyi kaplayan neden olmasın yani ilerleyen yıllar. Sadece Fenerbahçe için demiyorum. Bir sürü takım var kaleci. İlerlemiş yıllara bakabilecek. Ama bugün devrede de söyleyeyim. Yani kalite kazandı. Yani kalite başka bir şey. Şikrinyar. O kadar kalite biliyor ki. Ya şey diyor aslında, gelin ben size ders veririm pozisyon nasıl alınır hani. Ya geçemezsiniz beni diyor.
0: Hızlı olabilirsin.
1: Ben istediğiniz en hızlılar gelsin dedi. Ya burada da yani bunu Türkiye'de maalesef bazı spor oyuncuları işte Şikrinyar ağır. Şikrinyar acaba gitse mi? Seneye kesin gitmeli. Abi Şikrinyar hiçbir zaman çok hızlı bir oyuncu olmadı. Şikrinyar Inter'de oynarken de ağırdı. Paris Saint Germain'de oynarken ağırdı. Ama Şikrinyar pozisyon almada, yani o positioning denen olayda belki Avrupa'nın en iyi 3'ündeydi. Şimdi en iyi 5'indedir yani. Ya çok net. Tabii yanında oynadı. Ya ben hep tandemi ikili bakmak lazım. Yani şimdi Ake ile oynamak başka, Osterwolde ile oynamak başka, Ake ile oynamak başka, Çağlar ile oynamak başka. Geçen sene Gendouzi ile falan oynadı bir ara. Adam hiç ayrı stoper oynamamış. Doğru. Yani şimdi o da demiş ya bası toplansa, ben kendimi güvende hissediyorum. Abi bir adamın kafası rahatken daha iyi oynar. Bu her alanda, her işte böyledir. Burada rahatsan, da böyle. Böyle futbolda da böyle çok rahat yani. Partnerin kadar yani. Hep aynı örneği veriyorum abi. Biz bir Atilla Zalai izledik Kim Min-jae ile. Bir daha hiç izleyemedik onu. Çünkü Kim Min-jae vardı orada yanında. Burada da ikili, yani Allah nazardan saklasın ikisine. İkisinin de yaş ve sakatlık riski var. Ama ne kadar çok beraber oynarsa Fenerbahçe bu performanslardan bir gün... Mesela biz Gornik Zarbiz'le ikinci maçtan sonra da Ake'yi konuştuk. Ya müthiş oynadı, müthiş performans.
0: Bence bugün
1: böyle böyle konuşacağız yani bunu. Bir gün biri öne çıkacak, bir gün öbürü öne çıkacak.
0: Biz 99 puan toplanan sezonda Beka-Acıku ikilisinden bahsetmiştik. Ve Fenerbahçe oyununun temel noktalarından bir tanesiydi. Bu oyunun da temel noktası sanki Şikrinyar-Ake olacak. Bir pozisyon var. Unutmadan onu söylemem
2: 83.
0: lazım. 83. dakikada yani bir savunma oyuncusu kademeyi nasıl yapar? Yani sol stoper Fenerbahçe geçen sezon o pozisyondan çok rahatlıkla 7 veya 8 tane gol yedi. Jaden'ın adamını unuttuğu ya da Beck'in adamını unuttuğu, kaleciyle defans hattı arasına atılan toplardan çok net şekilde pozisyonlar verdi, gol yedi. Semedo'yu geçti rakip sol kanat oyuncusu, içeriye doğru kesti. Ake o kadar zeki ve akıllı bir savunmacı ki
2: 2 saniye önce
0: arkasındaki adamı önce bir buldu, ona yapıştı. Benim topa vurmam önemli değil, ona da vurdurmayacağım dedi. Ake ile beraber top geçti ve Fenerbahçe gol yemedi.
1: Zaten Ake'nin fiziksel dezavantajının gözükmeme sebebi bu ya. Şimdi Ake'ye bakarsan 1.80 bir önce, 1.80 hani stoper artık modern stoperlerde yok denecek kadar azdır o boyda. Eskiden çok vardı, artık yok yani. Ama kural bir. Yani topla rakibin arası, yani sen olacaksın orada. Evet. Topla bırakmayacaksın onu. Şimdi biz Osterwolde olsaydı
0: arardı.
1: Arardı top yani santim. Acaba kim nereden geliyor? Arkasında kalan 10 santim falan uzun yani. Uzun,
2: basketbol tabirle box out.
0: Box out bravo.
1: Sürekli aynı box out yaptı. Birkaç pozisyonda yaptı. Ya, o en kritiğiydi ama duran topta falan da yapıyor onu. Ya abi yine aynı yere geleceğim. Kalite böyle bir şey. Ya bu adam şimdi 8-7 sene mi oynadı? 8 sene mi oynadı Manchester City'de? Abi Guardiola gibi belki de dünyanın şu anda bir numarası olan hocayla 8 sene çalışmışsın. 8 sene onunla antrenman yapmışsın ve takımında da sürekli oynatmış seni.
2: Evet.
1: Ya şimdi bunun ben hep şunu diyorum abi, böyle oyunculardan kötü bir şey çıkmaz. Ürün belli. Ya bu ürün defolu çıkmaz. Ne çıkar? İşte arada sakatlanır bu.
0: Olabilir.
1: Zaten o yüzden şu anda Manchester City değil. Zaten orada olurdu. Yani Ake'nin hala 37-38 maçı net oynayacağını bilseler zaten niye versinler ki? Niye macera? Deli olman lazım.
0: Çok
1: ya.
0: Değerli bir oyuncu.
1: Dursun otursun kenara derdi en kötü.
0: Aynen öyle. Müthişti. Yani o an hakikaten bir savunma dersi, savunma sanatı gibi de olacak. Yani birbirimize baktık tam o 83. dakikada.
2: Çok iyi.
0: Çok etkileyici bir andı.
2: Çünkü bu detaylar önemli zaten. Bir de bence Ake'yi daha değerli kılan şey şu. Çok elit bir stoper mi oldu kariyeri boyunca? Belki hayır ama hep yanındaki elit stoperleri müthiş bir tamamlayıcı oldu. Yani bunu işte kesin. Ruben Dias'la oynadı, Guardiola'la oynadı.
0: Kompanyayla oynadı mı? Yetişti mi ona?
2: Tabii canım yetişmiştir.
0: Orada tabii oynamıştır.
2: Yani 6 sene falan oynatıştı. Yetişti. Hep... Alfa stoperlerle beraber oynadı. Bence Ruben Dias hani bunun son temsilcilerinden bir tanesi. Burada da Şikrinyar'ı iyi bir tamamlayıcı olmak lazım. Ve Şikrinyar'ın rahat etmesini çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani Jaden senin bir defonu halleden oyuncu. O da arkayı süpürmek. Ama Ake senin birden fazla defonu dahi kapatabilecek kadar akıllı bir oyuncu. Çok ufak, çok temel bir eğitim belki de o. Kaleyle hücumcunun arasına girmek. Bu kadar basit aslında. Çok ama minik.
1: Olacaksın zaten. Olay şu değil mi futbolda? Bunu basitini oynayabiliyorsan iyisin zaten. Yani çok Greenwood'un, basit oynarsan iyisin zaten. Greenwood'un

0: Bunun tek topu gibi aslında.
1: Greenwood'un tek topu. Şimdi biz diğer bugün ismi lazım diye diğer oyuncu ne diyoruz? Ya alıyor, dönüyor. Ya baba al, bir kurtul, bir daha al. Ya bu muhtemelen çoğu altyapıda, yani Türkiye'de olmayan altyapılarda. Evet. Ya şu toptan bir vedalaşın da tekrar geri alalım. Mesela Kante de öyle. Kante'nin hiçbir zaman ayağında topu böyle 5 saniye göremiyorsun ki, alıyor fıt kurtuluyor. Gerekiyorsa tekrar alıyor. Ama bu arada Oğulcan'a ve sana muhteşem oynadı Kante. Ya bu adam Fenerbahçe'de en son antrenmana başlayan oyuncu. Evet. 90 dakika oynadı. Oynar.
0: Oynar. Bu
1: oynar. Yani çünkü bu adam Dünya Kupası'nda antrenman yaptı. Düzenli olarak antrenman yapmaya devam etti bu adam. Ve bu adam antrenman buna şöyle iyi gelir. Çünkü bu adam o Arabistan'da uzun bir süre geçirdiği için. Fenerbahçe'de hep dedik ya, ya acaba biz geçen sene fragmanını izledik Kante'nin. Bu sene biz daha iyi bir Kante izleyeceğiz. Tempoya alışacak, sertliğe alışacak. O Arabistan'ın artık bütün safraların üzerinden atacak. Bence onun da yanında Gendouzi olması. Yani orada da ikisi birbirine.
0: O da bir oyuncu gibi.
1: Tabii. Çok rahatlatıyor. Yani doğru söylüyor. Fransa'nın bu yani ekstraordiner orta sahası olmasa yani. Yani her pozisyonun dörder oyuncu falan. Çok rahat Fransa milli takımında oynasa bugün. Aa bunlar niye? Yani mesela Belçikalı olsa ikisi.
0: Kesin
1: oynar. Yakmasa Belçika milli takımının orta sahası olurlardı.
0: Kesin oynar. Yani. Hiç sırtmadan da oynarlar yani.
1: Oynarlardı.
0: Müthiş performans ortaya koydular. Çok yoğun bir katılım var. Teşekkür ediyoruz tüm izleyenlerimize. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve süper chatlerinizi bekliyoruz. Hepsini okumaya gayret göstereceğiz. Bireysel olarak gidiyoruz ama Olcan yani ilk yarıda şu da çok göze çarptı. Biz devre arasında konuştuk, onu da sana sormak isterim. Fenerbahçe'nin sağdan sola, soldan sağa attığı ters toplar gerçekten Sturmgraz'ın tüm dengesini bozdu. Aha. Fenerbahçe ilk 4 dakikada 4 tane denedi bunu. Önce soldan sağa, sonra sağdan sola çapraz şekilde diagonal paslarla gittiler ve o bütün enerjisini boşa çıkardı Sturmgraz orta sahasını.
2: Evet, şeye bakıyordum. Bir yandan da verileri not alıyordum. Çok fazla işte 8'de 6 Gendouzi'de var, Skriniar'da var. O da 8'de 6, ikisi de 8'de 6. Skriniar zaten şey gibi yani yol olmuş durumda. Hepsi 14'te 13 kili mücadele, geri bile sekmedi. Bunu çok fazla gördük. Ayrıca uzun topların çoğu rakip Greenwood Asensio tarafına odaklandığı için biraz da savunmada o tarafı kapadığı için ki Skriniar'ın verileri geldi.
0: Ekrana, 4 uzaklaştırma
2: performansı.
0: 14'te 13 kili mücadele, 6 top kapma, 8'de 6 uzun pas, 79'da 75 pas isabeti oranı, pas isabeti 2'de 2 daha o topu Skriniar'dan.
1: Orada gitsin diyenlere selam olsun abi.
2: Aynen öyle. ya ben şeyden korkuyordum, bunu birkaç kez dile getirdik. Yani Fenerbahçe arkayı çok boş bırakarak oynayacak. Yani boş bırakmak derken daha önde bir çizgi kurarak oynayacak. Hani Skriniar'ı kesin, o hani o Demokles kılıcıyla bekleyenler var ya. Bu yavaş, bu ağır, bize çok gol edir diyeceklerdi ama inşallah bu performans devam eder. Asensio ve Greenwood'a burada odaklanınca Kerem orada bomboş kaldı ve düzenli olarak herhalde bu uzun pasların %80'i Kerem'e gitti. Bence bir tezimizde daha haklı çıktık. O da yani sahada Greenwood Asensio varken Kerem çok daha rahat edecek. Etti. Bu hep evet. Topları daha iyi kullandı. Bazen hani o bir çalımın havasına girip hep artı bir dokunuş daha yaptı.
0: Greenwood'un zaten yapmadığını yaptı.
2: Evet, Greenwood'un yapmadığını. Ya şimdi bazı artık futbol veri üzerinden çok fazla devam ettiği için her şeyi göstermesi de teknik adamlar için çok önemli. Progresif pas denilen rakip yarı sahada yine rakip yarı sahaya giden, yani işte Greenwood'un attığı paslar gibi 10 metre üstü olan paslar da bu kadar verimli ve bu kadar tekte kullanınca baskı yaptırma şansın yok rakibe. Ve Sturmgraz bu konuda gerçekten çok iyiydi. Ben hiç 23 yaşında bir takım, bu dinamiklikte bir takım hissetmedim Fenerbahçe'ye karşı.
0: Hiç.
2: Çünkü Fenerbahçe çok akıllı oynadı. Ve bunun da 2 senedir görmediğimiz haliyle bir farklı konu Ake ve Skriniar'ın konumu. Çok önde. Ve takım çok daralıyor. Hem kaptırdığın topu hemen alıyorsun, hem de birbirine çok yakın olduğun için çok daha rahat pas yapıyorsun. Ya bugün şeyi çok fazla gördük. Bir Gendouzi geri geldi, bir Kante geldi, Asensio geri çekildi, Kerem merkeze girdi, bekler yani çok çok asimetrik.
0: Evet.
2: Şu dizilişi oynuyor
0: diyemiyorsun. 4-2-3-1 gördük.
2: 4-2-3-1 kesin değildi bak mesela.
0: 4-3'ü çok fazla gördük.
2: Çok gördük 4-3. Bazen İsmail Hoca'nın basın toplantı dediği gibi 3-2-5.
0: 3-2-5.
2: Onu çok fazla gördük yine. Böyle devam etmeli. Ritim.
0: Ritim kesinlikle yani bu hep onu da zaten maçın yayında da konuştuk Murat abi. Yani bu kaliteli bir takım, iyi bir takım ve bu takım oynadıkça peki, daha da açılacak.
1: Hayal. Greenwood'u gördük sağda. Peki solda da öyle bir acayip birisi olsaydı bugün. Kerem'i küçümsemek için ya da kötülemek için söylemiyorum. Ben de beğendim Kerem bugün ama mesela Rashford olsaydı solda. Leao olsaydı solda.
2: Çok daha fazla yani, akabilirdin.
0: Şimdi hücumda akabilirdin.
1: Sayın Aziz Yıldırım muhtemelen bunu düşünüyor. Tabii, Kerem iyi de. bir iyisi olsa, bu takım iyi takım ya.
0: Daha da mı iyi
1: olur? Vites daha attırsak. Söz verdik ya şampiyon olacağız diye.
0: Sanki
1: hiç şöyle, kusursa gitsek.
0: Şöyle söylemek lazım yani Kerem'le ilgili de sen böyle pas atmışken konuşmak lazım Murat abi. Çünkü yani Kerem son haftalardır. Şikayet'in
1: reytingi 9.
0: Ya müthiş oynadı. Bütün belirler.
2: Böyle atmadan savunmacının ulaşması.
0: Yani Fenerbahçe taraftarı hangi oyuncunun mücadele ettiğini ya da etmediğini çok rahatlıkla anlayabilen bir taraftar grubu. Kerem bugün gol atamadı. Kerem bugün belki hücum aksiyonlarında evet ilk golde var ama çok yine işin içinde olamadı. Hatta offside olduğu pozisyon var, bomboş kaleye kaçırdı. Ama bugün çıkarken alkışlandı. Çünkü Kerem bugün hakikaten Olcan'ın dediği gibi dalağını, böbreğini, kalbini, ciğerini, her şeyini o sahada bırakarak çıktı. Yani bunu yapmaya devam ettiği sürece Kerem, ben Fenerbahçe taraftarıyla o ilişkiyi düzelteceğini düşünüyorum.
1: Orada
0: ama
1: sıkıntı ne biliyor musun? Kerem bundan mutlu olmaz. Çünkü Kerem golle mutlu olur. Kerem geri koşmakla, top kazanmakla, dalağa... Çünkü şunu bilir ki bir gün atamadığım gün, çünkü her gün bunu yapamam, o forma gider.
0: Ama ben de şöyle düşünüyorum Murat abi. Bunu yapmaya devam ettiği sürece o golü de atacak. Yani o kadar işin içine atması girdiği lazım. Sürece o gol gelecek Kerem.
1: Atması lazım. Ben bu arada Kerem için söylüyorum. Bu arada yani 9 Skriniar, 8 Guendouzi takımda ikinci reyting yüksek.
0: Ya inanılmaz. Kaç top kaptı yani artık yani ne? O kadar yüksek şiddetle abi, geriye koştu
1: sonra
0: ki.
1: Sonra böyle geliyorsun ya mesela omurga dediğimiz yer. Asensio'da 7.6. Yani bak abi hepsi yüksek reytingle oynamış. O göbeğin yani çok kıymetli. Ya Kerem... Ya Kerem zaten duracak. Ben Kerem gitsin, Kerem'den kurtulalım ama ya bir iyisini de koyup orayı Kerem'le onu paylaştırmak
0: müthiş olur.
1: Mesela daha böyle mücadele gerektiren maçta Kerem oynasa ama bazen daha ofansifte iş, yani ince işçilik lazım olduğunda diyeyim. Çünkü sen Kerem'i en öne de atabilirsin çok sıkıştığında.
0: Tabii her yerde.
1: Yani hani ben bugün başkanın neyi düşündüğünü daha iyi gördüm. Yani ya Greenwood'dan tam bunu bir daha neler göreceğiz Greenwood'dan da. O Greenwood'un o tersi attıklarında da acaba aynısını yapabilecek birisi olsa diye düşünüyordur. İnsan oluyor yani ister istemez. Abi çünkü iyinin sonu yok.
0: Hep var tabii.
1: İyinin sonu hep var. Ya bu da iyi. Bunun da bir iyisi acaba olur mu?
0: Kıvara'ya kadar gidersin yani.
1: Gidersin yani. Niye gitmeyesin?
2: Ben de bu oyunda bugün böyle şöyle bir hayal ettim. Ceko gibi. Seviye çok çok da daha
1: başka bir seviye işte.
2: Pavlidis bu arada.
0: Tabii
1: ona o yüzden zaten adama 70 çekiyor işte.
0: Yani Ceko'ya özellik olarak ben bağlantıda en yakın oyuncu adı geçenlerden bence Pavlidis.
2: Evet, Pavlidis. İnanılmaz bir bağlantıcı. Tek atletizm kusuru var, onun dışında hiçbir kusuru yok.
1: Ceko'ya göre bence bir artısı gol vuruş daha iyi.
0: Kesin.
1: Daha gol.
2: Daha net bitiriyor. Bir de mesela sol kanatta Kerem neden lazım? Bugün şunu görüyorsun. Greenwood o geriye koşuyu yapmıyor. Asensio belki bazen yapmıyor ama Kerem o geri koşu yapıyor. O presi birinden alman lazım. Hani ben Leao bek takip etmiyor dediğimde çok eleştiriyordum ama demek istediğim o değil. Şimdi Leao bek takip etmesin, problem değil. Ama ters tarafta birileri onun hamallığını da yapmalı. O zaman bütün merkezine çok yük biniyor. Şimdi sadece şunu düşün yani. Kante Guendouzi'nin 50 maç şu yoğunlukta oynadığını düşünün. Yani vücut kaldırmaz. Bir noktada kaldırmaz. Orada tabirim için çok özlüyorum ama ya hamallık yapmak derler, arka toplamak. Ya Kerem'in pis işleri yapması
0: bu
2: lazım.
0: Tam olarak şuna benziyor Olcan. Fenerbahçe'de Mehmet Topuz tam olarak 2 sezon Alex'in hamallığı için oynadı. Yani Alex'in arkasını toparlayabilmek
1: bu
0: için.
1: Bu var futbol. Kerem ben bu rolü kabul ediyorum derse varım. Ya ben yine hamaliye tarafına geçiyorum artık. Bıraktım ince işçiliği ön tarafı. Ben hamaliyeye geçeyim ve toplayayım. Zaten Greenwood var orada. Asensio var burada. Yani
0: yapayım derse var,
1: başına koy.
2: Şunu da biliyor olması gerekir ama tabii. Ya ben bunlar varken atarım da. Aynı zamanda atarım. Bu skor anlamında rahat. Mesela işte bugün Hane'ye bir tane asist geldi ya. Bunlar önemli. Oyuncuyu iyi hissettirir. Bugün Kerem'in ben oyundan çıkarken mutlu çıktığını düşünüyorum. Hani ben elimden geleni yaptım. Kafa rahat. Alkış
0: aldı.
2: Ciddi bir ona moral olmuştur.
1: Orada taraftar Kerem'i ayrıyetten çok seviyor. Gelden beri en kötü oynadığım gibi. Fenerbahçe taraftarı daha Kerem'i ben hiç bir maçta bile homurdandığını görmedim.
2: Bir de sahip çıkılması gerekir.
1: Yani hayır Kerem sevilen yani bazı oyuncu sevilir. Tribün sever. Bazı oyuncu da hiç sevmez. Ağzıyla kuş tutar sevmez mesela. Yani vardır bu taraftar şey yapar.
0: Refleks
1: yani,
0: olarak.
1: Bazı oyuncuyu çok sever, sahiplenir. Kendine yakın hisseder. Ya Galatasaray'dan yani bir dönem Galatasaray'da oynaması işte vesaire vesaire bunlar üst alt alta konur. Ben sadece şunu diyorum Kerem'in yedeği yok.
0: Evet o anlamda zaten yani. Ben orada %100 bence.
1: Yani Oğuz başka bir oyuncu. Oğuz yani bence Oğuz sağ ön oyuncusu zaten sol değil. Yani solda oynuyor.
0: O da fena değildi bence bugün geldi.
1: Bence de iyi ama
0: yani
1: artık sağda ya acaba mesela sağda Greenwood'un birinci alternatifi İrfan Can değil de Oğuz mu mesela? Çünkü İrfan Can'ın da çok Greenwood'un ikamesi olmadığı yani biraz belli olmaya başladı artık ufak ufak.
0: farkı anlıyorsun zaten yani. Greenwood'un oynadığı dediğin gibi yani bence 150 dayı değil ya, şu an seviyesi.
1: Abi göz öyle bir şey ki. İyi izliyorsun ya. Bir altı iyisi seni mutlu etmiyor.
0: Farkı anlıyorsun zaten.
1: Yani hemen onu istiyorsun yani. Ya tamam abi, bu çıkıyor da bari buna yakın bir şey oynasın hani oyunda.
0: Talep ediyorsun. Evet, Greenwood'a yakın bir şey bulmak tabii ki.
1: Tabii ki çok zor.
0: Kolay yani değil burada. Yani onu kabul ediyorum.
1: Ya hani zaten bu Greenwood, ben söyleyeyim, o %80'lere falan geldi de Greenwood 90 dakika oynadı. Zaten Greenwood çok oyundan çıkan bir oyuncu da değil.
0: Değil tabii, hep oynuyor.
2: Şey diyorlar ya, versatil.
0: Versatil yani, evet Greenwood. Versatil doğru. Yani
1: bu yetenek seti.
2: Bir şey var ya böyle bir
1: set.
2: Bugün 35 kere duyduk onu da.
1: Yetenek seti. Bir yetenek seti iyi, bir yetenek seti zayıf.
2: Evet.
0: Ama yetenek seti ise konu, bu top, takımın yetenek seti çok yukarıda.
2: Top ayağı yakışır ya bazı oyuncuda. Çok böyle bir parmak ucunda koşular.
0: Cool.
2: Cool, çok cool. Sallana sallana, bol forma. Böyle
0: uzun kollu.
1: Ya Talişka, bol forma modası Talişka var ya. Herkes yapışan giyordu, şimdi biz herkes bol
2: Talişka
1: giyiyor.
2: Greenwood niye bu kadar bol forma?
1: Ben senin böyle giyiyorum. Evet. Asensiyonunki de bol. Evet. Ya bak, eskiden futbolcu small medium giyerdi. Şu anda çoğu large strop formaları.
0: Ya da belki evet, böyle mi üretiliyor artık, ya da uzun kollar mı böyle?
1: Şu olabilir. Yani bunlar çok temaslı gidiyor ya, yani çektiğinde gözüken
0: olabilir. Olabilir.
1: Çok yapışık giyinde belli olmuyor çünkü.
0: Bir yere çok kadar daha mantıklı aslında bu.
1: Şimdi Talişka biraz faulü falan da göstermeyi evet, seviyor ya. Ya bunu da yine ismi lazım eski forvetlerden biri söylemişti. Ben hep bir beden büyük giyerim demişti. Hakem formayı görmez onu görür derdi.
0: Çok zekice bence. Çok yani, mantıklı.
2: Mantıklı.
1: Mesela Rıdvan Hoca da hep 3 numara falan 3 beden büyük giyerdi.
0: Hadi o dönemde zaten hep.
1: Olsun o yine büyük evet, isterdi.
0: Üstünde de.
1: Evet, büyük isterdi ki o şey, o çekme esnemeyi görsün hakem. Evet. Yani bugün mesela Talişka'da onu çok anlayabiliyorum.
0: Greenwood öyle bir
1: Greenwood zaten yani, direkt bence. İki beden büyük de giyebilir Greenwood.
3: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi?
3: Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Dijital Futbol'da Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
6: İkinci yarı Fenerbahçe bu işi 4-5'e götürebilir miydi? Abartmadan söylüyorum. Sturm Graz'ın da 1-2 tane böyle kenardan getirdiği toplar vardı. Özellikle kaleciyle savunma oyuncuları, yani o 6 pası atılan 1-2 top oldu. Hı hı. Onlar tehlikeli olabilirdi. Şikrinyar iyi müdahaleler yaptı. Savunmada bence bugün Fenerbahçe çok iyi bir iş çıkardı. İkinci yarı 4-5 olabilir miydi? Hakikaten olabilirdi. Kerem'le ilgili, Kerem konusu Fenerbahçe'de uzun süredir tartışma konusu. Bugün geldiğinden beri Kerem en iyi maçlarından birini çıkardı. Kerem böyle oynadığı sürece bence hiçbir sorun yok. Bugün ya bu oyunu devam ettirdiği sürece hiçbir sorun yok. Kerem de meseleleri biraz daha bence anlamış durumda. Bu maçın gösterdiği sonuçlardan bir tanesi de bu. Az önce de söyledim. Geldiğinden beri en iyi oyunlarından birini Kerem Aktürkoğlu'nun sergilediğini söyleyelim. Ancak bence bir şey ortaya çıktı Muzaffer. Katılır mısın?
7: Nedir abi?
6: Evet, Talişka işini yapıyor. Talişka önemli bir oyuncu. Doğru zamanda Talişka, ihtiyaç olduğunda işi çözen oyunculardan bir tanesi. 3 gole ulaştı. Son 3 resim maçta 3 gol. Fenerbahçe playoff'a çok yakın. 2-0'lık bir avantajla gidiyor. Müzeki hafta deplasmanda ben Fenerbahçe'nin, ki bugün yine söylüyorum, yani ikinci yarı Fenerbahçe işi bitirebilirdi, fişi çekebilirdi. Ne? Ama şu bence bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi Vedat'ın geldiğinden beri biz Vedat'ı görmedik. Vedat Fenerbahçe'nin ilk transferi. Biz bugün ayın kaçı abi? 4'ü mü? 5'i mi?
7: 5'i.
6: 5 Ağustos. Vedat bir ayı geçti. 1,5 aydır Vedat sakatlığından ötürü sahalardan uzak. Bugün yedekler arasındaydı. Ama henüz Fenerbahçe ondan faydalanamadı. Ama biz maçın ikinci yarısında özellikle şunu gördük. Fenerbahçe'nin net golcü sıkıntısı var abi. Bir kere bunu söylemek lazım. Evet. Çünkü o iş başka bir iş. Yani buna çok sayıda örnek verebiliriz. Yani Icardi bir striker'dı. Geldiği anda abi iki toptan bir tanesini atıyordu. Yani atmak zorundasın zaten. O yüzden söylüyorum, yani Fenerbahçe bugün maçın ikinci yarısında bu işi hakikaten 4'e 5'e götürüp daha ilk maçtan playoff'u garantileyebilirdi. Elinde çok büyük bir avantaj var. Oyun Fenerbahçe'de Özellikle geçen haftaki oyundan sonra bu hafta bence moralleri çok toparladı. İşte Fenerbahçe bu dedirtti. Transfere gelince de böyle transfer yaparsın. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımların seviyesi başkadır. Özellikle son yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray seviyesi başka bir seviye. Ona yönelik, 11'e yönelik oyuncular alacaksın. Ve bunu bir kez daha Fenerbahçe'nin bugünkü maçta gösterdiğini altını çizmek lazım. Yeni olduğu için söylüyorum. Ake çok iyi bir maç çıkardı. Greenwood hazır olmamasına rağmen attığı gol, topu olumlu kullanması belli. Adam zaten bağırıyor. Ondan beklenti çok yüksek. Ancak tekrar etmekte fayda var. Fenerbahçe'de abi bak golcü şart.
7: Evet.
6: Golcünün şart olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Talisca net bir golcü mü, merkez oyuncusu mu? Değil. Oradaki beceri başka. Şimdi Vedat geldiğinde biz Vedat'ı göreceğiz ama Vedat'a bir şey olduğunda Fenerbahçe'de bu sorunu kim çözecek?
7: Tabii.
6: O yüzden az önce sen de söyledin golcü kim olacak diye, birazdan onları da konuşuruz. Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka burayı doldurması gerektiği bence bir kez daha ortaya çıktı. Yani bu kadar iyi bir oyundan sonra, iyi bir skordan sonra bunu söylüyorum. Tekrar altını çiziyorum. Fenerbahçe bugün maçın ikinci yarısında 3'ü 4'ü hatta 5'i de bulabilirdi. Ama bunları atman lazım. Atmak için de net bir golcüye ihtiyaç var. Fenerbahçe de şimdi bunun üzerine çalışıyor. Diğer yandan bugünkü oyuncu değişiklikleri yine tartışılacaktır. Birlikte maçı izledik. Özellikle son bölümde tekrar o Fenerbahçe oyun üstünlüğünü hücumda aldı ama Asensio ve Greenwood ikisi aynı anda çıkınca Fenerbahçe'nin rakibin üzerinde kurduğu baskı, o bölgede topu tutma yeteneği ve birikiminin kaybolduğunun altını çizmek lazım.
7: Katılıyorum.
6: Bir kere İsmail Kartal'ın yapması gereken şeyin bir kez daha ortaya çıktığını düşünüyorum. Bugün hocanın çıkardığı bu 11 buraya bir golcü eklemesi gelecek. Zaten hani Vedat'ın oynayacağını düşünüyoruz. Ya da bir golcü gelecek. Fenerbahçe'nin 11'inin temelini bu oyuncular bence oluşturuyor. Burada ısrar etmek lazım. Özellikle Asensio ve Greenwood değişiklikten sonra Fenerbahçe'nin bir ritim düşüklüğü yaşadığı da açık.
7: İleride
6: bu arada hiç mi çıkmayacaklar? Tabii bu oyuncular oyundan çıkacaklar. Yani sürekli burada oynayacaklar diye bir durum söz konusu değil. Ama ilk yarıdaki oyun, özellikle bu Greenwood ve Asensio'nun çıktığı dakikaya kadarki oyunda dahil olmak üzere Fenerbahçe iyi bir takım olduğunu bugünkü maçta gösterdi. Tekrar tebrik edelim. Eğri doğruya doğru demek lazım. Bu oyunda, bu 11'de ısrar etmek gerektiğini, daha fazla ezberin olması ve alışkanlığın olması gerektiği konusunda bende bir düşünce var. Fenerbahçe Sturm Graz maçın ne olacak sorularına bugün çok güçlü bir yanıt verdi. Camiayı daha da böyle bir kendine getirdi. Taraftarı hep maçın içerisinde tuttu. Bir de şu var tabii. Greenwood'un gelişi, attığı gol, iyi oyun. Bugün Fenerbahçe'de her şeyi yukarıya doğru çıkardı. Kante'ye de bir parantez açmak lazım. Bugünün iyilerindendi.
7: En iyilerinden.
6: Bugün Fenerbahçe'de
7: belki
6: kötü var mıydı diye sorarsan haksızlık olur.
7: Bence
6: kötü
7: de
6: diyebileceğimiz pek bir oyuncu yoktu. Herkes işini yaptı. Bundan sonra bu temel üzerinde Fenerbahçe'nin yükseliş döneminin başlaması gerekiyor.
7: Abi günün sonunda buradan şunu görmüş oluyoruz. Yani %100 hazır olmamasına rağmen sizi işte Greenwood gibi, Galatasaray'dan örnek vereceksek Osimhen gibi net etki edecek oyuncular sizi şampiyon yapıyor ve başarıya
6: götürüyor. Bu seviyenin
7: götürüyor
6: oyuncuları bunlar. Mutlaka yedek oyuncu, gelecek vadeden oyuncular alabilirsin. Ama bu seviyelerde oynayan oyuncuların kalitesi çok belirleyici oluyor. Yani bugünkü maçın temel, bak bu adamlar senin kadar koştular mı? Koştular. Mücadele ettiler mi? Ettiler. Sert takım mı? Sert takım. Sen buna karşılık verdin mi? Verdin. Yani. Ama kalitenle, oyuncu kalitenle bu işi bugün çözmeyi başardın. Çok daha farklı da olabilirdi. Fenerbahçe dediğim gibi ilk yarıda işi bitirebilirdi. İlk maçta işi bitirebilirdi. Ama bir golcü sorunu olduğu tekrar ortaya çıktı. Hani bu 3'ü 4'ü atma meselesi var ya. Hı hı. Yani bazen atmadığın zaman başına bela oluyor.
7: Tabii Allah korusun orada maçın başında yiyeceğin bir gol seni paniğe sürükler.
6: Ve çok net fırsatlar. O evet, ceza alanı golcülüğü başka iş abi.
7: Tabii abi, geleni atmak, oradaki organizasyonu yapmak önemli. İstersen buradan da yavaş yavaş şey konusuna geçelim isterim. Şimdi Fenerbahçe'de golcü konusunda çok fazla isim yazılıyor ve çiziliyor. Son dönemde en çok benim duyduğum isimlerden birisi, hem Kerem'le olan eski bağından da ötürü sanıyorum daha fazla konuşuluyor, Pavlidis ismi. gündemde. Fenerbahçe golcü stratejisinde ne yapacak, senin düşüncen ne? Endrick ismi konuşuluyor, Pavlidis konuşuluyor, Vlahovic birçok takım için konuşuluyor ama Fenerbahçe için de adı geçen oyunculardan birisi. Girassi hala gündemde. Sen buradaki Fenerbahçe'nin stratejisi nasıl olacak, ne düşünüyorsun?
6: Şimdi ona gelmeden önce bu şey konusunda, Osterwolde'nin durumu konusunda devrede konuşup tekrar toparlamak lazım.
7: Buyurun.
6: Yani oyuncunun sakatlığı bana ve herkese şunu anlattı. Muhtemelen 3 ya da 4. derece bir yırtık. Umarım öyle değildir ama öyle görünüyor. Böyle olursa çok uzun süre sahalardan uzak kalacak. Yani görüntü şu, böyle en az 2 ay, en çok 4 ay bandında Osterwolde sahalardan uzak kalacak gibi duruyor. Fenerbahçe'nin özellikle bu yabancı sınırı meselesinde elinden çıkarması gereken oyuncular var. Ve bu operasyonu Fenerbahçe şu dönemde özellikle Fred de başta olmak üzere bunlar üzerinden yapmadı. Henüz bu oyuncular gitmedi. Oradaki temel mesele de, bence temel mesele de şuydu. Talişka da dahil olmak üzere. Şimdi yeni yeni takımı Fenerbahçe oluşturuyor. Önemli bir nokta var. Şampiyonlar Ligi'ne girmek. O yüzden eldeki oyuncuları bu dönemde olabildiğince en iyi şekilde değerlendirip Şampiyonlar Ligi'ne girip ondan sonra satışı ile ilgili operasyonu sonrasına bırakmak gibi bir düşünce, bir plan vardı. Bence o plan işliyor. Hatta Fred konusu çok konuşuluyor. Menajeri geldi gitti. Biz geçen hafta ikinci maçından sonra Gornik Zabze maçından sonra Sports Digital'de yayındayken de söyledim. Ben dedim Fred'in en azından bu Sturm Graz maçlarından önce yollanacağını düşünmüyorum. Açıkçası. Ve öyle de oldu. Belki Sparta Prag Lyon eşleşmesi sonrası, yani Fenerbahçe playoff'a artık çok yakın. Playoff sonrasına da bu bırakılabilir. Çünkü Fenerbahçe açısından hayati öneme sahip konulardan bir tanesi. Bu toparlamayı yaptıktan sonra Osterwolde'ye gelelim. Burada Fenerbahçe oyuncular yollayacak. Ben Osterwolde'nin satılma ihtimalinin, gönderilme ihtimalinin en azından 4 tane oyuncu var Fenerbahçe'de. Bir oyuncunun, en az bir oyuncunun daha geleceğini düşünürsek 4 tane Fenerbahçe yabancı yollamalı. Yollaması gerekiyor. Kimler bunlar? İşte Talişka ön planda görünüyor. Fred ön planda görünen oyunculardan bir tanesi. Asensio o oyuncularda, pardon, Semedo o oyunculardan biri görünüyor ama bugün bence çok iyiydi. Osterwolde bu isimlerden biri. Fenerbahçe bir oyuncunun daha geleceğini düşünürsek ben Fenerbahçe'nin bu 4'ten 3'ünü yollayacağını düşünüyorum. Ve fakat şöyle oldu. Osterwolde'nin sakatlığı. Şimdi böyle olunca bu oyuncunun transferi ister istemez
7: sıkıntıya girer.
6: Yani sakat oyuncuyu kim satamaz.
7: Tabii canım.
6: Şimdi bu durumda şöyle olur. Fenerbahçe Osterwolde'nin, tahminimi söylüyorum, lisansını çıkarmaz. Devreye kadar maaşını öder. O askıda kalır. Fenerbahçe'nin oyuncusu olarak kalır. Bunu söyleyeyim. Başka bir mantık yürütemiyorum. Oyuncunun
7: mantıklı
6: durumuna
7: olan
6: göre,
7: bu doğru.
6: Yani oyuncu bir ay sonra 20-25 gün sonra sahalara dönecek durumdaysa başka bir karar. Ama görüntüsü sanki öyle değil. Daha uzun sürecek. 3 ayı 4 ayı bulacak gibi duruyor. Bu durumda elde bu kadar şişkinlik varken Fenerbahçe'nin bu durumdaki oyuncuyu satması da çok zor olacağını varsayarak söylüyorum. Bu oyuncunun sözleşmesini, lisansını çıkarmaz ve devreye kadar askıda kalır diye düşünüyorum. Bu yeni gelişen bir şey. Bugün bu tabii olan bir durum. Golcü konusu elzem oldu, bir kez daha ortaya çıktı. Bunu şuradan alalım. Galatasaray'da bak bence o çok iyi bir örnektir. Galatasaray'ın elinde Icardi varken Icardi 2 sezonu çıkardı. 3. sezona girerken Galatasaray'da Icardi'nin arkasında golcüler vardı ama yani Icardi'nin önünde golcü yoktu. Ve Galatasaray 3. sezona girerken Icardi varken gitti Osimhen'i aldı. O sezon acaba nasıl olacak? İkisi birlikte oynayacak mı, oynayamayacak mı diye tartışılırken Galatasaray'ın de 2 tane büyük oyuncu var. Bu ikisini nasıl oynatacak diye tartışılırken birden ne oldu? Icardi sakatlandı. Galatasaray Osimhen'i almamış olsaydı eğer o sezon, hatta almadığını farz ederek söylüyorum. Geride kalan sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşardı. Fenerbahçe'nin elinde geçen sezon 3 tane sezona başlarken 2 tane golcüsü vardı. 3 tane değildi, 2 tane golcüsü vardı. Biri En-Nesyri'ydi, diğeri Duran'dı. Bunların ikisini de devrede yolladı. Şerif'i getirdiler. Umarım o da iyi bir futbolcu olur ama İnşallah. O golcü operasyonundaki başarısızlık Fenerbahçe'nin geçen sene şampiyonluğuna mal olmuş bir konudur. Niye bunu söylüyorum? Galatasaray geçen sene çok ciddi sıkıntılar yaşadı. En kötü olduğu sezonda en kolay şampiyonluğunu aldı. O konuda en büyük yardımın da Fenerbahçe'den geldiğini söylemek lazım. Bugünkü maçın gösterdiği şey Şartoğlu şart. Vedat var. Ama Vedat'ın bu sakatlığı iyi alamet değil. Uzun süredir dönemiyor. Şimdi bu yaştaki oyuncularda sakatlıkların dönüşleri daha uzun olabiliyor ve forma girmesi de hemen bugünden yarına olmuyor. O yüzden Fenerbahçe'de başta Aziz Yıldırım olmak üzere yönetimin özellikle atak oyuncusu, golcü konusundaki ısrarının ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak burada konu şu: Fenerbahçe gidecek ve bir golcü daha alacak. Bu kanat forvet mi olur? Kerem böyle oynadığı sürece evet denebilir ama abi işte son vuruşta bir yerde bu işi bitirmen lazım. Bitiremediğin zaman o sorunu yaşıyorsun. Bugün Fenerbahçe'de Kerem çok iyi oynadı. Çocuğun hakkını yemeyelim. Gerçekten de çok
7: özellikle
6: iyi.
7: Özellikle savunma tarafında inanılmazdı.
6: Savunma tarafında hücumda enerjisi bitmeyen bir Kerem Aktürkoğlu evet, vardı. Evet. Geldiğinden beri Fenerbahçe'deki en iyi maçlarından birini oynadı. Ama bitiricilik başka bir şey. Her ne kadar iyi oynarsan oyna, golü atamadığın zaman, skor alamadığın zaman o gün o oyununla hatırlanıyorsun ama toplama bakıldığında belki de o atamadığın gol, alamadığın puan senin şampiyonluğuna engel olabiliyor. Aziz Yıldırım'ın temel motivasyonunun şampiyonluk olduğu düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin bu seneki transfer operasyonunda soru işareti olmayan oyuncuların alınması kadar doğal bir durum yok. Fenerbahçe gibi takımlarda da bu iş böyle yapılır. Aziz Yıldırım bir kez daha transferin nasıl yapılması gerektiğini bence gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Golcü meselesi senle de burada çok defa konuştuk. Nasıl bir golcü alacak Fenerbahçe?
7: Evet.
6: Şimdi Vedat'ın gelişinden sonra Fenerbahçe gitti. Ake'yi aldı, sonra Greenwood aldı. Çok uzun süre Cirasi de konuşuldu. Cirasi Fenerbahçe'ye gelebilir mi? Hala Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var ve Fenerbahçe bence Cirasi konusunda bekleyerek doğru adımlar atarak oyuncuyu ve kulübü de bence yavaş yavaş istediği noktaya doğru çekiyor. Hatta son yayında seninle konuşmuştuk. Cirasi'nin menajerinin kulübü arayıp biz hazırız gelmeye dediğini de aktarmıştım. Burada golcü konusunda esas kafa karışıklığı şu: alınacak oyuncu doğrudan Vedat'la birlikte oynayabilir mi? Yani 4-4 kim oynamalı? İsmail Kartal buna karar verecek. Yani diyelim ki Pavlidis'i aldın. Vedat'ın da sahnede olduğu bir senaryodan bahsediyoruz. Evet. Çünkü Fenerbahçe yönetiminin motivasyonu ve bence Aziz Yıldırım'ın motivasyonu şu: biz eğer bu paraları veriyorsak bu oyunculara, bu oyuncular sahada olmalı. Yani birinin 70 dakika, diğerinin 20 dakika oynadığı operasyondan bahsedilmiyor. Bu büyük paralar veriliyorsa eğer ikisinin de aynı anda oynayabileceği bir sistem, bir düzen olmalı. Şimdi Vedat'ın bu sakatlığı meselesi, Vedat'ın bu durumu bugünkü maç bir kez daha gösterdi ki Fenerbahçe'nin mutlaka ama mutlaka içeride merkezde bu işi her zaman çözebilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu bence şart. Bunu yapmazsan yarın öbür gün ister istemez sıkıntılar yaşarsın. Yani bugün Fenerbahçe ilk maçta çok büyük bir avantaj aldı. İlk maçta işi bitirip playoff'a kaldı dedirtmek varken playoff'un
7: kapıyı aradı.
6: Kapıyı ciddi anlamda aralamış. Evet. Artık büyük bir favori olarak gidecek olan
7: deplasmana gidecek.
6: Avusturya değil mi?
7: Evet.
6: Avusturya'ya gidecek olan bir Fenerbahçe var. Vedat'ın durumu şu anda belli ki bir soru işareti.
7: Tabii.
6: Kanat forvet meselesi temel öncelik bence kanat forvet. Bunu yaptığım görüşmelerden yola çıkarak da söylüyorum. Yani Leo konusu Fenerbahçe'nin hala önceliklerle gelmesindeki konu bir kanat forvet daha alınması noktasıydı. Ama Leo'ya Galatasaray'ın da devreye girmesi, Fenerbahçe tarafının biz bugün 40 milyon euroyu versek alacak noktada olduklarını ifade etmeleri, ancak günün sonunda büyük bir para harcayacaksın. bu parayı oraya mı basmak lazım, yoksa son yıllardaki tecrübelerden yola çıkarak bir golcü mü almak lazım? Şimdi sana soruyorum. Sen bugün olsan, Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsan,
7: evet,
6: izleyenlerimize de soralım. Bir kanat forveti mi alırsın, yoksa golcü mü alırsın?
7: Ben bir kanat forvet alırım şu anda. Benim düşüncem o yönde yani.
6: Ama içeride de sorun çözecek. Yani Vedat'ın olmadığı anda işi bitirecek bir adam. Şimdi Talisca kalırsa eğer, planlamayı biraz daha başka yapabilirsin. Ama Talisca o merkezde bu işleri Fenerbahçe'de sürekli yapacak oyuncu mu? Güven aralığı yüksek bir oyuncu mu? O tartışma konusu.
7: Kim için söyledin abi? Bir daha
6: Talisca için söyledim.
7: Evet.
6: Ama Fenerbahçe bir oyuncu daha alacaksa valla.
7: Sen ne düşünüyorsun? Ben de sana sormuş olayım bu vesileye. Sen daha net bir golcü.